0: haklı. %100. Tabii Malinowski'nin erken kırmızı kartı bugünü zaten belki de o anda bitirdi ama sence turun kaybedilmesinin ana sebebi neydi?
1: Gerginlik. Oyun planı tamamıyla ortada yok. Müthiş bir kadro var. Kağıt üzerinde isimlere bakıyorsun. Üst seviyeli, kaliteli, yaratıcı. Yüksek ara bölgenin harika alternatifli bir kadrosu var. Ama şu anda bir oyun yok Trabzon'da. Hazırlık maçlarından bugüne kadar gelirsek oyun yok. E bir de bakıyorsun neredeyse her maç kırmızı kart gören bir Trabzonspor var. Çok gergin bir Trabzonspor.
2: Bu da düşünülmeli. İşte
1: değil mi hocam? Evet. İçeride onunla ilgili bir idare sevip bir mental, psikolojik anlamda da futbolculara da dokunmak lazım. Niye bu oyuncular her maç neredeyse kart görüyor? Bir dokun hocam, yani bir diyaloglara gir. Bak Fatih Hoca geçen sene hep övdük, alkışladık. Müthiş bir temel attın, inşaatı, kabasını bitirdin. Şu anda dış cepheyi döşüyorsun. Çok güzel böyle montalıyorsun. Ama eline verilmiş senin bir kadro. Ama oyun yok. Gerginlik, hepsini bir arada toplayabiliriz. Bunu sabaha kadar açarız. İşte bundan sonra ne yapılması lazım? Bu gerginliği en azından minimum seviyeye düşürüp yeterli ve beklenen 11 ortaya sunmak gerekiyor. Gelen sakatlar, yeni transferlerle beraber ben yine Trabzonspor'un yukarı doğru bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Ama işte bu çıkışı yakalayabilmek için neye ihtiyaç var? Bir kere doğru bir 11'e ihtiyaç var. Ben maç başlamadan önce ne dedim? Beni tedirgin eden, en çok korkutan bölge orta saha değil mi dedim?
2: Evet, evet.
1: Orta saha hükmedemezsen babacığım, oyunu hükmedemezsen rakibe verirsin. Bir de Malinowski de atıldıktan sonra rakip istediği gibi oynamaya başladı. Sen bu tür maçlarda ne yapacaksın? En azından orta sahaya koşan, mücadele eden güçlü oyuncularla oluşturursan, kanatların zaten yaratıcı oyuncular. Ayağa top yapmayı seven, ayaklarına geldiği zaman oynamayı seven oyuncular. Üçüncü bölgedeki de öyle çok baskı yapan bir oyuncu değil. Gelip orta sahaya kapatıp daraltıp yardım eden oyuncular değil. Alan markajı yapan oyuncular. Senin burada ne yapman gerekiyor? Rakip kompakt, birlikte hareket eden, giden gelen, mücadele gücü üst seviyede olan takıma karşı. Sen ne diyeceksin kardeşim? Benim de orta saham güçlü, basan ısıran. Ben de buraya hükmediyorum. Salah'a, Saviola'yı, hatta fark etmiyor ön tarafta onu açıyor. Herhangi birisiyle topla buluştuğun zaman zaten bunlar orada problemi çözüyor. Ama sen gidiyorsun, kopuk dönüyorsun. Gidiyorsun kanatlarda, sağda, solda veyahut da merkezde.
0: Bir virgül koyuyoruz çünkü Yunus Emre Sel'in yanında. Fatih Tekke var. Söz Budapeşte de Yunus Emre Sel'de.
3: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
4: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim maçımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin. Yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. Bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki

0: Ayrıldığım gün. İyi tarafı var, evet. Çok güçlü bir kadro. Değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır. O maçlar benim adıma en azından öyle. Ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz gerçekleştirdiğimiz için de açıkçası ümidim çok var. Ama üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede kabul etmemiz lazım.
1: Hocam, tabii ki değişmek için söylemiyorum ama iki maçta da hakem kararları gerçekten çok fazla etkiledi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya diyorum ya, yani benim inancımda böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
1: Hocam saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki hayatınızda. Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke A Spor ekranlarında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Flaş gelişme olarak bunu sizlere duyuralım. Fatih Hoca yaptığı açıklamada görev süresini bugün itibariyle tamamladığını ve bunu ilk kez A Spor ekranlarında açıkladığını duyurdu. Biz buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kerem, sözü şimdilik sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Yunus Emre Sele. Fatih Tekke sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum dedi. Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıkladı. 17-18 yıldır, hatta evet 18 yıldır bu işi yapıyorum. Hayatımda çok saçma şeyler gördüm yayında, çok acayip şeyler gördüm. Hiç bu kadar şaşırdığım bir durumla karşı karşıya kalmadım. Ya ben 11 yıldır da A-Spor ekranlarındayım. Hakikaten anlam vermekte zorlanıyorum. Aynen. Şu anda. Zeki Uzun Durkan, ya böyle bir evet. Şey bekliyor muydunuz?
3: Yok, asla beklemiyordum.
2: Ya hocanın kararına, söylemine tabii ki saygı duyuyoruz. Bununla ilgili bir şüphe yok ama şoktayım yani şu anda.
3: Ben de öyle. Aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Çünkü Trabzonspor Fatih Tekke için başarılı olacağını düşündüğü için 4,5 yıllık bir yapılanma Fatih Tekke ile yapılıp yeni temeli atıldı. Geçen yıl kupa alındı. Lig üçüncülüğü. Bu sene şampiyonluk hedefleniyor. Muhammed Salah transferi. İşte Fabinho derken şaşalı bir kadro kuruldu. Fatih Tekke'den bu takımı sabırla şampiyonluğa ve kupalara, yine yeni kupalara taşıması bekleniyor. Tabii ki Avrupa Ligi'nden elenmek dünyanın sonu değil. Avrupa Ligi yoksa önünde Konferans Ligi var ki orada ben daha önce de dediğim gibi Trabzonspor çok başarılı olur. Yani Fatih Tekke bence duygusal davrandı. Çünkü tam bir Trabzonspor sevdalısı. Taraftar gibi düşünüyor ama profesyonel olmak zorunda. Bence yönetim, Ertuğrul Doğan yönetimi Fatih Tekke'nin bu ani istifa kararını asla kabul etmez. Yani Fatih Tekke'ye şunu söyler: hocam birlikte geldik, birlikte gideceğiz. 4,5 yıllık bir projesin sen. Evet. Asla bırakmana müsaade etmiyoruz. Görevin başındasın. İşte sakin ol. Dünyanın sonu değil. Konferans Ligi'nde elde edeceğimiz zaferler var. Ligde kazanacağımız kupalar ve şampiyonluklar var. Sen bizim için vazgeçilmezsin. Hocanın biraz morale ihtiyacı var belli ki. Yıpranmış.
2: Bir yandan da öyle ya da böyle bu takım 13. dakikada 10 kişi kaldı. Tamam. Tabii. İlk maç yani. Hocanın kadro tercihi, çift santrfor oynaması, orta saha tercihleri, bunların hepsi tartışılabilir. Tartışılmalı. O ayrı bir konu. Ama bugün evet bu sonucun ortaya çıkmasında da bu durum ciddi anlamda bir sebeptir yani.
3: Ya yeni bir takım. Geçen yılki takım olsa anlarım. Yani tamamen değişmiş, 14 transfer yapmış bir takım ve iyi oynayan bir takım. Yani son baktığın Başakşehir maçı Ferencvaros maçının ikinci yarısı, bu maçın ilk 10 dakikası 10 kişi kalana kadar iyi oynayan bir Trabzonspor. Ya Trabzonspor takım olmaya çalışıyor. İlk 11'ini arıyor Fatih Hoca. Bence hoca çok yıpranmış, şok duygusu.

0: o duygularının esiri olarak o hüzünle, o mutsuzlukla bu kararı almış. Ama dediğim gibi ben Ertuğrul Doğan yönetiminin bu istifayı kabul edeceğini düşünmüyorum. Ama hocanın morale ihtiyacı var. Hoca için Trabzonspor taraftarı, camiası ve Trabzonspor yönetimi tek ses, tek yürek olmak zorunda. Trabzonspor için Fatih Tekke büyük bir şans. Fatih Tekke Ferenc Varos'u elendi diye eğer yönetim istifasını kabul ederse o da büyük hata olur. Ertuğrul Doğan yönetimi sağduyulu davranıp hocam asla senin bırakmana izin vermiyoruz. Seninle biz geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık. İşte seni düşünerek, senin başarılı olacağını düşünerek biz Muhammed Salah'ı transfer ettik. Fabinho'yu transfer ettik. İşte bu kadar transferi yaptık. Yeni transferler yapacağız. Hiçbir yere gidemezsin. Trabzonspor demek Fatih Tekke demek. Çünkü efsanesi Trabzon şehrinin de aynı zamanda. Ben Fatih Tekke'nin duygusal davrandığını düşünüyorum. Hocanın çok yıprandığını düşünüyorum bu süreçte. Hakem hataları, işte gelen şok sonuçlar. Ama ben yönetimin burada sağduyulu davranıp Fatih Tekke'nin istifasını kabul edeceğini düşünmüyorum. Hoca sakin kafayla düşünür, yönetimle oturur konuşurlar. Hocaya destek verirler. Hoca yoluna devam eder. Devam etmek zorunda. Çünkü Trabzonspor için Fatih Tekke büyük bir şans. Trabzonspor sevdalısı ve hoca geçen yıl çok başarılı oldu o mütevazi kadroyla. Bu kadro şu anda emekleme döneminde. Yeni yeni oyuncular geliyor. Yeni oyun kurmaya çalışıyor hoca. Oyuncuların hiçbir suçu yok. Yani bugün Muhammed Salah dışında sahada yüreğini ortaya koyan oyuncu yoktu. Oyuncular biraz şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Hoca daha ne yapsın? Cart cart sürekli kırmızı kart gösteriyorlar. Sürekli Fatih Tekke'nin takımını yakan bir hakem ordusu var. İşte hocam çok güzel, Mustafa hocam çok güzel anlatıyor. Ligde de böyle. Kupada da böyle bu şekilde oldu. Ama yani bence hoca çok duygusal bir karar almış. Yani burada Ertuğrul Doğan'a büyük görev düşüyor. Hemen hocayla ilgili olarak hocanın bu duygusal davranışı karşısında morale ihtiyacı var. Ona moral verip seninle sonuna kadar sözleşmeye sadığız. O 4,5 yıllık sözleşmeye sadığız. Seninle devam edeceğiz. Yani istifayı kabul etmiyoruz deyip Fatih Tekke'yi tekrar kazanmalı. Hocanın morali çok bozuk. Hocaya evet. Destek vermek lazım.
1: Yani bu cezayı kendime verme hakkım olsun diyor Fatih Hoca. Yani bu neticenin bir ceza gerektirdiğini ya, düşünüyor hoca ve kendisi.
2: Yani şu da bu kadar
1: kesiyor.
0: İlk defa mı bir takım ya 4 farklı
2: bu kadar kolay ya, olmamalı.
1: Ya? Yani Okan Koç şimdi yanlış mı düşünüyoruz? Geçen sezon kimse Trabzonspor'un öyle ya da böyle ligin son 7-8 haftasına girilirken Galatasaray galibiyetinin ardından orada Galatasaray'ı yenip şampiyonluk potasına gireceğini düşünür müydü?
2: Yok.
1: Düşünmezdi. Yani ligde şampiyonluk yarışını gördü bu takım.
2: O heyecanı yaşattı. Nisan ayında kupayı kazandırdı.
1: Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa Ligi için evet bir playoff oynadı. Belki netice istenildiği gibi gitmedi ama bir yaz transfer dönemi geçirildi. Planlamalar yapıldı. Hocanın istekleri karşılandı. Hatta fazlası da oldu. Muhammed Salah hocanın muhtemelen planında yoktu ama Muhammed Salah bahsettiğimiz oyuncu da harcamalar yapıldı, masraflar yapıldı. Gönlünü Trabzonspor camiası hocaya bağladı. Hoca da yani biraz daha mı acaba sakin düşünmeli?
2: Yani bence de sakin düşünmeliydi. Düşünmeliydi. Yani şimdi bak bir şey soracağım. Senin destekleyici Muçi, Pina, Matoko, Folcarelli olay evi bu. Bu adamların çoğu tanınmıyordu, bilinmiyordu yani.
1: Evet.
2: İsim ve hatta gelecek vadeden oyuncu olabilir ama bu oyuncuları kazanabilmek çok önemli. Yukarıyı taşıyabilmek. Hem oyunu taşıdı, hem oyuncuları taşıdı, hem para kazandırdı. Hem oyun inşa etti Trabzonspor'a geçen sene.
3: En güzel şeyden oyun inşa etti.
2: Ne dedik?
3: Çok önemli.
2: Ne dedik? Geçen sene rotasyonsuz kadroyla muazzam işler yapan bir Fatih Tekke'ydi. Şu anda çok iyi bir kadro kuruldu. Bana göre Trabzon tarihinin en iyi geniş çaplı böyle rotasyonlu müthiş bir kadrosu var. Hakikaten çok kaliteli. Bireysel olarak da sana güvenen, inanan bir yönetim kurulu ve camia. Beklentiler yükseldikçe sorumluluklar da ağırlık da başlar üzerinde. Onu hissedersin. Yani o sorumluluğu, yükümlülüğü çok farklı bir boyuta taşır seni sevgili Mustafa Hocam. Şimdi Fatih Hoca da tabii ki de bilmiyorum yani böyle bir karar alması acayip fecaat bir karar. Niye fecaat bir karar? Şimdi Batoko, Vivu, Fabio yani eksiklikler var. Senin ve oyun sisteminin çok önemli parçaları yok şu anda takımında. Sen çünkü bir şey inşa ederken senin arkadaki iki tane stoperin çok önemli. Orta sahada senin orada Folcarelli ile Fabio diye oyuncu aldın.
3: Yok.
2: Çok önemli. Yok.
3: Şu anda
2: oynayan oyuncular Trabzonspor'u ne hedefte tutar ne de şampiyonluğa taşır. Rotasyonu da düşünebilirsin ama orada o bölgede sağlam duruş sergileyebilecek oyuncuların olmamasından dolayı ki bunlar da geldikten sonra sen zaten bu takımı yani çok farklı seviyelere taşıyacağını düşünüyorum. Ama bir anda böyle bir karar hakikaten şaşırtıcı bir karar Kerem. Ben uzun yıllardır futbol camiasının içindeyim. Geçen sene senin söylediğin gibi o heyecanı yaşatan bir teknik direktör, şampiyonluk kafasına sokan bir teknik direktör. İki evet. tane kulübede üç tane iyi seviyeli, üst seviyeli oyuncu olmuş olsa belki ikinci olurdu. Belki şampiyon da olabilir senin dediğin senaryoda gerçekleşebilir ama çok farklı şeyler yapan bir teknik direktör. Benim gözümde teknik direktörde değerli olan şey ne biliyor musun? Abi o futbolcu kazanıyor mu, oyunu kazanıyor mu? İkisini de yaptı ama böyle bir kararı neden aldı? Acaba içeride bir problem mi var? Ya da farklı bir şey mi var? Bilinmiyor, bilmiyorum. Çünkü ya Fatih Tekke yani Trabzon camiasında sevilen, sayılan, hakikaten ya geçen sene hakikaten çok önemli işler yaptı. Ben bile şaşkınlık içerisindeyim. Bir anda böyle bir karar, uzun yıllardır futbol oynadım, futbolun içindeyim. Birçok teknik adamla çalıştım. Hani geçen sene başarılı bir sezon, sezon başlangıcı olabilir. Kırmızı kart görmemiş olsan ilk 10-15 dakika Zeki abin herkesin en fikir oldu. Oyuna hükmeden kazanma olasılığı yüksek olan bir Trabzonspor. İlk maçta ikinci yarı 5-6-1 bitecek maçta şanssızlıklar, direkten dönen kaçan pozisyonlar, kazanma olasılığı çok yüksek bir Trabzonspor. Evet. Ve çok eksikliklere rağmen bu durumda olan bir Trabzonspor bir anda böyle bir karar bilmiyorum. Ha, oyun inşa tamamıyla edilmesi ne anlamda? Şu anda oyun inşa ettik dedi ya, geçen sene etmiş dedim ya az önce, yaptı. Şu anda çok gelen yeni oyuncu var ve papaz oyuncular, kaliteli oyuncular var ve eksiklikler, sakatlarla beraber belki farklı bir kimliğe büründürecek, bir oyun inşa edecek bir Fatih Tekke olabilirdi ama abi yani işin bir o tarafından bakıyorum, bir bu tarafından bakıyorum. Yani bana garip geldi Kerem. Vallahi çok garip geldi.
1: Ben diyorum ki...
2: Ya şaşırdım şu anda.
1: En şaşırdığım istifa haberlerinden biri demiyorum. Kariyerimde en şaşırdığım olay diyorum yani.
2: Daha ötesi
1: canlı
2: yok.
1: Yayında gördüm. Daha ötesi hakikaten yok. Yani evet. En anlam veremediğim, en şaşırdığım, en tuhaf karşıladığım...
3: Hiç beklemiyorsun.
1: Hiç doğru. Yani hiç böyle bir şeye ne aklımızın... Tamam. Böyle ucundan bile geçmezdi.
2: Ya hocam acaba... Abi, içeride
1: dünyada ama. Da Trabzonspor Teknik Direktörlüğü'ne... Fatih Tekke kadar yakışan, Fatih Tekke evet. kadar bunu taşıyan
3: Doğru.
1: ya da taşıyabilecek başka bir teknik adam var mı bilmiyorum. Yani camianın
3: yürekli.
1: Evladı olması belki koltuğa gelmesinin sebebiydi birçoklarına
3: Bak,
1: göre.
3: Kesinlikle.
1: Ama performansıyla onun çok daha fazlası olduğunu hoca gösterdi.
3: Fatih Tekke ekol müdür? Ekoldür.
1: %100.
3: Sembol bir oyuncu budur.
1: Trabzon'un kendisi de
3: sembol
1: Fatih
3: Tekke. Evet. Geçen sene Okan'ın da ifade ettiği gibi o dar kadroyla 2 Mayıs'ta bir oynadığı Trabzon Göztepe maçı var. O maçta Ozan Ergün'ün maçına hakem. O maçta facia bir hakem kararları vardı. Eğer o maçı geçse şampiyonluğun bir numaralı ortağıydı o maçtan sonra. O maçta 2-2 mi bitti? Beraber biten bir maç oldu.
2: Evet, beraber
3: o maçtan
2: biten.
3: Sonra sıkıntı başladı. Evet. Sonra ilk dördün içinde evet. kalan bir Trabzon seyrettik. Ona rağmen oyunuyla keyif veren bir Trabzon vardı sahada. Bu sene geniş bir kadro var. Şimdi bu akşam çıkarken Cenk Savic ikilisini zorunluluktan mı evet. oturtturdu? Mecbur değil mi?
4: Evet.
3: Sakat oyuncusu
2: evet,
3: var.
2: Evet hocam.
3: Milinovski'nin yanında Melih uyarlamaya çalıştı. Orada da Folcarelli'ye ihtiyaç var.
4: Tabii.
3: Önde de Onaycu, Savilio, Buçi, Sala istenilen o şiddetli baskı yapan bir oyun içerisinde olamadılar bu akşam. E şimdi bir de eksik kaldın. Hani orta sahada büyük sıkıntı var. Milinovski'de ihraç olunca ne oldu? Bir eksik kaldı. Kaçıncı dakika? 13. dakika. Bu şartlarda bu Trabzon'un bu turu geçme şansı zordu. Zoru başarabilirlerdi. Olmadı. Ama bu suç Fatih Tekke Hoca'ya ait değil ki. O şok etti hakikaten bu istifayı. Evet. Ama geçen hafta Süper Lig'de oynadığı maçtan sonra mesajında duygusal sıkıntı yaşadığını, bir şeylerden olumsuz etkilendiğini hissetmiştim ben. Yani. Etrafımızdaki insanlarla koyuyor. Ya hocada bir sıkıntı var sanki dedim. Yok ya dediler, geçtiler. O zaman ifadeler, kelimelerden, gelen eleştiri dozajından, eleştirilerin boyutundan rahatsız olduğunu,
4: tabii.
3: bunlar etkilendiğini, çünkü sağlam bir Trabzon çocuğu yahu. O da Fatih Tekke de bu işte bak, pat diye bırakıyor her şeyi. Böyle bir karakter yani. Bu karakterle aslında Trabzon övünç duyması lazım. Böyle bir teknik adama sahipsin. Böyle bir çocuğa sahipsin. Böyle bir insana sahipsin. Trabzon çocuğu bu işte.

0: bu ortamı Salah'lı, efendim Saviola'lı, Malinovski'li kadroyu kim bırakır böyle bir yapılanmayı pat diye bırakabiliyor. Yürekli bir adam, cesaretli bir adam. Ama bu planlama 4 yıllık uzun vadeli planlamaysa bu istifa zamansız, yersiz, anlamsız. Fatih Hocam bir daha düşün derim. Yönetim Fatih Hoca ile baş başa gelin. Bu işi bir daha gözden geçirin.
1: Zeki Uzundurukan.
2: Yani Fatih Tekke konusunda dediğim gibi burada en suçsuz, en masum olan kişi Fatih Tekke'dir. Marekamşik gittikten sonra şampiyonluk sezonundan beri Trabzonspor'da orta sahada öncelikle bir 6 numara oyuncuya şiddetle ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Bir de 10 numara pozisyon için ihtiyacı vardı. İki oyuncuya. Yani orta saha Trabzonspor'da son yıllarda en büyük sıkıntıydı. Her tarafa yatırım yapıldı. Yönetim transferler yaptı ama orta saha unutuldu. Bu sezona başlarken de 6 numara diye bağırdı takım oynadığı hazırlık maçlarında da. Çok geç kalındı. Fabinho transferi yapıldı. Ama benim anlamadığım şu: Fatih Tekke haklı olarak yönetim tarafından destek gören ve başarılı görülen bir teknik adamken Fatih Tekke duygusal davranıp ben istifa ediyorum, bu mağlubiyetin, bu ağır mağlubiyetin sorumluluğunu birisinin alması gerekiyor, o da benim derken, kendisini feda ederken Trabzonspor yöneticilerinin bu duruma sessiz kalması şu ana kadar asıl dramatik olan o. Yani bugüne kadar Fatih hocamız çok başarılı, biz Fatih hocamıza çok güzel bir kadro kuruyoruz diyen yönetim Avrupa'da alınan bir yenilgiden sonra Fatih Tekke'den desteğini çekiyorsa vay Trabzonspor'un haline. Yani Fatih Tekke bu kadar mı? Pamuk ipliğinde bir teknik direktör mü? Fatih Tekke'nin arkasında Ertuğrul Doğan yönetiminin dağ gibi durması gerekiyor. Kardeşim geçen yıl gurur duyduğu, Trabzonlu'nun gurur duyduğu bir Trabzonspor inşa eden o mütevazi kadroyla Fatih Tekke ve 29. haftada Trabzonspor potansiyel şampiyonluk adayıydı. Ama arkasına dönüp baktığında kadrosunda 13 futbolcu, sadece 13 futbolcuyla son 5 haftayı tamamlayan bir Fatih Tekke vardı. Bu sene tamam sirkülasyon oldu. Trabzonspor'un takım olabilmesi için zamana ihtiyacı var. En azından ligde bir 6-7 haftayı geçmesi lazım ki bu takım o bütünlüğü yakalasın, birlikte düşünüp birlikte hareket etsin. Yani şu anda emekleme dönemindeyken Avrupa'da alınan bir yenilgiden sonra Fatih Tekke duygusal davranıp ben istifa ediyorum dedi diye Fatih Tekke'den bu destek çekiliyorsa Trabzonspor bu sezon başarılı olamaz. Onu söyleyeyim kardeşim, kim gelirse gelsin başarılı olamaz. Fatih Tekke'nin inşa ettiği inşaatın katlarını Fatih Tekke'nin çıkması lazım. Madem ki 4,5 yıllık bir Fatih Tekke dönemi için Fatih Tekke'yi çağırdınız, sözleşmeyi yaptınız, Fatih Tekke ile devam etmek zorundasınız. Çünkü Fatih Tekke uzun süre sonra Trabzonspor'a bir kupa kazandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Belki bu sene bu takımı şampiyon yapacak. Hoca duygusal davrandı diye acilen hocanın duygularını tamir edip, moral verip, onun arkasında olduğunu hissettirmeniz gerekirken Fatih Tekke'yi yalnız bırakmak, kaderiyle baş başa bırakmak, bu takımı hoca için kader birliği yapan oyuncuların zaten ruh hallerinin ne kadar yıpranmış olduğunu görüyoruz. Stresli, sinirli, yenilgiyle iyice içine kapanmış, duyguları darmadağın olmuş oyuncular topluluğuna birilerinin kol kanat germesi gerekiyor. Bu kimdir? Trabzonspor camiasıdır. En başta Trabzonspor yönetimidir. Fatih Tekke bu takımın lideridir. Lider kendini yalnız hissetmiş, duygusal davranmış. Burada şunu görüyorum ben o zaman: Fatih Tekke uzun süredir yalnız bırakılmış. Yeteri kadar kendisine destek verilmemiş. Evet, transferler yapılmış, tamam transferler yapıldı da hocaya ne kadar moral verildi? Burası önemli. Ben dediğim gibi Fatih Tekke'yi eğer bu Fatih Tekke'nin duygusal davranıp sunduğu istifanın kabul edilmesi Trabzonspor'un

0: geleceğini riske atmaktır. Gelecek günlerini riske atmaktır. Çünkü bu oyuncularla Fatih Tekke kader birliği yaptı ve uzun soluklu bir sözleşmesi varken, bir projeyken, Trabzonspor'un Fatih Sultan Tekkesiyken, Trabzonspor'un efsane futbolcusuyken ve bu kadar Trabzonspor sevdalısı, genç, başarılı, idealist, namuslu, dürüst, çok çalışkan bir teknik adamı yakalamışken Trabzonspor, eğer bu istifayı kabul ederse köprüden önceki son çıkışa, o karanlık tünele doğru yol alır bundan sonra. O yüzden Fatih Tekke acilen Fatih Tekke konusunda acilen gerekli açıklamalar yapılıp Fatih Tekke devam ediyor. Sonuna kadar da devam edecek. Biz Fatih Tekke ile daha çok kupa kazanacağız, şampiyonluklar kazanacağız, zaferler kazanacağız demesi lazım yönetimin. Burada diyebilecek olan önce yönetim, sonra camia, sonra taraftar topluluğu. 26 bin kombine satıldıysa bu Fatih Tekke sayesinde satılmıştır. Evet, Muhammed Salah bir projedir ama bu takımın başındaki teknik adama güvenildiği için Trabzonspor taraftarı o 26 bin kombineyi almıştır. Bu da unutulmasın. Formalar satılıyor. Her şey yolunda giderken, sezon başlangıcı iyiyken Avrupa'da bir yenilgi alındı diye eğer Fatih Tekke ile vedalaşılıyorsa zaten samimi bir birliktelik değilmiş bu birliktelik derim. Yazık olur. Bütün Trabzonsporlular hayal kırıklığına uğrar. Yani koca bir şehir kenetlenmiş, havaya girmiş, Salah gelmiş, iyi de oynayan bir takım var. Evet, bugün kötü oynadı ama hakemin hiç mi rolü yok? Hakem kurban olmuş, iki tane kırmızı kart, tamam biri doğru, diğeri saçma sapan bir kırmızı kart, ilk maçtaki kırmızı kart, hakem hataları, bunları da düşünüp sağlıklı karar vermek lazım ama bu sağlıklı kararı verecek olan da Ertuğrul Doğan yönetimidir. Dediğim gibi Fatih Tekke kadar gerçek Trabzonsporlu kaç kişi var? Fatih Tekke'nin verdiği hizmet kadar, Trabzonspor'a verdiği hizmet kadar kaç kişi şu anda bu hizmeti vermiştir? Onların da sorgulanması lazım. Yani Fatih Tekke'yi istifa etti, kabul ediyoruz, yeni hoca arıyoruz demek işin en kolayıdır. Maceraya atılmaktır. Fatih Tekke demek Trabzonspor demektir. Fatih Tekke görevine devam etmeli.
1: Okan Koç, şimdi tabii ki de şaşırtıcı bir karar. Herkes şaşırdı. Taraftarın birçoğu şaşırmıştır. İsteyen var, istemeyen var da. Ki buradan da döneceğini düşünüyorum yani. Büyük ihtimal başkan bu kararı kabul etmeyecektir. Ama
2: bu arada çok özür diliyorum. Şimdi, takım soyunma odasından çıkmadı. Hoca da çıkmadı. Yöneticiler soyunma odası civarında, içeride bazı konuşmalar oluyor olabilir. Hoca ile oyuncular arasında bilmiyorum, belki
1: yöneticilerle şu anda
2: başkan arasında. Ziyad Kafkas'ın da bu arada görüntüye geldiğini belirtelim. Herhalde Trabzonspor için, yani Ferencvaros'u elenip UEFA Avrupa Ligi'nden olmaktan daha zor olan konu yöneticiler için de aynı şekilde hocanın ani istifa kararı Okan Koç. Yani bu daha zor bir konu şu anda idare etmesi ve hani bir yandan da arada boşlukta sizi dinlerken de düşünüyorum, özeti izlerken de aklımdan pek çok şey geçiyor. Yani idare etmesi de kolay bir süreç değil yani bu.
1: Tabii ki de. Şimdi Kerem bak, bu süreci yönetmek, idare etmek kolay değil, doğru söylüyorsun. Devreye kimin girmesi gerekiyor? Başkanın. Zeki abi zaten birçok şey değindi, anlattı, hocam da anlattı, sen de söyledin. Ama benim mesela rahatsız eden konulardan bir tanesi, hocayı rahatsız eden ne? Niye bir anda böyle bir karar aldı? Farklı bir şeyler mi var? Az önce söylediğimiz gibi Trabzon'un çocuğu, Trabzon'a çok önemli değerler kattı. Hem sporculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde hakikaten iyi işler yaptı. Ama böyle bir kararı bir anda neden alıyorsun? bir şeyler seni rahatsız etmiş, bir şeyleri duydun mu? Çünkü Trabzon küçük bir şehir. Türkiye küçük, yani futbol camiası küçük. Ne anlamında yani, duyuluyor hemen. Futbol camiasında konuşulan hemen bir anda oradan oraya, oradan oraya gidiyor. Bazı şeyler hocayı rahatsız mı etti? Taraftar istiyor. Taraftarın bir kısmı istemiyor olabilir. Sonuçta senin eline muazzam bir kadro verildi. Bu kadroyu da geliştirecek, oynatacak sensin. Geçen sene yaptıkların, gelecekte yapacakların teminatı deriz ya. Yani başarılı bir teknik direktör, hırslı bir teknik direktörsün ve oyuncuları da kazanan bir teknik direktörsün, ama hocayı rahatsız eden ne? Önemli olan bunu bulabilmek. Şimdi başkan çağıracak, diyecek ya hocam niye böyle bir karar aldın? Bir diyaloğa girecek. Biz seni istifa etmeni istemiyoruz. Biz senin bu takımın başında kalmanı ve bu takımı kuran, bu duruma getiren, geçen sene bize o duyguları yaşatan, kupayı alan teknik direktörsün. Oyuncu performanslarında para kazandıran teknik direktörsün. Seni rahatsız eden ne? Asıl problem bu. Bunu bulmaları gerekiyor. Çünkü Fatih Tekin bir anda bir maça, yani mağlubiyetinden dolayı, elenmeden dolayı, yani istifa edecek bir pozisyon, durum yok. Ha ilk maçın ilk 11 kadro seçimi, ilk yani 13 ile Umut ilk çift forvet oynatması hataydı. O da hatasını gördü. İkinci yarı değişiklikler yaptı. Oyuna hükmetti. Pozisyonlara hükmetti. Skoru alamadı. Bu sıkıntıları yaşadı. İkinci maçta da ne yapsın? 10 kişi kalmış. Kabral da saçma sapan giriyor. Öbürü Marnovski, yani o seviyelerde profesyonel bir oyuncunun artık top gitmiş. Adam temas etmiş topa. Sen niye orada kontrollü bir şekilde girmiyorsun? Atlıyorsun adama. Kırmızı kart gösteriyorsun. Takımı eksik bırakıyorsun. Böyle bir maçta böyle durumlar yaşandı. Hocayı rahatsız eden olay ne? Durum ne? Hocanın da yani bilmiyorum, ben bu kararından geri döndürüleceğini de tahmin ediyorum. Çünkü yani yatırımlar yapılmış. Dünya çapında bir yıldız alınmış. 8-9 transfer yapıldı. Hocam bak, en önemlisi ne biliyor musun Mustafa Hoca? Senin oyun formasyonuna uyan oyuncular cezalı, sakat ve şu anda yeni, evet, gelen oyuncular. Eksik. Onlar da bir geldiği zaman, o zaman oynatamıyorsan, taraftarı tatmin mutlu edip hedefe gidemiyorsan, o zaman zaten kendini istifa edersin. Şu anda sen tamamıyla bütünüyle istediğin bir şeyle sahaya çıkmadın. Hiçbir şekilde çıkmadın. Çıksan tamam derim, anlayışla karşılarım, ama garip bir durum abi. Bak hocam samimi söylüyorum, içeride veyahut da farklı yerlerde farklı bir şey mi var? Hocayı çünkü taraftar, tribünler, sosyal medyada istemeyen olabilir. Tribünlerde birçok kesim istiyor, camia istiyor, destek oluyor. Ama yani farklı bir şeyler yaşanıyor, konuşuluyor, duyuluyor mu diye rahatsızlık duymuş olabilir mi? Çünkü garip bir durum ya. Hakikaten garip bir durum. Fatih Hoca da değerli bir insan. Futbol camiası için de değerli bir insan. Bilmiyorum ama nasıl olacak bu, inşallah bu kararın sonucu nasıl sonuçlanacaksa sonuçlansın bir an önce. Yani Trabzon camiası yeni bir başlangıç, yeni bir sezon başı, gelecek hoca takımı tanıyacak, belki gelecek hocanın oyun sistemine uymayacak birçok oyuncu olabilir. Yani bu da yaşanabilir, daha büyük problemlerle de karşılaşılabilir. Oyuncuların birçoğunu en iyi tanıyan o, ruhsal olarak da, psikolojik olarak da, performans olarak da. Evet. Yani onları en üst seviyeye çekecek yine o. Bakalım görelim, ama Fatih Hoca'nın yerinde olsam ben bırakmam, vazgeçmem, mücadele ederim. Hocam bu oyuncular geldi mi zaten sen o oyunu sergilersin, taraftarı mutlu edersin, o oyunla hedefe gidersin. Bak çok önemli oyuncuların yok. Bak çok önemli oyuncuların yok hocam. Onu göz önüne alarak istifa etmesi, bilmiyorum, garip bir duygu. Hiçbir teknik adam da takımının en önemli oyuncuların olmamasından dolayı istifa etmez. Ha, eksiklikler olur. İstediğin transferler yapılmaz. O zaman ya benim istediğim transferler, istediğim oyuncular alınmıyor. Yapacak bir şey yok. Ben bu takımı şampiyonluğa götüremem. İstifa ediyorum dersin. Ama yani burada hala bilmiyorum. Yani garip bir duygu, garip bir durum. Ne söylesem bilmiyorum yani.
2: Trabzon. Bir yandan da çok özür diliyorum izleyiciden. Zeki Uzundur Ukan'da ben de biraz istihbarat da almaya çalışıyoruz. O yüzden başımızı biraz, evet, telefona gömmüş olabiliriz çok son 5-10 dakika içinde. Dikkatinizi çektiyse evet, sebebi bu. Onun için özür dileyelim. Evet. Sonuç itibariyle çok çok önemli bir konu. Habercilikte Aspor ekranlarında size en sıcak, en doğru ve en taze bilgileri vermek için çaba sarf etmemizi gerektiriyor hocam.
3: Trabzonspor'a adanmış bir hayat Fatih Tekke. Doğru mu? Trabzonspor'a adanmış bir hayat. Benim diyen Trabzonspor'dan daha fazla Trabzonsporlu. Çok bıçkın bir delikanlı. Mert adam. Sahada bir yayın maçını yönettim. Özü sözü birdir. Kıvırmaz sahada. Özü sözü bir adam. Bu sebep nedir ki? Gönül kırgınlığı yüksek olduğundan dolayı bir anda geldi pat diye. Ya bu konforlu bir kadroyu, geniş kadroyu kimse bırakamaz. Demek ki çok kırgın hoca. Bir yerde kırılmış. Bugüne kadar 61 maç oynamış. Fatih Tekke'ye de 35 galibiyet, 14 beraberlik, 12 mağlubiyet. Evet. Trabzonspor'da bir, az önce söyledim, bir ekol yarattı, değil mi? Bir oyun, evet hocam, felsefesi evet geliştirdi. Böyle bir insana burada, bu maç değil bence sebebi. Bu 4-0'lık mağlubiyet buradaki Ferencvaros mağlubiyeti ve eleniş değil. Hocanın içinde başka

0: fırtınalar kopuyor. Bunu bulmak lazım. Bunu çözersek, Fatih Tekke öyle kolay kolay bırakılacak bir teknik adam değil. Adam gibi adam deriz de Türkçe'de bir ifade evet. var. Aha işte o da o. Böyle bir insan, Trabzonspor'a adanmış bir hayat, bu bırakılmaz. Bir mağlubiyetle olacak iş değil.
1: Evet hocam.
0: Bu mağlubiyete sebep olan ilk maç ve bu maç.
1: Yani ne olursa olsun
0: sebep
1: hocam.
0: Olan sorunlar var. Senin iradenin dışındaki sebepler bunlar. Yok. Elinde değerli kadroyu oluşturacak 11'i sahaya kaliteli kadroyu oluşturacaksın. Fakat sakat adam var, cezalı adam var. Kötü iki performans var, hakem performansı. Dolayısıyla Ferencvaros'a eleni olmak Fatih Hoca'nın sorumluluğunda değil. Onun omuzları üzerinde değil. Kendi mi çıkıp oynayacaksın Fatih Hocam? Sen ideal kadroyu çıkardın. Oyuncuların kapasitesi, performansı bu kadar. Bir de önünde hakikaten duvar olmuş bir hakem performansı var. Hem ilk maçta Payaç hem bu maçta Brunović. Aynı şekilde. Sorun yaratmışlar. Maçı çözememişler, okuyamamışlar. Rakibin o taktik faullerini halledememişler. Peki ben şimdi Brunović, Rade Brunović elit kategorisin ya. Ona anaya sarı gösterdin değil mi? Bak hakemin battığı yere bakın. Ona anaya sarı göster. Yüreğin varsa at bakayım ona anayı. Dalga geçti seninle. Otoriteni yerle bir etti. Ezdi. Atamadın. Yüreğin yetmedi. İhraç edemedin ona anayı. Niye? Çünkü ne yaptığını sen biliyorsun. Yetersiz kaldığını biliyorsun. Bunları da mı görmüyorum Fatih Hocam? O yüzden bu sorumluluk senin omuzların üzerinde değil. Evet. Yetersiz bir hakem performansı. Elit kategoriymiş. Eğer arkasında Cefer'in olmasa asla elit kategoriye çıkacak bir hakem değil bu. Slavkovic'i ayrıldı. Bunun yerine Cefer'in omuz veriyor, güç veriyor, yük veriyor, destek veriyor. Hadi bunu çıkaralım. Aynı desteği Türk hakemliğine ver Cefer'in. Vereceksen Türk hakemliğine ver. Hemşerin olunca mı veriyorsun bunu?
1: Şimdi Kerem empati kuruyorum. Bak empati kuruyorum. Fatih Tekke'nin yerindeyim şu anda, tamam mı? Sporcu geçmişim var ama teknik direktörlük geçmişim yok. Yani şu anda böyle bir kadro kurdum. Geçen sene camiama çok güzel günler yaşattım. Bir anda böyle karar nasıl alırım, neden alırım? Söyleyeyim mi? Ya bu takım Avrupa Ligi'ne gidemezse, gruplara gidemezse, elemelere gidemezse, içeriden öyle bir dedikodu, bir konuşmalar varsa, duyuyorsam rahatsız diyorum. Madem öyle benle ilgili böyle yorumlar veyahut da dedikodular yapıyorsanız kusura bakmayın kardeşim. Bak bu doğru bir şey veyahut da duyduğum bir şey diye demiyorum. Ben mesela duymuş olsam, tamam kardeşim o zaman geçin. Veyahut da sizin bildiğiniz bu takımı Avrupa'ya götürecek, şampiyon yapacak, Avrupa'da da konferansta da başarılı olacak teknik direktörü getirin. Bir. İkincisi, taraftarın büyük bir bölümü istiyor mu istemiyor mu? İstiyor değil mi Fatih Tekke'nin kalmasını? Ki olabilir.
0: Ya kardeşim. Yağmur gibi mesaj geliyor hocam. Ki, olmaz böyle bir şey. İstifa reddedilsin. Yani. Olmaz.
1: İki maçta da kötü sonuçlar yaşanabilir. Ama eksiklikler var dedik. Takım tamamıyla bir bütünleşse farklı bir oyun oynatacak. Geçen sene bunu gördünüz. Oynayan oyuncuları gördük. Her şeyi gördük. Çok çok üstüne koyan bir Trabzonspor oldu. Evet. Bu sene de bunu yaşatacak bir Trabzonspor.
2: Zeki Uzundurkan hepimizden daha iyi bilir ama. Evet, Trabzonspor'da çalışmak epey zor bir iştir. Yani Trabzonlu olduğunuzda sizden beklenti her zaman çok ama çok yukarıdadır.
1: Evet.
2: Bir kesim vardır ki onlar eğer birini başta istemedilerse ona hiçbir şekilde destek olmazlar.
1: Evet.
2: Ve hataları olduğunda onun üstüne çok giderler. Doğru. Bak altyapıdan çıkan oyuncu için de doğru. Bu biraz böyledir.
3: Öz evlatlara çok Trabzon'da, yapılır Trabzon'da.
2: Evet.
3: Yusuf yani, Yazıcılara, Gökdeniz Karadeniz'de hep yapıldı.
2: Kesinlikle iyi iş çıkarmış Uğurcan olsa Çakır'a. Da bu çok fazla değişmez. Yani bilmiyorum acaba bu tip durumlar mı hocayı evet. biraz fazla onu, üzdü?
3: Çünkü hatırladım ben Başakşehir maçından sonra hoca basın toplantısında iki cümle kullandı açmadı.
0: İşte
3: dedi
0: oydu.
3: Ki orada oydu. Trabzonspor'da kriz çıkarmaya çalışan bir grup var. Ahlaksızlığı asla kabul etmem. Ama bunu açmadı. Konu bak, taktik takviye vesaire.
0: Doğru yakalamış mıyım Zeki?
3: Evet.
1: Ahlaksızlık diyor. Bak, evet. Demek evet, ki
0: orada bir sorun var
3: asla
0: abi.
3: Kabul etmem. Yani evet, Kerem'in de söylediği gibi öz evlada karşı.
1: Bravo.
0: Bu cümle bazen, beni çok rahatsız etti çünkü.
3: Ama yani hoca rahatsız
2: bir hakaretler
3: olmuş.
2: Mi var? Tabii. Bir problem mi
3: ya,
2: var?
3: Hoca ile ilgili
2: bilmediğimiz.
3: Yapılabilir. Yani
2: eğer bunlar yapılıyorsa da, hani hoca şunu bilmesi gerekmez mi? Hocam zaten seninle Trabzonspor'un yolunu ayırmak için bunu yapıyor insanlar.
1: Tabii daha çok hırslanman lazım. Mücadele etmen
2: yani
1: gerekiyor.
2: Hocanın da yani, bunu bilmesi böyle, lazım. Bunu düşünmesi lazım. Biraz sakin karar almak
3: kesinlikle.
2: Lazım.
3: Kesinlikle. Ya çok fazla duygusal dediğim gibi Fatih Tekke yiğit, mert, adamın dibi. Onun için doğru her zaman tektir.
2: Evet.
3: Yani elinde doğru bir cetvel vardır. Hiçbir zaman eğilip bükülmeyen

0: namuslu, Trabzonspor sevdalısı, yürekli bir adamdır. Aha. Yani onun gözü parada vesaire de değil. En iyi zamanında Trabzon'dan dışlandı, işte Zenit'e gitti. Trabzonspor'a para kazandırdı. Böyle büyük bir futbolcu, büyük bir profil. Yani eski futbolculara sorun, o dönemde oynadığınız en iyi golcü kimdi diye sorun, hep Fatih Tekke'yi söylerler. Yani Trabzonspor o gurur duyulan dönemleri Fatih Tekke ile yaşamıştır. Büyük oyuncudur. Bence abi, büyük teknik direktör olacak ama hoca burada bunu söylüyorsa, yani hocaya karşı böyle tavır alan birileri varsa yönetim, en büyük tepkiyi yönetim vermeli. Fatih Tekke'nin arkasında dediğim gibi böyle bir şans yakalamış yönetim. Yönetim eğer Muhammed Salah transferiyle dünyayı ayağa kaldırıyorsa, bugün Ertuğrul Doğan dünyada tanınıyorsa, alkışlanıyorsa, bu Fatih Tekke sayesindedir. Eğer geçen yılki kupa kazanılmasa, Trabzonspor ligi 3. bitirmeseydi, Salah falan hikayeydi. Trabzonspor transfer dahi yapamazdı. Trabzonspor 74 milyon euroluk satış yaptı. Fatih Tekke o 3 milyona 5 milyona aldığınız oyuncuları parlattı, cilalattı. 30-40 milyon eurolara sattınız. Olayı kim tanıyordu? Felipe Augusto'yu kim tanıyordu? Bu paralı, yani 3 milyona 5 milyona aldığınız oyuncuları 20-30'a sattınız. Çibuka, Vivo'yu, yani İstanbul'un 3 büyüklerine getirseniz hiçbir takım, hiçbir hoca oynatmazdı. Fatih Tekke güvendi, bu oyuncuları oynattı, kazandı. Şimdi başkan gururla şunu söylüyor: 6-7 oyuncumuza daha teklif var. Bu teklifler nasıl geliyor? Fatih Tekke'nin iyi oyunuyla bu oyuncular gelişti. Genç oyuncular niye Trabzonspor'u tercih etti? Başka takımlar da, İstanbul'un üç büyükleri de teklif ederken şunu söyledi: orada Fatih Tekke var, oyuncuları parlatıyor, o yüzden geliyoruz. Saviola bunu söyledi en başta. O yüzden geliyorum, ben de sıçrayıp gideceğim. Vivo bugün kalıyorsa Fatih Tekke yüzünden kalıyordur, onun için kalıyordur. O yüzden ya, bu kadar doğruları yapmış bir teknik direktörün duygusal davranıp, ki yeterli desteği göremediği için bence maçtan sonra Fatih Tekke'ye şu denseydi: hocam olur böyle yenilgiler, işte takımda önemli eksiklikler var, takım olamadık daha, hiç üzülmesen, moralini sağlam tut, biz seninle daha işim yolun başlangıcındayız, bu Muhammed Salahlı kadroyla yeri göğü inleteceğiz, hocaya moral verip cesaret aşılansa hoca zaten istifa etmezdi. Hoca kendini yalnız hissetmiş, bu yenilginin, mağlubiyetin sorumluluğunu alıp istifa etti. Ama burada yönetime düşen de bir abi, bir babalık Ertuğrul Doğan'ın yapıp, dur bakalım nereye gidiyorsun, sen bizim evladımızsın, Trabzonspor'un evladısın, biz seninle büyük başarılar, büyük zaferler kazanacağız, ilk kupanı kazandın, daha şampiyonluklar kazanacaksın, birlikte bu yola baş koyduk deyip hocanın duygularını tamir edip hocaya moral vermek lazım. Bu takıma yazık olur. Yarın öbür gün Fatih Tekke'den sonra başka oyuncular da gitmeye kalkar. Yani bu Trabzonspor'un geleceğini, dediğim gibi gelecek günlerini de maceraya atmış olursunuz. Bunca yatırıma yazık olur. En başta Muhammed Salah gibi dev bir yatırıma yazık olur. Bu bütünlüğü sağlayacak olan yönetimdir, Trabzonspor camiasıdır. Trabzonspor için birlik günüdür. Trabzonspor geçen yıl, unutmuyorum, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğundan sonra her sokakta Trabzonspor bayrakları vardı. Herkes gurur duyuyordu Fatih Tekke ile, Trabzonspor'la. Ne oldu? Yani Ferencvaros maçı kaybedildi diye, bir ağır yenilgi alındı diye Fatih Tekke kötü hocam oldu şu anda. Yani bir maç üzerinden mi hocayı okuyup değerlendiriyorsunuz? Hocanın bugüne kadar yaptıklarını çöpe mi atıyorsunuz?
1: Zeki abi,
0: o zaman böyle düşünen bence Trabzonsporlu değil. Burada Fatih Tekke kaybeden Fatih Tekke olmaz. Fatih Tekke küllerinden doğar, aynen, tekrar Trabzonspor'a teknik direktör olur. Ama Trabzonspor'un geleceğini yok etmek olur, Fatih Tekke ile yol ayırıp, maceraya atılıp başka bir hocayı getirmek. Bak, o yüzden ben söyleyeceğim bu kadar. Büyük hata olur Fatih Tekke'yi destek olma zamanıdır. Dağ gibi arkasında durma günüdür bugün.
1: Tabii ki de doğru söylüyorsun, katılıyorum. O ahlaksızlık yapanlar kim? Önemli olan o.
0: Bak onu şimdi bilmiyorum.
1: İçeride olabilir veyahut da dışarıda olabilir. Trabzon'da veyahut da farklı yerde. Ne olursa olsun Trabzon'un evladı, Trabzon camiasını ondan iyi tanıyan var mı? Yok.
0: O ahlaksızlığı yapan da Trabzonsporlu değildir ayrıca.
1: Misal yani soruyorum.

0: Bundan daha iyi bilen var mıdır Trabzonspor camiasının? Yoktur. Sonuçta iliklerine kadar Trabzon'dayım, futbol oynamış, hem de taraftarlık yapmış. Abi şimdi sen burada bunlarla karşılaşacağını biliyorsun. Başarılı olduğun dönemlerde de belki zaman zaman karşılaştın ama başarılı olduğun için susturdun onları. Şu anda bir iki maçta hemen bir anda niye vazgeçiyorsun, siniyorsun hocam? Sen güçlü karakterli, iyi bir teknik direktörsün, iyi bir kadron var. Eksiklikler de geldi mi zaten o takımın yarışın içinde, şampiyonun içinde veyahut da Avrupa'da başarılara taşıyacaksın. Sende o potansiyel var. Geçen sene gösterdim, bak hepimiz söyledik. Az önce çok potansiyelli oyuncular ortaya çıkarttın. Oyun çıkarttın. Karakter koydun, mücadele koydun, her şey koydun. Hava soktun, havaya soktun camiye. Ama sen o ahlaksızlık yapanlara niye yeniliyorsun? Niye vazgeçiyorsun, bırakıyorsun? Bırakmayacaksın. Orayı senden iyi bilen yok. Diyeceksin kardeşim, ben bunların yine ağzını kapatacağım. Yarın öbürsü gün. Bak abi, bak yarın öbürsü gün onlarla yine yüze geleceksin. Geldiğin zaman farklı bir reaksiyon gösterirsin. Çok dokunmuş bir şey Fatih Tekke. Bak aynen. Ne olursa olsun ben 25 senedir futbolun içindeyim. Birçok teknik adamla çalıştım. Birçok başarılı teknik direktör gördüm, başarısız gördüm. Ama geçen sene böyle sonuçlar, kupalar almış bir teknik direktör bir sene sonra iki maçın sonucuna göre istifa ettiğini hiçbir şekilde ne duydum ne gördüm. Aynen. Bak bunun sebebi az önce söyledim ya, bir sıkıntılar var, rahatsız eden bir şey var. Bak Zeki abi az önce söyledi, senin de rahatsız, yayına girerken ne dedin? Geçen hafta yaptığı yorumdan dolayı bir şeyler hissettim dedin. Evet. Demek ki hocam, hocayı haftalardır rahatsız eden bir durum var. Evet. Bir şeyler var.
1: Birikmiş ve
0: birikmiş patladı. Hoca. Ha, burada ne yapacağım biliyor musun? Ben Fatih Tekke. Kardeşim kusura bakmayın, müsaade etmeyeceğim. Benim ya hocam, elinde muazzam iyi bir kadro var. Vallahi çok iyi kadrosu var. Bak çok iyi kadrosu var. Bu takımı havaya sokarsın. Bu takımı oynatırsın. O geçen seneki kimliğin üstüne koyar, daha da iyi bir kimlik koyarsın bu takımın üstüne. Ama niye bir anda vazgeçiyorsun? Ya orada Trabzon'da Kerem'in dediği gibi, ben birçok Trabzonsporlu arkadaşım var. Aynı takımda da oynadım. Futbol oynamak çok zordur. Muhalifler var diyor. İnanılmaz. Başarılı giderken alttan oradan buradan böyle bazı çatlak sesler çıkıyor diyor. Futbolculara da çıkıyor, yönetime de çıkıyor ama abi artık orada bu devamlı yaşanan bir şey değil mi? Devamlı evet. Yaşanan, o yaşanmış bir şey olduğu için senin yapacağın tek şey, hadi can kardeşim, vız gelir vız gider. Devam edeceksin, işine bakacaksın. Bak hoca bugünkü basın toplantısında dikkat edersen, yani böyle o istifa kararını aldı. Ben acaba ironi mi yapıyor dedim. Çünkü hoca zaman zaman yapıyor böyle ironiler, espriler.
2: Biz anlamadık.
0: Ben dedim hatta. Şaşırdım hatta, şaka yapıyor zannettim.
2: İki kere sorduk yani. Evet, böyle bir şey hakikaten dedi mi?
0: Ben inanmadım ama şunu söyleyeyim. Fatih hocam, Trabzonspor'un sana ihtiyacı var. Trabzonspor'daki şu anda senin inşa ettiğin oyuncuların sana ihtiyacı var. Taraftarın da ihtiyacı var. Arkadaşlar bak, sevgili Trabzonlular. Tabii ki de bazı şeyleri bazı insanlar yetersiz görebilir. Yapamayabilir diye görebilir. Geçen sene ne yaptı Fatih Hoca, soruyorum. Hadi geçen sene ne yaptı? Bazıları böyle de görebilir. Geçen sene ne yaptı Fatih Tekke? Bu takıma var ya, ne oyuncular kazandırdı. Kupa kazandırdı. Sizi havaya soktu, havaya. Şampiyonluk yarışındaki o heyecanı yaşattı. İçinizde o kelebekleri uçutturdu. Yani bunu yapan bir teknik adam bir anda, yani vazgeçmek, bir anda o teknik adamı, yani böyle, yani nasıl bir cümle kullanayım bilmiyorum Kerem, sen bir anda
2: böyle gerçekten iyi oldu ya hocanın gitmesi diyebilen bir Trabzonsporlu var mıdır ya, yürekten böyle iyice böyle düşünüp
0: vallahi
2: hocanın yaptıklarını düşünüp
3: ona ancak kim söyler biliyor musun? Fatih Tekke'nin arkasından iş çeviren, o ahlaksızlığa imza atan kimlerse onlar. Ki Fatih Tekke mutlaka onları biliyor. Rahatsızlığı had safhaya ulaştığı için Fatih Tekke bu istifayı vermiştir. İçi kan ağlayarak. İçi kan ağlayarak. Bak o düşünsenize, bu kadar sevdiği Trabzonspor'a bu kadar hedef varken, bu kadar şaşalı bir kadroyu yakalamışken, her şey yolunda giderken bir hoca istifa ediyorsa artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık sabrı bıçağın ağzı gibi incelmiştir. Artık güvenecek, dayanacak gücü kalmamıştır. Yani dediğim gibi içi kan ağlayarak bu istifasını sunmuştur. Ama sonuçta Fatih Tekke istifa etti diye koca bir camia Fatih Tekke'ye moral verip arkasında durmuyorsa, o zaman günübirlik başarılara Trabzonspor mahkum olur bundan sonra. Yani bir yapılanma var, çok iyi gidiyor her şey. Çok iyi gidiyor. Kupa almışsın, üçüncü olmuşsun.

0: İyi bir kadro kurmuşsun yönetimle. Fatih Hoca iyi çalışıyor. Burada hoca dediğim gibi duygularına yenilip ya da artık sabrı dayanacak gücü kalmadığı için bu istifayı sunmuş olabilir. Perde arkasını bilmiyoruz ama geçen hafta söyledikleri çok önemli. Artık yani bu ahlaksızlığa asla müsaade etmem diyen, arkadan iş çevirenlerin olduğunu, ki hocaya bunlar yapılıyorsa büyük vefasızlık.
1: Ya istifayı gerektirecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya kimse kusura bakmasın ya. Yani duygusal olarak hocayı büyük bir şekilde kırmışlar. Bak inanılmaz derecede üzmüşler, kırmışlar. Yani burada olması gereken ne biliyor musun? Camia kenetlenecek. Kaybeden siz olursunuz. Bak kaybeden siz olursunuz. Sahipleneceksiniz ya. Çünkü bu adam hakikaten potansiyelli bir teknik adam. Potansiyelli bir futbol adamı, spor adamı. Yani duygusal anlamında ciddi şekilde incitmişler Fuat Tekin. Fuat Hocam sen de mücadeleci karakteristik
2: şunu söyleyelim mi hocam?
1: Buyur hocam.
2: En büyük vazgeçme. En büyük mağlubiyet vazgeçmek de olur, evet, biliyor musun? Hocam, en büyük mağlubiyet. Ya Fatih Hocam sen neleri, ne badireler atlattın, nelerin üstesinden geldin. Allah aşkına hani argoda bir deyim var, patkanlar vardır böyle üşüşürler ya. Lütfen onlara yenilme, vazgeçme.
1: Şimdi bir arkadaş
2: seninle varmış, bu takım Fatih bütünleşmiş, Trabzon şehri bütünleşmiş. Güzel de yatırımlar yapılmış. Yürü derim ben sana Fatih Hocam.
0: Yoksa o kriz çıkaranlar, ahlaksızlığa imza atanlar, arkasından iş çevirenlere zafer kazandırmış olursun.
2: Aynen, onları mutlu
0: edeceksin. Kötüler kazanmış olur Fatih Hoca. Aynen. Trabzon düşmanları kazanmış olur. Sözde Trabzon sporlular kazanmış olur. Senin gibi Trabzon spor sevdalılarına ve arkandaki milyonlarca Trabzon spor sevdalılarına yazık etme Fatih Hoca. En son gidecek kişi Trabzon spor kulübünde, en son gidecek kişi Fatih Tekke'dir.
1: Şu anda.
3: Bu arada
1: şu
3: Trabzon'dan anda, az önceki görüntülerin de canlı olarak ekranlara geldiğini belirtelim. Uzun bir aranın ardından artık içeride ne oldu, ne konuşuldu şu an bilmiyoruz ama bir bilgimiz olursa sizinle elbette paylaşacağız. Medya mensupları da yavaş yavaş stadyumdan ayrılıyor. Sevgili seyirciler, bu görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Futbolcuların da otobüse doğru hareket ettiğini bu arada gördük. Bakalım bir gelişme olacak mı? Bir açıklama gelecek mi? Arkadaşlarımız orada mesailerine Budapeşte de devam ediyorlar. Biz de Fatih Tekke ve Trabzonspor arasındaki bu kopuş yeniden daha güçlü bir birliktelik hikayesine evrilebilir mi? Bunu bekliyoruz. Ve Trabzonspor'un yol haritası nasıl şekillenir? Eğer Fatih Hoca hakikaten de görevini noktaladıysa bunlar da belki önümüzdeki günlerin konuları da olacak. Budapeşte'den görüntüler yine canlı olarak A-Spor ekranlarında sevgili seyirciler.
0: Fatih Tekke'nin şimdi en son isteyeceği şey Trabzonspor'dan istifa etmektir. Ölüm fermanı gibi bir şeydir Fatih Tekke için Trabzonspor Teknik Direktörlüğü'nden istifa etmek. Hocayı bu duruma kimler getirdi?
1: Bravo.
0: Neden? Hoca o kadar yine de dik duruş sergilemiş ki, yani arkadan iş çevirenler olmuş, ahlaksızlığa imza atanlar olmuş, hocayı rahatsız eden bir grup olmuş ama çıkıp rahatsızlığını Başakşehir maçına kadar dile getirmedi. Orada da özne kullanmadı. Kimse bunlar. Asıl Trabzonspor camiasından uzaklaştırılması gereken onlar. Fatih Tekke dediğim gibi bu kulüpte, bu Trabzonspor kulübünün demirbaşıdır. Tarihidir. Trabzonspor kulübünün sembolüdür, simgesidir. Adına en değerli adı, ismi en değerli tribüne verilmiştir. Yarın öbür gün başarılarıyla belki Trabzon meydanına heykeli dikilecek bir profildir. O yüzden bu kadar değerli bir ismi yok etmeye kimsenin hakkı yok. Yani hoca dediğim gibi o kadar çok yıpranmış ki, o kadar çok içi kan ağlamış ki bu raddeye gelmiş. Bu raddeye gelene kadar sizler neredeydiniz? Neden hoca bu kadar yıprandı, buhranlı bir dönem geçirdi?
2: Niye göremediniz?
0: Bu kadar başarılı bir hocaya nasıl bu hale getirdiniz ki hoca istifa etti? Yani Fatih Tekke kadar güçlü,
1: hakikaten
0: dik duran, bildiğini okuyan, doğru bildiğini okuyan ve doğru bildiğini

0: yolda gerekirse kellesini veren ki bu da bu akşamki davranışı da bunun bir örneğidir. Çoğu teknik adam eğilip bükülür. İşin içinde para var der, o var bu var der. Ne güzel takımda çalışıyorum der. Bana ne der? Onu ya. Demeden, bak onu demeden, eğilip bükülmeden bu kadar sevdalandığı bir takımdan, bir kulüpten ayrılmayı göze almış.
1: Bak Zeki abi, bu problem büyük problem. Ne olursa olsun, bak ne dedi? Hoca ahlaksızlar falan dedi ya, tekrara düşüyor. Bak bu Trabzon'da bu problemler çözülmezse Trabzon'a zarar verir. Uzun yıllarda şampiyon olamadığı dönemler oldu. Neden olamadı? Bazı futbolcu arkadaşlarımla konuşuyorum ya, içeride ciddi muhaliflerden dolayı, işte onun başarısı olmasına, onun bilmem nelerinden dolayı hep sıkıntılar yaşadı. Daha da aşağı gitti. Zaman zaman da yukarı çıktı ama uzun zamanlar yukarı çıkmadığı dönemler oluyor. Yani sebeplerinden bir tanesi de bu. Bunun nasıl önüne geçilecek? Önemli olan bu. Zeki abi, bak çok değerli bir insan. Futbol adamı ve camiayı, kulübü, her şeyiyle iliklerine kadar bilen bir insanın böyle bir karar alması fecaat bir karar. Niye bu kadar rahatsızlık duydu? Geçen sene beklentileri karşılamazsın, anlayışla karşılarım. Ya ben yapamayacağım dersin, yapamadım dersin geçen sene de. İstifa ederim. Ama daha birinci maç ya hocam. Birinci maç. Sen bir anda, ve senin takımında şu anda çok eksiklikler var. Elindeki kadronun neredeyse %40, %50'si yok şu anda. Ki o %40'ı geldi mi bu takım çok farklı boyut alır, farklı seviyeye çıkar. Sen neden bir anda böyle bir karar alıyorsun? Bunun önüne geçilmesi lazım. Bak asıl problem bu. Bugün Fatih Tekke, yarın sana değil, öbürsü gün Kerem'e değil, Mustafa Çulcu'ya. Bu böyle devam eder, zincirleme. Olan kimi olur? Trabzonspor olur. Evet. Bu Trabzon'un içerisindeki, eğer bu problemler, sıkıntılar çözülmezse, baksana abi, Ertuğrul Doğan gitti, Salah'ı getirdi. Gitti Fabio'yu aldı, gitti onu aldı, bunu aldı. Kimleri getirdi? Maddi manevi anlamda, ekonomik anlamda da her zaman yani önemli hamleler, işler yapan bir başkan, önemli anlamda işler yapan bir teknik direktörün, yarın öbürsü gün bunlar gider, başkası gelir, daha da kötü olma olasılığı yüksek. Şu anda müthiş bir kadrosu var ya, ben hangi Beşiktaşlı ile konuşursam konuşayım hepsine diyorum, Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu, müthiş oyuncular aldı, yani hedefe gidebilecek bir potansiyelli bir kadro. Geçmiş dönemlerde bunu konuşmazdı kolay kolay insanlar, yani hep böyle yani olur olmaz gibilerinden, ama şu anda bakıyorsun abi, yani garip bir duygu, garip bir durum. Ama bu durumun önüne geçilmesi lazım sevgili hocam. Bak bu gidişat sirayet eder. Öbür yıllara, öbür yönetime hep böyle herkesin altını, kuyusunu kazmaya çalışır. Ya Fatih Tekke tamam arkadaşlar, belki iki maç beklentilerinizi karşılamış olabilir. Ya bu kadroyu idare sevk anlamında yönetemeyebilir gibi düşünenler olabilir. Yapmayın arkadaşlar. Bu adam çok potansiyelli, akıllı, zeki. Yani bu adam tecrübelendi. Her geçen gün gelişti, üstüne koydu. İlk maç çıkarttı 11. Az önce söylediğim gibi olabilir. Ama toparlıyor, düzeltiyor. Yani bu adam bir şeyler yapacak. Yaptı da. Yani abi bu garip bir duygu. Garip bir durum alır ilerleyen günlerde, yıllarda. Trabzon açısından bak aleyhine çok kötü günler olur. Yani şu anda eksiklikler gelir. Başlar lig. Bakarsın abi o güçlü oyun. Oyun gücü deriz. Bunlar o seviyelere gelmezse tamam dersin, kardeşim ben yapamadım, gittin, idare edemedim. Ama şu anda kim gelecek? Hadi getirdin, örnek verin. X hoca ne yapacak abi? Veya da Y hoca ne yapacak yani? Ha, çok potansiyelli, hakikaten önemli bir adam bulursun. Yani böyle bir anda toparlayabilecek, ama o da yani kolay değil. Ha, bundan kötüsü olmaz mı? Olmaz, daha iyisi olur. Çünkü o eksiklikler gelirse, bak önemli oyuncular onlar ha. Bir bu Batagov, ikisi çok önemli. Onların önünde o Fabio çok önemli. Evet. Bak omurga, bunlar geldiği takdirde çok farklı bir kimliğe bürünür. Hocam bilmiyorum ama bak anlamış değilim yani, garip bir duygu. Zeki abi bak Trabzon'daki en büyük problem bu ha. Bak Trabzon'daki en büyük problem bu. Yani bir şeyler iyi giderken niye aşağıdan paçadan çekmeye çalışılıyor? Bak hoca geçen hafta söyledi, bu ahlaksızlık o bu falan, bunlar farklı şeyler. Bak hocayı çok ciddi, ya hocam sen iradeli, karakteri güçlü insansın, mücadele eden insansın, mücadele etmen gerekiyor. Ben onun yerinde olsam onu yaparım. Şimdi bıraktın gittin, böyle bir kadro, böyle bir takım bir daha kolay kolay gelsen Trabzon'a bulamazsın.
2: Bırakacaksan bile sana. Onlara inat devam ederim.
1: Bir de avantajı, çok iyi bir kadrosu var. Bunun, böyle bir takım yakalayamazsın bir daha. Belki daha iyisi ama tarihin en iyi kadrosu. Bak elinde her bölgede yaratıcı iyi oyuncular var. Bunları değerlendirebilecek potansiyelde bir insansın. Abi bak Trabzon'da yani bu olaylar ciddi problemler yaşatır ileride. Camiaya, takıma. Onu başarısızlık sirayet eder.
2: Onu bak
1: üstüne koyarak gider. Giden bir takım bu. Üstüne koyarak gidiyor. Ya tamam.

0: Ferencvaros'la Trabzon'u yan yana koyduğun zaman Trabzon çok çok ağır basar. Ama oldu, yapacak bir şey yok. Osterwold'lara elenildi, bilmem nelere elenildi. Kimler elendi? Ne takımlarımız elendi? Değil mi abi? Yaşandı bunlar. Ama yani, sen niye buradan vazgeçiyorsun? Mücadeleye devam etmesi
1: gerekiyor. Şöyle, tabii ki hocaya dediğim gibi hakaret vari eleştiriler olmuş olabilir. Yakın çevresinden de olabilir. Dost bildiklerinden de olabilir. Sadece sosyal medyada bir güruh, her kulüpte var çünkü biliyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Hocalara sallarlar. İşte 4 yıl üst üste olan, şampiyon olan Galatasaray'ın hocasına bir beraberlikte bile defol, istifa et diyen bir futbol ülkesiyiz.
2: Dün akşam böyle da garip. İsmail Kartal Hoca buna benzer aynen tepki vermedi ama, mi? O da bunlardan rahatsız.
1: Ama içinde eğer hoca ahlaksızlık diyorsa bu başka bir şey. Bel altı bulmak.
2: Evet, evet,
1: bu çok
2: evet
1: tehlikeli. Burada yönetim kol kanat gelecek hocasına, teknik heyetine, takıma. Çünkü az önce Kerem'in dediği gibi çok sık gidip maç anlatıyor. O şehri biliyor. Doğru. Dünyanın en büyük futbol şehri. Doğru. Şimdi öyle de bir ortam var ki işte Salah geliyor, kulübün borcu bitmiş, her şey çok güzel. Paralı bir kulüp haline geldi, zengin bir kulüp haline geldi. O kadar çok böyle hani sözde Trabzonsporlu olup o kulübe kapak atmaya çalışan işte bir sürü profil var. Buna diyebilirsiniz başkan, yönetici, teknik adam, altını oymaya çalışıp arkasından iş çevirenler olabilir. Ama burada yönetim olarak dik duracaksın, sahip çıkacaksın hocana. 4,5 yıllık sözleşme yaptıysan sonuna kadar, çünkü bu yatırımı yapıyorsun. Evet. Bugün Trabzonspor 26 bin kombine sattı ya, geçen yıl 3-4 bindi. Ve Trabzonspor Galatasaray'la birlikte ligde en pahalı kombine satan kulüp. 275 bin liraya Trabzonspor Galatasaray gibi kombine satıyor. Niye? Bravo. Niye? Fatih Tekke geçen yıl başarılı bir sezon geçirdi. İşte Salahlar geldi, güçlendi, kupa aldı. Tabii. Taraftar inanıyor. İşte tıklım tıklım Papara Park doluyor artık.
3: Geçen sezon öyle geçmese Salah var mıydı bu sezon?
1: Salah da olmazdı. Bu kombineler de alınmazdı. Tribünler de dolmazdı. Fatih Tekke'ye ve Trabzonspor'a inan, camiayı kenetleyen, o ölü toprağını şehrin üzerinden kaldıran profil Fatih Tekke'dir. Yani burada aslan payı bu başarıda Fatih Tekke'nindir. Bu kadar yatırım, sponsorluklar, işte 15 gün içinde 88 bin forma satılmış, işte forma taleplerine yetişemeyen bir kulüp haline gelmişsin. Her tarafta Muhammed Salah formaları satılıyor, global bir takım haline gelmişsin. Daha önceki gün bir açık AVM'de dolaşırken etrafımda yabancı aileler ve çocukları gördüm. Hepsinin üzerinde Muhammed Salah forması var.
0: Evet.
1: Yani bu Muhammed Salah forması bordo mavi. Her taraftan şehrin tanıtımı var. Ya bu kadar altın çağı yaşayacak bir kulüpte hoca istifa edecek noktaya gelmiş. Niye bu istifa edecek noktaya geldi? Yani bugüne Salah kadar siz niye hocayı, hocam bir rahatsızlığın var mı? Hocam durumlar nasıl? Keyfin yerinde mi? Bunu soracak bir profil yok mu Trabzonspor yönetiminde? Bir kişi yok mu? Yani Trabzonspor dediğimiz Türkiye'nin dört büyük kulübünden biri. Dördüncü büyük değil, dört büyük kulübü. Bu ülkenin dört büyük kulübü var. Bunlardan biri Trabzonspor. Dünyanın en büyük şehir takımı. Ve siz bu kulübü, bu Trabzonspor'u yönetirken hocanız bu kadar bunalmış, yıpranmış, üzülmüş. Ya hocayla oturup sohbet ettiğinizde bunu anlayamadınız mı? Ya da hocayla hiç mi sohbet etmediniz? Hocam bir derdin var mı demediniz mi? Her şey para değil ki. Fatih Tekke her yerden kazanır o parayı. Yani Fatih Tekke'nin paraya da ihtiyacı yok ayrıca. Para için yapsaydı bugün bu istifayı da vermezdi Fatih Tekke. Yani ortada belki de daha da büyüyecek bir problemin, sorunun önüne geçti bugün Fatih Tekke istifa ederek. Kendinize gelin dedi. Bir mesaj verdi. Yani bu takım niye bu halde? Niye bu kadar sinirli? Hepsi bir birikim olmuş demek. Bunu o zaman çözecek olan yönetim kuruludur. Camianın ileri gelenleridir. Ombudsmanlarıdır. O zaman gün birlik günüdür. Ben bunu söylüyorum. Yani bu birlikteliği bugün sağlamazsanız Trabzonspor'un geleceğini kaybedersiniz. Ha, Fatih Tekke'yi ikna etmek nedir ya? Fatih Tekke'yi çağırırsınız. Fatih Tekke'yi derdini dinlersiniz. Fatih Tekke'ye dersiniz ki sen bizden de üstün profilsin. Gidecek olan varsa bu kulüpte en son gidecek olan sensin. Önce biz gideriz. En son gidecek olan Fatih Tekke'dir. Bunu derseniz Fatih Tekke sarılır size.

0: bu konuyu yaşıyoruz. Hepsi
1: Zeyat Kafkas az önce ekrandaydı
0: takım
1: da.
0: Takım otobüsüne bindi ama başkan orada. Başkanın ben çünkü gündüz yani maçtan önce şeylerini gördüm, yani kulüp, videolarını izledim. Kulüp, maça gitti başkan.
1: Kulüp hani küçük bir küçük de değil aslında yani bir kriz içerisinde evet. Şu anda ama kriz anları her kulüpte olabilir. Her ortamda olabilir. İş ortamında olabilir. Önemli olan soğukkanlı kalmak evet. Ve bir şekilde problemlere çözüm aramak. Aynen. Trabzonspor kulübü de şu anda bu noktada çok ciddi bir çaba muhakkak sarf ediyor. Bir gelişme olursa da zaten sizinle paylaşacağımızı söyleyelim. Hakikaten günün hiç beklemediğimiz derecede bir sıcak gelişmesi. Bakalım neler olacak Fatih Tekke'nin istifa kararı sonrasında yönetimden Fatih Hoca'yla bir diyalog ortada zaten olmaması anlamsız olur ve mümkün değil böyle bir şey. Netice itibariyle şehrin ve kulübün en önemli değerlerinden biri, yaşayan efsanelerinden biri, tribünlerle olan sempatisi, tribünlerin ona olan sevgisi, şehrin ona olan sevgisi ve aidiyeti belki de Fatih Hoca'nın kararını gözden geçirmesine yardımcı olabilir. Düşüncemiz o şekilde. Biz medya mensubu olarak stüdyoda bir takım taraftarı değiliz ama ben açık söyleyeyim Fatih Hoca'yı insan olarak ben çok seviyorum. Belki kimse hani benim duygularımı önemsemiyor da olabilir. Son derece doğaldır ve bu ayrılığı kabul etmekte ben de kendi içimde duygusal olarak hepimiz insanız, futbol severiz. Ben zorlanıyorum. Onu söylemem lazım. Bence pek çok kişi de benzer duygular içerisinde. Fatih Hoca umarım kararını gözden geçirir. Umarız yönetimden de güçlü bir şekilde hocaya destek gösterilir. Zeki Uzundurukhan zaten hepimizden daha yakından takip ediyor, tanıyor Trabzonspor camiasını. Herkes de muhakkak elinden geleni yapacaktır. Ve hoca işinin başında görevine döner. Yarın belki bir izin olur, bilmiyorum. Belki bir antrenman planlaması vardır. O antrenmanda hocayı bence Türkiye'de futbolu seven herkes takımının başında antrenmanda görmek ister.
2: Bir şey buyurun söylemek hocam. İstiyorum. Şimdi bu kulüp Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke birlikleriyle ve arkadaki kanaat önderleri, bu iş oluşuma destek veren kanaat önderleri, yol göstericiler bir birliktelik sağladı. Kulüp tercih edilen dünya kulübü haline geldi ki Salah tercih etti. Tamam. Bu da çok önemli değil mi?
3: Tamam.
2: Bu Salah'ın gelişiyle de dünya Trabzon'u bir kez daha tanıdı. Şimdi bir takım atılımlar, hamleler yapılmış kurumsal ve imaj olarak. Ve bu hamlelerin sonrasında çok da güzel bir noktaya gelmiş. Ekonomik olarak da kulüp çok refah ortamına ulaşmış. Borçları yok. Evet. Zeki Bey'in ifade ettiği gibi ekonomik olarak güçlü bir kulüp haline gelmiş. Şimdi bundan sonra esas dünya klasmanında, Avrupa klasmanında büyük atılımlar yapılacak. Ses getirecek adımlar atılacak. Şimdi Lyon'u düşünün bir gece önce. Belki bu turda bu erişinden sonra ekonomik çöküş içerisinde o Fofana'yı satmak zorundalar ki o ekonomik makas dengelensin diye. Böyle bir kulüp teknik direktörü istifa etmiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş. Ya buradaki bu mağlubiyetle Fatih Hocam yapma gözünü seveyim. Ya sen şimdi, tam bir bışkın Karadeniz delikanlısın. Hocam, bu kırgınlığını anlayabiliyorum. İçinde gönül koymuşluğunu anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Geçen hafta ben bunu hissetmiştim zaten verdiği demeçte. Evet. Burada bir sorun var.
3: Söyledim.
2: Hoca bir mesaj veriyor. Subliminal bir mesaj veriyor dedim de.
1: Hoca geliyor. Bu hoca şu anda görüntüde Fatih Tekke ekranda sevgili seyirciler. Tabii üzgün olduğunu da hocanın görüyoruz. Bir açıklama gelirse sizinle paylaşacağımızı da ifade edelim. Fatih Hoca ekranda tabii onun da belki hayatının en zor günlerinden biri.
0: Evet, çok mu?
1: Hem
0: üzgün.
1: Sahadaki netice hocayı üzdü. Hem aldığı kararı şu an belki hoca düşünüyordur. Kafasında tartıyordur. Hakikaten insanız ya her şeyden önce. Evet. Ve bu kadar sevdiğin bir şeyden vazgeçmek bir şey ne olursa olsun çok zor.
0: Birkaç günde hocanın

0: yüzündeki çizgilerin arttığını görüyorum. Hocayı yaşlan, yani o kadar bu olaylar hocanın yüzündeki çizgiler artıp sanki 10 yıl yaşlanmış gibi. Yani insan olur ya, bu kadar mı der. Tam tersine çok mutlu olması gereken hoca şikana alıyor. Şuraya bakar mısın? Yazık yani, bu hocayı bu hale nasıl getirdiler? Bu hani 4-0'lık yenilgiyle açıklayamazsın bunu.
1: Evet.
0: Yani bu sonuçta evet. Teknik adamlar kazanır da kaybeder de, yani bu doğasında var bu işin. Başka bir şey yani. Tabii.
1: O dönem bu dönem.
0: Bardağı taşıran son damla olmuş artık.
2: Hocanın yani. Hayatının en güzel günleri olması lazım.
0: Tabii bunu. Ya. Muhammed Salah gelmiş. Ya kadro ya, her
1: en
0: şey.
1: Güzel günleri olması lazım tabii. Da olacak, gidiyordu zaten. Olmaya yol doğru evet. Bir yol aldı hoca. Yani geçen sene başladı, bu sene götürüyordu. Bir kaza oldu. Bunun devamını getirir. Getirecek potansiyelle. Çok üzgün hocanın suratına bakar mısın? Yani içi içiniyor. Bak hocanın şu surat yok. İfadesinde ben şunu anlayabiliyorum. İçeride büyük bir problemler var. Yönetim evet. Anlamında değil. Trabzon camiasının içerisinde hocanın duyduğu bazı şeyler hocayı çok ciddi şekilde rahatsız etmiş. Bak bazı şeyler. Ha. Ne olabilir bu? Önemli olan bu sorunu bulabilmek. Hocayı rahatlatmak lazım. Çünkü futbolcu da teknik adam da o sahada o antrenmanda rahat kafası olmadığı sürece babacığım hiçbir şekilde verim alamazsın. Ha, eğer ki aynı şekilde bu rahatsızlık devam edecekse, onu rahatsız eden olaylar yine o faktörler devreye girecekse devam etmenin de hiçbir anlamı yok Zeki abi. Zararı kim görür? Milyonlarca Trabzonspor
2: takım otobüsünün de stadyumdan
1: o yüzden bunun
2: şu dakika itibariyle ayrıldığını görüyoruz. Harekete hocanın, geçti.
0: Hocanın arkasında dik durursa, hocayı korursa, hocaya kol kanat gelirse, bir kalkan olursa, hoca arkamda dağ gibi bir yönetim
1: nasıl olur,
0: var derse, bunu hissederse bravo. Hoca mutlu olur. Hoca çok şey anlatmak istiyor.
1: Evet.
0: Anlatamıyor. İçinde birikmiş. Yaşlandırmış bu buhranlı dönem hocayı. Yani Fatih Tekke'nin geçen yılki fotoğrafını koyun, bir şu anki fotoğrafını koyun. Aksine gençleşmesi gerekirken bu kadar başarılı olup bu kadar parıltılı bir kadro kendisine emanet edilmişken hoca deli mi? Aklından zor olması lazım bir insanın istifa etmesi için. Ama hoca bu raddeye nasıl geldi?
1: Nasıl olur biliyor
0: musunuz? Nasıl bu kadar hoca yıpratıldı? Bunun kim bu hale getirdiyse hesabını vermeli, hesabı sorulmalı.
1: Sorulmalı. Nasıl olacak? Senin dediğin gibi kafası rahatlatın. Başkan çağıracak. Buyur hocam diyecek. Sorun ne? Problem ne? Seni rahatsız eden evet. Kim? Örnek Zeki Uzundur, Kaan Okan Koç. Ne yaptı? Bunu yap. Gelecek hocam. Ben ve camia yönetim kurulu arkandayız. İstediğin bölgede istediğin transferler daha var mı? Var. Gideceksin alacaksın. Getirin.
0: Çözüm bu kadar basit işte.
1: Bitti. Gideceksin problemi yaratan Zeki Okan. Hayırdır kardeşim diyeceksin ya. Bizim evet. Camiamızı bize geçen sene o mutluluğu, o hevesi, o yarışın içindeki kupayı, o heyecanı yaşatan hocamızı rahatsız edebilecek gücünüz, imkanınız bir daha da böyle bir şey duyma ihtimalimiz olmaması gerekiyor. Lütfen kardeşim diyeceksin. Bir daha böyle muhabbetleri duymak istemiyoruz. Çünkü içeride bir şeyler rahatsız etmiş. Yani Trabzon'da bir şeyler hocayı rahatsız etmiş.
2: Sevgili seyirciler, Fatih Tekke'nin Trabzonspor'daki görevinden istifa ettiğini sizinle paylaştık. Yunus Emre Sel'e canlı yayında yaptığı açıklamada hoca kararını dile getirdi. Ve maçın bittiği andan itibaren neredeyse bu bizim en büyük gündemimiz oldu ki hakikaten gecenin en acayip haberi, hatta son zamanlarda duyduğumuz ve şaşkınlık yaşadığımız haberlerinden bir tanesi. Yine Trabzonspor'la ilgili gündemi takip etmeye çalışacağız. Elimize yeni bir bilgi geldiği takdirde muhakkak sizinle paylaşacağız. Belki kulüpten bir açıklama beklentisi de olabilir insanların. Bilmiyorum. Trabzonspor kulübü böyle bir tasarrufa gider mi? Onu hep birlikte ilerleyen saatlerde ya da belki gün içerisinde göreceğiz. Ama bir yandan da Beşiktaş'ın oynadığı bir maç var. Jalgiris'e 1-0 kaybetti siyah beyazlılar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Çekilen kurallar var. Bu konuları konuşacağız. Gözümüz burada, bu ekranlarda olacak. Mücadelenin özet görüntüleri ekranda ve Trabzonspor'da da kulağımız olacak. Bir bilgi gelirse sizinle paylaşacağız. Şimdi Jalgiris Beşiktaş mücadelesinin özet görüntülerini ekrana getiriyoruz.
3: İşaret geldi. Vlahovic'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Muttar'a.

0: geriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan avuta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega, Fransız oyuncu, bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiol için şutu üstten avuta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Çerni gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černý'nin şutu. Dakika 52. Ataktan serilecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikelionis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Hoca girsin. İkinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahit. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Niente da stare giù perché
3: asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun ilk en büyük hedefimize ulaşacak o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Yani maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık öyle söyleyebilirim. Ritim olarak tempo olarak da düşük bir maçtı aslında ama tekrar ediyorum hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz, hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analiz yapılmaz. Performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz. Avrupa Ligi söylüyorum tekrardan çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence şampiyonlar gibi Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu

0: Sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda, oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor, taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arası olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız, nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
1: Di grande qualità, un centrocampista.
2: Beşiktaş'ın Jalgiris'e 1-0 mağlup olduğu mücadelenin özet görüntülerini izledik ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yorumlarını da sizinle paylaştık. Okan Koç, tabii ki kazansın isterdik Beşiktaş ama ilk turda elde edilen netice ve rakibin gücünü göz önünde bulundurduğumuzda zaten tur ve Avrupa Ligi cepte gibi görünüyordu. Sen nasıl gördün bugün takımı?
3: Ya söylediğim gibi oyun olarak çok tatmin olmadım, mutlu olmadım. Yani oyun, güçlü bir oyun yoktu sahada, tempolu bir oyun yoktu. Yani oyuncuların en azından rehavete kapılması da tabii ki de etkilemiştir oyuncuları. 3-0'ın vermiş olduğu rehavet. Yani kaliteli oyuncu topluluğu olan ve bir oyun formasyonu, kimliği yaratmaya çalışan bir teknik direktör. Ya mağlup olması hoş bir şey değil yani. Bir seri yakalamışsın Avrupa Ligi maçlarında. Bu da etkiledi oyuncuları, mağlup olması da iyi bir şey değil açıkçası. Yani Avrupa kupalarını da taşıyan da bu oyuncu topluluğu, bu teknik direktör. En azından bu maçı da yani bir puanla kapatsalar daha iyi olabilirdi. Oyun içerisinde az önce söylediğim gibi kanat varyasyonları merkezden ve hatta beklerden çok fazla etkili olamadı. İşte bu tür takımlara kadar işte o Attara mesela biraz daha etkili olması lazım. Forma şansı veriliyor. Şimdi Rıdvan'ın önüne alınacak diye düşünülen bir oyuncu şu anda Rıdvan'ın arkasında olan bir oyuncu oldu. Yani bu biraz beni tedirgin ediyor, mutsuz ediyor açıkçası. Senli'nin performans düşüklüğü, zaman zaman bir maç iki maç bakıyorsun ortaya çıkıyor ama ondan sonra yine piyasada olmayan bir Senli. İşte orada hep istikrar olması gerekiyor, onu söylüyoruz. Bu tür takımlara karşı forma şansı bulan oyuncular, Kartal olsun, işte Semih olsun, o Attar olsun, bunlar yakaladığın zaman abi kendinizi gösterin. Bu tür maçlar sizin için fırsat maçları. Yani sonuçta ne olursa olsun Beşiktaş forması giyiyorsunuz. Hep söylüyorum. Yani bu maçları iyi değerlendirin. Bakıyorum Vujovic gibi bir oyuncuyla yan yana oynamak büyük bir şans, büyük bir fırsat. Ama bu adamı beslemeniz gerekiyor. Bu adamla daha çok diyaloğa girmeniz gerekiyor. Kullanmanız gerekiyor. Bu da kullanılmadı. Yani tabii ki de oyunun içerisinde, oyuncuların içerisinde de eksiklikler vardı. Yani bunlar da geldi mi tabii çok daha farklı olacak ama önemli olan neyi görebilmek. Bu takım yeterli olabilir mi? İlk 11 olarak tabii ki de yeterli değil. 4-5 transfer benim gözümde mesela, başkan 1-2, yöneticiler 1-2 transfer daha diyor ama yani bu teknik direktör devamlı rotasyon yapan bir teknik direktör. 4-5 transferle çok daha farklı seviyeye gelir ama üst seviyede oyuncular lazım. Yani ben mesela elimde benim imkanlar olmuş olsa Senli ile Raşiska ile sezona gider misin, girer misin? Yani tereddütteyim açıkçası. Raşiska ile kesinlikle girmem ama Senli ile yani bu inişli çıkışlı performansından dolayı o tereddütü, tedirginliği yaşıyorum. Yani imkan varken, teklif de varken değerlendirilip onun üstüne biraz daha koyulup belki oraya çok çok daha farklı, çok çok daha kaliteli bir oyuncu alınması gerekiyor. Ki orta sahaya bir oyuncu geldi mesela. O da kanata da geldi. Onlar da geldi mi farklı seviyeye çıkacaktır Beşiktaş bu teknik hocamla beraber, teknik direktörle beraber ama yani bugün bu oyun beni üzdü açıkçası. Ne olursa olsun Avrupa'da Beşiktaş, Fener, Galatasaray kim olursa olsun temsilcilerimiz yani ülke puanı adına puan kazandırması, bonus toplaması gerekiyor. Yani tabii üzülüyor insan, ne olur yani ne diyeceğim, söylenecek çok şey var aslında da ama bu maç üzerinden bir anda ön yargılı olup yani vurdum, kestim, astım gibi şeyler konuşulmaması lazım. Evet. Sonuçta buraya bu oyuncu topluluğu, bu teknik direktör geldi, az önce söylediğim gibi getirdi bu takımı. Yani Trossard, Vujovic, işte Poku, bunlar geldiği zaman Orkun'la beraber, yeni transferlerle beraber çok farklı yere, seviyeye gelecek. Avrupa'da UEFA Ligi'nde Beşiktaş'a başarılar dileyelim.
2: Zeki Uzundurkan.
4: Ya tabii ki bugün Beşiktaş için ya da İtalya

0: Mariano için kafasında soru işaretleri olan oyuncuları deneyip teste tabi tuttuğu bir sınavdı. İşte Kasım, Kuattara ve özellikle İlhan Fakılı'nın uyumu nasıl olacak? Yine Orkun Kökçü'nün olmadığı bir denklemde ki Orkun Kökçü geldiği günden beri Beşiktaş'ın en iyisi, Beşiktaş'ın şah damarı konumundaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun yokluğunda orta saha nasıl olacak? Bütün bunları görebilmek için hocanın takımı daha iyi tanıması için, işte B planındaki oyuncuların performansı, takıma katkılarını değerlendirebileceği, karne verebileceği bir maçtı. Aslında ilk yarıda Beşiktaş çok rakipten baskı yemedi. Evet, rakibin hızlı hücumları oldu ama Beşiktaş da buna karşılık verdi. İkinci
1: üretemedi
0: yarıda,
1: ya, en büyük
0: yani üretemedi. Çok böyle hoca belli ki şunu söylemiş. Bir gözlem yaparken işte kendinizi çok yorun, yıpratın, maçı kazanalım gibi bir baskı yapmamış. Yani ilk maçtaki o 3-0'lık kredi biz burada kullanır turu geçeriz. Yani kötü oynasak da geçeriz düşüncesiyle hareket ettiler. Takımı yormadılar. Sakatlığı var, yorgunluğu var. Ligde tabii ki Beşiktaş'ın iyi bir ivme yakalaması lazım. Hakem kararıyla bence kaybettiği bir haftaydı. Onun moralsizliği de vardı.
1: Tabii öyle baktığında
0: Beşiktaş sonuçta Avrupa Ligi'ne kaldı. Avrupa Ligi'nde bundan sonra ne yapacağı önemli. Yeni transferleri geliyor. Daha da güçlenecek. Daha alternatifli bir kadrosu olacak. Tabii Villarreal için takıma adaptasyonu, ritmini yakalaması da bir zaman alacak. Hepsini görmüş oldu. O anlamda kaybetse de sonuçta kazanan Beşiktaş oldu. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a başarılar dilerim. Yani Beşiktaş şu ana kadar hocayla, İtalyano ile iyi gidiyor. İyi oynadığı maçlar var. Takım bütünlüğünü yakaladılar. Ve hızlı oyun konusunda da Beşiktaş geçen yıla göre daha başarılı. Dediğim gibi Beşiktaş da şu anda bir taraftan da yapılanıyor, güçleniyor. Hoca gelen oyuncuları takıma çabuk monte edip onlara futbol felsefesini çok çabuk kazandırıyor. Ve dediğim gibi Beşiktaş alternatifli bir kadroyla şampiyonluk yarışının içinde olacak. Avrupa Ligi'nde de ben çok iyi zaferler kazanıp Beşiktaş'a bu sezon çok böyle coşkulu bir maraton yaşatacağını düşünüyorum. Bugünkü maçta da dediğim gibi hani az kadroda yeteri kadar yer bulamayan yedeklerin oyuna katkısının çok olduğunu düşünmüyorum. Sivrilen, ön plana çıkan bir oyuncu da olmadı. Ama burada da demek ki o oyuncular da kendilerini yormak istemediler. Ya da bir rehavet vardı onlarda da. Ama bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü yedek oyuncular formayı hocadan almak için bu maçta iyi performans gösterselerdi onlar için de bir fırsat olacaktır.
2: Hocam nasıl yorumlamak lazım bu yenilgiyi? Çok belirleyici olmadı belki ama böyle çok hafifte bir tat kaçırdı açıkçası.
3: Evet. İki rotasyonlu kadro, biri ligde, biri burada. İki mağlubiyet. Beşiktaş önce bunu buradan ders çıkarması lazım. Alanya'da da.
1: Ya hocam, Alanya maçını sağ içinde oyun rotasyon olarak okumamak lazım. O maç oradan okursak yanılırız.
3: Şöyle geleceğim.
1: Orada oyun gücü vardı, mücadele vardı, skor arıyordu, pozisyon buldu, pozisyon yarattı, gol attı ama önüne bir hakem faciası öyle bir girdi ki yani onu maç üzerinden okuyamayız. Yani hakikaten okuyamayız çünkü Beşiktaş güçlü. Ha burada rotasyon üzerinden okuyabilirsin, rehavetli de dengelersek yani yanına koyarsak ayrı olur ama o maç çok farklı bir maç hocam. Yani resmen yani maçı doğradı hakem yani bunu.
3: Şimdi evet, oradaki, farklı bir şey. Oradaki abi de
1: hakem, kötü oynasa katılırım sana.
3: Hakem demiş,
1: oyun olsa,
3: hakem demiş ki de oradan gideyim. Hani diyorlar ya burada bir kart gerekiyor diye evet, bir ifadede bulunmuşlar. Var karışmaz bir şey. İşte Anthony Taylor online seminerde buraya varın karışması gerektiğini, hani Anthony Taylor ne diyecek diye bekleyenler. Ya makamda oturan eğiticiler, makamda oturan yöneticiler kararı siz vereceksiniz. Buraya var müdahalesi gerekti mi? Değil mi? Nerede hangi hatayı yaptın? Çat çat çat. Hakeme sen söyleyeceksin. Anthony Taylor'ı bekledik. O ne diyecek? Onun kararına göre. Ya Anthony Taylor eğitimci gelir eğitimini verir. Sen yönetiyorsun.
1: Tabii canım. Ya.
3: Sen o hakeme bir sonraki maçlarda görev verecek
1: neyi
3: olan sensin.
1: Neyi yönetiyorlar hocam ya? Yönetiyorlar da neyi
3: temaslı
1: yönetiyorlar?
3: Temaslı oyuna izin vereceğiz diyorlar. Oh'un golünü iptal ediyorlar. Olmaz. Trossard pozisyonu, Trossard'da yapılan tokat tam bir Osmanlı tokatıdır.
1: Evet hocam. Yüzük
3: hakem yüzük gözden yüzük kaçmış bir ihlaldir. Çünkü hakem pozisyona döndüğü için burayı kaçırdı. VAR'ın devreye girmesi gerekiyor. VAR çağıracak, kırmızı kartı gösterecek.
1: Evet,
3: ama maçın
1: evet
3: genel gidişatında tıpkı bu akşamki Rade Abramovic gibi o fauller var, faulleri atladılar. Oyun orada yine de oyunculara tebrik etmek lazım. Kırmızı karta gidecek daha sert eylemlerde bulunmadılar. Ama o çekmeler, tutmalar, itmeler, kalkmalar, ayağa basmalar. Ya Allah aşkına bunlara önlem alın, daha ligin başındayız.
1: Ya hocam ben bak uzun alın yıllardır önleminizi. Futbol camiasının içerisinde futbol oynadım, izledim, fark etmiyor. Takım ne olursa olsun ben bu maç kadar hakem hatası, hakem facia kararları görmedim bak. Fecaat kararlar verildi.
3: Neden?
1: Ya neden? Neden hocam? Neden yani?
3: Nedenini ben söyleyeyim sana.
0: Söyle hocam.
3: Bakın nedeni şudur. Deniz Kayatepe yeni jenerasyonun bir ismi değil mi?
1: Evet.
3: Bu çocuk daha yeni ya acı bir şeyden geldi. Yani sanki diyeceksin böyle biraz abartayım. Bal liginden Süper Lig'e gelmiş gibi düşünün. İkinci liglerin hakemiydi. İki senede burada buldu kendini. Bakın bu baskıcı ortamda bu tür müsabakaları da hata yapan bir hakem, o hatanın sonrasında toplumsal baskı vardır. Kendi kendine bir de oluşturduğu baskı vardır. Hatırlayın, Fenerbahçe Rizespor maçında bir faul vermedi, o gitti gol oldu, bir şeyler oldu. Oradan büyük bir tepki aldı. Arkadan gel Beşiktaş maçını hatırlayın, kupa maçı yarı final Beşiktaş elendi. Sen sonra getiriyorsun bu çocuğu buraya koyuyorsun. Bu kardeşimizi, çocuk demeyeyim, koca adam, buraya koyuyorsun. Fakat bu yaptığı hatalardan nasıl çıkacağını, nasıl kendi kendine tedavi edeceğini, evet, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla buraya geldi, kafasındaki o baskı var ya, kendi kafasını oluşturdu. Saçma sapan kararlara gitti. Eyyam yapmadı. Hata üstüne hata yaptı. Eyyam yapsaydı farklı boyuta giderdi.
1: Maçın hakemi mi?
3: Bilmiyor abi, bilmiyor, bilmiyor. Bu kaostan, bu krizden, bu etkileşim, baskıdan nasıl çıkacağını bilmiyor.
2: Bir de Alanya maçı hakeminden ama bir şey rica edebilir miyim? 25 dakikamız var. Hafta boyu Adnan Deniz Kayatepe'yi konuştuk. Yeni haftada da yeni hakemlerle ilgili bir şeyler konuşacağız ama artık Alanya maçı geride kaldı. Beşiktaş önüne bakacağız.
3: Yeni haftanın hakemlerini bilmem. Ancak bu hakemle ilgili değerli bir soru geldi oradan. Neden dedi? Ben hakemliğe mesaj olsun diye. Çünkü bu anlattıklarımı, bu girdaptan, bu kaostan çıkacak psikolog desteği, mentor desteğini almadan bu genç kardeşlerimiz çıkamaz. Bunları anlatacak. Biz Türk hakemliği olarak hakemliğin okulunu kaybettik. Abilerini kaybettiğimiz için. Bunu anlatacak tecrübe birikime sahip orada yönetici, eğitici olsa bu çocuğu çeker. Gel buraya der.
0: Peki bu pozisyona VAR nasıl karışamıyor? Hakem atladı diyelim, VAR pozisyona nasıl karışamıyor?
3: Şimdi Türk hakemliğinin öznesi
0: dayak yiyen birini görüp de VAR başını kuma mı gömecek?
3: Ya demek ki hayatı boyunca yönettiği müsabakalarda böyle bir pozisyonla karşılaşmadı. Deneyim sahibi yok. Ne yapacağını şaşırdı. Hatırlayın bir hafta önce de Jalon'un saç çekme olayı var.
0: Evet.
3: Gözüne tavşanın gözüne ışık tutarsa kalır ya.
1: Hocam,
3: onun gibi kalıyorlar. Bilmiyorlar abi. Bunları anlatacaksın.
1: Anlatıyorsun da ne oluyor? Yine aynı şey hocam. Yani
3: yine aynı şey olsa keseceksin.
1: Başarıya, işte. Başarıya o zaman prim, başarılı olursun.
3: Bak, başarıya prim, başarısızlığa ceza verirsen bu yöntem acı, canını açacaksın. Çünkü Beşiktaş'ın canı acıdı mı?
1: Acıdı.
3: Yandı mı canı? Yandı.
1: Çok yandı.
3: Hakemin canı, o da yanacak.
1: Evet.
3: Bunu unutmayacak.
0: Bu hafta maç vermediler hocam. Ali Şansalan'la ikisine.
3: Ali Şansalan'ın verdiği şimdi neydi? Salah'ın pozisyonunda. Evet. Al bu akşam dikkatsiz bir...
0: O kadar güzel yorumladınız ki o pozisyonu. Vallahi tebrik ediyorum
3: penaltı
0: size.
3: Pozisyonu.
0: Bir oyuncu 1000 yıl çalışsa darbe olması o şekilde düşemez. Bu Muhammed
3: Salah'sa hiç düşmez. Ya, düşmez abi.
0: Adam Liverpool'da Kerem en iyisini biliyor. Burası önemli ama Kerem. Koca sezonda Premier Lig'de kart almadan sezon tamamlıyor. Biz de ikinci haftada kart gösterip dikkat ettin mi Ali Şansalan'a? Anlatmaya çalışıyor Salah, diyor ki pozisyon penaltı, kendimi yere atmadım. Ali Şansalan da kibirli bir ifadeyle, gülümseyerek, alaycı bir ifadeyle sana nasıl kart gösterdim? Burası Türkiye. Burada Ali Şansalan'ın Boris Öter gibi bakıyor. Yazıklar olsun Ali Şansalan'a da. Bak, ya.
2: 24 dakikamız
3: var. Hocam yetişsiniz, gözünü seveyim.
2: Hocam bir şey söyleyeyim.
3: Burası önemli de o yüzden.
0: Önemli
3: bak şimdi, bu gözler iyi görüyor.
2: Rahat çok olur. Konuşacağımız şey
3: bak,
2: var.
3: İstediğin kadar konuş hocam. Bu gözler iyi görüyor. O pozisyon penaltı.
0: Evet.
3: Son anda Salların sol ayağına dizden bir tıklama var. Tıklama. O hızla giden oyuncuyu düşünürsün.
0: Oyuncu itiraz etmiyor zaten. Oyuncu yerden
3: kalkıp bakış açısı söyleyecek. Etmiyor. Hakemler başak beni dinleyin. Beni bak. Bakış açısı. Ben futbolcuyum. Tıklamışım. Top vuruş mesafemde önüme düşmüş. Tık diye vuracağım. Pat diye attım kendimi.
1: Evet.
3: Adamı araştırdım. Salların kendisine sordum, soruşturdum bunu ya. Hata yapıyorsun diye hakeme, yanlış yapıyorsun diye tepkisi o. Yapma derken bunu söylüyor. Evet. Bu penaltı değil demiyor.
0: Tabii ki aynı.
3: Hata yapıyorsun diyor. Birinci ağızdan öğrendim bunu ya. Evet. Ben de merak ettim, acaba ben mi yanılıyordum diye öğrendim abi.
2: Hakemin de onu okuması lazımdı o vücut.
3: Hakemin bunu yani okuması lazım tabii ki ya.
2: Evet.
3: Abi bu akşam da dikkatsiz hareketten penaltı verdi.
2: Biz de izlerken, biz izlerken okuduk yani.
1: Hocam neyi okuyor bu Bekara bunlar? Hep böyle okuması
0: canını
1: lazım.
0: Canını okuyor. Beşiktaş'ın canını okuyor. Trabzonspor'un canını okuyor hakemler. İşte, o zaman bu İlk hafta Fenerbahçe'nin canını okudu.
1: O zaman bu hakemlerin de canını okunması lazım abi. Yoksa yanlış. Başka türlü hocam güven kalmaz. Öyle şey mi olur? Yapmayın götürsün.
3: Burası çok önemli. Güven.
1: Evet hocam.
3: Bak güven olursa ve güvenli yönetim olursa sevgiyi yüceltirsin, evet, çoğaltırsın. Evet. Ama güven olmayınca sevgi nefrete dönüşüyor. Evet. Buna dikkat etmeleri
1: lazım.
3: Bak
1: nefret çok güzel bir yer.
3: Nefrete dönüyor.
1: Nefret farklı bir şeye dönüşebilir. Allah korusun ama artık düzelsin. Bir şeyler bir eli atsın, bir devreye girsin. Yani sıkıldık, biz de çok sıkıldık.
3: Bir daha da söyleyelim. VAR Türk hakemliğinin öznesi değildir. Türk hakemliğinin ve dünya hakemliğinin öznesi hakemdir.
0: Evet,
3: VAR tamamlayıcı unsurdur. Aynen. İmdattır. Paraşüttür. Yere düşerken açılan paraşüttür. Böyle bakmamız lazım. Bu akşam da Beşiktaş'ın oynadığı oyuna Rolanti'de götürdü maçı. Çünkü ilk maçın 3-0 rahatlığı vardı. Evet. Oyuncuları sahaya sürdü. Süre almayanlara süre verdi. Benim için en değerlisi Vailovic'in oyunda olması. Evet. Oyun stili ama Orkun yoksa Beşiktaş hücum gücü yok gibi.
1: Etkiliyor. Hocam etkilerde.
2: Çok özür diliyorum. Hakem konusundan çıkalım dedim ama. Hilman Zano ile ilgili bir şey var mı konuşulacak? Sonrasında Beşiktaş'ın rakiplerine bakacağız.
3: Beşiktaş nasıl Terikman'ı yaptıysa maçta Manzano da Teritman'ı yaptı.
2: Üst düzey bir hakem.
3: Tabii. Su hesabına karışmadı. Bıraktı oynayın dedi. Çekildi kenara. Şimdi bu Jil Manzano'nun esas öbür tarafta Trabzon maçında olmasını tercih ederdi.
0: Evet, değil mi? Daha kritik.
3: Katı kuralcı bir hakemdir. Aslanlar gibi yönetildi ama Rado Abrovic etti maçın içine yani.
2: O maçın profiline zayıf kaldı.
3: İlk maçta da mesela Beşiktaş tarafındaki hakem de payaş arasında değişiklik olsa çok daha farklı şeyler olur.
2: Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Gelin hep birlikte göz atalım. Sonra Trabzonspor'un muhtemel rakiplerine bakacağız. Ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kurallarını değerlendireceğiz. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Sociedad ve Marsilya birinci torbada yer alıyor. İkinci torba Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht. Üçüncü torba Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Jagiellonia ve Omonia ile beraber Celta Vigo. Dördüncü torba Beşiktaş'ın yer aldığı torba Hoffenheim, Torense, Hapoel Berşeva, Nijmegen, Ofi, Lillestrøm, Levski Sofia, Ararat. Sadece Okan Koç'a burada söz vermek istiyorum. Gözüne kestirdiğin rakipler kimler? Burada ekranda da hep beraber görüyoruz.
1: Olympiakos birinci torbadan. Yani oradan Olympiakos, AZ Alkmaar diyebilirim.
2: Evet.
1: Öbür taraftan Rennes, Union Saint-Gilloise, o da olabilir. Ferencváros da olabilir. Onu da isterim Ferencváros'un. Trabzon'un intikamını alsın Beşiktaş.
2: Olabilir.
1: Aynen. Öbür taraftan kim olabilir? Fark etmiyor. Celta Vigo ile Sturm Graz, Crystal Palace, Birmingham dışın, Sunderland olabilir. Bunda, bak burada iyi takımlar var. Yani burada daha iyi takımlar var ikinci torbadan. Yani burada Saint-Gilloise olabilir. Omani olabilir. Bunlardan biri geldiği takdirde dördüncü torbadan da işte Levski. Dördüncü torbadan geliyor mu Beşiktaş'a?
0: Evet.
1: Yok. Gelmiyor. Ya bunlardan biri gelsin fark etmiyor. Önemli olan burada senin ne yaptın? Nasıl bir kadro oluşturdun? İyi bir kadro kuruldu. %100'ün hep söylerim okyanusu geçsin, derede boğulmasın. Şu anda 3-4 tane çok önemli nokta atışla beraber Beşiktaş tekrar yine o eski alışılmış oyunu, yani o beklenen zevk veren oyunu sergileyeceğini düşünüyorum ki bu maçlar son oynanan maçlar çok ölçü alınacak maç değil. Biz de futbol oynadık. Futbolcuları etkiliyor. Ama hoca o son dönemdeki oraya rehaveti toplayıp Beşiktaş'ın o son 5 maçtaki performans sergileyecek, oyunu sergileyecek. Yani 3-4 transfer, iyi transfer lazım. Orta sahaya bir tane daha adam lazım.
2: 4. torbadan da 2 takım gelecek. Onu da hatırlatalım. Aynen. Her torbadan 2'şer takım var.
1: Ararat olabilir, Levski Sofia olabilir, Nijmegen olabilir. Tanımıyorum hiçbirini. Çoğunu bir Hoffenheim'i biliyorum mesela. Diğerlerini hiçbirini izledim desem yalan atarım yani. Kim olursa olsun fark etmiyor ama senin ne yaptın? Önemli olan değil mi hocam? Şimdi izledim desem yalan atmış olur diyecekler. Nerede izledin? Sorsalar bakacağım böyle. Aptala bakar gibi aptal bakacağım yani. Burada yani 3-4 tane senin şu anda yapman gereken ne? 3-4 transfer hocam. İyi oyuncu alman lazım. Bir tane Orkun'un yanına iyi bir tane daha 6 numaraya. Bir de stoper, iyi bir sol stoper aldın takdir.

0: da çok farklı bir takım oluyor zaten. Gidiyor iyi bir teknik direktör. Bugünkü oyunu bir kenara koyayım saymıyorum ama sen gittin mi oraya gittin. Bak Avrupa Ligi'ndesin. Gelsin abi, çok dişli, çok önemli takımlar değil. Ha burada da deplasman iç saha kura şansı derler ya, bu da çok evet. Önemli. Bu da önemli.
1: Burada dördüncü sorbada Hoffenheim sağlam bir takım. Almanya temsilcisi. Önemli bir ekip. Nijmegen Şampiyonlar Ligi için oynadı. Elendiler. UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam edecekler. Diğer takımlardan onlar biraz ayrılıyor. Ofi Girit deplasmanı. Yunan ekibi çok gerek yok. Ararat Ermenistan temsilcisi çok gerek yok. Berşeva Siyonların takımı. Onlarla denk gelmeye hiç ama hiç güzel. Gerek yok. Oradan yani şöyle bir Levski olabilir.
0: Aslında gelsinler içeride böyle 4-5-6 falan yok. Güzel olur hiç, böyle ezici bir üstünlükle galibiyette değil mi?
1: Yani olabilir onlarla bu. Muhatap yok olmaya yani. Gerek
2: kolay
1: yok.
2: Kolay rakipler gelsin. Yıpranmasın Beşiktaş burada.
1: Buraya da gelemeyecekler yani hatırla ya zaten daha önce olmuştu.
3: Ne gelirse gelsin onlar Beşiktaş'ı düşünsün.
1: Aynen öyle. Yani.
3: Ben öyle bakıyorum. Aynen Beşiktaş'ın öyle. Okan'ın ifade ettiği gibi eksik yerleri tamamla. Tamamla. Onlar seni düşünsün.
0: Aynen öyle.
3: Buraya geldiysen Beşiktaş sana yürüyeceksin.
0: Hocam bir kere Beşiktaş gerçekten bak güçlü bir oyun sergiliyor. Güçlü bir teknik direktör, güçlü bir kadro oluşturdu. Eksiklikler var. Hep seslendim. Başkan git o eksiklikleri de tamamla. Tamamlayacağını da söyledi zaten. Tamamlıyordu. Allah var. Alkışlıyor. Evet. Önemli işler yapıyor. Hoca da önemli işler. Önder Özen, Graf bütün halinde hareket edip güzel işler yapılıyor. Devamı gelsin. Çünkü Beşiktaş o ligin renkli takımı, iyi takım. Yani renk katan takım, şampiyonluğu oynayan bir takım, oynaması gereken bir takım. Şampiyonluktan erken koptuğu zaman hocam zevki kalmıyor ligin. Tabii. Yani 4 takım, 5 takım o yarışın içinde olsun. Tabii. Hani burada çok ufak bir detay kaldı. O detayı da tamamla. Tamamlayacaklar. Onu da sözünü verdiler zaten. Söylediler. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz bunları.
1: Trabzonspor'u tabii ki hocam lütfen buyurun.
3: Fenerbahçe, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi. Beşiktaş, Avrupa Ligi, Trabzon Konferans Ligi. 4 ülkemizin 4 değerli takımı, 4 büyük takım. Aldıkları oyuncu transferi, yaptıkları transferlerle daha görkemli kadrolar kurdular. Evet. İmajları çok yükseldi. Oynanan futbol çok hızlandı. Daha da keyif veren güzel futbol oynanıyor. Lütfen hakem arkadaşlar toparlayın kendinizi. İlk 2 haftada sıkıntılısınız. Lütfen toparlayın kendinizi. Bu güzel futbola destek olun. Başarılı yönetimlere imza atın.
1: Trabzonspor'u muhtemel rakiplerine bakalım. Sonrasında Şampiyonlar Ligi kurası üstüne konuşacağız. Trabzonspor Konferans Ligi'nde mücadele edecek ve takımları gördüğünüzde Trabzonspor'un aslında bu turnuvada epey ilerleyebileceğini düşünmeniz son derece olası. Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Kopenhag birinci torba. İkinci torba Midland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos, Brighton. Üçüncü torba Lugano, Hetafe, Kuopio, Finlandiya ekibi, Twente, Lincoln Red ve Borac Banja Luka. Dördüncü torba Centurion, Bran, Hearts, Kairat, Trabzonspor ve Craiova. Devam edelim. Beşinci torba Riga, Hajduk Split, Jablonec, Norjeland, Aarhus, Inter Kulüp Descaldes. Bu takımın adını ilk defa duyanlar olabilir. Çok doğaldır. Takım Andorra takımı.
2: Vay.
1: Yanlış hatırlamıyorsam ama bir daha kontrol edeceğim. Moldova da olabilir. Karıştırıyor olabilirim. Onlar da hakikaten tarih yazdılar. İlk defa ülkelerini temsil etme şansı bulacaklar. Bir Avrupa Kupası'nda Andorra ekibi. Tun, Ceska Sofia, Kauno, Žalgiris, Mjällby, Iberia ve Egnotia. Bu da 6. torbadaki takımlar.
0: Abi Zeki nasıl Uzundurkan. Takımlar var Zeki abi? Tanıyor musun bu takımları Zeki?
2: Mahalle takımı
0: İzledin
2: gibi.
0: Zeki abi izledin bunları.
2: 1. torba hariç diğer torbadaki bütün takımları Trabzonspor rahat yener diye düşünüyorum.
1: Hani yani 1. torbadaki bazı takımları da yenebilir. Tabii, tabii. Yani yenemeyeceği.
2: Hayır,
1: böyle yani Trabzonspor burada asla bu maçı kazanamaz. Ben asla olmaz diyebileceğim bir takım yok. Evet.
0: O sakatlar, cezalılar gelsin. Birinci torbadaki evet. içeride de dışarıda evet. da yenen. Daha güçlü takımlar var ama yenebilecek potansiyel aynen. sende de öyle bir kadro var. Yani. Aynen, aynen. Hepsini yenen.
3: Birinci torbayı bilmem. Aha. Ama diğerleri evet. Salahlı Trabzonspor'la rakip olup oynayabilmek için can atıyorlardır.
1: Doğru.
3: Bence bu heyecan vardır. Yani denk gelse de Trabzonsporlu, Salahlı Trabzonsporlu oynayalım diye.
0: Şimdi dördüncü
1: İkinci torbadaki bir Brighton birazcık ayrılabilir.
0: Zeki abi dördüncü torbadaki hangi takımları biliyorsun izledin?
2: Lugano'yu biliyoruz ya. Onun Getafe'yi dışında biliyoruz.
0: Tamam dördüncü torba diyorum.
2: Dördüncü torba.
0: Dördüncü torba.
2: Hearts'ı biliyoruz. Centurion'u biliyoruz. Buran'ı biliyoruz.
0: Dördüncü.

0: Fırat'ı geçen yıldan biliyoruz.
1: Evet.
0: En sonunu bilmiyoruz.
1: İzledim. Krayova. Krayova'da geçtiğimiz sezon da yani belki Başakşehir'i elemişti. Başakşehir'i elemişti.
0: Doğru, Başakşehir'i dedi.
1: Romanya temsilci, Centurion'dan Belçika, Bran, evet. Norveç, Hearts, İskoçya. İskoçya'da da şampiyonluğu son haftada kaybettiler ama epey güçten düştüler, onu söyleyeyim. Önemli oyuncularını yitirdiler.
2: Kup var ya, onu yıllar önce Bursa Spor 6-0 mı ne yenmiş?
1: Kim hocam? Herhalde.
2: Kaos Kup var ya, üçüncü torbada.
1: Kopyo. Kaos Kopyo.
2: Kopyo.
1: Evet.
0: Sanki 6-0 yendi, hafızamda öyle bir skor var.
1: O takım Finlandiya temsilcisi.
0: Hatta Ozan Tufan girdi. Daha çok
1: hocam,
0: gençti.
1: Hocam tebrik ediyorum.
0: Çatal'a bir gol yaptı, evet. Ki muhteşemdi. Ertuğrul Sağlam'dı o zaman galiba teknik direktörde.
1: İyi hafıza. 1-0 kaybediyor Bursa Spor. Sonra rövanşta 6-0 kazanarak
2: hocam, fil hafızası derler.
1: Maçı yönetsin. Etkileyici.
0: Maçı mı yönettiniz yoksa hocam?
3: Yok.
0: Nasıl hatırladınız?
3: Hafızam,
0: maça mı gittiniz o maça?
2: Seyrettim yani. Maçı seyrettim. Hafızamda kaldı. Niye hafızamda kaldığını söyleyeyim mi? Şu an Trabzonspor'daki Ozan Tufan gencecik, 19 yaşında mı neydi, oyunu aldılar onu. Girdiğinde çatal astı bir tane gol. Dedim ki tamam, bu çocuğun önü açık.
4: Ben bir şey söyleyeyim mi? Final veyahut da yarı final büyük ihtimal diyor Trabzonspor.
2: Burada mı? Kesin.
4: Yarı veyahut
2: finali oynayacağını düşünüyorum.
1: Bak samimi söylüyorum. Final.
2: Finali oynayacağını düşünüyorum ben.
1: Final Ankara'da planlanıyor ama stat yetişmezse Dolmabahçe'de.
4: Evet.
0: Tamam o zaman.
1: Ülkemizde geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ın stadında Avrupa Ligi finali oynanmıştı.
4: O kalitede bir kadro var.
1: Belki bir Konferans Ligi finali de olabilir. Dünyanın en güzel.
0: Ama Fatih Hocam da gelsin yani. Bırakmasın bu iş. Fatih Hocam'la lütfen, o finali oynayalım.
1: Mümkünse. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerine göz atacağız. Yarın, hatta bugün an itibariyle Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri saat 14 itibariyle belli olacak ve A-Spor ekranlarında da tabii ki çok özel yayınlar planladık. Sizlerle de buluşalım. O saatler için bunu söylüyorum. Gelin şimdi de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakiplerine bakalım. İlk olarak Mustafa Hoca'ya söz vereceğim. Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'la kurallar çekilirken zaten canlı yayında beraberdik. Mustafa Hoca'nın ilk yorumlarını da çok merak ediyorum. İki takımımızın da rakiplerini sizinle paylaşacağız sevgili seyirciler. Galatasaray'la bir başlangıç yapıyoruz. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmıştı ama bu kez sanki kura biraz daha zorlu görünüyor. Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina Galatasaray'ın rakipleri. İçeride Barça, Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la oynayacak Sarı Kırmızılılar. Paris, Lisbon, Lille ve Atina deplasmanları da Galatasaray'ı bekliyor. Hocam önce Galatasaray'ı bir yorumlayalım isterim. Nasıl gördünüz kurayı?
2: Hocam şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın. Şampiyon olmuş bir takımsın. Kaldı ki bundan önceki yıllarda deneyim ve tecrübe sahibisin. Burada ne gelirse gelsin hepsi zorlu rakipler. Kolay kura yok. Çünkü burası Şampiyonlar Ligi.
0: Evet.
2: O yüzden sen bu Şampiyonlar Ligi'ne kendi takımındaki az önce söylediğim Beşiktaş için de söyleyeyim eksik yerleri tamamla. Arzu edilen seviyede takımı sahaya sür. Önüne gelenle mücadele etmeyi becer. Geçen sene son 16'ya kaldığında ne kadar mutlu olmadık bu kaldığında. Uzun yıllar aradan sonra ilk defa kaldı. Bu sene de zaten bu geçen senenin de tecrübesi var. Ondan önceki yılların da tecrübesi var. Kura hepsi zor. Bütün takımlar zor. Hepsi Şampiyonlar Ligi. O zaman kolay kura diye bir şey ben asla kabul etmiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ndeysen, Avrupa Ligi'ndeysen, ya, Konferans Ligi'ndeysen kolay kura yok. Hepsi senin de eşittir. Çıkacaksın, yeneceksin.
0: Oyun oynarsan,
2: daha güçlü oyun, daha güçlü takım, aynen. Daha güçlü oyuncular, daha güçlü felsefe.
0: Aynen.
2: Hedef bu olmalıdır.
0: Oyunun güçlü değilse, kim çıkarsa en... Yani çantada keklik gördüğün takımdan bile fark yiyebilirsin.
2: Yerim dar demeyeceksin olacak. Abi.
0: Aynen.
2: Oynarken terleyeceksin. Bu iş böyle abi.
1: Öte yandan da hocam Galatasaray iç sahada sağlam bir atmosferde oynuyor ve farklı bir profile bürünüyor.
0: Barcelona zaferi bekliyorum.
1: Dedi Zeki
0: Şimdiden
1: Uzundurukan.
0: Başlıklar ve yazım
1: ben de,
0: hazır.
1: Ben de oraya getirecektim. Yani neden olmasın evde iyi neticelerle beraber deplasmanlardan da bir iki bir şey çıkarıp neden Galatasaray yoluna devam etmesin?
2: Aynı şekildeyim. Dediğim gibi yerim dar demeyeceksin. Çıkıp oynayacaksın abi. Bu iş böyle.
1: Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'tan da kısa kısa yorumlar almak istiyorum. Maç önünde konuştuk sevgili seyirciler. Ama ekranlarında belki bizi izlemeyen izleyicilerimiz de vardır. Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'un da yorumlarını

0: tabii için ki alalım.
1: Galatasaray için Barcelona'yı buraya getirecek olması benim için muhteşem. Aston Villa'nın gelecek olması muhteşem. Fenerbahçe'nin Liverpool'u getirecek olması muhteşem. Yani bir taraf Barcelona'yı getiriyor, bir taraf Liverpool çok çekti gerçi. Türkiye'de yenilmeye doymuyor. Evet. Bu sefer de Fenerbahçe'den bir darbe yesin.
0: Fenerbahçe'de tarihinde ilk kez oynayacak Liverpool'da.
1: Evet. Yani Fenerbahçe'de Liverpool'u yenecek kapasitede, donanımda öyle bir coşkusu var tribünlerin. Ben bu Şampiyonlar Ligi'nde, bu maçlarda, bu seride Galatasaray'ın Barcelona'yı yeneceğini, Rams Park'ta, Fenerbahçe'nin de Liverpool'u Kadıköy'de devireceğini düşünüyorum. Böyle büyük düşünmek lazım. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde önünü açacak zaferler olur bu. Böyle büyük takımları yenerseniz arkası çorap söküğü gibi gelir. Ben Galatasaray'dan bu sezon 12-13 puan bekliyorum. Ha, 16'yı bekliyorum. Hani 24 değil, 16'yı bekliyorum. Fenerbahçe'den de yine. Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Hem Okan Hoca hem de Galatasaray çok tecrübeli. Bu lige yanılmıyorsam 19. kez Galatasaray gidiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nin abisi konumunda bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin 7 ya da 8 oluyor Şampiyonlar Ligi'ne girişi.
0: Hatırladığım Galatasaray'ın 18, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 7.
1: 19 oldu Galatasaray'ın bildiğim kadarıyla. Çünkü bugün haberini yapmıştık. 19, hı-hı, Fenerbahçe'nin 7 ya da 8 olması lazım. Burada tecrübe çok önemli. Hoca tecrübesi çok önemli. Oyuncuların tecrübesi çok önemli. Çünkü hoca ve oyuncuların Şampiyonlar Ligi tecrübesi varsa orada daha başarılı olabiliyorsunuz.
0: Okan Koç, Galatasaray kurasını nasıl gördün? Ne yapmalı sarı kırmızılılar?
2: Orası çok farklı bir arena. Yaşamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sevgili Mustafa.
1: Aramızda tek yaşayan sensin. Biz halı sahalarla idare ediyoruz.
3: Tamam, benim en hoşuma giden ne biliyor musun?
2: Çok mütevazıyım.
3: Ya bir cümle, cümleyle söylemek istiyorum. Her iki yakada da Şampiyonlar Müziği'ni dinleyeceğiz. Ülke olarak İstanbul'da.
2: Var, güzel.
3: Her iki yakada.
2: Müthiş bir cümle.
3: Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek çok keyif. Bunu özlemişiz. Doğru mu?
2: Tabii
3: doğru.
2: Ki de.
3: Çok özlemişiz.
2: Aynen. Orası farklı bir arena. Hep söylüyorum ya. Orada rakiplerinden, özellikle bazı rakiplerinden bir fazla koşman gerekiyor. Tabii. Bir fazla mücadele etmen gerekiyor.
3: Aynen öyle.
2: Çok önemli takımlar var. Bizden çok çok daha iyi takımlarla karşılaştık o dönemde. Hatırlar mısın? Chelsea ile onda da 65 dakika 10 kişi yendik ama iki fazla koştuk. Bazı takımlara da böyle mücadele etmen gerekiyor.
3: Güçlü oyun.
2: Tabii, güçlü oyunun dışında mücadele. Şimdi güçlü mücadele. Tecrübeni, evet, bir kenara koyuyorsun. Bazı takımlara istediğin kadar tecrübeli oyunculara sahip ol. Onlar çok çok daha iyilerine, daha çabuğuna, daha atletliğine, daha iyi çalım atana, senden daha çabuk karar verene sahip.
3: Çabuk düşünün.
2: Alım gücü var, parası var. Sen de ne yapacaksın? Mücadele edeceksin, bozacaksın. Liverpool Galatasaray maçı nasıldı içeride? Zınk zınk alanları daral. Örnek mesela bu tarz, biz Chelsea'de, Londra'da alanları daralttık, geçiş oyun. Bazı stratejik davranman gerekiyor bu tür maçlarda hocam. Ama fikstür olarak bakarsanız sevgili Zeki abi, Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'ye nazaran biraz daha zorlu, kolay değil.
3: Doğru.
2: Beni sadece tedirgin eden, Galatasaray'ın geçen seneki oyunuyla bu seneki oyunun arasında dikkat et düşüş var. Geçen sene daha yukarıda bir Galatasaray, bu sene düşüş yaşayan bir Galatasaray. Oyun olarak, kadro kalitesi olarak bir fark yok. Gelen oyuncularla daha da iyi oluyor ama bu takıma da eksiklikler var. Ama bir sol stoper muhakkak ki alman lazım. Abdülkerim'le o arenaya çıkarsan büyük problem yaşatacak takımlar ve santroforlar
3: ağır
2: var.
3: Ağır kalıyor değil mi?
2: Efendim?
3: Ağır kalıyor.
2: Artık yaş aldıkça da ağırlaşıyorsun. Hakemlikte de böyledir değil mi hocam? Yani gidemiyorsun, düşünemiyorsun, çabuk karar veremiyorsun. O bölgelere orta sahaya bir de işte bir kanat forvete bir de santrofora önemli transferlere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ama ben takımlarımızın içeride o mücadeleyi, karakteri koyacağını düşünüyorum. Çünkü oraya çıktığın zaman hocam ne düşünüyorsun biliyor musun? Ya kardeşim ben sahneye çıkıyorum diyorsun. Beni sevgili Zeki Uzundurkan izliyor. Beni Mustafa Çılcı izliyor. Beni Okan Koç izliyor. Bak hocam yani şimdi ne anlamda biliyor musun? Beni Şampiyonlar tüm Ligi'de. Dünya izliyor.
3: Tabii ya. Tabii yani
2: genelleme yapıyorum. Tüm dünya izliyor diye düşünün. O müzik çıkıyor, o koridordan geçiyorsun ya. Sana bir şey söyleyeyim hocam. Yani hiç hoca taktik sistem. Hadi in, çıkın kazanacağız. Vallahi hiç onlara ihtiyaç duyma. Ne sadece şey? Soyunma odasında ne yap biliyor musun hocam? O müziği aç. Şu yıldızları göster. Topları göster. Bakın deyin. Siz bu arada odasın. Yeterli oluyor. O yüzden.
3: Doğru söylüyor. Yani,
2: temsilcilerimize başarılar diliyorum. Nesta Zeki abi yıllardır oynadı.
1: Okan Hoca da Şampiyonlar Ligi müziğiyle birlikte yani, sahaya çıkarken Başı yıldızlarda, ayakları samanyolunda.
2: Bir şey göstereceğim. Çok kısa bir şey göstereceğim.
0: O kadar kısa olsun ki tamam. Fenerbahçe'nin de rakiplerini bak, görebilmiş
2: sana
0: olalım.
2: Bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Seranomi'ye çıktık ya. Çıkarken Daniel Duff, Crespo, Veron, Hasselbeck görüyorsun. Konsol oyunlarını oynuyordum. Yanımda adamlar. Nesta Zeki abi de vardı. Bak Zeki abi yemin ediyorum o var ya. Şu ayaklarım titriyor hocam. Bak o var ya. Seranomi de titriyor. Bir bakıyorum ben neredeyim? Bir anda böyle bir o duyguya kapıldım. Aynen. Sonra dedim Okan koçsun sen de Beşiktaş'ın futbolcusun.
1: Bravo.
2: Başladım. Kendi motive etti. Bir çıktım abi değil daha baktım 45'te hemen kemeni atmış abi çekiyor. Neydi o hoca teknik direktörlerin ismi? Roma'yı şampiyon yaptı ya şeyin. Ranieri çekiyor. Kardeşiniz de çıktı var ya kartallar gibi uçtu o sene kanattan var.
1: İçinden geçsin
2: o çok iyi ama devamı gelmedi. Yapacak bir şey yok. Kanadım kırıldı.
0: Fenerbahçe'nin rakiplerine bakalım. Mustafa Hoca'yı yorumlatacağız.
2: Biraz gülelim hocam.
0: Fenerbahçe bakalım hangi takımlarla karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, LASK Linz ve Slavia Prag. Atletico, Villa, Shakhtar, LASK maçları deplasmanda. Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prag Kadıköy'e geliyor. Semtimize geliyor bir yandan evet. Da. Hocam biraz daha güzel görünüyor sanki Galatasaray'ın kurasına göre.
3: Evet biraz daha güzel görünüyor. Burada güzel görünen bir taraf daha var. Aziz Başkan Fenerbahçe bu Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıllık özlemi giderecek bir başarı elde etmekle daha da güçlendi. Moral motivasyon eşiği yükseldi. Kendilerine bu özgüvenle bu sahaya çıktıkları zaman alacakları bir iki takviye. Takıma da ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. Bu takviyelerle eldeki oyuncular zaten kaliteli oyuncular da var. Greenwood'un olması falan çok etkili. Sahada bir başka oyun stili var. Yani topu ayağına aldığı zaman bir başka Gendouzi'nin oynadığı istekli futbol Lyon maçına da baktığın zaman Kante yaşlı maçlı dediler ama yok, sahada en çok koşan
2: oyuncu.
3: Neler yapıyor ya?
1: Evet.
2: Ama Şikrin yarına hiçbir şey kaybetmemiş ya.
3: Şikrin yarına çok aksadığını düşünüyorum.
2: Evet.
3: Yer kaybı var. Geriye dönüşler de gecikiyor.
2: Kalıyor.
3: Geç ağır kaldığı için geç hamle yaparken de çok faulle oynuyor. Dikkat etmesi lazım. Fenerbahçe 18 yıllık özlemden sonra her iki yakada da şampiyonlar müziği, o müziği de dinliyorsan çık oyna.
0: Çok gereğini teşekkür yap. Ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Okan Koç teşekkürler. Zeki Uzundur Okan.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler Avrupa gecesine noktayı koyuyoruz. Eleme turlarını bu akşam itibariyle tamamladık. Takımlarımıza, 4 ekibimize de Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler. Hoşça kalın.
4: Transfer'de A-Spor sezonu başladı.
5: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
4: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece A-Spor biliyor.
5: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
4: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında A-Spor ekranında.
5: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
4: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü A-Spor'dan ayırmayın.

0: La Liga'da ikinci hafta karşılaşması, ev sahibi Rayo Vallecano, konuğu Deportivo Alaves. İlk düdük geliyor, Vallecano Alaves mücadelesi başlıyor, iyi seyirler. Fran Perez birebir kaldı şimdi. Fran Perez geriye döndü. Fran Perez uzak mesafe, nefis çalım, ardından vuruş ama direkt dibinde kaleci. Unai Lopez'den şık hareket, ardından sert şut, yerden şut, uzanıyor kaleci Sivera. Geriden iyi destek geldi, bir anda fırladı Reba, ceza sahası içine girdi, gol pozisyonu, pas çıktı ama iki hamlede kaleci vantajla topun sahibi. Şimdi kullanacak, kısa kullandı Isi. Tekrar aldı ayağına Isi, Palazon açısı da oluşuyor gibi, Isi Palazon dışarıya. Ekstra pas Fran Perez'e. Fran Perez aldı sağına, kapalı önü açıyor. Fran Perez son çizgi, yerden çevirdi ama top dışarıda. Korner. Çizgi halinde dizildi savunma. Şimdi orta geldi, içeri kopu ama yandan dışarı. Cameo, top kaybı. Ibanez sağdan bindirme var şimdi Perez'den. Derinlemesine bir top. Tek dokunuş. Tony Martinez'den. Perez ucumda. Perez'den orta ama yan filelere gitti top. Tony Martinez'de gole yaklaştı Alaves. Ama sonuç yok. Yerden pas. Unai Lopez. Onun da pası. Cameo'dan plase ama iki hamlede. Sivera. İşaret geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. İkinci direğe doğru ve top ağlara gidiyor. Kornerden golü buluyor Rayo Vallecano. Böyle kullanıldı. Kavisi top. Kaleci tek yumruklu uzaklaştırmaya çalışıyor ama burada Isca sonrasında Balboa'ya çarpıyor top. Koluna temas etti mi etmedi mi Balboa'nın? Şu an Muniera monitör işaretini yaptı, izleyecek. Kolunun açısı değişiyor temas sonrası. Benim anlatmaya çalıştığım buydu. Bakalım karar ne olacak? Açıklayacak karar Jose Muniera. Önce kaptana söylüyor. Elle oynama. Ağlara giden top değer kazanmadı sevgili izleyenler. Tenalya derin gönderdi. Şimdi Ibanez top boşta ceza sahası için. Nefis bir dönüş, kaleci açıldı. Kale boş ama direkt gitmedi top ağlara. Yaklaştı yine gole Alaves. Gidiyor topla Ratio. Karşısında Reba. İçe kıvrıldı. Ratio bir çalım daha. Bir çalım daha. Kurtardı topu. Şimdi Cameo düzeltti. Cameo gol! 1-0 önde Rayo Vallecano. Çok istediler. Çok arzuladılar. Büyük bir efor sarf ettiler. Önce Ratio. Ardından Cameo. 1-0 önde ev sahibi. Sağdan yükleniyor Alaves. Deniz Suarez'in pası yerden içeri. Tony Martinez bitiremedi. Atak tazeleyecek yine mavi beyazlar. Uzaktan şut dışarıya. Ibanez vurdu dışarı. Bu arada Mariano Diaz. Gol pozisyonu ve gol. Mariano Diaz. 1-1. Oyuna sonradan girdi. Topu ağlarla buluşturdu. Mariano Diaz, Ratio yıkıldı. Son bölümde golü buluyor Alaves. Şimdi Yusuf yaptı ortasını. Gol şansı ama dışarı. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Tony Martinez harcadı fırsatı. Muniera maçı bitiriyor. Rayo Vallecano 1, Deportivo Alaves 1 maçın sonucu.
1: İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Athletic Sevilla'yı konuk ediyor. Gözler maçın hakeminde. İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Atletik Sevilla mücadelesi başlıyor. Oyan Sunset. Sunset döndü. Sunset yerden pası verdi. İyi bir pas oldu. Benyat uzaklardan denedi. Kaleci de kalıyor. Vlahodimos. Peyo Canales. Benyat'tan Canales şimdi sağ kanat. Iñaki. Iñaki Williams kaleyi düşündü. Vlahodimos. Şimdi Robbie Yur. Baskı yaptı Robbie Yur. O pres sonuç verdi. Şut geldi ama etkisiz. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve kırmızı kart, kırmızı kart. Çok tehlikeli pozisyonun ardından kırmızı kart çıkıyor Atleti'ye.

0: çıkarken hata Atletik'ten ve üst üste iki pozisyonda ağır bedeller ödüyor Atletik. Sağ kanatta Juan Iglesias. Sevilla geliyor ikinci gol için. Iglesias. Iglesias çekti. Iglesias şimdi kaleyi düşündü Simon. Unai Simon corner. Din ezeli rakibinde yetişti. Ligada Sociedad forması da giymişti Guridi. Şimdi Areso. Jesus Areso yerden oynadı. Sunset. Sunset vurdu dışarıya. Oyan Sunset. Jesus Areso. Uzun bir taç kullanacak. Areso gönderdi içeriye. Guruzeta top sekti. Agüme şimdi gelişine vuruş dışarıya. Dışarı gitti. Teo Canales. 33. dakika. Oso bir sol bek olarak katılmıştı A takıma. Hücum yetenekleri onu sol öne itti. Sol kanatta görüyoruz onu. Berenger. Şimdi Sunset harika döndü. Pası verdi Iñaki Williams. Vlaho Dimos. Odiseas Vlaho Dimos. Şimdi pas. Ejuke. Tehlikeli geldi Sevilla. Ejuke. Süper gol. Ejuke harika bitiriyor ve Sevilla fark 2'ye çıkarıyor. Chidera Ejuke. Muazzam bir bitiriş. Atletik 0, Sevilla 2, Ejuke ikinci yarı başlarken oyuna dahil oldu ve harika bir gol atıyor. Şimdi orta içeriye Ejuke'den Rabiur düşüncesi Areso. Areso, Oso mücadelesi. Oso kazandı o topu, yerden çıkardı. Şimdi İshak vurdu gol! İshak Romero! Sevilla şov yapıyor. 57. dakika, Atletik 0, Sevilla 3. İshak Romero, Ejuke'ye asisti yapmıştı. Bu kez de kendisi atıyor. Şimdi Canales. Canales, Canales vurdu. Vlaho Dimos. Alex Berenger tekrar. Berenger aradan bıraktı. Peyo Canales çizgiye indi. Peyo Canales çıkardı. Şut geldi. Son anda müdahale. Son anda müdahale. Carmona. Berenger Kornel'i kullanıyor. Berenger yaptı ortayı. Savunmadan sekti. Şut gol. Top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Atletik farkı ikiye indiriyor. Aitor Paredes. Bir umut ışığı oluyor. Aitor Paredes'in golü Atletik için. Fark 2'ye indi. Atletik 1, Sevilla 3. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletik 1, Sevilla 3.
1: Valencia ve Celta Vigo karşı karşıya giriyor. Ve şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Carlos Corberan görüntüye geliyor. Gaya. Gaya döndü geriye. Pepe Lu. Uzun oynadı. Pepe Lu savunma arkasına. Şimdi Sato hareketlendi. Aldı cezalarında iyi pas. Şut geldi dışarıya. Dışarıya Danjuma. Arnaut Danjuma dışarıya gönderiyor müsait pozisyonda. Javi Galan. Titan Regan'ın üzerine Javi Galan yerden. Şimdi uzaklardan bir şut. Dimitrievski hata yapmıyor. Javi Guerra en soldan Gaya bindirdi. Onun koşu yoluna Jose Gaya. Gaya düzeltti yaptı ortasını. Herkes açtı uzak nokta. Ugrinic o da çevirdi bekletmeden. Lago. Orada bir karambol. Javi Guerra önünde kaldı vurdu dışarıya. Javi Guerra. Aleix Vebas. Javi Rodriguez, Dimitrievski. Dimitrievski çıkardı. Javi Guerra. Javi Guerra döndü sağ tarafa. Ugrinic vurdu ve kaleci Radu. Erten ceza alanına doğru. Şimdi Pablo Duran vurdu ve kaleci Dimitrievski.

0: sol tarafa Svedberg aldı önüne ceza alanında. Svedberg yerde kaldı. Svedberg katlıyor hakem. Svedberg yerde kaldı, kalk dedi hakem. Ve bir karşı atak şansı Danjuma. Taşıyor topu Danjuma, girdi ceza alanına. Danjuma dışarıya. Danjuma dışarıya gönderiyor. Valencia yine gole yaklaştı. Danjuma ile yaklaştı. Pas gönderdi Moriba'ya. Yaiş Moriba. Tek toplar Celta Vigo'da. Marcos Alonso bıraktı. Svedberg ceza alanında. Svedberg geriye çıkardı. Marcos Alonso dışarıya. Alonso dışarıya gönderiyor. Direğin dibinden dışarıya. Celta Vigo gole yaklaştı. 89. dakika. Marcos Alonso Svedberg işbirliği gelişine böyle denedi şansını. Alonso ama çerçeveyi bulamıyor. Dieng 90+5 son uzatma dakikası. Dieng Valencia taraftarı heyecanlı. Dieng yaptı ortasını. Dieng Alonso şimdi uzaklardan bir şut ve kaleci Radu iki hamlede. Bir kez daha izliyoruz işte. Çok uzaktan, çok sert, çok düzgün bir şut ama Radu geçit vermiyor. Ve son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbol severler.
1: La Liga'nın ikinci haftasında Espanyol Real Madrid maçındayız. Espanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Ve işte Jose Mourinho ekranlarda. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huijsen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. 1-0 önde Real Madrid. Yeni sezonun ilk maçında. Arda Güler, içeride Mbappe ve Vinicius. Arda içeriye, Mbappe'ye doğru savunmadan son anda müdahale var. Atak tazeleyecek Real Madrid. Bernardo Silva. Bellingham düştü kalktı. Bellingham'dan Carreras'a. Mbappe ısrarla istemişti, o topu aldı. Kaleye de baktı ama Dimitrovic'in üzerine gidiyor şutu. Arda'dan Dumfries'in koşu yoluna. Denzel Dumfries çevirdi içeriye Dimitrovic. Denzel Dumfries gibi bindirme yapmayı çok çok seven, oyununun temel taşlarından biri haline getirmiş bir oyuncuyla oynamak Arda için de iyi olacaktır. Tabii Dumfries için daha da iyi diyebiliriz. Calatrava. Exposito, Edu Exposito Arda'ya takıldı şutu. Riedel, Clemens Riedel kaleyi denedi. Courtois. Atak sürüyor Espanyol adına. Orta geldi. Kafa savunmadan şimdi Edu Exposito. İyi bir şut yok ama. Ardından Roberto Fernandez önünde buldu. Onun şutu da üstten alta gidiyor. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javi Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Calatrava! Cevabı veriyor Espanyol Real Madrid'e Alex Calatrava'yla. 1-1. Denge var şimdi skorda. Kaleyi bulan ikinci şutta golü kaydediyor Espanyol. Kylian Mbappe, Riedel'den kurtulma çabasında. Kylian Mbappe oldukça hızlı. Çaprazdan şut, Mbappe, Dimitrovic kurtardı. Dönen top Dumfries'in önünde ama. İyi bir şut gelmiyor.

0: geliyor. Denzel Dumfries'ten. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda. Mbappe Dimitrovic. Marko Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Hernandez, Valverde geldi oraya. Arda şimdi. Arda attı çalımı, yerde kaldı, faul. Arda'nın çalımı tekrar tekrar farklı açılardan ekranlarınızda. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Urko'dan böyle kurtardı. O sihirli sol ayağıyla Mbappe'ye de gönderiyor. Dimitrovic kapattı açıyı. Aynı zamanda eskide bir İspanyol oyuncusu ve teknik direktörü Pochettino. Dumfries kaleyi denedi, korner. Arda. İkinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham. Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği. İkinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Pasla çabuk kullandı Arda. Yeniden buluşuyor topla. Arda fırsat aradı orta için. Şimdi gönderdi içeriye. Kafa vuruşu Dimitrovic'in üzerine. Konate. Diomande. Seken top. Valverde. Fede Valverde ile gole yaklaşıyor Real Madrid. Böyle vuruyor Valverde. Direkten dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Diomande. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. O kalabalıkta top. Espide. Espi vurdu, gol! Dakika 90. Sahnede Carlos Espi var. Geçen sezon golleriyle Levante'yi kurtarıyordu. Real Madrid'in kurtarıcısı oluyor ilk maçta Carlos Espi. Dakika 90. 2-1 yakalıyor Real Madrid. Mbappe'nin de golde büyük payı var. Topu ağlara gönderen Carlos Espi oluyor. Vinili, Mbappe'li, Diomande'li hücum hattına sonradan dahil oldu Carlos Espi. Golü atan da o oluyor. Golü buluyor Carlos Espi ve işte Jose Mourinho. Jose Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor Jose Maria Sanchez'den. Real Madrid, Carlos Espi'nin son anlarda bulduğu golle 3 puanı cebine koymayı başarıyor.
1: Geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Atletico Madrid Villarreal mücadelesi başlıyor. Romero karşısında Simeone. Simeone verdi pasını Kanginli. Kanginli'yi çıkardı. Yulman şimdi uzaklardan deneme Luis Junior. Pepe ile Villarreal atak geliştiriyor. Nicola Pepe. Pepe. Pepe. Pepe çekti. Pepe arkadaşlarına baktı. Yerden oynadı Ayoze Perez. Perez'den pas. Moleiro. Mikautadze. Mikautadze vurdu. Jan Oblak. Jan Oblak'tan kurtarış. Şimdi Romero. Romero boşluğu buldu. Romero. Romero yaptı ortayı. Pepe'ye doğru. Şimdi etkili bir atak. Pepe. Grimaldo kapatmaya çalıştı. Şut geldi Oblak. Korner. Pubil. İçeriye oynadı Pubil. Tekrar onda kaldı. Pubil kaleye doğru gol! Harika gol Pubil! Mark Pubil süper vuruyor topa. Süper bir golle Atletico 1-0 önde. Mark Pubil! Muhteşem! Maçta o çalışı süper bir golle yapıyor Atletico. Mark Pubil. Harika vurdu topa. Mark Pubil.

0: bittiyse uzaktan ben çekerim şutları diyor Mark Bubil.
1: Renato Veiga uzun oynadı. Veiga, Tejan Buchanan orada. Tejan Buchanan yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettiriyor. Koke. Yulman kaybetti o topu. Buchanan indirdi. Buchanan yerde oyun sürdü. Şimdi maçın hakemi beyaz noktayı mı gösteriyor? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. İşte pozisyon. Buchanan ve Yulman arasında yaşananlar. Gerard Moreno ve Yanov'da karşı karşıya işaret geldi. Gerard Moreno. Moreno vurdu ve gol! Gerard Moreno penaltıyı gole çeviriyor. Oblak yerinde sabit kaldı, hareket edemedi. Villarreal beraberliği buluyor. Carlos Romero. Şimdi hızlı çıkma isteği Villarreal'den Mikel Tadze. Çok süratli. Mikel Tadze gidiyor. Mikel Tadze ceza sahası. Mikel Tadze Oblak. Yani Oblak. Pozisyon sırasında, devamında çok yoğun itirazlar gelmedi ama sonrasında inceleme. Alejandro Hernandez kararını ilan edecek. Öncesinde kartını eline aldı. Kenara. Bir sarı kart. Koke'ye olabilir o kart. Ve evet, beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi ikinci kez ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Mikel Tadze gol! Villarreal öne geçiyor. İki penaltı golü. Önce Moreno, şimdi Mikel Tadze. Villarreal geri döndü. 2-1 öne geçiyor 78. dakikada. Mikel Tadze'nin penaltı golüyle konuk ekip. Barrios. Şimdi Baena. Alex Baena etkili geliyor Atletico Baena'yla. Baena aradan bıraktı. Simeone gol! Simeone! Giuliano Simeone! Beraberliği getiriyor Atletico'ya. 2-2. İnanılmaz bir maç, inanılmaz bir ikinci yarı. 10 kişi kalan Atletico Madrid pes etmiyor Giuliano Simeone. Çok enteresan bir maç. Uzaklardan Foyt denemedi, derin bir top yolladı. Harika çalımı Karen Oblak. Oblak. Üçüncü gole çok yaklaşıyor Villarreal. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletico Madrid 2, Villarreal 2. Bu keyifli, heyecanlı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanıyor.
2: Alfonso Perez'de maç başlamak üzere. Munera'nın düdüğü Hetafe Santander maçı başladı. İyi seyirler. Şimdi derinlemesine pas, ceza sahasına Canales dar açıdan vurdu. Kaleci Soria. Top sekti. Enes orada rakibiyle mücadele içinde. Boştaki topu aldı Mojica. Yerden yuvarladı ileri. Satriano döndü yüzünü. Satriano dışarıya. Out. Yerden top. Terat buldu Enes'i. Enes'ini aldı dışarıya. Enes de gole yaklaştı Hetafe. Sonunda Enes'i bulabildiler. Sonunda Enes'e pozisyonu hazırlayabildi Hetafeliler. Enes'in şutu dışarı.

Atışı kullandı. Puerta adeta orta gönderdi içeri. Hata yapmadı Hetafe defansı. Kafayla doldurulan top. Salinas yüzüne bir darbe alıyor ve penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor Juan Muniera. Andres Martin. Luis Junior'a da atmıştı 16 Ağustos'ta. Andres Martin geliyor. Martin ama David Soria. İki hamlede Soria kurtarışı yaptı. Sakatlık yaşıyor. Yüzler bir anda düştü.

0: Garcia koridoru buldu, gitti. Arkadaşı da boşa çıktı. Şimdi Ramon Terraz tekrar istiyor topu. Garcia çevirdi içeri. Gol! Enes Ünal! Gol geliyor. Öne geçiyor Etafe. Golle dönüyor Alfonso Perez Enes Ünal. La Liga'da Getafe formasıyla son golü 3 Mayıs 2023 Celta Vigo ağlarına. Konferans Ligi playoff'unda Partizan ağlarını da sarsmıştı. Durdu, sustu ve son bölümde konuştu. Golü atıyor milli futbolcumuz. 1-0 önde Getafe. İşte gol. Tekrar Ivan Martin. Enes kazanamadı topu. Şık hareketler. Bir çalım. Şimdi derinlemesine Mojica. Maç bitti. Kazanan Getafe. Enes Ünal'ın golüyle Getafe mağlup ediyor Santander'i. Getafe 1, Santander 0 maçın sonucu.
1: Deportivo beraberliğiyle açmıştı sezonu Elche. Barcelona'nın ilk resmi maçı bu. İlk düdük. İyi seyirler diliyorum. Sağ kanada pas. Lamine Yamal sarktı arkaya. Lamine Yamal. Yamal vurdu dışarıya. Sezonun ilk pozisyonu Barcelona için ve Lamine Yamal için. Offside yok gibi. Dediğin gibi çok keyifliydi geçen sezon Elche'yi izlemek, anlatmak ama
2: düşüyorlardı.
1: keyifli düşüyorlardı son saniye, son dakikalarda kurtardılar. Büyük fırsat. Rafinha ceza alanı. Rafinha yerde. Penaltı. İşte tam bundan bahsediyorduk. Aynen, tam bundan bahsediyorduk. Elche'nin ayağı paslarla çıkmaya çalışırken Espart'ın kazandığı top. Rafinha sıyrıldı rakibinden ve yerde kaldı penaltı. Rafinha ve gol. 20'de 19 oldu penaltılarda. Rafinha 14. dakikada öne geçiyor Barcelona. Daha aslında ritmi bulamamışlardı ve penaltıdan Rafinha attı. Sangare çok güzel aldı önüne Sangare. Ama orayı kapatan Gerard Martin. Sangare düştü, kalktı, devam ediyor. Şimdi Fernandinho'ya pas. Nino karşı karşıya ama kademe geliyor Eric Garcia. Redondo. Şimdi pas ceza alanına doğru iyi bir top. Gelişine vuruş olmadı. Guari koşuyu yaptı. Pozisyona girdi ama vuruşu yapamıyor.
3: Yani Barcelona savunması da DM'nin kaybettiği topla başladı. Gerçekten konsantrasyonun çok kaybolduğu bir an.
1: Redondo. Yamal iyi pas Rafinha'ya. Rafinha boş pozisyona. DM'i de boş ona bıraktı. Karim Adeyemi. Barcelona 2-0 önde. İki büyük hata. Kazanılan toplarla direkt kaleye gidişler. Hiç Barcelona gibi değil aslında. Şu sahada gördüğümüz 48 dakikada Barcelona ama skor onların yanında 2-0.
3: Çok kolay oldu.
2: Evet.

0: Rafinha orta iyi yere geldi, dokunuş dışarıya 3 oluyordu. Bernal kaçırdı. Lamine Yamal ayak dışı paslarından biri nefis, yine Rafinha. Maç bitecek mi? Rafinha'yı vuramadı. Çust. Kafayla sektirilen topu arkaya, kontrol, vuruş direkten dışarıya. Tete Morente. Faul bekledi Barcelonalılar. Tete Morente. Bu şut direkten dışarıya gidiyor. Top kaybı geldi. Bu kez Barcelona dengesiz yakalanabilir. Şimdi vuruş dışarıya. Çıktı oradan. Barcelonalılar şimdi. Anthony Gordon içeride hareketli pas. Oraya doğru Rafinha geliyor. Rafinha bitiriyor maçı. 3-0. Bunun sinyalleri geliyordu ama. Rafinha 2 gol bir asist daha. İlk maçtan İstatistik kağıdını doldurdu.
1: Aynen. Bir de hani Dani Olmo oyunu girdi. Onun çizgide yaptıkları, Gordon'un pası diğer tarafa. Giren oyuncular da hemen katkı verip maçı koparmayı başardı Barcelona adına.
0: Şimdi Elçi Ata. Bu an on. Otte direkt. Direkt. Şimdi
1: çok
0: Pedri, nefis bir pas Pedri'den, 4 mü gelecek, 2'ye 0, Gordon verdi pasını, Fermin attı golü, 4 oluyor, Elche savunması da aldı ve Gordon bencil davranmadı, Fermin'e boş kaleye attırdı golü, 4.
1: Yani Gordon'un ikinci asist bu arada.
0: Evet. Yani ne zaman girdi? 65'te girdi. 5 dakikada, 6 dakikada 2 asist. Sol kanat Xavi Espart. Pası Fermin'e, Fermin müthiş döndü. Fermin 5 oldu. O da dublesini yapıyor. Nefis bir dönüş. Aslında o boş kaleye golünü atana kadar çok iyi bir maç geçirmiyordu Fermin Lopez ama işte öyle bir adam.
1: Bir 9 numara gol geldi bu arada. Ha. Yani alışı, dönüşü, geçişi, vuruşu. Yani o Ferran rolünün bir kısmını sanki bu sezon alabilir gibi.
0: Ferran da 2 tane atmış yine bugün. Son düdük. Barcelona 5 atarak başlıyor sezonu. Elche deplasmanında günün yıldızı Rafinha.
2: El Sadar'da Osasuna ve Levante karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Olasa Gasti uzun gönderdi. Orada Bardelli. Enzo Bardelli yaptı ortasını, Bardelli şut, top direkten döndü. Top direkten dönüyor, atak devam edecek. Olasa Gasti dışarıya. Olasa Gasti dışarıya gönderdi. Çok yaklaştı gole Levante. İşte bu uzun pas. Bardelli'nin koşu yoluna. Enzo Bardelli burada aldı. Böyle yaptı ortasını ve Brugge gelişini o kadar güzel vurdu ki. Ama direğe takılıyor. Bakalım kim kullanacak? Ruben Garcia geliyor. Ruben Garcia dışarıya. Ruben Garcia. Eski takımına karşı çok uzaktan avlayacaktı neredeyse. Matthew Ryan'ı, işte Ruben Garcia. Orta geldi. Öndüreye Ante Budimir. Son anda kale ağzına müdahale bir kez.

Kafa vuruşu ve kaleci Matthew Ryan. Önce Ante Budimir, sonrasında Herrando. Matthew Ryan hata yapmadı. Aldı Munoz. İker Munoz. Yaptı ortasını Munoz. Uzak noktaya. Şimdi ceza alanı. Şut son anda Matthew Ryan. Matthew Ryan. İşte Moncayola. Düzeltti. Böyle vurdu. Plase vurdu. Matthew Ryan. Müthiş uzadı. Abel Bretones. Yaptı ortasını Bretones. Kafa. Abel Bretones yaptı ortasını. Savunma karşıladı, yükseklik kazandı yine. Şimdi Oroz indirdi önüne, uzaklardan deniyor, sekti. Budimir kaleciyi geçti. Budimir son anda, son anda kale ağzında. Kale ağzında çok kritik bir müdahale son anda. Üst üste fırsatlar olsa Süme'den bir kez daha gelecekler şimdi. Korner kullanıldı. Öndüreye doğru kafa, dışarıya. Dışarıya çıktı top. Levante gole yaklaşıyor bu kez. Moncayola uzun gönderdi. Sol tarafa doğru gönderdi. Toro'ya gelmedi. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Victor Garcia. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler.

0: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca transferde günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu gece Nevzat Dindar, Caner İşbeğendiren ve birazdan da Kartal Yiğit bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Tabii transfer raporundayız. Fakat Avrupa kupalarında da Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanını geride bıraktık. Avrupa Ligi playoff turunda ise rövanş karşılaşmaları oynanıyor. Yine bu anlamda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri üzerinden biraz bu kuralar transfere nasıl etki eder? Bunu da elbette değerlendiriyor olacağız. Sıcak gündem maddeleri var. Galatasaray'da Rafael Leao konusu var. Fenerbahçe de yine Marcus Rashford için sarı lacivertlerin bir resmi girişimde bulunması bekleniyor. Bu anlamda artık çok da az bir süre kaldı. Türkiye saatiyle 3 Eylül gece saat 01'e kadar kulüpler UEFA'ya listelerini bildirecekler. Bu anlamda çok da fazla vakit yok. Nevzat Dindar, Galatasaray'la başlamak isterim. Sarı Kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu. Hatta şöyle yapalım mı? Belki kaçıranlar ya da hatırlayamayanlar varsa rakipleri bir kez daha ekranlara getirebiliriz. Bir grafiğimiz vardı onun üzerinden. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu dedik. Önce Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri birinci torbadan Barcelona geldi ve bu karşılaşma İstanbul'da oynanacak Galatasaray'ın sahasında. Fransız devi Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Galatasaray son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain. Aston Villa ve Sporting ikinci torbadan gelen takım. Aston Villa'yı Galatasaray İstanbul'da ağırlayacak. Sporting'e ise Lisbon'a konuk olacak temsilcimiz. Üçüncü torbadansa Feyenoord ve Lille eşleşti Galatasaray. Yine Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Lille ise konuk olacak Galatasaray. Ve dördüncü torbada ise Stuttgart'la AEK Atina Galatasaray'ın rakipleri oldu. Stuttgart İstanbul'a gelecek. Galatasaray ise Yunanistan'da komşuda aslında AEK'ya konuk olacak.

0: olacak ve Galatasaray'ın 8 mücadelesi bu şekildeydi. Fenerbahçe'nin rakiplerini de hemen aktaralım. İlk torbadan, birinci torbadan Atletico Madrid ve Liverpool'la eşleşti Fenerbahçe. İspanya'da Atletico Madrid'e konuk olacak Sarı Lacivertliler. Liverpool'u ise İstanbul'da ağırlayacak. Liverpool geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray'a rakip olmuştu. Hatta iki kez rakip oldu. Önce lig etabında, ardındansa son 16 turunda Galatasaray'a İstanbul'da konuk olmuştu. Bu kez İstanbul'da Liverpool Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. İkinci torbada burada aslında ortak rakip Galatasaray ve Fenerbahçe için İngiliz kulübü Aston Villa. Galatasaray İstanbul'da ağırlayacaktı Aston Villa'yı. Fenerbahçe ise İngiliz ekibine konuk olacak ve bu torbada ise Roma, Fenerbahçe'nin diğer rakibi olduğu İstanbul'da Fenerbahçe ve Roma Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Ve bir başka Türk teknik direktör bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Shakhtar'sa, Arda Turan'ın Shakhtar'ıysa Fenerbahçe'yi sahasında, aslında sahası diyoruz ama bir anlamda iç saha maçı olarak Chelsea'nin stadı olan Stamford Bridge'de Londra'da konuk edecek. Shakhtar'la Fenerbahçe Chelsea'nin stadyumu olan Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecekler. Villarreal'i ağırlayacak Fenerbahçe İstanbul'da ve son dördüncü torbadan sıra rakipler LASK Linz'le Slavia Prag olmuştu. LASK Linz'e konuk olacak Sarı Lacivertliler. Slavia Prag ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe'nin ise 8 karşılaşması bu şekildeydi. Açıkçası zor kura olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Özellikle İşte Paris Saint Germain Galatasaray için burada dikkat çeken son 2 yılın şampiyonu yine Barcelona'yı İstanbul'da ağırlayacak. Atletico Madrid deplasmanı, Aston Villa ikinci torbadan belki de en istemeyeceğiniz takımlardan birisi. Villarreal'i görüyoruz yine orada, Roma, işte Stuttgart, yani iki takım açısından da zor kura olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz Nevzat Dinler.
1: Ya Şampiyonlar Ligi'ndeyseniz zaten
0: kolay kura yok.
1: Yani bu takımlar olmasa bile.
0: Bu arada Kartal Yiğit de bizimle birlikte, hoş geldiniz Kartal Yiğit.
2: Biraz gecikmeden ötürü.
0: Estağfurullah, tabii ki rica ederiz. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde lig etabına kalacak, bir sürpriz yaşanmazsa kalan bölümde. Birazdan Beşiktaş mücadelesi tamamlandıktan sonra çok daha detaylı konuşacağız zaten Beşiktaş'ı ve transfer gündemini, ama biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile başlamış olalım.
1: Şimdi ben iki takımın rakiplerine baktığımda Galatasaray'ın biraz daha hatta daha zor bir grupla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Barcelona, Paris Saint Germain kafadan zaten Şampiyonlar Ligi'nin en zor iki takımı. Paris Saint Germain'i zaten anlatmaya gerek yok. Diğer taraftan Aston Villa, ki iki takımımız da Aston Villa ile karşılaşacak. Aston Villa son Avrupa Ligi şampiyonu.
0: Evet.
1: Diğer taraftan baktığımda Sporting yine iddialı, geçen sezon şampiyon olamamıştı ama çok flash transferler yapıyor, işte satışlar yapıyor. Her zaman bir ekol vardır. Sporting zaten Portekiz futbolunun önde gelen kulüplerinden bir tanesi ve zorlu bir deplasman olacak Galatasaray için. Deplasman da değil mi? Tabii.
0: Evet.
1: Deplasman.
0: Lisbon'da maç.
1: Şimdi diğer takımlara baktığımda Lille öyle ya da böyle Fransa'da bir ekolü temsil eder.
0: Orada Lille'de de teknik direktörlük görevini Carlo Ancelotti'nin oğlu olan David Ancelotti yönetiyor. Genç bir teknik direktör. Yıllarca aslında stajını babasının yanında yaptı. Bir ustayla çalıştı yıllarca. Bu kez kendisi teknik direktörlük koltuğunda oturuyor. Onlar da Boadi'yi kaybettiler. City'ye transfer oldu. Evet. Berke Özer Lille forması giyiyor, yakından tanıdığımız bir isim. Kolay bir deplasman değil tabii ki.
3: Başar Önal da var aynı zamanda.
0: Evet, o da yeni transferi bu sezon.
1: Üçüncü torbadan ben Galatasaray'ın yani üçüncü torba şansının da pek olduğunu söyleyemem. Şimdi dördüncü torbaya baktığında da ki Feyenoord'da Van Bronckhorst geldi, ki Feyenoord bu sene daha iddialı.
0: Evet.
1: Son ilk maçında da fark atmışlardı. Şimdi son torbaya baktığımızda da orada Stuttgart Almanya'da, ki Stuttgart'la Galatasaray arasında transfer konusunda özellikle Demirovic'le alakalı bir transfer gündemi vardı. Yani ilginç, bir taraftan Demirovic'i renklerinize bağlamak istiyorsunuz, son dakikada o transfer yatıyor, ki Demirovic önceleri Galatasaray'a sıcak bakıyordu. Galatasaray'ın teklifini değerlendirecek gibiydi.

0: Alman tarafı satışı sıcak bakmıyordu. Sonra Demirović Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi. Bugün de Galatasaray'ın rakibi Stuttgart. Diğer taraftan da yine Galatasaray'ın genel olarak zor bir grupla karşı karşıya kaldığını söyleyebilirim. Ben açıkçası yani normal şartlarda her zaman Galatasaray, ki Avrupa'da yıllardır Galatasaray'ın en böyle şaşalı, başarılı olduğu dönemlerde Galatasaray için kullanılan bir ifade vardı. Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır. Galatasaray birçok Avrupa deviyle karşılaştı. Birçok Avrupa destanına imza attı. Ama gelinen noktada yani böyle 300-350 milyon euro bandında değer biçilen bir Galatasaray'ın böyle bir kuradan sonra taraftarının çok karamsar olduğunu görüyorum. Bu karamsarlığa iten şey nedir? Bence planlama. Transfer planlamasındaki hatalar Galatasaray için aslında kuradan ziyade sorgulanması gereken nokta. Bugün Galatasaray transferlerini zamanında yapsaydı, sistemini oturtsaydı, o zaman pekala biz bu grupta bir şeyler yapabilir, başarılı olabilir diyebilirdik. Hala yine umudumu koruyorum. Yine başarılı inşallah Galatasaray'da, Fenerbahçe'de son 24'e kalacaklar, son 16'ya kalacaklar, ama açıkçası bir karamsar tablo var. O karamsar tabloda biraz planlama ve transfer politikasındaki hatalardan kaynaklanıyor. Takımlarla ilgili özellikle Paris Saint Germain zaten şu an Avrupa futbolunun bir numarası. Karşılaşmak isteyeceğiniz en zor rakip. İlk iki, yani birinci torbadan daha doğrusu ilk iki takıma baktığımız vakit puan alma şansınız aslında biraz zayıftır.
1: Çok zor.
0: O biraz şansa bağlı.
2: Yani alabileceğiniz her puan ekstra olur.
0: Ekstra olur.
2: Paris Saint Germain ve Barcelona maçlarından.
0: Paris Saint Germain deplasmanına ben bir kere puan yazmam. İçeride Barcelona Galatasaray için geçen sene şöyle bir şansı vardı. Galatasaray birinci torbadan gelen Liverpool gelmişti galiba.
2: Evet, doğru.
0: Liverpool'a bir artı 3 puan yazılmıştı. Şimdi
2: Frankfurt mağlubiyetinin dönüşünde iç sahada Liverpool'u yenmişti.
0: Birinci torba, birinci torbadan puan çıkarma şansımız yok gibi. Yani Barcelona'da kabul edelim. Orada
1: belki
0: da sistem
1: içeride bir şey olmaz mı, bir beraberlik?
0: Ya çok ekstra bir şey olmasın.
2: Yani olursa
0: çok,
2: ekstra olur ama olmayacak ya, gibi planlamak lazım.
3: Buradaki
1: yani o ayrı mesele de.
3: Fikstür ve sıralama da önemli.
0: Ya Barcelona ile mesela yani ben ilk maçımı Barcelona ile oynamak isterim.
2: Karşılaşmalara dair fikstür cumartesi günü çekilecek. Şu an hangi takımla hangi hafta oynayacağı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belli değil, ama burada Caner'in de bahsettiği nokta kıymetli. Fikstür de önemli. Yani tabii, nasıl başlayacağınız, işte burada mesela ligdeki hangi maçın öncesi ve sonrası acaba Şampiyonlar Ligi'ne denk gelecek? Hangi maça
3: mantıken
2: denk gelecek? Bunlar da
3: yani mantıken
2: önemli.
3: Tercih olarak Paris Saint Germain deplasmanına son etapta gitmek istersiniz.
2: Mesela Galatasaray'ın muhtemelen, eğer yanlış hatırlamıyorsam bir tane, yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbi sanırım sonrası bir tane Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları oluyor. Yani ikisinin
0: sen mesela
2: de
0: mantıken Paris son deplasmanı
2: önce önemli.
3: Şey, Manchester City örneği var zaten.
0: Ama şöyle bir şey.
2: Zalgiris Beşiktaş mücadelesi 1-0 sona erdi. Beşiktaş 3-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu, ama Avrupa Ligi'nde lig etabına kalmayı başardı siyah beyazlar. Tebrik edelim. Biraz oyun anlamında zaman zaman Beşiktaş'ın çok tat vermediği bir karşılaşma oldu. Alanyaspor mağlubiyetinden sonra burada kazanmak önemli olurdu, ama mağlubiyetle tamamlandı mücadele. Fakat buna rağmen lig etabına kaldığı için Beşiktaş'ı kutlayalım. Birazdan daha detaylı Beşiktaş bölümünde konuşacağız. Hatta maçın da özet görüntüleri transfer raporunda olacak. Biz devam edebiliriz. Buyurun.
0: Şimdi Caner mantık olarak Paris Saint Germain deplasmanı dedi. Ben son maçı tercih ederim dedi. Ben mesela kişisel olarak Paris Saint Germain deplasmanıyla başlamayı ben de onu tercih ederdim. Ama hazır bir Galatasaray olması kaydıyla. Çünkü Paris Saint Germain hatırlarsan bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde zar zor son 24'e kalmış.
2: Evet.
0: Oradan yürüyüp gitmişti. Ve Paris'in ki Süper Kupayı da kaybettiler. Sezon başlangıcında çok parlak olmadı. O yüzden Paris Saint Germain'e karşı şu an ne alırsan kârdır diye bakıyorum, ama hani bunu dediğim Galatasaray'ın bütün transferleri, yani şu an Galatasaray'ın böyle son dakika transfer işine girip bir sistem oturtması zaman alacak zaten. Hadi tamam, son dakika transferlerini yaptın, 2-3 tane oyuncu getirdin ki onları birazdan detaylı olarak konuşacağız, ama Galatasaray başarılı olmak istiyorsa bir sistemine mutlaka oturması gerekiyor.

0: gerekiyor. Bugün Bodø/Glimt dediğim vakit mesela Bodø/Glimt ile ilgili az çok sana bir fikir verir. Ne yapacağına dair, kendi evinde sana nasıl bir problem yaratacağına dair Bodø/Glimt ile ilgili bir fikrim vardır. Ya da Sporting ile alakalı. Bu takımların ortak noktası nedir? Transferlerini erken yapar, sistemleri oturmuştur. Aynı kadro, aynı hocayla uzun yıllardan gelen bir alışkanlık tabii. ve kültüre sahipler.
1: Taktik sadakat.
0: Ama Galatasaray bugün kadrosunda ya da oyun yapısını değiştirecek flaş majör transferleri imza atacaksa hala biz bunun kim olduğu ya da Leao ile ilgili detayları birazdan konuşacağız. Bambaşka bir şeyden bahsedeceğiz.
2: Şimdi açıklamalar var. Kura çekiminin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbey'in TRT Spor'a kuraya dair ve transfere dair yapmış olduğu açıklamalar var. Transfer konusunda Sayın Başkan'ın şu ifadesi yer alıyor. Transfer planlamamızı kuraya göre yapmıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde zaten kolay kura yok. Başarılı olmak için takviye yapmaya çalışıyoruz. 27. şampiyonluğu kazanmak da diğer hedefimiz. Bu iki hedef için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
0: Şöyle bir tez vardı, demiş. Şöyle bir argüman
2: Sayın
0: vardı.
2: Başkan.
0: Bugüne kadar Galatasaray 27 Ağustos'u Şampiyonlar Ligi kurasını bekliyor. Şimdi Paris Saint-Germain çıktı pardon. Ne evet. yapacağız?
2: Yani
0: ne yapacağız?
2: Daha kötüsü yok yani. Bu kuradan daha kötüsü.
0: Hayır, şey Dembele'yi falan mı oradan çıkarmaya çalışacağız? Yani Paris Saint-Germain çıktı. Şimdi hayatın gerçekleri zaten Paris çıkmasa Liverpool, Liverpool çıkmasa Real Madrid çıkacaktı yani.
2: Ha bir de şöyle bir durum var. Sayın Başkan da diyor ki biz transfer planlamamızı kuraya göre yapmıyoruz diyor.
0: Ama şimdi, başkan bunu ne zaman söyledi?
2: Bugün kuradan sonra
0: söyledi.
2: Evet.
0: Kuradan kura gününe kadar yani bundan böyle 10 gün, 2 hafta, 3 hafta önce stratejik bir tarih verilmiş. Galatasaray 27 Ağustos'u görecek ve burada kararını verecek şeklinde yani birçok istihbarat paylaşıldı. Dolayısıyla bugün acı tablo karşımızda. Paris Saint-Germain, Barcelona. İlk torba için Galatasaray olabilecek en kötü senaryoyla karşı karşıya. Ama belki de ben bardağın dolu tarafından bakmak istiyorum. Bir şeylerin uyanması için belki de bu şeyle karşılaşmak
2: gerekiyor. Hala vakit var mı uyanmak için?
0: Hala var. Hala var ama işte o sistemi nasıl oturtabilirsin? Yani ben bir Liverpool galibiyetine, bir Juventus galibiyetine o günkü şartlara göre düşünmemeliyim, hayal etmemeliyim. Galatasaray bunun altyapısını, sistemini kurmalı. Her sene bana bir Liverpool zaferini, Juventus zaferini izletebilmeli. Ama her sene bir ya daha doğrusu bir sonraki sene acaba bu grupta kaç puan alacağım? Geçen sene ilk 16 yaparken hatta ilk 8 neden yapamadık diye konuşulurken Galatasaray'ın bugün bu grupta ben kendi hesabımdan sorduğumda kaç puan toplar diye sorduğumda insanlar çok karamsar. Ben o kadar karamsar değilim. Açık söyleyeyim. Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır. Ama beni bu tabloda umutlandıran nokta Galatasaray kadrosundan ziyade Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarıyla Rams Park'ta maçı kazanıyorsun.
2: Doğru. İç sahada
0: var.
2: Böyle bir itici gücü var. Şöyle
0: ama deplasman için aynı umutta değil.
2: Birazdan tekrar döneceğim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri üzerinden transferdeki politikası nasıl olur kalan bölümde? Bunu tekrar konuşuruz ama dediğim gibi programın adı Transfer Raporu. Fakat bugün Avrupa Kupalarında maçlar oynanıyor ve tamamlanan karşılaşma var. Beşiktaş deplasmanda 1-0 mağlup oldu Zalgiris'e. Fakat Avrupa Ligi'nde lig etabına kalmayı başardı. Biz Beşiktaş'la devam edelim. Fenerbahçe ve Galatasaray'a döneceğimizi tekrar ifade edelim. Bunun da bilgisini verelim. Konuşacağız transfer gündemini, Leao konusunu, Rashford konusunu ama Beşiktaş mücadelesi yeni hazır sıcağı sıcağına noktalanmışken Kartal Yiğit'le mücadeleyi takip etti, izledi. Kadro anlamında Dusan Vlahovic'i bugün ilk 11'de tercih etti. Evet. Vincenzo Italiano ki birazdan basın toplantısında belki bu bireysel performanslara dair de açıklamaları olabilir. İtalyano'nun Kartal Kaynağı Yılmaz yine orta sahada bugün tercih ettiği isimlerden birisi oldu ama çok hani rotasyonda diyebileceğimiz bir kadro aslında yoktu sahada. Yine ideale yakın bir 11'le Beşiktaş bugün evet. bu deplasmandaydı fakat sonuç mağlubiyet oldu ama tur biletini aldı Beşiktaş. Bu mağlubiyeti Beşiktaş adına sizce nasıl okumak gerekiyor Kartal Yiğit?
3: Açık konuşayım yani bu sonuç bence doğal bir sonuç. Niye böyle konuşuyorum doğal bir sonuç? Ya ilk maçta işi bitirmişsiniz. rakibiniz sizin

0: kat be kat altında güç anlamında, kalite anlamında. Ya burada böyle bir oyunun çıkması normal, açık ve net. Yani belli ki Beşiktaşlı futbolcular motive olamamışlar. Konsantrasyon eksikliği zaten başlangıç düdüğünden son ana kadar belliydi. Etkisiz bir Beşiktaş. Motivasyon olarak çok çok geride bir Beşiktaş. Pozisyona giremeyen bir Beşiktaş. O bizim işte hem lig hem sezon başından beri gördüğümüz, alıştığımız diyelim, Midland maçıyla beraber başlayan alıştığımız Beşiktaş'tan çok farklı bir Beşiktaş vardı. Ne önde doğru düz pres yapabildiler, baskı kurabildiler, ne pozisyon geliştirebildiler, ne kanatları, kenarları kullanabildiler. Onu da geçtim. Kalesinde pozisyonlar veren bir Beşiktaş'ı gördük. Artı savunmada hatalar yapan bir Beşiktaş ki gol de zaten bir bireysel hatadan Jalo'nun hatasıyla evet. geldi. Yani böyle maçlar olur, gayet doğal. Çünkü şimdi dediğim gibi farklı bir sonuç İstanbul'da 3-0. Ya oyuncu kafasında şöyle diyor, biz nasıl olsa bu turu geçtik, Avrupa Ligi'ne kaldık. Ya biraz da şey yapmayalım, sıkmayalım, rölantide oynayalım çünkü yine bir maçımız var. Lig maçları başladı, sıkışık bir tempo. Yani bunlar takımları zorlar, oyuncu psikolojisini etkileyecek maçlardır böyle maçlar. Yani hazırlık maçı gibi bir maç vardı bugün, açık konuşayım, karşımızda. Ama ne olabilirdi? Yani yine kazanan bir Beşiktaş olabilirdi. Yani kalesinde görmeyen bir Beşiktaş olabilirdi.
1: Yani kazanmak sanki
0: tabii iyi olurdu ya. Şimdi Alanya'da kaybetmişsin. Bu evet. maçı kazansaydın belki mesela herkes geldiğinde ne dediler Nübel'e? Kardeşim Nübel gol görmez falan yani. Çok nadir kalesinde gol görür. Şimdi üst üste iki maçta gol görmeye başladı.
1: Ve
0: yani.
1: Kalesinde gol gördü. İki maçı da Beşiktaş kaybetti.
0: Kaybetti. Bu da 1-0 1-0. He, kazandığı maçlar da aslında ilk baştan beri 1-0'larla kazandım. Bir işte geçen hafta İlk Zalgiris maçı 3-0'lık bir rahat bir sonuç ama ya Beşiktaş şimdi gol görmeye başladı. Ya ben bu maçı ayrı tutuyorum. Yani bu maçın bu şekilde olması doğal. Yani doğal derken yani Beşiktaş normal şartlarda yenilir miydi? Normal şartlarda yenilmezdi ama bugün bence çok normal şart yoktu. Psikolojik anlamda rakibi daha küçümseyen, nasıl olsa bu rakip bizi eleyemez. Bu havada çıkan bir Beşiktaş gördük. Ya ben sonuçtan önce şunu söylemek istiyorum. Yani Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri beni şaşırtmaya başladı açıkçası. Şimdi Alanya maçı hiç beklemediğimiz bir tablo. 11. Yani biz işte bunu yayından önce Nevzat'la da konuştuk. Yani, Alanya senelerdir son dönemde senin kazanamadığın zor bir deplasman. Doğru. Ki lige Eyüpspor maçıyla başlamışsın, evet zor kazanmışsın, 1-0 kazanmışsın. Bu maçta da devam ettirmen lazım. Bu maçta sen ideal kadronu ortaya koyacaksın. Yani kenarda Murillo oynayacak, Taylan değil. İşte ne bileyim, diğer bölgelerde işte eksiklikler var. O oyuncuları dinlendirme, stoperde Calo'yu oynatmadın. Yani bu tarz reaksiyonları böylesine maçlarda göstermemesi lazımdı Vincenzo Italiano. Ha bugün yap. Mesela bugün niye ben mesela bir Semih ile başlamadın merak ediyorum. Ne bileyim Salih niye var? Yani Salih geçenlerde zaten bir sakatlık pozisyonu yaşadı, sakatlandı. Yani riske atma oyuncunu, üst üste oynuyor zaten. Ya bu üst üste olan tempolarda sakatlanma riski artar bu tarz oyuncularda. Niye Salih var? Ne bileyim. Ya orada bak Kartal oynatmışsın, tamam güzel, çok güzel. Kartal, Olaytan'ı oynatma ya da ne bileyim Salih'in yerine şeyi oynat, Amir'i oynat. Yani satacaksan da bu oyuncuları, elindeki kadronda bazı oyuncular var. Bu oyuncuları piyasalarını yaptır ki gitsinler. Mesela Amir'i oynatabilirdi. Semih'i oynatabilir. Semih'le
2: başlayabilirdi mesela.
0: Başlayabilirdi mesela. Çerli'yi niye oynatıyorsun?
1: 86'da oyuna girdi Hacı
0: yani,
1: Ahmet Oviç.
0: Yani 86'da.
1: Semih 65'te girdi.
0: Hadi Semih neyse bile ben Semih'in ilk 11'de oynamasını beklerdim açıkçası. 65'te girse ne olur? 85'te Amir girse ne olur? 5 dakikada ne yapacak? Yani bu oyuncularla oynaması lazım. Şimdi kadroya bakıyorum. 11. Yani resmen ideal 11. Yani burada Kassam Kattara bence çıkar, Rıdvan girer. Yani onu oynatması doğal. O bile olmasa yine bir Yasin'i görürdüm ya. Bir Yasin'i görsün hoca yani.
1: Yasin hoca bu arada hiç
0: tutmuyor. Yani görmedik biz Yasin'i. Ama olmaz bak, böyle maçlarda oynat. Yasin'i oynat bir görelim. Olmayacaksa da gönder adamı. Kiraya mı gönderiyorsun? Ne
1: bu
0: yapıyorsan.
1: Sezon hiç süre almamış. resmi maçlarda.
0: Demek ki oynatmayacak. O belli, oynatmayacak. Yani birçok oyuncu var böyle kenarda oynaması gereken ama çok değişik bir kadro gördük. Ya senin pazartesi, evet tamam pazartesi günü ama yine bir Çorum'da bir lig maçın var. Şimdi açıkçası biraz beni tedirgin ediyor. Acaba şimdi bu kadroyu çıkardı, Çorum'da bir rotasyon yapar mı hoca? Ne bileyim yani bir Murillo yerine Taylan mı koyar? Ne bileyim işte olay tanımı dinlendirir. Yani bunları bekleyebiliriz biz Vincenzo Italiano'dan. İlerleyen dönemlerde bu olacak. Bakın göreceksiniz. Yani kadro konusunda zaman zaman biraz tezatlar yaşayacağız biz Beşiktaş'ta. Ya bugün şu rakibin karşısına hiç oynatmadığın ya da oynatmayı düşünmeyeceğin oyuncularla çıkabilirdin. Yani parlatıp satmak
1: mesela,
0: isteyeceğin.
1: Mesela Vlahović'in ilk 11'de başlaması anlaşılabilir. Çünkü tabii, hani maç ritmi kazanması, oynaması gerekiyor bu
0: doğru,
1: oyuncunun.
0: Onu söyleyecektim
1: zaten. Bugün oynaması çok da sürpriz olmadı.
0: O zaten gayet maç temposunu kazandırmak için oynatacaksınız oyuncuyu.
1: Doğru.
0: Bugünkü kadroda olması gayet doğal ama bir Çerni'nin olması, ne bileyim bir Murillo'nun olması, Jalo'nun olması falan, Salih'in olması. Bakın bunları söyleyeyim, şeyi unuttum. Nübel, Doğan'ı oynat. Niye oynatmıyorsun Doğan'ı? Tabii. Doğan kötü bir kaleci değil ki.
1: Orada bir düzeltme yapayım.
0: Tecrübeli bir kaleci.
1: Yasin Miçulen deplasmanında 85'te oyuna girmişti. Onu hatırlatalım ama çok tabii az bir süre.
0: Aklımıza Caner, bile gelmedi yani.
1: Şimdi yeni bir takım Beşiktaş. Yeni inşa süreci yaşayan bir takım. Çok iyi başladı sezonu. 6'da 6 yaptı. Önce Alanya Spor deplasmanında alınan mağlubiyet. Tabii ki orada farklı durumlar, belki yorumlar da yapılabilir. İşte hakem performansına bağlanabilir ama günün sonunda ilk mağlubiyetini aldı Beşiktaş. Bugün arka arkaya ikinci mağlubiyetini yaşamış oldu. Yine kazanması beklenen çok ağır favori olarak çıktı bir karşılaşmada ve özellikle böyle yeni takımlarda, yani inşa sürecini yaşayan takımlarda bu tip arka arkaya mağlubiyetler de problem yaratır
2: olarak,
1: mı mental
2: ya,
1: anlamda?
2: Tabii öyle ama yani henüz sezon başı, dolayısıyla yani bu akşamki maçı ben çok bir referans olarak kabul etmiyorum. Az önce Kartal abi zaten yeterli özeti yaptı. Yani ilk karşılaşmayı Beşiktaş zaten 3-0 kazandığı için tur bir nevi cepteydi. Her ne kadar tabii ki Avrupa'da birçok sürpriz yaşansa da, bir Lask Linz sürprizi yaşandı daha sıcağı sıcağına. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 3-0 kaybettikleri maçın rövanşını 5-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne adım attılar ve Fenerbahçe'nin de rakibi oldular.
3: Celtic.
2: Tabii. Yani bu gibi örnekler de varken tabii ki her zaman tedbirli olmak gerekiyor ama yani zaten kağıt üstünde Beşiktaş'ın favori olduğu bir eşleşmeydi. Nitekim ilk maçı da 3-0 kazandıktan sonra biraz açıkçası futbolcular mental olarak çok da bu maça kendilerini vermiş gibi değildi. Ama tabii ki Çorum FK maçında şu mevcut 11'den ne kadar değişiklik olur diye bakarsak tahminimce 3 oyuncu değişir diye düşünüyorum. Orkun Kökçü girer bu denklemde. Trossard başlar yine ilk 11'de. Vlahović'i yine ilk 11 bekliyorum
1: ben. Sol beke Rıdvan gelebilir.
2: Bir de sol beke Rıdvan gelir muhtemelen. Böyle bir 3 değişiklik olur. Ama sezon başından bu yana benim dikkat ettiğim şu var sevgili Furkan. Yani Beşiktaş evet kazandı belki, üretmekte yani gol bulmakta ciddi zorluk çekiyor. Üretiyor aslında. Ama Beşiktaş'ın deplasman maçlarının biraz sancılı geçtiğini de gözlemliyorum. Yani hem kazandığı Hrades Kralove maçı bence çok sancılıydı. Yani sonradan girdi, Raşit San'ın attığı bir golle kazandı. Michelin deplasmanı ilk 30 dakika gerçekten çok stresliydi. Doğru. Beşiktaş adına. Yani bu sezon deplasmanlarda sanki böyle farklı Beşiktaş, iç sahada taraftar desteğiyle bambaşka bir Beşiktaş izleyecekmişiz gibi görüyoruz. Ama tabii Vincenzo Italiano geldiği günden bu yana en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, hep rotasyondan bahsediyoruz. Fakat geldiği günden bu yana pek de rotasyon tercih etmedi. Yani hep mevcut bir oyuncu grubunu değerlendiriyor. Keşke şu maçta mesela süre bulmayan oyuncuları görme fırsatımız olsaydı. Yani en azından bir değerlendirme yapmamız açısından. Bir Yasin Özcan, yani mesela Raşit San'ın ilk 11'de başlamasını ben beklerdim şu karşılaşmada.
1: Katılıyorum. Ben de ilk 11'de mesela Çerni'yi gördüğümde, bugün ne gerek var Çerni'ye, evet, diye düşündüm. Zaten çok iyi bir performansı yok. Yani Çerni'nin çok öyle parlak bir sezon başlangıcı yapmadı. Bugün hani bu kadar 3-0'lık bir avantaj söz konusuyken acaba orada Raşit Say'ı ya da işte Semih'i mesela sağ önde
0: tabii
1: belki görebilirdik.
0: İşte
2: ya oyuncuların form tutması açısından da bu çok kıymetli. Mesela bugün Vlahović'i tabii ki o belirli bir maç eksiğini kapatması açısından bugün ilk 11'de değerlendirdi, kullandı. İşte az önce de söylemiş olduğum gibi tabii ki kağıt üstünde bugün Beşiktaş için önemli olan galibiyet olsaydı Beşiktaş bugün kazanırdı bu deplasmanda. Ama elbette kağıt üstünde zaten tur ilk maçta bittiği için de doğal bir sonuç yaşandı. Ama tabii ki

0: yaptı. Onlar da 17 yeni transfer gerçekleştirdiler. Bu sezon Süper Lig'e yeni yükseldiler. Bence iddialı bir kadroları var. Yani yeni bir takım. Evet. Bence yani Galatasaray maçında izledim ben de Rams Park'ta. Yani hem Galatasaray'dan puan kopardılar hem de bu kadar yeni bir takım olmasına rağmen herhangi bir uyum sorunu görmedim mesela Çorum
1: Fizik
0: FK'da.
1: Gücünü de beğendim ben.
0: Evet.
1: İyi hazırlanmışlar.
0: Yani çok iyi transferler de yaptılar. Bence bu sezon flash takımlardan biri olabilirler. Yani Beşiktaş için çok zor bir karşılaşma olacak ama tabii ki yine kağıt üstünde iç sahada taraftar desteğiyle yine Beşiktaş'ın favori olduğu bir karşılaşma
2: peki,
0: olacak.
2: Şöyle yapalım. Yani şimdi transfer dönemi devam ederken özellikle böyle resmi maçlara oynamak ve bazı işte mağlubiyetler yaşamak ya da oyunda bazı eksiklikleri görmek de bir anlamda aslında bir avantaj. Yani mesela evet. Beşiktaş arka arkaya yaşamış olduğu bu iki mağlubiyetle aslında çok iyi bir transfer dönemi geçirmesine rağmen hala özellikle rotasyon anlamında eksiklikleri olduğunu bence görmüş oldu. Miretti ile Poku son olarak takıma katılan iki oyuncu, bir kanat oyuncusu, bir merkez ortası. Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte transfer döneminin kalan günlerinde sizce Nevzat Dindar başka hangi mevkilere takviye yapması gerekiyor?
3: Yani Beşiktaş'ın Cumartlı ile alakalı sıkıntı görmüyorum açık söyleyeyim. Yani belki orta saha dışı Miretti Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını karşılayabilecek oyuncu mu? Onunla ilgili bende soru işaretleri var ama Poku bildiğim bir oyuncu. Onu Beşiktaş'a faydalı olacağını söyleyebilirim. Beşiktaş kanadına ve ön tarafına fark getirecektir Poku. Bunun dışında ya ihtiyaç bitmez. Yani saymaya başlasanız savunmaya da takviye edersiniz. İşte ne bileyim belki beklere dersiniz ki Beşiktaş yani sol bekte Rıdvan oturmaya başladı. Diğer taraftan sağ bekte sorun yok. Savunmanın merkezine baktığımızda Calo beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor. Ya burada bence Kartal abiye katıldım. Noktaki yayın öncesi Mustafa hocamla beraber Kartal abiyle biraz sohbet ederken İtalyano'nun o rotasyon konusunda bazı yani takıntı demeyeyim var işte bazı kararları Beşiktaş açısından şu iki haftaya damga vurdu. Şu iki maça damga vurdum. Elbette bugünkü yenilginin Beşiktaş açısından bir şeyi yok. Bir faturası olmayacak. Sadece kağıt üzerinde istatistiklere bir yenilgi olarak geçecek ama şunu da unutmamak lazım. Nasıl kazanmak bir alışkanlıksa kaybetmek de bir alışkanlıktır. Beşiktaş o psikolojiden çıkması için üst üste maçlar kazanması lazım. Tabii. Beşiktaş yani kendisinden çok daha zayıf ki Mijland da öyle demeyelim ama maçların kazanılması Beşiktaş'ta bir özgüven oluşturdu. Tribünlere de yansıdı bu. Genel olarak camiaya da yansıdı. Şimdi onu tekrar kaybedilmesi zarar verir. Yani bir Alanya üstüne şu yenilgi yani çok zayıf bir rakibe karşı ne olursa olsun Beşiktaş'ın kaybetmemesi lazım. Beşiktaş'ta bugün forma giyen futbolcularında bir eleştiride bulunması lazım. Bir kendilerini eleştirmeleri gerekiyor. Öz eleştiri yapmaları lazım. Çünkü Beşiktaş camiasının galibiyetlere ihtiyacı var. Ülke futbolunun puana ihtiyacı var. Bu açıdan bakıyorum ben. Transferle alakalı Kartal abi daha hakimdir ama benim gördüğüm Vlahovic sonrası son tarafta problem yok. Beşiktaş ligin en iyi en iyisi demeyelim ama en iyilerinden iki forvete sahip. Yani o açıdan Beşiktaş şanslı diyebilirim. Trossard gibi bu ligde fark yaratacak bir oyuncu. Orkun gibi yine bu ligin üzerinde bir futbolcuya sahipsiz. Bu onu Orkun olmayışı da takım etkiledi. Sağ tarafta üst seviye bir oyuncuya ihtiyacınız vardı. Poku ben kendim hani canlı olarak izlediğim için söylüyorum. Çok üst seviye bir oyuncu. Beşiktaş'a da çok önemli katkı sağlayacaktır. Bir tek o hattın, bu bahsettiğim forvet, santrfor ve ön hattın arkasındaki kısımda sanki biraz alternatife ihtiyaç varmış gibi gözüküyor.
2: Şimdi özellikle orada, savunmanın merkezinde.
0: Evet.
3: Yani Salih var şu an. Şimdi Salih'in alternatifi kim mesela Kartal'da?
1: Endidi.
3: Ya bence oraya üst seviye bir oyuncu düşünülebilir.
1: O tarz bir oyuncu ben alması lazım.
3: Oraya yani üst seviye bir oyuncu gerekiyor.
1: İyi bir altı numara.
3: Ve onun dışında Beşiktaş'ın beklerine baktığımızda idare eder. Yani bek konusunda zaten bütün kulüplerde bir sıkıntı var. Ya bugün en geniş kadroya sahip Fenerbahçe'de de bir bek problemi sayabilirsiniz. Yani söyleyebilirsiniz. Onun dışında Beşiktaş

0: de giren, çok karamsar olmaya gerek yok. Ama Italiano'nun işte benim gördüğüm Italiano Türkiye Ligi'nden ziyade Avrupa'ya konsantre gibi. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası ya da sayın başkan ve sportif direktör ona Türkiye Ligi'nin önemine bir an... Çünkü Italiano şöyle bakıyordur. Vincenzo Italiano Türkiye Ligi'nde dördüncü olsa yani ona, ama Avrupa Ligi'ndeki bir yarı final CV'sine bir artı yazacaktır. Türkiye Ligi'ndeki sıralama bilemiyorum onu ne kadar düşündürüyor ama Beşiktaşlı için, her Beşiktaş taraftarı için şampiyonluk şu an en önemli hedef. O yüzden sanırım orada bir eksiklik var. Yani birinin Italiano'ya gayet medeni bir ilişki var. Beşiktaş'ta kurumsal olarak ben duruşunu çok beğeniyorum. Yani sportif direktörü, başkanı, özellikle Önder Özen'in hem açıklamaları hem uygulamaları beni çok mutlandırdı Beşiktaş konusunda. Ancak Italiano ile o konuda acaba yani alışık olduğumuz klasik bir yöntem vardır. O çok Avrupa'yıdır. Bu topraklarda, ülkemizde o ne derece geçerlidir? Fazla medeni geldi bana. Yani o alan acaba müdahale değil de biraz daha sanki biliyorum. Kartal abi daha iyi o bilir.
1: Şöyle
0: ama
1: zaten
0: ona Türkiye Ligi önemlidir. Şey daha önemlidir.
1: Doğru
0: demek
1: söylerler,
0: lazım.
1: Söylerler. Yani şimdi Önder Hoca ile sen de söyledin. Önder Hoca ile Vincenzo Italiano artı Gökhan Keskin var. Yani araları çok iyi. Arkadaş yani bir şey değil. Ne bileyim bir üst idari amir gibi değil de ne bileyim bir sportif direktör.
2: İş arkadaş.
1: Önder Özen çok yetkili bir şekilde geldi. Gökhan Keskin yanında. Yani hoca ile aralarındaki bağ öyle bir ünvan bağı yok. Bir arkadaşça çok iyiler. Araları çok iyi. Bunu hatırlatacak diye arada bir de süfle edecek diye düşünüyorum. Şimdi ben de öyle. Benim düşüncem de o. Yani Vincenzo Italiano ilk imzayı attığında, hatta bir yayında söylemiştim. İki konferans ligi finale oynayan bir teknik adamın Avrupa'yı ikinci plana atma ihtimali yok bir kere. Yok. Biz bunu bugün gördük. Ben bugün anladım bunu. Nevzat doğru söylüyorsun. Bugün anladım. Bugün çıkardığı kadroyla hele hele siz ilk maçta işi bitirmişsiniz. Zalgiris gibi bir çok çok zayıf bir takım.
0: Yani Kartal abi. Yani burası Fiorentina ve Bologna değil. Yani Fiorentina ve Bologna'da dördüncülük, beşincilik başarıdır. Ama Avrupa Ligi'ndeki değil mi? Ya da
1: i̇şte, tabii
0: konferans ligindeki
1: işte
0: final onun için çok çok büyük başarı.
1: Bazı hocalar
0: Beşiktaş
1: öyle bakar.
0: Yani Beşiktaş Roma'da değildir.
1: Tabii Beşiktaş için şimdi yani doğal olarak Beşiktaşlı taraftarların ilk hedefi zaten şampiyonluk. Lig şampiyonluğunu istiyorlar. Nasıl Fenerbahçe lig şampiyonluğunu istiyor? Şimdi kime sorsan hangi Fenerbahçeliye şampiyonluk mu dersin? Şampiyonlar Ligi'nde işte ilk 16'ya mı falan
2: bence
1: iddia ediyorum şampiyonluk derler
2: mesela
1: yani.
2: Mesela bir varsayım olacak ama yani Beşiktaş şampiyonluk yarışından havlu atmadığını çok hani varsayıyorum. Beşiktaş teknik direktörü Italiano açıklamalarda bulunuyor, dinleyelim.
3: Lavorare tanto e sono convinto però che ripeto onoreremo al meglio questa competizione.
4: İngilizce yapıyorum değil mi buna?
5: Türkçe
4: mi? Ben de bilmiyorum. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
5: Hocam
4: ne diyeceğim şey yok. Selam Mamoya Cunceri, niye
3: That's it. Thank you. Thank you.
6: Dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Muttar içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. Bellew. Araya girdi Mourinho. Mourinho'dan riskli bir pas. De Bellew girdi araya. De Bellew'un vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabian Urega, Fransız oyuncu, bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiol için şutu, üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
7: Fena pozisyon değil.
6: İlhan ortaladı, doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama...
7: Yani şey, çok iyi pozisyon alamadı Zalgiris savunması. İlhan oradan hani... Uttara da bindirdi.
6: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Ataktan serilecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Hoca girsin. İkinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Kaunas Zalgiris Beşiktaş mücadelesinin özeti kaçıranlar için bir kez daha ekranlara geldi. Beşiktaş 1-0 mağlup olsa da tur biletini aldı ve yarın saat 14'te çekilecek olan UEFA Avrupa Ligi lig etabı kura çekiminde yerini ayırmayı başardı Beşiktaş. Şimdi bu karşılaşmanın aslında biraz özetini de izledikten sonra bir kez daha Beşiktaş'ın eksikleri üzerinden transferde nasıl hamleler yapmasını bekliyor Kartal Yiğit. Bunu merak ediyorum.
1: Tabii şimdi bu maç fazla ölçü olmaz. Bunu herkes gördü. Bir hazırlık maçı çerçevesinde değerlendirebiliriz ama bu maçta bile bazı sinyaller var. Mesela baktığım zaman bir ofansif orta saha oyuncusu, çok iyi bir üst düzey bir ofansif orta saha oyuncusuna ihtiyaç varmış gibi gözüküyor Beşiktaş'ın. Stoper sorunu bence hala devam ediyor ama şu anki tabloda sanki alınmayacakmış gibi bir hava var. Ya da çok böyle düşerse, ani bir gelişme
2: Koku
1: olursa.
2: Koku ve Miretti ile beraber 18 yabancı oyuncusu oldu Beşiktaş'ın.
1: İşte o sıkıntı, şimdi gönderemediklerim var. Biz şimdi hep şunu diyoruz Furkan. O gelsin bu gelsin. Tamam Beşiktaş hala eksik. Eksik ama gönderemiyorsun. Gönderemediğin oyunculara da bir şey yapamazsın. Yani bir Onana'yı sen Onana'dan çıktın. Daha hala Musati duruyor. Joao Mario duruyor. İşte Felix Udakay duyuyor. Udakay Union Berlin'e gidecek deniliyor büyük
2: gitti.
1: İhtimalle.
2: Anlaştı gitti.
1: Anlaştı değil mi?
2: Resmi açıklama geldi. Evet.
1: Gelme onu görmedim ben. Udakay ile yolları ayırdın ama Joao Mario hala duruyor. İşte dediğim
2: Musati
1: gibi.
2: Musati duruyor.
1: Musati duruyor. Amir duruyor.
2: Raşitsa
1: gidecek deniliyor. Duruyor ki büyük ihtimalle gitmesi lazım. Şey geldi. Ne derler? Paku geldi. Černi de var. Oraya üçüncü bir oyuncuya gerek yok. Yani bunlar gitmeden Beşiktaş'ın transfer yapma ihtimali çok
2: ama şunu hatırlatayım.
1: Zayıf.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamış olduğu yeni yabancı kuralı ile beraber de yani gönderme zorunluluğunuz yok. Mesela Beşiktaş şunu da diyebilir. Yani işte Mario'ya, Musrati'ye, işte

0: Fitsa'ya, Hacı Ahmet Hoviç'e, bu hani artı 10 artı 4'ün dışında kalacak olan isimlere, yani ya kulüp bulun ya da o zaman Türkiye Kupası'nda sizi oynatacağız da diyebilir. Yani sözleşme feshi olmaz artık bu dakikadan sonra.
1: Tabii tek başına olmaz yani, oyuncular da sözleşmeleri iyi. Yani o parayı almadan gitmezler.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta bunu yapacağını sanmıyorum. Yani o bir alternatif olabilir. Onun dışında bakıyorum işte, dedim ya, bir ofansif çok çok iyi bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç var. Çünkü Beşiktaş, evet top Beşiktaş'ta ama 3. bölgede bir böyle bir şey yok. Üretkenlik yok öyle. İnanılmaz bir üretkenlik göremiyoruz yani. Sürpriz koşular olmadı bugünkü maçta. Şimdi elinizde sizin, hadi Dusan Vlahović, elinizde sizin Dusan Vlahović gibi bir oyuncu var. Şimdi bu oyuncuyu en üst düzeyde kullanmanız gerekir diye düşünüyorum. Onu erken, fizik gücü de henüz tam randımanlı değil. Eksikleri var. Bugünkü maçta çok top da alamadı. Ya Vlahović bir yıldız oyuncu, düzelecektir ama size Vlahović'e besleyecek bir çok kalite A klasman bir orta saha oyuncusu lazım. Yani ofansif anlamda işte Sosa tarzı, ne bileyim, hatta Rafa tarzı.
0: Yeniden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine dönelim. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu transferdeki planlamalara nasıl etki eder ki? Özellikle Galatasaray'ın 27 Ağustos gününü, yani bugünü transferde beklediği kura çekimine göre hareket edebileceği konuşuluyordu. Rakipler de belli oldu. Taraftarlar Leao'yu merak ediyor. Nevzat Dindar, bu konuda özellikle aktarabileceğiniz yeni bir gelişme var mıdır? Leao'ya ek olaraksa hangi isimler var?
2: Onunla ilgili özellikle Portekiz basında enteresan haberler yer aldı gün içinde.
0: Şunu sorabilir miyim? Bu kura çekimi için Monaco'daydı ya Sayın Başkan. Hatta yönetimden Abdullah Bey ve Eray Bey de vardı. Orada bir görüşme oldu mu Leao için?
2: Hayır.
0: Monaco'da.
2: Hayır. Dün Galatasaray'da bu görüşmeleri gerçekleştiren kişi menajer Gardi. Dün zaten Milan kulüp binasına da gitti, görüşmeleri gerçekleştirdi ve belli bir noktaya geldi. Ama orada oyuncu tarafı Mendes, Jorge Mendes, dünya ünlü menajer, tabii ki ya piyasayı kızıştırmak ya da Galatasaray'a, Galatasaray'dan istediği şartları alabilmek için tabii o da yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama bu transferde benim gördüğüm kadarıyla Galatasaray ile Milan arasında bir problem yok. Yani ilk esas problem daha doğrusu buydu. Yani Milan'ı ikna etmek, iki tarafın orta yolu bulması. Çünkü ilk senaryoda Galatasaray bir türlü İtalyanlarla orta yolu bulamamıştı. Milan'ın istediği bonservis, 50 milyon euronun altına kesinlikle inmiyorlardı. Galatasaray'da 35'te başlamıştı. Sonra bonuslar içeren 40-45'i bulan bir teklifle karşısına çıkmıştı İtalyanların. Ama dün sıcak gelişme şuydu: Galatasaray Leao için Milan'la anlaştı. Şimdi oyuncu tarafını ikna etmek kalıyor. Orada da devreye Aston Villa girdi. Aston Villa aslında sıcak bir gündem. Yani bugün de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi olarak karşımızda Şampiyonlar Ligi'nde. Unai Emery ki başarılı bir teknik direktör, Aston Villa'nın hocası, gün içerisinde iki kere Leao ile görüşüyor. Şimdi bu haberler aslında biraz bilinçli olarak çıkartıldığını da ben düşünüyorum. Yani özellikle Portekiz basını ki rekor başta olmak üzere Aston Villa Leao ile anlaştı haberini geçiyor.
0: Leao Aston Villa'yı seçti diye haber yaptı rekor.
2: Evet, evet. Bunların bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Diğer tarafta şimdi İtalyanlarda La Gazzetta dello Sport başta olmak üzere Leao ile Unai Emery'nin iki kez gün içerisinde görüş haberini paylaşıyorlar. Bütün bunlar aslında ben taktik olarak değerlendiriyorum. Hani ne görüyorsun diye soracak olursan. Galatasaray'ın aslında bugün 27 Ağustos. 27 Ağustos'a yani şurada transferin bitmesine, Şampiyonlar Ligi listesinin verilmesine 5 gün falan kaldı.
0: Evet.
2: Yani Galatasaray'ın ana planla, ilk planla dönmesi enteresan, ilginç. Yani biz bu rakamlara Leao'yu bitirebiliyorsak, ki Galatasaray 45 milyon euro seviyesine çıkmış durumda. Yani bunu 2 ay önce de yapabilirdi Galatasaray. Vakit kaybından başka bir şey değil. Sonuçta oyuncu zaten sana gelmeyi tercih ediyordu, kabul ediyordu. Ve benim aslında biraz çekindiğim noktalardan bir tanesi de sonuçta Leao'yu siz dünya futbolunda, Avrupa futbolunda, Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Leao ile ilgilenen bir kulüp gördünüz mü?
0: Hayır.
2: Adı geçen.

0: Ben böyle flaş gelişme olarak değerlendirebileceğimiz
1: yok yani uzun bir süre Fenerbahçe ve Galatasaray'da son olmadım. Birkaç gündür saattir Aston Villa iddiaları
0: Fenerbahçe oyuncuyla ilgilenmişti, sonra Galatasaray'ın radarına girdi, Galatasaray ilgilenmeye başladı. Biz Suudi Arabistan falan geçti ama evet. Suudi Arabistan'ı ben zaten olasılık olarak görmüyordum. Netice itibariyle zaten başka seçeneği, alternatifi olmayan bir futbolcunun transferinden bahsediyoruz. Yani Galatasaray'ın bu noktaya bırakması bence hata. Ben günün sonunda Leao transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ve Aston Villa haberlerinin bilinçli olarak çıkarıldığı kanaatindeyim. Aston Villa bu noktaya bırakmaz diye bekliyorum. Öyle düşünüyorum. Galatasaray Leao'yu alır. 1. 2. Golcü transferi. Görünen o ki Deniz Gül'e yoğunlaşılmış durumda. Ama bence Icardi sonrası Osimhen'in yedekleyecek forvet Deniz Gül değildir.
1: Yani Icardi 15 Temmuz'da resmi olarak Galatasaray Icardi ile yollara ayırdığını açıkladı. Yaklaşık 1,5 ay oldu.
0: Galatasaray'da o kadar çok stratejik hatalar yapıldı ki iletişimi zaten tartışıyoruz, eleştiriyoruz. Bunlardan zaten ilki Mauro Icardi ile yolların ayrılmasıdır. Yani Mauro Icardi'ye bir teklif yapılması, Icardi'nin bunu beklemeye alması, haftalarca oyalaması. Yani sizin zaten Icardi'ye Icardi kabul etseydi ne olacaktı? 4-5 milyon euro kabul etseydi bizim bugün ikinci golcümüz Mauro Icardi olacaktı. Yani orada da hata yapıldığını düşünüyorum. Zaten Lemina'yı vesaireyi şimdi söylemeye gerek yok. Netice itibariyle Deniz Gül şu an konuşuluyor. 15 milyon euro istenen bonservis Galatasaray bu rakamı yüksek görüyor ama günün sonunda biraz köşeye sıkışmış durumdasınız. Çünkü kontenjan nedeniyle eliniz sınırlı. Deniz Gül Galatasaray'a gelmek istiyor. 5 milyon euro istiyor deniliyor. Yok, öyle bir rakam yok. Yani ama ipin ucu kaçıyor. Yani onu da söyleyeyim. Zaten Leao 10+2 istiyor. Osimhen'e 16+5 veriyorsunuz. Zaten Barış 6'ya yakın alıyor. Ortalama zaten işte
1: Singo 5 alıyor.
0: 4.8 işte bonuslarla Singo 5.5 alıyor. Sanchez Torreira her sene zam. Uğurcan ne olacak? Abdülkerim ne olacak? Bunları da zaten bir süre sonra bunları konuşmaya başlarız. Yani özetle iş kontrolden çıkmaya başladı bir kere. Bir takımda bir tane böyle üst seviye para vereceğiniz oyuncu olabilir, kabul ederim. Ama 2-3 tane olmaya başladığı vakit artık kontrol edilmekten çıkar. Galatasaray'ı böyle bir tehlike bekliyor. Galatasaray'da daha sonra başka gündemler de, negatif gündemler de olabilir ama biz bugün kura'dan bahsedecek olursak kura Galatasaraylıları biraz endişelendirdi. Ama Galatasaraylıları daha çok endişelendiren bence kura'dan ziyade plansızlık ve transferin bu noktaya bırakılması. Leao'yu bitirebilir Galatasaray. Zaten başka bir seçenek yok. En kötü Nolang ama bu kadar Leao'ya odaklanıp gidip günün sonunda Nolang'ı anlatamazsınız kimseye. Yani taraftar da bunu kabul etmez. Deniz Gül benim beğendiğim bir oyuncu, yerli, milli bir oyuncu, genç ama Osimhen'i yedekleyecek forvet Deniz Gül olamaz.
1: Şimdi sen Nolang'ı anlatamazsın dedin ama hani kimse yanlış anlamasın, artık gelinen noktada ben taraftarın gerçekten heyecan ve hevesinin kaybolduğunu düşünüyorum. Yani Leao'yu daha iyi anlatamayabilirsiniz şu an taraftarı.
0: Taraftar tehlikenin farkında ve uyarısını yaptı. Aslında birileri bunu yangın olarak abartıldığı kanaatindeydi. Bunun abartı olmadığını zaten 27 Ağustos'a bırakılmasından anlıyoruz. Ve bugün Galatasaray'ın karşılaştığı rakiplere baktığımızda da erken hazırlanıp ona göre sisteminize oturtmanız gerekiyordu. Bu noktada da geç kalındığını söyleyebiliriz. Bütün bunları geçtim. Bugün Galatasaray en ihtiyacı olmayan, yani transferden çok parayı harcaması gerekmeyen pozisyona dünyalar harcayacak. Bugün Galatasaray'da sorsan en rahat işte Barış, Yunus, Sane, Batrakov geldi. Şimdi Leao da geldiğinde rotasyona koyacaksın. Bir kere Galatasaray'ın bunlardan önce acil ihtiyacı olan başka pozisyonlar vardı. Orta saha vardı. Galatasaray'ın orta sahası Şampiyonlar Ligi'nde tempo ve dinamizmi, atletizmi kaldırabilecek bir orta saha mıdır? Hayır. Lemina'yla yeniden kontrat, zamlı kontrat yapılması doğru mudur? Hayır, yanlış. Dolayısıyla Galatasaray orta sahada bu kadar Leicester'in de ilk transfer olmasına rağmen Galatasaray'ın hala orta sahaya ihtiyacı var diyoruz. Nicelik olarak evet, sayısal olarak Galatasaray'da çok kalabalık gibi gözüküyor. Ama nitelik olarak tartışabileceğimiz bir orta saha. Ve bu orta saha Şampiyonlar Ligi öncesi zaten güven vermiyordu. Paris ve Barcelona eşleşmesinden sonra felaket senaryoları yazılmaya başlanmıştır.
1: Peki.
0: Bir diğer noktada Galatasaray'ın bunun dışında sürpriz transfer yapıp yapmayacağı, ben yine sol stopere bir Yusuf Vakdiçek hamlesi bekliyorum.
1: Bugün biraz vaktimiz kısıtlı, bu nedenle hızlı Ozan gidiyoruz.
2: Ben bir şey söyleyeceğim kısa Nevzat'a. Çok kısa.
1: Sonra Fenerbahçe'yi konuşmam gerekiyor. Çok fazla vaktimiz yok çünkü.
2: Nevzat, şimdi bu gruba göre hakikaten çok ciddi bir ölüm grubu gibi bir şey. Barça, şey, Paris Saint Germain falan.
0: Ben bu gruba göre transfer hiç yapmam.
2: Ha, onu diyorum işte.
0: Ben yapmam.
2: Yaparlar mı sence?
0: Ya bu gruba göre zaten transfer yapılmaz.
1: Bu gruba göre kimi alacaksınız?
2: İşte ne bileyim, son anda böyle
1: hangi alacağınız isim bu
2: oyuncu
1: grupta sizin açınızdan hani ya, durumu değiştirir?
0: İki tane. Kamavinga gelse ne olacak?
2: İkinci
0: yani? Kamavinga da değiştiremez.
2: Osimhen'in yerine çok böyle nasıl Beşiktaş'a bir fırsattı Vlahovic, o tarzda bir birini bulabilir. Şimdi isim aklıma gelmiyor ama.
1: Bu arada dünya üzerinde şu an Galatasaray için fırsat olabilecek.
2: Bir sol kanat olur mu?
1: Gibi görünen bir tane isim var. Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki durumunun ne olacağı belirsiz.
0: Ya fırsat dediğin
1: yani
0: şey.
1: O da
2: Söllet Möller'e ayrılacak çok büyük ölçüde.
0: Sen acil ihtiyaçlarını alırsın, bitirirsin, ondan sonra fırsat. Galatasaray acil ihtiyaçlarını almıyor. Ve fırsat transferi kovalıyor. Şimdi fırsatla acil olayını karıştırıyoruz. Evet. O yüzden bu plansızlık beni biraz endişelendiriyor.
2: Doğru. Son sıkıntı.
1: Bugün çok fazla vaktimiz yok. Bu nedenle hızlı gidiyoruz dedik. Birkaç dakikamız var. Caner, senden de özellikle Fenerbahçe'de Cihan Kamer'in İngiltere'ye giderek Rashford transfer için görüşmeler yapmasını bekliyoruz. Fenerbahçe Lyon zaferiyle beraber Şampiyonlar Ligi'nde kaldıktan sonra bir hücuma takviye daha yapacak gibi görünüyor ve listenin de ilk sırasında Marcus Rashford var.
3: Evet, kuşkusuz zaten sarı lacivertlerin uzun zamandır takip ettiği, istediği oyuncuların başında geliyor. Zaten Rashford olmasaydı da o profilde bir oyuncuya gidecekti sarı lacivertli ekip. Dolayısıyla Rashford şu anda ana planda ve tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni de garantilediği için bu bağlamda şu anda ilk tercih. Bugün tabii ki bir transfer daha gerçekleşti. Kojo Peprah Opong, o da yarın saat 14.30'da İstanbul'da.
1: Evet, 22 yaşında Ganalı genç bir stoper Nice'den Fenerbahçe kadrosuna katıyor.
3: Evet, yani Rashford'la ilgili son görüşmeler yarın yaşanacak. Sayın Cihan Kamer Londra'ya gidecek önce. Orada Manchester United'lı yetkililerle görüşecek. Dolayısıyla bu konuda da hızlı biçimde aksiyon almak istiyorlar. Geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giydi Marcus Rashford. Orada 14 gol 15 asistlik bir performansa imza attı tüm resmi maçlarda. Ve buna rağmen Barcelona oyuncunun bonservisini almayı tercih etmedi. Ya Marcus Rashford başarılı futbolculuğunun yanı sıra bence çok iyi bir karakter. Yani saha dışında da bence örnek isimlerden bir tanesidir. Genelde çünkü hep sosyal sorumluluk projeleriyle konuşulan bir isimdir. İşte hayatında hep belli zorluklar görmüştür. Mesela böyle biraz böyle fakirlikle imtihan ettiği için çocukluk yıllarında şu anda bir takım sosyal sorumluluk projeleriyle işte hep böyle açlıkla mücadele adı altında çocuklara sürekli yardım ediyor. Hatta kendisinin farklı işte Marcus Rashford kitap kulübü kurmuştu birkaç yıl önce. Bununla birlikte çok fazla yüz binlerce çocuğa ücretsiz kitap dağıtımı yapıyor. Ve bu ve bunun gibi bir sürü böyle yardımları var. Pandemi döneminde yine benzer şekilde o zamanki işte Birleşik Krallık hükümetinin almış olduğu ekonomik kararlar nezdinde onlara geri adım atmasını sağlamıştı. Yani bugün baktığımızda saha dışında bile işte kraliyet nişanına layık görülmüş, Time dergisine örnek bir sporcu olarak kapağa taşınmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Yetenekli bir oyuncu olmasıyla beraber iyi de bir
3: aynen
1: karakter.
3: Öyle. İyi de bir karakter. Yani bu bağlamda hani Fenerbahçe tabii ki böyle bir oyuncuyu transfer ederken elbette hep söylüyoruz, yıldız bir oyuncu transfer ederken sonuçta saha dışında ne yaptıkları da bir o kadar önemlidir. Sonuçta iyi bir profesyonel olması size başarılı şeyler de vaat ediyor. Dolayısıyla şu anda ana amaç Fenerbahçe'de Marcus Rashford transferi. Yarın işte söylemiş olduğumuz gibi Opong transferi yarın 14.30'da İstanbul'a gelecek bir oyuncu da. Genç bir isim, Nice'den geldi. 1.88 boyu da sağ stoper ama geçtiğimiz sezon özellikle onu da paylaşalım. Farklı farklı bölgelerde de oynayabiliyor. Hem sağ stoper hem sol stoper oynayabiliyor ve zaman zaman da sağ bek ve sol bekte de, yani aslında savunmanın her bölgesinde oynayabilen bir joker oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Aslında bir nevi acil durum opsiyonu gibi. Tabii ki genç bir oyuncu olduğu için

0: için defekleri yok mu? Elbette var. İşte topu oyuna sokma kalitesi belki nispeten Ake, Skriniar gibi isimlere göre çok daha düşüktür ama bence atletizm ve hızıyla birçok dezavantajını tolere edebilecek kalitede bir fizik kaliteye sahip. Yani savunma arkasına atılan topları özellikle süpürme konusunda bence oldukça mahir bir isim. Çünkü Süper Lig nezdinde değerlendirdiğimizde Fenerbahçe genelde savunma çizgisini orta sahaya kadar çıkartan bir oyun yapısına sahip olduğu için. Dolayısıyla Ake'nin ve Skriniar'ın bence bu konuda en eleştirilen noktalardan bir tanesi belki de hızı. Dolayısıyla Süper Lig'de birçok karşılaşmada görev alabileceğini de düşünüyoruz.
1: Fenerbahçe'nin merkez orta sahibi transfer yapması gerekmez mi?
0: Ya şu anda
1: Kante, Genduzi, İsmail var. Fred ayrıldı. Bartu var yine rotasyonda ama bu rotasyon ne kadar yeterli olur? Yani sayısal anlamda bunu söylüyorum, kalite olarak.
0: Doğru, kuşkusuz öyle ama zaten şöyle söyleyeyim, bahsettiğimiz oyuncular sağlıklı koşullar altında zaten sezon boyunca size en az 40-45 maç vaat edebiliyor. Yani zaten hani haftada 2-3 maç oynayabilecek tempoya sahipler. Şu anda Kante dediğimiz oyuncu hani 34-35 yaşını hiçbir şekilde yansıtmayan bir performans ortaya koyuyor. Diğer tarafta Genduzi bence tam anlamıyla kariyer zirvesini yaşıyor performans anlamında da. Ya bahsettiğimiz oyuncular eğer ki bir sakatlık durumu yaşamazlarsa şayet bu ritmi korurlar diye tahmin ediyorum. Bence Fenerbahçe'nin çok mu elzem bilmiyorum ama şimdi belki işte transferin bu son birkaç gününde farklı isimler de konuşabiliriz.
1: Son cümleni toparlamanı rica ediyorum.
0: Evet, bir de aynı zamanda Pedro Ferreira ismi gündeme geldi. 19 yaşında Sao Paulo Akademisi'nden yetişmiş bir isim. O da orta saha rotasyonu için 10 numara bölgesine transfer edilmesi beklenen bir oyuncu. Ama tabii ki Fenerbahçe bu oyuncuyu yatırımlık transfer etmek istiyor. Yani aslında geniş rotasyonda kullanmaktan ziyade oyuncuyu kadrosuna katıp farklı bir kulübe kiralamak gibi bir planı var Sarı Lacivertlilerin. Pedro Ferreira'nın da Fenerbahçe'nin listesinde olan isimlerden biri olduğunu da paylaşalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Yarın Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı olacak. Şimdiden takımlarımızı kura şansı dileyelim. Biz transfer raporunu noktalıyoruz. Caner İşbeğendiren, Kartal Yiğit ve Nevzat Dündar, çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezalı Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu, bir önceki yıl olduğu gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına sahne olmuştu. Galatasaray'ın başında dönemin Batı Almanya'sına 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandırmış ve 1982 Dünya Kupası'nda final oynatmış Kurt Hoca Joop Derwall vardı.

0: Alman teknik direktör Cimbom'un başındaki 3. sezonunu geçirirken sarı-kırmızılı takımda şampiyonluk hasretinde 14. yılına girmişti. Son olarak 1972-73 sezonunda şampiyonluk kupası kaldıran ve önceki sezon kupayı averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray artık bu hasrete son vermek istiyordu. Sezonun 36. haftasında iki takım da 50'şer puana sahipken Beşiktaş yine averajla lider konumdaydı. Ancak Kara Kartallar sondan bir önceki haftada İstanbul'da Denizlispor'la karşılaşıyor, 1-0 önde götürdüğü maçı rakibinin son dakika golüyle 1-1 beraberlikle bitiriyordu.
1: Mahmut ve Erol'un vuruşunda top ağlardı. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.
0: Galatasaray ise Antalya deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanmış ve 2 puanlı sistemde 2 adım fazla atarak yarışta avantajlı konuma geçmişti.
2: Kafa İlyas'tan, İlyas gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Evet, top ağlara gidiyor, bakıyoruz. Evet, şimdi durum 3-0 oluyor.
0: Sezonun son haftasında Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2-0 galip geliyor. Aynı dakikalarda Galatasaray evinde Eskişehirspor'u konuk ediyordu. Galatasaray taraftarı ve yönetimin takımlarına inancı tamdı. Öyle ki Ali Sami Yen Stadı günler öncesinden sarı kırmızı renklerle donatılmış, maç günü taraftarlar stadı erken saatlerde akın etmeye başlamıştı. Galatasaray taraftarı 1987 sezonunda en çok kullandığı 14 senelik bu çile bitsin artık bu sene tezahüratıyla birlikte statta yerini alırken, futbolcular da aynı saatlerde şampiyonluk stresini yaşamaya başlamıştı. Maçın 18. dakikasında Cevat Prekazi'nin frikik golüyle öne geçen Cimbom ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
3: Galatasaraylı futbolcular uzaklığın 9 metre 15 santimetrede olmadığını işaret ediyorlar. Prekazi geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Prekazi'nin attığı golle Eskişehirspor karşısında 1-0 önde.
0: Karşılaşmayı tribünden takip eden taçsız kral Metin Oktay ve takımın eski kaptanı Fatih Terim de sabırsızlıkla maçın sonunu bekleyenler arasındaydı.
4: Kaptan olarak Galatasaray formasıyla, sarı kırmızılı formayla ne var ki diyor. Ben 12 yıl Galatasaray'da oynadım. Bir lig şampiyonluğu zevkini tadamadım. Bunu alamamanın acısını duydum diyor. Ötesini Fatih'ten dinliyoruz.
5: Şimdi 12 yıl lig şampiyonluğunu alamamanın acısı tabii ki her zaman benim yüreğimdedir. Ancak bugün sevgili kardeşlerim bu acıyı tamamıyla silecekler sanıyorum. Son 45 dakikayı da bu netice ve daha iyi skorla alarak beni şampiyonluk görmüş gibi bir ortama getirecekler.
4: Yani kendini şu anda takımda oynuyor hissediyorsun.
5: Zaten maça anına kadar beraber soyunma odasındaydık. O anla şu ana kadar ben de sanki oynuyormuşum.
4: Gözünde forma var, numara var. Evet. Tek bak koşmuyorsun, tek kalbiyle koşuyorsun. Evet. Ama zannediyorum ki Prekazi'nin golü güzeldi. Sonuç da aynı.
5: Gerçekten çok güzeldi ama biz bugün güzel gollere bakmıyoruz. Son 90 dakikanın bitimine ve kucaklaşmaya bakıyoruz.
4: Çocuklar biraz yalnız telaşlı dedi genç arkadaşları. Bana öyle geliyor. Biraz heyecan içindeler. O heyecan oyunlarını etkiliyor.
5: Sayın Kıvanç, siz bizden daha uzun süredir futbolun içindesiniz. Siz bizim sporcu abilerimizden birisiniz. Bu durumda, bu stres içerisinde futbolcularımızın bu kadar hatalarını artık topaz, görmemek topaz, lazım.
4: Okunmak bile bir
5: çok zor. Saate karşı oynuyorlar.
4: Evet.
5: Bugün ilk defa kulakları radyoda değil, bütün benlikleri de sahadalar.
4: Ah güzel, güzel.
5: Onun için bu onları hoş görmek lazım. Futbol.
4: Evet, evet, Metin Oktay şu anda
6: gördüm. Halit'cim, futbol hayatımda Galatasaray'da kupa ve lig maçlarında 10 tane şampiyonluk yaşadım. Bugün de Galatasaraylı'nın mutlu bir günü. Son bu mutlu zamana ulaşması için bir 45 dakika var. seyirci coşkulu, futbolcular coşkulu. Zannediyorum biraz daha kale önünde gol fırsatlarını değerlendirirlerse

0: hem seyircileri hem kendileri futbolcular coşacak ve coşturacak. Bu mutlu günde bütün Galatasaraylılara tebrik etmek istiyorum. Eski bir şampiyonluğu görmüş, takım kaptanlığı yapmış bir Galatasaraylı olarak. Ancak Galatasaray mucize olursa bu maçı kaybedebilir. Ama tahmin etmiyorum. İkinci devre tekrar gol geleceğine inanıyorum. Bütün Galatasaraylılara mutluluklar dilerim.
1: Yani peşinen siz tebrik ediyorsunuz.
2: İkinci yarının henüz 6. dakikasında Muhammed Altıntaş sarı kırmızıları 2-0 öne geçiren golü kaydedince taraftarlar rahat bir nefes almış. Fakat bu golden 5 dakika sonra Nedim'le gelen Eskişehirspor golü Ali Sami Yen'de seyircilere dakikaları saydırmaya başlamıştı. Ancak maçın son düdüğüyle Galatasaray konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup edip tam 14 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak ve sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlarını uzun zaman sonra sevince boğacaktı.
3: Ve hakem Aykan Köseoğlu maçın son düdüğünü çalıyor. 1986-1987 sezonunda şampiyon Galatasaray. Tribünler coşku içinde. Yup Derval ve Mustafa Denizli coşku içinde. Futbolcular coşku içinde. Ve 50 bin Galatasaraylı ayakta takımlarını alkışlıyor. Galatasaray 2, Eskişehirspor 1 ve puanını 54'e yükselten Galatasaray 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor.
2: 1986-87 Federasyon Kupası büyük takımların hayal kırıklığıyla son bulmuş, turnuvanın yarı finali 4 Anadolu ekibi arasında oynanacak duruma gelmişti. Beşiktaş eleme grup karşılaşmalarının 5.sinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'sa çeyrek finalde elenmişti. Yarı finalde rakiplerini eleyen Gençlerbirliği ve Eskişehirspor finalde karşılaşıyor. Ankara temsilcisi rakibini ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyordu. Eskişehirspor rövanş karşılaşmasını 2-1 kazansa da ilk maçın avantajıyla kupaya uzanan ekip Gençlerbirliği oluyordu.
4: Evet, Okan Şirin, Mehmet Şengüler, Gökhan Hasan hamlesiyle, Özcan Zlatko, Halil İbrahim, Osman Harunu'yla, bugün son dakikalarda oyuna giren Serdar ve Sadı'yla, yedek kulübesinde oturan Çetin, İrfan ve Ahmet'iyle ve kırmızı kart olduğu için takımındaki yerini alamayan Eyüp'üyle 1986-87 sezonunda Federasyon Kupası'nın galibi Ankara'nın Gençlerbirliği takımı.
2: Türk futbolunda yılın bir başka finali olan Başbakanlık Kupası, lig ikincisi Beşiktaş'la Federasyon Kupası finalisti Eskişehirspor arasında oynadı. Ankara 19 Mayıs stadında ilk yarısı 2-0 Eskişehirspor üstünlüğüyle biten maçta Beşiktaş ikinci yarıda 2 gol birden bularak maçı 2-2 beraberlikte uzatmaya götürdü. Ancak uzatmada iki takım da gol atamayınca karşılaşma penaltılara gitti. Eskişehirspor kullandığı tüm penaltıları gole çevirince iki penaltı kaçıran Beşiktaş'ı geçip Başbakanlık Kupası'nın sahibi oldu. Sezonun son ve en prestijli futbol müsabakası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ise o yıl lig şampiyonu Galatasaray ve Federasyon Kupası sahibi Gençlerbirliği arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Galatasaray uzatma dakikalarında 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Türk atletizminin yüz akı Mehmet Terzi başarılarını bu yıl milli forma altında da sürdürerek 2 saat 10 dakika 25 saniyelik derecesiyle Londra Maratonu'nda 6. ve 2 saat 13 dakika 09 saniyelik derecesiyle San Francisco Maratonu'nda 1. oldu. Terzi'nin Londra'daki 10 Mayıs 1987 tarihli derecesiyle kırdığı Türkiye rekoru halen egale edilemedi. Atletizmde Türkiye'ye başarılar yaşatan bir diğer isimse Zeki Öztürk oldu. Atina'da düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası'nda 1500 metrede 3.39.19'luk derecesiyle Türkiye rekorunu kıran

Zeki Öztürk bu derecesiyle Atina'da gümüş madalya kazanırken 5000 metrede de ülkemize altın madalya kazandırdı. Akdeniz oyunlarının 10.sü 1987 yılında Lazkiye'de düzenlendi. Bölgeden yoğun katılım gören müsabakalara ilk kez 18 ülkenin katılımı gerçekleştirildi.

0: Türkiye.
1: Türk sporcuları oyunlar sonunda 10 altın, 9'u gümüş ve 24'ü bronz olmak üzere toplamda 43 madalya kazanarak genel sıralamada 5. sıraya attı. ...1987 yılında parkelerde de oldukça çekişmeli bir sezon yaşanıyordu. Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezon heyecanı henüz bitmişti ki... ...playofflara kalan 8 takımın içinden Galatasaray, ligi birinci bitiren Beşiktaş'ı... ...3 maç sonunda 2-1 üstünlükle eleyerek yarı final biletini kapmıştı. Tofaş eleyen Beslenspor, Eczacıbaşı'nı playoff dışına iten Efes ve İTÜ'yü eleyen Karşıyaka yarı finale çıkan diğer takımlar oldu. Yarı finalde Galatasaray Beslenspor'la eşleşmiş, yine 3 maç üzerinden oynanan seride rakibini 2-1 ile geçerek finale yükselmişti. Karşıyaka takımı ise Efes'i 2 maçta da mağlup edince Galatasaray ile birlikte finale çıkan ikinci takım olmuştu.
2: Evet sayın seyirciler, Türkiye Basketbol Ligi'nin playoff'unda artık son karşılaşmadayız. Finali oynayan Karşıyaka ve Galatasaray bugün 3. ve son kez karşılaşıyorlar. Karşılaşmayı kazanan taraf şampiyonluğa erişecek. İzmir Atatürk Spor Salonu öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolu. Binlerce seyirci salonda yer kalmadığı için, daha doğrusu saatlerce önce salon dolduğu için evlerine dönmek zorunda kaldılar.
1: Final serisinde de sezon içinde görmeye alışık olduğumuz çekişmeli maçlar oynanıyordu. Galatasaray ilk maçta rakibini 90-88'lik skorla geçerken takımın yıldız oyuncusu Amerikalı Paul Dawkins kaydettiği 48 sayıyla maçın kahramanı oluyordu. İzmir'de oynanan ikinci maçta Karşıyaka ev sahibi olmanın verdiği avantajı iyi kullanıp Galatasaray'ı 99-87 mağlup ediyor, lig şampiyonluğunu ne kadar çok arzu ettiğini de herkese gösteriyordu. Artık şampiyonun belli olacağı finallerin son maçında nefesler tutulmuş, çekişmeli ve heyecanlı geçen 1987 yılı Basketbol Ligi'nin şampiyonu merakla bekleniyordu. Şampiyonu belirleyecek olan son karşılaşma, seride averajı daha fazla olan Karşıyaka'nın sahasında, İzmir'de oynanacaktı. Karşıyaka'nın efsane basketbolcusu Nadir Vekiloğlu antrenörlüğündeki Kafkaf, İzmir Atatürk Spor Salonu'ndaki zorlu mücadeleyi 74-66 kazanıyor ve tarihinde ilk basketbol ligi şampiyonluğunu elde ediyordu. Kendi evinde oynama avantajını bir kez daha kullanmayı başaran İzmir ekibi, böylece ateşli taraftarıyla şampiyonluğu kutlama mutluluğuna da erişmişti.
2: Basket yok. Karşıyaka 74-66'lık skorla Galatasaray'ı yeniyor.
1: Fakat Karşıyaka şampiyonluğa doymamış, sezonun en büyük kupası için lig birincisi Beşiktaş'la karşılaşmayı bekliyordu. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Beşiktaş'ın başındaki Aydan Siyavuş, eski öğrencisi Nadir Vekiloğlu ile karşılaşacaktı. Beşiktaş takımı Efe Aydan ve Erman Kunter gibi güçlü isimlerle sahaya çıksa da kadrosu rotasyona çok müsait değildi. Nitekim Nadir Vekiloğlu'nun genç takımı, ustası Aydan Siyavuş'un veteranlar üzerine kurulmuş takımını yenerek kupaya uzanan taraf oldu ve İzmirlileri bir kez daha sevince boğdu. Önceki yıl

ana vatanına olaylı bir şekilde iltica eden Naim Süleymanoğlu, çalışmalarına Türkiye'de devam ediyordu. 20 yaşındaki şampiyon halterci, ülkemizde kendisine sağlanan imkanlar ve gösterilen ilgiden o kadar mutluydu ki, hem yerli hem de yabancı basına yaptığı röportajlarda mutluluğunu sık sık dile getiriyordu. Naim yurt dışından gelen gazetecilere, ana vatanımda bana gösterilen sevgi ve değerin hakkını vermek için var gücümle çalışıyorum. Amacım Türk bayrağını en önemli şampiyonalarda şeref direğine çekmek. Burada Bulgaristan'dan daha geniş imkanlarla çalışıyorum ve amacımı gerçekleştireceğim ifadelerini kullanmıştı.

0: kilo. Hiç kimseye uğraşmasın, en büyük budur. Hiç kimseye kimseye uğraşmasın. 190 kilo.
1: İlk dünya rekorunu 16 yaşında Bulgar mayosuyla kıran Naim, artık adını bir Türk sporcusu olarak tabelaya yazdırmak istiyordu. Uluslararası Halter Federasyonu, Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu'na sığınma tarihinden itibaren bir yıl uluslararası müsabakalardan men cezası vermişti. Bu durumda küçük dev adam 6 Aralık 1987 tarihine kadar yasaklı olduğu için ancak 19 Aralık 1987 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Ay Yıldızı mayoyu giyebilecekti. Süleymanoğlu ilk kez vatan adına yarıştığı müsabakada Türk taraftarların muhteşem tezahüratları altında 60 kiloda tam 3 dünya rekoru birden kırdı. Bu rekorlarıyla koparmada 150 kilo, silkmede 188,5 kilo ve toplamda 337,5 kiloda kendine ait olan dünya rekorlarını yenilemiş oldu. Naim'in bu dereceleriyle Türk spor tarihinde ilk kez bir Türk sporcusu dünya rekoru kırmıştı. Ancak müsabakaları izleyen ve Naim'i tebrik eden Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı, bu yarışmada doping kontrolü yapılmadığı için Naim'in derecelerinin dünya rekorları listesine alınmayacağından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Naim, başkanın bu sözlerine tatlı gülümsemesiyle şöyle cevap veriyordu. Üzülmeyin efendim, bendeki potansiyel bugün burada göstermiş olduğumdan çok daha yüksektir. ...1987 yılının tenis dünyasında Wimbledon tek erkekler kategorisinde nefes kesen bir final serisi oynadı. Çeyrek final turlarında Jimmy Connors ve Pat Cash rakiplerini 3-0'lık skorlarla eleyerek yarı finale kalıyor. Avustralyalı Cash Amerikalı rakibini yine 3-0'la geçerek finale yükselen ilk isim oluyordu. Yarı finallerin diğer maçında ise İsveçli Stefan Edberg, güçlü rakibi Ivan Lendl'la karşılaşmış, dönemin en büyük tenisçileri arasında gösterilen Lendl, ilk sette zorlansa da ikinci sette formunu bulmuş ve başka set vermeden rakibini 3-1'lik galibiyetle kupa dışına itmişti. Böylece Pat Cash ve Ivan Lendl, 1987 Wimbledon finalinde yer alacak iki isim olmuştu. Final maçı da önceki turlar gibi çekişmeli geçiyor. Ancak Ivan Lendl rakibinin set kazanmasına izin vermeden tek erkekler kupasının sahibi oluyordu. Kadınlar kategorisinde ise ayrı bir heyecan yaşanıyordu Wimbledon'da. Amerika Birleşik Devletleri adına yarışan ve hemen her turnuvada karşılaşan iki tenisçi Chris Evert ve Martina Navratilova bu kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Tarihin en büyük kadın tenisçisi olarak gösterilen Çek asıllı Martina Navratilova, yarı finalde karşılaştığı vatandaşı Chris Evert'ı yine heyecanlı bir maç sonunda 2-1 mağlup ederek finale yükselen isim oldu.
2: Yeah.

0: final biletini alan diğer isimse bir başka Amerikalı Pam Shriver'ı kupa dışına iten Alman yıldız Steffi Graf olmuştu. Final maçında henüz 18 yaşında olan Graf'la tecrübeli Navratilova'nın kapışması yılın merakla beklenen spor olaylarından biri haline gelmişti. Graf kısa bir süre önce Fransa Açık'ta Navratilova'yı finalde yenerek ilk Grand Slam zaferini elde etmişti. Genç yaşında Martina Navratilova'yı geride bırakarak Dünya Tenisçiler Birliği birinciliğine yerleşen Graf, 1987 yılı içinde tam 8 turnuva kazanmıştı. Böyle bir performans sonunda hem Alman tenisçinin hem de rakibi Navratilova'nın ne yapacağı merakla bekleniyordu. Sonradan tüm zamanların en büyük tenisçisi unvanını alacak olan Martina Navratilova, muhteşem bir yıl geçiren genç rakibini finalde 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup ediyor ve yılın en prestijli turnuvasının galibi oluyordu.
1: Six in a row for Navratilova.

0: milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezaları Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.

Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü. Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekin koşusu Esposito aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Diouf soluna çekti. Geriden gelen Hakan'ı gördü ve Hakan öyle

0: Kulusevski. Tekrar Di Marco. Di Marco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon. Şirinski. Kaleci Pitsinyakko'nun hatası. Şirinski boşluğu, hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Barella'dan pas. Suçic. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve dördüncü gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bilsek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Suçic. Sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı, top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor. Gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor. Serie A'nın son şampiyonu.
1: Udinese Como'yu ağırlıyor. İşaret geliyor. Mücadele başlıyor. Baskı var. Sole çıkarttı topu oradan. Pasta geçti. Zaniolo. Zaniolo vurdu. Sekti top. Atak sürecek. Şut. Top dışarıya çıkıyor. Mergin Voivoda. Eski takımına karşı yeni takımıyla ilk maçında gol atmaya yaklaşıyor Mergin Voivoda. 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu. Çok yaklaştı gole. Rodriguez. Yankuto toparlanma çabasında Komolular. Dakika 27. Yankuto Rodriguez'e. Rodriguez. Rodriguez. Top yanağlarda. Rodriguez. Burada zorladı içeriye. Korner var mı diye bakıyorum. Kamara. Kamara düzeltti. Kamara dışarıya. Hasan Kamara. 32 yaşında, fil dişini. Ceza sahası dışından yolluyor şutunu. Şimdi Kamara. Kamara girdi içeriye. Kamara! Bu kez oluyor. 2 dakika önce kale uzaktan yoklamıştı, atamadı ama bu kez Can Butte'nin üzerinden topu ağları yuvarlıyor. Kamara! Kasım 2024'ten bu yana İlk kez gol atma şansına erişti Hasan Kamara. Takım arkadaşlarıyla kutluyor golü. Mia 6 kişi içeride geldi. Orta Dovikas kafaya vuruyor. Okoye. Bir korner daha. Nijeryalı günün kurtarışına imza atıyor şu ana kadar. Dovikas çok iyi vurdu kafayı. Dacunha. Şimdi pas geniş alanı buldu. Nico pas vurdu Okoye. Şimdi Mia geldi orta içeriye. Kafa Okoye, şut, gol. 1-1. Como yeni sezonun ilk golünü atmayı başarıyor.

0: geliyor. Duvi Kas görüntüde. Yunan golcü kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk maçında kaldığı yerden devam ediyor. Anastasios Duvikas. Şimdi yüksek top Diao'ya. Nefis pas Butet'ten. Hasan Diao çeviriyor içeri arkaya. Duvikas, kaleci Okoye. Harikulade bir santrfor becerisi. Spektaküler bir kurtarış Okoye'den. Hasan Diao. Diao çekti sağına. Diao dışarıya. Hasan Diao. Fileleri delebilecek nitelikte sert bir vuruş. Böyle getirdi. Girdi içeriye, sert bir vuruş. Son anda bir müdahale var mı? Az farklı dışarıda. Şimdi Merki Voivoda çeviriyor içeriye. Kafa vuruşu kalenin üzerinden. İdris Sage'ye. Dışarı yolluyor topu. Udinese için tekrardan öne geçme fırsatı. Pas Diao'ya bırakıyor. Hasan Diao girdi içeri. Diao çıkarttı dışarıya. Liberali dışarıya. Liberali. İlk sürelerini çok iyi kullanıyor. Golle sonuçlandırabilirdi. Şans anı Udinese için. Nicolo Zaniolo. Şimdi yerden Miller'a. Miller, Lennon Miller. Bu tesektirdi. Şut şansı savunma. Kellenkamp. Şimdi Zaniolo girdi içeriye. Zaniolo çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. İnanılmaz. Bayo. Soğuk duş aldırıyor takımına. Bayo. Ahlar vahlar arasında dışarı gitti top. Maçın oyuncusu adayları da belli. Okoye, Kamara, Mia. Üç kişilik bir isim. Geldi orta içeri. Kafa direkt. Sekti top. Lennon Miller. Şans anı yine Udinese için. Duran toplarda çok büyük tehdit yaratıyor. Como. Valle. Derinlemesine pas. Araya giriyor. Mergin Voivoda. Ve sezonun ilk maçında puan kaybı yaşıyor Como. Maçın sonucu Udinese 1. Como 1.
1: İlk düdük çaldı. Parma Cagliari maçı başladı. Keyifli seyirler. Lontani ortalıyor, kafa dışarı çıktı. Neredeyse asist olacaktı. Arka direk, kafa vuruşu Ndiaye ama hedefi bulamamış Ndiaye. Ordonez'de ufak bir rahatsızlık oluştu. Doğruldu şimdi en sola, yerden merkeze. Maldini'den kontrol. Maldini dışarı. İyi düşündü. Fena da vurmadı ama hedefi tutturamıyor. Daniel Maldini. Geçen sezon Lazio ve Atalanta formaları giydi. Lazio'da kiralık olarak oynamıştı. Bu sezon başında Cagliari'ye kiralandı. Yükleniyor. Cagliari, Adopo pası aktardı. Şimdi Mendy ceza sahası için vuruş yaptı Mendy ama rahat top kaleci için. Atak sürüyor. Prato'dan aldı pası. Tekrar El Bilal Toure. El Bilal Toure'den orta savunma. Seken top. Ordóñez. Yandan dışarı. Out. Soldan yükleniyor Cagliari. Son 10 dakika. Pas yerden ceza sahası için. Şimdi Mendy kontrol. Vuruş. Amadri'yi sıyırdı. Dışarı çıktı. Mendy ile gole yaklaştı Cagliari ama olmuyor. Ceza sahası içi döndü. Bu vuruşu yaptı Paul Mendy. Ama out. Pazzini bıraktı. Romano ortaya gönderdi. Romano kafa ama dışarıya. Direğin dibinden dışarıya. De Jong'a. 45 artı 1'de gole yaklaştı Cagliari. Sonradan ceza sahasına giriyor. Uzak tarafta. Bu kafa vuruşu direğin dibinden dışarıya. Şimdi Fazzini iyi çıkardı pası. Maldini. Daniel Maldini boştaki arkadaşını buldu. Uzak mesafe. Winks'ten plase ama kaleci başarılı. Corvi.

0: oyuncu topun arkasında Valeri ve Bernabe. Bernabe dokundu. Valeri vurdu ama kaleci iki hamlede Caprile. Top kaybı kritik alanda. Şimdi Keita ceza sahasına yükseltti. Şut ama dışarıya. Şut dışarıya. Lontani ile gole yaklaştı Parma. Baskıyı hissettiriyor rakibi üstünde bu bölümde. Ev sahibi kazanılan top sonrasında bu yüksek pas Keita'dan. Lontani iyi bir fırsattı onun için. 18 yaşındaki genç oyuncu. Maldini sıyrıldı. Şut! Şut! Kaleci direk ve sonrasında tekrar kaleci topun sahibi Fazzini. Neredeyse atacaktı golü ama şans yanında değil. Maldini araya şık paslaşmalar. Bir de çalım vuruş ama bu kez de kaleci. Bu kez de Corvi. Romano çok iyi geldi. İyi organize oldu bu kez Cagliari. Kaleyi buldular ama sonuç yok. Hızlı hücum şansı. Koda Elbilal Ture çıkamıyor yarı sahasından Parma. Uzak mesafe şut! Muhteşem bir gol! Süper bir gol! Öne geçiyor Cagliari! Romano! Şahane bir golle sezonu açıyor. Alessandro Gianni Romano! Sıfır Cagliari 1. Roma akademisinden, Roma altyapısından yetişmiş bir isim. 1-0 öne geçiriyor takımını. Ordóñez. Valeri baktı kaleye. Valeri! Out. Valeri yüksek orta. İkinci direğe kafa dışarıya. Elfeş. Az önce oyuna girdi. Gole yaklaştırdı Parma'yı. Ve mücadele tamamlanıyor. Parma 0. Cagliari 1. Maçın sonucu. 3 puanla sezona merhaba diyor Cagliari.
1: İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde ligin zirve takipçisi olması, zirve ortağı olması beklenen takımlarından Napoli de sezonu Genoa deplasmanında açıyor. Artık her şey hazır. Luigi Ferraris'te ilk düdük geliyor. Napoli'nin Allegri yönetimindeki 100. yıl sezonu Genoa deplasmanında başlıyor. Keyifli seyirler. İşte De Rossi. Ve işte Max Allegri, Milan'da iyi başlayan, iyi giden, çok kötü biten bir sezon. Ve şimdi Napoli'de yeni bir macera. Elerson attı çalımları, götürüyor Elerson. Yanında Frendrup var, ceza sahasında Vitinha. Vitinha sakladı, döndü geriye, orta içeriye doğru. Colombo'dan önce bir vuruş, Frendrup dışarıya gitti. Amorim, baktı kaleye vuracak. Amorim, Meret'in tam üstüne. Amorim iyi noktaya Vitinha'ya. Baktı kaleye Vitinha, Meret'in üstüne. Kalktı Rahmani. Hangisi güzel bir derin top. Scott McTominay zarif döndü, taşıyor topu. Alisson iyi yakaladı şimdi, birebir Alisson alır mı sahana? Alisson çekti, baktı kaleye Alisson yanalarda. Alisson Santos. Çok çabuk, çok tehlikeli. Politano aldı soluna destek Di Lorenzo'dan. Di Lorenzo son çizgiyi yaptı ortasını ama Norton Caffey'nin olduğu bölge. Açılan topa Spinazzola. Kaleci topun hakimi. Kafayla karşılandı Scott McTominay. Şimdi döndü üzülü kaleye doğru. Baktı kaleye Scott McTominay kaleciye. Kaleci Bynum. Scott McTominay. Nolank. Çekti. Noalan kaleye doğru Baylov. Spinazzola. Müdahale. Messias'tan şimdi karşı atağa doğru fırladı. Messias götürüyor Genoa'da. Messias attı çalımını. Messias şimdi ikinci hareket. Gol pozisyonu, şut şansı, vuruş Şanalar'da. Messias yerde kaldı. Cibrisov dışarıya. Di Lorenzo aldı De Bruyne. Ceza sahasında çok iyi paslaşma. De Bruyne gitti, gol pozisyonu. De Bruyne! De Bruyne! Bir faul şüphesi var. Genoa oyuncularından itiraz ama gol De Bruyne. Oyuna girdiği andan bu yana çok etkili, çok istekli De Bruyne. Kabus gibi geçen geçtiğimiz o kötü sezondan sonra kulübede başladı bugün ama girdi ve golü attı De Bruyne. Luka, Lorenzo Luka. Luka, Vergara'dan De Bruyne'ye doğru pas. Yakaladı De Bruyne, içeride Luka var, ona doğru bıraktı şimdi Luka. Açılan top, gol pozisyonu Vergara. Vergara kaleye, Utuak geçti mi çizgiyi top. Gözler hakemde, golü verdi maçın hakemi. Golü verdi maçın hakemi. Çizgi teknolojisi devrede. Napoli 2-0 önde. Vergara. Oyuna sonradan giren iki isim. Napoli'yi galibiyete götürüyor resmen. Vergara. Politano yerine oyuna girdi. İlk golde de var. İkinci golde de var. Allegri seviniyor. Napoli seviniyor. 2-0'ı buluyor konuk ekip. Gol çizgisi teknolojisi hakemin saatine uyarıyı gönderiyor. Di Bello da o saati göstererek golü veriyor. 2-0. Gözler artık Di Bello'da. İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde Allegri Napoli birlikteliği galibiyetle başlıyor.

0: wants this out. McKennie, it's a superb counter-attacking move.
1: Juventus Serie A ilk hafta maçında Frosinone deplasmanında. Kenan Yıldız ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Juventus atağı henüz maçın başında. Hakem oyunu durduruyor. Kolo Muani ekranda. Serbest vuruş kullandı Frosinone. Kafa vuruşunda top dışarıda. Juventus yine atak geliştiriyor. Kolo Muani topla hareketli. Sağdan Conceição gitti. Pasona. Conceição onun vuruşu. Savunmadan seken top dışarıda. Önceki pozisyonda görüntüye geliyor. Locatelli araya girdi. McKennie'nin pasında Kolo Muani kaleciye takıldı. Korneri paslaşarak kullandı Juventus. Conceição. Douglas Luiz. Douglas Luiz'den orta kafa vuruşu, top dışarıda. Bremer fırsatı kullanamadı. Korner kullanıyor Juve. Orta. Arka tarafa sekti top. Kolo Muani çok önemli fırsatı değerlendiremedi. Bremer arkaya aşırdı. Kolo Muani böyle vurdu topa. Korneri yine paslaşarak kullandı Juve. Douglas Luiz bıraktı. Conceição yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Bremer bu kez atıyor. 22. dakikada Juve Frosinone deplasmanında öne geçiyor. Çok iyi orta Conceição'dan. Bremer böyle vurdu kafayı. Frosinone atak geliştiriyor bu kez.

0: Kaleci Vicario sonrasında top dışarıda. Kvernadze çerçeveyi tutturamadı. Kalulu. Kolomoani, Kalulu girdi araya. Kalulu vurdu. Top direkten döndü. İkinci pozisyon kaleci başarılı. Kenan Yıldız Palmisani'ye takılıyor. Kalulu'nun vuruşunda kaleci Palmisani'nin de küçük bir teması var. Sonrasında Kenan'a gol izni vermedi Palmisani. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Kenan, Kalulu bıraktı. Zeki Çelik. Zeki verdi pasını. Vuruş top dışarıda. Konse sağ o topu dışarı gönderdi. Zeki'den çok iyi pas. Konse sağ o kötü vuruyor. Frosinone geliyor. Seydufini. Seydufini vurdu. Kaleci Vicario. Conceição. Üst üste güzel hareketler. Sert vuruş top dışarıda. +3 köşe vuruşu kullandı Frosinone. Kafa vuruşu top direkten döndü. Vicario yerine son bölümde Mattia Perin var Juventus kalesinde. Maçta son düdük geliyor. Juventus Frosinone'yi 1-0 mağlup ediyor.
1: Yeniden Serie A'da ve açılış haftasında rakipleri Lecce olacak. Rapuano ilk düdüğünü çaldı. Maç başladı. Keyifli seyirler. Başic bir ortada ondan geldi. İyi de noktaya bir vuruş. Akon Adams vurdu kafayı Falcone. Direkt dibinde hiç dokunmadı. Üstten alta gidiyor top. Başic yerden Akon Adams şimdi Eboa götürüyor. Pozisyona girebilirler. Yine pas çok iyi. Thierry Prasses'i topu alana gidiyor. Gol iptal ediliyor. Elle oynama gerekçesiyle Venezia'nın Thierry Correa ile bulduğu gol iptal edildi. Korner kullanılıyor. Kale ağzına doğru Gorter karambol oluştu. Koulibaly döndü. Koulibaly direkten dönüyor. Bir de müdahalesi var zannediyorum Filip Stankovic'in orada. Çok sert vurdu Koulibaly gole yaklaştı Lecce. Lecce rakipleri sahada başladı ikinci yarıya. Şimdi Endri'yi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu olabilir. Bir şut topu alarda gol. Topu alana gidiyor. Burada Gorter çok etkili çok düzgün vuruyor. Golle başladı ikinci yarı. Altyapıdan çıkan bir isim. İlk Serie A golünü atıyor Gorter. Primavera'da geçtiğimiz sezon dikkat çekmişti. Busio bıraktı. Busio tekte içeriye arka direğe etkili de orta. Akon Adams orada. Açılan topa şu Başic. Toma Başic. Bayrak havada Başic tam köşeye gönderdi ama zannediyorum Akon Adams offside. Şimdi Veiga. Veiga çevirdi. Karaboş gol oldu Thiago. Thiago 2-0'ı buluyor Lecce.

0: Thiago Gabriel 2-0'ı buluyor Lecce. Venezia baskıyı artıracak. Son dakikalar Lecce yarı sahasında oynanacak derken Thiago atıyor. Lecce 2-0'ı kutluyor. Üçüncü gol şansı. Bir vuruş dışarıya gidiyor Sturic. Nasıl kaçırdı Sturic bunu? İlave süre başladı. Normal süre bittikten sonra Sagrado yaptı ortasını. Arka tarafına Falcone. Bir şut dışarıya. Bir şut dışarıya. Rahmani net fırsatı kaçırıyor yine. Venezia. Falcone. Yakın mesafeden yapılan kafa vuruşlarında çok dikkatli. Çok iyi refleksler. Bir kez daha kurtarıyor Falcone. Bugün o golü yemeyeceğim dedi resmen. Lecce deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup ediyor.
1: Chase the flick on header, this is an opening for Salimakers, and that is exactly the start that the Russian nearly wanted.
2: Ve şimdi Luka Zuffel işaretini verdi, mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eze gitti rakibinin üzerine, Kaçamani karşısında Eze bıraktı. Şimdi yerden Arkadire'ye doğru şut geldi, top yanağlarda. Yanağlarda kalıyor top, henüz ikinci dakika. Milan gole yaklaşıyor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı ceza alanına. Kafa vuruş Arkadire'ye geldi. Dokunamıyor Giovanni Simeone ve top dışarıda.

0: Chukwueze. Şipçalın Musa'dan. Yunus Musa getirdi. Pası sağ tarafa Rabio'ya. Rabio çekti soluna, yaptı ortasını Rabio. Ceza alanı. Şimdi şut, gol! Alfa Josise! Sisse atıyor 64. dakika. Amorim'in ona bayılıyorum dediği çocuk. 2006 doğumlu bu çocuk. Sisse golünü attı. Milan'ı 1-0 öne geçiriyor Torino deplasmanında. Alfaggio Sisse. Geliyor yine Milan. Pas yerden Modric aldı. Modric döndü sağ tarafa. Chukwueze. Chukwueze yaptı ortasını, şut, ikinci gol. İkinci gol geliyor Rabiot. Oyunun şeklini, oyunun gidişatını, oyuna sonradan giren bu tecrübeli adam değiştiriyor. Bir gol, bir asist. 2 dakika, 2 gol. Milan farkı 2'ye çıkarıyor 67. dakika. Adrien Rabiot.
1: Mario Hila gönderdi. Rabiot pasına isabet yok. Fizcim. Fizcim gönderdi aradan. Aliyu Enci. Aliyu Enci taşıyor topu ceza alanında. Enci sağına çekti. Enci ve kaleci Menyan. Kian Fizcim yaptı ortasını. Şimdi şut dışarıya. Omutso. Getirdi ayağının dışıyla, iyi orta, şut ve top dışarıda. Net bir fırsat Abuklal. Az önce oyuna giren Abuklal. Gelişine denir yakın mesafeden ama dışarıya. Enci işte böyle getirdi. Baktı içeriye, harika bir orta. Arka direği böyle gördü Abuklal.

0: Eline geçen fırsatı değerlendiremiyor Abuk Lal.
1: Yiğitiz. Yiğitiz yaptı ortasını. Şimdi şut, gol!
0: Müthiş gol. 90+3. 90+3 Adams. Muhteşem bir gol atıyor. Ark bire indi. Belki bu gol yetmeyecek Torino'ya ama muhteşem bir gol Jay Adams'ın. Bir kez daha izliyoruz. İşte bu duran top organizasyonu, orta böyle geldi. Bakar mısınız şu vuruşun güzelliğine, inanılmaz.
1: Diego Mascardi uzun gönderdi ve son düdük geliyor.
0: Luca Zuffelli'den son düdük geliyor. Milan kazanıyor.
2: Prensini ilk düdüğü çalıyor. New Balance Arena'da mücadele başlıyor. Atak sürüyor. Gaetano yerden pası, Raspadori. Raspadori gol! Atalanta golle başlıyor. Raspadori'den harika gol. Gaetano'nun baskısı, pası ardından Raspadori sol ayakta mükemmel vuruyor topa. Matiş de kazandı yine. Sassuolo, Loriente ceza alanı, gol pozisyonu atamıyor. Adzic atamıyor, korner. Karşı karşıya fırsat değerlendiremedi genç oyuncu Adzic. Sağ kanada döndü Zalewski'ye. Zalewski yerden Ederson, kaleye baktı. Ederson şutunu attı, son anda uzanıyor. Muric ve korner. Uzun bir taç atışı, cezalını, kafa vuruşu, gol! Odenthal topu ağlara yolluyor. Sassuolo beraberliği yakalıyor. Uzun bir taç atışı, kafalardan sekti, Odenthal topu ağlara yolladı. Büyük sevinç var Sassuolo cephesinde. Loriente. Loriente bıraktı Bovi. Tekrar Loriente. Loriente cezalarına. Loriente top dışarıda. İnanılmaz. Çok iyi girdi cezalarına. Uygun durumda topu üstten dışarı atıyor. İkinci yarıda. Sekti top. Savunmada büyük hata. Krstović. Krstović ve gol. Atalanta 2-1 önde. Büyük hata Macchioni'den. Krstović affetmiyor bu hatayı. Az önce girdi oyuna. Savunmada çok büyük hata Sassuolo'da. Bu hatayı affetmeyen Krstović. Sassuolo'nun daha etkili olduğu, gol pozisyonlarına girdiği anda golü Atalanta buluyor. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. Atalanta Sassuolo'yu 2-1 mağlup ediyor. Çok zorlanıyor Sarri'nin ekibi ama kazanarak başlıyor Serie A'ya.
3: Bologna Lazio'yu konuk edecek. Gattuso ve Tedesco, iki takımın yeni teknik direktörleri. İlk hafta heyecanı devam ediyor. Pazartesinin ilk maçı Bologna karşılaşmaya başladı. Domenico Tedesco geçtiğimiz sezon ülkemizdeydi Fenerbahçe ile. İtalya doğumlu ama bildiğiniz gibi sonrasında futbol eğitimini hep Almanya'da almış bir teknik adam ve ilk kez İtalya'da çalışıyor. Gattuso da görüntüye geldi. Şimdi Zaccagni. Zaccagni'nin pası Blay Dia'ya. Dia. Tekrar Zaccagni, tehlike var. Zaccagni dışarı gitti. Etkili geldi Lazio. Ve Roberto Mancini bir kez daha İtalya

milli takımının başına geçti Mancini. Miranda şimdi kullandı, bir vole dışarı gidiyor. İyi organizasyon, Piccoli vuruşun sahibi. Rovella'nın pası Taylor'a, top Lazio'da kalıyor. Goyki'nin pası savunma arkasına doğru, savunma durakları ve top ağlara gidiyor. Ama offside bayrağı da havada. Dolay Dia offside'da kalıyor. Zortea savunmaya çarptı, ilginç pozisyon. Proskar'da çarpan top. Ters ayakta da bırakmıştı kaleci Mandas'ı ama dışarı gidiyor top. Miranda'nın ortası, iyi bir orta. Son anda müdahale. Mandas. Hemen kullandı Miranda. Tekrar ona döndü Ferguson. Ferguson, iyi bir orta geldi. Müthiş bir kurtarış. İkinci pozisyon, top dışarıda. Mandas nefis çıkardı. Bomboş vuruyor kafayı Odgaard ama Mandas'ı geçemiyor. İkinci pozisyon, top dışarıda. Maçın şu ana kadar en önemli pozisyonu. Zakanyi bir orta daha geldi. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Romano Floriani. Floriani kullandı, Frattesi. İyi dönüş. Dia Frattesi'ye bıraktı. Frattesi! Oyuna gireli kısa süre oldu. Golü atıyor. Davide Frattesi, Lazio'nun yeni transferi. Lazio deplasmanda 1-0 önde. Inter'den gelen, kiralık gelen Frattesi dengeyi bozuyor. Isaksen iyi döndü ve pası yolladı Floriani'ye. Romano Floriani, onun pası. Blaydia hemen sol tarafı gördü. Orada Zakanyi var. Pedraza da destek veriyor. Zakanyi, kalecinin üstüne Skorupski aldı. Pedraza yine kullanıyor. Geçti top. Arkaya doğru kafa vuruşu dışarıda. Noeki. Rovella da barışın arkasında yerde. Bernardeschi geliyor. Bernardeschi vurdu. Direkt ve dışarıda. Çok yaklaştı Bologna. Kaleci Mandas, direkt ve dışarı gidiyor top. Ferguson kullandı. El Azuzi'den dışarıya. Bernardeschi şimdi orta şansı arıyor. Bernardeschi yaptı ortayı, arkada Hegen yükseldi, kale önü. Tam çizgi önünde çıkarıyor Frattesi. Topun başında Bernardeschi. Bernardeschi sekti top. Rom, kaleci Mandas. Odgaard aldı. Son bir şans olacak mı? Sağ tarafa bıraktı. Şimdi Bernardeschi ortaya doğru. Dombik değerlendiremedi. İkinci pozisyon Ferguson. Ama savunma önünde. Son saniyelerde beraberlik için çok önemli fırsat yakalıyor Bologna. Ve Lazio sezona galibiyetle başlıyor.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Okul ödemelerinde 12

0: Liraya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
8: Anahtar teslim, mutluluk.
9: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
12: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
14: 1946 yılının sonları, ulusların artık yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
15: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Aspor.

0: Spor Radyo.
1: İzleyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin düne giderek başlayalım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında 3-0'ın rövanşında Žalgiris'e tek golle mağlup oldu, ancak ilk maçın avantajıyla adını lig aşamasına yazdırmayı başardı.
2: İşaret geldi. Vlahovic'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasu Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. Debelyu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. Debelyu girdi araya. Debelyu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
3: Fena pozisyon değil.
2: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
3: Yani çok iyi pozisyon alamadı Žalgiris savunması. İlhan oradan hani Utara'da

0: indirdi.
1: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Ottara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Ottara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kauno Jagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Bilmiyorum. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Şimdi maç sonuna gidelim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısında yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
3: Stare giù perché
4: asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun ilk en büyük hedefimize ulaştık. O da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Yani maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında, çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık, öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında, ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık, bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok, çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analiz yapılmaz, performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz. Avrupa Ligi, söylüyorum tekrardan, çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence şampiyonlar gibi Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda, oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu ligi olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftar en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arası birincisi olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyel

0: Elimiz var, daha da büyüyebiliriz. Daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
1: Di grande qualità, un centrocampista.
2: Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri bugün saat 14'te belli olacak değerli izleyenler. Siyah beyazlılar kura çekimine 4. torbadan katılacak. Torbalara gelin birlikte göz atalım şimdi. Birinci torbada Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya var. İkinci torbada Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht bulunuyor. Üçüncü torbada Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia ve Celta Vigo yer alıyor. Ve dördüncü torbada Hoffenheim, Beşiktaş, Torense, Hapoel Berşava, Nijmegen, Ofi, Lindstrom, Levski Sofia ve Ararat bulunuyor değerli izleyenler. Şimdi bir kez daha düne gidelim. Trabzonspor'sa rövanş maçında Ferencvaros'la karşılaştı ve mücadeleyi 4-0 kaybetti. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
3: Düdük çaldı. Ferencvaros'un vuruşuyla başlıyor rövanş maçı. Malinowski şık hareketler. Yerde kaldı. Hakem kartıyla geldi. Sarı kart var. Şimdi elini cebine attı, kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. 10 kişi kalıyoruz. Anlamak mümkün değil. Önce sarı kartıyla gitti o bölgeye. Çok erken bir kart. 10 kişi kalıyoruz. Kapattık o bölgeyi. Adam Naç orta cezalarına kafa toparlarda gol. Odolda. Ferencvaros 1-0 öne geçiyor. Saviolo cezalarına girdi. Dışarıya çıkardı. Muçi topla buluştu. Muçi önü kapalı şimdi açtı. Baktı vurdu. Top kornere gidiyor değil mi şunla? Son anda bir müdahalesi var. Odav'da onu pası Kadu'ya. Ceza alanında tehlike. Topu alarda gol. Kadu. Hayır diyor hakem. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon çok net. Josef. Açtın yerden gönderdi. Vamidele Yusuf top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı buldu Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Etkili geldiler. Amanikat şut ve gol. Korbu. İkinci golleri bir kez daha ekranlarınızda. Korbu bakın. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda Ferencvaros. Yusuf'a doğru Vamidele Yusuf açtı topu ayağından. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Cabral'a. Dokuz kişi kalıyoruz. Vamidele Yusuf Onana kalesinde topağalarda. Dakika 59. 3-0. Sol tarafı kullanıyorlar bu defa. Odao'da son çizgiyi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkt. Onana'da uzandı. Kadu. Ray Makers tüm oyuncularıyla bizim yarı alanımızda. Şut ve gol.

0: beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, insana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol, duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkes hakkım helal olsun. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor. Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, İyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz gerçekleştirdiğimiz için de açıkçası ümidim çok var. Ama üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede kabul etmemiz lazım. Ya diyorum ya, yani benim inancım da böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
1: Ferencvaros maçının ardından istifa ettiğini açıklayan Fatih Tekke'nin bu kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi. Bordo Mavili Kulüp'ten yapılan açıklamada Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir denildi. Açıklamada Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmet Spor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesine yer verildi. Evet, Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek değerli izleyenler ve 3 numaralı kupada da kura çekimi yine bugün yapılacak. Şimdi yine torbalara birlikte bakalım. Birinci torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag var. İkinci torbada Midtjylland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Pafos ve Brighton yer alıyor. Üçüncü torba Lugano, Hetafe, Kuoskupio, Twente, Lincoln Reds ve Borac Banja şeklinde dördüncü.

0: Üçüncü torba Trüden, Bran, Hearts, Kayrat, Trabzonspor, Üniversite TEA, Craiova ve beşinci torba Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, Aarhus, Inter, Club de Saldes. Altıncı torba Tun, CSK Sofia, Kaunas Žalgiris, Mjölby, Iberia ve Rogozinje şeklinde konferans ligi torbaları da bu şekilde belirlendi değerli izleyenler. Şimdi yine düne gideceğiz değerli izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.
2: Galatasaray.
3: Yes, it is Galatasaray.
1: Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan Devler Ligi'ne katılan Galatasaray, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılar Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la İstanbul'da, Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile ise deplasmanda mücadele edecek. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la karşı karşıya gelecek. Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag Kadıköy'de ağırlayacak Sarı Lacivertliler. Atletico, Aston Villa, Shakhtar ve LASK Linz deplasmanlarına gidecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-9-10 Eylül'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9'da 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlarsa organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano'da oynanacak.
0: Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasıyla birlikte Türk takımları 6. kez Devler Ligi'nde 2 takımla yer alma şansı yakaladı.
4: Türkiye 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla yer alacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna doğrudan katılan Galatasaray'la elemeleri geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye böylece 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla mücadele edecek. Söz konusu sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti. Fenerbahçe çeyrek finale kadar yükselirken Beşiktaş ise grubunu son basamakta tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalmasıyla Türkiye, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez iki takımla temsil edilecek. Galatasaray ve Beşiktaş 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2007-2008 sezonunda Devler Ligi'nde birlikte mücadele etmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe 2. kez Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda Türkiye'yi temsil edecek. İki takım daha önce 2001-2002 sezonunda Devler Ligi'nde birlikte mücadele etmişti. Galatasaray ikinci grup aşamasına kadar yükselirken Fenerbahçe ilk grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kura çekimiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
5: Zor bir kura ama Galatasaray zoru sever. Daha geçen sene de kuramız zordu. Ama en iyi şekilde Galatasaray'ı ve Türkiye'yi temsil ettik geçen sezonda. Şimdi bu sezon çok enteresan. Paris Saint-Germain'in başkanıyla lobide görüşme fırsatımız oldu. Kendisini İstanbul'dan tanıyorum, beIN Spor'dan. Ne var ne yokmuş. Hal hatır ederken Dedim ki biz herhalde sizle paylaşalım.

0: Biz de oynayacağız diye kendisine söyledim. Hakikaten kuralı da çıktı. Çok sevindim. Üstesinden geleceğimiz bir kura. İnşallah iyi maçlar çıkarıp Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Paris Saint Germain'i istiyordum, o geldi. Diğeri gelmedi. Barcelona geldi ondan sonra. Dolayısıyla şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman zaten kolay bir kura mümkün değil. Yani hepsi, yani Avrupa'nın en iyi, en elit 36 takımı burada temsil oynuyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz zaten yabancıları yenmek olduğuna göre hiç ayırt etmeksizin en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz. İnşallah güzel sonuçları da alacağız. Galatasaray taraftarıyla hep büyüdü. Taraftarıyla bugünkü marka değerine kavuştu. Dolayısıyla bugüne kadar bize verdikleri desteği aynen devam etmelerini istiyorum onlardan. Çünkü Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman üzerinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. Ve bu sezonda da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de onları çok büyük ihtiyacımız var.
1: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selim Kosif de A-Spor canlı yayınında Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri değerlendirdi.
2: Çok güzel bir maç geçirdik. Çünkü 18 senedir, uzun zamandır Şampiyonlar Ligi arenasında değildik. Şimdi tekrardan ait olduğumuz arenaya geldik. Amacımız bundan sonra o arenada kalıcı olmak. Ve onun için çalışıyoruz. Kura'ya da gelince yani bence şampiyonatta 3 aşağı 5 yukarı herkes eşit bir takım ama çektiğimiz bence iyi bir kura. Yani nispeten çektiğimiz en iyi kura çektik diye düşünüyorum. Vallahi şimdi sevdiğimiz biliyorsunuz uzun zamandır hasret Şampiyonlar Ligi'ne. İnanılmaz güzel bir sinerjiyle herhalde cehennemi tabiri caizse yaşatacağız diye düşünüyorum. Yani taraftarlarımızla iyileşince futbolcularımızla herhalde o gün çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Artık bundan sonrası seyircimize, futbolcumuza kalıyor. Biz elimizden geldiğimizi yapıyoruz. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Vallahi biz ilk önce Aziz Başkan'ın en büyük özelliği takımımızı takım ruhu yapmaktı. Biz geldiğimizde takım tam olarak takım olamamıştı. Şimdi onlara özgüveni veriyoruz. O arkasında olduğu gücü görüyorlar. Ve arkadaşları da sahada gördüğümüz herhalde dünkü maçta özellikle. Çünkü maçın başından beri oyuncularımızla özellikle Kunduz ve Neren söylediklerini biliyoruz. Ona sahip olmaları. Tam takım ruhunu yavaş yavaş yakaladık. Bundan sonra çok daha iyi olacak. Gittikçe daha iyi olacağımızı inanıyorum. İyi bir takım kurduk. Eksiklerimizi tamamladık. Birkaç ufak eksiğimiz daha var. Onları tamamladıktan sonra her şey iyi olacak diye düşünüyoruz.
1: Uzun bir aradan sonra Devler Ligi'ne birlikte katılan Galatasaray ve Fenerbahçe toplamda 60 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek.
3: Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek asır sonra yeniden Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birlikte temsil ediyor. Son olarak 2001-2002 sezonunda Devler Ligi'nde buluşan ezeli rakipler 2026-2027 sezonunda farklı bir formatta bir araya gelecek. Artık lig formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım arasına giren iki temsilcimiz de daha lig başlamadan büyük gelir elde etti. Süper Lig şampiyonu olarak Devler Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray katılım payı olarak 18.6 milyon euroyu önceden garantilemişti. Sarı Kırmızılı ekip sıralamadaki 10 yıllık konumdan 3.5 milyon euro, 5 yıllık sıralama ve medya gelirlerinden ise 8.4 milyon euroyu kasasına koydu. Galatasaray'ın böylece lig başlamadan elde ettiği tutar 30.5 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne son olarak 2007-2008 sezonunda katılan Fenerbahçe ise hasreti sona erdirmenin yanı sıra maddi olarak da büyük kazanım elde etti. Galatasaray'la aynı katılım payını alacak olan kulüp, UEFA katsayısı sebebiyle ezeli rakibinden yaklaşık 1.3 milyon euro daha fazla kazanacak. Sarı lacivertler 10 yıllık konumdan 3.8 milyon, 5 yıllık sıralama ve medya gelirinden 9.4 milyon euro alıyor. Böylece sarı lacivertlerin toplam geliri 31.8 milyon euroya ulaşıyor.
1: Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi hem Fenerbahçe'nin devlet

Gün kapanmasını bekleyeceğiz. 5 gün sonra oturup konuşacağız, dedi. Leao büyük bir futbolcu. Doğru zihniyete sahip olursa dünyanın bütün takımlarında oynayabilir, diyen Portekizli çalıştırıcı. Futbolda bazen başka bir yere gitmek daha iyidir. Biz de şu anda tam olarak böyle bir durumdayız, ifadesini kullandı. Amorim'in Leao ile ilgili bu sözleri transfer ihtimalinin güçlendiği şeklinde değerlendirildi. Galatasaray'ın listesindeki Leao, Milan'da 293 maçta 80 gol, 55 asist üretirken Portekiz milli takımında 49 müsabakada 6 gole imza attı.

Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak gelin foto maça bakalım hemen. Sür manşette aslansın, parçalarsın ve fenersin, yenersin şeklinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini görüyoruz değerli izleyenler. Devler Ligi'nde rakipler belli oldu. Biraz daha manşete doğru indiğimiz zamansa yola devam ve Trabzon'u hakem yaktı şeklinde dün Beşiktaş ve Trabzonspor'un oynadıkları maçlardan ayrıntıları görüyoruz. Elbette bakacağız tüm detaylarıyla. Leao mesaisi Miretti Beşiktaş'ta, dev hedef Rashford gibi başlıklarda yine ana sayfada öne çıkıyor diyelim ve devam edelim. Hemen Fanatik Gazetesi'nin de ana sayfasına bakalım. Fenerbahçe'ye zorlu kura, Devler Ligi'ne Ferdi transferi başlıkları dikkat çekiyor. Hemen yanında Galatasaray ateşe düştü, Leao'da karar anı gibi başlıklar öne çıkıyor diyelim. Ve manşete doğru geldiğimiz zaman da fırtınaya çifte şok ve hemen yanında da Kartal Avrupa Ligi'nde başlıklarını görüyoruz değerli izleyenler. Elbette ayrıntılarına bakacağız. İki karşılaşmanın da özellikle de Fatih Tekke'nin istifa kararı ve ardından bu kararın kabul edilmemesi elbette bugün çok konuşulacak diyelim ve Sabah gazetesine geçelim. Suat Umurhan yolunuz açık olsun başlıklı bir haber kaleme almış. 2007-2008'den bu yana ilk kez iki takımla katılacağımız Devler Ligi'nde kurallar çekildi. Tarihinde 19. kez bu aşamaya kalan Galatasaray ilk torbadan PSG ve Barcelona'yı çekti. İki ekibimizin de fikstürleri en geç cumartesi gününe kadar UEFA tarafından açıklanacak. 7. defa mücadele edeceği Devler Ligi'nde Fenerbahçe'nin 1. torbadan gelen rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid oldu. Roma ve Aston Villa'da dikkat çeken takımlar. Yine ayrıntılarına bakacağız değerli izleyenler. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in rakipleri değerlendirmesi de zora alışkınız başlığıyla bugün Sabah gazetesi tarafından paylaşılmış. Ve Hürriyet Spor'la devam ediyoruz. Ernest Pock'u resmen Kartal, Hollandalı oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralandı. Hemen yanında da Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Miretti iddialı konuştu. Bu renklere aşinayım, çok başarılı olacağım başlığıyla paylaşılmış. Dün Beşiktaş'ın Žalgiris'e 1-0 mağlup olduğu mücadele galip sayılır bu yolda mağlup başlığıyla paylaşılmış. Beşiktaş 3-0'ın rövanşında Žalgiris'e yenilse de adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Güntekin Onay'ın köşe yazısı var. Gol sorunu çözülmeli başlığıyla elbette siyah beyazlıların performansını da değerlendireceğiz. Ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Konferansa gitmek varmış. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff rövanşında hezimete uğradı. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Bordo Mavililer ilk maçta tek farkla yenildikleri Ferencvaros'a yine fırsatlar tanıdı ve ikinci mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç Karadeniz ekibini konferans ligine taşıdı. Fatih Tekke de maçın ardından faturayı kendine kesti. Bu arada sayfanın en altında F1 2027'de İstanbul'da başlığını görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. F1 yönetimiyle 5 yıllık anlaşma sağlandı.

0: İlk saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 ile başlayan tek takım Gençler Birliği. Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında da başkent ekibi 3 puan hedefliyor. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.
1: Gençler Birliği Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 peşinde. Başkent ekibi Süper Lig'in 3. haftasının ilk maçında sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile kozlarını 21.30'da paylaşacak. Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yenen Kırmızı Siyahlılar, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk iki maçını kazanan başkent ekibi, 2012-2013 sezonunun birinci haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin'in öğrencileri henüz puanla tanışmayan ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında da 3 puanı hedefliyor.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kurası çekildi. Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesne 3. Lig'den 20'şer takımın yer aldığı 1. turda eşleşmeler belli oldu.
1: Yalova PK 77 Spor Kulübü.
0: Eşleşmeler şu şekilde: Galatasaray, Yalova Futbol Kulübü 77, İnkılap Futbol, Beykoz Anadolu Spor, Uzun Köprü Spor, Kartal Bulvar Kartalimen, Altay, Söke 1970, Buca Spor 1928, Gazi Emir, Karaman, Kepe Spor, Yeni Mersin İtman Yurdu, Bucak Belediye, Oğuzhan Spor, Osmanlı Spor, Eskişehir Anadolu, Kırıkkale Futbol Kulübü, Ejderoğlu Kırşehir, 1923 Afyon Karahisar, Ürgüp Spor, Amasya Spor, Çankırı Gücü, Sinop Spor, Arıt Kayadibi, Tokat Belediye Spor, Keşap Spor, Ordu Spor 1967, Torul Belediye Spor, Adana Spor, Yeni Malatya Spor, Kilis Birlik Gücü Spor, Kahta 02, Dersim Spor, Gelecek Siirt 56, Cizre Belediye Spor, Hakkari Zap Spor, Göle Spor, Kars 36, Bayburt Spor, Borçka Spor. Maçlar 15, 16, 17 Eylül'de oynanacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.

0: La Liga'da Mbappe'nin hat-trick yaptığı mücadelede Real Madrid, Real Sociedad'ı 4 golle geçmeyi başardı.
1: Real Madrid, Real Sociedad mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Aramburu gitti topla, çıktı karşısına Fede Valverde. Şimdi pas hemen ileriye. Aramburu düştü oyundan. Vinicius Junior yolladı pası Arda merkezde. Mbappe çevirdi ama kaleciye. Bir anda pozisyon oldu Sociedad kalesinde ama tonlanmadı pozisyon. Bernardo Silva top kaybı. Oyarzabal'ın pası. Şimdi Ochieng. Araya girdi Konate. Top boştu ama. Takekubo yuvarladı. İyi pozisyon. Vuruş ama Courtois. Oyarzabal'la gole yaklaştı Real Sociedad. Vučić orada topla buluştu. İyi döndü. Şimdi Oyarzabal'ı buldu. Dakika 35. Mikel Oyarzabal havalandırdı. Uzak taraf Gomez ama yandan dışarı. Bernardo istiyor. Mbappe istiyor. Valverde derin oynadı. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Bu kez oldu. Santiago Bernabeu'ya merhaba diyor. Golle merhaba diyor Kylian Mbappe 1-0. Bernardo öne gitti. Arda merkeze geldi. Ve bu hamle sonrası Valverde önündeki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Sergio Gomez savunma arkasına doğru pas. Ochieng hareketlendi. Ochieng düzeltti topu. Şut şansı. Ochieng bekledi şimdi plase. Top sekti Konate'den. İkinci pozisyon ve gol. Golü buluyor Real Sociedad. 1-1. Suçic. Ochieng bir anda sarktı savunma arkasına. Kötü yakalandı Real Madrid.

0: Ochieng neredeyse harcayacaktı pozisyonu ama top biraz da sevdi Sociedadlıları. Kukureya dakika 60. Fede Valverde. Şimdi tek pas, seri paslaşmalar. Gol! Kylian Mbappe! Yine tam açmakta zorlanıyor diyecektim Real Madrid ama ben demeye kalmadan pasın hızını bir anda artırdılar ve sonrasında neye uğradığını şaşırdı Sociedad defansı. Konate önde hamlesi, top şimdi Bellingham'ın ayağında, ceza sahası, attı çalımı, Bellingham çekti, düzeltti, vurdu ama savunma durduruyor topu. Bellingham'dan pres, yine söktü topu, çöp Bellingham, neler yaptı öyle Bellingham, neler yaptı öyle. Vinicius Junior'a golü attırıyor. 3-1. Ne performans ama. Baskin sürdürdü, tekrar kazandı, aldı diye çevirdi Vinicius'a. Vinicius da merhaba diyor seyirciye. Şimdi ceza sahası dışından vuruş, Thibaut Courtois. Vinicius. Vinicius nefis bacak arası. Kylian Mbappe. Muhteşem. Süper. Harikulade. 4-1. Muazzam. Asist de 10 numara. Gol vuruşu da 10 numara. 4-4'lük gol, 4. gol. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Valverde, ceza sahası içi, Fede Valverde, Valverde ama Ramiro buldu koridoru. Gitti topla, şutu attı ama Ramiro. Camavinga, Espi'ni istemişti Brahim Diaz. Şık topuk pası, bayrak kalkmadı. Espi, Espi vuruyor, Ramiro sektirdi. Top ağlara gitti. Top ağlara gitti. Hakeme döndü Sociedadlılar. Golü kutluyor Bernabeu tribünleri. Espi offside pozisyonunda görünüyor. Matteo Busquets ağlara giden topun değer kazanmadığını işte böyle ifade etti. Ve maç bitti. 3 puan Real Madrid'in.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili

0: İdep'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
9: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
14: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
17: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
18: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
19: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow tozlanma, bulut

0: ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cup'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
6: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu. Spor Radyo.
1: Daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Yine düne giderek başlayacağız. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu, ancak ilk maçın avantajıyla Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı.
2: İşaret geldi. Vlahovic'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. Debelyu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. Debelyu girdi araya. Debelyu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega, Fransız oyuncu, bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
3: Fena pozisyon değil.
2: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
3: Yani şey, çok iyi pozisyon alamadı Žalgiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
2: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atakta serecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Muhtara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikelionis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ocağı girilsin. İkinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan, evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Maç sonuna gidelim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını izleyelim.
4: Stare giù perché
5: asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun ilk en büyük hedefimize ulaştık. O da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Yani maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında, çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık, öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında, ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok, çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analiz yapılmaz, performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz. Avrupa Ligi, söylüyorum tekrardan, çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence şampiyonlar gibi Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda, oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız, nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
4: Di grande qualità, un centrocampista.
1: Beşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği İtalyan orta saha Fabio Miretti İstanbul'a geldi.
6: Beşiktaş yeni orta sahasına kavuştu. Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Fabio Miretti İstanbul'a geldi. 2003 doğumlu oyuncuyu havalimanında taraftarlar karşıladı. Miretti Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
7: I'm so happy to be here and I'm so excited and I will do my best to help the team. So I'm ready to start.
8: Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için %100'ünü yapacağım ve başlamak için sabırsızlanıyorum ve hazırım.
7: To do an international experience is very important to me. So this is the choice to come here and also the coach that I knew from Italy was a part of the choice. So I'm happy.
8: Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda bir etkili oldu kariyerimi geliştirmek için ve hocamızı da İtalyan zaten tanıyorum. Buraya gelmemdeki hocanın da etkisi gerçekten büyük.
6: İtalyan futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 gol 3 asist kaydetti.

0: Beşiktaş Ernest Pocu transferini de resmiyete kavuşturdu. Siyah beyazlılar 22 yaşındaki oyuncuyu Bayer Leverkusen'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.
1: Beşiktaş'ta hücum hattına bir takviye daha geldi. Siyah beyazlar Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Pocu'nun transferini resmen açıkladı. Beşiktaş 22 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş kulübü transfer duyurusunda Ernest Pocu'nun siyah beyazlı formayla önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını belirterek genç futbolcuya başarılar diledi. Kanatlarda ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Pocu'nun imza töreninde Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç da yer aldı. Hollandalı oyuncu geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada görev yaptı. Pocu Bundesliga'da 29, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12, Almanya Kupası'ndaysa 4 kez sahaya çıktı ve toplam 5 gol kaydetti.
0: Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
2: Düdük çaldı. Ferencvaros'un vuruşuyla başlıyor rövanş maçı. Malinowski şık hareketler. Yerde kaldı. Hakem kartıyla geldi. Sarı kart var. Şimdi elini cebine attı, kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. 10 kişi kalıyoruz. Anlamak mümkün değil. Önce sarı kartıyla gitti o bölgeye. Çok erken bir kart. 10 kişi kalıyoruz. Kapattık o bölgeyi. Adam Naç orta cezalarına kafa toparlarda gol. Odolda. Ferencvaros 1-0 öne geçiyor. Saviolo cezalarına girdi. Dışarıya çıkardı. Muçi topla buluştu. Muçi önü kapalı şimdi açtı. Baktı vurdu. Top kornere gidiyor deyip uçunda. Son anda bir müdahalesi var. Odav'da onu pası Kadu'ya. Ceza alanında tehlike. Topağlarda gol. Kadu. Hayır diyor hakem. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon çok net. Josef. Açtı önünü. Yerden gönderdi. Vamidele Yusuf. Top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı buldu Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Etkili geldiler. Aman dikkat. Şut ve gol. Korbu. İkinci golleri bir kez daha ekranlarınızda. Korbu bakın. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda Ferencvaros. Yusuf'a doğru Vamidele Yusuf açtı topu ayağından. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Cabral'a. Dokuz kişi kalıyoruz. Vamidele Yusuf Onana kalesinde topu ağlarda. Dakika 59. 3-0. Sol tarafı kullanıyorlar bu defa. Odao'da son çizgiyi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkt. Onana'da uzandı. Kadu. Raymakers tüm oyuncularıyla bizim yarı alanımızda. Şut ve gol.

0: Herkese verdiğimiz şey bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, insana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkes hakkım helal olsun. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor. Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, İyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz gerçekleştirdiğimiz için de açıkçası ümidim çok var. Ama üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede kabul etmemiz lazım. Ya diyorum ya, yani benim inancım da böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
1: Fatih Tekke'nin az önce izlediğimiz istifa açıklaması Bordo Mavili yönetim tarafından kabul edilmedi. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir denildi. Açıklamada Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesine de yer verildi.

0: Gündem maddeleri nasıl şekillenmiş? Hemen gelin Fanatik Gazetesi'nin 4. sayfasıyla Beşiktaş haberleriyle başlayalım. Kara Kartal'dan turistik gezi başlığını görüyoruz. Siyah beyazlılar 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Kaunas Jalgiris ise 1-0 mağlup oldu. Tempo olarak kendini zorlamadan karşılaşmayı tamamlayan Beşiktaş adını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmayı başardı. Siyah beyazlıların rakibi bugün belli olacak. Saat 14'te Monaco'da yapılacak kura çekimiyle birlikte. Vlahovic'li 66 dakika şeklinde bir kutu haber görüyoruz. Yeni yıldız Vlahovic şimdiye kadar Žalgiris'te Dolmabahçe'de oynanan maçta ve Alanyaspor karşısında sonradan oyuna girmişti. Yavaş yavaş eksiklerini kapatmaya başlayan Sırp forvet Litvanya deplasmanında ilk kez 11'de siyah beyazlı formayı sırtına geçirdi. İlk devrede istediği topları pek alamayan 26 yaşındaki santrfor 53. dakikada ise önemli bir fırsattan yararlanamadı. Beşiktaş'ta henüz siftah yapmayan Vlahovic 66. dakikada oyundan alındı. Maç sonu Vincenzo Italiano'nun açıklamaları da hedef ilk 24 olarak paylaşılmış. Bu sayfada kritik anların adamı Poku. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku'nun kariyerindeki dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. 18 yaşında Şampiyonlar Ligi hayalini açıklayan Hollandalı oyuncu yıllar sonra idolü Dembele ile aynı sahayı paylaşırken sonradan oyuna girip attığı kritik gollerle dikkat çekiyor denmiş. Hemen Foto Maç 4 ile devam edelim. Trabzonspor sayfasına bakacağız. Fırtına Sloven hakemin hatalarının kurbanı oldu. Kahrolduk başlığı atılmış. Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında 4-0 kaybedip Avrupa Ligi'nden elendi ve Konferans Ligi'ndeki rakipleri de bugün belli olacak Bordo Mavililerin. Sabah 17'ye bakalım. Sayfanın başında tekke bıraktı başlığını görüyoruz. Maçın ardından sorumluluk benim, istifa ediyorum dedi. Bordo Mavili camia şok oldu ancak yönetim bu istifayı kabul etmedi. Avrupa'da şok, konferansa devam başlığı da atılmış değerli izleyenler. Kurallar bugün çekilecek başlığını yine burada da görmek mümkün. Milliyet gazetesine bakalım. Bu tur hiç yakışmadı. Levent Kalkan maçın öyküsünü kaleme almış Beşiktaş cephesinde. Hayal kırıklığı yarattı ifadesi kullanılmış. Müsabaka boyunca Beşiktaş'ın pozisyon üretmekte zorlandığına vurgu yapıldığını görüyoruz. Buna rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırmayı başardı Beşiktaş. Sayfanın en altında hocamız beni çok istedi başlığıyla Juventus'tan kadroya katılan Fabio Miretti'nin İstanbul'a geldikten sonra yaptığı açıklamaları görüyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hocamız buraya gelmemi çok istedi. Kulübün başarılı olması için elimden geleni yapacağım diyor. Hemen takvime de bakalım. Şok tekke bıraktı başlığını görüyoruz burada da sayfanın alt kısmına doğru. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz da hakkım olsun ifadesini kullandı. Ne yaptın? Malinovski başlığını görüyoruz. 13. dakikada Malinovski rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Salah da yıkıldı başlığı yine dikkat çekiyor. Dün Mısırlı Yıldız'ın çok çabaladığına dair bir detay paylaşılmış bugün Takvim gazetesinde. Dün oynanan maçların ardından Trabzonspor ve Beşiktaş'a dair gazete başlıkları bu şekildeydi değerli izleyenler. Gelin şimdi devam edelim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.
2: Galatasaray.
3: Yes, it is Galatasaray.
1: Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan Devler Ligi'ne katılan Galatasaray, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılar Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la İstanbul'da, Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile ise deplasmanda mücadele edecek. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la karşı karşıya gelecek. Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag Kadıköy'de ağırlayacak Sarı Lacivertliler. Atletico, Aston Villa, Shakhtar ve LASK Linz deplasmanlarına gidecek.

Şimdi bir gazete turu yapacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız gazetelerden. Dün oynanan karşılaşmaların ardından bakalım iki takım.

0: Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-9-10 Eylül'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9'da 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlarsa organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano'da oynanacak.
1: Jadon Osterwolde'nin Roma transferi iptal oldu değerli izleyenler. Hollandalı savunmacı Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı lacivertlilerde Osterwolde'nin Roma'ya transferi konusunda İtalyan ekibiyle varılan anlaşmada flash bir gelişme yaşandı. İki kulüp arasında sözlü anlaşmaya varılmasına rağmen transferin Hollandalı savunmacıya yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından iptal edildiği bildirildi. İşlemleri tamamlanamayan 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönecek. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder ise Süper Lig'in yeni takımı Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oluyor. Sarı lacivertliler 29 yaşındaki oyuncu için Çorum Futbol Kulübü ile maaş paylaşımı şartıyla anlaşma sağladı. Cengiz sağlık kontrollerinin ardından yeni takımı Çorum Futbol Kulübü ile sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Cengiz, tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 5 gol ve 4 asist kaydetmişti. Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Galatasaray'a transferi gündemde olan Rafael Leao hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
2: Ruben Amorim, Galatasaray'ın transfer listesindeki Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın Venezia maçında oynayamayacağını söyleyen Milan teknik direktörü, Leao yalnızca bir kez antrenman yaptı. Şu anda doğru fiziksel durumda değil ve bu nedenle maçta olmayacak. Geri kalan konular için transfer döneminin kapanmasını bekleyeceğiz. 5 gün sonra oturup konuşacağız, dedi. Leao büyük bir futbolcu. Doğru zihniyete sahip olursa dünyanın bütün takımlarında oynayabilir, diyen Portekizli çalıştırıcı. Futbolda bazen başka bir yere gitmek daha iyidir. Biz de şu anda tam olarak böyle bir durumdayız, ifadesini kullandı. Amorim'in Leao ile ilgili bu sözleri transfer ihtimalinin güçlendiği şeklinde değerlendirildi. Galatasaray'ın listesindeki Leao, Milan'da 293 maçta 80 gol, 55 asist üretirken Portekiz milli takımında 49 müsabakada 6 gole imza attı.
1: Bir gazete turu daha yapacağız şimdi. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine de hemen bakalım. Fotomaç gazetesi Galatasaray sayfası en iyisini yapacağız başlığı bizi karşılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zor kurallardan birini çektik. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan birisi, en iyisini yapmak için uğraşacağız diyor Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı. Hemen alt kısmı baktığımızda Leao kapışması başlığını görüyoruz. Yılın transferinde artık geri sayıma geçildi. Galatasaray 45+5 milyon euro karşılığında Milan'la Rafael Leao transferi konusunda anlaşmaya vardı. Aston Villa'nın da talip olduğu Portekizli oyuncu Türkiye ile İngiltere arasında bir seçim yapacak deniyor. Bu arada bu transfer için George Gardner'in de devreye girdiği söylenmiş ki böyle bir durumda genelde Galatasaray'ın lehine sonuçlandığını gördük şimdiye kadar transferlerin. Aslaniye teklif başlığına da bakalım. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi son 2 senedir İsmi gündeme gelen Hoffenheim'ın 24 yaşındaki oyuncusu Fisnik Aslani için kiralama teklifinde bulundu deniyor. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasına, Fenerbahçe sayfasına bir bakacağız. Fener'e zorlu kura başlığını görüyoruz. Atletico Madrid ve Aston Villa deplasmanları, içeride Liverpool ve Roma.

gibi devlerle kapışma. Fenerbahçe özellikle ikinci ve üçüncü torbadan zorlu takımlar çekti. Arda Turan'la Shakhtar maçıysa çok özel bir eşleşme olacak denmiş ve Arda Erol Fenerbahçe'nin tüm rakiplerinin künyesini mevcut performanslarını yazmış. Değerli izleyenler, bugün Fanatik Gazetesi'nden takip edebilirsiniz diyelim. Devler Ligi hediyesi Ferdi başlığına da hemen şöyle bir bakalım. Sarı lacivertliler milli yıldızı yuvaya döndürmek için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazır. Brighton'ın sol beke Hacam'ı alması bu transfer için umutları artırıyor denmiş. Sabah 14. Rafael Leao kaçtı. Aslan Milan'la 45 milyon euroya anlaştı. Rafael Leao'ya 12 milyon euro önerdi. Aston Villa'da 8 milyon euro verdi. Leao ada ekibini seçti şeklinde bir başlık. Enteresan değerli izleyenler, birçok gazetede bugün Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye biraz daha yakın olduğu konuşulurken bugün sabahta Leao'nun Aston Villa'ya gideceği şeklinde bir haber var. Birazdan tabii ki konuşacağız. Devler Ligi hediyesi Rashford başlığını da görüyoruz. Aziz Yıldırım'ın düğmeye bastığı ve Şampiyonlar Ligi için Rashford transferini gündeme aldığı yazılmış. Hürriyet 15'te yine Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dev gibi rakipler çıktı başlıklarını görüyoruz. Rakiplerden bahsediliyor. İlklerin hocası İsmail Kartal başlığı da şöyle. Kartal Avrupa'da en fazla galibiyet dahil Fenerbahçe'de çok sayıda ilke imza attı denmiş. Birazdan ayrıntılarına yorumcularımızla bakacağımız haberlerden biri olacak. Milliyet 15'te ise maraton uzun, umudumuz çok başlığıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin rakiplerini burada da görüyoruz. Fenerbahçe'den Şahmat. Teknik direktör İsmail Kartal'la oyuncular arasındaki uyum zamanla sağlanınca Fenerbahçe'nin 18 yıllık Devler Ligi özlemi de sonlanmış oldu.

0: Futbol severlerin merakla beklediği Bundesliga'da da yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. İlk maç Bayern Münih ile Stuttgart arasında oynanacak.
1: Bundesliga'da 64. sezon perdelerini açıyor. Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasında yer alan Bundesliga, Bayern Münih Stuttgart maçıyla yeni sezona merhaba diyecek. Son şampiyon Bayern Münih son 15 yılda 14. şampiyonluğunu kazanma hedefiyle sezona giriyor. Bu sezona da iddialı transferlerle hazırlanan Baviera temsilcisi orta sahaya yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Son yıllardaki şampiyonluklarına bir yenisini eklemek isteyen Bayern, ligde yeni zirvenin en büyük adayı olarak gösteriliyor.

Ligin iddialı ekiplerinden Borussia Dortmund ise bir kez daha Bayern Münih hegemonyasını kırmak için mücadele edecek. 14 sezondur şampiyonluktan uzak kalan sarı siyahlılar bu hasrete de son vermek istiyor.

Bu sezon lige dönüş yapan ekiplerden Schalke, Edin Dzeko ve Kenan Karaman önderliğinde rekabetçi bir performans göstermeye çalışacak. Eintracht Frankfurt'ta ise bir başka milli yıldızımız Can Uzun, bu sezonda takımının en önemli kozlarından birisi olacak.

Almanya'nın zirve liginde takımlar toplam 659 milyon euro transfer harcaması yaptı. Futbolcu satışlarından gelen tutarsa toplam 732 milyon euro. En pahalı transferlerin de Bayern Münih'ten gelmesi tabii ki sürpriz olmadı. Kulüp Saibari ve Brown için 50'şer milyon euro ödedi. En yüksek satışsa 125 milyon euroya Leipzig'ten Real Madrid'e giden Yan Diomande oldu. Oyuncu ve teknik adam yetiştirmede Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olan Alman

0: futbolu tribün performansında da Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Ancak Bundesliga'nın parlak imajının en çok eleştirildiği nokta ligdeki rekabet düzeyi. Bayern Münih'in son 15 sezonda 14 şampiyonluğa ulaştığı ligde Dortmund başta olmak üzere rakiplerin bu hegemonyaya son verip veremeyeceği merak konusu.
1: Şimdi bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler. Hüseyin Özkök'le birlikte her zaman olduğu gibi önce temsilcilerimizi bir konuşacağız. Sonra da dış basının gündeminden öne çıkan başlıklara bakacağız. Önce bir günaydın diyelim. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ezgi, günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum. Sizlere de kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Önce isterseniz bir düne giderek başlayalım. Beşiktaş ve Trabzonspor sahadaydı. Beşiktaş tabii ilk maçın avantajıyla çok rahat bir oyun oynadı ve mücadeleyi kaybetmesine rağmen adını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırdı. Trabzonspor açısından gerçekten çok kötü bir gece olduğunu söyleyebiliriz. 4-0'lık evet. Bir mağlubiyet. Ardından Fatih Tekke'nin istifa kararı. Sonra kabul edilmedi gerçi bu karar ama... netice itibariyle moralsiz bir geceyi geride bıraktı Trabzonspor'da. Yoluna konferans liginden devam edecek. Birkaç cümle iki maçla ilgili de rica edeyim sizden.
2: Ya iki maçta da ben Ezgi çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Beşiktaş Kaunas'tan çok çok böyle gömlek gömlek üstün bir takım. Ama dünkü mağlubiyet benim hiç kabul edebileceğim bir şey olmadı. Hani kulüplerimiz hep diyorlar ya işte ülke puanına şöyle katkı yapıyoruz, böyle katkı yapıyoruz. İşte bu rövanş karşılaşmasında ülke puanına katkı yapmak açısından gayet uygun bir karşılaşmaydı. Beşiktaş'ın sahaya çıkan kadrosunun çok rahat şekilde Kaunas'ı yenmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Beklenen oyunu oynayamadı Beşiktaş gerçekten ki yani öyle çok da büyük bir rotasyon uygulamadı Italiano. Ama mağlup oldu Beşiktaş. Tamam Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı. Zaten o cepteydi. Ama kazanarak kalmasını ben tabii ki isterdim. Trabzonspor tabii ki daha da büyük hayal kırıklığı. Kendi sahanızda 1-0 mağlup olabilirsiniz. Futbol bu. Atamazsınız. Rakip de işte bir tane atar. Maçı kopartır. Ama ikinci karşılaşmada Trabzonspor'un bu kadar mahkum oynaması ve oyuncularının tabii ki kırmızı kart görmeleri de bu ağır mağlubiyette çok büyük rol oynadı. Bu hiç beklenmedik şeylerdi bunlar. Ve Trabzonspor Avrupa Ligi'ne kalamadı ki ben hep iki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi diyerek böyle umut ediyordum. Neyse ki Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla oynuyoruz ama Avrupa Ligi'nde bir tek Beşiktaş bizi temsil edecek. Konferans Ligi'nde de Trabzonspor. Yapacak bir şey yok. Fatih Tekin istifası da sürpriz oldu canlı yayında. Yunus Emre Sel'le flash interview yaparken bunu açıkladı. Daha sonra işte gece yarısı Trabzonspor kulübü açıklama yapıp istifanın kabul edilmediğini söyledi. Burada da hani istifa tek taraflı bir müessesedir aslında da istifadan vazgeçirdiler herhalde. Fatih Tekin'i bilmiyorum, kendisinden bir açıklama yok. Fatih Hoca başarılı bir teknik direktör. Ama geçen seneki rotadan biraz sapma seziyorum ben Trabzonspor'da. Hani oyuncu yetiştiren, çok iyi genç oyuncular bulup onları parlatan Trabzonspor'dan biraz daha böyle bu sezon yıldızlara yönelen bir Trabzonspor var. Onun belki bir sorunu yaratıp yaratmadığını düşünmek gerekir, bilmiyorum. Neyse, dört takımımızda da Avrupa Kupalarında ben başarılar diliyorum. En azından dört takımdan mücadeleye, birisi konferans liginde olsa da devam edeceğiz. Oradan da ülke puanı gelecek. Tabii ki Trabzonspor'un kadrosu konferans liginde ilerlemeye de müsait. Konferans ligi finalinde İstanbul'da olduğu düşünülürse Beşiktaş'ın stadında. Dolayısıyla Trabzonspor'un şimdi hedefi İstanbul'da kupa finali, yani konferans ligi finalini oynamak olmalı diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi ülke puanını da lig aşaması başlamadan önce bir değerlendirirsek, Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz var. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de birer temsilcimiz yer alacak. Evet. Şu anda ülke puanında son durum nedir?
2: Şimdi Fenerbahçe bu son Lyon galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girdi. 6 bonus puan kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne giren her takıma, 36 takıma da bir kere 6 bonus puan önceden veriliyor. Ve Lyon karşısında alınan galibiyet var. Oradan da 1 puan geldi. Toplam 7 puan aldı. Bunun 5'e bölümüyle işte Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam 1,400 puanı ülke puanını yazdırdı ve ülke puanımıza gerçekten onların katılma

0: açısı büyük katkı sağladı. Şu anda bizim puanımız ne yazık ki dün ben aslında işte maçlardan galibiyet de bekliyordum ama hiç puan alamadık dünkü maçlardan. Şu andaki puanımız bizim 49,675. Bizi takip eden Polonya'nın 45,125 puanı var. Çekya ile Polonya çok yakınlar birbirine. 11. sırada Çekya var, 44,725. Biraz da Yunanistan arkadan geliyor. Onların da 43,812 puanı var. Dolayısıyla burada Polonya, Çekya ve Yunanistan arasında bir ilk 10 mücadelesi olacak. Ben 9. sıradaki yerimizi rahat rahat koruyacağımızı düşünüyorum 4 takımımızın oynaması nedeniyle. Bir de bizim Hollanda'yı geçme durumumuz da olabilir. Şu anda Hollanda ile aramızda aşağı yukarı 3 puandan daha az bir puan farkı var. Onların 52,395 puanı var. Biz 49,675'teyiz. Dolayısıyla orada da Hollanda'yı geçersek 8. sıraya yükselip iyice rahatlayabiliriz ama yani 8. sıranın da katılım açısından pek bir değişiklik yapmıyor. Dolayısıyla hani sadece prestij açısından güzel olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki hemen Şampiyonlar Ligi ile devam edelim. İki temsilcimizin de rakipleri belli oldu.
0: Evet.
1: Dün akşamdan beri gerçekten çok büyük bir tartışma yaşandığını görüyoruz sosyal medyada. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin rakipleri herkesi bir ikileme düşürdü. İşte ilk torbadan gelen takımlar ayrı, diğer torbalardaki takımlar ayrı. Kaç puan toplar acaba temsilcilerimiz diye. Ben izleyicilerimiz için hemen hızlıca bir hatırlatayım. Sonra sizden değerlendirme alayım. Galatasaray, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax ile oynayacak. Fenerbahçe'de Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Prag ve LASK ile karşılaşacak. Buyurun.
0: Şimdi Ezgi, ben hiç bu hesaplara girmeyen biriyim. Ben Şampiyonlar Ligi'nden keyif almaya bakıyorum. Rakip kim olursa olsun. Ya neden bizim takımlarımız son iki şampiyon Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'le maç yapmasın. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
1: Kesinlikle.
0: Paris Saint-Germain'le her zaman maç yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yapacağın tek kul var. Avrupa Şampiyonlar Ligi. Dolayısıyla şimdi Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'le eşleşmesini ben çok olumlu buluyorum ve o maçı seyredeceğim için de çok keyif alacağıma inanıyorum. Barcelona da aynı şekilde. Barcelona özellikle son iki sezondur müthiş işler yapıyor. Kadrosunu daha da güçlendirdi. İşte belki Julian Alvarez'i de alacak. İşte Rodri'yi aldı, Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu. Dolayısıyla şimdi Barcelona'yı İstanbul'da izlemekten daha keyifli ne olabilir? Onun için takılmıyorum ben bu rakiplere. Çıkacağız, oynayacağız ama yeneriz, ama yeniliriz. Önemli olan işte ilk 24'e girmek ilk aşamada. Ben rakiplerden memnunum. Hiç şundan şunu yeneriz, şundan şu kadar puan alırız diye bir hesap yapmıyorum. Ben seyahat planı yapmaya başladım Ezgi, onu söyleyeyim. Hangi takımımızın deplasmanına gideceğim daha kolay olur filan, onlara bakıyorum şu anda.
1: Fikstür belli
0: Fikstürün belli
1: olsun da
0: olmasına
1: hemen biletleri alırsınız
0: evet.
1: Muhtemelen. Hiç şaşırmadım.
0: Yarın öğlen saatlerinde belli olacak fikstür. Orada da işte hemen açacağım fikstür planını önüme, seyahatleri planlamaya başlayacağım. Yani bu organizasyonlara katılıyoruz, katılmak istiyoruz, çok arzuluyoruz. Fenerbahçe işte 18 yıldır uğraşıyor girmek için ve girdi artık. Burada rakibin hiç önemi yok. Hangi rakip olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak büyük bir keyif. O maçları seyretmek büyük bir keyif. Ben bu bağlamda da bir değerlendirme yapmayacağım. Yani şu takım şunu yener, şunu yenemez falan gibisinden.
1: Peki, başarılar dileyelim tabii ki biz
0: Evet, hepsine
1: temsilcilerimize.
0: başarılar diliyoruz.
1: Şimdi sıradan devam edelim. Bugün yine UEFA ve FIFA arasındaki krizlere dair başlıklar dikkat çekiyor önümde. İsterseniz bunları birlikte değerlendirelim. Şöyle ki
0: Evet.
1: UEFA İcra Kurulu'ndan FIFA ve Infantino hakkında sert kararlar alındığına dair bir başlık var. Yine hemen birlikte UEFA'nın FIFA'ya dava açmaya hazırlandığına dair bir konu başlığımız var. Ve bir de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Infantino'ya seçimde tam destek açıklaması geldiği söyleniyor ki bu aslında hiç sürpriz bir gelişme değil.
0: Sürpriz,
1: Infantino'nun
0: evet.
1: oraya yaptığı yatırımları zaten çok net biliyoruz. Şimdi bu konuları birlikte bir değerlendirelim FIFA'nın gündemine.
0: Şimdi bu Dünya Kupası'nın gelirlerinin %20'sinin satılması projesi rafa kalktıktan sonra, hatta yok olduktan sonra işler öyle orada bitmedi Ezgi ve çok daha ciddileşti. Yani inanılmaz, ben hiç bu kadar sertleşeceğini düşünmemiştim. UEFA bu konuda artık Infantino'yu hani tam tabiriyle kafaya takmış durumda ve Infantino'yu oradan indirmek için büyük bir çaba gösteriyorlar.

0: dün kura çekiminden önce, Şampiyonlar Ligi kura çekiminden önce Monaco'da UEFA İcra Kurulu toplandı sabah saatlerinde ve orada çok sert kararlar alındı ve onun açıklaması yapıldı. Sırayla ben buraya not ettim. Dünya futbolu yeni bir liderliğe ihtiyaç duyuyor diyor UEFA açıklaması. Yani bu inanılmaz sert bir açıklama. Çeferine bu konuda bu, yani Infantino'yu oradan indirme ve yeni bir FIFA başkanı seçmek konusunda, çalışmaları konusunda tam yetki verildi. FIFA kendi kendini soruşturamaz diye bir açıklama var. Yine UEFA tarafından yapılan açıklamada burada da işte FIFA'nın bu olaylarını, bu projelerini falan soruşturmak için FIFA'nın iç denetimi değil de dışarıdan bağımsız denetçilerin bu soruşturmayı yapması isteniyor. FIFA'dan bu tür projelere girilmeyeceğine dair, son işte o %20'nin satışına dair, bir de FIFA U15 Dünya Kupası'nın da organizasyonun gelirlerinin satışıyla ilgili bir şey olduğu ortaya çıktı. Onlarla ilgili yazılı garanti istiyor FIFA'dan UEFA. Bunların asla bir daha olmayacağına dair. Diğer yandan boykotun şu anda askıya alındığı bildirildi. UEFA FIFA'yı tehdit etmişti hani organizasyonlara katılmama, ama şu anda askıya alındı çünkü önümüzde U20 Kadınlar Dünya Kupası var. Orada sporcuları mağdur etmek istemiyorlar. İşte hayatlarında belki bir kez böyle bir organizasyona katılacak sporcular şimdilik kaydıyla bu organizasyona Avrupa takımları katılacak ki organizasyonda Polonya'da gerçekleştiriliyor. FIFA'nın herhangi bir şekilde gelirlerini satmasına gerek olmadığını, milyarlarca dolar rezervi olduğunu ve bu rezervlerin de futbola harcanacak kadar yeterli olduğunu söylüyor UEFA. Dolayısıyla çok sert açıklamalar bunlar. Diğer yandan mahkeme boyutuna gelirsek Ezgi, şimdi iki aşamalı yapmak istiyor bunu UEFA. Birisi İsviçre'de, yani hem UEFA'nın hem FIFA'nın merkezinde olduğu İsviçre'de, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 tane başvuru yaptı mahkemeye UEFA. Biri Miami'de, FIFA'nın orada ofisi var ve bu projenin, yani bu son gelir satış projesinin kayıtlarını elde etmek istiyor UEFA. Ki İsviçre'de mahkeme açabilsin. New York'ta bu Joshua Kushner'in, yani bu gelirlerin satılacağı kişinin şirketiyle ilgili mahkemeye başvuru yaptılar. Bir taraf, bir de diğer yandan da işte Colorado'da bu Liberty Media'nın CEO'su, yine o da ortaklar arasındaydı. Onun ona karşı bir mahkeme açtılar, başvuru yaptılar. Buradan gelecek belgeler de İsviçre'de cezai nitelikte kötü yönetim, yetkiyi kötüye kullanma ve kurumu zarara uğratma davası açmaya hazırlanıyor UEFA İsviçre'de. Yani iş iyicene sarpa sardı Ezgi. Bakalım nereye varacak? Bayağı sertleşti iş. Bundan sonra zaten herhalde bol bol konuşacağız gibi duruyor. Infantino en azından pası tarağı toplayıp hani tırnak içinde gidene kadar diye ortada bir görüntü var.
1: Bir dakikan var. Hemen Suudi Arabistan'ın desteğini de değerlendirelim isterseniz.
0: Onu da söyleyelim. Şimdi sen de çok güzel hatırlattın. Suudi Arabistan'a Infantino'nun yaptığı destek 2034 Dünya Kupası'ya çok malumdu. Aslında Asya'ya gelmiyordu 2034'te Dünya Kupası sırası. Güney Amerika'ya geliyordu. Orada da Infantino hemen devreye girdi. 2030 Dünya Kupası'na 3 ülkeyi dahil etti Güney Amerika'dan. Böylece sıra Asya'ya gelmiş oldu. 2034 Dünya Kupası'nı altın tepside sunmuştu. Bunu zaten hatırlarsan çok konuşmuştuk. Suudi Arabistan bu hediyeyi tabii ki Infantino desteğiyle açıkladı Futbol Federasyonu ve Infantino'nun çok iyi işler yaptığını ve tam desteklerinin seçimlerde süreceğini belirttiler.
1: Peki. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Güzel bir gün diliyorum size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bu saati de tamamlayacağız. Barcelona ile Athletic Bilbao'nun dün oynadıkları mücadelenin özet görüntüleriyle. Bizden ayrılmayın, saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikte devam edeceğiz.
2: La Liga'da ertelenen ilk hafta maçı, Barcelona evinde Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Ve ilk düdük geldi, Barcelona Athletic Bilbao maçı başlıyor. Şimdi Gordon'dan pas ve Espart çıkaramadı ayağından. Top Barcelona'da. Gordon sağdaki boşluğu gördü. Orada Yamal. Lamine Yamal. Yamal aldı soluna, Yamal dışarıya. Gerard Martin'den pas, Gordon, Gordon bir bacak arası, Anthony Gordon pası da verdi. Şimdi Rafinha sağ tarafı gördü, orada Lamine Yamal. Joaneko karşısında, Yamal aldı soluna, Lamine Yamal, kaleci Unai Simon. Yamal istediği açıyı buldu, iyi de vurdu ama Unai Simon'u geçemedi. Pedri, Espart. Espart Rafinha'ya doğru, Rafinha'nın kafası direkten döndü. İkinci pozisyon, Yamal sekti ve dışarıda. Korner.
3: Bu paslar hep stoper arasında. Bütün denemeler 5. oldu. 20 dakikada 5 tane saydım. Bu da öyle.
2: Barsi'yi. Top Gordon'a doğru geldi. Şimdi Anthony Gordon. Gordon yerden vuramadı Yamal. Ardından Pedri ve gol. Gol ama bayrak kalktı. Barcelona'lı oyuncuların itirazları var. Bayrak offside bayrağı kalkıyor. İlk pozisyon için, Lamine Yamal'ın pozisyonu için. Pedri, Pedri Rafinha'yı nefis top yolladı. Rafinha kaleciyi geçti. Rafinha! Barcelona'yı 1-0 öne geçiriyor. Atletik karşısında da açılışı yapan o oluyor.
3: Az önce kanallara atılan paslardan bahsetmiştim. Bu kez iki stoperin arasına mükemmel bir koşu ve çok iyi bir pas. Sonrasında da hakikaten çok iyi ekart edip kaleciyi, Rafinha'dan muazzam bir gol bence. Skor 2-0 3-0 olur anlarım.
2: Bernal kazandı bu arada Canales'ten. Savunma dengesiz. Bernal pası verdi. Lamine Yamal takıldı Unai Simon'a. Çok büyük fırsatı değerlendiremiyor. 5'e 3 yakaladılar. Gordon'un pası. Espart'tan araya. Pedri. Pedri şimdi Rafinha. Rafinha soluna aldı Rafinha. Rafinha bıraktı. Anthony Gordon dışarıya gitti top. İkinci yarının henüz başında, ikinci gole de yaklaştı Barcelona. Top az farklı, üstten out'a gidiyor. Lamine Yamal. Fermin açıldı ayağından. Yamal geri kazanıyor. Lamine Yamal direkten döndü. Nefis vurdu ama direğe takılıyor Lamine Yamal.
3: Yamal biraz şanssız ya sezon başı itibariyle.
2: Lamine Yamal'la az önce direğe takıldı Barcelona. Bugün ikinci kez. Pedri güzel döndü. Pedri, Pedri'nin pası Rafinha'ya. Rafinha Gordon'a. Gordon tekrar Rafinha. Sağda Lamine Yamal. Tek top yaptı. Şimdi Fermin Lopez. Dar açı Fermin Lopez vuruyor. Unai Simon direği kapattı. Korner. Yamal iyi sıyrıldı. Geliyor Barcelona. Lamine Yamal. Bir çalım daha. Lamine Yamal şimdi pası yolladı sol tarafa. Espart. Gordon yanında. Espart kendi vuruyor. Xabi Espart. Kaleci Unai Simon. Topun başında Rafinha var. Barajda tek oyuncu Berenguer. Rafinha arka tarafa yolları. Gelişine şut. Kaleci ikinci pozisyon ve Kubarsi'den dışarı gidiyor. Fermin görüntüle. Güzel topu pası Lamine Yamal'dan. Fermin tekrar Yamal. Lamine Yamal Gordon'u çok güzel gördü. Anthony Gordon. Anthony Gordon dışarıya gitti top.
3: Savunma ayak koydu.
2: Adama bir uzun top. Hareketlenen Berenguer. Onunla birlikte Eric Garcia. Eric Garcia, Berenguer kazandı. Faul yok. Berenguer pasını verdi. Şimdi Sunset direkten döndü. Dani Olmo pas verdi. Pedri'den dışarıya Lamine Yamal savunmaya takıldı. O top yine Fermin'de. Olmo kaldırdı Olmo. Eric Garcia vuramadı. Yerde kalan oyuncular var bu arada. Pozisyon devam ediyor. Gordon havalandırdı. Bir röveşata. Kaleci Unai Simon ama bayrakta kalkıyor zaten. Gordon. Kubarsi offside. Ön tarafta baskıyı çok daha yoğun yapmaya başladı son bölümde Athletic Bilbao. Ama Barcelona'da çıktı o baskıdan. Koundé Hundeyer'de Yeray yolunu kesti. Sonrasında pas hatası. Şimdi Espart. Rodri'den pas aldı. Sol tarafa Adeyemi'ye oynadı. Adeyemi yerden çevirdi. Laporte bir anlık hata Laporte'tan ve o ikramı Fermin Lopez geri çevirmiyor. Barcelona'yı rahatlatan gol Laporte'un büyük hatasıyla geldi. Atletik Bilbao ön tarafta daha yoğun pres yapmaya başlamıştı. Son dakikalar yaklaşırken Barcelona o baskıdan, o presten çıktı ve gole gitti Laporte'un da yardımıyla.
4: A Spor Radyo. Reklam.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. A Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
11: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
14: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
15: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Reklam. A Spor Radyo. Reklam.
16: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
17: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
14: Handi Kredi. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
15: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
18: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
19: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
18: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler ve bizi A Spor Radyo'dan takip eden değerli dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim. Yaklaşık bir saat boyunca Suat Umurhan'la birlikte Sabah Sporu'nun 3. ve son saatinde gelişmeleri değerlendireceğiz. Suat günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür edemeyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Bugün yoğun bir akışımız var. Evet. Hem dün oynanan Beşiktaş ve Trabzonspor'un oynadığı maçları değerlendireceğiz. Onların rakiplerini belirleyeceğiz. Sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini değerlendireceğiz. Yine maçlar üzerinden, transferler üzerinden konuşacağız. Biraz şöyle hızlı hızlı başlayalım istersen. Önce bir düne gidelim değerli izleyenler. Beşiktaş playoff rövanş maçında Jalgiris'e 1-0 mağlup oldu. 3-0'ın rövanşında ve adını lig aşamasına yazdırmayı başardı. Özeti bir izleyelim, sonra konuşalım.
3: İçin dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Muttar'a içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. Debelyu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. Debelyu girdi araya. Debelyu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiol için şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
4: Fena pozisyon değil.
3: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
4: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
3: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahović şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahović. Dušan Vlahović döndü vurdu Vlahović kaleci. Mikelionis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira topu ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Hoca Giris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Evet, biraz formalite maçıydı rövanş mücadelesi ve Beşiktaş çok kendisi gibi oynamadığı doğru. Bir oyunla tamamladı mücadeleyi. Netice itibariyle Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Suat, bilmiyorum dün özelinde bunu değerlendirmek ne kadar doğru ama özellikle hem Alanya maçı hem dünkü maç özelinde biraz sanki gördük ki Beşiktaş'ta ilk 11 seviyesindeki oyuncular ve ilk 11 seviyesinde olmayan oyuncular var ve bu ayrım çok net bir şekilde dikkat çekiyor. yapıyor. Katılır mısın?
2: Katılmamak mümkün değil. Bir de bu tabii ileriki tarihlerde bir sorun olabilir. Hı hı. Çünkü şimdi bugün fikstür çekilecek yani Avrupa Ligi'nde. 8 tane ciddi maçın olacak. Tabii. Türkiye Kupası başlayacak. Lig zaten zorlu bir maraton. Buralarda sıkıştığın yerlerde içeriye kulübeden atabileceğin ciddi oyuncular olması lazım. Burada bir alarm zilleri çalıyor. Dün 7 oyuncu değişikti, evet. Bir farklı takımda, evet, ama o takımdan kimleri A sınıf olarak ilk 11'e yerleştirsin? Bunlar hep kuşkuları beraberinde getiriyor. Bence Beşiktaş için asıl sorun bu. 3-0 bitmeseydi ilk maç, belki ona göre farklı bir konsantrasyon, farklı bir kadro ile çıkardı. Muhakkak yani rakip Kaunas Beşiktaş'a hani karşı çıkabilecek bir takım değil. Ama bunun zor günleri de olacak. Yani Avrupa Ligi'nde hata yapmamanız gereken fikstürlere başlıyorsunuz. Çünkü aldığınız üst üste 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, içeride yaşayacağınız puan kaybı bir anda sıralamada sizi çok geriye iter. Ligi kovalamak istiyorsun, hedefin şampiyonluk. Türkiye Kupası şampiyonluğu istiyorsun. Bunlar Beşiktaş'ın belki transferde son haftaya girerken hani biraz daha böyle takviye yapabileceği noktalar olabilir.
1: Bir de Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları artık var. Ama evet, buna rağmen gol atmada bir problem var. Henüz Vlahovic de tam olarak kendisinden bekleneni, o performansa ulaşamadı. Trossard keza öyle zaten. Şimdiye kadar oynadığı maçlarda hep az az süre alıp biraz üzerine koymaya çalışıyor. Ama netice itibarıyla o beklenen gollü Beşiktaş görüntüsüne henüz ulaşamadı.
2: Şimdi kolay değil. Kadro yeni kuruluyor. Bir sürü değişiklik var. Ama burada bence Trossard'a biraz ciddi iş düşecek. Yani bu takımda çünkü... kimin oynarsa oynasın sağda solda önde Trossard sana yaratıcılık yapması gereken bir isim. Orkun burada ikinci isim olarak, yaratıcı olarak bence öne çıkacaktır. Bunlara biraz yönelmek, bunların biraz takım içine girişlerini, takımda üstleneceği yükleri arttırmak lazım. Trossard'ı biraz önce ciddi bir şekilde kazanmak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın lig başladı. Avrupa için tamam bir 15-20 günlük bir nefes alma süresi olacak Avrupa Ligi'nde, ama ligde bu engeller seni zorlar. Yani kısa vadede yaşayacağın bir puan kaybı, bir yenilgi, bundan sonra hocanın kurmaya çalıştığı düzende de kuşkular yaratır. O yüzden kolay değildir bu haftaları yeni kurulan takımların geçmesi. Buraya dikkat çekmek lazım.
1: Tabii Alanya mağlubiyetinden sonra şimdi Çorum karşılaşması ligde çok kritik bir hale
2: geldi. Çorum iyi bir takım.
1: Tabii.
2: Galatasaray karşısında izledik ve hani ne yaptığını bilen, biraz antrenör takımı olma yolunda ilerleyen ciddi bir rakip. O yüzden de Beşiktaş buraları kayıpsız geçmek, bu kadroyu oturtmak için daha sana zaman tanır.
1: Peki hemen şöyle bir Avrupa'ya geri dönelim ve lig aşamasına kaldı dedik Beşiktaş ve bugün saat 14'te de rakipleri belli olacak değerli izleyenler. Monaco'da yapılacak yine kura çekimi. Acaba siyah beyazlılar kimlerle eşleşecek? Şöyle bir torbaları görelim. Kura çekimleri en sevdiğimiz günler. Özellikle tabii Şampiyonlar Ligi'ninki çok daha ayrı bir heyecan oluyor. Ama şimdi Avrupa Ligi'nde de, Konferans Ligi'nde de artık yine özellikle birinci torbada, ikinci torbada çok güçlü takımlar var. Evet. Dolayısıyla buraları da çok heyecanlı hale getiriyor. Hemen Avrupa Ligi'ndeki torbalara şöyle bir bakalım ve Beşiktaş'ın rakiplerini seçelim. Suat, seçelim. Bu tahminler güzel oluyor. Birinci torbada Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya var. Hı hı. İki takım rica edeyim senden.
2: İki takım, yani gönülden mi takım istiyorsun?

0: musun yoksa mantıklı bir torba çekim
1: mantıklı
0: mi yapayım?
1: Mantıklı bir şey olmuyor arada zaten mı? Biliyorsun yani netice itibariyle orada bir hani kura şansı.
0: Gönülden diyorsan hani en kolay Alkmaar'ı alırım oradan. Bir de Lyon'u hani yakın tarihte izledik. Gelsin derim. Ama işin ciddi tarafı orada Juventus, Milan, Leverkusen, Marsilya çok ciddi takımlar. Bu aşamada yani Şampiyonlar Ligi seviyesi takımları.
1: Bir Türk takımı biz, varsa Benfica seçilir.
0: Seçilir değil mi?
1: Benfica'yı aldım.
0: Benfica'yı yazdın.
1: Real Sociedad dedim diğerine de.
0: Bir tane oradan daha sert takım gelir bence. İtalyan'la oynasın Beşiktaş bence. Milan ya da Juventus.
1: Juventus siyah beyaz siyah beyaz.
0: Juventus ya da Milan oradan seçelim bence.
1: Peki.
0: İlk torba zor oldu.
1: Benfica Sociedad dedim. Tamam. İkinci torbaya bakıyorum. Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht. Buradan Ferencvaros istemem.
0: Yakın tarih diyorsun.
1: Evet.
0: İzledik.
1: İstemem.
0: Ben de Celtic'i istemem buradan. Bakayım.
1: Sparta Prag'la
0: oradan bir Salzburg.
1: Salzburg olabilir.
0: Salzburg güzel. Bir de Anderlecht çekeyim oradan ben de. Bir Belçika takımı iyidir. İlk torbayı çok zorlu çektim biraz daha.
1: Biraz dengeledin
0: ikinci
1: oradan.
0: Torbada dengeleyelim işi.
1: Benimki biraz daha kabul edilebilir ve tercih edilebilir gidiyor sanki.
0: Evet.
1: Salzburg'la Sparta Prag dedim ben. Üçüncü torbaya bakıyorum. Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia ve Celta Vigo. İngilizleri doğrudan eleyelim.
0: Eledin mi?
1: Mümkünse.
0: Bir tanesi gelir muhtemelen. Yani 3 takım var.
1: O zaman
0: kaçamayız 3 takımdan
1: diye düşünüyorum.
0: O zaman Bournemouth
1: mu olsun diyelim?
0: Bournemouth olabilir. Hepsi, hiçbiri fark etmez. Yani birbirinden farklı demeyeceğim. Tamam Bournemouth'la anlaşalım.
1: Peki Bournemouth'la anlaşalım. Bir de Omonia diyeyim ben.
0: Omonia'yı da alalım oradan.
1: Hiç itiraz etmedin. Direkt
0: yok.
1: Burada birlikte
0: yani buradan,
1: karar
0: çünkü
1: verdim.
0: Gelecek takımlar hani İngilizler dışında hepsinde net favori Beşiktaş olur. Öyle bir torba.
1: Evet.
0: Omonia'da da biraz siyasi
1: Omonia'da
0: işler.
1: Omonia'da hiçbir fikrim yok.
0: Siyasi
1: benim.
0: İşler hani evet. Rum kesim falan oradan bir problem olabilir ama.
1: Takım olarak.
0: Celta Vigo'da gelmesin oradan.
1: Gelmesin
0: ne olur
1: yani.
0: Ne olmaz. Evet. Dörde geçelim.
1: Dördüncü torbada Beşiktaş var değerli izleyenler. Hoffenheim, Torense, Hapoel Berşeva, Nijmegen, Ofi, Lidstrom, Levski Sofia ve Ararat.
0: Hı hı.
1: Hoffenheim gelmesin.
0: Hoffenheim gelmesin. Şimdi burada tabii
1: ben diğer takımlara dürüst olmak gerekirse hani şu gelsin gelmesin
0: mesela
1: diyebilecek
0: Lidstrom da
1: kadar
0: gelmesin
1: hakim değilim.
0: Diyeceğim. Mesela Sofia gelsin, Levski'yi
1: gelsin
0: isterim.
1: Mi?
0: Evet. İçeride tamam. Olmak kaydıyla bir Ararat ya da Ofi isterim.
1: Tamam, Ofi gelsin.
0: Hapoel Berşeva farklı olabilir. Hapoel Berşeva'yı içeride çekmeyelim. Çünkü bu UEFA zihniyeti içerideki maçı elimizden alır. Bu iş hep böyledir. Onu çekmeyelim içeride.
1: Evet.
0: Tek kuşkum o.
1: Peki. Not aldın mı?
0: Yok almadım.
1: Ben
0: sen
1: aldım,
0: aldın.
1: Ben
0: senin
1: aldım.
0: Üstünden gidelim kadroyu.
1: Ben Benfica, Real Sociedad, Salzburg, Sparta Prag, Bournemouth, Omonia, Ofi ve Levski Sofia dedim.
0: Çok güzel,
1: çok güzel
0: bir son 16 kurası çektim.
1: Gerçekten öyle.
0: Evet.
1: Doğrudan Beşiktaş'ın son 16 turuna yükselebileceği bir kura olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel kura, güzel rakipler.
1: Kura şansı yanında olsun
0: İnşallah.
1: Diyelim. Beşiktaş bu konuda biraz sıkıntı yaşamış
0: evet,
1: bir takım
0: doğru.
1: Zaman zaman. Dolayısıyla öncelikle kura şansı dileyelim. Evet. Tabii bazı takımların birazdan Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimiz zaman daha detaylı konuşacağız tabii Suat ama biraz yüksek perdedeki rakiplerle oynamak da sizin konsantrasyonunuz,
0: doğru.
1: Motivasyonunuz
0: doğru.
1: Açısından da hı-hı. Önemli. Yani böyle hiç adını duymadığınız, kimlerin oynadığını bilmediğimiz takımlar karşısında çok enteresan sonuçlar alınmışlığı da var. Dolayısıyla öyle bir şey yaşamak yerine aslında biraz daha dengeli bir grup olması belki daha da mantıklı da olabilir.
0: Mantıklı olur. Burada Beşiktaş'ın ne kadar hazır olacağı önemli.
1: Tabii.
0: Fikstür çok önemli. Yani Şampiyonlar Ligi'nde
1: çok
0: konuşacağız.
1: Önemli.
0: Hangi hafta kimle
1: tabii.
0: Nerede oynayacağınız gerçekten çok kritik. Üst üste zorlu maçlar başlayıp
1: evet.
0: Kayıp yaşarsan ciddi bir özgüven kaybı yaşıyorsun. O yüzden hani hem kura hem fikstür şansı çok önemli bu
1: şimdi
0: süreçte.
1: Şimdi bu kadroya bir Miretti bir de Poku hamlesi hı-hı, yapıldı.
0: Evet.
1: Hemen onu da konuşalım istersen. İki oyuncu da İstanbul'a geldi, imzalarını hı-hı. Attılar. Şimdi artık yavaş yavaş onların da ilk 11'e monte edilmeleri bekleniyor. Hı-hı. İki bölgede de ciddi ihtiyaç vardı
0: doğru.
1: Tabii onu da söylemek lazım. Beşiktaş'ın oyun sistemini bu iki oyuncunun ne kadar değiştireceğini düşünüyorsun?
0: Şimdi Poku'yu burada yaratıcılık anlamında ne kadar katkı verecek bilmiyoruz. Sadece Trossard'ın üstüne binen zaman zaman Orkun'un devreye girmesini istediğimiz şablon yeterli değil.

sarı kart var. Şimdi elini cebine attı, kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. 10 kişi kalıyoruz. Anlamak mümkün değil. Önce sarı kartıyla gitti o bölgeye. Çok erken bir kart. 10 kişi kalıyoruz. Kapattık o bölgeyi. Adam Naç orta cezalarına kafa toparlarda gol. Odolda. Ferencvaros 1-0 öne geçiyor. Saviolo ceza alanına girdi. Dışarıya çıkardı. Muçi topla buluştu. Muçi önü kapalı, şimdi açtı. Baktı, vurdu. Top kornere gidiyor. Dibuş'unla son anda bir müdahalesi var. Odav'da. Onun pası Kadu'ya. Ceza alanında tehlike. Topağlarda gol. Kadu. Hayır diyor hakem. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon çok net. Josef açtı önünü, yerden gönderdi. Vamidele Yusuf, top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı buldu Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Etkili geldiler. Aman dikkat, şut ve gol. Korbu. İkinci golleri bir kez daha ekranlarınızda. Gol bu, bakın. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda Ferencvaros. Yusuf'a doğru Vamdele Yusuf açtı topu ayağından. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Cabral'a. Dokuz kişi kalıyoruz. Vamidele Yusuf Onana kalesinde topağlarda. Dakika 59. 3-0. Sol tarafı kullanıyorlar bu defa. Odao'da son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkt. Onana'da uzandı. Kadu. Raymond Kers tüm oyuncularıyla bizim yarı alanımızda. Şut ve gol.

0: kronometresini kontrol etti Obrenović ve son düdük geliyor. Temsilcimiz yoluna konferans liginde devam edecek.
1: Evet, Trabzonspor açısından talihsiz bir geceydi şüphesiz. 11-11 tamamlansa daha farklı olur muydu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Trabzonspor'un şu an saha içerisinde ne kadar hazır bir görüntü verdiği ayrı bir tartışma konusu. Bir de tabii ki birazdan Fatih Tekke'nin maç sonu istifa kararı almasını da konuşacağız. Ama önce dün özelinde Ferencvaros'la iki eşleşme özelinde Trabzonspor'un performansı ile ilgili neler söyleyeceğini merak ediyorum Suat.
2: Şimdi Trabzonspor yeni kurulan bir kadro değil ama neredeyse tamamen güncellenen bir kadro. Yani hocası tamam, belli kilit oyuncuları tamam, hazır ama kadro güncelleniyor ve Salah'la birlikte bir üst klasmana geçen bir Trabzonspor var. Artı Fabinho'nun gelmesi, artı kadro derinliğinin arttırılmasıyla Trabzonspor ligde şampiyonluğun net adayları arasına, Avrupa'da yürüyecek bir kadro oluşturdu. Şimdi burada biraz deneyimsizlik var. Salah'tan, Fabinho'dan, Onaçu'dan bahsetmiyorum. Kulüp olarak bu tip maçları, iki ayaklı Avrupa maçlarını hep böyle tedirginlikle oynamanız lazım. Trabzonspor biraz fazla özgüvenle belki ilk maçı oynadı. Üstüne bir kırmızı kart, üstüne biriken baskı, iyi oynamalıyız, hemen işi çözmeliyiz baskısı bence Trabzonspor'u bu turda, yani Avrupa Ligi aşamasında biraz normalinden başka öne saptırdı. Normal oyunun dışına çıkardı. Dün Trabzonspor kötü başlamadı ama

0: saçma sapan bir kırmızı kart. Yani kırmızı kart, evet. Ama burada Malinowski'nin yaptığı iş değil. Yani hiç gereksiz bir şekilde takımını eksik bırakıyorsun. Ferencvaros iyi bir takım. Bak ikinci torbanın evet, en iyisi evet, olarak turnuvaya devam edecek ama Trabzonspor'dan fersah fersah önde değil. Şimdi bunları değerlendirdiğinde Trabzonspor'a yazık oldu diyebilirim. Ama işin diğer tarafında rakibiniz fizik olarak sahanın içinde mücadele ediyor, birbirini tanıyor. Oyunu iyi okuyup beraber saha içinde iyi organize olan bir takım. Trabzonspor bunu yapamadı. Trabzonspor'un bunu yapması için zamana ihtiyacı var. Birkaç hafta daha oynayacak, yeni transferler net bir şekilde takıma girecek. Daha bu takımın merkezdeki problemini çözsün diye alınan Fabinho sahada değil. Hı hı. Şimdi bunları üst üste koyarak gittiğin için biraz zaman lazımdı Trabzonspor'a. Ben konferansta daha ciddi bir etki yaratacak Trabzonspor bekliyorum. Dünü biraz yol kazası olarak görmek lazım. Oluşturulan kadro da bana bunu umut ettiriyor. Ama işin teknik adam boyutu, yönetim boyutu o farklı bir durum tabii ki.
1: Beni endişelendiren konu daha bir hafta dahi geçmeden Fatih Tekke'nin iki dikkat çeken açıklama yapmış olması. Önce bu kadro hoca koldurur açıklaması. Hemen ardından dediğim gibi daha bir hafta geçmeden istifa kararı alıyorum. Kendimde bu hakkı görüyorum açıklaması. Evet. Görüyoruz ki Fatih Tekke bu konuya, bu kadar yıldızlarla dolu bir kadro konusuna biraz daha negatif yönünden bakıp kendini belki de çok fazla baskı altına aldı. Acaba şunu mu biraz daha söylemek lazım? Tabii ki bu işin psikolojik boyutunun ne ölçüde etkilediğini kimseyi bilemiyoruz ama iki ihtimal var. Doğru, böyle bir kadronun altında gerçekten çok ciddi sorunlar da yaşayabilir bir teknik direktör veya bir teknik ekip. Ama diğer yönüyle de belki de çok büyük başarılara da imza atıp bu kadroyu doğru yönetip, iyi yönetip belki de kendini Avrupa'da çok daha farklı bir kariyerin kapısını da açabilir. Yani bu yönüyle bakmak belki de Fatih Tekke'yi acaba biraz daha rahatlatır mı önündeki süreçte? Çünkü görüyoruz ki alınacak bir beraberlik, bir mağlubiyet, bir kötü sonuç sanki çok kırılgan bir durumda gibi Fatih Tekke şu anki görüntüsüyle. Bu açıkçası biraz endişe yaratmıyor değil.
0: Şimdi senin dediğin açıklamayı biz seninle pazartesi sanırım yayınladık. Evet. Şöyle demiştim. Hocam her düşündüğünü söyleme. Bu kadar açık olma.
1: Evet.
0: Şimdi bunu söyleyip üstüne 4 gün sonra bir Avrupa maçı sonrası ve hani hiç düşünmeden, ne demek istiyorum, maç bitti, sıcağı, o efor, o heyecan, o adrenalinle hemen istifa ettim diyorsun. Ve bir şok etkisi yaratıyorsun. Kimsenin beklemediği ve şöyle bir durum var. Trabzonspor Fatih Hoca ile beraber Fatih Terim'ini bulmuş gibi hareket ediyordu. Nasıl Galatasaray Fatih Terim'le başladı, 96'da bambaşka bir serüvene geçti. Trabzonspor'da bunun hedefi, bunun hayaliyle belki de yeni Şenol Güneş'ini bulup devam eden bir sürecin adımları atılıyordu. Bir anda herkes şok oldu. ATV ekranlarındaydı maç. Yunus Emre'nin röportaj sırasındaki
1: Yunus Emre de şok oldu.
0: Şok oldu. Anonsunu yaparken hani ne yapacağını bilemedi. Orada bu çok herkes için, ki kulüpte bir haber varsa Yunus alır. Yunus çok iyi bir muhabirdir. O bile ne olacağını bilemedi bir anda. Şimdi böyle bir süreç bütün Trabzon camiası için bence şok etkisi. Bu kolay verilen bir karar olmamalı. Ben mesela şahsen bir hani gazeteci, yorumcu olarak şunu diyorum. Önce bir yönetimle konuşursun. Önce bir yöneticilerle, başkanla. Çünkü sana bambaşka bir hayali koşturacak bir kadro kuruluyor. Şimdi Salah alınmayabilirdi, Fabinho alınmayabilirdi. Kimse de niye alınmadı deyip demez, bir şey demez. Ama başkan, yönetim dedi ki ya biz çıtayı yükseltelim. Biz ligde şampiyonluğun net adayı olalım. Çünkü geçen sene derinlikte olmayan kadronun, maç kurtarıcı yıldızlar olmayınca takımın nasıl durduğunu herkes gördü. Şimdi buraya kadar çıkmışken bir ben şahsi olarak başkanla oturup konuşurum. Gerekirse maç sonu telefonla konuşursun. Başkan derse ki tamam teşekkür ediyoruz falan, çıkar açıklama yaparsın. Burada bir iletişimde de problem var gibi geliyor. Yani sana bu kadar hani kadroyu kuran, arkanda duran, destek olan yönetimi bir anda bu şekilde bırakmamak lazım.
1: Bir de şunu merak ediyorum Suat. Böyle bir açıklamanın acaba oyuncular üzerinde bundan sonra nasıl bir etkisi olabilir?
0: Evet. Şimdi onlar için işin ikinci faslı. Bir kere Fatih Tekke Hoca'nın, ha bu arada yönetimin açıklaması var, onu da tekrar söyleyelim. Biz istifayı kabul etmiyoruz.
1: Duygusal yoğunlukla, mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla böyle bir karar alınmıştır ve bu karar kabul edilmemiştir. Ahmet Spor karşılaşmasında hocamız takımın başında olacak.
0: Demek ki yönetim Fatih Hoca ile tekrar görüştü. İşte uçakta, yolda. Evet. Bu kararından geri adım attıracak. Yoksa istifa tek taraflı bir şeydir. Bırakıyorum. Ama değil. Fatih Hoca bu kadar duygusal olmalı mı? Tabii ki kendi hayatı, kendi kararı, ama burada otururken bence hiç zamanı değildi duygusallığın. Yani çok iyi bir kadro kurmaya çalışıyorsun. Geçen sene Trabzon'u toparlayıp o kötü günlerden sonra başarılar elde etmişsin, temelleri atmışsın. Şimdi çıtayı yukarı çıkartacakken bir anda o duygusallığa kapılıp istifa etmek çok doğru gelmiyor bana. Umarım bu oyuncuları ateşleyici, camiada belki Fatih Hoca yalnız kaldığını hissetti, tekrar onun etrafında kenetlenen bir Trabzonspor'a dönüşür. Ama bu kadar erken, bu kadar kısa süre önce bu kadro hoca kovdurur dedikten sonra bunu yapmak, o zaman şunu düşünüyorum. Bu hafta kazanıp haftaya kaybetseydi gene istifa edecekti. Yani Fatih Hoca bunu kafasında oluşturmuş.
1: Sanki bir puan kaybı veya işte birkaç kötü sonuçta sanki o kırılganlığı hep yaşayacak bir imaj verdi.
0: İmaj verdi. Ama daha ligin...
1: Olur olmaz tabii ki bilmiyoruz.
0: Şimdi bak, Avrupa'dan elenmedin. Konferansta devam edeceksin. Ligde daha çok başındasın. Hani 8. 10. hafta olur. İşte 3-5 maç kaybetmişsindir falan. Dersin ki tamam.
1: Bu arada yani bu şekilde yeni kurulup yapı aşamasında olan bir takım için de Konferans Ligi çok güzel bir arena.
0: Evet. Daha
1: yani seviyenizin çok altında takım var. Evet, seviyenizin belki biraz üzerinde takımlar da var elbette ki. Ama netice itibariyle Trabzonspor da burada yer alıp gayet de başarılı olabilecek bir kadroya, bir teknik direktöre, bir camiaya sahip.
0: Şimdi beklenmeyen bir olay yaşandı. Bu duygusallık bence çok erken başladı. Fatih Hoca yine A-Spor ekranlarındaki Ulaş Özdemir'le yaptığı röportajda da aslında hani biraz da böyle işin içinde olup dikkatle inceleyince bu duygusallığın sinyallerini vermişti. Hep oralarda çok kırılgan yapısının, çok çalıştığını, mental olarak zaman zaman çok hırpalandığının altını çizdi. Ama bu mevkiler öyle yerler. Buralar büyük denizler, büyük okyanuslar. Şimdi buralarda kırılganlık yaşayıp içinize atıp devam edersiniz. Sonra yeni başarılar için ertesi hafta bir şansınız vardır. Ben bunun çok erken ve çok gereksiz bir zamanda olduğunu düşünüyorum. Ferencvaros'a karşı yenilebilirsiniz, elenebilirsiniz ama bu kadro sizi şampiyonluğa götürecek bir kadro belki. Ve umutsuz bir kadro değil. Elinizde umutsuz bir kadro olur. Tamam dersin ki hoca hani istedikleri olmadı, ayrılıyor. Salah gelmiş, Fabinho gelmiş, Onaçu vesaire. Çok ve Dünya Kupası'nda sahaya çıkan oyunculardan transfer etmişsiniz. Ben erken ve fazla duygusal buluyorum bunu.
1: Bu kadroyu Fatih Tekke'nin bir an önce kendisi için avantaj haline getirmesi, dönüştürmesi lazım. Belki de kendisi için de çok farklı bir kariyerin, Avrupa'nın kapılarını açabilecek bir kadrodan bahsediyoruz. Yeter ki o senin dediğin o duygusal kırılma eşiğini aşsın ve yoluna daha sağlam bir şekilde devam etsin.
0: Ben olsam şunu son ekleyeyim. İlk idmanı taraftarı açarım. Taraftarı oraya davet ederim. Tekrardan Fatih Hoca'ya desteği verip bir problem yok çünkü ortada.
1: Futbolcuların da belki onu biraz
0: herkes
1: görmesi
0: görecek.
1: Lazım.
0: Bak,
1: futbolcuların
0: herkes,
1: da Fatih Tekke'ye olan
0: aynen,
1: desteği bir görmesi lazım.
0: Öğrenmeyenlere öğretmek lazım onu.
1: Peki hemen Trabzonspor'un da rakiplerine şöyle bir bakalım. Trabzonspor'da güzel bir kura çekelim senin de istersen Suat. Konferans Ligi'ndeki torbaları da ben rica edeyim arkadaşlarımdan ve acaba kimler olabilir rakipler şöyle bir bakalım. Burada 6 torba var değerli izleyenler. Birinci torbada tabii yine güçlü takımları görüyoruz. Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag şeklinde. Buradan ben Atalanta'yı tabii ki istemem.
0: Evet.
1: En istemeyeceğim. Monaco'yu da istemem. Ajax'la Braga diyorum.
0: Ben de bir Freiburg Ajax alayım oradan.
1: Ajax'la Braga, sen de Freiburg dedin.
0: Ajax iyiydi.
1: Peki ikinci torba Midtjylland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton. Hı-hı. İngiltere'yi hemen eleyelim.
0: Eleyelim Brighton'ı.
1: Panathinaikos olabilir.
0: Olur.
1: Ne dersin?
0: Güzel.
1: Bir de Gent dedim ben.
0: Bir de içeride olsun Panathinaikos, evet, maçı. Güzel.
1: Mümkünse.
0: Midland'da olmasın. Evet, Gent de güzel. Pafos'u da alabiliriz.
1: Pafos
0: o da olabilir.
1: Da olur.
0: Güzel. Şimdi bakınca Trabzonspor'un buralarda bayağı iş yapacağı bir ortam bizi
1: kesinlikle
0: bekliyor.
1: Yani şu ikinci torbayı geçtikten sonraki ikinci torba da aynı şekilde. Hı-hı. Hatta birde de yani kura şansına göre tabii, tabii ki. Üçüncü torbaya baktığımızda Lugano, Hetafe, Kuoskupio, Twente, Lincoln Red ve Borac Banja takımları, hı-hı, var. Buradan da ne diyelim?
0: Burada tabii hiç izlemediğimiz takımların olduğunu
1: izlediklerimizi eleyerek belki devam edebiliriz.
0: Ya, tamam, o zaman
1: Getafe'de falan eleyelim.
0: İki tane ekol takım kendi ülkelerinde. Buradan Borac Banja ile Kuoskupio'yu seçerek hiç izlemediğim iki takımı seçmek istedim.
1: Ben de aynı şekilde
0: istedim.
1: Ben de öyle istedim. Dördüncü torba Truiden, Bran, Hearts, Kairat. Trabzonspor'da bu torbada. Hı-hı. Üniversite Tea, Craiova var. Burada
0: Kairat
1: da Hearts'ı eleyelim bence.
0: Eleyelim. İskoçya'da,
1: evet,
0: ciddi bir çıkış.
1: Evet, orayı eleyelim.
0: Kairat alalım bir tane.
1: Kairat
0: bir de Craiova alalım.
1: Craiova alalım.
0: Romanya yakın deplasman. Deplasman olursa tabii.
1: Peki. Beşinci torbaya devam edelim. Bir sonraki sayfayı da rica edelim arkadaşlarımızdan. Beşinci torbada Riga, Hajduk Split, Jablonec, Norseland, Aarhus, Inter, Klub Descaldes.
0: Bir Riga
1: uğraşamayız, Inter'den geçeriz. Riga alalım.
0: Bir Riga alalım, bir de Jablonec alalım.
1: Tamam, güzel.
0: Kuzeye çok çıkmayalım, kuzey takımlarına.
1: Evet, güzel. Altıncı ve son torbada Thun, CSK, Sofia, Kauno, Žalgiris, Mjölby, Iberia, Egnatia.
0: Oradan Žalgiris'i bir çekelim.
1: Žalgiris'i alalım. Žalgiris'i gördük.
0: Bir de
1: biliyoruz.
0: Tüm deplasmanı da olabilir.
1: Olur mu?
0: Valla
1: daha ne olsun, Trabzonspor çeyrek finale çıkıyor.
0: İnşallah. Yani burada ya Trabzonspor toparlanırsa birinci torba dışındakiler,
1: evet,
0: rakip olmaz.
1: Evet.
0: Açık konuşalım.
1: Yeter ki o işte kadro kalitesiyle birlikte Fatih Tekke'nin de biraz daha duygusal anlamda pozitif bir noktaya, hı-hı, geçmesiyle birlikte o kadroyu, sistemini oluştursun ve yoluna emin adımlarla devam etsin.
0: Aynen öyle.
1: En büyük temennimiz bu tabii ki. Hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a bugün kura çekiminde kura şansı dileyelim. Eleyebileceğimiz rakipler gelsin, isimlerinden bağımsız. Tabii biz burada adettendir deyip şöyle bir kura çekimi yapıyoruz ama gerçekten de kura şansı dileyelim, başarılar dileyelim şimdiden.
0: Her ikisine de başarılar.
1: Şimdi
0: gidelim. Devler Ligi'ne.
1: Gidelim düne. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu değerli izleyenler. Ve dün akşamdan beri de tamamen rakipler konuşuluyor diyebiliriz. Galatasaray mı daha zor kura çekti, Fenerbahçe mi daha zor kura çekti? Hangisi acaba nasıl bir performans sergiler, bunların hepsini konuşacağız ama şöyle bir haberimizden rakiplere bakalım.
2: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.
3: Galatasaray.
4: Yes, it is Galatasaray.
2: Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan Devler Ligi'ne katılan Galatasaray, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılar Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la İstanbul'da, Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile ise deplasmanda mücadele edecek. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la karşı karşıya gelecek. Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak Sarı Lacivertliler. Atletico, Aston Villa, Shakhtar ve LASK Linz deplasmanlarına gidecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-9-10 Eylül'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9'da 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlarsa organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano'da oynanacak.
1: Önce Galatasaray.

0: Parayla başlayalım. Şimdi rakipler belli olduktan sonra Suat, herkes eyvah çok zor bir grup geldi, çok zor bir kura oldu yorumları yaptı. Tabii Barcelona ve Paris Saint Germain zaten birinci torbadan kim gelse çok zor rakipler olacaktı. Elbette ki iki yılın şampiyonunu istemezdi hiç kimse, ama şunu söylemek lazım. Şimdi Paris Saint Germain kimle karşılaşsa, yani bu Real Madrid de olsa, Barcelona da olsa, Bayern Münih de olsa, en karşılaşmak istemeyeceğiniz takım kim diye sorsalar Paris Saint Germain derler.
1: O geldi.
0: Zaten. O geldi. Evet. Orada yapacak bir şey yok artık. Doğru. Oradan birisi gelecekti zaten. Dolayısıyla diğer takımlara baktığımız zaman eğer birazdan konuşacağız, doğru hamleler yapılırsa, doğru bir kadro planlaması, doğru bir yapılanma, Galatasaray'ın çok daha kötü bir kura çektiğini ben şahsen düşünmüyorum. Sen ne dersin?
1: Şimdi seni çok iyimser buldum bu sabah saatlerinde Galatasaray adına. Bence çok sert bir kura. Yani muhtemelen sert. Bunun şeyleri, dereceleri yapılır. Geçen sezon yapılmıştı. Hangi takımın grubu daha güçlü listesi çıkıyor bir süre sonra. Galatasaray hiç istemeyeceği bir, yani mesela bir Galatasaraylı'ya gidip desen ki Fenerbahçe'nin kurasını ister misin? Hemen tamam der. Şimdi açık konuşalım. Yani kura şansının Fenerbahçe'den yana Galatasaray'dan yana olmadığı bir törendi. Kura çekimiydi. Şimdi bakıyoruz, Barcelona'yı zaten kimse istemez.
0: Yani orada içeride oynayacaksın ama Barcelona'yla.
1: Tamam, fark etmez. Yani içerisi dışarısı fark etmez. Mesela Liverpool'la içeride oynamak güzel. Deplasmanda oynamak çok kötü. Barcelona'yla her yerde oynamak kötü. Paris Saint-Germain'le, Real Madrid'le, City'yle her yerde oynamak kötü. Bu dört takım o mesela, ve oradan bir İtalyan Inter falan gelseydi takımlarımıza iyiydi. Mesela Atletico Madrid içeride çeksen daha pozitif konuşursun. Çok zorlu ama Atletico Madrid dışarıda da zor. Ama içeride belki dersin, bir umut dersin. Şimdi Galatasaray'ın ilk torbadan gelen takımları zaten hani puanlama yaparken sıfır yazacağın takımlar. Bir sonraki turda, yani diğer torbadan çektiğin takımlar da sıkıntı. Asıl problem Galatasaray'ın orada. Yani diğer torbadan da mesela bir Aston Villa hiç gerek yok. Şimdi yeni takım kuruluyor,
0: evet,
1: değişiklikler
0: gerek yok,
1: var.
0: Ama Aston Villa Galatasaray'ın geçemeyeceği bir rakip değil.
1: Ama Galatasaray Aston Villa'yı mesela Lille deplasmanı.
0: Şimdi değil.
1: Bak şimdi nasıl değil?
0: Geçilemeyecek bir deplasman değil.
1: Ya ona bakarsam Barcelona da burada yenilmeyecek takım değil.
0: Tamam,
1: yenersin ama
0: söylemiyorum. Yani hani doğrudan favori Lille'dir diyebileceğimiz bir tablonun olduğunu düşünmüyorum.
1: Bu Galatasaray
0: ben
1: bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse Lille deplasmanında favori Lille'dir.
0: Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi Barcelona ile 10 maç yaparsın, 9'unu Barcelona kazanabilir. Bütün takımlar için.
1: Zaten öyle.
0: Paris Saint Germain'le 10 maç yaparsın, 10'unu da Paris Saint Germain kazanabilir. Ama şimdi Lille için bunu söyleyemezsin. Şimdi Lille'le herhangi bir takımı, Galatasaray işte 10 maç yaptığında 8'ini Lille kazanır diyemeyiz.
1: Muhakkak. Ama
0: o
1: Galatasaray,
0: açıdan söylüyorum
1: tabii,
0: daha denk
1: ya anlamında. Doğru, katılırım ama Galatasaray'ın bize vaat ettiği şu andaki kadrosu, işte fikstüre göre mesela Aralık ayında gittin Lille deplasmanına. Cezalım var, sakatım var. Nasıl işin içinden çıkacaksın? Onlar bence problem.
0: Tabii o fikstür yarın açıklanacak. Fikstür açıklandıktan sonra kim kimle ne zaman hangi şartlarda hangi iklim koşullarunda karşılaşacak, bunlar
1: önemli.
0: Tabii ki belirleyici olacak ama şöyle bir puanlayalım Suat. Ya. Barcelona içeride. Yani, gerçekçi olalım.
1: Gerçekçi olalım diyorsun. Sıfır.
0: Ben de sıfır dedim.
1: Paris Saint-Germain deplasmanı sıfır. Aston Villa
0: yani
1: içeride.
0: Işte
1: bak, kritik nokta
0: söz
1: bu.
0: Söz konusuysa, şimdi herkesin de söylediği aynı şey var. Gidip Barcelona'dan puan alıp çok saçma bir yerde de takılabilir. Bunlar da şu, yaşanıyor mu? Yaşanıyor.
1: Şu listenin Galatasaray açısından avantajı konsantrasyon. Yani son 2-3 sezonda Galatasaray'ın Avrupa'da puan kaybettiği maçlar, düşük tempoyla oynadığı maçlar, elendiği maçlar hep daha vasat takımlara karşı.
0: İçeride Aston Villa'ya 3 dedim.
1: 3 dedim, ben de yazıyorum 3. Bunu geçen seneki Galatasaray atmosferiyle söylüyorum.
0: Evet.
1: Ona göre.
0: Sporting deplasmanına 1 dedim.
1: Ben de 1 diyorum. Feyenoord içeride 3
0: dedim.
1: Yazdım. Lille deplasman
0: 1 dedim.
1: Ben 0 yazdım.
0: Stuttgart'a
1: içeride 3 yazdım.
0: Dedim.
1: Atina AEK deplasmanından da 1-3 diyorum.
0: Ben
1: kaç
0: de öyle
1: puan
0: diyorum.
1: Yaptık aşağı yukarı?

0: göre
1: 3, 6, 9, 10, 11, 12.
0: Çok pozitif gitmişiz.
1: 12 veya 3 yazarsak 14.
0: 12 puan toplamak Şampiyonlar Ligi'nde, hele ki bu grupta, muhteşem bir şey. Orada biraz içerideki 3 maçı kazanabiliyorsan zaten kritik o. Yani Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart. 3'te 3 yaparsan zaten bütün kapıları ardına kadar açarsın. Sonra bir tane en az alacağın ekstra puan seni playoff'a atacaktır.
1: Peki bu eşleşmeler, transfer dönemi artık çok az bir süre kaldı. Nereye ne takviyesi ister? Rafael Leao'yu da burada konuşalım Suat.
0: Leao işi...
1: Leao'nun bu arada Aston Villa'ya daha yakın daha olduğuna yakın dair bugün Sabah gazetesinde bir haber paylaştık. O da biraz tabii Aston Villa'da doğrudan rakibi olacağı için Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde.
0: Leao ismi üstünden okursak Galatasaray çok yanlış bir süreçte ilerliyor bence.
1: Niye?
0: Takılıp kaldığım bir Leao var. Aylardır Leao aşağı, Leao yukarı. Senin bu halini gören menajer... Galatasaray'ın teklifi 12 milyon euroydu. Bunu 15'e çıkarır mıyız diye seni zorluyor. 45 milyon euro artı 5 milyon euroluk bir Milan'a yaptığın teklif var. Yani biraz önce sen de yayında söyledin. Milan'ın hocası diyor ki Leao fizik olarak hazır değil. Şimdi kendi hocası diyor ki fizik olarak hazır değil. Buradan senden 15 milyon eurolarda para istiyor, yıllık bonservisi de var. Çok doğru bir noktaya gittiğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın sıkışmışlığı fazladan para vererek düzeltilecek bir durum değil. Kadroda ciddi eksikler var. Orta sahada Hugo Çukwu hala soru işareti, yani ilk 11'e yazamıyorsun hala. İleride ne olur bilmiyorum ama kısa vadede var mı? Yok.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'nde ana planda değerlendirileceğini düşünmediğimiz bir oyuncu.
0: Osimhen'in bu hafta başı ağrsa haftaya kim oynayacak? Yok. Savunmada Lemina'yı oraya devşirme stoper çekmeyi düşünüyorsun. Üçüncü bir stoperin yok. Nelson'u göndereceksin bedavaya
1: yani
0: belki.
1: En az 3 hamle için
0: 3 hamle için 5 günüm var.
1: Bir süre. Evet.
0: Bu çok hiç az. Doğru bir transfer planlaması değil. Hele bu grupları, yani bu lig aşamasını takımları görünce Galatasaray'ın ciddi zorlanacağı bir atmosfere doğru gitmiş durumda. İlk 11'in iyi ama şunu unutma, Sané'yi hoca yedekte tuttu son haftaki. Hücumda bir sıkıntı olduğunda yedekten dahil edebileceğim bir hücum oyuncum olsun diye. Bu planlama hiç doğru bir yere gitmiyor. Burada yönetimde mi hata var, Okan Hoca'da mı var bilemem.
1: Yani Osimhen'in devreden çıktığı senaryo Galatasaray için çok korkutucu.
0: Osimhen'de çok çok korkutucu. Yani düşün,
1: oraya mutlaka
0: bırak B planı, C planın da yok
1: lazım.
0: Orada. Hiç kimse yok.
1: Peki Fenerbahçe'nin kurasına hemen şöyle bir bakalım. Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Prag ve LASK. Şimdi burada Fenerbahçe'nin Galatasaray'a oranla daha
0: kura şansının
1: olduğu yorumları da var. Ama bence burada daha dengeli bir tablo var. Yani herkesin herkesten her sonucu alabileceği bir grup gibi düşünüyorum burayı.
0: Doğru, yani Fenerbahçe'de...
1: Galatasaray'da biraz daha net konuşulabiliyor sanki.
0: Şimdi takım takım baktığında evet, Fenerbahçe'nin daha iyi bir kura çektiği muhakkak. Özellikle 3 ve 4. torbalar olarak bunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin hani Galatasaray'a kıyasla daha rahat mücadele edeceği, başa çıkabileceği, daha rahat yenebileceği takımlar var.
1: Şimdi puanlayalım. Burada, Atletico deplasman.
0: 0.
1: 0. Liverpool içeride çok tercih edilebilir.
0: 1 yazalım ona.
1: Bir mi yazalım?
0: Dönüş hattına, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüş hattına.
1: Bir mi yazalım? 3 diyecektim, 1 dedin. Peki.
0: Üç
1: ben
0: diyecektim.
1: Diyecektim, evet.
0: Sen de fazla iddialı oldun.
1: Yani kadro üstüne bakıyorum. Rashford falan konuşuluyor Fenerbahçe'de.
0: Şimdi
1: dolayısıyla
0: başka bir
1: yani Liverpool
0: serüvene gideriz. Hangi hafta hangi moralle oynayacağın çok önemli. İlk çok maçta önemli, Liverpool'la Fenerbahçe burada oynarsa yenebilir.
1: Evet.
0: Ama Kasım'da, Aralık'ta oynarsın.
1: Evet, o konuşulur.
0: Sana yani o anlamda diyorum. Yoksa hani ben daha bir yazıyorum
1: Aston
0: oraya.
1: Aston Villa deplasmanı.
0: 0 yazıyorum.
1: Ben de 0 yazdım. Roma içeride ben 3
0: yazıyorum. Shakhtar deplasman orada bir...
1: Oranın hikayesi başka. Şimdi
0: 3 alabilir Fenerbahçe.
1: Arda Turan var.
0: Arda Turan var. Ona da başarılar diliyoruz.
1: Deplasmanda 3 mü diyorsun?
0: 3 diyorum. Yani
1: ben 1 dedim buraya.
0: Orası Stamford Bridge'de oynayacaklar İngiltere'de. Evet. Taraftar desteği az. Ben orada Fenerbahçe'nin deplasmanda bir galibiyet gelecekse o olabilir.
1: Villarreal içeride 3 dedim.
0: Çok zorlu bir maç. Galatasaray'la oynadıkları maçı izlemiştim. Hocaları Perez de enteresan bir teknik adam ama içeride 3 yazalım Fenerbahçe'ye. 3 yazalım.
1: Slavia Prag.
0: 3 yazdık.
1: 3 yazdık. LASK. Ben 3 yazdım.
0: Hadi 1 diyeyim ona. 1-3 diyelim.
1: Ben 14 puanda Fenerbahçe'ye
0: 14 puanla Fenerbahçe'yi topladık. Çok güzel iki takımımız için de iddialı puanlar topladık. İnşallah böyle devam eder.
1: Dileriz ki daha fazlası olsun, daha az olmasın yani.
0: Fenerbahçe kura şansı olarak 3 ve 4. torbalarda bence daha karlı bir yola doğru gitti. Daha şanslı görüyorum. Mesela Shakhtar, Villarreal, LASK, Slavia Prag, artı bir tane Roma sizi bir anda bırak playoff'u direkt bir üst tura çıkabileceğiniz bir atmosfere de götürebilir.
1: Peki takviyeler, burayı da konuşalım şimdi. Konuşalım. Galatasaray'da ihtiyaçları konuştuk. Fenerbahçe'de de işte bir Rashford konusu dünden
0: alevlendi
1: beri, alevlendi. Bir de Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsediliyor. Özellikle de lig aşamasına kalınmasıyla birlikte oraya da mutlaka bir transfer yapılacağından bahsedilmiş. Ama şimdi Osterwolde'nin transferi iptal oldu biliyorsunuz, sağlık kontrolünden geçemediği için. Oraya nasıl bir hamle olur?
0: Şimdi
1: Ferdi İtalya'dan
0: İtalya'dan gelen haberler oyuncunun 6-8 hafta olmayacağı yönünde. Bu da ciddi bir süreç. Ama stoper imkanınız artıyor artık. Osterwolde'nin hani stoperde de kullanılması, bunu pozitif anlamda düşünürsek orada yararlı olur. Rashford çok zor bir transfer. Yani Rashford için hani keşke gelse de izlesek. Ama burada dün mesela kura çekiminde yöneticilerden Sayın Selim Kusif dedi ki artı 10 yabancı artık bir şey yapmayacağız. Genç oyuncu için hamleler yapabiliriz gibi konuştu. Burada nasıl bir yol izlenecek tabi bilmiyoruz. Osterwolde'nin dönüşüyle beraber belki orada daha frene basacakları bir durum var. Ama Rashford gelirse mesela o Liverpool maçında favori bir anda
1: değişir.
0: Değişebilir. Diğer maçlarda Fenerbahçe'nin şansı, hele bir de uyum sorununu çözen oyuncular oynama alışkanlığıyla beraber Fenerbahçe'nin şansı Galatasaray'dan çok daha yüksek olabilir.
1: Yalnız şunu da söylemek lazım. Şimdi özellikle Fenerbahçe'nin hücum hattına baktığımızda daha belki %60'larda filan esas performansını görebildiğimiz bir Fenerbahçe var. Yani buradaki oyuncuların hepsinin işte Asensio'nun da, Greenwood'un da, yine santrfor oyuncularının da vites yükselttiği senaryoda çok daha farklı bir Fenerbahçe görebiliriz.
0: Görebiliriz. Burada savunmadaki aksaklıklar hep Fenerbahçelilerin de hakkında. Hani orada bir SOS durumu olur mu diye bakıyorlar ama bunu da teknik heyet bir şekilde çözecektir. Yani maçına göre planlamayla zaman zaman hücumda çözebileceğim maçları daha böyle savunmayı güçlendirerek oynayacaktır. Ferdi dedin. Ferdi isminden bağımsız direkt alacağın, hiç böyle hani yerli yabancı bazı oyuncuları ayırt etmez ya, Ferdi'yi ben direkt alırım. Hani keşke imkan olsa da Fenerbahçe geri alsa Ferdi'yi.
1: Bu arada dün kura çekimi öncesi federasyondan bir açıklama geldi. Malum 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar ve Süper Ligi'nde 4. haftasına denk gelen mücadeleler, ki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Galatasaray'da Başakşehir'le oynayacak. Bu karşılaşmalar 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak. Yani oraya da ilk Şampiyonlar Ligi maçına da takımların biraz daha dinlenerek çıkabilmeleri açısından federasyondan da böyle bir açıklama geldi.
0: Bu normal, fikstür belli olduktan sonra tarih belli olacak. İşte Fenerbahçe'nin maçına göre de derbi ya cuma ya cumartesiye alınacak. Sezon boyunca bu tip planlamalar göreceğiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi artık her salı çarşamba, Şampiyonlar Ligi perşembe, Avrupa Ligi Konferans Ligi olacak. Çok uzun ve zorlu bir süreç olacak takımlar içinde. Geniş kadro diye hep bundan söylüyoruz. Geniş, nitelikli kadro. Türkiye Kupası da gelecek tekrar. Onun başlayacak. Doğru. Daha birinci turunda program belli oldu orada. Yavaş yavaş hafta içlerinde sürekli oynayacağınız, yani öyle hiç böyle kafanızı kaldıramadan NBA'deki gibi uçak yolculuklarıyla bir yerden bir yere gidip bir idmanla sahaya çıkacağınız çok maç olacak bu sezon.
1: İşte bu sene geniş kadro, geniş rotasyonun önemini bütün takımlarda çok net bir şekilde göreceğiz. Artık transfer döneminin bitmesine de çok kısa bir süre kaldı. Bu hafta lig maçlarına da şöyle bir bakıyorum. Son bir dakikam Suat. Galatasaray Göztepe ile oynayacak. Fenerbahçe Samsun deplasmanında, Beşiktaş Çorum'la karşılaşacak. Trabzonspor'da Ahmet Sportif faaliyetlerle oynayacak. Dört takımın da zorlu rakipleri
0: var. Şöyle enteresan gerçekten bir şey benim dikkatimi çekiyor.
1: Bir iki cümle alayım.
0: Bütün takımlar inanılmaz yatırım yaptı ama bütün takımların hiçbiri istenen seviyede değildi.

0: Ve şu anda hiçbirisi için de bu karşılaşmanın net favorisidir diyemiyoruz.
1: İlk defa böyle bir sezon
0: gerçekten
1: başlıyor.
0: Gerçekten öyle. Peki Suat, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli izleyenler, biz Sabah Spor'unu noktalıyoruz. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank.

0: Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajans programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca programda olacağız. İlk 1 saatimiz haber bülteni. Sonrasında stüdyo konuklarıyla birlikte başlıkları değerlendireceğiz. Ama önce sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Fenerbahçe'de transfer gelişmesi var. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 18 yıl aranın ardından. Rakipleri de dün belli oldu ve hemen bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Kadroyu güçlendirmek ve gençleştirmek için de transfer harekatı başladı. Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Oppong bugün İstanbul'a gelecek. Şimdi gelişmeleri ekip arkadaşımız Erdem Akbaş'tan dinleyeceğiz. Telefon hattımızda Erdem var. Erdem hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Rezan, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi transfer gelişmelerini senden alalım. Hem Oppong'da durum ne, hem de Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan, senin de havalimanından uğurladığın Osterwolde'nin transferi iptal oldu. Bununla ilgili de gelişmeleri alalım. Ne var ne yok şu anda Fenerbahçe'nin transfer gündeminde, senden dinleyelim.
2: Elbette Rezan. Öncelikle gelecek oyuncudan başlayalım. Koyo, Pepra, Oppong, Nice forması giyen 22 yaşındaki stoperin transferini Fenerbahçe tamamladı. Artık sadece oyuncunun sağlık kontrolünden geçip imza yapması kaldı. Onun için de bugün saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na gelecek Oppong. 4 yıllık kontratı imza atacak. Fenerbahçe'nin Nice 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyeceğine ulaştım. Aldığım bilgi, bu bonservis bedelinin taksitler halinde ödeneceği yönünde. Fenerbahçe stopere bir takviye daha yapmak istiyor. Onu da takip edeceğiz. Ama Oppong şu an için Fenerbahçe'nin hızlı bir şekilde tamamladığı ve kadrosuna kattığı oyuncu oldu. Genç bir oyuncu, gelecek vaat eden bir oyuncu. Strasbourg ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe bir süredir yürüttüğü bu transfer operasyonunu tamamladı ve oyuncu bugün İstanbul'a gelecek. Ayrılacak oyuncular dedin. Tabii burada Cengiz Ünder'in şimdi ayrılığını bekliyoruz. Osterwolde'ye birazdan geleceğim ama geçtiğimiz günlerde o gelişmeyi paylaşmıştım. Cengiz Ünder'le Çorum Futbol Kulübü'nün görüştüğünü ifade etmiştik. Şu an şu noktada, geldiğimiz noktada Fenerbahçe ve Çorum Futbol Kulübü maaş paylaşımı şartıyla Cengiz Ünder transferi için anlaşma sağladı. Cengiz sağlık kontrolünde geçtikten sonra Çorum Futbol Kulübü'ne imza atacak. Zaten Fenerbahçeli bir yıllık kontratı kalmıştı Cengiz Ünder'in. Artık Sarı Lacivertli kulübe veda ediyor. Cengiz Ünder Çorum Futbol Kulübü'ne imza atacak. Jaden Osterwolde tabii burada Fenerbahçe için en gelecek oyuncular kadar en önemli gelişmelerden bir tanesi de Jaden Osterwolde'nin durumu oldu. Jaden Osterwolde transferi şu an için iptal oldu. Oyuncunun sağlık raporlarıyla alakalı Roma'nın aslında buradan Osterwolde giderken bilmesine rağmen ek raporlar talep etmesi, Ekim başında sahalara dönecek olması sebebiyle bazı şartları da değiştirmek istemesi Roma'nın bu transferin olumsuz sonuçlanmasına neden oldu. Osterwolde birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da olacak. Fenerbahçe tabii Osterwolde ile alakalı nasıl bir karar alacak, nasıl bir inisiyatif olacak onu şu an için bilemiyoruz ama hali hazırda değişen bir yabancı kuralı var. Yani değişen derken Fırat Türkiye Kupası'nda lige bildirmediği tüm oyuncuları oynatabiliyor kulüplerimiz. Ben bu kapsamda değerlendirilebilir. Şu an böyle bir karar alındı demiyorum ama bu kural değiştiği için böyle bir değerlendirmeye girebilir. Zaman gösterecek Osterwolde ile ilgili durumu. Birkaç gün içerisinde İstanbul'da olacağını tekrar vurgulayalım Rezan. Varsa soruları yanıtlayabilirim. Fenerbahçe'de gelişmeler olacak. Biz de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Erdem, öncelikle bu gelişmeler için teşekkür ediyoruz. Bu hamle dışında, yani Oppong hamlesi dışında Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde farklı hamleler bekliyor musun? Çünkü son dönemde bir Fofana ismi de gündeme gelmişti. Farklı farklı isimleri de duyuyoruz. Can Uzun ismi yine Fenerbahçe'de konuşulmaya başlandı ki Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu da yine konuşulan isimler arasında. Bunlarla ilgili eline geçen bir bilgi var mı veya resmiyete dökülmemiş, sonrasında temaslar kurulmuş, sözlü bir diyalog geçirilmiş diyeceğin bir gelişme varsa bunları da senden dinleyelim lütfen.
2: Elbette Rezvan. Şimdi şunu şöyle söyleyelim. Sondan başlayacağım. Hakan Çalhanoğlu için dün Inter Başkanı bırakmak istemediklerini söyledi. O yüzden Hakan'la alakalı yapılmış son açıklamayı baz alacağım. Inter Başkanı Hakan'ı bırakmak istemiyoruz dedi. Fenerbahçe'nin direkt hedefi Hakan'dır. Şu an o yüzden girmiyorum. Bu cümleyi kurmayacağım. Can Uzun'la alakalı Fenerbahçe Can Uzun için bir girişimi oldu. Bunu %100 söyleyebilirim. Ama ben dün oyuncu cephesiyle bir yazışmam oldu. Şu an Can Uzun kariyeriyle alakalı Türkiye'ye gelme noktasında oyuncu cephesi çok sıcak değil. Can Uzun'la ilgili oyuncu tarafının şu an için düşüncesi Türkiye'ye gelme noktasına çok sıcak değiller bu sezon için. Fenerbahçe Can Uzun'la alakalı bir girişimi var. Bunu da söyleyelim ama bu ikna edilir. Fenerbahçe çok daha ısrarcı olur olmaz bunu bilemiyoruz. Fofana ile alakalı Fenerbahçe Lyon'la oynadığı maçta biz tabii orada çok da yan yanayız dedi Fenerbahçe yönetimiyle Lyon'un yetkilileri. Fofana için de bir sözlü diyalog yaşandı ama Fofana Roma'ya imza atıyor. Bu çok mümkün olacak bir transfer değil. Roma'ya 40'a imza atacak. Fenerbahçe'den 50 Lyon 50 isterdi eğer Fofana için resmi bir teklif yapsa. O sebeple Fofana konusunda çok gündemde tutmaya gerek yok. Ama Can Uzun konusunu söyledim. Ben dün verdiğim Lyon maçı sonrası dün verdiğim bir gelişme vardı. Fenerbahçe'li yetkililerin İngiltere'ye gideceği ve hedefte de Rashford olduğunu. Ayın birinden sonra Avrupa'da transfer penceresi kapandıktan sonra ki Türkiye'de devam eden ayın dördüne kadar ki 3 gün çok önemli ve çok kritik. Can Uzun olur, başka bir isim olmaz ya da Can Uzun olmaz, Fenerbahçe'nin sol kanatlı transfere ihtiyacı devam eder. Rashford hala Manchester United'daki konumunda duruyor olursa Fenerbahçe Rashford için girişim yapacak. Bunu ben dün verdim, yine tekrar edeyim. Fenerbahçeli yetkililer, hatta Cihan Kamer'in İngiltere'ye gideceğini söylemiştim. Bunu tekrar ediyorum. Ben İngiltere seyahati bekliyorum Fenerbahçe'den. Zaten gelişmeleri takip edeceğiz. Can Uzun'la ilgili de somut bir adım olursa onu da haberleştireceğiz. Fenerbahçe takviyeler yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne daha hazır bir kadro kurmak istiyor Sayın Aziz Yıldırım. Bunun içinde çalışmalar sürüyor Rezan.
1: Erdem Akbaş, çok çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri senden aldık. Yeni bir gelişme oldukça da yine canlı bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Kaçıran izleyicilerimiz için yeniden hatırlatalım. Fenerbahçe'nin yeni transferi Opong bugün saatler 14.30'u gösterdiğinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun 22 yaşında Nice forması giyiyor. Ganalı oyuncuyla, Ganalı stoperle 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak Fenerbahçe. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı kuralına, U23 kuralına da uygun bir kontenjanla birlikte Fenerbahçe savunma hattını güçlendiriyor. Öte yandan Rashford'la ilgili Fenerbahçe'nin hamleleri devam edecek, temasları devam edecek. Avrupa'da transfer penceresi kapandığında ve Türkiye'de de artı 3 bir gün olacak biliyorsunuz ki. O 3 günlük süreç içerisinde yine Fenerbahçe'nin Can Uzun, Rashford gibi isimler için hareketli günler yaşayacağını yeniden izleyicilerimize de paylaşalım ve kaldığımız yerden devam edelim spor ajansına. Dün Avrupa futbolunda, Avrupa kupalarında hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un maçları vardı. Bir tarafta yüzümüz güldü ancak diğer tarafta ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Pozitif tarafla başlayalım. Beşiktaş'la başlayacağız. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında burada Kaunas Jalgiris'i 3-0 mağlup etmişti. Avantajlı bir skor almıştı. Dün rövanş mücadelesi oynandı. Beşiktaş deplasmanda 1-0 yenilse de toplam skor baz alındığı için siyah beyazlar adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başardı. Özet görüntüler sizlerle.
0: İşaret geldi. Vlahovic'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan avuta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabian Urega, Fransız oyuncu, bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiol için şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
3: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehal'e ama.
3: Yani şey, çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ozyagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahit. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Bilmiyorum. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Beşiktaş adını UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yazdırdı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçın rahatlığı vardı dedi ve tur atladığımız için memnunum ifadelerini kullandı.
4: Stare giù perché
5: asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun ilk en büyük hedefimize ulaştık, o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Yani maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında, çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık, öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında, ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz, hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok, çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analiz yapılmaz, performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu, bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyet

0: grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arası olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız, nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
1: Di grande qualità, un centrocampista.
2: Kaunas Žalgiris'i eleyip adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kurallar çekilecek. Peki Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kim? Ekranlarınıza gelirken biraz da Beşiktaş'ın ihtimalleri üzerine konuşalım. Siyah beyazlar burada kura çekimine 4. torbadan katılacak. Her torbadan ikişer rakip gelecek Beşiktaş'a, kendi torbası da dahil olmak üzere. 1. torbada Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Madrid, Marsilya. Aslında Milan'a kadar turnuvanın doğal favorilerinin bu torbada olduğunu belirtebiliriz. Oldukça zorlu rakipler var. Özellikle Juventus, Milan ve Benfica, ki Benfica genellikle Kupa 2'nin doğal favorileri arasında her zaman kendine yer bulmuştur. Leverkusen tabii ki eski gücünde değil. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamladı. Xabi Alonso döneminden oldukça uzak bir Leverkusen'den bahsediyoruz. Juventus gelirse eğer, orada hem Vlahovic için hem de Miretti için eski takımına karşı forma giyme ihtimali de, böyle bir hikaye ihtimali de ortaya çıkmış olacak. 2. torbadan dün ne yazık ki Trabzonspor'u eleyen Ferencvaros var. Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht takımları var. Burada da yine Beşiktaş'ın güç dengesine uyabilecek takımların olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Dinamo Zagreb gibi bir takım Beşiktaş'ın şu anda karşısına çıksa çok da üzülmeyeceğimiz bir rakip olur. Keza yine Celtic'te biliyorsunuz o da LASK'a elenmişti Şampiyonlar Ligi playoff'unda. 3. torbaya bakalım. Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Selye, Jagiellonia, Omonia ve Celta Vigo takımları var. Burada tabii çok kritik üç takım görüyorsunuz İngiltere'den. Crystal Palace, Bournemouth ve Sunderland. Bu takımlar güç dengesinden ziyade biraz puan sebebiyle burada kendilerine yer buldular 3. torbada. Bu sizi yanıltmasın. Crystal Palace zaten turnuvanın son şampiyonuydu. Beşiktaş'ın yer aldığı torbaya geçelim. Hoffenheim, Beşiktaş, Torens, Hapoel Berşeva. Bu da yine Sabah takımının, Azerbaycan'dan Sabah takımının elediği bir rakipti. Nijmegen, Ofi, Lillestrøm, Levski, Sofia ve Ararat takımları da 4. torbada yer alacak. Ve siyah beyazların rakibi saat 14'te başlayacak kurayla belli olacak. Şimdi yine düne gidiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıktı. ATV ekranlarından izleyiciyle buluştu bu karşılaşma ve ne yazık ki Bordo Maviller bu mücadeleden 4-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
3: Düdük çaldı. Ferencvaros'un vuruşuyla başlıyor rövanş maçı. Cabral geriye döndü, Savic'e topsuz alanda. Cabral yerde kaldı. Obrenović o bölgeye gidiyor. Odovda'nın topsuz alanda yaptığı bu hareket sonrası hakem düdüğü çaldı, şimdi uyarıyor. Malinovski şık hareketler. Yerde kaldı. Hakem kartıyla geldi. Sarı kart var. Şimdi elini cebine attı. Kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. 10 kişi kalıyoruz. Anlamak mümkün değil. Önce sarı kartıyla gitti o bölgeye. Çok erken bir kart. 10 kişi kalıyoruz. Ray Makers. Bideli Yusuf ceza alanı yırdı, pasını verdi, top dışarıya gidiyor. Josef çok tehlikeli geldiler. Kapattık o bölgeyi. Adamlar orta ceza alanına kafa, toparlar da gol. Odol da

Ferenc Varoş 1-0 öne geçiyor. Üst üste talihsizlikler. 10 kişi kaldık. Pozisyon vermeye başladık. Gol geldi. Saviolo ceza alanına girdi. Dışarıya çıkardı. Muçi topla buluştu. Muçi önü kapalı, şimdi açtı. Baktı, vurdu. Top kornere gidiyor. Deyip uçuna son anda bir müdahalesi var. Kadu'dan Odovda'ya. Yine çok adamla geldiler. Odovda. Onun pası Kadu'ya. Ceza alanına tehlike. Topu alarda gol. Kadu. Hayır diyor hakem. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon çok net. Muçi ortada, cesarına kafa, top dışarıya gidiyor. Cenk vurdu kafayı. Joseph açtı önünü, yerden gönderdi. Vamidele Yusuf, top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı buldu Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Korbu ceza alanına gönderdi. Onana ikinci pozisyon. Dışarıya gönderiyoruz Cenk'le. Zakari Jensen. Pozisyona giren isim. İkinci yarı başlıyor. Başarılar Trabzonspor. Vamidele Yusuf. Sağ tarafta topla buluştu boş bir alan önünde. Vamidele gidiyor ceza alanında. Son çizgi yan ağlarda. Out. İşte Vamidele Yusuf. Duruşu yan ağlarda kaldı. Adam aç. Kadu. Ceza alanının orta. Top dışarıya gitti. Joseph. Kaptırdık topu. Etkili geldiler. Aman dikkat. Şut ve gol. Korbu. İkinci golleri bir kez daha ekranlarınızda. Korbu, bakın. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda Ferencvaros. Yusuf'a doğru. Vamidele Yusuf açtı topu ayağından. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Kabral'a. Dokuz kişi kalıyoruz. Vamidele Yusuf Onana kalesinde topağalarda. Dakika 59. 3-0. Sol tarafı kullanıyorlar bu defa. Odao'da son çizgiye çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkt. Onana da uzandı. Kadu. Raim Akers tüm oyuncularıyla bizim yarı alanımızda. Şut ve gol.

0: kronometresini kontrol etti Obrenović ve son düdük geliyor. Temsilcimiz yoluna konferans liginde devam edecek.
1: Evet, Trabzonspor adına talihsiz bir geceydi ve bu üzücü sonucun üzerine bir de Fatih Tekke'den kötü haber geldi dün. Trabzonspor maçının hemen ardından A Spor muhabiri Yunus Emre Sel Fatih Tekke ile özel röportaj yaptı. Fatih Tekke, sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum dedi.
2: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bu sebebi ben ve ekibim, bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü.

0: üzücü bir gece geçirdik. Aslında Kırmızı Kart'a kadar herkese verdiğimiz şey bizim maçımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkes hakkım helal olsun. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor. Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, İyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz gerçekleştirdiğimiz için de açıkçası ümidim çok var. Ama üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede kabul etmemiz lazım. Ya diyorum ya, yani benim inancım da böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
1: Evet, Fatih Tekke dünkü karşılaşmanın hemen ardından sıcağı sıcağına istifa kararını duyurdu. Ancak sonrasında Trabzonspor yönetiminden açıklama geldi ve Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını elenmesinin hemen ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Fatih Tekke'nin istifası şu açıklamayla kabul edilmedi. Trabzonspor yönetim kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesi kullanıldı. Evet, Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi ve Trabzonspor yaptığı açıklamada karşılaşmanın duygusal yoğunluğuyla alınmış bir karardır dedi. Önümüzdeki günlerde yine bununla ilgili gelişmeler oldukça takipçisi olacağız. Peki Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda etti ama yolu...

0: sonuna Konferans Ligi'nde devam edecek. Yani bu sezon toplamda 4 takımımız Süper Lig'in 4 büyüğü de Avrupa Kupalarında yer alacak. Bordo Mavililerin rakipleri de bugün yine kura çekiminde belli olacak. 14'te UEFA Avrupa Ligi'nin kurası çekilecek. Hemen ardından da Konferans Ligi kurası olacak. Bakalım Trabzonspor'un kurasında muhtemel rakipler kimler? Ancak şu hatırlatmayı yapalım. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde 8 rakip var. Ancak Konferans Ligi'nde toplamda 6 maç izleyeceğiz. 6 torba olacak. Ekranlarınıza gelsin. Konferans Ligi'nde bizi kimler bekliyor? Evet, birinci torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag takımları var. Yine turnuvanın doğal favorileri diyebileceğimiz takımlar. İkinci torbada Midtjylland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos ve Brighton yer alıyor. Burada da yine Brighton tabii ki oldukça dikkat çekici bir rakip. Üçüncü torbada Lugano, Hetafe, Kupio, Twente, Lincoln Red ve Barya takımları var. Dördüncü torbada Trabzonspor'un yer aldığı torbada Triden, Bran, Hearts, Kayrat, Trabzonspor ve Craiova takımları yer alıyor. Devamına bakalım. Beşinci torbada Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, Aarhus ve Inter Club Descaldes var. Altıncı torbada ise Tun, CSK, Sofia, Kaunas, Žalgiris, Beşiktaş'ın dün elediği Mjällby, Iberia ve Ergotia takımları da yine burada, Egnatia takımları da yine 6. torbada rakiplerini bekleyecek. Evet, şimdi Devler Ligi'ne bakacağız. Dün Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa futbolunun kulüpler arasındaki düzeydeki bu mücadelede en prestijli turnuva tabii ki Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına geçileli 3. sezona girmiş bulunmaktayız. İlk 2 sezonda Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 2001-2002 sezonundan bu yana ilk kez birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve takımlarımızın rakipleri belli oldu. 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplamda 8 karşılaşmaya çıkacaklar. 8-10 Eylül tarihlerinde ilk maçlar oynanacak. Bakalım rakipler kimlermiş?
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.
2: Galatasaray.
3: Yes, it is Galatasaray.
1: Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan Devler Ligi'ne katılan Galatasaray, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılar Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la İstanbul'da, Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile ise deplasmanda mücadele edecek. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la karşı karşıya gelecek. Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag Kadıköy'de ağırlayacak Sarı Lacivertliler. Atletico, Aston Villa, Shakhtar ve LASK Linz deplasmanlarına gidecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-9-10 Eylül'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9'da 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlarsa organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano'da oynanacak.
0: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı oldukça zorlu rakipler bekliyor. Programımızın ilerleyen bölümlerinde de konuklarımızla rakipleri değerlendireceğiz. Az önce de belirtmiştik, yıllar sonra iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Fenerbahçe 18 yıllık hasreti sonlandırdı. Playoff turunda Lyon'u elemeyi başardı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının geçmişine bakalım. İki Türk takımıyla kaç kez Devler Ligi'nde boy gösterdik? Detaylar ekranlarınızda.
4: Türkiye 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla yer alacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna doğrudan katılan Galatasaray'la elemeleri geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye böylece 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla mücadele edecek. Söz konusu sezon

0: Fenerbahçe ve Beşiktaş Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti. Fenerbahçe çeyrek finale kadar yükselirken Beşiktaş ise grubunu son basamakta tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalmasıyla Türkiye, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez iki takımla temsil edilecek. Galatasaray ve Beşiktaş 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2007-2008 sezonunda Devler Ligi'nde birlikte mücadele etmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda Türkiye'yi temsil edecek. İki takım daha önce 2001-2002 sezonunda Devler Ligi'nde birlikte mücadele etmişti. Galatasaray ikinci grup aşamasına kadar yükselirken Fenerbahçe ilk grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.
1: Dün Monaco'da Şampiyonlar Ligi kura gecesi vardı ve kuraya katılanlar arasında tabii ki Galatasaray yönetimi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek vardı. Dursun Özbek kura çekimi sonrası açıklamalar yaptı. Sarı Kırmızılılar son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'le eşleşti ve Dursun Özbek de "Ben de Paris Saint Germain'i istiyordum" dedi.
2: Zor bir kura ama Galatasaray zoru sever. Daha geçen sene de kuramız zordu. Ama en iyi şekilde Galatasaray'ı ve Türkiye'yi temsil ettik geçen sezonda. Şimdi bu sezon çok enteresan. Paris Saint Germain'in başkanıyla lobide görüşme fırsatımız oldu. Kendisini İstanbul'dan tanıyorum, beIN Spor'dan. Ne var ne yokmuş diye hal hatır ederken dedim ki biz herhalde sizle Paris'te oynayacağız diye kendisine söyledim. Hakikaten kuralı da çıktı. Çok sevindim. Üstesinden geleceğimiz bir kura. İnşallah iyi maçlar çıkarıp Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Paris Saint Germain'i istiyordum, o geldi. Diğeri gelmedi. Barcelona geldi ondan sonra. Dolayısıyla şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman zaten kolay bir kura mümkün değil. Yani hepsi, yani Avrupa'nın en iyi, en elit 36 takımı burada temsil oynuyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz zaten yabancıları yenmek olduğuna göre hiç ayırt etmeksizin en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz. İnşallah güzel sonuçları da alacağız. Galatasaray taraftarıyla hep büyüdü. Taraftarıyla bugünkü marka değerine kavuştu. Dolayısıyla bugüne kadar bize verdikleri desteği aynen devam etmelerini istiyorum onlardan. Çünkü Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman üzerinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. Ve bu sezonda da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de onları çok büyük ihtiyacımız var.
1: Fenerbahçe yöneticileri de dün Monaco'da gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi kurasına katıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selim Kosif kurayı değerlendirdi. A Spor'a bağlandı. Ait olduğumuz yere geri döndük dedi.
3: Çok güzel bir maç geçirdik. Çünkü 18 senedir uzun zamandır Şampiyonlar Ligi arenasında değildik. Şimdi tekrar da ait olduğumuz arenaya geldik. Amacımız bundan sonra o arenada kalıcı olmak. Ve onun için çalışıyoruz. Kura'ya da gelince yani bence şampiyonatı 3 aşağı 5 yukarı herkes eşit bir takım ama çektiğimiz bence iyi bir kura. Yani nispeten çektiğimiz en iyi kura çektik diye düşünüyorum. Vallahi şimdi sevgimiz biliyorsunuz uzun zamandır hasret Şampiyonlar Ligi'ne. İnanılmaz güzel bir sinerjiyle herhalde cehennemi tabiri caizse yaşatacağız diye düşünüyorum. Yani taraftarlarımızla iyileşince futbolcularımızla herhalde o gün çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Artık bundan sonrası seyircimize, futbolcumuza kalıyor. Biz elimizden geldiğimizi yapıyoruz. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Valla biz şöyle ilk önce Aziz Başkan'ın en büyük özelliği yani takımımızı takım ruhu yapmaktı. Biz geldiğimizde takım tam olarak takım olamamıştı. Şimdi onlara özgüveni veriyoruz. O arkasında olduğu gücü görüyorlar. Ve arkadaşları da sahada da gördüğümüz herhalde dünkü maçta özellikle. Çünkü maçın başından beri oyuncularımızla özellikle Kunduz ve Neren söylediklerini biliyoruz. ona sahip olmaları. Tam takım ruhunu yavaş yavaş yakaladık. Bundan sonra çok daha iyi olacak. Gittikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum. İyi

0: takım kurduk. Eksiklerimizi tamamladık. Birkaç ufak eksiğimiz daha var. Onları tamamladıktan sonra her şey iyi olacak diye düşünüyoruz.
1: Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne iki Türk takımı birlikte katılacak. Tabii ki marka değeri anlamında ve prestij anlamında oldukça kıymetli, ancak diğer taraftan işin mali boyutu da önemli. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray Devler Ligi'ne giderken kasasını da dolduracak.
2: Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek asır sonra yeniden Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birlikte temsil ediyor. Son olarak 2001-2002 sezonunda Devler Ligi'nde buluşan ezeli rakipler 2026-2027 sezonunda farklı bir formatta bir araya gelecek. Artık lig formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım arasına giren iki temsilcimiz de daha lig başlamadan büyük gelir elde etti. Süper Lig şampiyonu olarak Devler Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, katılım payı olarak 18.6 milyon euroyu önceden garantilemişti. Sarı kırmızılı ekip sıralamadaki 10 yıllık konumdan 3.5 milyon euro, 5 yıllık sıralama ve medya gelirlerinden ise 8.4 milyon euroyu kasasına koydu. Galatasaray'ın böylece lig başlamadan elde ettiği tutar 30.5 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne son olarak 2007-2008 sezonunda katılan Fenerbahçe ise hasreti sona erdirmenin yanı sıra maddi olarak da büyük kazanım elde etti. Galatasaray'la aynı katılım payını alacak olan kulüp, UEFA katsayısı sebebiyle ezeli rakibinden yaklaşık 1.3 milyon euro daha fazla kazanacak. Sarı lacivertler 10 yıllık konumdan 3.8 milyon, 5 yıllık sıralama ve medya gelirinden 9.4 milyon euro alıyor. Böylece sarı lacivertlerin toplam geliri 31.8 milyon euroya ulaşıyor.
1: Şimdi kulüplerin transfer gündemlerine bakalım. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım başladı. 8-10 Eylül tarihlerinde ilk maçlar oynanacak. Bu zorlu maçlar öncesinde de takımlar kadrolarını Şampiyonlar Ligi seviyesine taşımak için önemli hamlelere imza atacak gibi görünüyor. Galatasaray'da bu bağlamda dün rakipler belli olduktan sonra uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao için teklifini artırdı. Sarı kırmızılılar Leao için bonservis teklifini bonuslarla birlikte 45 milyon euroya yükseltti. Portekizli oyuncuya sunulan teklif ise 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus seviyesine çıkmış durumda. Galatasaray 27 yaşındaki yıldız oyuncu için şartlarını zorlarken İngiliz ekibi Aston Villa'da transfer için hala masada. Transferle ilgili 1-2 gün içinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Evet, Leao şu anda Serie A temsilcilerinden Milan'da forma giyiyor değerli izleyenler. Milan teknik direktörü Ruben Amorim ise Leao'nun geleceği hakkında konuştu ve ayrılık sinyalleri verdi.
3: Ruben Amorim, Galatasaray'ın transfer listesindeki Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın Venezia maçında oynayamayacağını söyleyen Milan teknik direktörü Leao yalnızca bir kez antrenman yaptı. Şu anda doğru fiziksel durumda değil ve bu nedenle maçta olmayacak. Geri kalan konular için transfer döneminin kapanmasını bekleyeceğiz. 5 gün sonra oturup konuşacağız, dedi. Leao büyük bir futbolcu. Doğru zihniyete sahip olursa dünyanın bütün takımlarında oynayabilir, diyen Portekizli çalıştırıcı. Futbolda bazen başka bir yere gitmek daha iyidir. Biz de şu anda tam olarak böyle bir durumdayız, ifadesini kullandı. Amorim'in Leao ile ilgili bu sözleri transfer ihtimalinin güçlendiği şeklinde değerlendirildi. Galatasaray'ın listesindeki Leao, Milan'da 293 maçta 80 gol, 55 asist üretirken Portekiz milli takımında 49 müsabakada 6 gole imza attı.
1: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Hem program hem de hakem listesi de belli oldu. Ekranlarınıza gelirken ben de sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Trendyol Süper Lig'de Gençler Birliği Erzurumspor maçı bugün saat 21.30'da karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Yarının programı 19.00'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor maçını Gürcan Hasova yönetecek. 21.30'daki Galatasaray Göztepe maçında Mehmet Türkmen görev alacak. Aynı saatte Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçında Batuhan Kolak düdük çalacak. Pazar günü 19.00'da Eyüp Spor Korendon Alanya Spor maçının

hakemi Cihan Aydın, 21.30'daki Başakşehir Kasımpaşa maçının hakemi Halil Umut Meler, diğer yine karşılaşma aynı saatte Samsun Spor Fenerbahçe maçındaki hakemse Yasin Kol. Pazartesi günü 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçındaki hakem Atilla Karaoğlan olacak. 21.30'daki Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'ndeki hakemse Çağdaş Altay olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlayacak ve birinci tur eşleşmeleri belli oldu. Ekranlarınıza gelsin.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kurası çekildi. Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesne 3. Lig'den 20'şer takımın yer aldığı 1. turda eşleşmeler belli oldu.
1: Yalova FK 77 Spor Kulübü.
0: Eşleşmeler şu şekilde: Galatasaray, Yalova Futbol Kulübü 77, İnkılap Futbol, Beykoz Anadolu Spor, Uzun Köprü Spor, Kartal Bulvar, Kartal İmen, Altay, Söke 1970, Buca Spor 1928, Gazi Emir, Karaman, Kepe Spor, Yeni Mersin İtman Yurdu, Bucak Belediye, Oğuzhan Spor, Osmanlı Spor, Eskişehir Anadolu, Kırıkkale Futbol Kulübü, Ejderoğlu Kırşehir, 1923 Afyon Karahisar, Ürgüp Spor, Amasya Spor, Çankırı Gücü, Sinop Spor, Arıt Kayadibi, Tokat Belediye Spor, Keşap Spor, Ordu Spor 1967, Torul Belediye Spor, Adana Spor, Yeni Malatya Spor, Kilis Birlik Gücü Spor, Kahta 02, Dersim Spor, Gelecek Siirt 56, Cizre Belediye Spor, Hakkari Zap Spor, Göle Spor, Kars 36, Bayburt Spor, Borçka Spor. Maçlar 15, 16, 17 Eylül'de oynanacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.

0: Bu haberle spor ajansının sonuna geliyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
1: Geçsin düdüğü, Real Madrid, Real Sociedad mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Aramburu gitti topla, çıktı karşısına Fede Valverde. Şimdi pas hemen ileriye, Aramburu düştü oyundan. Vinicius Junior yolladı pası, Arda merkezde. Mbappe çevirdi ama kaleciye. Bir anda pozisyon oldu Sociedad kalesinde ama tonlanmadı pozisyon. Bernardo Silva top kaybı, Oyarzabal'ın pası. Şimdi Ochieng, araya girdi Konate, top boştu ama. Takekubo yuvarladı, iyi pozisyon, vuruş ama Courtois. Oyarzabal'la gole yaklaştı Real Sociedad. Kucic orada topla buluştu. İyi döndü. Şimdi Oyarzabal'ı buldu. Dakika 35. Mikel Oyarzabal havalandırdı. Uzak taraf Gomez ama yandan dışarı. Bernardo istiyor. Mbappe istiyor. Valverde derin oynadı. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Bu kez oldu. Santiago Bernabeu'ya merhaba diyor. Golle merhaba diyor Kylian Mbappe. 1-0. Bernardo öne gitti. Arda merkeze geldi. Ve bu hamle sonrası Valverde önündeki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Sergio Gomez savunma arkasına doğru pas. Ochieng hareketlendi. Ochieng düzeltti topu. Şut şansı. Ochieng bekledi. Şimdi plase. Top sekti Konate'den. İkinci pozisyon ve gol. Golü buluyor Real Sociedad. 1-1. Suçic. Ochieng bir anda sarktı savunma arkasına. Kötü yakalandı Real Madrid. Ochieng neredeyse harcayacaktı pozisyonu ama top biraz da sevdi Sociedadlıları. Cucurella dakika 60. Fede Valverde. Şimdi tek pas. Seri paslaşmalar. Gol! Kylian Mbappe! Yine tam açmakta zorlanıyor diyecektim Real Madrid ama ben demeye kalmadan pasın hızını bir anda artırdılar ve sonrasında neye uğradığını şaşırdı Sociedad defansı. Konate önde hamlesi, top şimdi Bellingham'ın ayağında, ceza sahası, attı çalımı, Bellingham çekti, düzeltti, vurdu ama savunma durduruyor topu. Bellingham'dan pres, yine söktü topu, Jude Bellingham neler yaptı öyle Bellingham.

0: Baskin sürdürdü. Tekrar kazandı. Aldı at diye çevirdi Vinicius'a. Vinicius da merhaba diyor seyirciye. Şimdi ceza sahası dışından vuruş. Thibaut Courtois. Vinicius. Vinicius nefis bacak arası. Kylian Mbappe. Muhteşem. Süper. Harikulade. 4-1. Muazzam. Asist de 10 numara. Gol vuruşu da 10 numara. İşte Real Madrid bu. 4-1. 4-4'lük gol. 4. gol. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Valverde. Ceza sahası içi. Fede Valverde. Valverde ama Ramiro. Buldu koridoru. Gitti topla şutu attı ama Ramiro. Camavinga. Espi ne istemişti? Brahim Diaz. Şık topuk pası. Bayrak kalkmadı. Espi. Espi vuruyor. Ramiro sektirdi. Top ağlara gitti. Top ağlara gitti. Hakeme döndü. Sociedadlılar. Golü kutluyor Bernabeu tribünleri. Espi. Offside pozisyonunda görünüyor.
1: Radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: 1946 yılının sonları, ulusların artık yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: çiçeklerden güzel.
1: Böyle karşınızdayız yaklaşık 2 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri, özellikle 4 büyüklerin Avrupa yolculuğunu değerlendireceğiz. Konuklarımızla birlikte Cem Pamiroğlu ve Murat Özbostan'la birlikte yayında olacağız. Gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Tabii dünle başlayacağız önce. Ne yazık ki istemediğimiz bir sonuç vardı. Trabzonspor maçında Ferencvaros'la oynadı Bordo Mavililer. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşılaştı. İlk karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 yenik kapatmıştı burada oynanan mücadeleyi. Sonrasında dün Macaristan deplasmanına konuk oldu Bordo Mavililer. ATV ekranlarından yayınlanan mücadeleden ne yazık ki istemediğimiz bir sonuç aldık. 4-0'lık mağlubiyetle Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Tabii karşılaşmayla ilgili konuşulacak çok fazla detay var. Özellikle maçın hemen ardından teknik direktör Fatih Tekke'nin istifa kararı alması maçın sonucunun da çok çok önüne geçti. Biz de programa Fatih Tekke'nin istifası ve Trabzonspor'un istifayı kabul etmediğine yönelik yaptığı açıklamayla başlayacağız. Tabii büyük bir şok oldu. Trabzonspor'un aldığı sonuç da Fatih Tekke'nin istifa kararı da. Bekliyor muyduk, beklemiyor muyduk? Burasını tabii ki tartışacağız ama Cem Pamiroğlu sizinle başlayalım.
3: Tamam.
1: Maçtan önce Fatih Tekke'nin istifa kararı ve yaptığı açıklamalar çok duygusal da hoca. Yunus Emre Sel'e konuştu dün maç sonunda ve kimseye söylemeden yaptığını söyledi bu açıklamayı. Kimseyle tamam. konuşmadan aldığını söyledi. Nasıl buldunuz Fatih Tekke'nin açıklamalarını?
2: Ya bir kere tamamen teknik adamlar maçtan sonra yapmış oldukları, özellikle böyle ağır mağlubiyetlerden sonra, ağır hasarlardan sonra yapmış oldukları bir beyanatlara, bir yorumlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aslında Fatih Tekke kendisini tamamen Trabzonspor takımıyla ve Trabzon'la kendisini içselleştirmiş bir teknik adam. Belki teknik adam açısından baktığında burada sorumluluğu üstüne alma, bir başarısızlık var. Ben bu başarısızlığın sahibiyim ve bunu ben üzerime alıyorum düşüncesi içerisinde bu hareketi yaparken de tabii ki duygusal olarak da Fatih Tekke Trabzonspor'la çok farklı bir bağları, duygu bağları olduğu için de bu sorumluluğu tamamen bireysel olarak, duygusal olarak üstlenerek de bir istifa mekanizmasını kullandı. Şimdi takımın tabii ki birdenbire bu kadar işte Salahlı, işte Onaçyolu, daha başka önemli futbolcu figürlerinin de gelmesiyle başka bir yere evrilen Trabzonspor'un böyle ağır kırmızı kartlarla, aslında bu kırmızı kartları tabii ki konuşmak lazım. İlk maçta da son 90+6'da Vayvon'un atılmış olması, ilk maçta bir kırmızı kart görüyorsun, ikinci maçta iki tane kırmızı kart görüyorsun. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Bunları Fatih Tekke'nin muhakkak ki bunları bir açıklaması gerekecekti diye düşünürken Fatih Tekke'nin maçtan sonraki tabii ki bu istifa ve bu sorumluluğu üzerine alarak tek başına hareket etmesi, ekibiyle paylaşmadan, belki de biraz da acaba başkanla birebir karşılıklı gelse bu acaba süreci yönetme açısından nasıl bir şekil alırdı, nasıl bir konuşmalar olurdu, bu konuşulurdu. Çünkü genelde maçlar kaybedilir, hocalar istifa eder, yönetimler kabul eder veya etmez. Tabii buradaki önemli şeylerden bir tanesi de Sayın Başkan'ın ve Trabzon Yönetim Kurulu'nda Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmemesi şeklinde. Bu da çok önemli. Çünkü Fatih Tekke'ye çok güvenen ve Fatih Tekke'nin oluşturmuş olduğu bir kadro mühendisliğiyle yola çıkan, geçen seneden beri, bir 18 aydan beri beraber olan bir Fatih Tekke ile beraber bir yol süreci var. Şimdi buradan sonra zaten baskı Fatih Tekke'de yoktu ama birdenbire böyle bir duygusal baskıyla böyle bir tepki ve de istifa mekanizmasını kullanması herkesin kafasında bir anda tabii soru işareti oldu. Ve sevgili bizim Yunus Emre Sel bile hakikaten orada söylerken de kelimelerinde filan da böyle bir ister istemez takıldı. Yani o da beklemiyor evet. Birdenbire böyle bir şeyle karşılaştığı için. Burada bence Fatih Tekke'nin bu takımın bu maçta neden çöktüğüyle ilgili daha altını doldurarak, daha böyle takımla ilgili, daha bilgilerle ilgili bir şeyleri söyleyip, çünkü devam etmesi gerekirdi. Ama yani ben açıkçası buradaki en önemli şeylerden bir tanesinde Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun Fatih Tekke'ye vermiş olduğu destek önemli. Bundan sonra

0: Burada tabii çok önemli bir şey daha çıkıyor sevgili Rezan. Çünkü Fatih Tekke'nin bundan sonraki bu süreci nasıl yönetecek? Yani
1: Evet.
0: hem Fatih Tekke hem Sayın Başkan Ertuğrul Bey ve arkasından yönetim kurulu. Çünkü acaba herkesin kafasında şöyle bir istifam var. Bir mağlubiyet daha olursa Fatih Tekke bırakır mı? Yani
1: Evet.
0: burada tabii Sayın Ertuğrul Doğan'a büyük bir görev düşüyor. Şöyle ki sadece Fatih Tekke'nin arkasında durmak değil, onu aynı zamanda da güçlendirmek ve güçlü bir profil olduğunu hakikaten ona hem ve takıma da taraftara camiada hissettirmesi lazım. Buradaki Fatih Tekke'nin de söylemlerinin biraz dilini değişmesinin gerektiğini düşünüyorum. Şundan dolayı siz bir takımı bir şekilde yaratıyorsunuz, bir yaratmak için çaba sarf ediyorsunuz. Ama bundan sonraki gelişecek olan herhangi bir skorla beraber sizin davranışınız, sizin buradaki istifa mı devam mı edeceksiniz? Yoksa takımın hakikaten arkasında duran bir teknik adamla devam etme düşüncesi içerisinde mi olacaksınız? Bu çok önemli. Şimdi futbolcular cin gibidir. Futbolcu hocanın acaba bundan sonraki süreç içerisinde kırılgan olabilir mi, olmaz mı? Yani bu hocayla devam edilir mi, edilmez mi? Bütün bunları futbolcu kendi süzgecinden geçirir. Dolayısıyla da Trabzonspor, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim, Fatih Tekke, futbolcular için zor bir süreç başlıyor. Ama ilk sürecinde doğru bir şekilde adım atılıp gitmesi için önemli bir neticeye ihtiyacı var Trabzonspor'un ligde.
1: Evet, yine bu süreçte neler olacağını göreceğiz. Murat Özbostan, size döneyim. Fatih Tekke'nin açıklamalarında tabii çok önemli detaylar var. Hoca gerçekten çok duygusaldı. Ağır da bir yenilgi vardı. Ama hiçbirimiz böyle bir açıklama tabii ki beklemiyorduk. Ve sonrasında Trabzonspor'da istifayı kabul etmediğini, hocanın duygu yoğunluğuyla böyle bir karar verdiğini açıkladı. Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Ya şimdi istifalar tek taraflı bir şeydir. Yani istifa edersiniz ve gidersiniz. Yani sonra dönüşleri olur ama dönüşlerin ardından sıkıntılar olur. Yani bazı şeyler biraz inceldiği zaman zaman zaman daha kolay kopmaya başlar. Şimdi ortada aslında hiçbir kriz yokken, herhangi bir durum yokken, evet bir mağlubiyet var. Farklı bir mağlubiyet var. Olabilir. Açıkçası çok da tur umudu, yani kafa kafaya %50 %50 denebiliyordu ama yine siz evinizde ilk maçta bir avantajı kaybettiniz, mağlup oldunuz ve rövanş için umutlu çıktınız ama farklı yenilgi geldi. Niye geldi? İlk maçta da bir oyuncunuz kırmızı kart gördü, ikinci maçta bir oyuncunuz kırmızı kart gördü, arkasından bir oyuncunuz daha kırmızı kart gördü. Evet, hakemle ilgili bazı şeyler tartışılabilir ama işin bir de saha tarafı var. Şu an tabii saha tarafından çok maçtan sonraki bu istifa kararı konuşuluyor. Yani oynanan oyun, hatalar, sahaya sürülen oyuncular, oyuncuların performansları üzerine yorum yapılmıyor. Hocanın aldığı bu karar. Ben de açıkçası bir anlık bir duygusal boşalma olarak görüyorum. Ama bunun işte birkaç gün önce yine yaptığı bir basın toplantısında işte böyle maliyetli bir takım insanları istifaya da götürür oyuncuları gibi söylemenin de yola çıktığımızda çok da hocanın büyük bir baskı altında olduğunu, yapılan bu transferlerin, yani 14 tane oyuncu alınmış, bu 14 tane oyuncunun ismini bile ezberlemek, onları tanımak bile aslında başlı başına bir süreç, bir zaman ve çok maliyetli bir de transfer var. Salah transferi var Türkiye'de. Hiçbir takımın işte Beşiktaş almaya çalıştı, alamamış ama Trabzonspor ciddi derecede bir fedakarlıkta bulunarak bu transferi getirmiş. Dolayısıyla sizin takımınıza dair, şehrinizin takımına dair beklentileri maksimum seviyeye çıkmış. Bu beklenti ne? Şampiyonluk. Yani aslında Avrupa'da filan öyle ilerlemek filan, öyle herkesin çok da bir beklenti içerisinde olduğu bir durum değil ki. Yani önemli olan burada şehrin bu şampiyonluk coşkusunu bir daha yaşaması. Bir, kombineler satılmış, localar satılmaya başlanmış, formalar satışları artmış. Şimdi bunların hepsinin hocanın üzerinde bir kere bu kadar yük oluşturması bana göre enteresan. Yani bu yükü bir teknik adam taşıması lazım. Ne olursa olsun. Yani tabii ki burada o takımın patronu sizsiniz ve bu stresi de kaldıracaksınız. Yani sizin, çünkü Trabzonspor'un evladı olarak siz oraya getirildiniz. Tribünler sizi istedi. Geçen sezon iyi bir başarı elde ettiniz. Yeni bir yapılanmaya gittiniz ve bu yapılanmanın içerisinde

0: parlattığınız oyuncuları yönetim sattı. Onların üzerinden paralar kazandı. Demek ki bu kurduğunuz sistem güzel bir şekilde işlemeye devam ediyor ve bu senede yine önemli yatırımlar yaptınız. Şimdi bu şöyle bir hissiyat oluşturur. Yani hocam biz seninle beraber bir yola çıktık ve senin isteğinle de arzunla da onayınla da 14 tane oyuncu aldık. Yani biz arkamıza bir bakıyoruz, sen diyorsun ki ben yokum. Olmaz. Yani bu yolda beraber yürürken bir anda böyle bir karar vermeniz ve bu kararı verirken de aynen televizyonda A-Spor'da açıkladığınız gibi ben burada işte ilk defa burada açıklıyorum demeniz, ben şahsen başkan olsam, yönetici olsam bu işe bozulurum. Yani en azından benimle bir fikir şeyinin yapılması lazım. Şimdi tabi burada bir iletişim hatası da oldu. Bundan sonrasına bakmak lazım. Evet, yönetim bu hatayı kendi açısından düzeltip biz istifayı kabul etmiyoruz dedi. Ve yola beraber bir şekilde devam edilecek. Ama hocamın dediği gibi bundan sonrasında her maç bir bıçak sırtı mı? Evet. Ahmet maçı var şimdi. Evet. Ne olacak? Yani orada olumsuz bir sonuçta tekrar mı bunlar gündeme gelecek? Çünkü bir şeyin ateşini yaktınız ve bir tartışmayı ister istemez zihinlere koydunuz artık. Yani takım herhangi aldığı bir olumsuz sonuçta illaki şu sonuç, şu yorumlar ortaya gelecek. Yani zaten hoca da bırakmaya niyetliydi. Bırakmıştı geçen günde. Siz geri dönderdiniz. Bunlar geçmişte yaşandı. Bunlar birçok takımda, birçok teknik adamlarla yaşanan durumlardı. Ve ne yazık ki, umarım öyle olmaz, sonu tekrar istifa oldu. Yani Sergen Yalçın da istifadan vazgeçirildi. Ne oldu? Sezon bittiğinde dedi ki ben tribünlerden gelen tepkilere dayanamam. Bu nedenle ben yeni sezonda yokum deyip işi bitirdi, şey yaptı. Yani devam etmedi. Şimdi bu tabi bunu tedavi edecek olan yönetim, başkan, tabi onlar ne düşünüyorlar? Hemen dün işte bir kriz masası oluşturulmuş, başkana haber verilmiş, kendisiyle de görüşülmüş ve hocaya bu takımı kurdun ve bu dolayısıyla da bu takımın başında sen olacaksın, biz bu istifayı kabul etmiyoruz denmiş. Yani durup dururken sadece Avrupa'daki 4-0'lık bir mağlubiyet çok da böyle bence abartılacak bir noktası yok. Arkasından yaşanan süreci ve gelinen nokta Trabzonspor için açıkçası çok da pozitif bir şey olmadı. Bunu toparlama sürecinin, yani bu kenetlenme sürecinin çok hızlı bir şekilde olması lazım. Ama sözlerimin başında ifade ettiğim şeyi tekrar söyleyeceğim. İstifa tek taraflı bir şeydir. Ve geri dönüşleri vardır ama geri dönüşlerden sonra hep sıkıntılar olmuştur.
1: Kesinlikle, tabii bundan sonrası için zaten büyük bir endişe yaratıyor Fatih Tekke'nin istifa kararı ve Trabzonspor'un hemen ardından bu karardan hocayı döndürmesi. Tabii bu kadar erken bir süreçte böyle bir ayrılığın hiç yönetime danışılmadan basına söylenmesi büyük yankı uyandırdı. Şimdi şu da var akıllarda. Az önce Murat Özbostan değindi Cem Hocam. Dedik ki geçtiğimiz haftalarda hoca şu ifadeyi kullandı. Bu kadro hoca kovdurur dedi esprili bir şekilde. Bu yalnızca bir espri miydi, yoksa kadro planlamasında acaba hocanın görüşlerine ne kadar derecede kıymet verildi? Yani hocayla takım arasında transfer planlaması, kadro planlaması konusunda bir anlaşmazlık mı yaşandı da hoca acaba o zamanlardan böyle bir şeyin tabiri caizse zeminini hazırladı?
2: Ya ben açıkçası buradaki kadro mühendisliğinin yanlışı doğruluğundan daha ziyade Fatih Tekke'nin burada sorumluluğu üzerine alma duygusunun çok öne çıktığını düşünüyorum. Ciddi bir sorumlu olduğunu hissettiği için kendisinin bu mağlubiyeti üzerine alarak en azından Trabzonspor yönetim kurulunda bir yükünü de üzerine alan bir davranış sergileyen bir şekilde duygusal bir davranışta bulunduğunu düşünüyorum açıkçası. Demin hem Murat'ın özetlediği gibi hem de benim de öncelikle söylemek istediğim şey, aslında burada belki de işte Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon bütün kulüplerin teknik direktörlerine baktığınız zaman camialarından en az baskı alan kişi Fatih Tekke. Çünkü Fatih Tekke'nin camiadaki almış olduğu bu müthiş bir destek, hem Trabzonlu olmanın getirmiş olduğu avantaj, hem Trabzonspor'un çok önemli efsaneli oyuncularından olması, iyi bir teknik adam olmak için olması için de önemli bir yol açan bir Trabzonspor yönetim kurulu. Bence her şey çok dört dörtlük giderken zaman zaman Fatih Tekke'nin biraz da ben sanki Fatih Tekke'nin hayata bakış açısında böyle bir şeylik var.

0: de paylaşımınızı görmüştüm. Yani bu Fatih Tekke'nin ayrılık kararı Trabzonspor'un yaptığı açıklama gibi tamamen duygu yoğunluğundan alınmış bir karar mı? Yoksa hoca acaba başka problemler de yaşadığı için artık inceldiği yerden kopsun mu dedi. Sizin yorumunuz nasıl bundan sonra bu ayrılık kararı ve sonrasında Trabzonspor'un hocayı ikna etmesiyle birlikte yaşanacak süreçte neler bekliyorsunuz?
1: Vallahi Ertuğrul Doğan 5 yıldır as başkan ve başkanlık yapıyor. Yemediği küfür ve hakaret kalmadı. Demek ki Ertuğrul Doğan'ın da istifa edip gitmesi lazımdı. Ya da hadi Fatih Hoca'nın oyunlarından böyle sekans sekans bazı bölümler aldığı, işte dünyaca ünlü teknik direktörler var. İşte Pep Guardiola mesela. City tribünlerinden başlangıçlarda çok büyük tepkiler almıştı. Keza Klopp, keza Ancelotti. Yani her teknik adam tepki alabilir. Tribünden alabilir, sosyal medyadan alabilir, ne bileyim yazılı basından alabilir, görsel basından alabilir, eleştirilebilir. En ağır şekilde de eleştirilebilir. Hiç istemediğimiz bir şey. Bazen bunlarla da karşılaşıyoruz maalesef. Küfür de ediliyor. Gibi gibi birçok başlık var. Peki biz ne yapalım Rezan? Yani Ertuğrul Doğan ne yapsın? Adama tribünlerden istifa diye bağırdılar. Kaç defa küfür edildi. Kendisine, ailesine, her şeyine varıncaya kadar. Ama o yolla devam etti. Yani sorumluluklar bazen insanların omuzlarında ağır yükler taşır. Taşımaz değil, doğrudur. Biz ne yapalım derken, yani mesela televizyonda yaptığımız yorumlardan dolayı, gazetede yazdığımız yazılardan ötürü ya da sosyal medya paylaşımlarından
0: evet, şimdi bağlantımızda bir teknik aksaklık durumumuz var. Ulaş Özdemir Fatih Tekke'nin istifa kararı ve özellikle Trabzonspor yönetiminde yaşanan gerginlikler ve karışıklıklarla ilgili yorumlarını bizlerle paylaşıyordu. Yine durumlar geliştikçe kendisine bağlanmaya devam edeceğiz. Az önce Murat Özdostan'ın bıraktığı yerden Cem Hocam size bir sorusu vardı. Oradan devam edelim.
2: Ya şimdi bu bir kere bir paradoksal biçimde Fatih Tekke'nin bundan sonra ne yapacağıyla ilgili çok önemli bir karar vermesi lazım. Demin ben biraz evvel bahsetmiştim, yani Trabzonspor yönetiminin Fatih Tekke'ye karşı olan güvenini güçlendirmeyle beraber arkasında duran ve onu güçlü kılan muhakkak ki bir belki transferler, belki de onunla beraber bir özgüven tazeleme şeklinde bir davranışı olması lazım. Yani bu çünkü Trabzonspor takımının futbolun başındaki Fatih Tekke'ye yönetim kurulu sana güveniyoruz. Biz seninle yola çıktık. Bu bir plan, bir süreç içerisinde. Seninle de devam etmek istiyoruz. Bu çok değerliydi. Bence Fatih Tekke de Trabzonspor Başkanı ve yönetim kurulunun bu göstermiş olduğu bu desteği muhakkak ki boş çıkarmamalı. Bence bundan sonra Fatih Tekke'nin çok daha fazla, çok daha sağlıklı, biraz daha duygusal o ruh yapısından sıyrılarak biraz daha mental, fiziksel, psikolojik yapısını güçlendirerek takımla beraber daha çok olması gerekir. Yani herkesin kafasında şu var. İşte bugün oynanacak olan önümüzdeki hafta Ames Spor maçı sade bir maç olmaktan fazla bir şeyleri barındırıyor artık. Çünkü Fatih Tekke orada seyircisine Fatih Tekke'nin tekrar takımın başında olduğunun bir imajını vermesi lazım. Bir mesajını göndermesi lazım. Bu duygu yoğunluğu içerisinde Fatih Tekke takımın başında olması gerekiyor. Burada ben istifa ettim, yönetim kabul etmedi gibi böyle bir sudan bir başlıkla gitmemek gerekir. Ve Fatih Tekke'nin de bu kadar önemli bir kararın arkasında duran Fatih Tekke'ye bunun muhakkak ki bir cevabını vermesi gerektiğinin önemli bir hafta olduğunu düşünüyorum.
0: Bu arada ekranlarınıza da bir son dakika gelişmesi geliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban MHK'yı istifaya davet etmişti. Serdal Adalı'ya 15 gün, Hakan Daltaban'a ise 20 günlük bir hak mahrumiyeti cezası verildi. Şimdi az önce Ulaş Özdemir yayınımıza bağlanmıştı. Teknik bir aksaklık dolayısıyla devam edememiştik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili Ulaş Özdemir. Biraz yönetimsel anlamda bakıyorduk şimdi olaya. Size tekrardan sözü bırakayım.

0: Cem abi şey dedi, yani hani nasıl bir psikoloji bu? Melankolik bir insan Fatih Tekke, Cem abi. Yani melankolik bir adam. Bu yüzden çok fazla da ona ben kızamıyorum. Oyuncuyken de böyleydi. Hocayken de böyle. İşte ben onunla 20 sene önce Trabzon'da bir röportaj yapmıştım. Oradaki Fatih Tekke neyse, 2 ay önce yine Fatih Tekke ile bir röportaj yaptım. Oradaki Fatih Tekke de aynıydı. Hiçbir değişiklik yok kendisinde. Melankolik bir insan. Yapacak bir
1: Nasıl
0: şeyimiz yok.
1: konuşabiliyor?
0: Öyle kabul edeceğiz Fatih'im. Şimdi burada şu var. Az önce ben nerede kaldım Rezan? Ya tam son nereyi duyabildiniz? Oradan
1: Ertuğrul
0: devam etmek
1: Doğan'dan
0: istiyorum.
1: bahsediyoruz ama Cem Hoca'nın size bir burada katkısı olacak sanırım.
2: Sevgili Ulaş,
0: Estağfurullah.
2: Fatih Tekke'yi ben de çok iyi tanıdığımı sen de biliyorsun. Çünkü ben Ümit Milli Takımı çalıştırdığımda oyunculardan bir tanesi de Fatih Tekke'ydi. Ve de onun hem yani mental hem fiziksel hem de futbolculuk yapısını çok iyi bilen kişilerden biriyim. Dolayısıyla da senin o söylemlerine katılıyorum. Ama Fatih Tekke de yönetim kurulunun kendisine vermiş olduğu bu desteği de muhakkak ki biraz daha farklı bir içselleştirerek daha farklı bir boyutta bir Fatih Tekke bir sunumu yapması gerektiğini şart olduğunu düşünüyorum. Sen oradan nasıl bakıyorsun? Senin bakış açın da bizim için çok önemli tabii ki.
0: Ya şöyle, kimileri buna diz sallandı diyor. Kimileri farklı yorumluyor olabilir ama yani bu kırılmayı dün geceden itibaren camiaya yaşatmaması lazımdı Fatih Tekin. Bir defa çıkıp bu sonuçtan dolayı üzgün olduğunu ve konuyu yönetim kuruluyla ve sayın başkanla değerlendireceğini söyleyebilirdi. Ardından da sayın başkanı arayıp kararını ona bildirebilirdi. Yani bu kamuoyu önünde yapılacak bir durum değil. Ama dediğim gibi Fatih Tekke bu. Yani karakter yapısı böyle. Hiç fark etmiyor onun için neresi olduğu. Doğru bildiği ve inandığı bir şeyi söylüyor. Bu her doğru her yerde söylenmez atasözünün bir karşılığıdır belki. Ama Fatih Hoca için değil. Yani onun için doğru neyse onu nerede söylediğinin çok önemi yok. İyi tanıyorum kendisini de. Çok da seviyorum. Ama dediğim gibi bir usul hatası var burada yani. Esas olarak baktığında bu konunun konuşulacağı yer Sayın Başkan'ın kendisi. Onunla beraber konuşacaklar. Şimdi Fatih Hoca geçen yıl bir yapı kuruldu. Kendi üzerine inşa edildi. Bu yapı başarılı oldu. Şimdi yeni bir sezona girildi. İddialı transferler var. Ve hedef şampiyonluk. Hedef Avrupa Ligi'ne kalmak da olmadı. Konferans. Fatih Hocam zaten senin hedefin Avrupa Ligi değil, konferanstı. Yani ortada aman aman olağanüstü bir durum yok.
1: Evet.
0: Yani buna da tepki gösterdi camia. Ya ne alakası var? Niye biz Avrupa Ligi'ne değil de konferansa gidiyoruz dedi. Ama o kendi takımını ve kendi yapısında bildiği için öyle bir değerlendirme yaptı. Ben bunu doğru bulmuyorum. Doğru bulduğum için söylemiyorum. Yanlış. Ama bireysel olarak zaten istediğin yer orasıydı. Yani konferans ligiydi. Evet, mağlubiyet ağır. Tamam, bunun da izah edilecek bir iletişim yöntemi vardı. Bunu yapmadı. Yapamadı. Ve bu ağır yenilgiyi kabul etmeyerek istifasını açıkladı. Yani birileri gibi Trabzonspor tarihinde bunlar var deyip olayın üzerine örtmeye çalışmadı. Açık sözlükle bunu söyledi. Şimdi ben sabah Sayın Başkan'la görüştüm. Ne oluyor diye. Bir problem yok dedi. Ben istifayı kabul etmedim dedi. Açıkladık da zaten. Bundan sonraki karar kendisinin dedi. Ben dönmesini istiyorum. Dönsün takımın başına. Bugün takım idman yapacak. Gelsin çalışmalarına devam etsin dedi. Şimdi Fatih Hoca çok duygusal bir adam, melankolik bir adam ve her şeyden çok etkileniyor. Bak Rezan, senin yayında söyledim hatırlarsan. Daha 3 gün önce dedim ki Fatih Hoca'ya sosyal medyada, yazılı basında, görsel basında, orada burada kendisi hakkında ne yazılıyorsa, yani iyi de kötüyü de götürmeyin hocaya.
1: Evet.
0: Yapmayın bunu kardeşim. Bu ulak ve ulaklar kimse hocaya iyilik yapmıyor demiştim hatırlıyorsan.
1: Evet,
0: Kötülük
1: hatırlıyorum, evet.
0: yapıyorsun. İşte o da çıktı ortaya. Yazıyorlar işte o ağır mağlubiyetten sonra sosyal medyada Fatih Tekke istifa diye. Ya ilk istifa bağırılan hoca sen değilsin ki. İlk ağır eleştirilen hoca sen değilsin ki. Ya bu kulüp tarihinde Şenol Güneş gibi bir efsane statta ağır küfürlere maruz kaldı ya Hüseyin Avni Aker stadyumunda. Gözümün önünde oldu. Ne yapalım şimdi yani? Buranın bir bedeli var. Kaldı ki kardeşim sana eleştiri yapıyorlar. İşte ne bileyim ağır kabul etmiyoruz tabii. O ayrı da ağır hakaretler var. Bazen küfürler oluyor falan. İşte ne bileyim eşine DM'den yazıyorlar veya kızına yazıyor.

0: diyorlar ki bunu söylüyormuş falan. Abi kapattır sosyal medya hesaplarını. Kapattır abi. Ben Şenol Güneş'in eşini hayatında bir defa görmedim. Ben yengeyi çok seviyorum Müge Hanım'ı. O kapattır abi. Ya taraftarla iyi günde içli dışlı olmak başka bir şey. İşler az sarpa sarmaya başladığında başka bir yere evriliyor çünkü. Gerek yok. Çünkü taraftar rasyonel düşünemez Rezza. İyi günde iyidir. Kötü günde kötüyü her zaman sert eleştirir. Bununla muhatap olma abi sen. Kapattır. İzole et kendini. Bu arkadaşlara da söyle. Gidin yanımdan. Ben olsam kovarım. Bugün kovarım. Gelip bugün başlayacaksa görevine Fatih Hoca, bugün kovarım hepsini. Gerek yok. Bir de yeni bir iletişim dili gerekiyor. Taraftarın hoşuna gitmeyen bazı durumları var hocanın. Bunları izole etmesi lazım. Zor. Hayır zor değil hocam. Başaracağız de. Bitti. Başaramazsan da seni buradan zaten gönderecek herhangi bir güç yok. Koskoca bir başkan var arkanda. Yönetim var. Bir camia var. Geçen sene yalnız kalmaktan şikayet ediyordun. Beni yalnız bıraktınız diye. Bu sene kapalı gişe oynuyorsun maçları. Şimdi sen mi yalnız bırakacaksın taraftar camiayı? Oraya mı döndü iş yani? Geçen sene yalnızlıktan şikayet edip bu sene senin yanına koşa koşa geldiler. Tribünlerde yerlerini aldılar. Forma satışları rekor kırıyor. Kombine satışları rekor kırıyor. Şimdi sen mi yalnız bırakıyorsun hocam? Anlamadım ben. Bu nasıl bir ruh halidir? Asla katılmıyorum ve kabul de etmiyorum. Geçen sene ya işte transferler işte başarılı 1-4 dedim falan. Tamam bunu anlayışla karşıladı. Tepki de gösterse camiye. Bu sene ya hocam sen Salah'ın hocasısın ya. Salah'ın teknik direktörüsün. Dünyada kaç teknik adama nasip oldu böyle bir durum? İşte en son 9 sezon Klopp'a. Evet. İşte Liverpool'daki kariyerinde. Yani 6 sezon işte 7 sezon neyse. Onun öncesi de var. Ona nasip oldu. Yani Fabinho geldi hocam. Kaç kişiye nasip oluyor Fabinho'nun hocalığı?
1: Evet.
0: Rezan duyabiliyor musun?
1: Evet sesiniz geliyor.
0: Geliyor mu?
1: Evet.
0: Kaç kişiye nasip oldu? İşte Cabral geldi aldı. Ne bileyim işte orta sahada Malinowski var. Bir futbolcunun yapmış olduğu bir hatadan dolayı kırmızı kart gördü. O zamana kadar iyi gidiyordu takım. Sonra haksız bir penaltı, bir kırmızı kart daha. İşler kötüye gitti. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Bunların olduğunu en iyi sen biliyorsun. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Sayın Başkan dedi ki kardeşim ben senin istifanı kabul etmiyorum. Top şimdi Fatih Tekke'de. Bugün evet. Takımla gelecek idmana çıkacak. Önümüzde Ahmet maçı. Ondan sonra şey. Bir de sen niye böyle bir duruma düşürüyorsun camiayı hocam? İstanbul'daki oğlum bana yazıyor baba ne oluyor diye. Trabzon'da kalan oğlum baba ne alakası var bu ne saçmalık diyor. Niye istifa ediyor hoca? Yani herkesin yüzünü düşürdün ya hocam.
1: Evet.
0: Buna hakkın yok yani. Bu kadar işler iyi giderken bırakıp gitmek Fatih Tekke gibi bir kariyere ben konduramıyorum. Onu evet. Söyleyeceğim.
1: Evet, bugünden sonra bakalım Trabzonspor'da nasıl gelişmeler bizleri bekliyor olacak. Ulaş Özdemir ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi bundan sonrasını konuşmak lazım tabii. Dün ciddi bir yenilgi aldı Trabzonspor. Üstelik yani bu yenilgiye götürecek çok fazla da done vardı. Yani çok erken gelen bir kırmızı kart, Malinowski'nin atılması, sonrasında hem penaltı kararı hem de Trabzonspor'un 9 kişi kalması maçın skoruna gerçekten doğrudan etkiledi. Tabii sadece kartla açıklamayacağız bu ağır yenilgiyi. Yani bir konsantrasyon eksikliği, bir disiplinsizlik ve takım olamama duygusu da vardı sahanın içerisinde. Bu da önemli. İlk maçta gördüğümüz o pozitif anlamdaki futbolu skordan bağımsız okuyorum. Burada göremedik. Yani 1-0 döndürülemeyecek bir skor değil arkadaşlar. Biz bu maçı alabiliriz duygusu sahaya hiç yansımamıştı. Oyuncuların da yani o işte Başakşehir galibiyetindeki motivasyonunu da göremedik sahada. İnşallah Konferans Ligi'nde daha derli toplu, daha böyle hedefine giden bir Trabzonspor göreceğiz. Biraz da maç açısından da değerlendirelim mücadeleyi.
2: Yani şimdi maçın sonundaki açıklamalar, hocanın maçın öncesindeki açıklamalara bakıldığında mental olarak da bu maça rövanşe çok iyi hazırlanılmadığı ortaya çıkıyor. Yani biz bu maçı kazanırız, biz bu maçı alırız ve tur atlarız, yani Avrupa Ligi'ne devam ederiz söylemi çok güçlü bir şekilde dillendirilmemiş. Tabii burada 13. dakikada bir takımın 10 kişi kalması, yani bu kartların fazlalığı, her maçta bunun yaşanması da ayrı bir tartışma konusu. Yani orada oyuncuların tabii hakem kararları kadar, tartışmalı kararları kadar oyuncuların bireysel olarak yaptıkları bu eylemlerde bir gözden geçirilmeli. Tabii. Yani niye bu? Biraz sanki burada bir disiplinsizlik mi var? Bu takımı bu yani en kritik anda yalnız bırakmak. Yani bu çok kötü bir şey bir takım için. Bir hoca için de çok kötü bir şey. Yani daha 13. dakikadasınız ve takımınız 10 kişi kalıyor. Bir anda bütün şeyiniz aşağıya düşüyor. Yani enerjiniz aşağıya düşüyor. Planlarınız değişiyor. Bununla beraber yani takımda tercih edilen işte o orta sahada ki verimsizlik, geri dönüşlerin isteksizliği. Yani takımda genelde bir isteksizlik vardı.
3: Kabullenmişlik vardı.
2: Evet, kabullenmişlik, bir performans düşüklüğü vardı. Bir de şöyle bir şey oluştu sanki Trabzon'da bu birkaç maçta. Yani her şey Salah. Yani bizi Salah kurtaracak.
1: Evet.
2: Böyle bir şey olmuyor futbolda. Yani böyle bir şey yok. Yani tabii ki önemli bir transfer, önemli bir marka ama bütün şeyi de onun üzerinden yapıp yani Salah bizi bugün işte gol atar, asist yapar, oyunu çözer, kilidi açar diye de bakmak biraz fazla hayalcilik oluyor. Yani sizin sonuçta takım olarak bir başarı elde etmeniz lazım. Başarıya giderken de her kalecisinden en öndeki, en uzağındaki birimine kadar bu turu istemeleri lazımdı. Trabzonspor bana göre bu turu istemedi. Yani gerçekten buradan öyle, bu evet. Çıkıyor.
1: Evet.
2: Ve sonucunda yaşanan şeylere bakıldığında aslında bu söylemler olmasaydı tamam bu sonuç tartışılırdı, eleştirilirdi. Özellikle oranın, Trabzon'un yerel basını çok acımasız, belki yerden yere vururdu. Ve bu geçerdi ve Ahmet maçı hazırlıkları başlardı. Nitekim bugün de işte başlayacak. Ama bakıldığında genel olarak Trabzonspor'un, biraz önce ifade ettim, 14 tane oyuncu almışsınız. Bir teknik direktörün bu 14 tane oyuncuyu tanıması, isimlerini bile ezberlemesi ya da onlara hitap etmesi bile belli bir zaman alabilir, karıştırabilir insan. Yani çoğu yabancı ve böyle bir durum varken, böyle bir uyum süreci varken biz Trabzonspor'la ilgili geçen sezon hep şunu söyledik. Sabretmek lazım, sabırlı olmak lazım. İşte yeni bir atılımdan bahsediyorlar, yeni bir yapıdan bahsediyorlar. Ya bugün gelinen noktada bu yapının üzerine konularak işte yeni transferler yapıldı ve yeni bir beklenti oluştu. Bu beklenti ne? Şampiyonluk. Biraz önce de dediğim gibi yani tek şey şampiyonluk. Ama bu yaşanan durum, işte hocanın istifası, söylemleri, eylemleri, geri dönüşü. Ya bunlar nasıl tedavi edilecek? Bir anda bu mevcut açılan yarayı bir an önce nasıl kapatacaklar? Artık bundan sonra ona bakmak lazım. Yani Ulaş orada tabii Trabzon'da bu işleri daha iyi içinde yaşayan bir insan olarak analiz etti. Ve ben oradan kendi adıma şunu çıkarttım, şu yorumu yapabilirim. Bu bağ biraz kopmuş, biraz değil kopmuş, biraz zor tamir olur.
1: Evet, gerçekten bir iletişim problemi de var yönetim ve hoca arasında. Bu da bariz bir şekilde ortaya çıktı.
3: Ya ben açıkçası... bundan sonraki sürece iyi bakmak lazım. Bundan sonraki süreci iyi kurmak lazım. Artık bu nedenlerini konuştuk. Herkes de konuşuyor. İşte Fatih Tekke'nin nasıl bir karakter olduğu, işte bu duruşlu, camiasına, takımına son derece sahiplenmiş bir kişi olarak. Bunu bir tarafa bırakalım artık da. Bundan sonra Trabzon şehri, Trabzonspor yönetimi, başkan, Trabzonspor takımı ve Fatih Tekke, bütün bu olgular içerisinde Fatih Tekke'nin artık kendisini de bir revize etmesi lazım. Hı hı. Yani var mısın yok musun hocam? Önemli olan o. Yani insanların da bir şekilde vaktini boşa harcatma.
2: Yokum dedi hocam.
3: Hayır. Bundan sonra hocam. Bundan sonra.
1: Yani yönetim karardan kabul döndüyse. Ya, bundan
2: döndüyse
1: sonra.
2: Diye. Dönmediğini bilmiyoruz. Aa,
3: bilmiyoruz. Ben döndü olarak kabul ediyorum.
2: Yani
3: ben.
2: Tabii öyle, böyle yönetim evet, artık.
3: Evet. Yani. Yönetim eğer size böyle bir şekilde bir yaklaşımda bulunup hakikaten bu hocam şöyle bir geçmişte baktığımız zaman çoğu yönetim kurulları hangi teknik adam olursa olsun böyle bir karar aldıktan sonra genelde istifa mekanizmasını kabul ederler, devam ederler yollarına. Yönetimler böyledir. Ama Fatih Tekke'ye karşı müthiş bir şekilde arkasını güçlendirerek ve de arkasında duran bir, bu kararın arkasını dolduran bir yönetim kurulu var. Bence Fatih Tekke'nin de buna boş kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Bunun dışındakiler benim için sürpriz olur. Hı hı. Çünkü ben var yani Fatih Tekke ile beraber giden bir Trabzonspor'un üzerindeki senaryoyu konuşmak evet. istiyorum aslında. Zaten bitmişse bitmiştir. Onun hı hı. için konuşmaya gerek yok. Bundan sonra Fatih Tekke çok önemli bir görev düşüyor. Yani kendi gerek mental gerek işte takıma karşı olan hakimiyet aklınıza ne geliyorsa bununla ilgili kendisini gerçekten

0: revize etmesi lazım. Bence hani işte derler ya, iyi kaptan dalgalı denizde belli olur. İşte evet. Sen şimdi dalgalı denizdesin. Eğer sen iyi bir kaptansan, iyi bir teknik direktörsen bu gemiyi sakin bir şekilde limana ulaştırman lazım.
1: Peki şimdi Trabzonspor için bundan sonra ne var? Konferans Ligi'nde devam edecek Bordo Mavililer yoluna. Saat 14'te hem Avrupa Ligi'nin hem de Konferans Ligi'nin kuralları çekilecek. Trabzonspor'un muhtemel rakiplerine bakalım. Konferans Ligi'nde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden farklı olarak 6 maç oynanacak. Orada 8 maç oynanacak diğer iki turnuvada. Burada Trabzonspor 6 torbadan rakibini bekleyecek. Bordo Mavililer burada 4. torbada yer alıyor. Rakiplere bir göz atalım şöyle hızlıca. 1. torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag takımları var. Turnuvanın doğal favorileri diyebileceğimiz takımlar burada yer alıyor. 2. torbada Midtjylland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos ve Brighton var. 2. torbanın en güçlü rakibi muhtemelen Brighton olacaktır. 3. torbada Lugano, Hetafe, Kupio, Twente, Lincoln Red ve Boraç var. 4. torbada Trident, Brann, Hearts, Kayrat, Trabzonspor ve Craiova takımları var. 5. torbada Riga, Hajduk Split ve sonrasında Lidanoek takımları var. Nordsjælland var, Aarhus var, Inter, Escolades takımları var diğer sayfada. Ve son olarak 6. torbaya da göz atacak olursak, 6. torbadaysa Tun, CSKA, Sofia, Kaunas, Žalgiris, Mjällby, Iberia, Tiflis ve Egnotia takımları yer alıyor olacak 6. torbada. Toplamda 6 torba var. Trabzonspor bu torbalardan rakiplerini bekleyecek. Nasıl bir senaryo çiziyorsunuz kafanızda? Çok fazla takım var. Tabii Konferans Ligi de oldukça önemli. Kupa 3 olarak geçecek. Trabzonspor'a nasıl bir senaryo çiziyoruz Murat Özbostan?
2: Yani Trabzonspor diğer torbaları da bir daha ekrana getirebilir miyiz?
1: Tabii bilmiyorum. Ki.
2: Yani ben iyi bir kadrosu olduğunu ve bu organizasyonda da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani sonuçta çok çok da yani takımlar, üst takımlar falan yok yani bakıldığı zaman. İyi bir şansı bir kurada çekerse ki buradan bu gruplardan çıkabilir, devam edebilir. Yani Avrupa'daki iddiasını da ligdeki nasıl bir iddia var şu anda, bir şampiyonluk şeyi var, Türkiye Kupası var. Hı hı. Yani 3 kulvar var klasik manasıyla. Bu 3 kulvarda da gidebilecek bir kadroya da sahip, zengin bir kadroya da sahip. Burada önemli olan biraz önce de ifade ettiğim gibi biraz sabırlı olup kadronun teknik ekiple bütünleşmesi. Yani burada taraftar zaten destek olmaya da başladı. Yani bugün de iyi bir kurayla bence Avrupa'da gidebilecek bir kadroya sahip Trabzonspor.
1: İlk sayfayı yönetmenimden rica edeyim. 4 torbanın da yer aldığı ilk sayfayı. Cem Hoca'ya da dönecek olursak sonrasında Murat Özbostan'dan da bir tahmin de yapmasını isteyeceğim. Önünüzdeki kağıt varken Trabzonspor'un 6 rakibini tahmin edelim istiyorum. Cem Hocam, siz nasıl bir senaryo çiziyorsunuz Konferans Ligi'nde Trabzon'a?
0: Ya bence öncelikle bu sorunlarını çözerek Konferans Ligi'nden gelecek takımlarla bence gücünü tam manasında hissettirebilecek bir Konferans Ligi'nde olan bir Trabzonspor takımı olacağını düşünüyorum. Aslında buradaki işte bütün takımlarla çok rahatlıkla kafa kafaya oynayabilecek kadrosu var Trabzonspor takımının. Yeni gelecek olan, yapılacak olan ayın işte ikisine dördüne kadar olan transferleri de düşündüğümüz zaman da çok rahatlıkla buradaki her maçı her düzeyde oynayabilecek bir kadrosu var. Sadece dediğimiz gibi yani bu biz bir rakipler üstünden konuşuyoruz. Bu rakiplerin işte torbalarına baktığınız zaman da 6 tane torbadan çıkabilecek her güçlü olarak düşündüğümüz takımla da çok rahatlıkla kafa kafaya oynar. Onun için burada o gelmiş, bu gelmiş, şu olmuş falan. Yani Trabzonspor ne kadar 4. torbadan çıkan bir takım da olsa kadro kalitesiyle, kadrodaki bireysel oyuncularının özellikleri, yetenekleriyle beraber çok rahatlıkla oynayabilecek. Ama bu kadroları bu maçları oynarken bence Fatih Tekke ile oynayan bir Trabzonspor mu olacak, yoksa Fatih Tekkesiz mi bir Trabzonspor olacak? Bu da çok değerli. Çünkü demin konuştuğumuz şeyler gelip dolaşıp gene işte maçlara örtüşüyor ama ben rakip olarak burada Trabzonspor'un karşısında hangi takım çıkarsa çıksın çok rahatlıkla kafa kafaya oynayabilecek bir Trabzonspor kalitesinde bir takımın olduğunu düşünüyorum. Önemli olan buradaki şey, yeter ki Trabzonspor bu maçlara çıkacağı zaman mental ve fiziksel olarak, moral olarak her şeye hazır bir takım olarak çıksın.
1: Şimdi önümüzde 4 torba var. Burada özellikle birinci torbada ciddi rakipler var.

0: Bu arada Konferans Ligi'ne gelirken de çok golcü takımlarla da karşı karşıya kaldık. Şimdi buradan bakıyorum. Önce Freiburg'la başlayalım. Freiburg geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde biliyorsunuz İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında oynanan finalde Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu. Yani Avrupa Ligi'nin finalisti bu torbada yer alıyor. Öte yandan Monaco Gornik Zabce'yi toplamda 7-3'lük skorla geçti. Ajax Sion'u toplamda 9-5'le geçti. Yani buraya gelirken çok fazla goller atarak da geldi bu takımlar. Yani bu torbada Atalanta, Freiburg ve Monaco takımları, Ajax takımları ciddi manada kırmızı alarm verebilecek. Zaten hepsi bu turnuvadaki bütün takımların güç dengesi birbirine yakın ama özellikle birinci torbada çok kafa takımlar var.
1: Birinci torbadaki takımların hepsi zaten işte Avrupa'nın önemli önemli işte liglerinde hepsinde final, yarı final, çeyrek final oynamış takımlar. Dolayısıyla da konferans ligine gelmeleri onların güçsüz bir takım olduğu anlamı çıkmasın.
0: Kesinlikle.
1: Buradaki tamamen statü icabı bu torbalar oluşturuluyor.
0: Şimdi hocam birlikte rakip tahmini yapalım istiyorum. Önce dört torbadan seçelim. Murat Özbostan da eğer yaptıysa şöyle birlikte başlayalım. Murat Bey önce birinci torbadan başlayalım.
2: Biraz flu görüyorum uzak olduğu
0: Atalanta,
2: için.
0: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Kopenhag.
1: Yanlara ver.
2: Şu anda
1: evet.
2: Yani buradan Braga'yı tercih ederim ben.
0: Şimdi ben buraya da not alıyorum.
2: Braga.
0: Braga diyoruz birinci torbadan.
2: Evet, Braga.
0: Evet, Cem Hocam.
1: Kopenhag.
0: Cem Hocam'dan Kopenhag geldi. Ben de Monaco diyorum. İkinci torbaya bakalım.
2: İkinci torbadan yani gelmesini
0: tahmin diyelim.
2: Tahmin diyelim. Evet. Peki tamam. Kızıl Yıldız.
0: Kızıl Yıldız tahmini geldi. Cem Hocam sizde?
1: Pafos.
0: Ben de aynı tahmini yaptım bu arada. Ben de buraya Pafos yazıyorum. Üçüncü torbadan peki. Lugano, Hetafe, Kupio, Twente, Lincoln Red ve Boraç. Hetafe'de de milli futbolcumuz Enes Ünal takıma çok güzel
2: Getafe
0: bir dönüş yaptı.
2: Diyorum, Getafe.
0: Getafe. Üçüncü torbadan ya. Murat Özbostan'ın tahmini.
1: Kupos. Kupos takımı.
0: Kuos tamam. Takımı. Kupo. Kuos Kupio takımı tahmini geldi. Ben de Lincoln Red diyorum buraya. Dördüncü torba. Trabzonspor'un yer aldığı torbada. Truiden, Brown, Hearts, Kayrat, Trabzon ve Craiova takımları var. Murat Özbostan. Var mı bir tahmininiz dördüncü torbadan? Ben Hearts diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Ben Kayrat diyorum.
0: Kayrat. Sizin tahmininizi alalım.
2: Son sıradaki takım.
1: Craiova.
2: Evet.
0: Peki diğer sayfaya bakalım yönetmenimden rica edeyim. Beşinci ve altıncı torbalardan da tahminlerimizi yapalım. Riga, Hajduk-Split, Jablonec, Norşeland, Aarhus ve Inter Descaldes takımları var.
1: Beşinci torba daha güçlü torba ya.
2: Hajduk-Split.
0: Hajduk-Split tahmini geldi Cem Hocam.
1: Jablonec.
0: Jablonec takımını yazıyorum. Ben istemeye istemeye tahminim Norşeland oluyor. Olursa da inşallah Trabzon'da oynanır bu maç.
1: Norşeland yani buranın güçlü.
0: Son dönemde çok karşılaştı Türk takımlarımız. Evet. Ve son torba Tun, CSKA Sofya, Jalgiris, Mialbi, Iberia ve Egnatia takımları var.
2: CSKA Sofya.
0: CSKA Sofya. Ben de aynısını düşünüyorum bu arada. Cem Hocam sizinkini de alayım.
1: Egnatia.
0: Hangisini? En sondaki Egnatia takımı. Evet bakalım bizim tahminlerimiz tutacak mı? Saat 14'te Avrupa Ligi kurasının hemen ardından da Konferans Ligi kurası olacak. Trabzonspor bakalım nasıl bir kura çekecek? Tabii ki karşılaşmanın iç saha dış saha dağılımı çok çok önemli olacak. Ve hangi takımlarla ne zaman oynayacağı da önemli olacak. Yani birinci torbadan gelecek rakiple ilk karşılaşmaya çıkmak büyük bir dezavantaj olur. Öyle bir durumda inşallah ilk maç iç sahada olur da en azından bir atmosfer, bir taraftar desteği alarak da Trabzonspor karşılaşmaya çıkmış olur. İnşallah bakalım umutlarımızı yüksek tutalım, pozitif bakalım. Sert profillerden de Allah korusun diyelim. Ve yavaş yavaş toparlayacağız. Saat 14'te Monaco'da kura çekimi olacak. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un rakiplerini bekleyeceğiz. Evet şimdi o zaman devam edelim. Beşiktaş'la devam edelim. Yayınımızın ilk bölümünün son bölümüne geçerken bir de Beşiktaş'ın torbasına bakalım. Sonra dünkü maçı ikinci bölümde daha detaylı konuşuruz. Avrupa Ligi'nde 4 tane torba olacak. 8 maç oynayacak. Beşiktaş 4. torbadan katılacak kura çekimine. İlk torbada Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya takımları olacak. İkinci torbada Ferencvaros, dün Trabzonspor'u ne yazık ki eleyen Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht var. Üçüncü torbada Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace ki onlar da son konferans ligi şampiyonu. Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia takımı, Omonia ve Celta Vigo. Dördüncü torba Hoffenheim, Beşiktaş, Torense, Apoel Berşeva, Nek Nijmegen, Ofi, Lillestrøm, Levski Sofia ve Ararat takımları da burada olacak. Cem Hocam, nasıl bir senaryo çiziyoruz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde?
1: Ya Beşiktaş'ın hakikaten zor bir torbalarla karşı karşıya kaldığı bir gerçeği var. Tabii ki biz burada takımların yapısına, son maçlarına ve de bu seneki form grafiklerine baktığımız zaman da en uygunu neyse tabii ki onları eşleştirmeye çalışacağız. Ya burada tabii gönül ister ki hangi takım çıkarsa çıksın Beşiktaş'ın o kadroyla kafa kafaya oynayabileceği maçlar olsun. Yani bazen öyle bir maçlar oynarsınız ki İyi oynarsınız ama kazanamazsınız. Veyahut da iyi olmadığınız maçlarda sürklese de olabilirsiniz. Beşiktaş böyle bir türbülansa düşmesin. Benim en büyük korkum o yüzden. Sadece Beşiktaş için de değil. Yani hiçbir takımımızın buradaki alınacak olan neticelerde hem ligi hem camiayı hem işte bu puzzle'ın bozulmasını sağlayacak olan bir netice çıkmasın. Mühim olan bu bence. Burada da Beşiktaş'ın da yani eğer eşleştirmemiz gerekiyorsa da tek tek de eşleştirelim istersen.
0: Tabii ki. Yani tahmin yapa yapa gidelim yine.
2: Gidelim.
0: İlk torbadan gerçekten yine turnuvanın kafa takımları ve doğal şampiyonluk adayları Benfica, Juventus ve Milan çok ön plana çıkıyor burada. Kim gelir hocam ilk torbadan?
1: Vallahi. Yani Alkmaar'la Lyon arasında gidip geliyorum ama yani bakıldığında da yani hepsi de çok güçlü gerçekten.
0: Tabii ki,
1: kendi hepsinin bir kere hepsinin bir takım kültürleri var, oyun kültürleri var. Bütün bu takımlar hem yani yetenek olarak iyi oyuncularla kurulu olmasıyla beraber aynı zamanda da bir oyun kimlikleri olan takımlar hepsi. Ben Lyon veya Alkmaar ikisinden birini söyleyebilirim.
0: Lyon, Alkmaar iki tahminimiz buradan geldi.
1: Lyon dedim ben.
0: İkişer ikişer seçeceğiz zaten
1: öyle
0: hocam.
1: Alkmaar,
0: evet.
1: Tamam.
0: Lyon ve Alkmaar. Murat Özbostan, sizin tahmininiz
2: Juventus.
0: Ne?
2: Bu Juventus çok Beşiktaş'ta bu sene
0: şey evet, oldu. Vlahovic ve Miretti'nin evet. Eski takımı.
2: Juventus ve Leverkusen.
0: Leverkusen. Bunu da not alıyorum. Yani Leverkusen Xabi Alonso dönemindeki gibi değil tabii. O Alonso ayrıldıktan sonra eski gücünde değil. Geçen sezonu 6. sırada bitirdiler. Bence geçilmeyecek takım değil kadro kalitesi anlamında söylüyorum. Juventus tabii ki orada bir mayın tarlası. Benim tahminim de buradan Benfica ve Real Sociedad'ı yazıyorum. Benfica her zaman bir Portekiz takım varsa illa Türk takımını bulur demiştim dün Şampiyonlar Ligi tahmini de yaparken nitekim yine evet, denk geldi, Sporting geldi. Benfica da bence gelebilecek bir aday ve Real Sociedad diyorum. İkinci torbadan peki
1: ben,
0: tahminleriniz?
1: İkinci torbadan tahminim Victoria Pilsen'le Dinamo Zagreb diyor.
0: Pilsen ve Zagreb güzel tahminler. Zagreb bence buradan gelebilecek iyi diyebileceğimiz bir rakip. Murat Özbostan sizin tahmininizi alalım.
2: Celtic ve Rennes.
0: Celtic ve Rennes diyor Rennes. Murat Özbostan'da. Ben de buradan Ferencvaros diyorum. Yine bir karşılaşma inşallah.
2: Çekeriz
0: intikam maçı tabiri caizse. Ferencvaros ve Salzburg diyorum ben de buraya. Ve üçüncü torbaya geçelim.
1: Sturm Graz'la Lech Poznan.
0: Sturm Graz ve Lech Poznan. Evet, Murat Özbostan.
2: Celta Vigo.
0: Evet.
2: Ve Sturm Graz.
0: Sturm Graz, bir tahmin daha geldi. Yani burada 3 tane İngiliz takımı var. Hiçbirini istemem. Özellikle Palace'ı hiç istemem. İlla ki bir İngiliz takımı gelir diye düşünüyorum. Evet. Tahminimi Sunderland'den yana kullanacağım ben.
1: Sunderland'dan yani.
0: Evet, Sunderland
1: ben
0: ve...
1: Ben hiçbir zaman istemem bir İngiliz takımı.
0: Ben de hiç istemem ama...
1: Bence bir gözden geçir.
0: Ya ben istediğimden değil, tahmin yapayım. Üç İngiliz var, illa biri denk gelecek diye düşünüyorum ben. Ortalaması yüksek çünkü. Ve Lech Poznan diyorum ben de. Cem Hocam'la ortak paydada buluşalım. Ve son torba. Beşiktaş'ın yer aldığı torba.

0: Hoffenheim gelmesin de burada kim gelirse gelsin.
1: Levski, Sofya ile Ararat.
0: Sofya ve Ararat. Murat Özbostan.
2: Son sıradaki takımı tam seçemedim.
0: Ararat.
2: Evet, Ararat aynen.
0: Ararat ve?
2: Ve Hapoel.
0: Hapoel Berşeva. Evet. Onu da biliyorsunuz ki sabah saf dışı bırakmayı başardı. Tarih yazdı. Oraya da not düşelim. Ben de diyorum.
2: Biz de bir tarih yazalım.
0: Evet, inşallah. Yani ben diyorum ya, Hoffenheim gelmesin de kim gelirse gelsin. Burada Nijmegen ve Torense diyorum ben de. Tahminlerimi bu şekilde tamamlıyorum ve Spor Ajansı'nda ilk bölümü yavaş yavaş toparlıyoruz. İkinci bölümde Beşiktaş'ın dün oynadığı karşılaşmayı ve Beşiktaş'ın Avrupa yolundaki tahminlerimizi, yorumlarımızı yapacağız. Ve tabii ki Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini yorumcularımızla birlikte değerlendireceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir ara, saat başında yeniden karşınızda olacağız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor Radyo.
1: Sonunda Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini ve tahminlerimizi yaptık. Şimdi Beşiktaş'ın dünkü karşılaşmasını değerlendireceğiz. Tabii ilk maçı 3-0 kazandı Beşiktaş. İkinci maçta dün rövanşta 1-0 mağlup olsa da toplam skorla tur atlamayı başardı. Şimdi bu maçtan öne çıkanları konuşacağız. Murat Özbostan, sizinle başlayalım. Vincenzo Italiano bir rotasyon yaptı. Ciddi de bir rotasyon yaptı bu karşılaşmada. Taylan, Agbadur, Rıdvan, Endidi, Orkun, Trossard, Oh yerine Murillo, Calo, Otara, Kartal, Olaytan, İlhan ve Vlahovic de maça başladı. Maç sonunda hoca da yani ilk maçın rahatlığı vardı dedi. Bunun da altını çizdi tabii ki. Ama yine karşılaşmada tabii ki tamamen ilk turun rahatlığı üzerinden okumayacağız. Yani Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili de belli başlı sıkıntılar vardı. Siz nasıl yorumluyorsunuz dünkü mücadeleyi?
2: Yani rotasyon yapmak oyunun karakterini kaybetmek değil sonuç itibariyle. Yani ilk maçın rahatlığı olabilir. Evet, biz de tur için dedik ki Beşiktaş turun kapısından geçti, geçmek üzere. Ama kazanmaya alışmış bir takım, arkasından ligde kaybedilen bir maç, arkasından burada kaybedilen bir maç. Yani tersine dönen bir rüzgar. Şimdi bu yenilgiyi tamam Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kaldı. Güzel, bugün kurası çekilecek. Yani bu açıdan bakıldığında tabii ki çok güzel bir şey. Tebrik ederiz ama oyun anlamında, rotasyon anlamında oynayan futbolcuların performansı açısından ve biraz önce ifade ettiğim gibi yani rotasyon yapmak başka, oyunun karakterini kaybetmek başka. Yani Beşiktaş o oyunun karakterini dün gece kaybetmişti. Yani bunu da teknik direktörü hep övdüğümüz bir isim olarak bu sefer çok övülecek cümleler de kullanmadı zaten bana göre maçtan sonra. Maçı analiz etmeye bile gerek yok dedi. Yani çok hafife aldı. Ama ne olursa olsun maç maçtır ve Beşiktaş'ın ben rövanş karşılaşmasında kazanıp ülkemize puansal açısından da önemli bir kazanım elde etmesini bekliyordum. Yani sonuçta sizden çok daha güçsüz bir ekiple oynadınız. Yani bu maliyet karşılaşmalarını çok sevmesem de arada tonlar kadar fark olan, ekonomik açısından da yani takım değerleri açısından da yıldızları açısından da büyük bir fark olan bir ekip, ama ekip karşı taraf bu maçı gerçekten kazanmayı istedi, gol ve goller atmayı istedi. Hı hı. Ve bir tanesinde hedefine ulaştı. Yani burada tabii Beşiktaş'ın bu maçtan çıkartacağı birkaç şey yine defans hatalarının devam etmesi. Oysa iyi bir defans kurgusu yapmıştı ve gol yemiyordu. Şimdi bu tersine dönmeye başladı. Ha, bu bundan sonraki maçlarda bu böyle olacak manasında demiyorum. Ama dediğim gibi yani maçı biz zaten ilk maçta avantajlı bir skoru almıştık. Rövanş içinde işte çok da şey değildik. Bir rehavetimiz vardı gibisinden anlatmanın da ben sağlıklı bir düşünce olduğuna inanmıyorum. Yani Vlahovic'ten mesela bir beklenti vardı ama yani bir katkısı olmadı. Djalo'nun goldeki hatası.
1: Evet.
2: Yine rotasyon isimleri tempoyu yükseltemedi. Burada tabii onların performansını konuşmak lazım. Yani bir ciddi derecede bir konsantrasyon şeyi vardı, kaybı vardı. Hücum edemeyen, üretemeyen, pozisyona giremeyen bir Beşiktaş izledik. Sonuçta şey yaptı, Avrupa Ligi'ne kaldı. Bugün kurası çekilecek. Bu güzel. Ha, buradan ders çıkartılacak bir şey olabilir mi? Yani hocaya göre yok. Ama dediğim gibi yani bir yandan kazanma alışkanlığı yapıyorsunuz. Sonra bir mağlubiyet. Bunun biraz böyle fazlalaşması o zaman işte tartışmaları demeyeyim de yani eleştirileri yükseltir. Yani bu bence bu maçtan da rotasyonda oynayan oyunculardan da ya bizim Orkun'suz bir B planımız yok mu? Bunu da yani Orkun bu maçta oynamadı ama yarın bir gün kart cezalısı da olabilir. Bir sakatlık da geçirebilir. Yani bakıldığı zaman her şey bu Beşiktaş'ta Orkun'un üzerine kurulmuş gibi. Evet, o takımı iyi yönetiyor. Bir orkestra şefi ve olmadığı zaman ya biz ne yapacağız, ne edeceğiz gibisinden bir ciddi bir sorun da yaşanıyor. Yani bu açılardan herhalde bu teknik kadro analizini yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet,
2: ben Beşiktaş'ı beğenmedim yani.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani ciddi bir fark vardı. İki karşılaşma arasında hem oyun olarak hem skor olarak bariz ortada olan problemler var. Bitiricilik problemi hala devam ediyor. Ama başından beri övdüğümüz savunma istikrarının da bu karşılaşmada dağıldığını gördük. Az önce Murat Özbostan'ın değindiği gibi Calo'nun ciddi bir hatası var. Mourinho'nun zaten pas hatası, orada kısa kaldı pası. Yani biraz motivasyon da eksikti. İlk maç bu kadar mı rehavete sokmalıydı? Bunu da konuşmak lazım.
0: Ya, bir gerçek var ki 3-0'ın bir avantajı, bir rehavet avantajı olmuş. Yani daha önce bakıldığında 6 tane üst üste galip gelen bir Beşiktaş takımında son 2 maçını da mağlup olarak bitirmesi tabii biraz psikolojik olarak da herkesi de etkilemiş. Ama bu maça çıkarken öncelikle Vincenzo Intagliano'nun kafasındaki şey turu geçmek. Buradaki en önemli şey bu. Yani artık bu saatten sonra oyun nasıl olmuş, nasıl bitmişten daha ziyade kötü oynayarak da olsa Beşiktaş'ın turu geçmesi gerekiyordu. Bence Vincenzo Intagliano özellikle bu kurgu üzerinden, bu düşünce kurgusu üzerinden hareket ettiğini düşünüyorum. 3-0'ın getirmiş olduğu psikolojik bir rahatlık dün gerçekten görüldü. Zaman zaman rotasyonları konuşuyoruz. Rotasyonların doğru olduğu zamanlar vardır ama rotasyonları 2-3 tane oyuncuyla yapmak bana rotasyon olarak o ifadenin tam karşılığını getirir ama eğer siz bir 2-3 tane oyuncunun üzerinde fazla bir oyuncuyu koyduğunuz zaman değiştirdiğinde takım değişmiş olur. Zaman zaman da bu değişiklikler oyun kimliğine de çok yansır. Ben geçen Beşiktaş başında açıkçası ben bunu gördüm. Oyun kimliğinin yavaş yavaş değişmeye başladığını. Bir de bu oyun kimliği değiştikten sonra o bildiğimiz Beşiktaş'ın çok enerjisini övdüğümüz, bu kadar tempoların çok yüksek olduğu, bunu ne kadar sürdürülebilirliği olacağı düşüncesini taşırken bu maçta görüldü ki hem oyun kimliği değişti, hem bireysel performanslarda da zafiyetlere rastlandı. Herkesin çok keyif almadığı bir Beşiktaş takımı izlendi. Bir de şunu düşünmek lazım. Yani bundan sonra Beşiktaş takımının Avrupa Ligi'ndeki rakipleri de böyle Zagris gibi olmayacak. Tabii yani ki, çok güçlü ki. İşte konuştuk, demin baktık hepsini. Çok daha önemli takımlarla oynayacak. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de Beşiktaş'ın bundan sonraki Avrupa Ligi'ndeki hedefi ne olacak? Yani 8, 16, 24 nerelerde kalacağıyla ilgili bu soruları da bana çok değer kattığını düşünüyorum.
2: Açıkçası hocam ikinci gol yese ne olurdu?
0: Çok Al büyük başım. Panik olurdu. Evet. Büyük panik olurdu.
2: Yani.
0: Büyük panik olurdu. Bir de ben hep şuna dikkat ediyorum. Ya Avrupa Kupası maçlarında ya bir oyuncu çok bireysel hata yapmayacak. Bu kadar bireysel hata olmaz. Yani bir stoper gelip sen böyle bir hata yaptığın zaman yani bu çok büyük bir lüks aslında. Yani böyle bir şey bu lüks olmaması lazım. O yüzden bunlara futbolcuların çok dikkat etmesi lazım. Mesela futbolcular da şunu iyi vurgulaması lazım. Ben bu takımın bir rotasyon parçası mıyım? Yoksa ben bu takımın bir parçası mıyım?
2: Çok doğru.
0: Yani
2: parçası bunu, değillerdi dün.
0: Evet. Dün hiçbiri bu takımın bir parçası olduğu izlenimi bende bıraktırmadı. O yüzden buna da iyi dikkat etmek lazım. Bu aslında biraz da İtalyano'nun da üzerinde düşünmesi gereken bu işin mental kısmı. Ama ben Beşiktaş'ın öncelikle Avrupa Ligi'ndeki yerini belirleyerek bir oyunlarla, oyun kimliğiyle gitmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Burada çok beklentili olan, yani kadrosuna baktığın zaman işte Salih'i, Orkun'u, Endidis'i, Çerdis'i, işte Blavoç gibi, Yo gibi, Semih gibi genci arkasından, yani bakıldığında Beşiktaş'ın taşlarının yerine oturabileceği bir kadro olduğunu söylememiz lazım. Ama burada eğer dediğim gibi, yani o cümlemin de arkasında duruyorum, buradaki bu takımın bir parçası olmak isteyen oyuncular burada şansı hangi dakikada, kaç dakika, oyunun hangi seviyesinde alırsa alsın en iyisini vermek zorunda. Bir kere hazır olacak. Buna dikkat etmesi lazım. Bu aynı zamanda tabii İtalyano'ya çok büyük bir iş düşüyor ama oyuncuya da çok büyük bir görev düşüyor. Hangi oyunun parçası olacaksın? Hangi takımın parçası olacaksın? Bu çok önemli. İşte gerçekçi hedefler ne olacak? Hangi sıralamada olmak istiyorsun? Bundan sonraki oynanacak olan maçlarda bütün takımlarımızın da ligde kaldığını düşündüğümüz zaman Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, bütün bu 4 tane kulübümüz de 55-60 maç bandında bir lig geçirecek bu sene. Kolay bir sene olmayacak, çok zor bir sene bekliyor. İşte maçlar başlayacak, Türkiye Kupası'nın farklı bir şeysi var, oyunu var, farklı bir kura modeli var yeni. Dolayısıyla statüsü çok farklı oldu. Daha fazla maç oynanacak.
1: Evet.
0: Araya giren milli maçlar var. Hakikaten çok yükü fazla bir sene bekliyor futbol severleri.
1: Yani evet, şimdi Calo'nun goldeki hatası çok büyük. Bu arada ilk yarıda da yine hemen hemen benzer pozisyon var. Az önce Murillo pozisyonunu anlatırken aslında ona dikkat çekmek istedim. Golden ziyade orayı düzelteyim. Murillo'nun pası kısa kalıyor. Calo da kaçırıyor oyuncuyu. Orada cidden yine çok yakındı pozisyona Jalgiris. Yine gol bulabilirdi. Yani ikinci gol geldikten sonra maçın önünü alamayabilirdi Vincenzo Italiano gerçekten.
0: Şimdi bazen öyle bir kaosa düşersiniz ki sizden mesela daha düşük kalitede bir takıma bile sizin içinizde bulunduğunuz bir pozisyon daha farklı bir yerlere getirebilir. Bu yani futbolun yani yaşadığımız bir sürü örnekler var. Şimdi bu örneklerden yola çıktığınız zaman siz Beşiktaş olarak bu ihtimali hiçbir zaman rakibinizin eline vermemeniz lazım.
1: Şöyle örnek vereyim hocam, özür

0: Celtic ilk maçı 3-0 kazandı LASK karşısında, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi. LASK ondan sonra maçı 5-1 kazandı.
1: Tabii ki. Evet,
0: öyle yükseldi yani Şampiyonlar Ligi'ne.
1: Bir İstanbul'da Avrupa Ligi mi, Konferans Ligi finali mi oynanıyor?
0: Avrupa Ligi finali oynandı geçen sezon.
1: Bu sezon Konferans Ligi mi oynanacak?
0: Hemen evet. Şey yapalım. Konferans Ligi'dir. Tamam. Evet, Konferans Ligi.
1: Yani
0: Atatürk Olimpiyat Stadyumu olması lazım yine. Bakalım. Onu bir netleştireyim
2: hemen.
0: Beşiktaş'ta. Evet, Beşiktaş'ta.
1: Konferans Ligi oynanıyor.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet. 2 Haziran 2027'de evet. Beşiktaş'ın stadında.
1: Ben de öyle hatırlıyordum da. Yani aslında bakıldığında Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu ama doğru bir oyunla, doğru bir futbolcu modelleriyle bence hedefini seçen, daha doğrusu ligdeki, Avrupa Ligi'ndeki sıralamada hangi şeyde olacağını, sıralamanın içerisinde olacağını, bunu iyi belirlemek lazım. Biraz da lig, işte Avrupa Ligi, Türkiye Ligi, yani buradaki kadroları yaparken kadro derinliğini konuşuyoruz ya, işte çok önemli. Ama bu kadro derinliğini konuşurken de ben hep şunu söylüyorum. Yani futbolcu bu takımın bir parçası olduğunu bilmesi lazım. Yani yedek, artık günümüz futbolunda sevgili Murat, yedek futbolcu diye bir şey yok yani. Herkes bu takımın parçası. Ve kim hangi dakikada, ne zaman, ilk 11 mi olur, sonradan mı olur? Bazen oyuna girdiğiniz zaman öyle bir katkı yaparsınız ki sizin 80 dakika oynayan, yerine girmiş olduğunuz bir oyuncudan çok daha fazla şey katkı yaparsınız. Bunları çok iyi düşünmek lazım. Futbolcu tarafından da iyi bakmak lazım. Ama en önemli şeylerden bir tanesi mümkün olduğu kadar beraber oynayan oyuncularla hareket ederek, özellikle bu bireysel hataları mümkün olduğu kadar yer vermemeniz gerekir.
0: Evet, Beşiktaş adına her ne kadar istenmeyen bir sonuç olsa da sonuçta turladı ve saat 14'teki kura çekiminde de rakiplerini bekleyecek siyah beyazlar. Peki şunu da sorayım son olarak Beşiktaş'ı kapatmadan önce. Evet, elinde yeterli bir kadrosu var gibi görünüyor ama bazı bölgeleri de hala hamleler aranıyor. Son olarak 2 tane transfer yaptı. Fabio Miretti geldi. Ernest Pocu transferini yaptı Beşiktaş. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi kurası çekildikten sonra yeni bir hamle görür müyüz Murat Özbostan? Bunu da sorayım size.
2: Yani şu anda zaten Poku transferini bitirdi. Hı hı. Dediğiniz gibi Miretti de geldi. Yani olursa bir tane daha transfer olur. Yani orada yine bir orta sahaya planlıyorlar. Ben başka, yani kuradan sonra başka bir transfer yapacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü ekonomik olarak da bayağı açıldı Beşiktaş. Yani zaten işte önemli isimleri aldı, önemli takviyeler yaptı. 2 tane daha oyuncu, genç hatta oyuncular aldı. Şimdi burada önemli olan bana göre dünkü maçı bir şekilde hocanın da dediği gibi yani unutup bundan sonrası için daha şey bir şekilde organize olma. Yani dünkü maç bir hazırlık maçı gibi görülmüş. Hı hı. Belli ki bu Beşiktaş'ta.
0: Evet.
2: Ve o havayla çıkılmış, o motivasyonla çıkılmış. Allah'tan her şeyde Beşiktaş adına yolunda gitti de olumsuz bir sonuçla karşı karşıya kalmadı. Beşiktaş'ın elindeki mevcut iyi bir kadrosu var şu anda. Bu kadroyu en iyi şekilde değerlendirip Beşiktaş taraftarı da oldukça mutlu, oldukça heyecanlı. Bu heyecanı kırmamak lazım, bu umudu kırmamak lazım. Bence buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü bu tür olumsuz sonuçlarda eğer siz vasat oynadığınız maçlardaki performansı diğer maçlara da taşırsanız o zaman vasat olarak tanımlamalar daha fazlalaşır. Bu taraftarın da heyecanını kırar, oyuncuların da motivasyonunu düşürür. Ama ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. İyi bir hocası var, heyecanlı bir hocası var. Beşiktaş'ın da hedefleri var. Bakalım kurada kimler çıkacak.
0: Bakalım saat 14'te hem Avrupa Ligi hem Konferans Ligi kuralları çekilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor rakiplerini bekleyecek. Biz daha sporda canlı olarak bu kura çekimiyle ilgili son dakika gelişmelerinde sıcağı sıcağına yayında sizlere aktaracağız. Peki şimdi artık Avrupa'daki kulüpler bazında en prestijli turnuvaya gidelim. Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray boy gösterecek. Yıllar sonra 19 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı birlikte mücadele verecekler. İki takımımızın da rakipleri belli oldu. Şimdi önce rakipleri konuşalım istiyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın. Ekip arkadaşlarımız biraz rakipleri daha böyle rahat tanıyalım. Kimden ne bekliyoruz bunları görelim diye sizler için de bir grafik hazırladı. O da ekranlarınıza gelirken yorumcu

0: 302 milyon euroluk bir kadro değerine sahip Fenerbahçe. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ve takımda çok fazla yıldız var ama özellikle son dönemde artan performansı ve yaşı da düşünüldüğünde, kariyeri de düşünüldüğünde Mason Greenwood şu anda takımın yıldızı olarak görünüyor. Özellikle Avrupa basınında da Fenerbahçe, Mason Greenwood ve Lukaku gibi isimlerden değerlendiriliyor. Yaş ortalaması oldukça yüksek rakiplerine nazaran rakipler arasında en yüksek yaş ortalaması Fenerbahçe'de 28.3'lük bir yaş ortalaması söz konusu. Geçen sezonda ligi ikinci tamamlamıştı Sarı Lacivertler hatırlanacağı üzere. Peki Fenerbahçe'nin bir diğer rakibine bakalım. Liverpool'la devam ediyoruz ki Liverpool son dönemde çok fazla Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la mücadele etmişti. Son 16 turunda ilk maçı Sarı Kırmızılar kazanmıştı hatırlayacaksınız. 963 milyon euroluk bir kadro bedeli var şu anda Liverpool'un. Tabii ki orada da bir teknik direktör değişikliği yaşandı ve Andoni Iraola takımın başına geçti. Baskı çalıştırıcı. Takımda çok fazla yıldız var. En büyük yıldızlarından biri Trabzonspor'a gitti. Muhammed Salah şu anda Szoboszlai üzerinde yoğunlaşmış ve daha çok oyun planını Szoboszlai üzerinden şekillendiren bir Liverpool var. Alexander Isak gibi, McAllister gibi oyuncuları da var ama şu anda tabii en performansı yüksek ve en istikrarlı oynayan Szoboszlai orta sahada. Yaş ortalaması 25.7 ve geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamladı ki bu sezonda Newcastle beraberliğiyle başladığı lige çok iç açıcı performans göstermedi. Bunu da hatırlatalım. Atletico Madrid deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Yıllardır Diego Simeone önderliğinde yoluna devam ediyor Atletico Madrid. 661 milyon euroluk bir kadro değeri var. Takımın yıldızı Julian Alvarez kağıt üzerinde ama Julian Alvarez üst üste 3 gündür Atletico Madrid antrenmanlarına katılmıyor. Bir kriz söz konusu orada. Oyuncu takımdan ayrılmak istiyor ve tribünler inanılmaz tepkili. Son maçta yuhalandı, gözyaşlarına boğuldu oyuncu. Şu anda çok da yıldız verimi alamıyor Julian Alvarez'den. Atletico Madrid'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Yaş ortalaması 27 ve ligi 4. sırada tamamladı geçen sezon. Roma ile iç sahada oynayacak Fenerbahçe. Orada da şöyle bir hikaye var. Osterwold Roma'ya transfer olacaktı ama transfer iptal oldu. Oyuncu geri dönüyor. 574 milyon euroluk bir kadro değerine sahip Gasperini önderliğinde takımın yıldızı Daniel Malen. 25.2'lik bir yaş ortalaması var ve geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamladı. Aston Villa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe. Zaten geçen sezon oynadığı bir rakibiydi. Unai Emery önderliğinde onlar da gerçekten bir turnuva takımı hüviyetine büründü ki UEFA Avrupa Ligi'nin gediklisidir biliyorsunuz Unai Emery. Çok fazla kazandı bu kupayı UEFA Avrupa Ligi'ni. Şimdi ise de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyorlar. Takımın yıldızı John McGinn 26.8'lik bir ortalamayla geçen sezon ligi 4. tamamladılar. Villarreal ile iç sahada oynayacak Fenerbahçe. Galatasaray bu sezon Villarreal ile hazırlık maçı oynamıştı hatırlayacaksınız. 331 milyon euroluk bir kadro değeri var. Inigo Perez önderliğinde takımın yıldızı Mikel Tatse 26.1'lik yaş ortalaması ve geçen sezonda ligi 3. tamamladı. Şimdi bu Fenerbahçe'nin rakipleri arasındaki şampiyon takımlara bakalım. Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de oynayacak. Stamford Bridge'de oynayacak. İslam maçlarını bundan böyle Arda Turan'ın öğrencileri. 189 milyon euroluk bir kadro değeri var. Alisson takımın yıldızı ve geçen sezonunda şampiyonuydu Shakhtar. Slavia Prag o da kendi liginde şampiyon tamamladı. 113 milyon euroluk bir kadrosu var. Tripovski'nin öğrencilerinin takımında Thomas Schorey ön plana çıkıyor. Onların da yaş ortalaması 24.5. LASK da 43 milyon euroluk bir bedele sahip. Bu kadrolar arasındaki en mütevazı takım. Kübayer önderliğinde takımın yıldızı Samuel Adeniran ve yaş ortalaması da 25.2. Önce Fenerbahçe'nin rakiplerini değerlendirerek başlayalım. Cem Hocam yıllar sonra Devler Ligi'ne geri döndü Fenerbahçe.
1: Evet, 18 sene sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne, bugüne kadar uzun zamandır oynamayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ait olduğu yere döndü diyelim. Öyle başlayalım söze. Harika bir tablo hazırlamış arkadaşlar. Herkesin emeklerine sağlık.
0: Evet,
1: çok güzel, çok
0: ediyoruz.
1: Detaylı. Herkese çok teşekkür ederiz. Ya tabii buradaki en önemli şey sizin Şampiyonlar Ligi'ndeki yerinizi belirlemek. Yani nereye belirliyorsunuz ve buradaki maçları oynarken de ilk başlanacak olan maç belli mi yoksa?
0: Hayır hocam, şu hiç an belli. Sadece iç saha ve dış saha olayı belli.
1: Bu fikir, hangi maçlar önce başlayıp belli değil.
0: Takvimler tamam. Yarın belli olacak.
1: Tamam. Ya bugün evet bu kadro değerleri üzerinden baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin de ciddi bir kadro değeri olan bir takım olduğunu söylememiz lazım.
0: Tabii.
1: Ama ben mesela zorluk derecesi yüksek maçlar olarak tabii ki Atletico Madrid deplasmanı, Aston Villa deplasmanı,

0: Liverpool'la oynayacağınız her şeyden evvel içerideki maç, Shakhtar deplasmanı, bunlar zor maçlar, kolay maçlar değil. Ama eğer siz bir hakikaten çıtayı yükseltmek istiyorsanız bir başka seviyede bir maçlar oynayarak ancak bu çıtayı yükseltebilirsiniz. Yani sizin liglerde oynayacağınız bu maçlarla yapmış olduğunuz maçların kalitesiyle Türkiye Ligi gerçekten çok farklı ve farklı mentaliteyle farklı boyutlarda oynuyorsunuz ve Fenerbahçe'nin bugün bu eşleştiği rakiplere baktığınız zaman işte sizin söylediğiniz gibi kendi liglerinde şampiyon olmuşlar. Avrupa kupalarında şampiyonlukları olan takım Liverpool, işte Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyon olan takım Atletico Madrid, Aston Villa, hepsi bunların ya final, çeyrek final, finaller, Şampiyonlar Ligi'nde çok gediklisi olan takımlar. Bu takımlarla oynarken muhakkak ki işte sizin oynayacağınız hangi ligin arasına gelecek? Belki ondan öncesinde bir belki derbi maçı mı oynanacak? Derbiden önce mi oynanacak? Ve buradaki bu parametreleri düşünürken maçın nelerle karşılaşacağınızın da bir muhakkak ki bir fihristi olması gerekiyor. Shakhtar Donetsk'te İngiltere'de Chelsea'nin stadında oynayacaksınız. Bu da bilmiyorum dezavantaj mı, avantaj mı? Belki de İngiltere'de Fenerbahçe'nin hakikaten taraftarında çok fazla olduğu bir ülke olduğunu da söylememiz lazım. Oraya gidecek taraftarların da çok fazla olduğunu tahmin ediyorum açıkçası. Ben mesela zorluk derecesi yüksek maçlardan bence puan almaya çalışmak lazım. Yani hangisi olur o maç? İşte İstanbul'da oynayacağın Liverpool maçını yenmekten daha ziyade ya sen kontrollü bir puan cepte düşünerek hareket edeceksin. Ha, 3 puan tabii kim istemez ki? Yani bu zorluk derecesi maçları sen oynarken özellikle İstanbul'daki Liverpool maçını kesinlikle bir şey ispattan daha ziyade o oyunu, o mesela belki de şimdi biz maçı konuşuyoruz ama kaçıncı maçı oynayacak Liverpool'la Fenerbahçe onu bilmiyoruz tabii ki. Yani ama Liverpool'un güçleri üzerinden konuştuğumuz bir tabloya baktığımızda da Liverpool'a kaybetmeyeceksin. Ya bazen kaybetmeyeceğin maçlar var, bazen de kazanman gereken maçlar var. Hı. Ama bazen oyunlar öyle seni bir yere getirir ki kazanman gereken maçlarda puan kaybedersin. Ama puan beklediğin, puan kazanayım dediğin maçlardan 3 puan da alabilirsin. Dolayısıyla o tamamen senin o günkü maça nasıl hazırlandığın ve takımın hangi seviyede olmasıyla ilgili çok önemli bir zaman dilimi içerisinde olduğunu düşünüyorum. İkincisi de işte deplasmanda da mesela oynayacağın maçlardan bir tanesi Shakhtar Donetsk'ten. Yani puan mı almak için oynayacaksın yoksa işte puanlara mı oynayacaksın? Dediğim gibi yani hangi maçta hangi puana ne kadar ihtiyaç olduğunu bence daha çok tabloyu hani tarihler belirledikten sonra ve de kimin nerede hangi tarih aralığında oynayacağını iyi hesaplamak lazım. Onları o tabloyu da görmek lazım. Hı hı. Ama bir gerçek var ki yani madem burada işte Lask olsun, Slavia Prag olsun, gerekirse Villarreal olsun. Yani Villarreal mesela Slavia Prag'da içeride oynayacağın maçları kazanman gerekiyor. Lask'ı dışarıda kazanman.
1: Puan tahminlerinizi buradan seçmeye çalışıyorum ama yaptınız mı?
0: Ben yaptım şöyle. Mesela Lask şöyle başlayalım. Hı. Mesela Atletico Madrid'de bir iyi senaryom var, bir kötü senaryom var. Atletico Madrid'de puan almıyorum.
1: Sıfır yazıyoruz Atletico'ya.
0: Sıfır yazıyorsun.
1: Tamam.
0: Liverpool'da sıfır yazıyorsun.
2: Nasıl hocam? İstanbul'da sıfır mı yazıyorsun?
0: Sıfır yazıyorum. Tamam. Ya, hayır. Kendime göre bir şey tablom var. Bir iyi tablom var. Bir de kötü bir
2: hayır,
0: senaryo.
2: Hayır yani şu an puan alacağımız şeyleri işaretliyoruz ya.
1: Bence
2: yani
1: direkt
2: puan yazıyoruz ya.
0: Peki o zaman
1: sıfır.
0: Şöyle yapalım.
1: Evet, bir dakika, Atletico'ya bir dakika, sıfır
0: peki,
1: mı dedik?
0: Hayır başka
1: bir tamam şey. Sıfırdan yapıyoruz peki.
0: Hayır peki. Atletico Madrid bir puan.
1: Bir puan evet.
0: Liverpool bir puan.
1: Evet.
0: Aston Villa bir puan.
1: Evet.
0: Roma 3 puan.
1: Evet.
0: Shakhtar 3 puan. Villarreal 3 puan. Slavia 3 puan. Lask 3 puan. Bu iyi tablomdu. Demin anlatıyordum ama Murat biraz yüksekten gelince bu tabloya
1: döndü. Siz şimdi iki tane ihtimal yaptınız ya. Evet. Biz direkt aslında hani
0: Anladım tamam.
1: En realist baktığınızda böyle mi diyorsunuz hocam?
0: Yani böyle diyorum. Bu iyi bir tablo. Yani benim için şahsen bu tablo iyi bir tablo Fenerbahçe açısından baktığımda.
1: Bakıyorum toplam puana. Atletico Madrid 1, 18. Liverpool 1. Toplam 18 çok çok iyi. Yani
0: İşte tabii.
1: Mükemmel neredeyse.
0: Ama şöyle yani biz tabii en iyisini olmasını istediğimiz bir tablo. Tabii. Bir de real gerçek bir tablo var. Yani.

0: Yani onu da düşünmek lazım. Bazen takımımız ne olursa olsun, yani Liverpool'dan da mağlup olmak doğal olarak da olabilir. Aslında mağlup olurken şunu düşünmek lazım sevgili Rezan. Yani takımın çok sarsılmaması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilecek bir konumda olsun. O senin almış olduğun mağlubiyet sana bir oyun olarak veya bir maç sonrası için seni çok böyle sarsmasın. Önemli olan o. Tabii ki yoksa Liverpool maçın favorisidir. İstanbul'da da olsa favorisidir ama bu maçları da yenebilecek kalitede bir kadron var. Onun için söylüyorum. Ya bu maçlar seviyesi yüksek maçlar, zorluk derecesi yüksek maçlar. Ama ben mesela geçen seneki istersen bir kontrol et sen de Şampiyonlar Ligi'nin ilk 8'ine baktığın zaman 15 puan ve üstüyle başlamışındır diye düşünüyorum.
1: Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde liderin puanı 24'tü hocam.
0: 24, 8. Evet. 15 mi 18?
1: 8'incinin puanı 16'ydı. 16. Yani şöyle söyleyeyim 5, 6, 7, 8, 16 çarpı 16 puan toplamış. Tabii. Real Madrid 15 puanla 9. oldu.
0: Bravo. Şimdi o 8 ile 16 arasında ya bir yer bulacaksın veyahut da 24 ile
1: zirveye. Tabii ki ilk başta evet. Yani en gerçekçi hedefimiz ilk 24'e girmek olmalı.
0: İlk 24'e girmek olmalı. Ondan sonra şey yaparsın ama biz tabii daha çok yani bir Türk insanı olarak bir Fenerbahçeli olarak da benim bu tabii ki tablom bana göre iyi bir senaryo olan tablo.
1: Murat Özbostan peki hem genel tahminlerinizi alayım yani nasıl bir kura çekti Fenerbahçe sonrasında da puanlarınıza bakalım.
2: Yani orta eyvah diyecek bir şeyi çekmedi kura çekmedi yani bakıldığında bana göre 10 üzerinden 6.5-7'lik bir kura çektiğini söyleyebiliriz. İki tane sıkıntılı maçı var. İşte biri Liverpool, Atletico Madrid. Ama orta düzey maçları var. Aston Villa, Roma, işte Villarreal. Yani bakıldığı zaman ve puan alınması gereken maçlar var. Prag, Linz. Yani bunlar bakıldığı zaman ben 11-12 puanın fena bir puan olmadığını düşünüyorum. Yani gruptan çıkacak. Hatta yani 12-13 puan iyi bana göre çok iyi bir puanlama olur. Yani 14 puan da olsa o zaman müthiş bir şey olur.
1: Tabii ki.
2: Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var, kaliteli bir kadrosu var. Bakıldığı zaman ve şu anda bir iki tane daha takviyeden ve yıldız takviyesinden bahsediliyor. İşte bu Raceford ismi ciddi ciddi konuşuluyor.
1: Evet.
2: Ciddi ciddi gündemde. Hatta bugün Fenerbahçe'nin İngiltere'de görüşmeler yapacağı haberleri çok fazla ciddi bir şekilde var. Tabii biraz önce söyledik Osterbold'e geri döndü. Ben gideceğini artık sanmıyorum. Çünkü onunla ilgili belki konumuzun biraz hemen dışarı ama bir bilgi de vermek lazım. Oradaki kontrollerde aralığın sonu ocağın başı gibi sahalara dönebileceği vurgulanmış. Yani oradan öyle bir rapor vermişler. Yani Fenerbahçe ben de evine baktığım zaman şöyle bir yani Atletico Madrid deplasmanına 0 puan yazıyorum. Liverpool'a evde 1 puan yazıyorum. Aston Villa 0 puan yazıyorum deplasman. Roma'ya 3 puan yazıyorum. Shakhtar Donetsk deplasmanına 1 puan yazıyorum. Villarreal 1 puan yazıyorum. Slavia Prag 3 puan yazıyorum.
0: İçeride Villarreal'e 1 mi yazıyorsun?
2: Efendim?
0: İçeride Villarreal'e 1 mi yazıyorsun?
2: 1 yazıyorum evet.
1: Evet.
2: LASK maçına da deplasmanda 3 yazıyorum.
1: Toplam 11 puan.
2: 11 puan filan herhalde.
1: Geçen sezon şöyle söyleyeyim 24. takım 9 puanla gitmişti playoff'a. Ya bu 11-12 puanlık ortalamalar genelde playoff turuna katılmak adına yeterli oluyor.
2: Evet. Yani bunu başarı
0: 24'e girmek için yol gider.
1: Evet, 24'e
2: yani bunu başarması
1: için
2: lazım zaten. Ya bu sürpriz bir şey değil. Bunu başarması lazım. Dediğim gibi yani bu iyi bir kadro. Kaliteli bir kadro, elit bir kadro. Ve şimdi birkaç tane daha böyle önemli takviye de olursa yani zaten mevkisel olarak baktığımızda her mevkinin 2-3 tane alternatifi olan bir şeyden bahsediyoruz. Takımdan bahsediyoruz. Burada önemli olan biraz da hocanın performansı. Yani çünkü tartışıldığı anlar oluyor. Kendisi bir şeyler söylüyor. Çok eleştirilerden dolayı bunları çok kafasına taktığı da belli konuşmalarından maç sonra. Yani bunlar neden önemli? İşte bu hocaların bazı şeyleri çok da fazla kafalarına takmamaları, takımlarına tamamen odaklanmaları gerektiği düşünüyorum. Yani Fenerbahçe özetle iyi bir kura çekti ya böyle eyvah demeyeceğim bir kura çekti.
1: Katılıyorum. Bu arada istatistik sağlayıcısı birçok firmanın yaptığı tahminlere göre de Fenerbahçe şu

0: Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde en kolay 3. fikstürü çekmiş. Galatasaray'ın da en zorlu 13. fikstürü çektiği yönünde de tahminler. Tabii orada çok farklı parametreler de devreye giriyor. Geçtiğimiz sezonki performanslar, şu an güncel kadronun durumları vesaire derken şu anda tahminler bu yönde. Ben de hemen hızlıca tahminlerimi yapayım, sonra Galatasaray'a geçelim. Ben Atletico Madrid deplasmanına sizin gibi 0 puan yazdım. Liverpool'dan 1 puan, Aston Villa'dan 1 puan, Roma'dan 3, Shakhtar'dan 1, Villarreal'den 3, Slavia Prag'dan 3, LASK'tan da 3 puan şeklinde dağıttım. Ortalama 3, 6, 9, 15 puanlık bir senaryo çizdim. Tabii bunlar tamamen
1: müthiş
0: tahmini.
1: Bir performans puan şeyi.
0: Yani orada beni en çok korkutan Atletico Madrid ve Aston Villa yani.
2: Ya aslında bu senaryolar şöyle, yani bunu yaparken biz tek bir senaryo üzerinden gidiyoruz ama iyi senaryo var, kötü senaryo var. Yani
0: tabii orada işte ben, dediğiniz şey önemli, evet, hocam, takvim önemli orada.
2: Takvim önemli. Ben mesela işte takvimin durumuna göre de kötü senaryom vardı mesela. O da aşağı yukarı 3, 6, 9, 12, 13 puan toplamış mesela.
0: Kötü senaryo da bu arada gayet yeterli olacak.
2: Tabii ama
0: için.
2: Mesela Atletico, Liverpool, Aston Villa hiç ben şey vermemişim, galibiyet vermemişim. Roma'ya vermişim, Villarreal'e, Slavia Prag'a, Lens'e vermişim. Ondan sonra da Shakhtar'a da bir puan vermişim mesela.
0: Evet, peki şimdi bir de Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın da tıpkı az önce Fenerbahçe'de olduğu gibi rakiplerini şöyle bir analiz edelim yine. Ben de ayağa kalkayım ve daha detaylı incelemiş olalım. Galatasaray düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor. Yine son şampiyon olarak, direkt olarak katıldı. Galatasaray'ın kadro değeri 344 milyon euro. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde. Takımın yıldızı Victor Osimhen. Yaş ortalaması 25.9. Hiç fena değil rakiplerine kıyas, yani rakipleriyle kıyaslandığında, ve şampiyon tamamladı geçtiğimiz sezonu. Tabii gerçekten de Galatasaray'ın ilk torbadan çok talihsiz rakipleri var. Son iki sezonun bu lig aşamasının iki şampiyonluğunu alan da Paris Saint-Germain'di ve yine Paris Saint-Germain var. Barcelona ile başlayalım tabii. Önce kadro değeri ve diğer parametrelere bakalım. 1.29 milyar eurodan bahsediyoruz. Hansi Flick de uzun zamandır birlikteliği sürüyor. Takımın yıldızı tabii ki son dünya şampiyonu Lamine Yamal. 24.2'lik bir yaş ortalamasıyla sezonu şampiyon tamamladı. Paris Saint-Germain 1.48 milyar euroluk bir kadro değeri var. Luis Enrique ile birlikte Avrupa'da süpürdüler neredeyse futbol ve kupa anlamında. Takımın yıldızı Ballon d'Or sahibi Osman Dembele 24.6'lık bir yaş ortalamasına sahip. Onlar da yine ligi şampiyon tamamladı. Aston Villa Fenerbahçe'nin olduğu gibi Galatasaray'ın da rakibi olacak. 535 milyon euroluk az önce bahsettiğimiz bütün değerler burada da geçerli. Sporting deplasmanına gidecek Galatasaray. Yine bir Portekiz takımı denk geldi. 416 milyon euroluk bir kadro değeri var. Rui Borja takımın başında. Takımın yıldızı Luis Suarez. Karışmasın kafalar, Kolombiyalı Luis Suarez 23.8'lik bir yaş ortalamasıyla ligi ikinci tamamladı. Feyenoord'a bakalım, 231 milyon euro. Van Bronckhorst yönetiminde tanıdık bir isim, Beşiktaş'ın eski hocası. Burada Ueda takımın yıldızı 24.9'luk bir yaş ortalamasıyla Hollanda Ligi'ni ikinci sırada tamamladı Feyenoord. Lille deplasmanına gidecek sonrasında, tabii takvim belli olmadı henüz, sonrasında dememe bakmayın. 267 milyon euroluk bir bedeli var, kadro bedeli. Davide Ancelotti takımın başında, yıldızının Olivier Giroud olması çok enteresan. Olivier Giroud 40'ı devirdi ama hala top seviyede oynamaya devam ediyor. 25.5'lik bir yaş ortalaması var. Yaş ortalamasını zaten Giroud yükseltiyor tek başına. Ligi 3. sırada tamamladılar. Stuttgart'la iç sahada oynayacak. 423 milyon euroluk bir kadro değeri var. Sebastian Hoeneß'in takımı. Takımın yıldızı tanıyoruz, Deniz Undavi. 24.8'lik yaş ortalaması ve 4. sırada tamamladı. Ve son olarak AEK'ya bakalım. Yunanistan deplasmanına gidecek Galatasaray. 84 milyon euroluk bir kadro değeri var. Takımın başında Marko Nikolić var. Takımın yıldızı Luka Jovic ve 27.7'lik yaş ortalamasıyla Galatasaray'ın rakipleri arasında yaş ortalaması en yüksek takım da AEK takımı. Murat Özbostan, sizinle başlayalım. Galatasaray'ın kurasını nasıl yorumluyorsunuz ve puan tahminleriniz neler?
1: Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir kere farklı şeyleri var. Bir transfer günlerdir, haftalardır, aylardır. İşte Galatasaray niye transfer yapmıyor, Galatasaray niye kadrosuna takviye yapmıyor diye bir fırtınanın içerisinde. Bir o taraftan bakmak istiyorum. Yani neden bu Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmadı, neden Şampiyonlar Ligi için daha önemli futbolcular alınmadı, transfer edilmedi tartışmaları hala devam ediyor. Kurallar çekildi, bundan sonra geriye çok kısa bir süre kaldı, diyelim ki bir hafta kaldı ve hala Galatasaray istediği transferleri, daha doğrusu taraftarın arzu ettiği transferleri yapmış değil. O zaman

0: Galatasaray'ın kadrosuna dönersek ve buradaki rakiplere baktığımız zaman zor bir kura çekti. Yani Galatasaray için kolay bir kura olmadı. Fenerbahçe için eyvah demedik. Galatasaray için eyvah biraz diyebiliriz. Hem de şundan diyebiliriz. Yani mevcut takviyeler yaptı ama o takviyeler açıkçası ya ne kadar da önemli oyuncular aldık türünden şekilde yorumlanmadı. İyi futbolcular olabilirler, genç futbolcular olabilirler. Ama şu Şampiyonlar Ligi serüveni için biz bu takıma iyi futbolcular, iyi yıldızlar aldık demiyor kimse. Ve bundan dolayı da çok ciddi, hatta dünden beri de, kura çekildiğinden beri de hala eleştiriler katlanarak devam ediyor. Ha, önümüzdeki 48 saat içinde, 3 gün içinde hani o meşhur uçaklar, jetler iner mi, inmez mi? Ben bekliyorum artık. Yani bir şekilde bir şey bekliyorum ama bir yandan işte o Leao'nun transferiyle ilgili bir türlü istenilen noktaya gelinemiyor. İşte Aston Villa'yı istediği, dün akşam en son akşam saatlerinde işte Portekiz basından haberler geldi orayı tercih ettiğine dair. Ve bu konuyla ilgili de çok somut bir şey şu anda elde yok. İşte Icardi gitti, hala bir santrafor takviyesi yok. İşte biraz önce dediğim gibi sol kanata beklenen hala bir takviye yok. Orta sahaya 10 numaraya hala beklenen 10 numara alındı. Bir tane daha orta sahaya oyuncu bekleniyordu. Stoper transferi içinde. Bir de işin bu tarafı var. Ama biz şu kuraya gelirsek, yani tabii ki buradan puan alınacak rakipler var. Yani PSG, Barcelona bana göre bu maçlardan puan alamaz. Aston Villa yine çok zor bir maç. Sporting deplasmanı çok zor. Yani diğer maçlar Feyenoord, Linz, Stuttgart, AEK buralardan puan toplayabilir.
1: Peki tahminlerinizi
0: Tahminlere de bakarsak yani Barcelona'dan 0 yazıyorum. Paris Saint Germain'e 0 yazıyorum. Aston Villa'ya 1 yazıyorum. Evet. Sporting deplasmanı 0 yazıyorum. Feyenoord 3 yazıyorum. Lille deplasmanına 1 yazıyorum. Stuttgart'a 3 yazıyorum. AYK deplasmanına 1 puan yazıyorum.
1: 1 puan AYK. Evet.
2: Barcelona, özür dilerim, kaçırdım onu ya. Barcelona 0, Paris Saint-Germain
0: yani 1, 4, 9 puan. 9 puan, evet. Şu anda 9 puan benim tahminim.
1: Evet, yani çok çok zor ve kötü bir senaryo
0: kötü
1: çıktı
0: bir
1: ortaya.
0: Oldu, evet.
1: Ama tabii işte o Barcelona ve Paris Saint-Germain işi o kadar zorlaştırıyor ki gerçekten Galatasaray adına. Bakalım fikstür ve takvim belli olduğunda inşallah hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için bunu yürekten diliyoruz. Bu kafa takımlar işi çoktan bitirmiş olsun da hani sonlara kalsın en azından iddia kısmı, işin iddia kısmı onlar adına inşallah
0: yani
1: azalır.
0: Sporting'i
1: ama...
0: 0 yazdım ama hadi oradan zor bir deplasman 1 diyeyim, 10 puan da bırakayım bu.
1: Peki, toplam 10 puan. Zaten az önce de söylemiştim, geçen sezon 9 puan ilk 24 için yetiyordu. Ama evet, tabii işi de şansa bırakmamak gerekiyor. Tabii bu tahminleri yaparken şunu da göz önünde bulundurdu zaten Murat Özbostan. Galatasaray'ın takım kadrosunun derinliği şu anda çok tartışmaya açık. Evet. Çok önemli bir yıldızının yedeği yok. Osimhen'e bir şey olsa sadece bir santrfor kaybetmeyecek. Aynı zamanda takımları, rakip takımları çözecek bir, evet, oyuncusunu da kaybedecek. Büyük bir kilit açıcı çünkü Victor Osimhen tek başına. Cem Hocam, nasıl bir fikstür çekti Galatasaray?
2: Ya bir kere gerçekten zor bir fikstür, kolay değil. Baktığımız zaman kadro değerlerine baktığımız zaman evet, dengeli bir kadro değeri var belki Galatasaray'ın bu 8 tane takım içerisinde ama bir gerçek var ki finalleri de zaten 1 milyarın üzerindeki takımlar oynuyor sevgili Rıza.
1: Tabii.
2: Yani bugün hani hep konuşuyoruz ya işte para önemli değil, yeter ki oyun olsun, yok işte kadrolar, şunlar bunlar, teknik adamlar, bakışlar söylüyoruz ama işin realitesine, sonucuna geldiğin zaman da bugün finalleri hepsi 1 milyarın üzerindeki takımlar final oynuyor ve yarı final oynuyorlar. Çünkü bu kadroların değerleri neyi bize anlatıyor biliyor musun esasında? Bize bu kadroların bu fiyatlarda olmasının en büyük nedeni kadronun sürdürülebilirliği. Her sene varlar. Her sene oynuyorlar. Her sene bir kupaları var. Her sene muhakkak ki bir yarı final finaldeler. Ya yani bu kadroları zaten kurulmasının nedeni bu zaten. Hep o organizasyonların içerisindeki, yani bugün dünyadaki işte en iyi organizasyon Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa Kupası tamam ama Şampiyonlar Ligi'de bugün Avrupa Kupası ile eşdeğer bir organizasyon olarak görülüyor. Bu organizasyonlar

0: içerisinde bu kadar bu fiyatlarla zaten ancak olabiliyorsunuz. Şimdi 84 milyon AYK ne kadar olabilir ki? Yani mesela işte bizim Türk takımlarımız Galatasaray, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, bunlar da bir yere kadar gelebiliyorlar. Zaten buradaki önemli hadise Türk takımlarının o bir yere kadar gelebilme eşiğini aşabilmesi lazım. Bunu tabii ki kadro değerleri çok önemli ama kadronun planlanmaları da öyle. Murat Demin çok güzel izah etti, anlattı. Yani Galatasaray bence bugüne kadar gelmiş olan bu planlamanın içerisinde en rahat zamanlama olarak kulüp Galatasaray'dı.
1: Evet.
0: Bunların çok daha evvel, yani son anda ayın ikisine gelmiş, hala iki tane üç tane transferden bahsediyor. 3 gün kalmış zaten. Şampiyonlar Ligi'nin işte kuralları çekildi. Tarihler belirlenecek. Siz hala kadroyu yapılandırmayla uğraşıyorsunuz. Bunların çoktan bitmiş olması lazım. Burada biraz
2: Fırsat
0: zafiyetlerimiz var.
2: transferi yapacaklarmış hocam.
0: Fırsat transferi. Ya ben bir şey söyleyeyim Murat. Fırsat transferini kadron tamamdır. Bir tane yapabilirsin. Ama 3 tane kadronun içerisinde birdenbire esas ana net bir oyuncu koymak kolay bir şey değil. Ve bu yüzden de Galatasaray böyle bir avantajı kaçırdığını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmanın getirmiş olduğu, bu kadar zamanın elinde olduğu rahat, öncesinden de belirlenmiş bir şampiyonluktan sonra planlamayı çok daha rahat çözmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Hala bir transferler bekleniyor Galatasaray'a
1: bakıldığında. Evet, Leo bekleyiş
0: Leo'ya
1: hala
0: bekliyor.
1: Var.
0: Hala birkaç tane. Ben açıkçası bir iki tane daha sürpriz isim çıkarsa şaşırmayalım diye de söyleyebilirim.
2: Ya Leo o işi de acayip bir şey gibi, yani çorbaya dönmüş bir transfer. Yani uzun zamandır özellikle Galatasaray üzerinden, yani olacak mı olmayacak mı diye sürekli tartışılan bir oyuncu ve son gelinen noktada Galatasaray 12 milyon euro oyuncuya veriyor ama Aston Villa'yı tercih etmiş, yani daha
1: resmi evet, öyle
2: bir şey
1: haberler
2: yok da
1: çıkıyor.
2: Böyle haberler var ama Galatasaray bunu tersine çevirmek için çabalıyor. Belki 12'yi 15'e çıkartır, bilemiyorum
1: i̇şte
2: artık.
1: İşte son yani dakikalara kalınca kulüpler de fiyatı arttırıyor haliyle. Hocam evet, çok az bir süremiz kaldı. Puan tahminlerinizi rica edeyim.
0: Önemli olan burada geçen sene biliyorsun ilk 8'e girecek mi diye konuşulan Galatasaray almış olduğu 10 puanla 20. sıradan girdi.
1: Evet.
0: Ve bu yüzden de buna çok dikkat, buna bir baz alması gerekir diye düşünüyorum. Ben Barcelona'ya da 0 veriyorum. Barcelona 0.
1: PSG.
0: Paris Saint Germain 0.
1: Aston
0: Villa 0. Sporting 1. Feyenoord 3. Lille 1. Stuttgart 3. AEK 3. 3, 6,
1: güzel.
0: 9, 10, 11. 12.
1: Evet.
2: Hocam
1: Murat
2: Aston
1: Özbosan,
2: Villa
1: 10,
2: 0 mı verdiniz?
1: 0 verildi.
0: Aston
1: evet.
0: Villa'ya 0 verdim.
1: Cem Pamiroğlu'nun tahminlerine göre Galatasaray'da 11 puan toplayacak gibi görünüyor. Ama tabii yine hatırlatalım, Şampiyonlar Ligi bu, hiçbir şey belli olmuyor. Yani geçen sene Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini de düşünmemiştik belki. Ama yendi, hem de bunu 2 kere başardı Galatasaray. Sonrasında tabii istemediği sonuçlar da aldı. Şampiyonlar Ligi'nde genellikle, özellikle Fenerbahçe Galatasaray için söylüyorum, esas puan hedeflediği maçlar tabii ki bu büyük takımlar sizin de dediğiniz gibi olmamalı. Daha böyle dişini geçirebileceği karşılaşmalardan en başta galibiyeti hedeflemeli, inşallah da alır.
0: Şunu da hemen ilave edeyim. Yani geçen sene baktığınız zaman 10 puan almış bir Galatasaray'ın 20. sıradan girdiğini düşünürseniz, burada alacağınız puanlar da kimden, nereden, ne kadar almaktan daha ziyade Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de ilk 24'ün içerisindeki puanları
1: tabii
0: garanti etmesi lazım.
1: Aynen öyle. İlk 8 doğrudan gidecek. 9-24 arası da kendi arasında playoff oynayacak. Ben de yayını kapatmadan şöyle bir kendi tahminlerimi kabaca yapmak isterim. Barcelona maçı da benim de çok açıkçası bir beklentim yok. Paris Saint-Germain ve Barcelona maçlarından. Tabii orada yine hatırlatalım, yarınki takvim belli olunca daha da farklı belki konuşabileceğiz. Buralardan çok bir beklentim yok. Aston Villa karşısına ben de bir puan yazıyorum Murat Özdostan'ın yaptığı gibi. Sporting deplasmanından umutluyum. Buradan bir galibiyet çıkarabileceğimize inşallah inanıyorum. Feyenoord maçından da yine 3 puan yazıyorum Galatasaray'a. Lille deplasmanından 1 puan. Stuttgart'tan 1 puan, AEK'dan da 3 puan yazıyorum. Toplamda 3, 6, 9, 12 puan da benden geldi. İnşallah dediğim gibi 12-13 puan ortalamaları Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna kalabilmek adına yeterli oluyor. Sonrasında playoff turunda da ikili bir eleme usulü oynanıyor. İçeride ve dışarıda karşılaşmalar oynanıyor. Bakalım orada da yine tahminlerimiz tutacak mı? Murat Özbostan 10, Cem Pamiroğlu 11, benim puan ortalamam da 12 idi ve böylelikle de süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık Cem Pamiroğlu.

0: Özbostan. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Birazdan gün ortası programında hem UEFA Avrupa Ligi hem de konferans ligi kurallarını canlı olarak değerlendireceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Aspor Radyo.
1: Oldukça rakipler belli oldukça da an be an sizlere aktaracağız ve yorumlayacağız. Ama öncesinde dün neler yaşandı bir onları hatırlayalım. Beşiktaş'ta başlayacağız. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında ilk karşılaşmada 3-0 mağlup ettiği Kaunas Jalgiris deplasmanına çıktı. Deplasmandan 1-0'lık yenilgiyle ayrılsa da siyah beyazlılar toplam skor avantajıyla adını Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yazdırmayı başardı.
2: İşaret geldi. Vlahovic'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan avuta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabian Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi.

0: çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılım.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Zalgiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Ataktan serilecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaunas Žalgiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semihtan çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahit. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Žalgiris karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Bu maçın analizini yapmaya gerek yok. İlk karşılaşmanın rahatlığı vardı dedi.
3: Da stare giù perché
4: asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun en büyük ilk en büyük hedefimize ulaştık, o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak safımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Yani maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında. Çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık. Öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında. Ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok. Çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analiz yapılmaz. Performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz. Avrupa Ligi, söylüyorum tekrardan, çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence şampiyonlar gibi Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda, oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig bilgi olsun. Hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız, nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
5: Di grande qualità, un centrocampista.
2: Evet, UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı birazdan başlayacak. Şu anda ödül takdimleri yapılıyor. Birazdan da kura çekimine geçilecek. Peki kurada bizi neler bekliyor? Siyah beyazlar hangi torbadan katılacak ve muhtemel rakipleri kimler? Ekranlarınıza grafik olarak gelirken şöyle bir rakiplerimize de göz gezdirmiş olalım. Beşiktaş kuraya 4. torbadan katılacak değerli izleyenler. Peki diğer torbalarda hangi takımlar var? 1. torbada Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya takımları 1. torbada yer alıyor. Turnuvanın doğal favorilerinin olduğu bir torba olduğunu yeniden altını çizelim. 2. torbada Trabzonspor ne yazık ki dün eleyen Ferencvaros var. Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht takımları da 2. torbadan katılım sağlayacaklar. 3. torbada Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace ki onlar son konferans ligi şampiyonu, Bournemouth, Sunderland, Serie, Jagiellonia, Omonia ve Celta Vigo takımları yine burada yer alacak. Beşiktaş'ın yer aldığı 4. torbada Hoffenheim, Torense, Apoel Berşeva, Neknimegen, Ofi, Lindstrom, Levski, Sofia ve Ararat takımları var. Her torbadan ikişer takım gelecek. Toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak. Siyah beyazlar rakibini bekliyor. Birazdan kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın rakiplerini öğreneceğiz. O belli olana kadar da şimdi bültenimize Trabzonspor gündemiyle devam edelim. Trabzonspor dün UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında Ferencvaros'a 4-0 yenildi. Toplam skorla birlikte Bordo Maviler her iki maçta da mağlup olduğu rakibine karşı elendi. Konferans ligine gitti. Maçtan hemen sonra Fatih Tekke istifa kararı aldı. Trabzonspor hocayı kararından döndürdü ve şu an için birliktelik devam ediyor. Neler yaşandı? Perde arkasında neler oldu? Bu ayrılığın arkasında neler var? Ayrılık isteğinin arkasında neler var? Haberimizde izleyelim.
6: Trabzonspor'un deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 yenildiği maçın ardından Fatih Tekke krizi yaşandı. 2025'in Mart'ından beri Bordo Mavili takımı çalıştıran ve geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Tekke maçın ardından istifa etti. Avrupa Ligi playoff karşılaşmasından sonra Aspor'a konuşan 48 yaşındaki teknik adam, "Sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum," dedi.
7: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim, bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Bu kaosu ki Yani kulübümüzün durumunu biliyorsun. Bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındaki de biliyor.
6: Bu açıklama futbol camiasını şoke ederken Trabzonspor yönetiminde

0: Kulübü'nden gece yarısı açıklama geldi. Bordo Mavili Kulübün internet sayfasından yayımlanan açıklamada, Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir denildi. Açıklamada, Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesine de yer verildi.
1: Evet, gün ortası programımızda konuklu bölümümüze geçiyoruz. Caner İşbeğendiren bizlerle birlikte olacak. Hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki kuralları hem de Konferans Ligi'ndeki kuralları konuğumuza değerlendireceğiz. Caner hoş geldin.
2: Hoş bulduk Beyza.
1: Avrupa Ligi'ne geçmeden önce bir Konferans Ligi'ne de bakalım istiyorum. Çünkü tabii Avrupa ki. Ligi kurasından hemen sonra da Konferans Ligi kuralları belli olacak ve Trabzonspor da rakibini bekleyecek. Ekranlarınıza geliyor, toplamda 6 torba olacak. Trabzonspor da burada 4. torbadan katılım sağlayacak. İlk torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag takımları yer alıyor. İkinci torbada Midtjylland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos ve Brighton Hove Albion var. Üçüncü torbada Lugano, Hetafe, Kuopio, Twente, Lincoln Red ve Boraç takımı var. Dördüncü torbada Turiden, Brann, Harts, Kayrat, Trabzonspor ve Craiova takımları yer alacak. Beşinci torbaya da göz atalım. Toplamda 6 torba var. Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi'ne kıyasla 6 maç oynanacak. Burada her torbadan birer takım gelecek. Beşinci torba Riga, Hajduk Split, Jablonec, Norrköping, Aarhus ve Inter Club de Skaldes var. Altıncı torbada ise Tun, CSKA, Sofia, Kauno, Jalgiris, Mielbi, Iberia ve Ignacia takımları yer alıyor. Konferans Ligi'nin kuralları da birazdan Avrupa Ligi'nden sonra başlayacak ve şimdi biz Avrupa Ligi kısmıyla Caner İşbeğendiren'le değerlendirmelerimize başlıyoruz. Caner, bir yandan da tabii gözümüz yayıncı kuruluşun yayınında UEFA Avrupa evet. Ligi'nin kuralları birazdan çekilecek. Takımlar tanıtıldı ve format anlatıldı izleyicilere yeniden. Orada da Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi her torbadan ikişer takım gelecek. Beşiktaş, Jalgiris'i eledi. Tabii ilk karşılaşmanın bir rehaveti vardı. Bunu doğru. Hoca da söyledi. Her ne kadar 1-0'lık mağlubiyet gelse de oyun anlamında belli başlı eksiklikler vardı. Muhakkak. Biraz rotasyona bağlı, biraz rehavete bağlı. Bunların ne kadarı yansıyacak onu göreceğiz ama şimdi butona basıldı. Beşiktaş'ın rakiplerini bekleyeceğiz bir yandan. Nasıl bir senaryo çizdin Beşiktaş için onu sana sorayım.
2: Şöyle zaten Avrupa Ligi'ndeki rakiplere aşağı yukarı baktığımızda özellikle birinci torba senin de ifade ettiğin gibi şampiyonluğun aslında favori takımları diyebiliriz. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon. Bu takımların önemli çoğunluğu zaten Şampiyonlar Ligi'nden de uzun yıllardır aşina olduğumuz, tanıdığımız takımlar. Avrupa Kupalarında hep uzun yıllardır mücadele ediyorlar. Her sezon neredeyse Avrupa Kupalarında yer alıyorlar. Tabii burada en önemli unsurların başında örnek veriyorum. Her ne kadar mesela bir Lyon örneğinden bahsedecek olursak sıcağı sıcağına temsilcimiz
1: Fenerbahçe. Çok özür diliyorum, araya gireceğim. İlk torbadan Leverkusen'in rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın ilk rakibi Bayer Leverkusen olacak değerli izleyenler. Özür diliyorum. Bayer Leverkusen, Marsilya, Lyon, Salzburg, Dinamo Zagreb, Selye, Lech Poznan, Beşiktaş. Beşiktaş ilk rakibi belli oldu ve bu karşılaşma Beşiktaş deplasmanda oynayacak. Bayer Leverkusen deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlar. Bunlar sıralı değil. Yani maç takvimi henüz belli değil. Şu anda sadece ilk rakibini öğrendik sıcağı
2: evet.
1: sıcağına.
2: Ya Leverkusen 3-4-3 ekolünden İspanyol Carles Martinez takımın başında yeni geldi. Aslında onlar da böyle bir kabuk değişimi içerisindeler ama çok tehlikeli bir hücum hattı var. Onu paylaşalım. Öncelikle tabii ki Kofane genç oyuncu, oldukça tehlikeli bir isim. Bununla birlikte Patrick Schick, biliyorsun ki son 2-3 sezondur belki transfer dönemlerinde en çok konuştuğumuz isimlerden bir tanesidir. Genelde Beşiktaş ve Fenerbahçe için hep yazılmıştır forvet transferi için. Bununla birlikte yine Boniface, Leverkusen'in en önemli gol silahlarından evet. bir tanesi. Oldukça efektif hücum oyuncularına sahip. Sahipler. Bu bağlamda aslında tabii ki zor bir deplasman olacak ama hep söylüyoruz. Avrupa Kupalarında mücadele ediyorsanız zaten artık orada çok fazla rakip seçmek gibi bir lüksünüz olmuyor. Bu işte dün aynı konuyu Şampiyonlar Ligi için de sarf etmiştik aynı cümleleri. Şampiyonlar Ligi'nde işte Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın rakiplerini değerlendirirken Galatasaray evet Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi çok güçlü rakipler denk geldi. Ama işte dediğimiz gibi eğer zirveyi hedefliyorsanız, zirveye tırmanmak istiyorsanız yokuştan korkmamanız gerekiyor. Bu böyledir. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsanız da rakibin kim olduğu çok da önemli değildir. Dolayısıyla Avrupa Kupalarında mücadele etmek elbette

0: çalışması yok Beşiktaş adına. Milan'da da Ruben Amorim yönetiminde yeni bir sistem oturtulmaya çalışılıyor şu anda. Benfica hep bir Portekiz takımı gelir diye tahmin ediyordum. Buradan en azından ilk torbadan Benfica gelmedi. Bakalım birazdan şimdi kimler kaldı? Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya. Bakalım bunlardan hangisiyle Beşiktaş eşleşecek? Leverkusen ihtimalini, Leverkusen'le ilgili maç tahminimizi yaptık açıkçası. Tabii bir hoca değişikliği. Xabi Alonso'dan sonra değişen bir oyun kimliği değişikliği var orada. Geçtiğimiz sezonu da zaten gördük. Çok başarılı bir sıralama olmadı. Bundesliga'yı 6. sırada bitirdiler. Eski oyun sistemleri yok. Eski oyundan kalan oyuncular var ama eski oyun sistemlerinden bir eser yok. Evet, zorluk seviyesi yüksek.
1: Muhakkak tabii
0: çünkü
1: ki
0: bu turnuvalarda sürekli mücadele eden bir Bayer Leverkusen'den bahsediyoruz. Bundesliga takımı, kafaya oynayan bir takım. Her zaman ilk dördün, ilk beşin içerisinde yer almaya çalışan bir takım. Orada tabii Beşiktaş'ın yeni kadro yapılanması, Vlahovic transferi, Trossard transferi bu karşılaşmalarda fark yaratacak. Birazdan bütün rakipler belli olduğunda daha detaylı analizlerimizi de yapacağız. Şu anda AZ Alkmaar'ın da rakipleri belli oldu. AZ Alkmaar rakipleri arasında da yine Beşiktaş yer almıyor. Bundan geriye kim kaldı? Lyon'unki de çekildi galiba. Gözümden mi kaçtı? Evet, Lyon'unki de çekilmiş. Geriye kalan Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya takımları. Evet. Bakalım hangisi gelecek? Hangisini istersin bu üçünden?
1: Ya ben burada önümdeki kağıda Real Sociedad yazdım ama herhalde mantık olarak baktığımızda Marsilya daha iyi olur bizim açımızdan. Hı-hı. Yani çünkü şu anda finansal sorunlarla da bu kadar boğuşuyorken Marsilya biraz orada böyle krizden fırsat çıkarma durumuyla bir Fransız takımıyla eşleşmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Olympiakos'un
0: evet, Olympiakos da gelmedi. Artık geriye sadece Marsilya ve Sociedad ihtimalleri kalıyor. Bu arada ben de tahminlerime bir tanesi Real Sociedad'tı. Galiba bir de Benfica tahmin etmiştim.
1: Şu Torrense'yi mutlaka istiyorum bu arada Beşiktaş için.
0: Benim tahminlerim de var.
1: Benim de var. İnşallah gelir. Yani o da şu anda çok enteresan bir takım. Portekiz 2. Ligi'de mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl kupayı kazanmışlardı ülkelerinde. Böyle genelde çok alışık değiliz. Geçmişte çok az vardır ikincilikte mücadele edip Avrupa kupalarında bir sezon sonra mücadele eden takımlar. Dolayısıyla o seviye bir rakiple eşleşmek.
0: Beşiktaş'ın ilk torbadan diğer rakibi Marsilya oldu. Real Sociedad'ın da az önce rakipleri belli oldu. İlk torbadan Beşiktaş, Leverkusen ve Marsilya takımlarıyla eşleşti. Bakalım iç sahada mı oynanacak, deplasmanda mı? Kura çekim butonuna yeniden basıldığında aslında onu göreceğiz. Geriye kalan Marsilya olduğu için bunu yeniden hatırlatalım. Marsilya geldi. Gönlünden geçen oldu.
1: Yani muhtemelen iç saha maçı olacak, öyle tahmin ediyorum. Leverkusen deplasmanı olduğuna göre birinci torbadan diğer rakiple
0: iç saha olacak.
1: İç saha olacak. Yani burada tabii ki en önemli unsur Beşiktaş'ın iç sahada taraftar desteği, hiç kuşkusuz. O yüzden
0: evet, Beşiktaş belli oldu. İç sahada oynayacak Marsilya maçını. Yine hatırlatıyoruz, takvim henüz belli değil. Bunlar tamamen şu anda sıralama. Birinci torbadan sonra ikinci torbaya geçilecek. Sıra sıra belli olacak ve yarın da hem Şampiyonlar Ligi'nin hem de diğer turnuvalardaki maç takvimini öğreneceğiz. Bu takımlarda özellikle birinci torbadan gelen takımlarla daha sonradan oynamak her zaman avantaj. Tabii. Tabii şöyle avantaj oluyor bu takımlar. Eğer işini garantilediyse avantaj oluyor. Nasıl yorumluyorsun ilk torbadan Leverkusen ve Marsilya'yı genel olarak?
1: Evet, yani Leverkusen deplasmanı hiç kuşkusuz çok zor geçecek. Tabii ki buradaki ana unsur, en önemli detay bu maçın kaçıncı maç olacağı çok önemli. Yani birinci maç olması çok da bir tercihimiz olmaz dürüst olmak gerekirse. Biraz daha sonlara doğru oynamayı tercih ederiz elbette Leverkusen deplasmanında. Ama Marsilya beni çok ürkütmüyor dürüst olmak gerekirse. Elbette kadrosu bence oldukça etkili. Bruno Genesio'nun takımı fiziksel anlamda oldukça zor bir rakip belki ama yine de kağıt üstünde Beşiktaş'ın önceki Avrupa Kupası sınavlarından da pay biçerek örnek verelim. 2 sezon önce Atletico Bilbao'yu iç sahada 4-1 yendiği bir karşılaşma vardır. Yani Beşiktaş'ın aslında böyle tabiri caizse maç seçmek demeyeyim, bu çok yanlış anlaşılır ama büyük maçlarda biraz daha böyle ekstra bir motivasyonla, bir konsantrasyonla oynama durumu söz konusu. Dolayısıyla ben Marsilya maçından ümitliyim kendi adıma. Yani maçın tarihinden bağımsız, Eylül olur, Ekim olur, Kasım olur hiç fark etmez. Yani iç sahada Marsilya'yı mağlup edebileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Amir Mourinho'nun da eski takımı bu arada. Evet. Onun adına da farklı bir mücadele olacak bir yandan.
0: Ya Marsilya kağıt üzerinde Leverkusen'den daha diş geçirilebilecek bir takım. Hem içinde bulundukları dediğin gibi mali koşullar hem de atmosfer açısından da, yani çok böyle taraftar kültürü açısından da düşünmeye gerek yok.
1: Nasıl en önemli oyunculara ayrıldı sonuç itibariyle.
0: Aynen öyle. Beşiktaş'ın da kendi stadında oynanacak ve deplasman karnesi de iyi değil bu arada Marsilya'nın. Geçen sezon dış sahada çok fazla puan kaybettiler. Şimdi bakıyorum 17

0: maçta 9 yenilgi almışlar. Bence bu önemli bir istatistik. Dediğin gibi yeni teknik direktörü var. Takımda öne çıkan oyuncular var. Paixão gibi. Evet. Bunlardan bir tanesi de Paixão. Bakalım Beşiktaş bu karşılaşmalarda nasıl oynayacak derken ikinci torbadan da yine Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Celtic deplasmanına gidecek siyah beyazlar. Sonrasında da Union Saint-Gilloa ile oynayacak. Union Saint-Gilloa son yılların Türk takımı gediklisi oldu zaten. Evet. Hem Fenerbahçe ile oynadı hem Galatasaray ile oynadı. Ve bir Celtic deplasmanı. Celtic'te Laska playoff turunda bir müthiş bir geri dönüş karşısında ezildi diyelim. Evet. İlk maçı 3-0 kazanmışlardı. Las müthiş bir geri dönüşe imza attı. 5-1 yendi. Onlar da neye uğradıklarını şaşırdılar. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekken buraya geldiler.
1: Kesinlikle öyle. Yani 3-0'dan sonra böyle bir geri dönüş Las Gliniz'den muhtemelen kimse beklemiyordu. Ama işte futbol bu gibi sürprizlerle açıkçası çok daha anlamlı ve keyifli oluyor. Ya Celtic evet uzun yıllardır Avrupa kupalarında aşina olduğumuz zaten genelde İskoçya Ligi'ni domine eden takımlardan bir tanesi Rangers'la birlikte. Dolayısıyla Celtic her koşulda zordur. Yani Celtic deplasmanında oynamak zaten zordur başlı başına.
0: Tabii.
1: Atmosfer ve oradaki fizik mücadelesi anlamında genelde ada takımlarıyla oynamak çok da tercihimiz olmuyor. Ama Las Gliniz maçının her iki maçın da uzun özetini ben izlemiştim geçtiğimiz gün.
0: Bir de yani rövanşta da şimdi içeriden de hatırlattılar. Zaten öne de geçmişti Celtic. Yani toplamda 4-0'dan geri dönüş oldu yani.
1: Ama bir şey dikkatimi çekti Rezan. Özellikle dış şutlarda çok etkili Celtic. Yani attığı gollerin önemli bir kısmı dış şutlardan gelmiş. Hı hı. Oyuncuların önemli bir çoğunluğu dış şutlara başvuruyor genelde kapalı savunmalar karşısında ve hepsi de şutör oyunculardan oluşuyor. Dolayısıyla bu anlamda da dikkat edilmesi gereken rakiplerden bir tanesi.
0: Crystal Palace geldi ne yazık ki. Crystal Palace'la Beşiktaş içeride oynayacak. Güzel. İstemediğim bir takımdı bu arada ama ben illaki bir İngiliz takımı gelecek diye düşünüyordum. Omonia deplasmanı Crystal Palace'a iç sahada son konferans ligi şampiyonu. Çok fazla ismini nereden duyduk bu sezon? İsmail Asar transferi çok konuşuldu biliyorsun Galatasaray adına. Yani zor bir rakip. Dolmabahçe'de oynanacak olması büyük bir avantaj. Kuşkusuz. Tribün desteği olacak Beşiktaş adına ama yani orada 3 tane İngiliz takımı varken de keşke Crystal Palace gelmeseydi, Sunderland falan gelseydi.
1: Ya evet, Premier Lig kalitesi her zaman farklıdır. Dolayısıyla son Konferans Ligi şampiyonu bir rakip gelecek. Kuşkusuz çok zor bir karşılaşma olacak. Oliver Glasner'in ekibi üçlü savunmayla oynamayı tercih eden bir takım. Zaten bu bağlamda aslında rakiplere ters gelen bir oyun yapısı var. Genelde kompakt, işte savunma beklerini çok efektif kullanan bir takım. Yani sistemsel anlamda evet rakipleri gerçekten çok zorlayabilecek düzeyde bir kulüp ama tabii Vincenzo Italiano olması Beşiktaş'ın başında da bence önemli bir artı. Sonuçta Italiano da oyunun tamamen taktiksel tarafına, formasyon tarafına çok fazla kafa yoruyor. Muhakkak ki Crystal Palace maçı belki de Italiano hocanın en çok önemsediği sınavlardan bir tanesi olacaktır. Hem fizik anlamında hem mücadele anlamında belki de hocanın en kritik sınavlarından biri diyebiliriz. Bu
0: evet,
1: Avrupa
0: şu anda dördüncü torbanın da rakipleri belli olacak. Beşiktaş'ın yer aldığı torbadan artık son iki rakibini bekleyecek siyah beyazlılar. Yeniden hatırlatalım. İlk torbadan Leverkusen ve Marsilya geldi. İkinci torbadan Celtic ve Union Saint-Gilloa. Üçüncü torbadan Omonia ve Crystal Palace takımları geldi. Leverkusen, Celtic ve Omonia karşısında deplasmanda çıkacak Beşiktaş. Marsilya, Union Saint-Gilloa ve son olarak da yine az önce de belirttiğimiz gibi Palace maçlarını iç sahada oynayacak ve son iki rakibi de Apoel Berşeva ve Hoffenheim oldu. Dördüncü torbanın en zor takımını yine seçmeyi başardı.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Geldi.
1: Yani şu anlamda bence çok kötü oldu. Sebebini açıklayayım öncelikli olarak. Omonia evet elbette baktığımızda oyun seviyesi daha erişilebilir bir rakip ama ne olursa olsun bir Kıbrıs Rum kesimine gidilecek.
0: Evet.
1: Yani biraz tabii ki çok hani politik noktalara girmek istemiyorum ama ne olursa olsun bizim açımızdan çok zor bir iklim yaşanacak orada. Çok da bizi sıcak karşılayamayacaklarını tabii tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda tribün atmosferi anlamında çok zor bir sınav olacak. Çünkü önceki yıllarda Trabzonspor'un bir Anortosis Famagusta maçı oynadığını hatırlıyorum. Orada çok güç bir atmosferdi. Bizim açımızdan çok zor bir deplasman. Diğer taraftan Hapoel Berşeva ile iç saha ama bu maç muhtemelen iç sahada olmayacak. Öyle tahmin ediyoruz. Bu maçın Macaristan'da oynanma ihtimali çok kuvvetli.
0: Evet.
1: Bu bağlamda bir iç saha avantajını aslında kaybetmiş görünüyoruz. Çok istemeyeceğim bir takımdı Hapoel Berşeva ile eşleşmek.
0: Sabah eledi de onları bir de yani onu
1: evet,
0: söyleyelim.
1: Sabah Bakü takımı eledi. Bu arada sabah da hakikaten muazzam bir iş başardı. Yani hem evet, kendi ligi

0: De Azerbaycan Ligi'nde belki de Karabağ'ın o hegemonyasını kırdı. Hem de bu kadar yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen muazzam bir başarı. Litvanyalı teknik adam Valdas Dambrauskas. O da çok enteresan bir hikayesi var biliyorsundur.
1: Evet, yarışma programında.
0: Evet, yarışma programından bir bilgi yarışması kazanıyor. Kazandığı parayla daha sonra şimdiki eşi, o günkü sevgilisinin yanına İngiltere'ye gidiyor. Orada antrenörlük kursuna yazılıyor. Orada eğitim alıyor. 5 yıl boyunca Manchester United Akademisi'nde orada 6 yaş gruplarda çalışıyor ve daha sonrasında da muazzam bir başarı. Şimdi de sabah Bakü'nün başında orada göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Aslında her ne kadar işte 4 temsilcimiz yönelsek de sabah Bakü'nün Avrupa kupalarındaki varlığı da bir diğer temsilcimiz olarak onlarla da gurur duyuyoruz elbette.
1: Evet, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın bütün rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union Saint-Gilloise, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim ve Apoel Berşeva takımlarıyla eşleşti. An beyan takım takım yorumlamaya devam edeceğiz tabii ki. Bunları yine söylüyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi Hoffenheim'ı biraz daha açalım istiyorum. Gerçekten son gruptan, son torbadan çekebileceğimiz en zorlu rakibi seçtik. Çünkü onlar da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde kıl payı kaçırdılar.
0: Evet. Yani bir puanla falan kaçırdılar. Beşinciyi bitirdiler yani. Bundesliga'yı, doğru. Ya zaten hep söylüyorum, bir Premier Lig takımı, bir Bundesliga takımı, bir İspanya La Liga takımı ile eşleşiyorsanız ligdeki sıralamasının bence çok da bir önemi, kıymeti yok. Çünkü Avrupa kupalarında genelde tepeye oynayan takımlar, mesela bir Sevilla gerçeği var. Sevilla genelde Unai Emery ile hep domine etmiştir Avrupa Ligi'ni ve domine ettiği sezonlarda baktığımızda La Liga'da hep yarıştan uzak kalmıştır. Genelde çünkü Avrupa kupalarını hedefleyen takımlardan bir tanesi oluyor. Tabii ki fizik kalite ya da oyun seviyesi anlamında elbette 5 büyük ligdeki rakiplerle oynamak çok zor. Ama işte söylediğimiz gibi birçok faktör var. Örnek veriyorum, mesela her ne kadar seviye olarak belki sizin altınızda görünen takımlarla kış ikliminde bir İskandinav deplasmanına gitmek de çok zorlu bir koşuldur. Ya da örnek veriyorum, Konferans Ligi'nde şimdi burada gözüme ilişen takımlardan bir tanesi Kups Kuopio var mesela, Finlandiya ekibi. Şimdi hem sezonları erken başlamış bir takım, çok fazla maç ritmi anlamında yaz ayı boyunca sürekli maç yaptılar ve bununla birlikte sentetik zeminde oynayan takımlardan bir tanesi. Yani yakın zamanda bundan aslında dilimiz yandı. Biliyorsun ki Başakşehir yine bir Finlandiya takımına kaybetti. Dolayısıyla Inter Turku yenilgisinden sonra şimdi Kups Kuopio burada gözüme çarpıyor. Yani ümit ediyorum ki Kups Kuopio eğer gelecekse bile iç sahada oynamayı tercih ederiz. Ama bir deplasman olursa hem sentetik çim hem de fikstür zamanlaması itibariyle belki de en zorlayıcı karşılaşmalardan bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, şimdi birazdan Trabzonspor'un da Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Şimdi ayarlamalar yapılıyor ve Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un da rakipleri belli oldukça an be an yine değerlendirmelerimizi yapacağız. Beşiktaş'ın rakipleriyle yine devam edelim. Takvim belli olduktan sonra hangi karşılaşma ne zaman oynanacak? Bunlar tabii ki maçın gidişatını, maç senaryosunu, hangi takımlar nasıl motivasyonla çıkacak, bunları çok çok belirliyor. Kağıt üzerinde en zorlu rakip kim şu anda Beşiktaş için?
0: Ya elbette birinci torba şu anda Leverkusen deplasmanı görünüyor hiç kuşkusuz, ama senin de ifade ettiğin gibi fikstür ve zamanlama çok önemli. Örnek verelim, Leverkusen'in lig aşamasında tüm maçlarda istediği neticeleri aldığı, belki de Perşembe gününü hafta sonuna bağlayan hafta, o hafta sonu pazar günü bir Bayern Münih deplasmanına gidecekleri bir senaryo bizim için eşsiz olur diye tahmin ediyorum. Bu ve bunun gibi bir fikstür avantajına, bir fikstür şansına da ihtiyacımız olacak. Ama tabii ki ben her zaman şunu söylerim. Bizde tabii Türk futbolunun belki de kronik sorunlarından biri haline gelmiştir bu, takım ismi vermeksizin. Nispeten büyük rakiplere karşı daha ekstra bir motivasyon ve konsantrasyonla mücadele ederiz. Biraz daha seviye anlamında düşük rakiplere karşı da zannediyorum böyle bir rehavet de devreye giriyor. Biraz daha orada o maçın motivasyonu daha düşük oluyor, takımlarımızın hazırlanma işi. O yüzden ben hep söylüyorum, seviye yükseldikçe bizim mücadele gücümüzde, mücadele kalitemizde paralel biçimde yükseliyor. O yüzden her zaman kaliteli rakiplerle, güçlü rakiplerle oynamak aslında bir bakıma daha da avantajlı olduğunu söyleyebilirim.
1: Ya tabii ki buralara geldikten sonra rakibin güç dengesini tamamen kendi seviyesinde düşünmek aynen gerekiyor. Öyle. Ne çok abartmak, ne çok göklere çıkarıp beklentiyi düşürmek lazım, ne de çok seviyenin altında görüp hafife almak lazım. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maç

0: maçlarında gördük. Kafadan 3 puan yazdığımız karşılaşmalarda ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini anladık. Ya da hiç yenemeyeceğimizi düşündüğümüz rakiplere karşı hem oyun hem skor üstünlüğü elde ettik. Liverpool maçı bunlardan bir tanesi örnek. Kaybettiğimiz zaman bile yani kendi oyunumuzu oynadığımızda ne kadar güçlü olabileceğimizi de göstermiştik. Burada şimdi Beşiktaş'la ilgili benim kafamda bir takım soru işaretleri var elbette. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe gibi onlar da hazırlık sürecinde resmi maçlara çıktılar. Avrupa'da elemeler oynadılar ve Beşiktaş'ın işin savunma anlamında ne kadar istikrarlı olduğunu gördük ama işin hücum hattında ne kadar üretken olup olamayacağını da tartıştık ama şimdi buraya bir virgül koyuyorum. Hı hı. Beşiktaş Futbol Direktörü Sayın Önder Özen telefon hattımızda. Önder Özen, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu, sıcağı sıcağına sizlerden de yorumlarınızı rica edelim. Hem iç sahada hem de deplasmanda oynanacak mücadeleler ve rakip analiziyle ilgili nasıl bir senaryo var önünüzde? Beşiktaş için hedefleriniz neler? Nasıl yorumluyorsunuz bu kurayı?
1: Aslında 4 maç içeride 4 maç dışarıda şeklinde oynarlar ama biz maalesef evde 3 maç oynayabileceğiz bildiğiniz gibi. Çünkü APOEL Berşeva ile iç sahada oynayamıyoruz. Yani o başka bir yerde oynanacak. O yüzden iç saha avantajını kullanamayacağız. Leverkusen ile başlarsak 2 yıl öncenin Bundesliga şampiyonu. Önemli bir ekip. Bizde de işte Ernst Poku yeni katıldı aramıza. Ondan biraz bilgiler alacağız. Tabii ki iyi takip ettiğimiz, iyi bildiğimiz bir ekip. Her zaman belli bir kalite standartını tutturan bir ekip. Orası zor bir deplasman olacaktır. Marsilya'da lige iyi başlayan ekiplerden bir tanesi. Şu anda transfer marketinin çok önemli oyuncuları, özellikle Timber gibi, Holberg gibi Türkiye'deki ekiplere de isimleri geçen oyuncuları var. Kuvvetli bir ekip. İsa'yı da iyi kullanan, agresif bir taraftara sahip önemli bir Fransız temsilcisi. Sancula bildiğiniz gibi birkaç yıldır Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden biri haline geldi. Çok dirençli bir ekip. Hızlı oynayan, daha önce Türk takımlarına karşı da başarılar elde etmiş bir ekip. Çok dinamik, seri oynayan, çabuk hücuma gidebilen, çabuk dönebilen bir ekip. Genelde Türk ekiplerine çok da ters gelmediğini söyleyemem. Bir de Celtic deplasmanı var. Onlar son bölümü iyi geçirmediler LASK'a karşısında ama hem güçlü bir kadroları var hem de iç sahayı çok çok iyi kullanan bir ekip. Dolayısıyla onun da zor bir deplasman olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber Omonia işte işimizi zorlaştıracak ekiplerden bir tanesi. Bir deplasman ama oraya da direkt gidiş yok bildiğiniz gibi. Ya Atina üzerinden gidilecek ya başka bir yol bulunacak bilmiyorum. Yani bu diplomatik meseleler sebebiyle direkt gidiş yok. O da zor bir deplasman. APOEL Berşeva'yı söyledim. Ev sahibiyiz ama evde oynamayacağız. Hoffenheim deplasmanı var. Onlar da çok kaliteli bir kadro. Orada takip ettiğiniz hem teknik direktörlerini epeyden beri sık takip ediyoruz. Ekip olarak Christian İzler bizde çok olumlu etkiler bırakmış. Önümüzdeki yılların en önemli teknik direktör adaylarından bir tanesi olacaktır. Yani belki dünya çapında ilk 8'de 10'da olabilecek değerli bir teknik direktör. Çok yoğun tempoda oynayan bir ekip. Alman liginde de bu şekilde fark yarattı. Hatta ben geçen senenin son dönemine doğru kadrolarında dar olması sebebiyle düşüş bekliyordum ama o düşüşü de yaşamadılar. Ve ilk sıralarda bitirmeyi başardılar. Çok sert, çok dinamik, pres gücü çok çok yüksek bir ekip. Aslında Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı oyuna benzer bir oyun anlayışı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle topu geri kazanma süreleri çok düşük Alman liginde. Çok kısa kontrataklar yapıyorlar. Yani kimi bazı ekipler uzun kontrataklar planlar. Bu ekip Hoffenheim takım çok kısa karşı atak yapabilen bir ekip. Ki atak boyu kısaldıkça takımın kalitesi, fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Neticede zor bir grup burası. Zor bir kura. Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin arasındaki makasın son iki sezonda epey kapandığını düşünecek olursak, Konferans Ligi'yle de epey açıldığını düşünecek olursak yarı bir Şampiyonlar Ligi kurası diyebiliriz. Bununla beraber zorlaştırıcı unsurlar da var. Hem Güney Kıbrıs takımını hem oraya direkt gidememiş olmak, hem de APOEL Berşeva ile iç sahayı kullanmak

0: kazanamayacak olmak bizim için artı dezavantajlar olarak görünüyor. Ama ilk hedef buradan 10 puan alıp yola devam etmek. Umarım antrenör ekibimiz, oyuncularımız bu gücü ortaya koyarlar. En az 10 puan yapıp devam etmenizi sağlarlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Önder Özen. Beşiktaş'a da Avrupa Ligi yolunda gönülden başarılar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet, Beşiktaş Futbol Direktörü Sayın Önder Özen görüşlerini aktardı. Takımlarla ilgili hem teknik analizini yaptı hem de Beşiktaş'ın karşılaşabileceği muhtemel senaryolara değindi. Özellikle toplamda 4 değil 3 iç saha maçının tabii ki can sıkıcı olduğuna da vurgu yaptı. Ne yazık ki siyasi ve politik sebeplerden dolayı muhtemelen Apoel Berşeva karşılaşması tarafsız bir sahada oynanacak. Beşiktaş'ın elinde de böyle bir dezavantaj olacak ama inşallah siyah beyazlar bu dezavantajı da bir şekilde avantajı çevirerek istediğini elde edecektir. Önder Özen'in ortalama tahmini bir 10 puan şeyi var şu anda, beklentisi var. Hı hı. Tabii ki bu bağlamda şu anda ilk hedefimiz hem Beşiktaş hem diğer takımlarımız için direkt olarak playoff turuna katılabilmek. Her zaman tabii ki hep ilk 8'e hedefliyoruz ama şu an gerçekçi olmak gerekirse çok da kolay ekipler yok. Özellikle deplasmanda oynayacağı maçlar. Hoffenheim deplasmanına çok dikkat çekti Önder Özen. Neler söyleyeceksin bu açıklamalar ışığında?
2: Valla başarı zorlu yollardan gelir. Hep böyledir. Elmas bile baskı altında çıkar meydana. O yüzden hep söylerim, tabii ki başarı her zaman kolay gelmemeli. Böyle olmaz. Dolayısıyla bu kadar zorlu engeller olacak ki ucunda bir mükafatı olsun. Dolayısıyla Beşiktaş'ın evet bir kura şanssızlığından söz ediyoruz. Belki bir kura şanssızlığı senaryosundan bahsediyoruz. Ama bu şanssızlığı lehimize çevirmek de yine bizim elimizde. Hı hı. Buna mukavemet gösterebilmek, buna direnç gösterebilmek de yine bizim elimizde. Her zaman ben ifade ettiğim gibi şanssızlığı, krizi bir fırsata çevirmek bizim açımızdan önemli olabilir. Evet, çok zorlu karşılaşmalar olacak bizim adımıza. Hı. Ama burada hem fikstür önemli, diğer taraftan da yine elbette bu maçlara İtalyano'nun oyuncuları nasıl hazırlayacağı çok önemli. Sonuçta her maça aynı motivasyonla, aynı konsantrasyonla çıkılması lazım. Avrupa kupalarının son derece bilincinde olan bir teknik adam Italiano. Yakın zamanda Fiorentina ile başardıkları tabii çok kıymetli. Bizim adımıza en önemli referans noktalarından bir tanesi bu belki de. Hı hı. Dolayısıyla Italiano'ya, hocaya ve oyuncu grubuna güveniyoruz. Evet. Ümit ediyoruz ki bu baskı altındaki durumdan en avantajlı durumu elde ederiz diye temenni ediyoruz tabii
1: evet,
2: ki.
1: Evet, şimdi de Konferans Ligi'ne geçiş yapalım. Konferans Ligi'nde de kura çekimi başladı. Beşiktaş efsanesi Metin Tekin'in katılımıyla butona kendisi basıyor. Biliyorsunuz Konferans Ligi'nde final Türkiye'de yaşanacak. Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nun inşaatı yetişirse orada oynanacak. Olmazsa, bir aksilik olursa da yine Beşiktaş ev sahipliği yapacak. Geçen sezonda Avrupa Ligi finali Beşiktaş'ın stadyumunda oynanmıştı. Evet, ilk torbadan şu anda Atalanta'nın rakipleri belli oldu. Orada şu anda Trabzonspor gelmedi. Trabzonspor 6 torbalık bu kura çekimine 4. torbadan katılıyor ve her torbadan birer tane rakip gelecek. Bunun altını çizelim. Konferans liginde bu şekilde işleyecek. Şimdi Trabzonspor'un da yine rakiplerini bekleyeceğiz. Braga'nın da rakipleri belli oldu. Şu anda Trabzonspor yer almıyor. Hem Atalanta hem de Braga takımları gelmedi. Güzel başladık inşallah. Evet. Atalanta, Braga gitti. Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag. Ya burada Freiburg'u istemeyiz tabii ki. Onlar da Konferans liginde, özür diliyorum, UEFA Avrupa liginde finale çıktılar. Yenildiler ama finalist sonuçta. Bu turnuvalarda etapta, önemli bir takım.
2: Evet, şu etapta çok da böyle takım seçecek bir lükse tabii sahip değiliz. Yani Kopenhag, aynen, dediğimiz takım da diğerlerine göre daha makul görünüyor ama.
1: Ama deplasman olursa şimdi.
2: Öyle deplasman olmaz. Olursa parkende oynamak, evet, zorunda kalırsan çok zorlu olur. Bir de yine az önce de ifade ettiğimiz gibi fikstür çok kıymetli.
1: Kış
2: yani kış
1: istemeyiz.
2: Şartlarında parkende oynamak biraz risk arz ediyor. Bir iç saha maçı olursa tabii ki tadından yenmez.
1: Ayaksın ekipleri belli oluyor. Burada da yok. Atalanta, Michelin, Getafe.
2: Evet, Freiburg, Monaco ya da Kopenhag.
1: Evet.
2: Bu üçünden biri
1: birazdan
2: olacak, öyle
1: belli
2: görünüyor.
1: Olur. Bakalım Freiburg, Monaco, Kopenhag. Freiburg olmasın diye düşündük ama az önce Caner'in dediği gibi şimdi bir takvim çıkar, Kopenhag'da deplasmanda Kasım ayında da oynamak istemeyiz, evet, yani. Ama artık şimdi bu bağlamda dediğimiz gibi rakip ayırt etmeyeceğiz. Avrupa'dayız. Önemli olan bu. 4 Avrupa turnuvasında, daha doğrusu 4 takımımız Avrupa turnuvasında. İkisi Şampiyonlar Ligi. Evet, Trabzonspor'un ilk rakibi ilk torbadan Freiburg oluyor değerli izleyenler. Freiburg, Monaco, Panathinaikos, Twente, Trabzonspor. Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Freiburg güzel. Freiburg'la iç sahada karşı karşıya gelecek. Jablonec ve Karnos Jaigiris takımlarıyla eşleşmiş oldu Freiburg da böylelikle.
2: Evet. Çok sayıda Alman rakiple karşı karşıya evet. temsilcilerimiz yani Stuttgart'ı, evet. Leverkusen'i, şimdi Freiburg'u, Hoffenheim var. O kadar çok Alman takımı görüyoruz ki bayağı bir kendileriyle mesaimiz olacak yakın zamanda.
1: Aynen öyle. Bakalım inşallah güzel sonuçlar alalım da yani hep işte Bundesliga'nın her turnuvaya Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi hep yarışmacı takımlar gönderdiğini görüyoruz. Yani bunların hiçbirisi sadece Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen takımlar değil. Premier Lig'de bunu bazen görürdük. Top 6 takımlarından bir tanesi UEFA Avrupa Ligi'ne gittiğinde onlar için sayılmayan bir turnuvaydı. Ama bu son dönemde değişti. Çünkü artık Premier Lig'de eskisi kadar başarılı olamıyor ve Kopenhag'da yine geliyor Freiburg ve orada bir sanırım karışıklık söz konusu ama Trabzonspor'un ilk torbadan rakibi Freiburg oldu. Toplamda 6 takım gelecek. Kopenhag'ın rakipleri Braga, Kızıl Yıldız, Lugano, Craiova, Inter Escaldes ve Iberia Tiflis takımlarıyla eşleşti. O düzeltmeyi de yapmış olduk. Her torbadan birer takım gelecek. Trabzonspor ilk torbadan Freiburg'la eşleşti.
2: Kopenhag çok güzel kura çekti yalnız.
1: Evet.
2: Biraz şanslılar. Yani evet. Iberia ile oynayacaklar. Andorra takımıyla deplasmanda oynayacaklar ki çok bir sorun teşkil etmez onlar için. Craiova'ya gidecekler. Yine bir deplasman maçı. İç sahada Lugano. Yani en makul oynayabilecekleri rakiplerle kendi evlerinde oynayacaklar. Nispeten daha böyle kolay diyebileceğimiz rakiplerin deplasmanlarına gidecekler.
1: Evet.
2: Kopenhag için herhalde son 16 turuna yükselmek hiç de zor olmayacaktır gibi görünüyor.
1: İkinci torbaya bakacağız. Midtjylland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos ve Brighton takımları var. Az önce de dedim ya yani artık İngiliz takımlarının katılım sayısı, mücadeleci takım sayısı çok arttı.
2: Çok arttı evet.
1: Her turnuvaya çok fazla önem veriyorlar ki biliyorsun İngiltere'de ekstradan 2 tane yerel turnuva var. Doğru. Premier Lig'in dışında. Brighton dediğin takım Premier Lig'de kafa takımları çok zorlayan, yeni bir oyun sistemi geliştirmiş.
2: Aston Villa sıcağı sıcağına 4-0 yendiler.
1: Aynen öyle. West Ham zaman zaman oraları zorluyor. Ama son dönemde Aston Villa ve Brighton özelinde böyle bir gelişimden söz edebiliriz. Evet takımlar burada tek butonda bütün hepsinin rakipleri belli
2: yakın
1: oldu
2: şimdi.
1: Yakın
2: zamanda yüklü bir satışla yaptılar. Baleba'yı Manchester United'a sattılar 80 milyon euro.
1: Trabzonspor'un ikinci torbadan rakibi Kızıl Yıldız oldu. Güzel. Kızıl Yıldız deplasmanına çıkacak Trabzonspor. Hmm. İlk torbadan Freiburg gelmişti. İkinci torbadansa Kızıl Yıldız geldi Trabzonspor'a.
2: Çok zor bir atmosfer olacak. Yani Sırbistan'daki futbol kültürü, o tribün vahşi kültürü bir biraz kültür da bize benziyor. Gerçekten. Evet, Sırbistan'ın muhakkak şeyi görmüşsündür. Kızıl Yıldız'ın stadyum tünelini gördün mü? İnternette onun meşhur bir görseli var. Biraz eski bir stadyum. Hı hı. Sahaya çıkış tüneli sanki böyle bir korku tüneli gibi. Yani rakipleri o kadar korku salıyorlar ki.
1: Gladiatör tüneli.
2: Tabii tabii. Yani bu futbolcuların da psikolojisini olumsuz anlamda etkiliyor. Yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişti Kızıl Yıldız. Bu çok sosyal medyada böyle trend olan, meşhur olan videolardan bir tanesidir Kızıl Yıldız'ın o stadyum tüneli. Ama zor bir deplasman olacak hiç kuşkusuz çünkü.
1: Ya bu arada özür dileyerek araya giriyorum yani fena değil ikinci torbadan Kızıl Yıldız'ı çekmek bence. Yani görece. Evet atmosfer anlamında göz korkutuyor ama işte o zamana kadar da tabii bu maç ne zaman oynanacak henüz bilmiyoruz ama o zamana kadar Trabzonspor'un daha böyle istikrarlı bir oyun sistemi oturttuğunu varsayarsak.
2: Doğru.
1: İnşallah.
2: Ya şimdi zaten ifade ettiğin gibi senin de Brighton gelmesindense şimdi diğer alternatiflere bakıyoruz. Paphos'u da istemeyiz. Hı hı. İşte az önce bahsettiğimiz o etkenlerden dolayı. Panathinaikos deplasmanı da zaten bir Sırbistan deplasmanından çok da farklı değil.
1: Evet, 3. torbanın butonuna da basıldı. Bakalım kim geliyor buraya Trabzonspor için. Trabzonspor'un 3. torbadan rakibi Kups oldu. Kupyo takımı oldu.
2: Ah.
1: Evet.
2: İç saha mı deplasman mı?
1: Bakıyorum. Deplasmanda oynayacak.
2: Ah, sentetikçim. Bu bence kötü oldu.
1: Evet.
2: Yani bunun zamanlaması
1: ama
2: çok önemli.
1: Ama Hetafe olacağına.
2: Yani. Ya çağırdık mı bilmiyorum yani ama böyle çok da istemiyordum. Özellikle benim o çok dikkatimi çekmişti. Stadyumları sentetikçim. Bu bizi bir hayli zorluyor. Sadece bizi değil Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımları da benzer şekilde zorlayan zemin koşullarından birisi oluyor bu. Çünkü takımların birçoğu zaten ya doğal çimde oynamaya alışıklar ya da hibrit zeminlerde oynamaya alışıklar. Bir Finlandiya takımıyla oynamak zor olacak diye tahmin ediyorum deplasmanda.
1: Şimdi Trabzonspor'un yer aldığı dördüncü torbaya geçeceğiz ve Trabzonspor

0: Trabzonspor'un bütün rakiplerini öğreneceğiz. Bu torbada Saint-Étienne, Brann, Hearts var, Kayrat var ve Krayova takımları var. Trabzonspor'un yer aldığı dördüncü torbadan bakalım. Bordo Mavilerin bütün rakiplerinde kalan 5., 4., 5. ve 6. torbadan da rakiplerini göreceğiz. Bu torbadan bakalım kim gelecek?
1: Bir iç saha maçı olacak herhalde muhtemelen.
0: Evet.
1: Ama yine de buradan...
0: Kayrat işte, gelmesin.
1: Yani Krayova daha yakın geldi evet, bana. Saint-Étienne de olabilir bu arada.
0: Krayova olabilir. Ama Kayrat istemem ya, yani o kadar uzun. Yani
1: iç sahada yani olacağı aşırı... için Brann'a da itiraz etmiyorum bu arada.
0: Evet, bir bakalım Norveç kim takımı geliyor. Doğru dediğin gibi iç saha.
1: Hearts geldi galiba.
0: Trabzonspor'a Hearts geldi. Freiburg, Kızıl Yıldız, Hearts, Kups. Şuradan bakıyorum. Jablonec ve CSKA Sofia. Evet. Trabzonspor'un da bütün rakiplerini böylelikle öğrenmiş olduk. Birinci torbadan Freiburg, ikinci torbadan Kızıl Yıldız, üçüncü torbadan Kups takımı geldi. Dördüncü torbadan Trabzonspor'un yer aldığı torbadan Hearts geldi. Beşinci torbadan Jablonec takımı geldi ve son olarak da altıncı torbadan CSKA Sofia ve Trabzonspor'un da rakipleri böylelikle şekillenmiş oldu. Sıcağı sıcağına bütün rakiplerin evet, şöyle bir analizini yapalım.
1: Ya Kups, Kuopio haricinde diğer iki deplasman oldukça ateşli tribün atmosferiyle mücadele edecek Trabzonspor. Onu paylaşalım. Bulgaristan'da da oldukça etkili tribün atmosferi var. Bu deplasman da biraz zorlayıcı olabilir. Fena değil. Yani dediğim gibi tabii ki zorlayıcı unsurlar, koşullar var ama fikstür belli olduktan sonra daha net yorum yapmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama şu an kağıt üstünde baktığımızda elbette maçların hiçbirisinin kolay olmadığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Beşiktaş biraz şanssız bir kura çekti gibi görünüyor kağıt üstünde. Trabzonspor'un oynayacağı maçlar ve koşullar şu anda zor görünüyor az önce bahsetmiş olduğumuz etkenlerden dolayı. Ama ne olursa olsun bu zorlu koşullardan bir başarı hikayesi çıkarmak da çok daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, Trabzonspor Freiburg'la içeride oynayacak. Kızıl Yıldız deplasmanına gidecek, Kupio deplasmanına gidecek, Hearts'la içeride oynayacak, Jablonec'le içeride oynayacak ve CSKA Sofia deplasmanına çıkacak. Yarın bütün Avrupa turnuvalarında, 3 turnuvada da fikstürlerin takvimleri belli olacak. Şimdi ilk başta Beşiktaş'ı yorumlamıştık, Trabzonspor'u da değerlendirdik. Trabzonspor tabii şu anda bir karışıklık içerisinde. Yani evet, Ferencvaros'a ilk karşılaşmada alınan 1-0'lık mağlubiyete rağmen umutlu konuşabiliyorduk. Özellikle ikinci yarıda çok değişen, çok daha saldırgan olan oyuncu değişiklikleriyle birlikte maçı koparmaya yakın bir Trabzonspor vardı. Eğer oradan bir 1-1'lik eşitlik çıksaydı belki farklı konuşurduk. Ama dün Ferencvaros deplasmanına çok böyle yenilgiyi önden kabullenmiş bir Trabzonspor vardı. Bu oyuncuların öfkesine, duygu durumuna da yansıdı. Gereksiz doğru, kırmızı kartlar geldi. Çok fazla bireysel hata yapıldı. Bu kırmızı kartları da zaten bireysel hata olarak yorumlamak gerekiyor. Fatih Tekke'nin bir beklenmedik istifa kararı.
1: Evet.
0: Sonrasında yine birliktelik devam edecek. Trabzonspor ikna etti ama yani bu kadar sezonun erken bir döneminde ve daha Avrupa kupalarında yer almaya devam edecekken böyle bir durumun içerisinde düşünmüş olması biraz soru işareti yaratıyor. Ama Trabzonspor'un elindeki kadroya, uzun zamandır birlikte olduğu hocaya, camianın evladı dediği hocasına ve 18 aylık bir projeye güvenmesi gerekecek.
1: Kesinlikle.
0: Bu bağlamda da konferans ligine kendisine gerçekçi bir hedef koyup hem Süper Lig'de hem de konferans liginde istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerekecek. Yani Salah transferi, Fabinho transferi, Aral Şimşir, Muçi, her ne kadar sezonda kötü başlasa da onu açıyor. Yani Trabzonspor'un elinde kaliteli bir kadro var. Bu bağlamda kendisine inanarak bu rakiplere karşı evet, mücadele koyması gerekecek.
1: Ya tabii dünkü sonuçtan bağımsız Fatih Tekke Hoca biraz duygusal yoğunlukla böyle biraz da fevri bir karar almış. Tabii ki bu konuyu ne kadar içselleştirdi bilmiyorum ama tabii ki üzerindeki hocanın baskı ve beklenti seviyesi anlaşılabilir düzeyde. Sonuçta baş etmesi kolay değil içinde bulunduğu durumun. Bu kadar yıldızları idare etmesi de çok zor. Bir sürü yeni transfer yapıldı. Kadro büyük ölçüde yenilendi Trabzonspor'da. Ama bu kararın geri döndürülmesine ben çok sevindim. Hem Fatih Hoca adına hem Trabzonspor adına. Çünkü hoca bence yani kendisine de haksızlık ediyor. Çünkü bu kadar düşük bütçeyle Trabzonspor'da ne kadar önemli işler yaptığını gördük. Son 3 sezonda Trabzonspor'u sürekli potaya soktu. Devamlı bir hedef ve Türkiye Kupası'nda sürekli finalist oldular. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazandılar. Ve düşük bütçelerle ne kadar önemli işler yapılabildiğinin aslında bir nevi kanıtı niteliğinde hocanın yaptıkları. Ya bu bağlamda hem Trabzonspor yönetimini, Sayın Ertuğrul Doğan'ı başkanı ve Fatih Hoca'nın da bu istifasını kabul edilmemesini sağlıklı buluyorum.

0: İnşallah ümit ediyorum ki ilerleyen zamanlarda bu kararın geri döndürülmüş olmasının etkisini Avrupa kupalarında pozitif anlamda görürüz, hissederiz. Ama hocanın üzerindeki baskı ve beklenti düzeyinin bu kadar yükseldiği bir ortamda bunu kaldırabilmesi ve bununla baş edebilmesinin ne kadar güç olduğunun da farkındayız açıkçası.
1: Caner, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un rakiplerini canlı canlı değerlendirdik. Gün ortası programının sonuna geliyoruz. Saat başında spor gündemi programı olacak Furkan Yıldız moderatörlüğünde. Hiçbir bir yere ayrılmayın, orada çok daha detaylı analizler sizleri bekliyor olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Okula dönüş

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor ekranlarından mutlu günler. Spor gündemine hoş geldiniz. 3 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında gündemi değerlendireceğiz. Bugün konuklarımız Hayri Beşer ve Savaş Çorlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: İyi yayınlar
0: gündem
2: olsun.
0: Epey bir hareketli. Kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Dün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olmuştu. Bugünse Beşiktaş'ın Avrupa Ligi, Trabzonspor'un ise Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Bir kez daha tüm takımlarımıza hayırlı olsun ve başarılar diliyoruz elbette yeni sezonda Avrupa kupalarında. Bunun dışında yine gündemde çok önemli ve sürpriz gelişmeler var. Özellikle dün Ferencvaros mağlubiyetinin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin maçın ardından yapmış olduğu istifa açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Fakat devamında Trabzonspor Kulübü yapmış olduğu açıklamada zaten bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Bu istifanın sebepleri neler olabilir? Elbette özellikle Hayri Beşer'le bunu biraz daha detaylı olarak konuşmak istiyorum. Ve transfer dönemi devam ediyor artık. Yavaş yavaş son günlere, son saatlere doğru yaklaşıyoruz. Galatasaray'ı bekleyen bir Leao gündemi var. Savaş Çorlu'dan buna dair son bilgileri ve son gelişmeleri alacağız. Oldukça dop dolu bir spor gündemi yayını yaklaşık 3 saat boyunca sizleri bekliyor. Biz Trabzonspor'la bugün açılışı yapacağız. Öncelikle Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerini biraz değerlendirerek başlayacağız değerli izleyenler. Ben kaçıranlar için bir kez daha Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerini paylaşmak istiyorum sizlerle. Freiburg iç sahada oynayacak Trabzonspor bu mücadeleyi. Trabzon'da Papara Park'ta Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek ki Avrupa Ligi'nin son finalisti Freiburg. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da Dolmabahçe'de Aston Villa'ya mağlup olmuştu Avrupa Ligi finalinde. Oldukça sert bir takım, bunu ifade etmek gerekiyor ve bir Sırbistan deplasmanı bekliyor Trabzonspor'u. Kızıl Yıldız'a konuk olacak temsilcimiz. İskoç ekibi Hearts'la kendi sahasında oynayacak Trabzonspor ve Kuopio'ya gidecek. Finlandiya deplasmanı yine bir sert deplasman aslında. Kuzey Avrupa özellikle hava koşulları bu anlamda oldukça zorlu. Finlandiya deplasmanı Trabzonspor için zor geçmesi muhtemel deplasmanlardan birisi. Yine iç sahada Çekya ekibi Jablonec

0: Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve komşu Bulgaristan'da CSKA Sofya deplasmanında yine Trabzonspor sahne alacak. Konferans Ligi'ndeki altı rakibi Trabzonspor'un bu şekildeydi. Trabzonspor'u daha detaylı konuşacağız ama hazır Avrupa'daki rakipler demişken bir de Beşiktaş'ın rakiplerini de görelim. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu. Yine zor bir kura Beşiktaş açısından da. Bayer Leverkusen deplasmanı Beşiktaş'ı bekliyor. İç sahada Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlayacak temsilcimiz. Yine zor ve sert bir deplasman. İskoçya deplasmanında Celtic'e konuk olacak siyah beyazlılar. İç sahada İstanbul'da Dolmabahçe'de Union Saint-Gilloise'yi Beşiktaş Belçika ekibini konuk edecek. Ve Kıbrıs'da Güney Kıbrıs Rum kesiminde Omonya'ya Beşiktaş deplasmanda konuk olacak. Crystal Palace son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace İstanbul'da Beşiktaş'ın konuğu olacak ve son torbadan belki de çekilebilecek en sert rakiplerden birisi Hoffenheim bir Alman ekibine konuk olacak Beşiktaş ve İsrail ekibi Apoel Berşeva ile oynayacak ama burada elbette Apoel Berşeva maçının özellikle nerede oynanacağı, hangi ülkede, tarafsız sahada oynanacak mı? Bunun akıbeti de oldukça önemli ama yakın tarihte bir Maccabi Tel Aviv eşleşmesi vardı Beşiktaş'ın yine Avrupa Ligi'nde. Giovanni van Bronckhorst döneminde hatırlayanlar olacaktır. O mücadele Macaristan'da oynanmış ve Beşiktaş o karşılaşmadan ne yazık ki mağlubiyetle ayrılmıştı. Yüksek ihtimalle yine tarafsız bir sahada ve hatta Macaristan'da bu maçın oynanma ihtimali çok yüksek. Bunu birazdan daha detaylı zaten konuşuruz. Beşiktaş açısından biraz şanssız bir kura olduğunu herhalde söylemek yanlış olmaz ki Sayın Önder Özen de dakikalar önce Aspor'a yapmış olduğu telefon bağlantısında zor bir kura olduğunu ifade etti. Hedeflerinin de 10 puan ve üzeri olduğunu söyledi yine Önder Özen. Birazdan Beşiktaş bölümünde daha detaylı konuşuruz. Hayri Beşer, Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleriyle isterseniz değerlendirerek başlayalım. Ardından da özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasının yansımaları ve gerekçeleri neler olmuş olabilir? Bunu da daha detaylı konuşacağız.
1: Hayırlı olsun diyelim her şeyden önce. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde yoluna devam edemedi. Gönül isterdi ki Trabzonspor gibi geçtiğimiz sezon bu ligi anlam katan, hatta ligin anlamını değiştiren hem transfer politikasıyla hem de bu politikanın sahada sonuç vermesiyle herkesin sempati duyduğu ve Türk futbolunu zaten bir yerden alıp başka bir yere taşımasıyla da çok ayrı bir yerde duran Trabzonspor.
0: Ve diğer kulüplere de referans olabilecek aslında bir planlamadan hep bahsettik.
1: Tabii geçen referans yıl olabilecek, örnek olabilecek, ilham verebilecek bir noktada iken Trabzonspor ve de bambaşka bir iddiayı, bambaşka bir iddianın kostümlerini kuşanmış Trabzonspor. Gönül isterdi ki Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilsin. İşte Konferans Ligi'nde kurallar çekildi. Rakipleri görüyoruz. Rakipler hiç de yabana atılacak ekipler değil. En baştaki Freiburg.
0: Yani aslında bir Avrupa Ligi kurası tadında ve sertliğinde bir kura çekti Konferans Ligi'nde Trabzonspor.
1: Denebilir. Freiburg güçlü bir rakip. Yani Alman futbolu, fizikiye dayalı gücü. Rakibin zaten hani mesela Avrupa kupalarında, Avrupa Ligi'nde rolünü, etkisini biliyoruz. Kızıl Yıldız'da köklü bir takım. Hala güçlü, hala ciddiye alınması gereken bir rakip.
0: Tabii.
1: Yani diğer rakipler görece daha hani üstesinden gelinebilecek rakipler görüntüsünde ama Trabzonspor'un aslında performans durumunun ne olacağı bence çok belirleyici olacak. Şimdi ya, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte Freiburg'un gücü ve Kızıl Freiburg'u özellikle ayrı bir yere koyarız. Sonra Kızıl Yıldız'ı zikrederiz ama ya Trabzonspor sahip olduğu kadro kalitesiyle aynı zamanda bir oyunun da sahibi olursa hem bireysel anlamda hem takım anlamda kompakt bir yapıya, formda bir yapıya evrilebilirse, bürünebilirse Trabzonspor buradaki rakiplerinin tamamını mağlup edebilecek kaliteye sahip. Bir defa hani Trabzonspor'la ilgili umutlu olmamız gereken nokta bu. Ama bir taraftan tek tek rakipleri ele aldığımız zaman

0: zaman da hani bu maçı Trabzonspor çıkar çok rahat kazanır demekte biraz zorlanabiliyoruz. Evet, burada hani Trabzonspor'a galibiyet yazabileceğim 2-3 tane karşı rakip var. İçeride dışarıda kazanabilir Trabzonspor. Ama Trabzonspor'un şu andaki durumu birazcık sıkıntılı. Nihayetinde Avrupa Ligi'ne yoluna devam edemezken iyi bir rakiple oynadı ama hani Trabzonspor gibi de gözükmedi. Ben özellikle hani Trabzonspor'un dün geçenki karşılaşma böyle çok belki sağlıklı analiz edilecek bir mücadele değil ama şunu görememek üzücü. Bir, oyun yok. İki, formda oyuncu yok. Belki biraz Salah. Çok enteresan. Trabzonspor şu anda böyle bir durumda ama
1: ve ideal 11'ini de bence henüz bu sezon bulamadı Trabzonspor. Yani gerek sakatlıklar, işte gerek transferler henüz daha tamamlanmış da değil. Belki işte bir santrafor takviyesi daha hatta yapılabilir. Orta sahadan sonra, Fabinho'dan sonra. Bu da biraz sanki zorladı hocayı bu süreçte.
0: Tabii şimdi hani takım yenilendi adeta. Trabzonspor hani yola çıkmış, kurulum aşamasında bir şeyleri inşa eden, yani ışık gösteren bir takım görüntüsünde iken, şimdi mesela Trabzonspor'un orta saha merkezi tamamen değişti. Şimdi Falcorelli'nin sakatlığı, olayı gitti tamam. Ama Falcorelli de yok.
1: Evet.
0: Şimdi gelen oyunculardan orada denklemi hangi isimlerle şey yapacaksın? Dolayısıyla hani transfer de bir yandan devam ediyor. Şimdi Fabinho evet gelecek, oynayacak ama onun nasıl geleceği konusu da çok net değil. Mesela tabii ki Falcorelli geldiği zaman onun varlığı kaçınılmaz olarak ilk 11 için gerekli gözüküyor. İşte forvet transferi temas ettim. Bu da çok elzem gözüküyor. Çünkü bizim tanımadığımız bir Onuachu var şu anda. Bu Onuachu'yla geçtiğimiz sezon başlangıcındaki Onuachu kesinlikle hani anatomi olarak aynı oyuncular, isim, soyad, kimlik, her şey aynı, sima aynı, fakat oyunları çok çok farklı. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu açıdan bakınca hani aşırı dramatize etmek istemiyorum ama kendi gerçeğinin, kendi kalite vasatının çok altında olduğunu söylemeliyim. Şimdi öyle olunca da hani bu rakiplere bakınca biraz daha çekiniyoruz. Yani işte Avrupa tabii. Ligi düzeyinde takımlar var diyebiliyoruz. Evet. Hepsi olmasa da. Ama şunu da vurgulamakta fayda var. Eminim grupta Trabzonspor'u gören rakipler de benzer şeyleri düşündüler.
1: Tabii yani. Özellikle Trabzonspor'un işte yapmış olduğu takviyeler rakipler açısından da düşündürücü.
0: Ne Kızıl Yıldız ne Freiburg. Şimdi
1: Konferans Ligi'nde lig etabında da rakipler Trabzonspor'la oynamak istemezler. Sonuçta işte bugün Salah'ı kadrosuna katmış, Fabinho'yu kadrosuna katmış. İşte hatta oraya belki Malinowski ismini ekleyebiliriz. Zaten hali hazırda Onuachu gibi bir santraforu
0: kalesinde
1: var. Onana var.
0: Onana var.
1: Doğru. Bu da işin aslında bir diğer boyutu.
0: Ya biz hani kendi binamızı onarabilirsek, temeli sağlamlaştırabilirsek, Trabzonspor'un o güzel yolculuğunu yine devam ettirebilirsek, anlamlı kılabilirsek, aslında hani rakipler görece biraz Konferans Ligi'nin üzerinde gibi durmakla birlikte Trabzonspor bu işin üstesinden gelir. Tabii burada bir de avantaj olan şu, şimdi hani gruplarda işte Avrupa Ligi'ne giderken bir ön eleme maçı oynuyorsunuz, kaybettiniz, elendiniz. Ya burada Trabzonspor kaç maç yapacak? 5 ya da 6 maç yapacak.
1: 6 maç.
0: 6 maç evet. Yapacak.
1: Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne oranla 2 maç daha az oynanıyor orada. 6 takımla karşı karşıya gelecek Trabzonspor.
0: Ya bu 6 maçın ben çoğunluğundan puan çıkaracağını, hatta önemli 2-3 galibiyet ve de puan çıkararak yoluna devam ederse Trabzonspor herhalde istediğini alır diye düşünüyorum.
1: Savaş Şorlu peki Trabzonspor'un özellikle bu ilk olarak hani rakipleri üzerinden biraz başlarsak nasıl bir kura çektiğini düşünüyorsunuz? Evet, zor bir kura olduğunu herhalde söylemek yanlış olmaz ama bence Hayri Beşer çok kıymetli bir noktaya değindi. Trabzonspor da kadro kalitesi anlamında belki de bu sezon

0: Konferans Ligi'nin en güçlü takımlarından birisi.
1: Bir defa ben de yani burada Avrupa Ligi'nde olmayı hakikaten çok isterdim. İki Avrupa Ligi'nde takımımız, iki Şampiyonlar Ligi'nde bu sene muazzam bir sezon olurdu. Kalan sahalar bizimdir diyeceğiz. Freiburg'la başlamak baktığımız zaman iç sahada bir avantaj aslında. O zamana kadar biraz daha takım toparlanmış olur. Şu
0: oradakiler dünkü... yani şöyle, maç fikstürü daha belli değil. O cumartesi günü sanırım çekiliyor. Yani şu an için hangi takımla ilk olarak oynayıp oynamayacağı yani daha fikstüre netlik kazanmış değil. İlk torbadan zaman... Freiburg'la
1: yani, o zaman şöyle söyleyeyim o zaman.
2: Nerede oynayacağı mı belli?
1: CSKA Sofya.
0: Evet, sağ dış sağ belli. İşte, ama hangi hafta hangi takımla oynayacağı daha belli değil.
1: O zaman şu takımlar arasında başlangıcı Kızılyıldız'la yapsın. Kuzey'in Yıldızı Kızılyıldız.
0: İkisi
1: Kızıl Yıldız'la Kuzey Yıldızları bir Yıldızlar Savaşı olarak başlangıç yapsınlar bence. İç saha dış saha fark etmez. Ya rakipler çok zorlu değil açıkçası. Evet, zorlu rakipler ama Trabzonspor'un da baktığı zaman artık yıldız sayısı fazla. 13 yeni transfer yapmış. Dün akşam üzerinde yaşananları bir kenara bırakıp konsantrasyon lig Avrupa mutlaka verecektir. Trabzonspor hem şampiyonlukta hem de konferans liginde bence yoluna emin adamlarla devam edecektir. Kura'ya baktığımız zaman en zor kura Beşiktaş'ın. Trabzonspor'un rakiplerine baktığımız zaman zorlu gibi gözüküyor. Ama Trabzonspor'un oyuncu bazında baktığın zaman şöyle bir yüzeysel Kızılyıldız kadrolarına baktım. Trabzonspor'un çok daha önemli oyuncuları var. Yani kalecisinden santraforuna, orta sahasına, Muhammed Salah'a, yeni transfere baktığımız zaman Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Trabzonspor'un bir an önce uyum sorununu aşıp tam böyle yarışın içinde olacak bir şekilde yolun emin adımlarla devam etmesi lazım. Bunun için de Fatih Hoca'ya destek verecekler. Fatih Hoca'nın arkasında duracaklar dün akşamdan sonra. Kuralları genel olarak böyle yorumlayacak olursak en zor kurayı Beşiktaş çekmiş abi. Ben az önce sen Önder Özel'e ifade ettin.
0: Tamam için mi söylüyorsun bunu yani? Fenerbahçe ve Galatasaray dahil mi?
1: Aynen öyle söylüyorum. Bütün takımlar içinde baktığın zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor içinde rakiplere bakıyorum. En zor kura Beşiktaş'ın. Önder Özel'in ses tonundan bile bunu hissettim. Yani bağlantıda bazen bazı şeyler vardır. Hepimizin mesela gardı üstü zaman sessiz kalırız ya da ince sesle konuşuruz. Sayın Önder Özen'in ses tonundan evet Beşiktaş bu rakiplerin hepsiyle mücadele edebilecek gücü sahiptir. Kadrosu da o da güçlendiriyor. Ama biraz böyle tarafsız gözle baktığın zaman Beşiktaş'ın rakiplerine şöyle bakıyorum. Leverkusen, Marsilya, Celtic, Unyesence dolayısıyla bir Kıbrıs takımı var orada. Evet. Omonio. O biraz rahat gibi gözüküyor.
0: Güney Kıbrıs
1: Crystal Palace, Crystal Palace ve dediğim Offenheim. Gibi Unyesence
0: Offenheim var.
1: Yani bu takımlar gerçekten de
0: yani dördüncü Marsilya. Torbadan Offenheim'i çekmek ve deplasmanı çekmek evet. Yani çok büyük bir şanssızlık.
1: Ben o yüzden diyorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor açısından baktığımız zaman Beşiktaş'ın tamamen böyle hani ölüm grubu falan derler ya, bu ölümcül grubu mu diyelim, ölüm grubu mu diyelim, zoru başarmak daha iyidir. Bazen zorlu rakiplere karşı daha iyi motive olabiliyorsunuz. Ama rakiplerin hepsi
0: deplasmanları çok zor Beşiktaş'ın.
1: Evet. Yani Leverkusen deplasmanıyla başlıyorsun.
0: Celtic deplasmanı işte Omonia yani Omonia belki hani zorluk olarak kalite anlamında çok Beşiktaş'la aynı seviye bir takım değil ama saha dışındaki şartlar ve
1: geçmişte
0: koşullar
1: de Kıbrıs takımlarıyla
0: işte,
1: karşılaştığı
0: evet, yani orada oynamak bizim açımızdan her zaman zor oluyor çünkü
1: yine
0: zorlu.
1: Yine böyle bir yıllar önce 90'lı yıllarda yine bir Kıbrıs ama Rum takımıydı. Yine bir şampiyon.
0: Yakın zamanda Avrupa Fenerbahçe takımıydı. Gitti bir Fenerbahçe Kıbrıs'a.
1: Unyesence'yi tanıyoruz. Geçen sene Galatasaray'a karşı oynadı. İki maçta da galip geldiler. Çok hızlı ve atak oynayan bir takım. Dolayısıyla dört takıma da başarılar diliyorum.
0: Ya bu arada evet yani içeride oynadığı takımlar da şimdi şöyle dört iç saha maçı var Beşiktaş'ın. Birisi Marsilya, birisi Saint-Gilloise, birisi Crystal Palace, diğeri de zaten iç sahada oynamayacağı bir maç. İsrail takımıyla tarafsız sahada oynayacak. Yani aslında iç sahada da çok öyle bir Beşiktaş'ın avantajı yok gibi. Yani o rakiplerin yüzden, zorluğu ve işte İsrail takımı olmasından
1: kaynaklı. Bunu da göz önünde bulundurursak en zorlu fikstür yani Beşiktaş'a gelmiş. Hakikaten bazen diyoruz ya kura yardımı, kura şansı diye. Beşiktaş'ın Allah yardımcısı olsun. Beşiktaş zoru sever ama futbolcular bazen zorlu maçlara karşı daha iyi motive oluyorlar. Galatasaray'da bunu Şampiyonlar Ligi'nde örneklerini gördük. Çok zorlu bir kura. Tekrar ekrana da geldi. Baktığım zaman.
0: Ya Crystal Palace'da bu arada yani umarım İsmail Esar ayrılığı gerçekleşir. Yani şu an için hani mevcut Crystal Palace kadrosunun da en önemli oyuncusu zaten. Yakın zamanda bu arada birçok oyuncusunu zaten kaybetti Crystal Palace. İşte Eze Arsenal'a gitmişti. Olise Bayern Münih'e gitti. Gueye City'ye transfer oldu.

0: O küllerinden yeniden doğdu. Marsilya her zamana müsait, çok inanılmaz bir taraftarları var. Burada deplasmana gelecekler.
1: Leverkusen.
0: Leverkusen keza aynı şekilde. Ünye'yi söylememe gerek yok. Galatasaray'a karşı çok yakın. Daha geçen
1: son dönemde Avrupa tecrübesi çok yüksek Saint-Gillois'un. Yani Belçika'nın hani... Yani
0: Galatasaray'dan sonra da devam ettirdi ve iyi devam etti. Evet, yani orada.
1: Belçika dediğimizde belki
2: yükselen bir ekip.
1: Evet, ilk gelen takım değil, işte Anderlecht var orada, doğru, kulüp Brugge var vesaire takım. Ama son dönemde Avrupa kupalarında çok fazla yer almış ve tecrübe kazanmış bir
0: Hoffenheim takım. Hoffenheim aynı şekilde, o da yılların tecrübesi. Yani orada bir Kıbrıs takımı var. O da dediğim gibi sen de ifade ediyorsun.
1: Hoffenheim'de Ozan var bu arada. O açıdan da bir milli oyuncumuz forma giyiyor. Rakip olacak Beşiktaş'a Ozan Kabak.
0: Alman disiplinle oynayan ve baktığın zaman da her sene öyle ya da böyle o yarışmanın içinde olan takımlar. Dediğim gibi bütün takımlarımızın şans yanında olsun. Bundan sonra ne kadar çok fazla puan toplanırsa o kadar. Çünkü uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takım olacak. Bu da baktığın zaman güzel bir şey Türk futbol açısından. Evet. Çünkü 19 yıl geçmiş. 19 yıl sonra bir ülkede iki takım Şampiyonlar Ligi'ne
1: yani
0: giriyor.
1: Şubat'ı, Mart'ı umarım görebiliriz.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Yani Şampiyonlar yani, Ligi'nde ve Avrupa Ligi, Konferans Ligi gidebildiğimiz kadar dilerim.
0: Bol puanlarla gideriz. Bol puanlarla gidelim. Çünkü bu aldığımız puanlar geçen sene, önceki sene Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin, hatta bir dönem Samsunspor'un, Başakşehir'in topladığı puanlarla biz iki takım gidemiyordu. Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'nde
1: geçen sezon çok iyi bir Konferans
0: Ligi. Onların topladığı
1: sezonu
0: daha
1: geçirdi.
0: Önce Konya, Başakşehir hep o toplanan puanlarla Fenerbahçe bu sene iki takımla gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. İki sezon önce biliyorsunuz yani iki takım gidemiyordu. Bu top puanlar toplansın.
1: Tabii, Şampiyonlar Ligi'ne hiç gidemediğimiz, yani Şampiyonlar Ligi'nde katılamadığımız bir kulübümüzün yer almadığı sezon var yakın dönemde. İşte Galatasaray elenmişti eleme turunda, Avrupa Ligi'ne düşmüştü hatta. Okan Buruk döneminden bahsediyorum. Ya daha çok yakın dönemden bahsediyorum.
0: Önce.
1: Sanırım 23-24 sezonuydu. Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımı yoktu mesela o sezon.
0: Doğru.
1: Bunları da gördük.
2: Trabzon şampiyon olduğu sezonun ardından Kopenhag'da mı önelemede karşılaşıp elendi?
1: Abdullah Hoca dönemi.
2: Trabzon da katılamadı. Doğru. Gruplara gidemedi mesela. Çok büyük talihsizlik. Şimdi Galatasaray direkt gidiyor. Daha doğrusu şampiyon direkt gidiyor. İkinci takım da öneleme neticesinde gidebilme imkanına sahip ki Fenerbahçe bunu kazandı. Tabii hani rakipleri yeterince övdük. Biraz da Beşiktaş'ın da aslında payesini vermekte fayda var. Beşiktaş geçtiğimiz sezonu bir kenara bırakırsak ligde hani Kasımlar'da gerçekten veda ediyor ve de camia açısından çok üzücü bir durum. Buna karşılık Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında yine de öylese bir tarafı var. Bir efekt ortaya koyabildi. Çok güzel maçları, çok güzel galibiyetleri. Mesela Atletico Bilbao maçı benim aklıma geliyor ki çok iyi savunma yapan rakiplerden bir tanesiydi. Yine Avrupa Ligi'nde olması lazım. Öyle
1: doğru
2: değil mi? İki sezon önce Beşiktaş çok net kazanmıştı. Yine bir Lyon maçı aklıma geliyor.
1: Solskjaer dönemi Beşiktaş'ta.
2: Evet. Yani Beşiktaş'ın Avrupa'da iyi oyunları var. Şimdi rakipler güçlü. Şimdi tekrar gelirse rakiplerimiz ben...
1: Beşiktaş'ın mı?
2: Evet. Beşiktaş'la ilgili şunu söylemek isterim. Şimdi Leverkusen'le galiba dışarıda oynayacağız.
1: Evet.
2: Yani o maçı yani kaybetmeyi, orada 3 puanı rakibe vermeyi... Ya.
1: Beşiktaş'ın rakiplerini bir kez daha görebilir miyiz Ali abi?
2: Biz grafik olarak zannediyorum yani Beşiktaş'ın kurmayları da geldi şu anda. Evet yani biz
1: teşekkür
2: burada
1: ederiz.
2: kaybedebiliriz demişlerdir. Ama şimdi Marsilya tamam gücünü biliyoruz. Ama Beşiktaş içeride taraftarıyla ve de o sürece kadar biraz daha formunu yakalarsa, takım alma boyutunda mesafe alırsa içeride Marsilya'yı yenebilir. Şimdi Celtic de mesela çok zor bir deplasman. Yani özellikle onların da saha ve seyirci avantajını çok iyi kullandıklarını biliyoruz
1: bir
2: ama
1: ekol,
2: bir ekol,
1: bir kültür.
2: Evet, İskoç takımı ama Beşiktaş'ın gidip puan alamayacağı bir rakip değil. Yani Beşiktaş mevcut kadro yapısıyla Celtic deplasmanından puan alır. Union Saint-Gillois az önce sen de anlattın. Yani Belçika Ligi'nin önemli takımlarından bir tanesi ve sürekli Avrupa'da kendisini gösteriyor.
1: Kesinlikle.
2: Dikkat çekiyor, önemli sonuçlar alıyor. Ama Beşiktaş yine sahasında bu rakibin üzerinden gelebilir. Orada Kıbrıs temsilcisi var, Crystal Palace. Ya Crystal Palace'la mesela Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki içerideki maçını hatırladığımız zaman herhalde hepimiz şöyle bir ah çekiyoruz yani Fenerbahçe.
1: Nottingham oynadı Fenerbahçe ile.
2: Nottingham Forest.
1: Bir de Aston Villa oynadı.
2: Pardon.

0: etabında. Crystal Palace'la ben yakın dönemde bir Türk takımı maçı de hatırlamıyorum. Yok. Onlar geçen yıl konferans ligini kazandılar bu arada. Yani
1: Crystal Palace.
0: Evet, iyi bir konferans liginde iyi bir sezon geçirmişlerdi.
2: Ya dünya o... üzerinde Filistin'in sesi olan Celtic taraftarıyla Beşiktaş'ın az sayıda taraftarda olacaktır. Muazzam bir koreografi, pankart, evet, karşı. O maçı ben futboldan daha çok bir Türk takımıyla İskoç taraftarlarının dünyaya bir mesaj olarak verecekleri çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Furkan. Çünkü Celtic hakikaten bu konuda dünyaya sesini duyurabilen taraftar grubu. O kadar benim çok ayrı bir saygım vardır. Bu maçta sonuç kadar tribündeki koreografi, UEFA'nın verdiği belli şeyler doğrusunda. Çünkü daha fazlasını bazen
0: yapamıyorsunuz. Evet.
2: Ama çeşitli mesajları karşılıklı vereceklerine çok güzel bir tribün birlikteliğinin olacağını düşünüyorum bu maçta.
0: Orada yani şimdi Avrupa kupalarında aslında tüm takımlar için geçerli bu. Nasıl başlayacağınız ve orada yakalayacağınız ivme de çok önemli. Yani işte bu nedenle aslında fikstür çok kıymetli. İlk hafta maçları deplasmanda mı, iç sahada mı, hangi takıma karşı olacak? Yani orada başlangıçta alabileceğiniz bir galibiyet size farklı bir ivme de kazandırabilir.
2: Marsilya değişmek istiyor. İlk maç daha belli değil gerçi. Buraya göre böyle şey yapıyorum. Şimdi alıştık sana az önce. Evet.
0: Bunlar torba aslında.
2: Bir Marsilya başlangıcı içeride olabilir. Yani eğer iç saha maçı olacaksa.
1: Ben o maçı hep alacağız gibi düşünüyorum. Yani burada mesela Hoffenheim zor deplasman yine de. Ama yani Leverkusen kadar zor olduğunu düşünmüyorum.
0: Eğer bir deplasmanla başlayacaksa Beşiktaş, bunun en azından Omonia deplasmanıyla olmasını tercih ederim. Yani evet, yine gerginlik düzeyi
2: ya, hani, Macaristan deplasman
0: ya da evet işte iç sahadaki Berşava maçı, belki hani tarafsız bir sahada.
2: O da olabilir. Onunla başlamak da güzel olabilir.
0: Onun da yani camia üzerinde de farklı motivasyonu ve konsantrasyonu olabilir Berşava mücadelesinin. O da belki bir yine hani burada oynamak tabii ki daha büyük avantaj olurdu ama en azından Berşava ile başlamak da tabii ki bir avantaj olabilir.
2: Bir tane seç desem onu seçerim. Tarafsız bir sahada.
1: Ben dediğim gibi
2: Macaristan olursa onu tarafsız olarak görmüyorum.
1: Furkan 3 puan yazıyor.
0: Berşava maçında mı?
1: Evet, Hapoel
2: Berşava. Başlangıç 3
1: puan yazıyorum.
0: Ben çünkü Maccabi maçını...
1: Omonia maçına da 3 puan yazıyorum. Deplasmanda da olsa tamam. Yani gerginlik vesaire olacak ama zannediyorum oradaki... Zor olacak.
0: Gergin olacak.
2: 9 puan yazdım.
0: Kaç
1: kişilik bir stat olacaktır? 10-15 bin kişinin
0: üstünde olacağını
2: tahmin etmiyorum. Ben 9 puan yazdım şimdi. 3 tane puan...
1: Çok yüksek kapasiteli bir statta oynanacağını tahmin etmiyorum.
2: 3 tane 3 puan yazdım. Kimlere yazdım?
1: Yani Hapoel Berşava'ya yazıyorum. Omonia'ya yazıyorum. Marsilya'ya da yazıyorum ben. Yani bu maçlara ben içeride...
0: Yaklaşık 23 bin kapasiteli bir stadyum oynuyorlar. Nikosya'da.
1: Acaba doldurabiliyorlar mı?
0: Yani...
1: Bütün Güney Kıbrıs'ın kesiminin nüfusunu toplamışlar.
2: Bayer Leverkusen maçı mümkünse en son oynasın ya. Oraya kadar çünkü bir şeyler belli olmuş olur.
0: Şekillendikten sonra değil mi? Tabii. Biraz daha orada hani Beşiktaş'ın da durumu...
2: Yani şu anda fikstür gözümün önüne gelse aşağıyla en üstü değiştirmek isterim. Baya Leverkusen maçını en sona bırakmak isterim.
0: Evet, doğru, katılıyorum. Biraz daha en azından orada Beşiktaş da kendi durumunu görebilme açısından işte kaç puan toplayacak, hangi durumda olacak. Bak, sona kalması...
2: Sen bunu uyardın mısın? Ben hep buraya merak ediyordum. İnşallah burada fikstür olarak şimdi yani maç, tura, kura, tarihler olarak iki tane takımı sona at desen herhalde orada Celtic'le Bayer Leverkusen'i en sona atarım. İnşallah bu kurada en kötü kurayı çekmiş rakiplerine göre baktığımız zaman. Fikstür yani bak, maç tarihi olarak
1: önüme
0: yeni
1: bu
0: düştü bu arada. Sayın Önder Özen'in Bein Sports'a yine sanırım işte tıpkı bize yaptığı gibi kura değerlendirmesi için yaptığı bağlantıda demiş ki Omonia bizim için zorlu bir deplasman olacak. Çünkü Türk takımlarının Güney Kıbrıs'a direkt gidilmesine izin verilmiyor. Çıkabilecek her türlü zorluk çıkıyor. Atina üzerinden gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani işte burada hani bu tarz durumlar hep o tip maçları daha zor hale getiriyor. Aslında belki kağıt üstünde çok zor bir mücadele değil ama işte böyle zorlaştırabiliyorlar bu tip detaylarla.
2: Beşiktaş'ı bu son 25-30 yıla baktım ama 90'lı yıllarda da vardı böyle. Yakın zamanda yine vardı. Salon sporlarında yine vardı. Anlaşılamıyorsam şimdi takım olarak. Yine Beşiktaş'ı böyle bir şey buldu. Yani böyle bir tarafsız sahada oynamak.
1: Ya onun da planlaması yapılır. Aktarma yapacak.
0: Tabii Atina üzerinden. Direkt Atina'ya gidecek. Yok, Atina'ya gidecek önce. Oradan Nikosya'ya gidecek işte Güney Kıbrıs'a.
1: Yani bir miktar yorucu olacak ama Atina'ya buradan zaten kalkmasıyla inmesi arasında çok fark almaz.
2: Psikolojik
1: zaten.
2: Baskılar
1: oradan
2: var.
1: Da çok mesafe.
2: O yorgunluk değil hakikaten. O yorgunluğa alışkın takımlar. Ama yok, psikolojik bir direk baskı.
0: Için psikolojik, bu yani
2: bak işte. Psikolojik baskı çok kötü bir şey. Havaalanından geçiyorsun.
1: Tabii yani çıkışta uzatabilirler. Tabii. Psikolojik
2: abi havaalanında başlıyor.
1: Dönüştürebilirler. Ama bir

0: taraftan da motive edici bir tarafı da var onun. Yani onların sataşmaları, tavırları. Biz o tür şeylerden
1: biz
0: tersten...
1: Biz yapmıyoruz genelde böyle...
2: Biz misafir karşılıyoruz. Biz, evet, biz genelde...
1: Mesela tam tersi durum olsa, İstanbul'da bu maç oynanıyorsa çok yüksek olasılıkla biz hiç bu tip zorlukları...
0: Ya büyüklük onu gerektirir.
2: Çıkarmıyor. Şimdi mesela Vlahovic buradan gidecek deplasmana mesela orada. Havaalanında diyor ki ayakkabını çıkardı. Ya da işte cebindeki parfümünü, küçük çantasındaki parfümünü orada bekletiyor. Çok alışkın olmadıkları bir şey olmuş olacak.
1: Evet.
2: Orada psikolojik var. Yoksa doğru, trene de sen yine yorulmasın yani.
1: Beşiktaş bölümünde transfere dair de yine... Sayın Başkan Adalı'nın kura çekimi için Sayın Başkan yurt dışındaydı ve kura çekiminden sonra yapmış olduğu açıklamalar var. Transferle ilgili olarak da ifadesi var Sayın Başkan'ın. Birazdan Beşiktaş'a dair daha detaylı konuşacağım ama en azından bir Trabzonspor Beşiktaş'ın rakiplerini şöyle bir değerlendirmiş olduk. Yeniden ben Trabzonspor'un bu kez kura dışındaki gündemini konuşmak istiyorum Hayri Beşer. Dün Ferencvaros mağlubiyetinin ardından... Yani bence taraflı tarafsız kimsenin hiç ihtimal vermediği bir durum söz konusu oldu. Sayın Fatih Tekke yapmış olduğu açıklamada tüm sorumluluk ben ve ekibimin 18 aylık görevimden istifa ediyorum dedi Fatih Tekke. Ama yine gece saatlerinde Trabzonspor Kulübü yapmış olduğu açıklamada bu istifanın kabul edilmediğini yönetim kurulu tarafından duyurdu. Ve Ahmet Sportif Faaliyetler maçında Fatih Tekke'nin takımın başında olacağını ifade etti. Bu konu kapanmış mıdır bu açıklamayla beraber sizce, yoksa hoca bu tutumunda ısrarcı olmaya devam edebilir mi? Ve bunun, bu kararın, yani daha doğrusu bu açıklamanın en azından yansımaları takım üzerinde sizce nasıl olabilir bundan sonra?
0: Şimdi Fatih Hoca yönetimin açıklamasının ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı. Hayır, ben kararımda ısrar ediyorum. İstifam baki şeklinde Fatih Hoca cephesinden bir açıklama gelmedi. Gelebilir mi? İhtimal var. Ama şu dakikaya kadar gelmemiş olması bana hocanın devam etmesi yönünde ikna edildiği ihtimalinin daha güçlü olduğunu
1: evet. Şimdi bu arada söylüyorum. Maçtan sonra da zaten stadyumda sanırım bir toplantı yapıldı. Çünkü Trabzonspor kafilesinin stattan ayrılması da biraz uzun bir sürdü. Maç bittikten sonra epey bir statta kaldı kafile. Zeyyat Kafkas, af başkanı Trabzonspor'un hatta yansıdı görüntülere de böyle sürekli telefon konuşması
2: hatta
1: yaptığını gördük.
2: Elini de kapatıyordu hatta evet, Zeyyat Kafkas.
1: Muhtemelen yani orada bir görüşmeler, toplantılar yapıldı zaten maçtan sonra.
0: Şimdi Fatih Hoca İstifa açıklamasını yaparken şu hususu da vurguladı. Dedik ilk defa burada söylüyorum, dile getiriyorum, açıklıyorum.
1: Kimse bilmiyordu dedi.
0: Kimse bilmiyor dedi. Yani Fatih Tekke bunu söylüyorsa öyledir. Yani ilmi siyaset tavrı olan bir karakter değil Fatih değil. Tekke. Hani öyle olduğu için de ayrıca belki saygı görüyor, değer görüyor. Tabii öyle olması da insanı zor insan kategorisine de sokabiliyor. Yani Trabzonspor'un dün gece yaşadıkları aslında tarihte çok da hatırlamayacağı şeyler. İşte başına gelen, eksik kalması, hakem yönetimi, farklı mağlubiyet, saha içerisindeki oyuncuların psikolojisi, Salah'ın şaşkınlığı ve nihayetinde de hocanın istifa açıklaması. Kimse buna inanmaz. Yani çok yani akıllara getirebilecek, hani öngörülebilecek şeyler değil.
1: Değil.
0: Evet. Trabzonspor biraz öngörülmez rotada ilerliyor. Aslında yani geçtiğimiz sezonun bitişinden sonra Trabzonspor'un böyle çok seri bir şekilde transferleri peş peşe açıklaması ve de Salah'ı getirmesi. Yani çok enteresan şeyler oluyor Trabzon'da. Yani gidilen yolu biraz yorumlamakta, gidilen yolun böyle künhünü izah etmekte açıkçası zorlanıyoruz. Şimdi Fatih Tekke'nin tavrı, ya eleştiriyi hak eden bir tavır mı? Evet. Yani Fatih Hoca'nın yani böylesi bir mağlubiyetten sonra daha henüz yani başlangıç aşamasında yani duygusal bir tepki olarak nitelendireceğim ben bunu. Böyle duygusal bir tepkiyle gerçekten hani kendisini suçlayan bir karakter olması da aslında bir taraftan erdemli kişiliklere özgü bir tavır.
1: Doğru.
0: Yani birçok insan suçu başka noktalarda...
1: Hayır abi çok özür diliyorum. Bir bu konuya dair hani belki dün gece yaşanılanları kaçıranlar varsa detaylı bir şekilde bir haberimiz var. Onu izleyelim mi? Daha sonra daha net bir şekilde de bu konuyu yorumlama şansına sahip olmuş oluruz. Dün Ferencvaros mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'da Fatih Tekke özelinde neler yaşanmış bununla ilgili bir haberimiz var. Önce haberimizi izleyelim, sonrasında bu konuyu daha detaylı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Trabzonspor'un deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 yenildiği maçın ardından Fatih Tekke krizi yaşandı. 2025'in Mart'ından beri Bordo Mavili takımı çalıştıran ve geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Tekke, maçın ardından istifa etti. Avrupa Ligi playoff karşılaşmasından sonra Alspor'a konuşan 48 yaşındaki teknik adam, "Sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum," dedi.
4: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim, bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, İnsanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Bu kaosu ki, yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
3: Bu açıklama futbol camiasını şoke ederken Trabzonspor yönetiminden gece yarısı açıklama geldi. Bordo Mavili Kulübün internet sayfasından yayımlanan açıklamada Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir," denildi. Açıklamada "Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır," ifadesine de yer verildi.
1: Evet, dün gece Ferencvaros Trabzonspor maçının ardından yaşanılanlar bu şekildeydi. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke maçın ardından Yunus Emre Sel'e vermiş olduğu röportajda ilk kez burada açıklıyorum, kimse bilmiyor, sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek hakkım olsun dedi aslında. Yani sözün özünde aslında hani ceza, hani hocam çok da gerek yok sanki yani bu konulara. Kendini cezalandıracak bir durum yok. Yani futbolda mağlubiyetler, galibiyetler var.
0: Burada işin Trabzonsporluluk tarafı,
1: duygusallık tarafı,
0: taraftar tarafı çok fazla ön plana çıkmış. Fatih Tekke evet bu cezayı kendime vermek benim hakkım diyor ama pek tabii ki ben de öyle düşünüyorum. Asıl kendisini mi cezalandırmış oluyor? Yani şimdi ortada bir proje var. Çok da maliyetli bir proje. Umut bağlanan bir proje. Dünyanın projektörlerini Salah'tan dolayı Türkiye'ye çevirdiği bir proje. Ve de Trabzonspor işte getirdiği oyunculara değer katmak suretiyle ve de iyi satışlar yapmak suretiyle de bir başka açıdan da dikkatleri üzerine çeken, uluslararası nitelik kazanmakta olan, büyümekte olan, örnek gösterilmekte olan bir kulüp. Bütün bunlar aslında Fatih Tekke'de

0: döneminde yaşandı. Yani şu 18 aylık süreç Trabzonspor'a marka değeri kazandırdı. Doğru. İtibar kazandırdı. Saygınlık kazandırdı ve Trabzonspor'u referans kulüp haline getirdi. Ya bizim mesela referans gösterecek Türk kulübü bulmak çok zor.
1: Evet.
0: Yani bizim tamam takımlarımız çok iyi transferler yapıyorlar. Zaman zaman Avrupa'da dönemsel olarak da milli takımımızda dahil olmak üzere başarılarımız da söz konusu oluyor. Ama referans kulüp olabilme, referans futbol ülkesi, futbol takımı olabilmek başka bir şey. Trabzonspor bunu yapabilmiş bir kulüp durumunda iken, daha doğrusu bu yolda iken, hani kervanı dizen bu yolun mimarlarından bir tanesi kendimi cezalandırmak benim hakkım derken aslında bir yönüyle hani projeyi ortada bırakıyor. Bunun farkında değil. Doğru. Fatih Hoca'nın bunun farkında olması gerekiyordu. Belki hani o mağlubiyete itiraz etmesi, hatta isyan etmesi, kabullenmemesi aslında Fatih Tekke karakterinin ya da Trabzon karakterinin, Trabzon insanına has özgü o inatçı karakterin, o kabullenmeme karakterinin bir yansıması. Yani evet, bunu takdir edebiliriz.
1: Son cümleyi alayım, bir döneceğim tekrar bu konuya ama reklama gitmem gerekiyormuş. Çok kısa bir reklam aramız olacak. Tekrar konuşacağız Fatih Tekke konusunu Trabzonspor'da.
0: O zaman ben vermiş olayım, sonra devam edeceğiz.
1: Evet, devam edeceğiz. Döneceğim tekrar. Reklamların ardından tabii ki bu konuyu daha detaylı konuşacağız. Çok kısa bir reklam aramız var. Ardından spor gündemi devam edecek.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz.

0: A Spor Radyo.
1: Sporun radyosu A Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Spor gündemine devam ediyoruz. Birazdan Fenerbahçe'nin yeni transferi Oponkunda İstanbul'daki ilk görüntüleri spor gündeminde olacak. Fenerbahçeli taraftarlar da hiçbir yere ayrılmasınlar. Genç bir savunmacı, 22 yaşında Ganalı oyuncu Fenerbahçe kadrosuna katıyor. İlerleyen dakikalarda havalimanından canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyor olacağız ama Trabzonspor kısmını Fatih Tekke konusunu konuşuyorduk. Hayri abi lütfen.

0: Devam edelim kaldığımız yerden.
1: Şimdi Fatih Tekke'nin tavrı neresinden bakılırsa bakılsın duygusal bir tavır. Bana göre bu kadar kendisini suçlamasını gerektirecek bir durum da ortada yok. Evet, iyi bir başlangıç olmadı Trabzonspor için. İlk maçta da kaybetmemesi gerekiyordu Bordo Mavili takımın. Özellikle ilk yarıdaki oyun, Trabzonspor'un geriye düşmesi ve sonra da pozisyonlar bulmasına rağmen skoru çevirememesi olumsuzluktu. Oradaki oyuna Trabzonspor dün gece fena başlamadı aslında. Yani kırmızı kart maalesef.
0: Yani olabilecek en kötü senaryo oldu.
1: En kötü karar. Yani oyuncu aslında talihsiz bir şekilde kırmızı kartı getiren.
0: Ve ortada aslında tabii, yani bir pozisyon da doğru. Yokken.
1: Tabii yani hakemin kararı kesinlikle doğru.
0: Bence de
1: çok
0: doğru. Evet.
1: Sert ve tehlikeli bir hareket. Ama hani kastı mahsusa var mı diye sorarsan yok. Yani oyuncu yakalanıyor. Yani bazen kırmızı ışığa yakalanırsınız gibi bir durum söz konusu. Talihsiz bir pozisyon. Ya ondan sonraki süreci evet Trabzonspor saha içerisinde de daha iyi yönetebilirdi. Mesela 10 kişi eksik kaldığınız halde işte kırmızı karttan birkaç dakika sonra golü kalenizde görmeseniz. Mesela 0-0'a oynasanız. Sonra 1-0'ı bulduğunuz senaryoda.
0: Kontrolü kaybetti zaten. Tabii, bir noktadan sonra.
1: Kontrolü kaybetti. Dolayısıyla yani dün gece yaşananlar özelinde şimdi bir oyuncunuz atılıyor ki stratejik açıdan çok önemli oyuncu. İkincisi Macaristan'ın gerçekten çok önemli bir takımıyla karşılaşıyorsunuz. Macar futbolu ve Ferenc Varos iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Trabzonspor'a göre çok daha hazır ve çok daha etkili fizik olarak Trabzonspor'un önünde. Şimdi biz her iki maçta da bunu gördük. Zaten rakibin Trabzonspor'u elemesinin ya da Trabzon'daki maçta 1-0 galip gelmesinin altındaki sebep de bu. Şimdi ama dün geceki maçı referans alarak yani oradan bir utanç vesikası çıkarmaya gerek yok. Yani hocam ya ben nasıl böyle mağlup olurum, nasıl böyle ezilirim diyebileceğim bir karşılaşma değil. Çünkü gerçekliğini kaybetmiş bir oyun var kırmızı kartla birlikte.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda mesela kaleci Onana'nın tavırları yani hakem görmezden geldi. Ya Onana'nın tavırları profesyonellik açısından, tecrübesi, kariyeri açısından eleştirilir hatta.
0: Ama kırmızı bir noktadan sonra bence çıktı. Oyuncular çok ciddi anlamda düştüler. Yani hem enerji olarak,
2: özellikle
0: konsantrasyon olarak
2: yapılan değişiklikler.
0: Her şey arka arkaya gelince işte ilk kırmızı kart, ardından yenilen gol, farka giden bir mücadele, işte Cabral'ın üstüne ikinci sarı karttan atılması. Bir anda yani böyle kabus gibi bir akşama dönüştü maç.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi bak,
0: ben buna çok benzer bir maç, yani hakem performansı için söylemiyorum, hani gidişat anlamında söylüyorum. Fenerbahçe'nin Braga deplasmanında yaşadığı bir mücadele vardı artık. İş bir noktadan sonra kontrolden çıkmış, oyuncuların hepsi bireysel olarak bir reaksiyon göstermeye başlamıştı. Yani hani o tabii daha farklı bir maçtı. Oradaki işte hakem kararları, Ivan Bebek hatta çok tartışıldı devamında da. Hani burada da sanki oyuncular artık bir noktadan sonra tamamen bireysel olarak bir reaksiyon göstermeye başladılar.
1: Ya kesinlikle işte Onana gibi bir profesyonel tecrübe
0: yapmamalıydı.
1: Yapmamalıydı. Bir kenara aldı mesela penaltı şeyinden sonra hakemin önüne getirdi topu. Hakem çıkarıp pekala ikinci sarı kartı göstermek suretiyle Onana'yı atabilirdi. Görmemezlik.
2: Ama bazen işte koptuğu zaman.
1: Çünkü neden? Ha şimdi neden? Çünkü gerçekten hakem yönetimi de kötüydü. Mesela
0: kötüydü.
1: Birinci kırmızı kart.
0: İlk maçta da çok kötüydü.
1: Evet,
2: İlk maçta yani Ivan Bebek gibiydi bana göre.
1: Şimdi,
0: evet.
1: Bak şimdi ilk maçtaki hakem tamam ama bu hani UEFA'nın yükselen hakemlerinden bir tanesi. Yani bildiğim kadarıyla Burçin Hoca da anlattı. Yani kötü sicili olan bir isim de değil. Ama kötü yönetti. Yani mesela takdir haklarını tamamen French Varos'tan yana kullandı. Ya çok net faulleri çalmadı. Ya Trabzonsporlu oyuncuları bir yönüyle provoke etti. Yani bir duygusal provokasyon vardı.
2: 4 Avrupa takımımızı, 4 temsilcimizin bundan sonraki maçlarında bunların hepsini göreceğiz abi. Bize karşı çok yükselen bir hakemler geldiği zaman neredeyse ödüllendiriyorlar.
0: Yani bu sezon Avrupa kupalarında işte Trabzonspor bence 2 maçta da bunu yaşadı. Yani
2: birincisinde çok ağır yaşadı.
0: Ve bence Fenerbahçe'nin mesela Lyon deplasmanındaki
2: Var olmasaydı belki de Fenerbahçe burada olmayacaktı.
0: Yani 3,5-4 dakikaya yakın mesela o Archibald'a yapılan orada müdahale vardı. Onun, o golü inceledi mesela. O kadar incelenecek bir pozisyon.
2: Söylüyorum işte
0: değil.
2: Var olmasaydı Fenerbahçe belki bugün Şampiyonlar Ligi'nde değildi.
1: Benim buradan varacağım,
2: net penaltı verilmedi.
1: Savaşçım, benim varacağım sonuç şu. Yani böylesine hakem yönetimi açısından artı pozisyon talihsizliği açısından diyelim ki hani ikinci kırmızı kart, o penaltı pozisyonun tartışma götürür tarafı var ama ilk kırmızı kart öyle değil. Yani böylesine yani anormal şeylerin yaşandığı, yani oyunun insincamını kaybettiği bir karşılaşmada yani hezimetten söz etmek, biz nasıl böyle oynarız, bunu bir utanç meselesine dönüştürmek doğru değil. Yani Fatih Hoca'nın burada sence kendisine aslında haksızlık yapıyor. Yani
0: katılıyorum.
1: Dün gece abi. Fatih Hoca, dün geceki farklı mağlubiyet, dün geceki oyun, yani Fatih Hoca açısından tamamen yorumlanacak, ele alınacak ve Fatih Hocanın çarmıha gerileceği bir oyun
2: çok
1: değil.
2: Ben Fatih Hoca'nın
0: değerlendirme yapılabileceği
2: bir oyun. Sevgili Furkan, sevgili Bayram, ben Fatih Hoca'nın bir 4-0'lık mağlubiyette olan bir isyanın olduğunu düşünmüyorum. Fatih Hoca, ben akşam bir maçtan sonra sesini açtım, kulağım orada, arası bizim üniversiteye olacağız, yurt için tam böyle işlem yaparken kulağım da orada gazeteci refleksiyle. İstifa sözünü deyince bir dakika dedim, bilgisayarı bıraktım, yanlış mı duydum diye tamamen konsantre olmaya verdim. Sessiz bir haykırış var, sessiz bir isyan var. Bir duygusallığa sadece bağlamak da olamaz. Fatih Hoca 50 yaşına merdiven dayamış, tecrübeli futbolcu, o zaman da teknik adamında 18 yılda yaptıklarını 18 dakikada yakıp yıkacak bir teknik adam değil. Sağlık düşünmesini de biliyor. O anda bir refleks var ama futbolcuya kızmış olabilir. Ama sosyal medyada yapılan paylaşımlara kızmış olabilir.
0: Yani ama sizce şey bu bir duygusal alınmış, duygusallık bir karar değil, birikmiş
2: net,
0: başka net gerekçeler mi var?
2: Fatih Hoca'nın ben bir 18 ayda kazandırdığı kupaları, bu sezon üzerinde 50 milyon euro Trabzonspor'a pazar kazandırmış, oynattığı oyuncularla ciddi gelirler elde etmiş bir teknik adamın sonda söyleyeceğini başta söyleyen, her zaman söylüyorum, net, hani böyle delikanlılığın kitabını yazmış deriz ya böyle, mesela Fatih Hoca öyle rejon kesmesini de bilemiyor. Orada bir şey var röportaj yaparken Yunus Emre, ilk istifa, ikinci istifa 10-12 saniye durdu. Konuş hocam diyorum artık, diyorum böyle kendi kendime, durdu. Ben donduk zannettim bir ara. Bazen ekran duruyor mesela böyle. Yani yayında donduğumuzu zannettim. Orada çok söylemek istedi. Ha, bunu tekrar söylüyorum. Yalnızlığa mı bağlamak lazım? Beklentisi olup da beklentisini karşılayamayan futbolcular mı olmuştur? İstediği gibi gitmeyen şeyler mi olmuştur? Ama ben bir mağlubiyete bağladığını, ilk maçta rövanş için çok güzel söylüyorum Fatih Hoca. Ben son yıllarda bu kadar iddialı konuştum, hiç hatırlamıyorum. Trabzonspor, Ferencvaros'u orada yenip turu geçeceğine inanmıştım. Ama bu kadar kötü futbol hiç beklemiyordum. İyi başladı. Kırmızı kart. Kırmızı karttan sonra değişiklik de yapılabilirsin. Biraz daha farklı olabilir. Ama oyun bir türlü Trabzonspor'un istediği noktaya gelmedi. Hocanın sadece farklı mağlubiyette bağladığını düşünmüyorum. İçinde bazı fırtınalar kopuyordur. O sessizliği ona bağlıyorum. Çünkü bir şeyler söylemek istediği söyleyemedi. 18 ayı 18 dakikada yıkıp atacak şekilde ne olduğuna bakmak lazım. Şimdi, evet, maçtan sonra bir toplantı yapıldı. Zeyhat Kafkas'ın oradaki şeyini çok net gördüm. Hem bize yayıncı kuruluş olduğumuz için sürekli olarak eli telefonda, hatta dudak okunması için de gizli bir telefon görüşmesi yapıyordu. Günün sonunda saat 2'yi geçiyordu. Hoca ile devam kararı çıktı. Bundan sonraki süreç Trabzon'da çok iyi yönetilmesi lazım. Şampiyonluk kadrosu kurdu Trabzonspor. Önemli transferler yaptı. Baktığımız zaman Atanınız, Tutanınız, Kanadınız, Muhammed Salah'ın, Onanınız, Onatçunuz, yeni transferler. Yani Trabzonspor'un bu Fatih Hoca'nın bir andaki istifa edip 2 saat içinde dönen istifasını çok iyi yönetmesi gerekiyor.
0: Ya o zaman şöyle, yani açık açık ben bunu sormak zorundayım bu programın moderatörü olarak. Hani kimse kızmasın. Şu konuşuluyor ya şimdi Trabzon camiasında da, işte medyada da konuşulan konulardan birisi bu. Bu sezon yapılan planlama ve transferdeki bazı tercihler Fatih Tekke'nin isteği değildi. Hoca bu durumdan rahatsız diyenler de var. Bu benim görüşüm. Olabilir. Veya bir bilgi yok. Yanlış anlaşılmasın. Altını çiziyorum. Şimdi, bu istifaya gelen bunlardan dolayı mı acaba diye konuşuluyor.
2: Olabilir. Çünkü 10 gün önce Fatih Hoca orada böyle kinaye yaptığı gibi gözüktü ama bu kadro dedi hoca yer dedi.
0: Başakşehir maçından evet, sonra kazandığı
2: hoca,
0: bir maçtan
2: kazandığı
0: sonra.
2: Maçtan sonra bu kadro hoca yer dedi. Yani Fatih Hoca, bak az önce söyledim. Fatih Hoca çok zeki bir teknik adam. Çok zeki bir kişilik. Çok mert. Sonda söyleyeceğini başta söyler. Hiç böyle bazı insanların geri vitesi yoktur. Tek söyler. Bugün futbolculuk zamanında Fatih Terim'e sağ içinde soyunma odasında söylediği şeyleri de biliyoruz. Yani bunu futbolcu söyleyemez. Fatih Hoca'nın Fatih Terim'le soyunma odasındaki söylediği şeyden dolayı milli takımın kapılarının kapandığını da biliyoruz yani. Bu kadar ne de merttir diyorum ya. Bazı insanlar farklı yaklaşım yaparken burada Fatih Hoca'nın 10 gün önceki Başak, 10 gün olmadı bile Başakşehir maçında söylediği şeyleri de üstüne koyduğum zaman.
0: Özür oradaki... diliyorum bu arada bir virgül koyalım, tekrar döneriz Trabzonspor'a ama Fenerbahçe'nin yeni transferi Pepra Opong, değerli izleyenler, İstanbul'da Nice'den Fransa Lig 1'den Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katıyor. 2004 doğumlu, 22 yaşında, çok genç bir oyuncu, Ganalı savunmacı. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin savunma hattındaki yeni yüzlerden birisi olacak. 2025 yazında, özür diliyorum, Nice transfer olmuştu. Daha önce kariyerinde İsveç Ligi'nde forma giymişti. Opong sarı lacivertlilerle sözleşme imzalamak için Ganalı savunmacı İstanbul'a geldi. Kendisini karşılayan tabii ki basın mensupları var. İstanbul Havalimanı'na tarifeli uçakla geldiğini tahmin ediyorum Opong'un. Fenerbahçe'nin zaten bir stoper takviyesi yapmasını bekliyorduk ki İsmail Hoca Konya Spor maçından sonra geriye, yani savunma hattına bir takviye olacak demişti. Osterwolde ile ilgili de bu arada yeni gelişmeler var. Oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönecek çünkü anlaşma tamamlanamadı ve transferi iptal oldu. Osterwolde'nin Roma'ya transfer olacaktı. Sağlık kontrollerinden tam kapsamlı olarak geçemediği için Osterwolde Fenerbahçe'ye geri dönecek ama bu
3: Selim Bey ki, çok önemli bir Lyon galibiyeti. Neler söylersin?
4: Vallahi çok güzel bir Lyon galibiyetinden sonra güzeldi, bir kura çektik. Şimdi ülkemize geldik. Ekibimiz çalışıyor işte. Daha transferimiz bitmedi. Daha ne diyeyim yani?
3: Devam. Hafta sonu Samsun Spor maçı evet. Var. Önemli bir maç.
4: Çok önemli maç. Her maç önemli. O maçta diğer maçlardan fark yok. Onu da gideceğiz, göreceğiz, kazanacağız. Geleceğiz diye düşünüyorum inşallah. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Biz biraz yorgunuz çünkü.
3: Evet, farkındayım.
4: Sağ olun.
0: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selim Kosif, o da sanıyorum ki Opong'la birlikte, hatta aynı uçakta. Çünkü kura çekimi için Monaco'daydı Selim Bey de. Sanıyorum aynı uçakla geldiler Opong'la ve Selim Bey'in de hem transfer konusunda hem de tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye boy gösterecek yeni sezonda hafta sonu Samsun Spor'a konuk olacak sarı lacivertler. Canlı yayında açıklamaları da bu şekildeydi. Opong Fenerbahçe'nin yeni transferi, hayırlı olsun savunma hattına yeni bir takviye Fenerbahçe'den.
2: Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki herhalde en çok mevkiye transfer yaptığı stoper mevkidir. Ali Bey zamanında 8 yıl, Saadettin Bey zamanında toplamda 9-10 yılda ben sayamıyorum yani 20-25 olmuştur. Son yıllarda böyle bir şey hiç hatırlamıyorum yani. Ya son yıllarda değil, 10 yıla baktığımız zaman hiçbir takımda bu kadar transfer olmamıştır. İhtiyaç olan bir transferdi. Net ihtiyaç olan bir transferdi.
0: İlk defa sanki ama bu sezon o yeniden ideal ikilisini buldu mesela. Şükrü Yarak.
3: You have just öyle signed it for Kim Min-jae'den. Or a Champions League team. How do you feel?
5: How do you feel joining Fenerbahçe?
6: Soruları yanıtlamadı. Yüzünün güldüğünü söyleyebiliriz Ganalı oyuncunun.
0: Kendisine yöneltilen sorulara tabii sessiz kalmayı tercih ediyor Pepra Opong. Muhabir arkadaşlarımız Erdem de orada. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katıldın. Neler hissediyorsun diye kendisine bir soru yöneltildi orada ama yanıt vermedi. Sessiz kalmayı tercih etti. Havalimanında şu anda canlı görüntüler. Bir Erdem'e gidelim, Erdem'i dinleyelim.
3: Evet Furkan, sen de çok güzel özetledin aslında durumu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Opong İstanbul'da. Oğuz Çetin'le Selim Kosif de buradaydı. Onlar tabii sorularımıza cevap verdi ama Opong hiçbir şey söylemiyor. Ben iki soru sordum kendisine. Herhangi bir şey söylemedi. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık imza atacak Opong. Fenerbahçe'nin yeni transferi savunma hattına artı 4 statüsüne uyan bir oyuncu. Bu anlamda hem geleceğe yatırım olarak da nitelendirebiliriz Opong'u. Fenerbahçe transferini şu an sağlık kontrolüne götürüyor. Ardından da imzalar atılacak. Soruları yanıtsız bıraktı. Şampiyonlar Ligi takımına geldiğini sordum ama herhangi bir şey söylemedi. Fenerbahçe için İstanbul'da geçtiğimiz sezon rakip olmuştu. Bu kez Fenerbahçe için geldi diye sordum ama onu da yanıtsız bıraktı. Yani Opong anladığım kadarıyla imzayı atana kadar herhangi bir şey söylemeyecek. Şu an için sessizliğini koruyor Fenerbahçe'nin. Genç stoperi henüz diyemiyoruz çünkü imzayı atmadı. İmzayı attıktan sonra Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu olacak. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı da size görüntüleri aktarmaya çalıştı. Biz de buradaki atmosferi paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Furkan, ben sözü sana bırakayım. Buradan bir ihtiyaç olduğunda tekrar yine mikrofonu alacağız diyelim. Söz tekrar sende.
0: Erdem Akbaş ve Erdal Balcı'ya teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Opong'un görüntüleri bizlerle olmaya devam edecek. Tabii İstanbul Havalimanı'nda o havalimanında terminal binasının içerisinde uzun sürebiliyor çıkışa kadar gelmek. Opong'u da takip edeceğiz tabii ki. Erdem de ifade etti, özellikle o nokta kıymetliydi. Kontenjana uygun bir oyuncu. 2004 doğumlu. Geçen yıl Fenerbahçe'ye rakip olmuş, Erdem'in de ifade ettiği gibi Nice formasıyla. İsveç'te geçen bir iki sezonu var. Sonra Nice transfer oldu ve geçen yıl da 38 lig maçında, özür diliyorum, 40'a yakın maçta Nice'de forma giymiş bir oyuncu. Yani düzenli oynayan da bir oyuncu ve en önemli özelliği Hayri abi, atletizmi oyuncunun. Çok süratli bir oyuncu.
1: Zaten izlerken de anlayabiliyoruz. Atletizmi anatomisine yansımış diyelim. Opong galiba sorulara cevabı sahada vermeye yeminli, o yüzden.
0: Evet, sessizliği seven birisin belli ki Opong.
1: Ya Fenerbahçe, evet, Savaş az önce söyledi, stoper pozisyonuna
2: baktım
1: çok fazla.
2: Baktım şimdi 8 senede 25.
1: 25 oyuncu almıştı.
2: 24 yani 24 görebildim. Bir yer baktım
0: başına
2: çünkü.
0: Ortalama neredeyse 3 tane yeni son 8 transfer demek.
1: Orada genelde çok patinaj yaptı. Yani Kim Min-jae genç bir oyuncu olarak transfer edilmişti. En istisna transfer oydu. Mesela Salah'ı da bir ara
0: iyiydi.
1: Macar oyuncu, evet. Bir dönem iyiydi. Onun haricinde yani zaman zaman hani Fenerbahçe İsmail Kartal döneminde yine hani savunma ikililerinden performans aldı ama hep böyle aradığı ikili tandemi bulmakta.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Martin Şkirtel de Ali Bey döneminde mi gelmişti?
2: Ali Bey döneminde.
1: Tabii,
2: değil
1: mi? Ali Bey döneminde.
2: Ali Bey döneminde bir gelenleri Serdar Azizler, Sadık Çiftpınarlılar, yani saymakla bitiremeyeceğimiz bir maç önü Alanyaspor'dan Korkıl. Sezonun en ilerinden bir tanesiydi. Serbest geldi oyuncu. Bir geldi, maç gitti. Oynamadan. Bir maç oynamadan. Gitti, bak bir maç resmi, evet, maç doğru. Olmadan gitti yani.
0: Hatta Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'da oynamıştı. O da iyi bir performansı vardı. Ama Fenerbahçe'de hiç süre almadan.
1: Ya bugüne gelirsek ayrıldı. Şimdi Fenerbahçe bir ikili yakalamış gibi gözüküyor. Şkriniar zaten hani çok kariyerli, mücadeleci ve lider özelliği olan bir stoper. Onun yanında şimdi Ake var mesela. Ake Şkirtel ikilisi, evet, zaman zaman hani bu ikili savunma öne çıktığında geride geniş alanda yakalanırsa ne olur sorusu akıllarda ve o tür cezalandırmaya maruz kalabilir mi Fenerbahçe, kalabilir ama bu lig ölçeğinde o riski de alırsınız. Yalnız orada hakikaten sağlıklı bir alternatife de ihtiyaç vardı. Bu oyuncunun artı 4 kuralına uyması. Ki bakarsınız çok iyi performans göstermek suretiyle tahmin edilenden daha fazla süre alabilir.
0: Olabilir,
1: belki ilk 11
0: ki.
1: Oyuncusu olabilir. O da Fenerbahçe için çok büyük kazanım olur.
0: Şimdi şöyle,
1: kazanım olur.
0: Bilmiyorum katılacak mısınız ama Fenerbahçe zaman zaman, hatta kazandığı maçlarda da şu anda biraz savunma zaafları gösterdi. Hani özellikle Şkriniar ve Ake'nin çok hani önde savunma hattını kurduğu sekanslarda ve zamanlarda arkaya atılan koşullarda işte zorlandığını gördük ve bu oyuncu, yani Opong'dan bahsediyorum, özellikle bu anlamda bu zaafları önleyebilecek bir oyuncu profili olarak daha çok değerlendiriliyor. İşte atletizminden de kaynaklı olarak o arkayı süpürebilecek bir takviye olarak değerlendiriliyor Opong ismi.
1: Şimdi mesela öyle stoperler bulmak zaten zor oluyor. Hani birisi atletizmiyle sıkıntıyı gidersin, diğeri işte lider stoper özelliğiyle işi toparlasın. Hem oyun kurumuna hem de savunmanın sağlıklı bir şekilde yönetilmesine, işte offside uygulamasından işte pozisyon kademeye kadar size katkı versin. Şimdi mesela yani o nitelikte stoper Sanchez var mesela, üst düzey söyleyebileceğimiz. Doğru. Sanchez öyle bir stoper. Her açıdan yani Sanchez gibisini bulmak dünyada çok kolay değil şu anda. İşte Trabzon'da mesela bir dönemde Edgar İyi vardı.
0: Evet.
1: Vitor Hugo'nun yanında.
0: Şampiyonluk sezonunda.
1: Şimdi Fenerbahçe'de mesela Kim Min-jae hızlıydı. Aynı zamanda hızlıydı. Çok kaliteli ve hızlıydı. Şimdi Fenerbahçe'nin evet Skriniar Ake ikilisi kaliteli ama sen de gayet güzel resmettin ki herkes bunun farkında. O risk her zaman var ki Fenerbahçe'de savunmasını ön tarafa çıkaracak, birçok karşılaşmada çıkaracak. Ha burada mesela Fenerbahçe'yi mesela rakipler gücü nispetinde belki cezalandırabilirler. İçeride Fenerbahçe bunun üstesinden gelir ama Şampiyonlar Ligi'nde özellikle geçiş savunmasına Fenerbahçe ciddi sıkıntılar yaşar mı? Bence yaşar. Belki ona göre bir oyun ortaya koymak durumunda. İsmail Kartal'la ilgili de şunu söyleyeyim. Yani hocanın bazı tercihleri eleştiriliyor. Hatalı tercihlerde de yapabiliyor ama hoca deniyor. Ya mesela şimdi İsmail Kartal bu oyuncuya fırsat verir mi? Ben verir diyebiliyorum. Yani bazen kamuoyu tepkisini, genel yani kamuoyundaki genel bakışı karşınıza almayı göze alırsınız ve inandığınız işte tasarrufu, tercihi ortaya koyarsınız. İsmail Kartal'ın bunu yapabildiğini gördük. Dolayısıyla bu oyuncu işte antrenman performansıyla gitseniz çok sağlıklı bir ligden geliyor. Yani Fransa...
0: Ve oynayarak geliyor.
1: Oynayarak geliyor. Ya Fransa tedrisatından geçen stoperlerin de genelde burada iyi performans gösterdiklerini biliyoruz. Yani oradan gelip çok iz bırakanlar var. İşte Beşiktaş'ta mesela hiç aklımızdan gitmez. Marcelo'ydu değil mi?
0: Evet. Marcelo mesela, evet.
1: Marcelo. Yani geldiği lig iyi, oyuncunun özellikleri iyi, oynayarak geliyor olması iyi. Hani hazır şu anda oyuncu, daha ziyade rotasyonda hoca ilk planda, hani ilk 11 için düşünülmeyecek ama şartlar bu oyuncuya belki tahmin edilenden daha fazla fırsat verilmesini gerektirecek.
0: Ya bu arada yani
1: ya da
0: Allah korusun.
1: Bir de şeyin
0: tahmin edemediğiniz bir sakatlık olur. Burkan, bu işin bunun cezalı olma durumu.
2: Oraya gelecektim.
0: Var.
2: Deminden beri ayrı abi sözünü bitirdim. Mesela sakatlık artı ceza. İki tane oyuncu uzun yıllar sonra çok uyum sağladılar ama ikisi de çok agresif. İkisi de çok istiyor.
0: Fenerbahçe'nin bir de yok yani yedek savunmacısı.
2: Yani
0: var. Şimdi kimse yanlış anlamasın ama
2: büyük maç
0: soru
2: olur.
0: İşareti var.
2: Bir ceza alırsın. İki maç en kritik maçta sana hazır bir oyuncu geliyor. Fenerbahçe uzun yıllar sonra doğru transferler yapmaya başladı. Doğru hamleler yapmaya başladı. Yani santrofor, stoper baktığın zaman kanat. Transferimiz devam edecek diye belki bir kanat transferi
0: daha
2: olabilir.
0: Bir merkez orta saha ve bir de sol kenar, hatta Marcus Rashford girişimi olacak Fenerbahçe'nin.
2: Rashford için uzun zamandır uğraşıyorlar. Hatırlarsan bundan aydan
1: bu
2: önce.
1: Bu arada Fatih Tekke Trabzon parantezini kapattık mı? O sanki
0: yok, döneceğiz.
1: Biraz...
0: Fenerbahçe ile ilgili tamam. Biraz daha konuşalım Opong üzerinden. Tekrar döneceğim. Biraz karışık gideceğiz. Galatasaray'a, Beşiktaş'a da hatta geçeceğim yine transfer konusunda özellikle.
2: Ya küçük dokunuşlarla Fenerbahçe'nin ne kadar doğru iş yaptığını ve 19-18 sene sonra da Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının o küçük dokunuşlarla ne kadar katkı sağladığını gördük. Ake, Vedat Muriç. Vedat Muriç topu vuruyor, çıkmıyor. Beyaz da tabii şans ama o topu takip ediyor, tekrar gol atıyor. Savunmanın geçen senekiyle bu sene arasındaki savunma farkı. Bir kanat oyuncu transfer ediyorsunuz, size 3 tane maçta turu getiren adam oluyor yani katkısıyla. 10 tane transfer yapmadın. Greenwood için söylüyorum. Tabii. Yani nokta transferler yaptığınız zaman oluyor. Fenerbahçe geçen sezon yarım sezonu golcüsü tamamladı. Yani şimdi bir Vedat Muriç ayarında, Lukaku tamam geçen sene biraz daha şey. Ya da Vedat Muriç Lukaku ayarında Fenerbahçe bir golcü bulamaz mıydı devre arasında? Elindeki golcüleri gönderiyorsun. Yarım sezon şampiyonun en kritik yerinde Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk için elinde golcüsü devam ediyorsun. Kimle devam ediyorsun? Nene'yle devam ediyorsun. baktığın zaman oradaki hataları Fenerbahçe yönetimi doğru işler yaparak yaptığı nokta transferlerle 3 tane Avrupa Ligi ve gün sonunda da Şampiyonlar Ligi'ne geldi.
0: Fenerbahçe kadrosu için belki yapılabilecek olan tek eleştiri biraz yaşlı bir kadro oldu Fenerbahçe kadrosu.
2: Doğru.
0: Birkaç böyle dinamizm katabilecek bir takviye gerekiyor sanki.
2: Yeni transferleri genç.
0: Evet işte 22 yaşında 22. geldi.
2: Gelecek olanlar da belki yaşayacak ama hedef şampiyonluk olduğu zaman.
0: Bak Erdem'in bizimle paylaştığı bir isim. Ben de hani buradan bir kez daha seslendirmiş olayım. 23 yaşında yine kurala uyan bir merkez orta saha öncüsü Racing Santander forması giyiyor. İspanya'da Gustavo Puerta Leverkusen'den hatta Racing'e transfer olmuştu. Kolombiyalı bir oyuncudan bahsediyorum. Merkez orta saha için Fenerbahçe'nin şartları hakkında bilgi aldığı yeni bir isim de Gustavo Puerta. Buna ek olarak da işte bir de Rashford var.
2: Bunlar genelde şu andaki mevcut 11'e baktığı zaman hamle olacaklardır. Fenerbahçe'nin iskeler kadrosu kağıt üzerinde baktığın zaman hep İsmail Hoca'nın

0: Biri bir aşağı yukarı bir olacaktır yani. Rashford gelirse kulübede olmaz zaten. O zaman Talisca'yı atarsın dışarıya. Talisca'nın yanına gelir. Asensio geçen maçta yoktu. Yani 11'in aşağı yukarı 10 tanesi her maç belli olacaktır. Hadi 9 da yeni gelene göre şekillendiririz. Fenerbahçe kadrosunun dediğin gibi yaş ortalamasına baktığın zaman ilk Avrupa maçında 31.2 idi. Ki orada Kante yoktu daha. Kante'ni evet. Oraya koyduğumuz zaman o daha da yukarı
1: son
0: çıkıyordu.
1: Son maçında sanırım 30'du Lyon deplasmanının. Orada 30 bandında, bareminde.
0: Doğru, çünkü Ederson geldi, Mert çıktı. Doğru. Orada da onlara koyduğumuz zaman ben onlara çok dikkat
1: değişiyor
0: ediyorum çünkü
1: ya, değişiyor. Biraz böyle
0: ortalaması bir türlü 30 olacak. Ya. Altına düşmeyecek gibi gözüküyor yani. Ama işte Ederson olayını falan çok iyi bir şekilde atlattılar. Burada seninle yaptığımız yayınlarda da diğer yaptığımız yayınlarda da başta Güven Çoca bana hep mesaj atıyordu. Mert bile devam edemezsiniz. Evet, Mert bizim için kendi insanımız, milli takımın oyuncusu. Ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyorsa, Fenerbahçe Avrupa'da devam etmek istiyorsa, Ederson gibi bir kaleciniz varsa bundan vazgeçemezsiniz. Ederson kolay vazgeçebilecek bir oyuncu değil dediğimiz zaman bize ne hakaret ediyor ya. Ederson öyle kolay kaybedecek bir oyuncu mu Furkan? Ederson
1: hiç
0: baktığın
1: değil.
0: Zaman geçen sene bütün takımda olduğu
1: gibi zaten.
0: Çok net gösterdi. İki tane sana maç kazandırdı. Bu turda da tabii ki kimseye haksızlık etmeyelim. Her oyuncunun emeği var. Ama Ederson en kritik anda iki tane yaptığı kurtarışta sana Şampiyonlar Ligi'ni getirdi. Bu oyuncuyu demek ki Juventus son anda istese, anlaşma sağlansa bugün belki de genç kalecilerle Fenerbahçe yoluna devam edecek. Ya da oraya bir kaleci daha almak zorunda kalacak. Ederson'un performansının düşmesi geçen sene takım içindeki düşüş, takım içindeki çalkantılı dönem. Yani bundan dolayı Ederson'un önünde oynadığı oyunculara bakalım geçen sene. Bir de bu sene bakalım. O bile rahatlatıyor onu yani. Fenerbahçe doğru işler yapıyor.
1: Bu yıl çok
0: yapıyor.
1: Daha konsantre bir Ederson var.
0: Çünkü önünde, önünde çünkü sürekli baktığı zaman kim vardı? Skriniar oynuyor. Çağlar oynuyor.
1: Osterwald
0: oynuyor.
1: Hatta Levent
0: oynuyor. Levent oynuyor. Tam onu diyecektim. Levent stoper oynadı. Ben Osterwald'da olsam ne derim ya? Neredeyim ben derim yani. Osterwald'ın Kasımpaşa maçında yediği o hatalı gol taraftar bazında çok ciddi şekilde bir baskı oluşturdu. Ama oyuncunun üstündeki baskı şampiyonluğa giden bir takım. Evet, o gol gerçekten belki yememesi lazım. Etkilenmiş bir kaleci vardı. Kaleciler de bu tip şeylerden çok etkileniyor. Dün akşam ondan ödedim mesela. Daha önceye gidelim. Bu ligin en efendi, uzun yıllar Türkiye'de kalmış Muslera'nın Ali Sami Esna'da yaptığı bir hareket vardı şampiyonlukta, hatırlıyor musun? Tekme attı, 5 maç ceza aldı.
1: Young Boys maçı.
0: Young Boys maçı. İşte o elenen maç, Young Boys maçı az önce Galatasaray şampiyonluğa giden maç. Bazen olabiliyor. Ya Ederson baktığın zaman bu lige gelmiş en kariyerli kalecilerden bir tanesi. Ederson'u yıpratıp sezon başında Ederson'un yerine göndereceğiz. Mert'le devam edelim.
1: Ama şunu itiraf edeyim. Geçen yılki Galatasaray derbisinden sonra mesela ben kendi adıma, şahsım adına Ederson'un Fenerbahçe'de devam etme ihtimalini %0'a yakın görüyordum. Ama
2: ben de şöyle bir değerlendirme yapayım Savaş
1: Sayın
2: bitirdiyse.
1: Bu çok iyi yönetti.
0: Ben hep kalmasının, kalacağından yana fikir beyan ediyordum. Ondan çok kızıyorlardı. Yani doğru. O bir Ederson'dan kolay vazgeçemezsiniz. Ya yani evet. Ederson'dan vazgeçmek nasıl bir şey? 11 milyon euro alıyor. Bonservis ödemişsiniz. Ciddi bir maliyeti var.
1: Maliyeti ve tecrübesi, kalitesinden dolayı da
0: iyi bir takım kurmuşsunuz. Bu takımın ben yine söylüyorum. Bak Ederson varken de söylüyordum. Bu takımın kalecisi böyle bir takımın her yerin imlik imlik işledilerek geldiler nakış gibi. Ederson'suz bıraksaydın o zaman bir yere yine eksik kalmış olur. Geçen sene nasıl şampiyonlar şampiyonlukta forvetsiz, santraforsuz devam etsen bu sene de Mert'le devam etmek bir o kadar hata olurdu.
1: Peki Hayri Beşer'den
2: şöyle bir değerlendirme yapayım Fenerbahçe'yle ilgili.
1: Merak ediyorum söyleyeceklerini.
2: Bütünle ilgili şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin yaşlı olması kadrosun evet dikkat çekiyor bir konu ama hani hangi pozisyonlarda yaşlı oyuncular var o da önemli. Şimdi kaleciniz yaş şeyini yukarıya çıkıyor. Problem evet. Mi? Çok problem değil. Kaleciniz olabilir. Stoperler de genelde olabilir 30 üstü. O da çok problem değil. Yani önemli olan mesela ön tarafta kanatlar,
1: santraforlarda.
2: Santraforlar. Oradaki yaş şeyi skalası daha önemli. Vedat Muriç kaç? 30 üstü.
1: Sanırım 32.
2: 32. Kabul edilebilir.
1: Lukaku 33.
2: Sınırdı. Yani o genç olabilse
1: bakalım.
2: Keşke. Hani
1: İyi,
2: kabul edilebilir yani. Düzeyde Vedat Muriç. Fakat işte Greenwood'a bakalım. İşte sol tarafta Kerem'e bakalım.
1: Evet, Vedat 94 doğumlu, 32 yaşında.
2: 32 yaşında kabul edilebilir bir düzey. Ama yani önümüzdeki sezondan itibaren oraya genç santfor takviyesi yapmak gerekiyor. Yenilemek gerekiyor.
1: Şerif vardı, onunla yollar ayrıldı.
2: Başka, evet, onunla yollar ayrıldı. Bir de şimdi orta sahada mesela Guendouzi. Guendouzi kaç yaşında? Bence tam yani hani en verimli olacağı yaşlarını yaşıyor ve Fenerbahçe oyununun katalizörlerinden bir tanesi. Belki de işte savunmayla orta saha arasındaki şeyi bağlantıyı kuran birinci sorumlu. Şimdi Kante Fenerbahçe'nin yaş limitini yukarıya çeken bir oyuncu. Ya bak Kante transfer olduktan itibaren ki ilk başlarda bağlantıya mı gidiyor?
1: Yok, bir son dakika gelişmesi var. Tabii. Muhammed Salah'tan bir açıklama var. Bugün biraz karışık gidiyoruz dedim. Aslında akışta olan bir konu değildi. Bir son dakika gelişmesi olarak bu açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendisine ait olan sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yaptı. Kariyerimde hiçbir şey kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben onları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bir parçasıyım bedenim ve ruhumla. Dünkü gece bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten inanıyorum ki başarabiliriz ve başaracağız. Buraya kazanmaya geldim. Benim için sadece bir slogan değil diyor. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da dün yaşanılan farklı mağlubiyette takımın da lider isimlerinden birisi olarak sessiz kalmadı ve başaracağız diyor Muhammed Salah.
2: Şimdi şöyle yapalım, ben Fenerbahçe kısmını uzatmayacaktım zaten, orayı bitireyim geçeyim.
1: Alayım
2: şimdi
1: son cümlenizi, sonra tekrar Trabzonspor'a dönmüş olalım bununla beraber. Hani
2: Kante'ye değiniyordum, yani Kante yaşı akıllara getirilmemesi gereken oyunculardan bir tanesi.
1: Tabii.
2: İlk geldiği zaman da hani oyuncu hazır değildi vesaire, biraz maliyeti üzerinde duruluyordu. Maliyeti üzerinde hala durulabilir, hala eleştirilebilir ama Kante'nin adım adım buralara geleceği, bu performans düzeyini yakalayacağı aslında görünen köy olmalıydı. Çoğu insan bunu göremedi. Bir de şunu söyleyeyim. Yani elinizdeki kadro kadar bu kadroyu nasıl kullandığınız, sizin tasarrufunuz, yani yönetenin, teknik direktörün tasarrufu çok önemli. Burada İsmail Kartal'ın da hakkını teslim edelim. Mesela son Lyon maçında Oğuz Aydın tercihi şaşırtıcı geldi. Birçoklarına göre Nene çıkmalıydı. Bana göre Oğuz tercih edilecekse Nene Oğuz arasında kesinlikle Oğuz. Neden Oğuz? Yani oyun sadece atletizm değil, çok koşmak değil, enerji koymak değil. Oyun aynı zamanda akıl da gerektiriyor. Bu anlamda ben Oğuz'u önde görüyorum. Nitekim galibiyette Oğuz'un da rolü var. Uzun süre oynamayan bir isim. Ya burada tercihler çok şey değiştiriyor. Kaleciyle ilgili, Ederson'la ilgili de şunu söyleyeyim. Çok şey söylenebilir. Zaten çok teknik bir kaleci, çok modern zamanlara hitap eden bir kaleci. Fakat geçen sezon Ederson'un performansı Livakov için üzerinde değildi. Bunun sebebi de mutlu değildi burada. Yani biz kalede mutlu bir Ederson görmüyorduk. O kaleyi sahiplenen bir Ederson görmüyorduk. Şimdi kaleyi sahiplenen gerçek
0: yüzü gülüyor ayrı abi. Daha Ederson'un daha önceki maçlarda son 20 maçına bakalım. Bir tane yüzü gülen bir resim göremezsin.
2: Bu çok
0: bir
2: önemli. Galatasaray'ın
1: bakalım. Geçelim yavaş yavaş.
2: Geçeceğiz. Galatasaray'ın başarılarında mesela ligde olsun, Avrupa'da olsun, özellikle ligde hatırlayalım. Şimdi Fenerbahçe Konyaspor maçındaki Ederson performansı bana Muslera'yı hatırlattı. Ya Galatasaray şampiyon oluyordu ama birçok maçta da maçın adamı Muslera'ydı.
1: Evet.
2: Şimdi Ederson'da aynısını gördük ve geçtik Trabzon'a.
1: Peki geçelim. Biraz karışık gideceğiz. Bugün spor gündemi böyle olacak. Bundan sonra da böyle olacak.
2: Futbol biraz böyle bir şey.
1: Evet.
0: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, yani Galatasaray'a
1: aslında birbiriyle bağlantılı konular.
2: Geçiş hücumu ve geçiş savunması diye bir şey
1: bunu
2: var.
1: Bunu da öğrenmek gerekiyor.
2: Geçiş hücumu yapalım.
0: Ama bir türlü Salah'a Galatasaray'a geçemiyorsunuz diye yazanlar var dedim.
1: Geleceğiz. Galatasaraylılar beklesinler. Yani gündemde tabii daha sıcak konular olduğu için biraz gerek Trabzonspor gerek Fenerbahçe'nin yeni transferi, ama saat 18'e kadar buradayız. Tüm detayları konuşacağız. Yeniden Salah'ın açıklaması ile beraber Trabzonspor'a ve Fatih Tekke konusunda, çünkü sizin ekleyecekleriniz var.
2: Bak,
1: onlara da
2: şöyle,
1: bir dönmüş
2: olalım. Burada Salah rol üstlendi. Yani liderlik bunu gerektirir. Salah sadece bir oyuncu değil. Salah bir marka. Salah bir ikon. Ve Salah bir örnek, bir rems. Yani ona çok farklı anlam yükleyen kitleler var. Ya Trabzon'un onu nasıl karşıladığını biliyoruz. Trabzon'un onu karşılaması bir yana, o karşılama ve şampiyonluk kutlamasıyla dünyada çok farklı bir efekt oluşturmuş Trabzon şehri. Yani Trabzon örneği, Trabzon kompozisyonu ve Liverpool'dan gelen, ki Liverpool'da çok önemli bir taraftar takımıdır büyüklüğünün ötesinde.
1: Elbette.
2: Burada bir benzeşme söz konusu. Burada gerçekten enteresan bir kompozisyonu bütün dünya ve de İslam alemi, yani işin kültür ve din tarafını da

0: bence kıymetli.
1: Ya ben sahiplendim. Yani burada işler kötü gitti. Dün bir hezimet yaşadık. Ya hoca çıktı ben bırakıyorum dedi. İşte yönetim hayır biz seni bırakmayız dedi. Yani burada bir kaos var. Dolayısıyla ben bu kaosun içerisinde yer almam. Kolaycılığı yerine dedi ki işte ben bu krizleri yaşayan, bu krizlerin içerisinde nasıl çıkılması gerektiğini öğrenmiş, tecrübe etmiş ve başarmış bir karakterim. Başarmış bir büyüktüm. Bunu söylüyor özetle, çok güzel yapıyor. Şimdi Salah'ı tebrik ettik, takdir ettik. Dönelim Fatih Tekke meselesine. Evet, epey de konuştuk. Savaş da Fatih Tekke meselesini bir ayrı pencere açtı. Aslında anlamlı, ben de buluyorum. Şimdi Fatih Hoca'nın hani bu tavrı ortaya koyarken hem kendisine haksızlık yaptığını hem de buna hakkı olmadığını özetle söylemeye çalıştık. Ama bir taraftan da şimdi Trabzonspor'u ben bu sezon analiz ederken mesela herkes kadar iddialı konuşma noktasında biraz temkinli davranma ihtiyacı hissediyorum. Yani biraz tereddütlüyüm. Biraz endişelerim var. Yani ihtiyatlı iyimserlik olarak mı açıklamak lazım bunu bilmiyorum. Çünkü Trabzonspor'un hani girdiği bir yol var. Trabzonspor bir şey inşa ediyor. Hani bir bahçeye işte yeni fidanlar dikersiniz. Tercih ettiğiniz form vardır, tomurcuklar vardır. Ya onun sanki öte istikametinde bir şey gördük. Evet, çok seri bir şekilde transferler yapıldı. Ama yapılan transferleri tek tek değil de bütüncül olarak ele aldığımızda şunu görüyoruz mesela. Hani Savaş'ın altını çizdiği konunun da anlam bulması için bu örneklemeyi yapma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi Trabzonspor yapmış olduğu transferlerle gençleşen takım, yani gençliği, enerjiyi, tempoyu tercih eden takım, kulüp profilini destekliyor mu, desteklemiyor mu? Desteklemiyor. Şimdi eğer şampiyonluğa oynayacaksanız gençlikle, enerjiyle tecrübeyi, kariyeri, klası, kaliteyi kotarmanız lazım.
0: Harmanlamak gerekiyor.
1: Harmanlamak lazım. Bu anlaşılabilir bir şey. Mesela bir Salah transferi oradaki projeyi bozmaz.
0: Bozmamalı.
1: Hatta büyütür, destekler. Bozmaz. Bozmamalı zaten. Niye bozmaz? Çünkü bir ikon getiriyorsunuz. Orada yeşermekte olan oyuncular için örnek olur. Hatta Trabzonspor'u daha da cazibe merkezi haline getirir. Yani mesela Olay gibi bir oyuncu geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da çok iyi performans. Yeni transfer edildiğini düşünelim. Heyecan duymaz mıydı Salah'la birlikte oynamaktan?
0: Çok.
1: Heyecan duyardı mesela. Benzer oyuncuları. Ama şimdi Trabzonspor şimdi evet takviyeler yaptı. Şimdi bakıyorum ben Trabzonspor'un orta sahası geçtiğimiz sezonki enerjisinden uzaklaşmış bir orta saha. Tam Malinowski kaliteli bir oyuncu. İşte oraya Melih'i dahil ettiniz, birçok oyuncu aldınız, en son Fabinho transferini yaptınız. Ama Falcorelli olmadığı zaman, işte Olay da gittiği zaman o enerji ortaya çıkmıyor. Şimdi bekler aldınız, Cabral, Savyala, kağıt üzerinde bu oyuncular da iyi.
0: Aral
1: iyi oyuncular. Bu arada mesela Pina sanki biraz denklemde geride kaldı. Halbuki Trabzonspor'un bak geçtiğimiz sezonki başarısında ana aktörlerden bir tanesi Pina. Ana aktörlerden bir tanesi Olay.
0: Tabii.
1: Ana aktörlerden bir tanesi Tim Falcorelli sakatlığından dolayı. Ana aktörlerden bir tanesi Augusto. Ana aktörlerden bir tanesi Mustafa.
0: Ana aktörlerden birisiydi Batagov. O dönecek.
1: O dönecek ve de Onaçu. Bak şimdi Trabzonspor'da Abdullah Hoca'yla da biraz onun sohbetini yaptık. Şu anda bana formda diyebileceğiniz bir tane oyuncu var mı?
0: Hani, yok.
1: Yok.
0: Biraz,
1: gene en formda Salah.
0: Biraz Vivo fena başlamamıştı.
1: Evet.
0: Bireysel performans olarak.
1: Fena başlamadığı halde çok kritik hataları oldu. Mesela Trabzonspor'un ilk hafta puan kaybetmesine yol açan hata ondan geldi. İşte rövanşta oynayamamasına yol açan yine kırmızı kart, ki hakemin kararı tartışılsa da hata ondan geldi. Evet, Vivo ve Salah da kendisinden beklendiği kadar hazır. Daha iyi olacağına inanıyoruz ama beklendiği kadar hazır. Yani bireysel olarak bu takım hazır değil.
0: Değil.
1: Geçtiğimiz sezonki kompakt görüntüyü, takım görüntüsünü de vermiyor. Şimdi burada akıllara şu gelir. Yani bu transferler Savaş'ın dediği gibi hocaya rağmen mi yapıldı? Ama açıkçası ben buna

0: ihtimal vermek istemiyorum. Şimdi Fatih Tekke öyle bir karakter değil. Yani Fatih Tekke'ye rağmen ben Ertuğrul Doğan'ın transfer yapabileceğini çok düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum. Çünkü Ertuğrul Doğan da şu ana kadar anlayabildiğimiz...
1: Yani yapabileceğinden ziyade ben yapacağını, Sayın Başkan'ın böyle bir tasarrufta bulunacağını böyle düşünmüyorum.
0: Böyle bir başkan profili değil.
1: Böyle bir başkan profil yani çizmedi.
2: Şu ana kadar hiç
1: yapsa
2: yapmadı.
1: Geçen yıl da yapardı.
2: Daha önceki sene Ahmet Ağol'la beraber çalışırken futbol şubesine bakarken bir transfer krizini hiç duymadım ben. Yani
1: geçen yıl da çünkü şimdi aynı böyle, projeyi yani, onaylayan başkan yine Sayın Ertuğrul Doğan'dı.
0: Kesinlikle. Şimdi Ertuğrul Doğan işte Abdullah Hoca ile çalışırken de, sonra Şenol Hoca ile çok uzun olmadı çalışırken de, şimdi Fatih Doğan'la da çalışırken hocaları transferde kesinlikle işin öznesi haline getirmeyi önemsiyor. Yani en azından mesela şimdi Salah transferinin hikayesi bize şöyle anlatıldı. İşte mesaj atıyor, hocam Salah'ı ister misin? Yani soruyor hocaya. Ya ben Salah gibi bir oyuncuyu aldım, sen de oynat demiyor. Vaktiyle Faruk Süren anlatmıştı Popescu'yu. Ben Popescu'yu aldım, Fatih Hoca oynatmakta senin için. Ya da mesela Schneider transferi Fatih Terim'e rağmen yapılmış bir transferdir. Yani kimdi başkan o zaman?
2: Ünal Aysal. Drogba, Schneider.
0: Yani.
1: Hocanın şimdi ilk tercihi o dönem Schneider değil.
0: Bu Aziz Yıldırım olsun, Türkiye'deki başkanlar bunu çok yapıyorlar. Ha, Ertuğrul Doğan da yapabilir mi? Bunu yapabilir ama şu ana kadar biz Ertuğrul Doğan'ın yönetme tarzından, açıklamalarından, çalıştığı teknik adamlarla kurduğu iletişimden ben bu sonucu çıkaramıyorum. Şimdi orada zorlanıyorum. Yani yoksa Fatih Tekke tabii ki, yani ona rağmen bir şeyler yapılıyorsa aslında o işlerin yapılma aşamasında belki istifasını ortaya koyacağız.
1: O zaman burada siz Savaş Çorlu'dan ayrılıp yani bunun duygusal
0: ya ben bunu
1: analiz
0: ettiğim zaman yani Ertuğrul Doğan'ın genel anlamda yönetme tarzını Türk usulü yönetmemeye çalışıyor. Yani Ertuğrul Doğan nihayetinde artık tecrübeli de sayılabilecek bir yönetici ama çok tecrübeli sayılabilecek bir başkan değil. Ve de genç bir sima, yani onun da kanı deli akıyor diyebiliriz.
1: Tabii,
0: yapabilir.
1: Tabii.
0: Yani onda da ego var, onda da hırs var. Yapabilir, böyle davranıyor maalesef. Mesela bizim başkanlarımızın birçoğu kendilerini teknik direktör olarak görüyor. Şimdi Aziz Başkan...
1: Bir kendisi... yeni gelişme daha var. Bugün epey bir gelişmeye şahitlik ediyoruz spor gündeminde. Jadon Osterwolde'nin Roma'ya transferinde yeni perde. İtalyan ekibi Fenerbahçe'den oyuncunun 3 aylık maaşını ödemesini istiyor. Bu gelişmeye dair detaylar için de ekip arkadaşımız Erdem Akbaş hazırmış. Sözü Erdem'e bırakalım.
3: Furkan, iyi yayınlar diliyorum sana da. Paylaştığımız özel bilgi aslında Jadon Osterwolde transferindeki son durumu en net şekilde anlatan bilgi. Öncelikle onu bir söylemem gerekiyor. Jadon Osterwolde Roma'ya imza atmak için İtalya'ya gitti. Ardından sağlık kontrolleri sonrası oyuncunun dönüş süresiyle, sahalara dönüş süresiyle alakalı Roma'nın çok fazla soru işareti oluştu. Ve bu soru işaretlerini aslında Roma bir pazarlık kozuna dönüştürdü. An itibariyle bu sıcak bilgiyi verelim. Roma, Jadon Osterwolde'nin bu sezonki maaşının 3 aya tekabül eden bölümünü Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor. Fenerbahçe'nin bu konuya vereceği yanıtı henüz bilmiyoruz. Fenerbahçe'nin bu talebe vereceği yanıttan sonra oyuncunun geleceği netleşecek. Yani Fenerbahçe olumlu yanıt verirse Jadon Osterwolde transferi gerçekleşir cevabına ben buradan ulaşabiliyorum. Fenerbahçe olumsuz yanıt verirse Jadon Osterwolde zaten Fenerbahçe'ye dönmeye hazır. Ben havalimanında Jadon Osterwolde ile gidişimde röportaj yapmıştım, hatırlarsınız. Orada Jadon şunu demişti: bir yıl daha kalmak istiyorum demişti. An itibariyle zaten oyuncunun neyi istediğini biliyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz Furkan ama şu an A-Spor'a özel bu bilgiyi en azından Jadon Osterwolde ile alakalı önümüzdeki 2-3 gün içerisinde de oluşacak soru işaretlerinin cevabı bugün şu an verdiğimiz özel haberde gizli diyelim Furkan. Gelişmeleri takip edeceğiz. Önemli bir konu oldukça tabii bağlanmaya ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: Erdem, çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Bu ulaşmış olduğun özel istihbarat ve bilgiden dolayı da önemli bir bilgi. Çünkü artık bu transferin neredeyse iptal olduğuna kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta Oster Wolde'nin İstanbul'a döneceği konuşuluyordu. Ama henüz burada bu süreç tam olarak kapanmış değil. Roma, Fenerbahçe'den oyuncunun bu sezonki 3 aylık maaşını ödemesini istiyor.

0: yaşıyormuş. O sanırım sakatlık dönemine denk gelmesi muhtemel olan sürecin ekonomik anlamda o kısmını karşılanmasını istiyor İtalyan kulübü. Ama Fenerbahçe henüz bu öneriye, bu teklife Furkan, yanıt vermiş değil.
1: Nasıl bir cevap verebilirim ama Oslava da çok önemli bir oyuncu. Fakat Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üzerinde şunu söyleyebilirim. Böyle oyuncu gönderip maaşını ödediğimiz çok oyuncu var. Çok oyuncu sayarım. Kulüpler maalesef bunu yapıyor ama Mostar'a da çok özel bir oyuncu. Burada nasıl bir Fenerbahçe reaksiyon verecek? Bekleyip görmek lazım. Belki ortak verecekler. Ama bu bitti gözüyle bakılan transferlerde bazen böyle şeyler de olabiliyor.
0: Oyuncu birkaç gündür İtalya'daydı zaten. Sağlık kontrollerinden işte geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyordu. Hatta kiralık ve işte şarta bağlı satın alma maddesi içeren bir anlaşma olacağı konuşuluyordu. Ama işte sağlık kontrollerinde çıkan sanırım birkaç pürüz, işte Roma kulübünün sonrasında sürece biraz daha farklı yaklaşım olduğu haberleri geliyordu. İtalyan medyası da bunu yazıyordu. İptal oldu noktasına kadar hatta gelinmişti bu konu ama henüz iptal olmamış.
2: Açıkçası
0: hala devam ediyor görüşmeler.
2: Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda sol bek ve sol stoper, daha doğrusu stoper rotasyonunda Osterwolde'yi görmek isterdim. Faydası olur. Hatta Archie Brown'dan belki sol bek olarak katkısı daha da fazla olabilir diye düşünüyorum.
1: Ya gitmek istemiyorum dedi ama hayır abi. Adam röportaj yaparken işte bizim Erdem'e yaptı röportajı. Evet, bir yani, daha burada olmasın.
0: Orada şimdi, Osterwolde'nin Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 850 bin euro maaş aldığına dair. Şimdi biraz onu baktım.
1: O sonra
0: düzelmiş
1: olabilir
2: aslında
1: ama.
2: Aslında ben de tam
1: o.
2: Onu soracaktım. 850
0: Yok,
2: bin euro ise
0: yani
2: yıllık.
0: Hala güncel rakamın 850 bin euro olduğu.
2: 850 bin euro ise Fenerbahçe için 3 aylık maaşı karşılamak bence ciddi.
0: Ne kadar oluyor? 10 aya bölünüyor futbolda. 10 ay üzerinden hesaplanıyor işte
2: 85,
0: yıllık.
2: 85-3 250-260
0: bin
2: euro yani şu şartlarda
0: ediyor. Eğer bu rakamlar doğruysa yani burada hani kulüp kaynaklı değil bu bilgi,
1: 250 bin euroyu verip satın alma, 250 bin euroyu verip satın alma opsiyonu koyarsın, bonservisine yüksek meblağ koyarsan ayrı bir şey ama şimdi öyle bir şey ki bir ay içinde Roma ile maç yapacaksın, belki de senin rakibin olarak sana karşı oynayacak bir oyuncudan bahsediyoruz ki bunlar olabiliyor. Hatırlayalım Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'da, Fenerbahçe'nin aldı bitti dediği transferde bir hafta daha kalsın, Fenerbahçe'yi eleyen golü atan futbolcuyu Fenerbahçe transfer etmiş. Şimdi burada da Osterwolde Roma'ya gidip Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir oyun sergilerse oradaki tabii turu
2: ama
1: değil.
2: Ama Fenerbahçe'nin yani, önceliği ne Savaş? Yani şu anda hani 10 artı 4'ten dolayı bazı oyunculardan çıkmak mecburiyeti.
1: Sonra kural çıkardılar işte, Fenerbahçe'nin de istediği
2: ama
1: yeni kural çıktı. Kupa maçlarında oynayacak.
2: Kupa, Türkiye Kupası'nda oynayabilecek sadece.
0: Şimdi ben oyuncunun bu arada maaşını bir bakacağım.
1: Sözleşme,
0: siz devam edin
1: 850
0: lütfen.
1: Bin euro az bir rakam. O şekilde geldiyse
2: hani
1: bile soru düzeltme yapıyorlar.
2: 850 olmasa bile 2-2,5 dahi olsa.
0: Yani 850 bin euro da çünkü çok hani günümüz futbolunda.
1: Furkan geldiği zaman genç bir oyuncu olduğu için orada
2: 2 milyon rakam. Eurodur, 2,5 milyon eurodur diye düşünüyordum.
1: Genç oyuncular gelirken az mesela Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a gelirken 600 bin TL'ye imza atmıştı. Sonra bir zamanda 8 milyon TL'ye çıktı. 600 bin lira.
0: Sonra sanıyorum güncel rakam yani net Fenerbahçe'den kazandığı brüt değil net rakamdan bahsediyorum. 2 milyon 250 bin
1: bak,
0: euro.
1: O rakam için
2: tahmin
1: çok
2: ettiğim rakam.
1: Ha, öyle başlamış
2: yani
1: olabilir.
2: Civarda,
1: İlk senesinde devre arasında mı gelmiş, sezon başında mı gelmişti onu hatırlamıyorum. Devre arası geldiyse o rakamı ilk açıklam onunla
0: yani,
1: olabilir.
0: Geldiğinde devre arasıydı.
1: Tamam, o rakam,
0: devre arasında
1: tamam, o rakam ondan işte. Devre arasında geldiği için.
2: 600 bin euro bandında olur. O zaman Fenerbahçe'nin karşılaması gereken miktar. O da bence kabul edilebilir bir rakam.
1: Ya burada amaç futbolcunun 3 aylık ödemesi anlaşılır. Başka bir şey yoksa
0: hatta
1: bu şekilde
0: bonuslarla
1: anlaşılır.
0: Birlikte 2 milyon 250 bin avro olduğu detayı var. Yani 1 milyon 800 bin euroya yakın işte garanti ücreti var. Bonuslarla birlikte 2.2 civarında bir rakam kazanıyormuş. Son hani baktım çünkü 850 bin euro hani bu kaynak çok bana güvenilir gelmedi. O yüzden
1: ilk senesi,
0: yanlış da bilgi
1: vermeyelim. İlk senesi
0: vermeyelim.
1: Yarım sezon olalım. Yarım sezon uzadı. Sonra çünkü bir de şeyde Galatasaray çok net bildiriyor. Beşiktaş Fenerbahçe bu konularda Galatasaray kadar değil. Yani Galatasaray alır almaz hemen futbolcunun kaç para alacağını.
0: Bu rakamlara da böyle bir çırpıda hani çok kolay ulaşmak da
1: Galatasaray'dan kolay
0: biliyor bazen.
1: Galatasaray'da çok net ulaşıyorsun.
0: Aslında daha
1: kadar.
0: Böyle şeffaf olunması lazım. Yani
1: Galatasaray bu konuda çok net bir şekilde.
0: Kolay ulaşmak gerekiyor.
1: Hani Osimhen'in bonusunu bilmeyiz. Orada mesela bir çeşitli bonuslar var. Ama şunu biliyoruz. 21 milyon euro net maaş alıyor. Icardi 10 milyon euro maaş alıyor.
2: Senin bilmen lazım.
1: Ekstralara kadar söylüyorum.

0: zaten. Ama benim bilmem değil. Kamuoyu biliyor Galatasaray'ın açıkladığından. Şimdi imaj hakkı denilen bir şey var. Ekstra 3-4 milyon euro. Onu işte X bilmem ne firma veriyor.
1: Osimhen'in neti kaç? 15 mi 16?
0: 21.
1: Neti.
0: Tabii.
1: Bonuslarla kaç alıyor o zaman? 25
0: mi? Bonus, imaj, reklam hakları vesaire, bunların hepsinde var. Birkaç özel futbolcu içinde Galatasaray'da kimin ne aldığını hemen görüyorsun. Barış Alper Yılmaz sözleşme uzatıyor. Diyor ki 20 maça bu kadar, 30 maça bu kadar, bonusu bu kadar. Yani onlara kadar söylüyorlar. Sonuçta bu 800 bin euro ilk geldiği zaman Osterwalder'in bu olayı bir pürüz olarak değil, çözülür yani karşılıklı. Oradan tekrar Fenerbahçe'ye gelmez. Osterwalder'i Fenerbahçe tekrar alıp burada kadroya katmaz. Bu çünkü yeni bir planlama içinde.
2: Osimhen'in neti mi 21?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Ben
1: toplamı 21 diye biliyorum.
2: İmaj hakkıyla beraber değil miydi 21?
1: Yanılıyor
2: muyum? 15 artı 6 mıydı? Ben
1: evet,
2: mi yanlış
1: öyle biliyoruz biz. Hani sponsorlarla olan.
2: Neyse şimdi i̇şte, çok hani
0: oraya geçtim. Oraya Galatasaray'ı şimdi bak, Galatasaray'ı nereden bağladık? Osimhen'le bağladık. Galatasaray'da konuşacak bir
2: şey. Galatasaray'ı da bağlayalım. Yavaş yavaş geçelim Galatasaray'a. Bu konuda varsa son yorumlarınız Osterwolde'ye dair alayım. Yani Osterwolde süreci ile alakalı son yorumlarınızı alabilirim. Hayri Beşer, Savaş Çorlu. Galatasaray'a geçeceğim.
0: Eğer burada Aziz Yıldırım'la inatlaşılırsa, Aziz Yıldırım 250 bin eurodan sebep onu bırakmaz. Yani oradan verir. Ama inat varsa vermez. Sayın Aziz Yıldırım'ın ne kadar kişilikli, inatçı, söylediğinin arkasında duran bir kişilik olduğunu biliyoruz. Roma kulübüyle güzel yollu bir anlaşma olursa o anlaşmaya varır. Ama ısrarla bu parayı sen ödeyeceksin derse, bunun karşılığında neye göre nasıl olacağını bilmek lazım. İlk bilgi bu yönde, biraz bekleyip görmek lazım. Ama inatlaşırsa Fenerbahçe ile Aziz Başkan'la inatlayamazsınız yani. Bunu söyleyeyim yani.
2: Hayri Beşer, var mı ekleyeceğiniz?
1: Kifayeti müzakere diyeyim.
2: Peki. Galatasaray'a geçelim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini birazdan daha detaylı da bir kez daha ekranlara getireceğim ama Galatasaray'da özellikle kura üzerinden transferdeki planlama nasıl olacak, bir bunu da konuşmak gerekiyor. Artık giderek daralan bir süre. 3 Eylül gecesi, yani 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saatiyle 01'de teslim edilecek UEFA'ya listeler. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri iç sahada Ramspark'ta Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray deplasmanda son 2 sezonun şampiyonu ve belki de şu anda dünya üzerinde en karşılaşmak istemeyeceğiniz takım olan Paris Saint-Germain'e konuk olacak sarı kırmızılılar. Aston Villa ile İstanbul'da oynayacak Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting ile Lisbon'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Feyenoord iç saha, Lille deplasman, Stuttgart iç saha ve AEK Atina ile deplasmanda oynayacak Galatasaray. Feyenoord'un başında Giovanni van Bronckhorst var. Beşiktaş'ın yakın zamanda teknik direktörlük görevine getirdiği isimlerden birisiydi. O da daha önce şampiyonluk yaşadığı Feyenoord'a geri döndü bu sezon başında ve Türkiye'de Galatasaray'a bir kez daha, bu kez Feyenoord'un başında rakip olacak ki geçen yılda Liverpool'un yardımcı antrenörü olarak Arne Slot'un ekibinde yine Galatasaray'a rakip olmuştu Giovanni van Bronckhorst. Bu kez Feyenoord'la birlikte gelecek. Zor bir kura herhalde, değil mi?
0: Ya iki takım dışında zor değil bana göre. Barcelona ile de oynadığı.
2: Barcelona ile daha önce zaten yani hangi seviye takımlarla oynayabilirsiniz?
0: Gazetecilik yaptığım 97-98'den burada Barcelona'yla da çok net 5-6 tane maç hatırlarım. Orada, burada, eski Ali Sami Stadında çok anılar var. 2019 Paris Saint-Germain'le hatırlıyorum. Sporting'le hatırlıyorum. Stuttgart'la hatırlıyorum. AEK var mıydı? Lille hatırlıyorum. Stuttgart da var galiba. Baktığın zaman bunların hiçbirisi Galatasaray'a yabancı değil. Ama şöyle bir şey, Paris Saint-Germain tabii Luis Enrique'li Paris Saint-Germain çok farklı olacaktı. Barcelona'da çıkmasına Lamine Yamal'ı izlemek benim açımdan güzel olacak. Burada
2: Rodri'yi aldı Barcelona orta sahaya.
0: Evet, o yüzden orada da çok hareket var. Buradaki fikstürü çok merak ediyorum. Ama evet, sonlarına doğru Galatasaray'ın
2: kimle başlayacağı önemli gerçekten.
0: Geçen seneki bu ilk Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 takımlı şeyde 13 puan hesaplamıştım. Galatasaray çok zorlu bir şekilde 10 puan
2: almıştı. Daha detaylı tanıyalım mı bir tanıyalım rakipleri? Bakalım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin işte kadro değerleri, teknik direktörleri, yıldız oyuncuları, yaş ortalamaları şöyle detaylı olarak bir paylaşalım. Galatasaray'la başlayalım önce. Galatasaray'ın mevcut kadro değeri 344 milyon euro. Teknik direktörlük koltuğunda yaklaşık 4,5 yıldır Okan Buruk, Okan Hoca oturuyor. takımın yıldızı elbette Victor Osimhen. Galatasaray'ın yaş ortalaması ise 25.9. karşılaşacağı takımlar arasında en yaşta 3. kadro Galatasaray'ın kadrosu. AEK var burada 27.7, Aston Villa 26.8, Galatasaray'ın ise 25.9 yaş ortalaması ve geçen yıl Süper Ligi şampiyon tamamlamıştı Galatasaray ve İspanyol devi Barcelona 1.29 milyar euroluk bir kadro değerine sahip. Onlar da Hansi Flick'le devam ediyorlar. Takımın yıldızı Lamine Yamal ama buraya artık herhalde Rodri'yi de eklemek gerekebilir. Çünkü son Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusunu kadrosuna kattı Barcelona. Takımın yaş ortalaması 24.2. Çok genç ama kaliteli bir kadrosu var. Ferran Torres'i kaybettiler bu transfer döneminde ki o da birazdan değiniriz. Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Ve son La Liga şampiyonu Barcelona geçelim. Son 2 yılın şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi Paris Saint-Germain Luis Enrique ile bambaşka bir tarih yazıyor gerçekten Fransız takımı. Kadro değeri 1.48 milyar euro. Takımın bir numaralı yıldızı son Ballon d'Or ödülünün de kazananı Ousmane Dembele 24.6 yaş ortalamasına sahip Paris Saint-Germain ve Lig 1'in elbette son yıllarda birkaç kez olduğu gibi yine şampiyonuydu Paris Saint-Germain. Aston Villa ise son Avrupa Ligi şampiyonu. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın stadyumunda Freiburg'u yenerek Kupa 2'de şampiyonluğa ulaşmayı başarmışlardı. 535 milyon euro kadro değerine sahipler. Bu transfer döneminde çok fazla hareketlilik yaşadı Aston Villa. Gelen ve giden isimler konusunda. Morgan Rodgers takımın en önemli isimlerinden birisiydi. Chelsea'ye rekor bir bedelle transfer oldu. Yuri Tielemans yine United'a transfer oldu. Emiliano Martinez'in yine Chelsea'ye transfer olması bekleniyor. Konsa savunmada önemli isimlerinden birisiydi Aston Villa'nın. O da Arsenal'a transfer oldu. Aslında güç kaybetti Aston Villa ama önemli isimler de takıma dahil oldu. Nicholas Jackson'ı resmi olarak açıklamaları yine bekleniyor. Orta saha bölgesinde Leon Goretzka'yı transfer etti. Freiburg'dan Manzambi'yi İsviçreli oyuncuyu kadrosuna kattı Aston Villa. Birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katmayı başardılar. Ve Rafael Leao transferinde de Galatasaray'la bir yarış içerisinde. Yani Leao'nun yeni adresinin Aston Villa ya da Galatasaray olmasına kesin gözüyle bakılıyor artık. Takımın başında ise tam bir Avrupa kupalarının kurt hocası olan Unai Emery var. Kariyerinde Avrupa Ligi'nde birçok şampiyonluk yaşamış bir isim. Takımın yıldızı John McGinn 26.8 yaş ortalamasına sahipler. Geçen yıl Premier Ligi ilk 4'te tamamlamayı başarmıştı Aston Villa. Ve gelelim Portekiz ekibi Sporting'e. 416 milyon euroluk kadro değerine sahip Sporting ve takımın başında Rui Borges var. Takımın yıldızı ise Luis Suarez, Kolombiyalı santrafor. Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin özellikle seçim yarışında gündeme gelmiş bir isimdi. Hatta Sayın Hakan Safi başkan adayı o dönem Luis Suarez'le anlaşmaya varmıştı. Belki Fenerbahçe ile Galatasaray'a rakip olabilecekken bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Sporting formasıyla Galatasaray'a rakip olacak Luis Suarez. Genç bir takım Sporting. Birçok aslında Portekiz takımına da şahit olduğumuz gibi 23.8 yaş ortalaması. Geçen yıl Porto'nun ardından Portekiz Ligi'ni ikinci basamakta tamamlamışlardı. Ve Feyenoord ise 231 milyon euroluk kadro değerine sahip. Takımın başında Giovanni van Bronckhorst var ve Ayase Ueda Japon oyuncu takımın en dikkat çeken isimlerinden birisi ki transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılmıştı Ueda'nın da. 24.9 yaş ortalamasına sahipler. Geçen yıl onlarsa PSV'nin ardından Hollanda Ligi'ni ikinci basamakta tamamlamışlardı. Geçelim Lille. 267 milyon euroluk bir kadro değeri. Takımın teknik direktörü çok genç bir isim Davide Ancelotti. Uzun yıllar aslında stajyerliğini babasının yanında Carlo Ancelotti'nin ekibinde yapmıştı ama artık birinci adam olarak yeni bir maceraya atıldı Lille'le beraber ve bir aslında Tecrübe Olivier Giroud'a sahip Lille. Sanırım 40 yaşına dayandı onun da yaşı. 25.5 yaş ortalamasına sahipler. Boadi'yi kaybetti bu transfer döneminde Lille. City'ye transfer oldu. Faslı genç orta saha oyuncusu ve Berke Özer de yine Lille'in kalesini koruyor. Geçen yıl ise Fransa Lig 1'de 3. oldular. Stuttgart geçen yıl Fenerbahçe'ye rakip olmuştu İstanbul'da. Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 423 milyon euroluk bir kadro değerine sahip.

0: Gökler, Sebastian Hoeneß takımın başında ve Alman oyuncusu, Alman, Türk asıllı Alman hatta diyebiliriz, Deniz Undavic'in 24.8 yaş ortalamasına sahipler ve geçen yıl Bundesliga'da 4. olmuştu. Alexander Nübel de geçen yıl kiralık olarak Stuttgart forması giymişti. Beşiktaş'ın yeni file bekçisi ve son rakibi Galatasaray'ın kağıt üstünde de en zayıf rakip olarak görünüyor. AEK Atina son Yunanistan şampiyonu, 84 milyon euroluk bir kadro değerine sahipler. Marko Nikolić teknik direktörleri ve Beşiktaş'ın da yakın geçmişte teknik direktörlük için gündemini aldığı isimlerden birisiydi. Nikolić uzun yıllardır AYK'da görev yapıyor ve Luka Jovic çok önemli takımların formasını giymiş bir isim. Real Madrid'e kadar uzanan bir kariyer. Sırp santrafor, takımın en dikkat çeken oyuncusu. Yaş ortalaması ise AYK Atina'nın 27.7. Savaş Şorlu. Rakipler detaylı bir şekilde ekranlara bu şekilde yansıdı.
1: İki tane lig dördüncüsü var.
0: Evet, 4 tane şampiyon var.
1: 4 şampiyon, 2 tane 4. 2 tane 2. bir 3. var. Yani biz burada 2 tane takımla gitmeye çalışırken bu şu demek oluyor. İngiltere'de, Almanya'da 4 takımla.
0: Norveç. Bodo ile Viking bu yıl
1: yani
0: katıldı.
1: Dolayısıyla biz buraları görür müyüz bilmiyorum ama zor gözüküyor. Yani bu takım Galatasaray buradan benim baktığıma göre puan hesapları yaptım. Hayır abi, buradan bir 13-14 puan, 13 çıkarır gibime geliyor. Geçen sene başlamışsa da
0: be, maç merak geçen ediyorum. Sene de hangi maça yapmıştım. Kaç puan acaba?
1: Şurada
0: yazacaksın.
1: Seni dinlerken yazdım. En kolaydan başlayalım mı o zaman?
0: Tabii, en kolaydan başlayalım. Alttan mı?
1: AYK'dan başlayalım. 3.
0: Deplasmanda 3 yazdık mı?
1: Yazdım. Peki, bir Osimhen değeri var. Bu takım yeter ki motive olsunlar.
0: Şöyle AYK'ya 3.
1: 3. Stuttgart 3.
0: Şutu 3.
1: Lille deplasmanına bir şey diyemiyorum şimdilik. Belki bir puan oraya sonradan koyabilirim. Feyenoord.
0: Lille ne yazayım ben?
1: Ya bir olabilir.
0: 0 mı yazayım?
1: 1 olabilir.
0: 1.
1: O 13'ü ne? Çünkü tekli haneyi oradan bir nasıl.
0: Peki Feyenoord.
1: Feyenoord'u Galatasaray kazanır.
0: 3 yazdı.
1: Sporting deplasmanı çok zor deplasman. Kolay gibi gelebilir.
0: Ne verelim?
1: Kaç oldu puanımız?
0: Şu an 10 oldu.
1: 10 oldu. O zaman oradan bir de Sporting'i boş bırakıyorum. Aston Villa'yı Galatasaray içeride yener.
0: Sporting'i 0 mı yazayım?
1: Şu anda boş bırakıyorum.
0: Peki Aston Villa'ya 3 mü?
1: Evet. Barcelona daha güçlenerek geldi. Paris Saint Germain'den puan çıkarmak
0: bence
1: çok zor.
0: Bence Barcelona ile Paris'e 0 yazalım. Oradan ne işte, alırsak ekstra olsun.
1: Tabii ben onun için Barcelona ile Paris Saint Germain'e puan yazmıyorum.
0: Geçen yıl mesela yazarsak, Liverpool maçı gibi iç sahadaki. Bence çok galibiyet yazılan bir maç değildi. Ekstra bir galibiyet.
1: Sene beklediği yerlerden alamadı. Beklemediği yerlerden
0: tabii,
1: puan aldı.
0: Frankfurt deplasmanında.
1: Ve 10 puan.
0: Frankfurt deplasmanında 5-1 kaybettikten sonra İstanbul'da Liverpool'u yendi.
1: Galatasaray'ın oradan çıkması geçen sene mucizelere kaldı. Biz 13 puan yer baktığımızda da 8 puanla son maçlarda hesap yaptık.
0: Ali Beşer, siz de bir yandan aslında bir matematik yapabilirsiniz. Bir yerden sizden de alacağım.
2: Tamam, söylerim.
1: Son maçlarda 8 puan varken ikili avarajlara falan kaldı. Nelerle Galatasaray çıktı orada, hatırlayalım yani.
0: Tabii.
1: Alttaki takımlar, yani yenildiği takımlar sonuncu oldu Galatasaray'ın.
0: San Julius mağlubiyeti orada biraz işte o matematiği bozmuş gibiydi.
1: İlk şey maçı 4,
0: Frankfurt
1: maçı. 5-5. Orada zaten bir sürü sıkıntı var. Orada hiç beklenmiyordu mesela öyle bir mağlubiyet. Buradan ben rahat bir 12-13 bekliyorum ya. Yukarıları hiç saymıyorum. İkisini dışarıda bakıyorum. Oradan gelirse 15 yapar.
0: Bu kura mesela Sayın Başkan, tabii birazdan ekranlara getireceğim. Bu arada açıklamaları oldu kura çekiminden sonra Sayın Başkan Dursun Özbey'in. Biz çok kuraya göre planlamamızı yapmıyoruz dedi ama bu...
1: Neye göre planlıyor Sayın Başkan?
0: Artık 28
1: ben
0: Ağustos.
1: Ben de başkanı izlerken biz kuraya göre planlama yapmıyoruz dedi Sayın Başkan. Ama neye göre planlamıyoruz? Sonunda bir cümle daha dedi. Galatasaray taraftarı her zaman olduğu gibi bize yine destek versin dedi. Galatasaray taraftarı 4 yıldır size her türlü desteği veriyor. Ama şu anda 3 gün 4 gün kalmış Şampiyonlar Ligi'ne listeler verilecek. Galatasaray Leo'yla 2 ay önce de bekliyordu. Bugün de bekliyor. Golcü transferi hala yok. Galatasaray taraftarının isyanında %100 haklı. Sayın Başkan da bunu biliyor. Hala bize destek versinler. Öyle ilginç şeyler okuyorum. Öyle ilginç şeyler diyorum ki. Hani kimi alırsa alsın başkana kızgınlığımız gezmez diye. Bundan önceki yıllarla başkanı kıyaslamayın. Bundan önceki yıllarda Icardi vardı.
0: Yani
1: Osimhen vardı.
0: Kızgınlıktan ziyade biraz heyecanını ve hevesini sanki taraftar kaybetti yani.
1: %100 haklı bak. Burada Trabzon'u konuştuk saatlerce.
0: Son 4 yılın şampiyon.
1: Beşiktaş'ı konuştuk. Takımı. Fenerbahçe'yi konuştuk. Neredeyse programın sonu Galatasaray. Neden bu transfersizlikten? Tabii. Galatasaray transfer yaptı. Konuşmaması mümkün olur mu? Şu anda Galatasaray niye konuşmuyor oldu dedi.

0: çeşitli önemli akademisyenler, hocalar da yazıyor mesela, görüyorum burada. Ben Galatasaray'ın şu anda transfersizlik olması ve plansızlık olması. Biz Şampiyonlar Ligi'ne göre diyor Sayın Başkan, ama o zaman ben de diyorum ki ya Galatasaray iki tane transfer yaptı.
1: Peki bir virgül koyalım.
0: Tamam.
1: Çünkü Leao konusunu konuşuruz, detayları konuşuruz. Başka takviyeler olacak mı konuşuruz. Hayri Beşer'den de bir puan hesaplaması alacağım Galatasaray'ın rakipleri için. Ve tabii ki Beşiktaş'a da tekrar döneceğim ama reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa reklam arası ardından devam edelim.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: canlı yayın.
1: Ligindeki rakipleri üzerinden Galatasaray'ın özellikle bir puan hesaplaması Savaş Yorlu bizim için yaptı. Birazdan ayrı beşerden de alacağım ama transfer konusunda kurayla bağlantılı olarak nasıl bir planlama olacak kalan kısıtlı zamanda, buna biraz giriş yapmıştık ama Sayın Başkan'ın dünkü açıklamalarını isterseniz bir kez daha bir kaçıranlar için de ekranlara getirelim. Kura çekimi için Sayın Başkan ve sanırım Abdullah Bey de yine oradaydı, Abdullah Kavukçu. Yani Galatasaray yönetimi Monaco'daydı. Sayın Başkan kuradan sonra da kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. O açıklamaları bir izleyin.
2: Zor bir kura ama Galatasaray zoru sever. Daha geçen sene de kuramız zordu. Ama en iyi şekilde Galatasaray'ı ve Türkiye'yi temsil ettik geçen sezonda. Şimdi bu sezon çok enteresan. Paris Saint Germain'in başkanıyla lobide görüşme fırsatımız oldu. Kendisini İstanbul'dan tanıyorum, beIN Spor'dan. Ne var ne yok işte hal hatır ederken... Dedim ki biz herhalde sizle Paris'te oynayacağız diye kendisine söyledim. Hakikaten kurada da çıktı. Çok sevindim. Üstesinden geleceğimiz bir kura. İnşallah iyi maçlar çıkarıp Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Paris Saint Germain'i istiyordum, o geldi. Diğeri gelmedi. Barcelona geldi ondan sonra. Dolayısıyla şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman zaten kolay bir kura mümkün değil. Yani hepsi, yani Avrupa'nın en iyi, en elit 36 takımı burada temsil oynuyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz zaten yabancıları yenmek olduğuna göre hiç ayırt etmeksizin en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz. İnşallah güzel sonuçlar da alacağız. Galatasaray taraftarıyla hep büyüdü. Taraftarıyla bugünkü marka değerine kavuştu. Dolayısıyla bugüne kadar bize verdikleri desteği aynen devam etmelerini istiyorum onlardan. Çünkü Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman üzerinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. Ve bu sezonda da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de onlara çok büyük ihtiyacımız var.
1: Evet, Sayın Başkan Dursun Özbek diyor ki zor bir kura ama Galatasaray zoru sever. Paris Saint Germain'i istiyordum diye de ekledi Sayın Başkan. 29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos, 1 Eylül ve son gün 2 Eylül. Yani Galatasaray'ın şu anda önünde 5 tam gün var transfer için. Yani UEFA'ya vereceği liste için. Hani bir ekstra günde Süper Lig için var ama çok onu herhalde baz almamak gerekiyor.
3: Başkanın açıklamaları derken son cümlesine kaldım. Galatasaray taraftarından destek istedi. Galatasaray zoru severdi. Evet, Galatasaray zoru her zaman sever. Özellikle Avrupa'da. Çünkü kuruluş amacı, kuruluş felsefesi bu. Bizden olmayan, kendimizden olmayan takımları yenmektir diye. Bunu birçok kez başarmıştır. UEFA Kupası'yla, Süper Kupa'yla göstermiştir. Destek istedi. Galatasaray'ın olduğu yerde umut da vardır. Doğru. Galatasaray varsa umut vardır. Bu da bu sloganlardan bir tanesi ama Galatasaray taraftarının görüyorum ki bir umutsuzluğa kapılmış. Umutsuzluk hakim Galatasaray taraftarına. Bu umutsuzluğu şu 4-5 günde ne derece nasıl yansıtacaklar? Bu taraftarı yeniden umutlandırıp istemiş olduğunuz o desteğe size nasıl destek verecek? Yeniden nasıl bir forma satışları patlaması yapacaklar? Yeniden nasıl sponsorluk patlamaları yaşanacak? Bunu biraz süreç gösterecek. 4-5 günlük süreçte. Galatasaray taraftan umudunun kaybolmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi Sayın Başkan. Nasıl ki 4 senelik şampiyonlukta hep bir numaraya başkanı koydum. Osimhen transferinde başkanı koydum. Icardi'de başkanı koyduk. Yapılan her şeyde başkanın imzası olmadan bir şey olmaz. Başkan her zaman bir numaradır. Başarısızlıkta da başkana yazılır. Şimdi Sayın Başkan taraftara bize güvensin dedi ama 2,5-3 aydır yapılan açıklamalardan dolayı bir umutsuzluk var. Şimdi iki tane transfer yapılmış. Birisi Leslie transferi, birisi de Batrakov transferi. Bu iki transfer Galatasaray taraf

0: taraftarını heyecanlandırmadı. Galatasaray camiasına heyecanlanmadı. Galatasaray'ın 10 numarası Batrakovic'in şu anda herkese böyle bir acaba olacak mı? Acaba olur mu? Leslie transferi geldiğinden beri şu anda kampla daha içine koyalım. Bir şey var. Görüntüde acaba olacak mı? Sonuçta Galatasaray Avrupa takımı ise Galatasaray Osimhen'lerle, Icardi'lerle, Singolarla, Zaha'larla, Tete'lerle, Ziyech'lerle gelinen yıldız transferlerle Galatasaray söz ettirdi. Galatasaray sponsorlar bulduysa, Galatasaray geçen sezon formasında sponsor koyacak yer bulamadıysa, bunu yapmış olduğu transferlerle, elde etmiş olduğu başarılarla, bugün gelinen noktada şu anda sezon başı 3. hafta oynanıyor. Henüz daha Avrupa için sponsorunuz yok. 1 milyon forma satışı dediniz Sayın Başkan. Sizin bahsettiğiniz taraftarlar bu formaları 1 milyon satışına ulaşması için kimisi 3 aldı, kimisi 1 aldı. Olmayan olana yardım etti. 1 milyon satışına ulaşması halinde kulübe 30-35 milyon ekstradan para gelecekti sevgili Furkan. Bunu elde etmek için Galatasaray taraftar yaptı. Şu anda gidelim herhangi bir store. Ben geçen günü bir hocama söz vermiştim. Aldım formayı. Orada kulüpte çalışan, store'da çalışan arkadaşa sordum. Nasıl gidiyor dedim. Abi geçen senenin %60, %70 gerisindeyiz dedi. Bu tatil sürecinde.
1: Tamamen transferle alakalı.
0: %100. Çünkü gurbetçiler geliyor. Gurbetçiler geliyor. Ben bir AVM'de bir forma aldım. Bana söylediği şey, geçen sene bu zamanlarda %60, %70 daha yukarılardaydı forma.
1: Geçen yıl çünkü Osimhen'in formasını alıyordu.
0: Doğru.
1: Taraftar.
0: Çünkü Osimhen de biraz geç olmasına rağmen Osimhen'den önce bir transfer yaptı. O da çok hareketlendirdi. Kimdi bu? Leroy Sané'ydi.
1: Doğru.
0: O transfer çok etkiledi Galatasaray'ı. Yaz başında tabii. Leroy Sané transferi Galatasaray'ı heyecanlandırdı. Galatasaray'ı umutlandırdı. Ama bugün gelinen noktada 3 aydır Galatasaray taraftarı sürekli olarak vaat dinliyor. Sürekli olarak süre dinliyor. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. Bir de buna arkadaşlarımız, sosyal medya yorumcuları, bazı televizyonda yorum yapan arkadaşlar, bir hafta içinde, 10 gün içinde 3 transfer. Birisi benim en sevdiğim golcü Almanya'dan, birisi buradan direkten, sürekli bir de bir şeyler söyleniyor. Vaatler mi bulunuyor, kendileri mi uyduruyor? Ben transfer konusunda bu kadar
1: yadırmışım.
0: Bu sezonki transferde tedirginliğim, konuşmalarımda hiçbir zaman net konuşmadım. Çünkü lig bitti, Dünya Kupası denildi. Ben o arada Temmuz'a kadar hiç transfer beklemedim. Temmuz ayının ortaları geldi, yine bir şey beklemedim. Ya gelinen noktada 4 gün kalmış, 5 gün kalmış şu süreçte. Kötü bir süreç yaşanıyor. Galatasaray taraftarı yine kombinesini, locasını, iş adamları localarını aldı, VIP'ini aldı. En çok kombineye sahip olan kulüp yine Galatasaray. Ama gelinen noktada bir heyecan eksikliği var. Galatasaray tabii ki zoru sever. Galatasaray'ın olduğu da tabii ki umut vardır. Ama Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiasının 4 yılın şampiyonu takıma bu kadar sırt çevirmesi, bu kadar belirsizlik içinde olması beni de üzüyor açıkçası.
1: 4 yıldır kazanılan şampiyonluğun devamı böyle olmamalıydı.
0: %100.
1: Enerji anlamında.
0: Bak tekrar söylüyorum. Localarından, kombinesinden, formasından, diğer çeşitli ekranlarından, şampiyonluk tişörtlerinden ve kulüpler bazında Galatasaray sürekli kar açıklıyor. Yıllarca hep biz zarar açıklanıyor, zarar açıklanıyor. Kar açıklanan bir kulüpten bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ben yönetici olsam, bu kadar transfersizin içinde 5 kişi orada fotoğraf veriyor. Şampiyonlar Ligi kura çekiminde. Taraftar diyor ki nerede bizim transferler? 5 kişi orada, yönetici 5 tane.
1: Leao için dün bir görüşme oldu mu Monaco'da?
0: Oldu. Görüşme devam ediyor. Sayın Abdullah Kavukçu'nun da kura çekiminden İtalya'ya geçtiğini duydum. Teyit edemedim. Orada olabilir. Leao transferi için. Belki bu gece, belki yarına kadar bu transferle ilgili. Çünkü oyuncu gelmek istiyor. Oyuncuya Aston Villa'nın 8 milyon euro verdiği Galatasaray 12 milyon euro teklif ettiğini duyduk. Bu rakamı biraz daha çıkarmaya çalışıyor. Yani ama buralara kadar kalmamalıydı. Son 3-4 yine daha önce de kaldı. Daha önce de uzayan transferler vardı ama en son bir Sané örneğini verdim. Bir Sané Galatasaray'a 2 ay opsiyon tanıdı. Leroy Sané transferini yaptı Galatasaray. Daha Mayıs ayı biter bitmez Haziran'ın başında 2 ay Osimhen'i bekledi. Çünkü Leroy Sané transferinin kredisi olurdu.
1: Bak bir ekleme yapayım mı izninle? Mauro Icardi'nin ilk transfer olduğu, kiralık olarak geldiği sezon, o da transferin son günlerine doğru gelmişti. Ama o dönem mesela Icardi geldiği dönemde, günde çok büyük bir taraftarda heyecan yaratmıştı. Bir sonraki sezon Icardi'nin bu kez bonservisini aldı Galatasaray. Yine çok benzer bir psikolojik anlamda pozitif hava yaratmıştı tüm camiada. Bir sonraki sezon Victor Osimhen kiralık olarak geldi. Aynı benzer etkiyi o yarattı. Geçen yıl Osimhen'in bonservisini aldı Galatasaray. Yine benzer psikolojik anlamda etki yarattı taraftarda ve camiada. Ama bu yıl tamamen hissiyatımı söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra Leao da dahil, yani kim gelirse gelsin sanki bu kez aynı pozitif havayı yaratacakmış gibi durmuyor.
0: Onu ben de sana katılmamam mümkün değil. Görüyorum çünkü onu.
1: Yani eğer yönetim buna güveniyorsa sanki o büyü,
0: sevgili Furkan,
1: o bak, heves, o hava kaybolmuş.

0: Saydıkların içinde bir şey daha eksik bir şey. Bir uçakta iki futbolcu gelmişti Icardi'den
1: evet,
0: önce.
1: Mertens ve Torreira.
0: Mertens ve Torreira. Oralarda hep bekledin son güne kadar. Ama bugün son güne, yarın öbürsü güne kadar, yani ayın ikisine kadar, birine kadar, Eylül'e kadar transfer 4-5 günde yapmak kolay bir şey değil. 3 ayda transfer yapmak, 3 günde nasıl bir yıldız alacak? Ya öncesi var ya arkası var. Belki de gelebilir ama bir sitem, bir kırgınlık, bir küskünlük ya da bir, yani bir taraftarda bir şey var böyle. Durgunluk, bu durgunluğun sebebi de transfer olmaması. O saydığımız isimlerin önünde hep vardı. Zaha'ları, Tete'leri, Hakim Ziyech'leri hatırlayalım. Orada hep transfer belinde önden yapılan transferler vardı. Ama bugün iki transfer yapılmış. İkisi de Galatasaray taraftarına heyecan vermedi. Yani Rusya'nın 10 takımı 10 numarası genç bir oyuncuyu transfer ettin. Leicester'i transfer ettin. Şu anda yapılan transferler, şampiyon takımdan gidenlere bakıyoruz. Icardi gitti. Golcün yok.
1: Ve 1,5 ay oldu.
0: Neolang gitti. Kiralıktı. Yok. Ahmet Kutucu'nun yerini dahi dolduramadın. Ahmet Kutucu vardı orada, o da gitti. Gökdenizleri falan gençleri saymıyorum. Galatasaray'da bu yüzden...
1: Saşa Boy vardı.
0: Saşa Boy vardı. Devre arasında alınmıştı kiralık.
1: Aspiriye vardı.
0: Gitti. Aspiriyle vardı. Yani şu anda Galatasaray'ın kulübesi de zayıf. Saydığımız adamların hepsi Galatasaray'ın kulübesinde 11'de oynayacak oyun. Noalank 11 oyuncusu olmuştu.
1: Doğru.
0: Aspiriyle bir ara 11 oyuncusu olmuştu. Icardi zaten Osimhen yokken 11 oyuncusuydu. Bunlar olduğu zaman taraftarın burada haksız bir isyanı değil. %100 haklı isyanı var. Ya burada bu sezon kadar hiç olmadı. Bir de şuna kızılıyor insanların, Galatasaray taraftarının. Sponsorluk vardı, kar açıklandı, forma gelirleri, forma satışları. Biz ne istiyorsak yaptık ama karşılığı niye gelmiyor?
1: Bir soru sorabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Hayır abi, senin de bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir menajer, bilmiyorum hiç denk geldim mi, ismini vermeyelim şimdi. Sosyal medya üzerinden Galatasaray ile ilgili bir paylaşım yaptı hatta. Galatasaray hangi futbolcuya giderse işte ben de orada olacağım, işte en ağır, işte en yüksek maliyetlerle karşılaşması için sanırım Galatasaray'da böyle hani kişisel bir husumeti olan bir menajer. Çok hakim değilim detaylara ama şimdi hani buradan nereye bağlayacağım? Galatasaray bu transfer döneminde o isimden bağımsız, yani genel olarak soruyorum bunu, futbol piyasası, işte menajer piyasasında bu tip zorluklarla mı acaba bilerek karşı karşıya getiriliyor? Yani bir böyle bir acaba bir kriz mi yaşıyor Galatasaray? Gittiği her oyuncuda, gittiği her isimde, her kulüpte böyle astronomik rakamlar mı acaba Galatasaray'ın karşısına geliyor?
0: Bunun hiçbir şekilde bahanesi olamaz. 4 yıllık bir tecrübe var. Geriye gidelim. 2,5 yıllık da daha önce Sayın Dursun Özbey'in bir tecrübesi var. Galatasaray tarihinin Ali Sami'nden sonra en uzun süreli başkanlık koltuğuna oturan isim olma yolunda ilerliyorsun. Yönetim kurulunu değiştirdin. 4 yıl şampiyonluğun üzerinden yönetim kurulu da değişti. Ama gelinen noktada bakıyoruz, yine aynı sıkıntılar, yine aynı hatalar, yine benzer şeyler. Hani menajerleri, ben menajerleri çok fazla, herkes işini yapıyor, saygı duyuyorum. Çok saydığım bir elin parmağını geçmez. Menajerler de çünkü bu işlerde Galatasaray'ı zora sokuyor. Kendini çok güzel ifade ettin. Geçmişte Galatasaray'a zarar vermiş menajer şu anda bu açıklamaları yapıyor. Diğer taraftan gardı olayı, her dönemde Galatasaray gardı ayrılıyor. Ya Galatasaray gardının profesyonel sözcüsü mü, oyuncusu mu? Oyuncuyla Galatasaray'a inanırım. Gardi ile Galatasaray yolları ayrılıyor. Gardi ile Galatasaray yolları kopuyor. Ya Gardi bir menajer, profesyonel değil ki. Getirir futbolcusu, komisyonunu alır. Şimdi bu süreç de çok kötü yönetiliyor. Ben tekrar söylüyorum. Galatasaray'ın 4 yıl şampiyonluğundan sonra şu anda gelirin daha çok akması lazım. Taraftarıyla bayram etmesi lazım. 4. şampiyonluk, yani 26. şampiyonluk, 27. şampiyonluk deniliyor. 5. yıldız deniliyor. Ama bunun için adımlar çok doğru atılmıyor. Her türlü tecrübe var. Sayın Başkan, bu yönetimde Galatasaray'da son yıllarda gördüm en tecrübeli, futbol aklının olmaması. Futbol aklı Galatasaray'da herhalde şu anda en bir numarada başkan var. Abdullah Kavukçu çekimden sonra, o kural çekimden sonra İtalya'ya gitmiş olabilir. 4-5 günde ne olur dersen mutlaka transfer olur. Leao transferi de
1: olabilir. Mutlaka olur mu?
0: Mutlaka olur. Mutlaka olur ama Leao mu olur? Noalang mı olur? Yeni bir isim mi olur? Hala golcü yok. Gelen oyuncunun da ne kadar hazır gelecek?
1: İsim de yok şu an.
0: Var ne kadar hazır gelecek? Edemirovic vardı, o da kaydı Galatasaray istemedi.
1: Yani, o da yok.
0: Aşağı yukarı 15-20 gündür bekliyordu. O transfer olmadı.
1: Mesela.
0: Ya saydığımız isimlerin Galatasaray hayır deme şansı yok. Galatasaray Avrupa'da herkesin istediği bir kulüp. Galatasaray'da baktığın zaman son yıllarda Galatasaray 10 numaralarına bakalım ya. Drogba'lardan, Sinayderlerden, Hacilerden, yani nerelerden?
1: Hayır diyecek oyuncuya gitmezsiniz bu kadar fazla yani bir transfer dönemi içerisinde.
0: Zaten sıkıntı burada. Galatasaray bir oyuncuya gidiyorsa alıp gelir. Galatasaray uğraştığı oyuncu bir ay sonrasında günün sonunda bu transfer olmuyor. Yani herkesin baktığın zaman şapkasını önüne koymazsam. Kura çekiminde 5 tane yönetici gidiyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben yönetici olsam, profesyonel yönetici olsam, o Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimine gitmiş olsam bile kameraların görmediği yerde arkada olurum ya. Şu anda sanki bütün transferler bitmiş kalmış 4 gün.

0: kura çekiminden sonra toplu fotoğraf veriliyor. Sanki transferler bitmiş. Ha ben hakikaten hayretler içindeyim. Bu kadar tepkinin olduğu yerde ve her geçen gün bu tepki biraz daha yükseliyor. Yarın hangi isim gelir bilmiyorum ama ya da yarından sonra 4-5 gün içinde dediğin gibi yani çok üst düzey bir şey gelmezse Galatasaray taraftarının hayal kırıklığı devam edecek.
1: Şu anda çok yani öyle bir fırsat olabilecek bir kriz yaşayan oyuncu da yok kulübünde işte. Julian Alvarez.
0: Daha önce olanları yani bekliyordu.
1: Atletico Madrid'de Julian Alvarez krizi var mesela. Oyuncu depresyona girmiş. Antrenmanlara çıkmıyormuş. İşte Atletico Madrid Barcelona'ya satmıyor oyuncuyu. Arsenal oyuncuyu alabilir diye haberler var. İşte Arsenal alır mı almaz bilmiyorum. Ya benzer hani bu tarz yani Alvarez Galatasaray'a gelir demiyorum yanlış anlaşılmasın ama hani böyle bir kriz yaşayan bir oyuncu da yok şu anda Avrupa'da transfer piyasasında.
0: Bu daha önceki saydığımız yıllarda hep beklediği birisi vardı. Icardi önlerini verdin son güne kadar. O dönemin yöneticilerden de bu Bodrum'da o zaman sevgili eşiyle beraber teknede transfer pazarlığı yapması, gidilmesi, görüşülmesi. Icardi de keza aynı şekilde. Osimhen'i ilk kiralık döneminde son güne kadar bekledi.
1: Geçen yıl Uğurcan'ı aldı transferin son günlerinde.
0: Ama bunlar hep böyle içeride olan bir şeydi. Şimdi bir Osimhen bulmak kolay değil. Bir Uğurcan'ı bulmak kolay değil.
1: Her sene zaten Osimhen bulmanız imkansız gibi.
0: Bak iki tane isim sayıyoruz. Özellikle Icardi, Osimhen. Üçüncü isim dedik geçen sene Uğurcan dedik. Bu üç isim de direkt şampiyonluklara katkı sağlayan. İki sene Icardi, iki sene Osimhen. Geçen sene Uğurcan'a da bunu ekleyebiliriz. Ama şu andaki mevcut kadroda eksiklik var. Barış, Alper, Yılmaz'ın mevkisinin hala eksiği var. Stoper'de hala eksik var. Santrafor'un yok. Uğurcan'ın yedeğe Cankat Yılmaz bu sene genç iyi bir şekilde devam etti. Sağ bekiniz, sol bekiniz hala Salah'ı sağ bekte. Jakobs'un formu çok Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını düşünüyorum ben. Biz Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir kura çektik. Zoru sever ama mevcut kadronun kulübesine baktığımız zaman hala geçen az önce saydın sen. Aspirelleri saydık, Noah Lang'ları saydık, Ahmet Kutsal, Icardi'leri saydık. Bunlar şu anda kulübede eksikliği var. İki transfer yaptın sadece.
1: Aile Beşer'den de yani transferdeki bu Galatasaray'ın yaşadığı sürece dair yorumunuzu almak isterim. Bir de Galatasaray'ın rakiplerini bir kez ayaklarına getirme şansımız varsa Güven abiden de rica edeyim yönetmenimizden. Aile Beşer'den de tabii bir rakipler üzerinden puan tahminlerini almak isterim. Savaş Zorlu 13 puan beklediğini ifade etmişti Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bu oynayacağı 8 karşılaşmada. Sizin var mı bir puan hesabınız?
2: Şöyle, totalinde hesaplamadım ama çıkarırız hemen. AYK'ya 3 puan yazalım.
1: AYK'ya siz de 3 yazdınız.
2: Stuttgart'a da yazarım.
1: Peki, Lille?
2: 1 puan yazıyorum. Deplasmandan puan alır
1: peki,
2: diye.
1: Feyenoord?
2: Feyenoord 3 puan yazıyorum.
1: Sporting?
2: Sporting, yani onu sona bırakalım. Aston Villa'ya 3 yazalım.
1: Barcelona?
2: Bak Barcelona puan alamaz diye düşünüyorum ama sürpriz ihtimali var. Yani puan alırsa Galatasaray Barcelona'dan alır ama şeyden alamaz.
1: Ama biz sıfır yazalım.
2: Sıfır yazalım. Ben sıfır yazalım.
1: Peki. Paris Saint Germain deplasmanı.
2: Paris Saint Germain ona net sıfır yazalım.
1: Sporting.
2: Sporting yani Sporting'e de yazmayalım.
1: Sıfır mı?
2: Sıfır.
1: O zaman aynı. Siz de 13 puan.
2: 13 puan tutturdun mu?
1: Siz de 13 puan verdiniz.
2: Savaşta beraber
1: 13
2: kaldık.
1: Puan yeter herhalde değil mi yani ilk 24 için?
0: 13 puan yeter. Geçen sene de 13 puan yeter olarak görmüştüm.
1: Burada hani tabii bunlar şimdi kaba hesaplar. Burada hani bazen 3 yazdığınızdan 0 alabiliyorsunuz.
2: Aynı mı?
1: Hepsi aynı.
0: Mesela bak geçen sene az önce örnek verdin. Geçen sene Liverpool içeride yenmemiş olsaydın o turu geçme şansın hiç yoktu.
1: Liverpool içeride yenmiş olmana rağmen
0: ona rağmen orada son mesela, maçlarda hesaplar yapılıyor. Evet, bu çok üzücü bir durum.
1: Çünkü sen
0: yani.
1: Giloa'ya yenildin burada. Tabii, özellikle maçta o mağlubiyet.
2: Şimdi burada da belki öyle bir sürpriz olacak. İşte zaten beklemediğimiz.
1: Yani 3 yazdığınızdan 0 da alabiliyorsunuz. 0 yazdığınızdan 3 de alabiliyorsunuz. Yani burada hani bu tamamen zaten işin tahmin
0: boyutu. Senin kardeşin de sürpriz bir yenilgi daha almıştı içeride.
1: Yok.
0: Beklenmedik.
1: Sürpriz başka mağlubiyeti yok. Deplasmanda Frankfurt mağlubiyeti
0: Frankfurt
1: var.
0: Frankfurt başlangıçtı zaten.
1: İçeride aslında kötü değildi Galatasaray. Deplasmanlarda neredeyse çok
2: Bodo Glimt bir önceki sezon.
1: Bodo'yu miydi? Burada yendi yok. Geçen yıl iç sahada Bodo'yu yendi. Ama Deplasmanda sen... Ajax'ı sadece yendi. Tek puan aldığı Deplasmandaki maç Ajax maçı oldu zaten. İç sahada aslında bütün neredeyse puan iç sahada toplanmıştı.
2: Bodo'ya ne zaman kaybetti Galatasaray? Bir önceki sezon.
1: Galatasaray Bodo'ya kaybetmedi yok. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bir önceki sezon mağlup olmuştu. Galatasaray Bodo Glimt'i
2: ona benzer ya da Bodo değil de
1: Avrupa Ligi'nde oynadığı sezonda burada Dinamo Kiev'le beraber kaldığı maç var. Belki onu hatırlıyor olabilirsiniz. Ama geçen yıl San Giroas dışında aslında böyle sürpriz

0: Sana göre daha önce yapılan bir planlamayla hemen geçirdi
1: ve o elini kolaylaştırdı. Daha sonra yani Osimhen transferinde epey bir uğraşı söz konusu oldu ki anlaşılır bir şeydi. Burada Galatasaray'ın ihtiyacı neydi çok belli. Yani Icardi ile anlaşma olmaması durumundaki olmama ihtimali zaten %90'ın üzerinde. Burada bir ikinci forvet alınabilirdi. Erkenden yapılacak işlerden bir tanesi buydu. Bir ikincisi işte ofansif orta saha ya da 10 numara transferi. Son olarak Batragov yapıldı ama hani artık birazcık işin popülist tarafı da devreye girdiği için hani büyük isim istiyor taraftar kitleler ya da sosyal medyada bu yansıtılıyor. Biraz da iletişim sürecini doğru yönetmek de önemli. Yani Galatasaray hali hazırda bu transferleri yapamadı. Bu transferleri yapamaması kadar Galatasaray'ın yani oyun olarak da tam istenilen düzeyde, hazır düzeyde gözükmemesi de bence sıkıntıyı biraz büyütüyor. Şimdi Okocukwu transferi aslında hani orta sahada işte Torreira'nın işini kolaylaştırabilecek fiziki özellikleriyle, pres özellikleriyle hani Galatasaray'a taze kan olabilecek, enerji getirebilecek umutla yapılan bir transfer iken hazırlık döneminde oyuncu o beklentilerin çok altında gözüktü. Şimdi Batragov konusunda henüz hani bir deneyim söz konusu değil. Ama ben de açıkçası umutluyum. Aslında bu tür transferlere camiaların, taraftarların daha sıcak bakması lazım. Bu oyuncu genç bir oyuncu. Nitelikli bir oyuncu. Pekala işte size skor katkısı da yapabilecek. Ön alanda gayet iyi takımı organize edebilecek. Pas kalitesiyle, ara pas kalitesiyle, oyun görüşüyle bence iyi bir isim.
0: Tabii. Hayır abi, burada sana katılıyorum. Tabii ki iyi bir isim ama Galatasaray'ın geçmişte böyle genç oyunculardan transfer edip de beklentinin altında kaldığı, alamadığı çok oyuncu var. Bugün rakipleriniz şu anda baktığın zaman Fenerbahçe Grimut'u alıyor. Trabzonspor Muhammed Salih'i alıyor. Beşiktaş Vlahovic'i alıyor. Rakipleriniz çok zor durumda olan rakipleriniz bile sizin transferde önünüze geçtiği
1: için. Yani
0: ve Jeller transferi, Cuesta transferleri gelecek vaat ediyor dedin. İşte Salah'ın Sanchez'in milli takımdan arkadaşı diyorsun. Metin Öztürk ikinci başkan diyor ki rakibimizin en iyi oyuncusunu transfer ettik diyor. Ondan sonra ortalarda yok. Jeler şu anda kiralık takımı zor buluyorsun. Yani
2: Le Havre'ye gitti.
0: Bundan dolayı genç oyuncu beklenti tabii ki ama önce bir yıldız sonra genç. Yusuf Demir falan
1: Savaş,
0: kayboldu.
1: Senin heyben çok dolu yani bunların hepsini tek tek kronolojisini verirsin eyvallah. Ama zaten hani bir istatistiğine baksak biz yapılan transferlerdeki isabet oranı da %50'yi çok defa geçmez. Nedir?
2: Muhtemelen evet.
1: Şimdi siz bir Osimhen yakaladığınız zaman, bir Icardi yakaladığınız zaman, işte Fenerbahçe şu anda Greenwood'u getirdi. İyi gidiyor gibi gözüküyor. Yani geriye kalan oyuncuların belki büyük çoğunluğu istenileni veremese dahi sezona damga vuracak bir ya da iki isim transfer ettiğiniz zaman meseleyi de çözebiliyorsunuz. Şimdi Galatasaray'ın bence hani kanat forvet transferi etme gibi bir mecburiyeti yok. Ama şuna gidebilir Galatasaray. Şimdi Osimhen var takımın merkez santfor olarak. Onu direkt bir ikinci santfor değil de hem kanat oynayabilen hem de ikinci santforda oynayabilecek bir oyuncuyla yani iki pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu getirmek suretiyle.
0: Leo gibi mi?
1: Zaman tabii yani kanat rotasyonunda da kullanırsın. Yoksa senin elinde Barış var. Senin elinde Yunus var. Senin elinde Leroy Sané var. Leroy Sané küçük bir isim mi?
2: Değil.
1: Tamam istikrarlı değil ama önemli maçlarda hep Leroy Sané var. Ve de
0: bu sene kötü bak geçen hafta yedik. Ya, yarın maç var konuşacağız onu belki
1: doğru
0: yarın.
1: Doğru da yani
0: olacak.
1: Galatasaray şu anda çok bir şey oynamadı. Hazırlık döneminde biz Galatasaray'ı izledik. Bir de ligde iki maç oynadı henüz. İlk maç kötüydü. İkinci maçta farklı kazandı Galatasaray nihayetinde. Yani biraz da burada yönetim hem bu işi vakitli bir şekilde halledemedi. Hem de iletişim sürecini doğru yönetemiyor. Yani işin sen aslında verdiğin örnek oraya geliyor. İşin popüler tarafı aslında Galatasaray'ı vuruyor. Sosyal medya üzerinden vuruyor, farklı şekilde vuruyor. Yani siz bir defa hali hazırda elinizdeki takımın...
2: Ya size yönetime haksızlık mı yapılıyor?
1: Yönetime haksızlık yapılıyor diyemem. Yani yönetim çünkü bir iletişim süreci yönetmiyor. Hani diyebilir ki evet.
2: Aslında iletişim sizlik süreci gibi biraz.
1: Evet. Yani diyebilir ki ya.
2: Almayı tercih
1: ediyorlar. Tamam biz Biz çok da transfer yapmak zorunda hissetmiyoruz kendinizi. Yani bu

0: Bir özgüvendir.
1: Tabii.
0: Bu da bir iletişim.
1: Orada bunu açıklamak da bence...
2: Açıkladı Sayın Başkan. Lig biter bitmez. Bizim de iskelet kadromuzu koruyacağız. Birkaç transfer yapacağız.
0: Tamam
2: dedi.
0: Korudu. Burada bir problem yok bence. Bak şimdi, Torreira duruyor bu takımda.
1: Icardi dışında ayrılan
0: Sara
1: yok.
0: Duruyor. Ya Icardi'nin ayrılması da zaten herkesin kabul ettiği bir durum.
1: Olağan
0: ki.
1: Bir beklenti.
2: Ama yerini dolduracaksın Hayri abi. Yerini Icardi tamam. Gibi oyuncu gidiyorsa yeri gelecek. Ya. Noaland gibi oyuncu gidiyorsa bunlar ikinci yarı sana şampiyonlar taşıdı. Şimdi, yani Aspirelli, Noaland...
0: Bak Savaş, haklısın. Ama Galatasaray'ın duyurumu çok fazla feryat edilecek bir durum değil. Galatasaray'la ilgili ben nerede feryat ederim? Galatasaray geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Çeyrek finalin kapısından döndü, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ben isterim ki Galatasaray kapısından döndüğü çeyrek finalden içeriye girsin. Hatta daha fazlasını yapsın. Daha fazlasını yapabilecek bir vizyon ortaya koymuyor.
2: Bu kadro Şampiyonlar Ligi senin dediğin o kapıdan geçmeye yarar mı? Yeter mi?
0: Yetmez.
1: Ben şöyle bir
2: o zaman yetmez. Bir şey eksik.
0: O zaman getireceğin o mesela zaman şey eksik. Orta sahada mesela bak elinde İlkay var, olmadı.
1: İşte geçen yıl mesela
0: elinde Sara var. Tam o seviyenin diyorsun ki ben Sara'dan daha iyisini istiyorum. Daha iyisini getir o zaman. Haklısın. Ha Icardi gidiyor.
1: Ya mevcut Osman, performanslar artmalı mı sanki biraz
2: sevgili
1: daha?
2: Sevgili ben söyledim bak, Galatasaray cevabı kendi verdi. Bu Şampiyonlar Ligi'ndeki o kapıdan geçmeye yeterli mi dedim, yetmez
0: değil,
2: dedi.
0: Ama şimdi hani, bu şeyi de ortaya koymuyorsun aslında. Yani Galatasaray yönetimi madem hani Galatasaray camiası doyumsuzluğuyla biraz da ün yapmış bir camia ve de aslında futbol biraz da doyumsuzluk gerektiren bir olay, bir spor.
1: Evet.
0: Yani ne kadar doyumsuz
1: futbolda hep.
0: Çünkü Galatasaray şampiyonluklara doymuyor.
1: Bir sonraki sezon.
0: Ben Galatasaray şampiyonluklara doysun kardeşim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarıya doymasın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaya, çeyrek final görmeye, çeyrek finalin ötesine geçmeye doymasın.
1: Katılıyorum.
0: Bunları yapabilsin.
1: Ama sanki taraftarın da isyanı hani geçen yıl çeyrek finalin kapısından içeri girmeyen kadroya bir takviye yapılmaması. Yani buna, hani eğer gireceksek çeyrek finalden içeri bu kadro yetmez.
0: Bak tepki bunaysa bu sağlıklı bir...
1: Ben bunu olduğunu düşünüyorum.
0: Bu tepki sağlıklı
1: bence
0: bir tepki.
1: Bence Galatasaray camiasının sorunu çok fazla Süper Lig değil. Yani taraftarın
0: olmaması
1: da bence
0: da lazım.
1: Serzenişi ve...
2: Yok Galatasaray taraftarı çok net bir şekilde 5. şampiyonluğu
0: yani
2: istiyor. Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirelim
1: diyor. Avrupa'ya gitmek için zaten ben tamam şunu... kabul ediyorum bunu ama hani asıl sanki buradaki mesele Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha
0: Furkan,
1: ileri gidebilmek gibi.
0: Şöyle bitireyim cümlemi. Buyurun. Savaş devam etsin. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şayet Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde çıtayı bir üst level'a taşıma noktasında yönetimin burada atalet göstermesine, yetersiz kalmasına, gerekli transferleri yapmamasına tepki gösteriyorsa bu çok doğru bir tepki. Ama eğer Fenerbahçe Greenwood'u aldı, Beşiktaş Trossard'ı aldı, işte Trabzonspor Salah'ı aldı, biz niye almıyoruz? Bu çok yani hani sürünün peşinden koşmak gibi bir şey, bu çok popülist bir yaklaşım. Bu sağlıklı bir şey değil. Yani bununla ilgili de bu sağlıklıysa bununla ilgili Galatasaray yönetiminin bir doğru sağlıklı bir iletişim süreci de yürütmüyor. Ama ben bekliyorum gerçekten Sara'nın, ne bileyim işte hatta Torreira'nın, İlkay olmadı zaten. Ya da o aradığımız 10 numaranın, yani bunu da Mertens üzerinden sürekli tarif etmek de yanlış. Ya böyle bir oyuncu gelmeli. Icardi gittiyse hakikaten bir golcü gelmeli. Ya da bir forvet ve kanat transferi yapabilecekseniz nitelikli olmalı yani. Öyle elinizde abi. Barış var, Yoray Sane var.
2: İskelet kadroda engeldik. İskelet kadro var ama iskeletin içinde iskelet dönmüş olan futbolcular. İlkay dedin, yanında Kaan Ayhan da sayarım sana. Çok geriye giden bir Kaan Ayhan var. Sara bugün yine oynar, yine oynuyor. Eksik olan mevkiler var. Kulübeye baktığın zaman Şampiyonlar
1: Ligi'nde... Son cümleyi alayım, bir bağlantımız olacak birazdan.
2: Şampiyonlar Ligi'nde kulübeye baktığın zaman kulüben de zengin olacak. Ben Davinson Sanchez'le şampiyonluk sonrası yaptığım röportajda doymuşluk dedin ya. Hayır, doymuşluk diye bir şey yok. Biz 27. şampiyonla daha şimdiden düşünmeye başladık dedi. Şampiyonlar Ligi hedefini sorduğun zaman da Şampiyonlar Ligi çok farklı bir yer. Orada şampiyonluk kupasını kaldırmak, yani şampiyonluk kupasını kaldırmak çok kolay değil.
0: Geçenlerde sanki Uğurcan'ın da bir röportajına denk geldim. Şöyle bir soru soruldu. Lig mi, şampiyonluk mu? Ha şampiyonluk mu, Şampiyonlar Ligi mi? Ya ben şampiyonluk diyeyim ifadesini kullandı sanki. Ben şaşırdım.
2: Bir Şampiyonlar Ligi kolay olmadığını söylüyor. Diyor ki çok zorlu rakipler var. Bütçe ya, olarak da zor, kadro olarak da zor. Kendi mevcut kadronuzu ne? Takviye yapması gerekmiyor.
0: Tamam,
2: futbolcu da fark etti.
0: Tamam da vizyon Şampiyonlar Ligi olmalı. Daha zor olsun.
2: Ama gerçekçi olamazsın. Bak futbolcu gerçekçi diyor ki Galatasaray'ın şu anda o arenada mücadele verir ama Savaş, kupayı almak için diyor.
0: Savaş,

0: Yani hayalden bahsediliyor burada. Hangisini tercih edersin? Yani şimdi bir hayal söz konusu olsa şampiyonluğu mu bir oyuncu hayal etmeli? Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı mı hayal etmeli? Bence
1: 27. şampiyonluğu hayal ediyorum dedi ama Şampiyonlar Ligi kupası için dedi çok gerçekçi olmak lazım. Hayalden öteye geçmez dedi bu kadrolarla bu bütçelerle.
2: Siz mutlaka transfer bekliyorsunuz ama.
1: Bekliyorum.
2: Bir mesela tahmininiz var mı adet?
1: Ya Leo bugün belli olur diye düşünüyorum. Çünkü Leo'nun bugün yarınki maça kadar, Göztepe maçına kadar gelişme olabilir.
2: Dün bu arada Record gazetesi Portekiz'den akşam saatlerinde yaptığı haberde Leo Aston Villa'yı tercih etti, seçti gibi bir haber yaptı ama daha çok bunların
1: iki taraf için de doğru olmadı.
2: Fiyat arttırmak için biraz daha yapılan haberler olduğunu
1: düşünüyoruz. İşte o yüzden diyorum futbolculuk, menajer piyasası çok güzel. Bugün baktığı zaman İngiltere'de de adamları var, Portekiz'de de adamları da var, İtalya'da da adamları var, Türkiye'de zaten bir sürü var.
2: Yusuf Akçiçek.
1: Yusuf Akçiçek olayı olabilir. Bir stoper transferi eğer şartlar oluşursa orada çünkü istediğini tam olarak bulamadı. Bir stoper taklidi.
2: Veya olmazsa Lang mıdır alternatifi?
1: Öyle gözüküyor. O daha da hayal kırıklığı olur. Evet Lang Galatasaray'ı bilen bir oyuncu. Tecrübeli de burada iyi şeyler de yaptı. Ama büyük hayal kırıklığı olur.
2: Yani Lang transferi hani nasıl bir katkı verir bilmiyorum çok.
1: Leo transferi için de bir şey daha söyleyeyim o zaman buyurun. Son olarak. Eğer biz Leo transferini bu kadar süre bekleyip 50 milyon euro yıllıkta 12 milyon eurodan son anda gel zahmet ettin 15 milyon euro diyorsak bu transfer de hani insanların sevinebileceği bir transfer olmaz. 50 milyon euro Aston Villa 8 veriyor. Sen 12'ye ikna ettin. O Aston Villa yazıp da futbolcuyu biraz daha şişirenler bu sefer 15'e çıkarsa.
2: Aslında oyuncuyu ikna etmişti değil mi Galatasaray? Yani kulübü ikna edemiyordu. Şimdi kulübü ikna etti.
1: Ya sevgili Furkan oyuncu 50 milyon euro. 2 ay önce de Leo'ya 50 milyon yazılıyordu. Bugün de 50 milyon. Bugün o zaman niye ben 2 ay önce 50 milyon euro kulübü bırakmıyor? Galatasaray'ın kasasından 50 milyon euro çıkacaksa 2 ay önce kampa da katılırdı. Takımı da tanımış olurdu. Leo buraya geldiği zaman Leroy Sané bile geldi. 2 ay boyunca takım alışamadı ya. Tabii. En erken gelmesine rağmen, kamp dönemi görmesine rağmen
2: Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarda 8-9-10
0: vermeli mi? 50 milyon euroyu Galatasaray vermeli mi? Onu verecek ona durumu
1: ben,
0: var mı?
1: Benim bir görüşüm var. Ben olsam vermem. Kendi şahsım olarak. 50 milyon euro çok iyi bir para. 27-28 yaşındaki bir oyuncu 50 milyon euro. Çünkü bir sonrasında senin bir de 5 yıllık sözleşme istiyor. 4+1. Yıllık 14-15 milyon euro. 12 milyonu beğenmiyorsa bu transfer.
0: Barış'ı direkt gönderiyor mu Galatasaray?
1: Şu ana kadar yok.
0: Yunus'u gönderiyor vardı. Mu?
1: Şu anda gidenler konusunda bir şey yok. Vardı ve aslında sıkıntı bu da var. 4 yılın şampiyonuysam ben her sene Trabzonspor geçen sene ligi 3'ü bitiriyor ve 50 milyon euroya yakın oyuncu kar ediyor satışlarından.
2: Ama Galatasaray'ın şu anda 13 tane yabancısı var Nelson'la birlikte. Ama artık bu yeni kuralla birlikte zaten takımların oyuncu göndermek gibi bir zorunluluğu yok. Yani lig kadrosuna Nelson gider. Lig kadrosuna yazmayıp kupada Nelson, oynatabilir Nelson.
1: Nelson gider. Yani Nelson burada azlık maçlarında da çok belli olmadı.
0: Galatasaray 25 milyon euro bandında 20-25 arasında genç bir kulübe golcüsü bulamaz mı? Osimhen'in
1: şu arkasında. Ana kadar bulamaması zaten. Bulamaz mı dediğin zaman hayır, şu ana kadar bulamadıysa bir sıkıntı var.
0: Hayır.
1: Bu sıkıntının ne olduğunu çözemiyorum.
0: Zor bir şey mi bu?
1: Eğer 3 ayda bulamadıysan şu anda kalan 4 günde kimi bulacaksın?
2: Bak bir izleyicimiz hatırlatmış, güzel hatırlatmış. Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey demiş ki İtalya medyasında vardı. Leo'yu Osimhen'in arayıp telefonla oyuncuyla bir görüşme yaptığı haberleri vardı İtalya medyasında. Böyle bir duyumunuz var mı?
1: Buna da inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. Leslie Osimhen
2: aynı da konuda Unai Emery'nin Leo ile bir görüşme yaptığı haberleri vardı. Galatasaray cephesinden de Osimhen'le ilgili
1: ya
2: bir
1: sevgili Hukuk,
2: haber
1: 50 milyon
2: var.
1: Euro vereceğim. 12 milyon 15 milyon euro çıkaracağım. Bir de Osimhen'le görüşüp onu ikna etmek için. Ya burası Galatasaray kulübü yapmayın ya.
2: Peki.
1: Aynısı Leslie transferi için oldu. Leslie'yi Osimhen ikna etti dediler Galatasaray'a gelmesi için.
2: Doğru.
1: Havaalanındaki ilk açıklaması hiç Osimhen'le konuşmadım dedi.
2: Biz
1: ya.
2: Kendi gündemimize tekrar döneriz. Ama bir misafirimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray adına tabii ki bir heyecan yaşıyoruz ama kardeş ülke Azerbaycan'da da Sabah Futbol Kulübü yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve Sabah Futbol Kulübü'nün basın sözcüsü sevgili Elnur Hamidov şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Suriye'de olan herkese selamlayıram. Bakı'dan kuzakta olsun sevgiler.
2: Bizden teşekkür ederiz. Bizden de kocaman sevgiler Azerbaycan'a. Öncelikle tebrik ederiz. Aslında çok yeni bir kulüp Sabah Futbol Kulübü. 2017 yılında kurulan bir kulüpten bahsediyoruz zannediyorum ki. Ve geçen yıl elde edilen ligde şampiyonluk ve elemelerde de çok zorlu takımlarla karşı karşıya gelmenize rağmen Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmayı başardınız. Ben Şampiyonlar Ligi'ndeki kurayı elbette soracağım.

0: Çünkü çok gerçekten Avrupa'nın önemli kulüpleriyle karşı karşıya geleceksiniz ama öncelikle çok kısa sürede elde edilen bu başarılar ve bu yolculuğa dair sizin görüşlerinizi merak ediyorum tabii ki. Çok yeni bir kulüp olmanıza rağmen elde edilen başarılar.
1: Doğru kaydettiniz. Kulüp olarak 2017 yılında kuruldu Sabah Futbol Kulübü. Çok kısa bir dövr ərzində kulüp adım adım ilerledi. Bizim öz məqsədimiz var idi, bizim öz görüşümüz var idi. Və biz bu görüşdən çəkilmədik, biz bu yolumuzdan çəkilmədik. Və bugünkü uğurlara çox kısa bir, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, kısa bir vaxt ərzində çatsaq da, amma bunu adım adım həyata keçirdik. Çox sevinirik ki, bu qısa müddətdə bu cür böyük bir nəticə imza atmışıq. Amma dedim ki, bu hamısı bir strategiyanın nəticəsi idi. Sadəcə biz bu uğura, biz bu hədəfə, belə deyim, fikirləşdiyimizdən də bəlkə də qısa bir dövrdə nail ola bildik. Bu da bizim üçün çox xoşdur.
0: Peki aslında yakın zamanda yine ligde de şampiyonluk yarışında geride bıraktığınız Karabağ Kulübü Azerbaycan'ı Şampiyonlar Ligi'nde çok başarıyla temsil etmişti. Yeni sezonda siz mücadele edeceksiniz. Toplamda 3 şampiyonluğu olduğunu görüyoruz. Hatta 2 de yerel kupa zaferiniz var Azerbaycan'da. Şunu sormak istiyorum. Şimdi kura çekimi dün gerçekleşti ve gerçekten çok zor rakiplerle karşı karşıya geleceksiniz. Hatta şöyle bir çırpıda paylaşmak istiyorum. Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Prag, Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Viking takımlarıyla Sabah Futbol Kulübü Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Kura'ya dair görüşünüz, bilmiyorum, bir hedefiniz var mıdır yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde? Beklentiniz nasıl olur?
1: Kura ile ilgili bizim Azerbaycan medyasında da çok suallar verildi. Daha zor, daha çetin rəqiblər düştü. Amma siz de kabul edersiniz ki, Şampiyonlar Ligasında, Şampiyonlar Liginde rahat rəqib olmur, asan rəqib olmur. Her bir rəqib zordur, her bir rəqiblə oyun çətindir. Adını vurguladığınız komandalar var, Barcelona, Manchester United, Arsenal. Bu komandalarla, bu kulüplərlə qarşılaşmalar nəticədən asılı olmayaraq, hansı hesabın qeydə alınmasa asılı olmayaraq, bu Azərbaycanlı futbol azarkeşləri üçün bir bayram olacaq. Biz Sabah Futbol Kulubu olarak bura kadar gelmişik ve bundan sonra da ülkemizin adını, klubumuzun adını Avrupa'da, Avrupa'nın bu nəhənglər, sizin dediğiniz gibi Devlər Liginde en yaxşı şekilde tanıtmaya çalışacağız. En yaxşı şekilde futbolumuzla Avrupa'da müsbət formada yadda kalmaya çalışacağız.
0: Aslında biz yani Türk takımları olarak iki takımla gidiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray. Açıkçası
1: üç takım aslında.
0: Evet, ben de aslında o noktaya değinecektim. Bir yandan da tabii ki gözümüz kulağımız yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Sabah Futbol Kulübü'nde de olacak. Şunu sormak istiyorum. Hiç aklınızdan geçti mi bilmiyorum kura çekimi öncesinde ama Fenerbahçe ya da Galatasaray ile karşı karşıya gelmek ister miydiniz? Yani biz burada Sabah Futbol Kulübü'nü açıkçası misafir etmeyi, ağırlamayı çok isterdik ya da size konuk olmayı, misafir olmayı da tabii ki arzu ederdik.
1: Elbette bunu sadece biz yok, bütün Azerbaycanlı futbol azarkeşleri istiyordu. Türkiye komandalarının Azerbaycan'da çok azarkeşleri var, taraftarları çoktu. İster Beşiktaş olsun, ister Galatasaray, ister Fenerbahçe. Tabii bu yıl Fenerbahçe ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada Fenerbahçe'yi de uzun fasilədən sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi münasibetiyle təbrik edirəm. Tabii Azerbaycanlı azarkeşler çok sert Türk takımlar götürür. Bizim böyle bir təcrübəmiz de oldu. 3 yıl önce Beşiktaşla bir kardeşlik maçı yaptık Bakı'da. Bu Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla yapılmış bir oyun idi. Həmin oyunda 30 minlik stadyum tam dolmuşdu. 30 min azarkeş var idi, 30 min tərəflər var stadionda və bütün tərəflərlər futbola azarkeşdir, futbola dəstək verirdilər. Beşiktaşın və Sabahın qalib gəlməsindən asılı olmayaraq, hamı gözəl futbolu qardaşlıq ruhunda keçən bir oyun idi. Bu bizim indiyə kimi də yadınızda, bəlkə siz də xatırlarsınız həmin oyunu, Sabah Beşiktaş oyunu 3-3 bitmişdi həmin oyun. Bundan başqa Qarabağın da Qalatasarayla oyunu olmuşdu. Neftal kupalarında Galatasaray'la karşılaşmıştı. Bu oyunlar hamısı bir

0: rəqabətdən daha çox bir qardaşlıq ruhu üzərində qurulmuşdu. Təbii ki, bu baxımdan bizim azarkeşlər, Azərbaycanlı futbol azarkeşlər və əminəm ki, Türkiyəli futbol azarkeşlər də yenidən bu cür oyunların görməyi çox istərdi. Amma qura çəkimi fərqli nəticələr çıxartdı. İnşallah qismət gələcək oyunlara, gələn dəfələrə belə deyək.
1: Elnur Hamidov, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Sizin nezdinizde tüm Azerbaycan halkına da selamlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha göndermiş olalım. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Belki bu sezon olmadı ama ileride Azerbaycan futbolunda gerek Sabah Futbol Kulübü ya da tabii ki diğer kulüpleri de burada ağırlamayı, görmeyi çok arzu ederiz. İnşallah.
0: Biz çok teşekkür ederiz dikkatinize göre. Sizin dikkatiniz bizim için çok mühimdi, çok hoş oldu. İnşallah yeniden görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Herkese bol sevgiler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sabah Futbol Kulübü basın sözcüsü Elnur Hamidov bizlerle birlikteydi. Yeni sezonda Azerbaycan futbolunu Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda temsil edecek Sabah Futbol Kulübü. Çok yeni bir kulüp. 2017 Eylül kuruluşlu ve neredeyse 9. yılına yaklaşıyor kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye tarihinde ilk kez hak kazandılar. Çok da zor bir kuralları var. Başarılar diliyoruz. Sayın Hamidov'un da aslında ifade ettiği gibi yeni sezonda 3 takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Tamamına takımlarımızın başarılar diliyoruz. Son birkaç dakikamız var aslında ama Beşiktaş dedi Sayın Hamidov, geçtiğimiz 3 sezon önceydi sanırım, işte bir hazırlık maçında oynamıştı Sabah Futbol Kulübü ile Bakü'de Beşiktaş. Beşiktaş bölümüne buradan geçiş yapmış olayım. Programın başında bu arada Beşiktaş'ı konuştuk. Yeni açanlar varsa programı, hani neden şimdi konuşuyoruz. Aslında kura üzerinden değerlendirmiştik. Transfere dair varsa sizin ekleyeceğiniz Beşiktaş'a dair onu da almak isterim Savaş Çorlu.
2: Beşiktaş da önemli transferler yaptı. Fırsat transferi. Önemli transfer yaptıktan sonra fırsat transferi beklersin. Şimdi Beşiktaş da son olarak önceki gün bir transfer yaptı. Dün geldi. Hayırlı olsun. Bence bir iki gün içinde Önder Özen'de de yeni beklediğimiz transferler var diye. Bakalım, bekleyelim, görelim. Burada istediği turu aldı. 3-0'lık maçında vermiş olduğu şeyle
1: bir daha bir skorla. Rakipleri görme şansımız var mıdır grafiği varsa? Burada
2: maçın genelinde sadece Kartal Kayra'yı ben futbola çıktığımdan beri çok severim, beğenirim. Yani hiç tanımam ama
1: genç oyuncular kaptanlık bandıyla
2: çıkması ekstra bir motivasyon sağlaması lazımdı. Hem Beşiktaş'ta futbol oynuyorsun, en altından çıkmış bir kişi olarak, bir de kaptanlık bandı biraz ağırlık ister. Ama sahada ağırlık kaldı. O bandın da vermiş olduğu ya da 3-0'ın vermiş olduğu rehavetten dolayı.
1: Ama düzenli oynayan bir oyuncu da değil. Bir anda kaptan olarak sahaya çıkmak da zaten altyapısından yetişmiş. Belki onun da böyle bir üzerinde yarattığı duygusal bir ağırlık olmuş olabilir.
2: Heyecan olabilir. Azma heyecanı şimdiye kadar atması lazım. Kaptanlık başka bir şey. Herkesin hayalidir yani kaptan olarak forma
1: çıkmak. Mutlaka.
2: Dolayısıyla dün Beşiktaş çok iyi değildi belki ama bütün oklar Kartal'a biraz yöneldi sanki yani böyle.
1: Beşiktaş'ın bu arada transfer planlamasında 6 numara transferi şu anda. Hani Poku ve Miretti takviyelerinden sonra bir 6 numara daha Beşiktaş'ın kadrosuna katma isteği olduğu konuşuluyor. Ve hatta listenin ilk sırasındaki oyuncu da Barcelona'nın genç oyuncusu Marc Casado'ymuş. Efecan'ın bizimle paylaştığı bilgi bu şekilde ama Beşiktaş bir orta saha takviyesi daha yapacak gibi görünüyor Ayra abi.
3: Ya epey de bir takviye yaptı Beşiktaş.
1: 9 transfer yaptı bu dönemde, evet.
3: Ve de hani önemli pozisyonlara iyi oyuncular transfer etti Beşiktaş. Salih'i aldı orta sahaya ki bence çok çok faydası oldu. İşte son gelen iki oyuncu Miretti, en son Miretti galiba.
1: Doğru,
3: açıklandı.
1: Evet.
3: O da önemli bir oyuncu. Geldiği lig, geldiği takım. Öbür taraftan Beşiktaş çok iyi bir golcü transfer etti. Belki biraz zamana ihtiyacı var ama ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu bazen formsuzken dahi anlarsınız oyuncunu. Velayovic öyle bir golcü. Trossard'ın üzerine koyması lazım. Ya özetle Beşiktaş hem ligde hem Avrupa'da çok farklı görüntü ortaya koyabilecek bir kadroya sahip oldu diye düşünüyorum ben. Yalnız dün geceye yönelik şunu söylemek isterim. Her iki temsilcimizi yani masaya yatırmak suretiyle, tabi Trabzonspor'un maçı farklı bir hikayeyi de barındırıyor ama yani puansız kapaması dün geceyi Türk futbolunun gerçekten üzücüydü. Ya hele ki Beşiktaş'ın Zalgiris karşısında hani beraberliği dahi bir kenara bırakıyorum, kazanamaması ben kabul edilebilir bir şey değil. Rakibinden çok üstünsün. Rakibin de bu üstünlüğünün farkında. Bir miktar rotasyonlu çıkmışsın. Kaldı ki daha fazla rotasyon yapsa dahi Beşiktaş'ın o takımı orada her kadroyla yenebilmesi lazımdı.
4: Tabii, doğru.
3: Ben çok şaşırtıcı buldum Beşiktaş'ı. Yani böyle görmemek lazım. Bak bu takımı beğeniyoruz. Beşiktaş ofansif oynuyor, rakip sahaya yerleşiyor vesaire ama ya Beşiktaş gol üretemiyor yeterince.
4: Doğru.
3: Yani tek farklı kazanabiliyor ya da kazanamıyor, dün akşam olduğu gibi kaybediyor. Böyle olmaması lazım.
1: Şu ana kadar bu arada Beşiktaş toplamda 2 gol gördü kalesinde resmi maçlarda. İkisini de kaybetti. Yani Alanya deplasmanı ve dün Zalgiris deplasmanı.
3: Evet, kazanırken de ilk Zalgiris'i 3-0 mağlup etti ama çok farklı kazanmıyor Beşiktaş nihayetinde. Bir farklı ya da bilemedin 2 farklı kazanıyor. Zalgiris zaten Beşiktaş'a rakip olacak bir takım değil. Zalgiris'le oynadığı maçlar da referans alınacak karşılaşmalar değil. Buna rağmen Beşiktaş'ın kaybetmesi üzücü ama nihayetinde Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Yapılan transferler doğru transferler. Bana göre hani bir 6 numara daha takviye yapabilir ama
1: sanki bir 6 numara bir de stoper alacak Beşiktaş. Başka da bir takviye düşünmüyor gibiler. Bu arada başkanın da bugün kura çekiminden sonra TRT Spor'a açıklamaları var. Orada bir iki takviye daha yapabiliriz vurgusu var sayın yani başkanın.
3: Stoper de mutlaka gerekiyor ama. Tamam. Hani stoperler iyi oynuyor ama yani bugün iyi oynuyor ve
1: sayısal
3: yeterli
1: anlamda da zaten hem sayısal eksildiniz.
3: Anlamda hem bence biraz daha orada çıtayı yukarıya taşımak lazım. Yani birçok pozisyonda nasıl çıtayı yukarıya taşıdıysan hani Jalo'nun performansı iyi, Jalo kendini buldu demek suretiyle orada defteri kapatmamak lazım.
2: Hoca şu rotasyonları çok fazla yapmaya başladı. Ya yani gerçi ilk 3 maçta hep aynı kadroyla çıktı. Dedim ki ne kadar güzel forma istikrarı var dedim Furkan. Sürekli olarak kazanan kadroyu peki bozmuyor diye ama 3-4 maçtır ciddi bozuyor. Dün de o özellikle Vlahovic'i biraz toplarla buluşmuş olsaydı golle tanışırdı. Herhalde bu haftaya bıraktı.
1: Noktalıyormuşuz. Yaklaşık 3 saat çok dolu dolu geçen bir spor gündemi yayın oldu. Bugün gerçekten hareketli bir gündem vardı. Teşekkür ediyorum Ayrı Beşer, Savaş Çorlu, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, biz spor gündemini noktalıyoruz. Birazdan ana haber bülteni Aspor ekranlarında olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.
5: İspanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. Düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. İşte Jose Mourinho ekranlarda. Bugün de ilk maçta, ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huysen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. 1-0 önde Real Madrid. Yeni sezonun ilk maçında. Arda. Arda'dan Dumfries'in koşu yoluna. Denzel Dumfries çevirdi içeriye Dimitrovic. Denzel Dumfries gibi bindirme yapmayı çok çok seven, oyununun temel taşlarından biri haline getirmiş bir oyuncuyla oynamak Arda için de iyi olacaktır. Tabii Dumfries için daha da iyi diyebiliriz. Calatrava. Exposito, Edu Exposito Arda'ya takıldı şutu. Riedel, Clemens Riedel kaleyi denedi. Courtois. Atak sürüyor İspanyol adına. Orta geldi. Kafa savunmadan şimdi Edu Exposito. İyi bir şut yok ama ardından Roberto Fernandez önünde buldu. Onun şutu da üstten alta gidiyor. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javier Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Kolo.

0: Mbappe Riedel'den kurtulma çabasında. Kylian Mbappe oldukça hızlı. Çaprazdan şut, Mbappe Dimitrovic kurtardı. Dönen top Dumfries'in önünde ama. İyi bir şut gelmiyor Denzel Dumfries'den. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda. Mbappe Dimitrovic. Marco Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Urko'dan böyle kurtardı. O sihirli sol ayağıyla Mbappe'ye de gönderiyor. Dimitrovic kapattı açıyı. Arda. İkinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham. Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği. İkinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Pasla çabuk kullandı Arda. Yeniden buluşuyor topla. Arda fırsat aradı orta için. Şimdi gönderdi içeriye. Kafa vuruşu Dimitrovic'in üzerine.
1: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yaz

0: altında olacak.
1: Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: canlı yayın.
1: Bağlantılarımız olacak ve hemen hızlıca başlayalım çünkü ana haberde şu anda ekranda da sıcak bir gelişme görüyorsunuz. Rafael Leao artık Galatasaray'da diyebiliriz. Çünkü sarı kırmızılı kulüp Milan ve Portekizli oyuncuyla anlaşma sağladı. Hemen detaylara geçelim. Muhabir arkadaşımız Emre Kaplan telefon attığımızda bu konuya dair son bilgileri Emre'den alacağız. Emre hoş geldin, söz sende.
2: Hoş bulduk Demet. İyi yayınlar dileyelim. Galatasaray uzun aylardır aslında üzerinde çalıştığı bir transfer operasyonunu artık neticelendirdi diyebiliriz. Henüz ıslak imzalar atılmamakla birlikte Rafael Leao Galatasaray forması giyecek yeni sezon itibariyle. Galatasaray dediğimiz gibi birkaç aydır aslında hem Milan kulübüyle hem Rafael Leao'yla sıklıkla görüşmeler sürdürüyordu. Dün de yayınlarımızda bahsetmiştik, bugün işaret etmiştik, bugün yapılacak görüşmeler neticesinde bu işin nihayete ermesini beklediğimizi ifade etmiştik ve bugün itibariyle de artık bu transferin bittiğini, yine de tabii ki ıslak imzalar atılmadığı için işaret düşmekte fayda var ama artık Rafael Leao Galatasaray'da diyebiliyoruz. Son artık görüşmeler yapılıyor detaylarla ilgili. Çünkü Galatasaray'ın teklif ettiği 45 milyon euro artı bonuslar içeren bir sözleşme, bir bonservis var. Onun dışında Rafael Leao için de 9 milyon euro artı yine bonusları içeren bir sözleşme var. Onun detaylarıyla ilgili son görüşmeler yapılıyor. Sözleşmelerle ilgili iki kulüp arasında yazışmalar gerçekleştiriliyor. Bunun neticeye ermesiyle birlikte artık Rafael Leao Galatasaray forması giyecek. Bu sezon Galatasaray'ın en flash transferi diyebiliriz tabii ki. Şu ana kadar Batrakov ve Leslie Uguç bu isimleri Galatasaray kadrosuna katılmıştı. Üçüncü transfer olacak Galatasaray'ın Rafael Leao ama gerçekten flash bir isim. Önemli bir yıldız, önemli bir yetenek. Özellikle de Okan Hoca'nın da uzun süredir istediği, kadroda görmek istediği oyuncuların başında geliyordu. Bu transferin artık çok kısa süre içerisinde resmiyete kavuşmasını, oyuncunun da kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalamasını beklediğimizi söyleyebiliriz Demet.
1: Bu Rafael Leao konusu şimdi taraftarın da beklediği bu transfer ateşini de yaktı aynı zamanda değil mi? Yine tekrar bir hareketlilik görebiliriz hafta içerisinde.
2: Muhakkak ki birkaç hamle daha olacak Demet Galatasaray'dan. Zaten beklenen durum buydu. Son haftaya giriyoruz artık. 4 Eylül itibariyle transfer dönemi kapanıyor. 2 Eylül'de Galatasaray şampiyonlar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listesini teslim edecek ve bu önümüzdeki birkaç gün yine sıcak gelişmelere gebe. Özellikle yedek bir forvet konusu, yine orta saha ile ilgili, stoperle ilgili Galatasaray'ın yaptığı görüşmeler var, girişimler var. Kısa süre içerisinde başka bir isim için de yine Galatasaray'a yakın olduğu ya da Galatasaray'da ifadesini kullanabileceğimiz bir durum oluşabilir. Taraftarın beklentisi tabii ki uzun süredir devam ediyor. Galatasaray'ın eksikleri belli, yapması gereken transferler belli. Yönetim bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu hamlelerin en önemlilerinden bir tanesi tabii ki Rafael Leao oldu ama devamının da geleceğini söyleyebiliriz.
1: Emre çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık aktardığın detaylı bilgiler için. Biz de tekrar etmiş olalım değerli izleyenler. Galatasaray'ın artık yeni transferi Rafael Leao diyebiliriz. Emre'nin de aktardığı üzere sarı kırmızılılar Portekizli Yıldız ve Milan kulübüyle anlaşmaya vardı. Tabii ki şu anda ıslak imzalar yok bu transfer anlaşmasında. Ama önemli noktaların geçildiğinden de bahsetti Emre Kaplan. Yine ikinci soru olarak sizlere aktarmıştım. Emre'ye de sormuştum acaba bu transferin ardından daha da hızlanır mı Galatasaray'da transfer gündemi? O da buna katıldığını söyledi. Değerli izleyenler yine Galatasaray'la ilgili sıcak gelişmeler olduğu takdirde ekranlarınıza getireceğiz zaten. Tabii beklenen bölgeler var yine stoper bölgesi için, daha doğrusu belki de defans hattı için bazı isimler gündeme gelebilir Galatasaray'da. Okan Hoca'nın istediği oyuncular vardı ki bir önceki sezon bittiği günden beri aslında birçok bölge için Galatasaray'ın elzem noktaları olduğundan bahsediyoruz. Tabii ki baktığımızda şöyle stoper mevkisine Abdülkerim ve Davinson Sanchez oldukça iyi bir performans gösterdi ama tabii ki oraya ihtiyaç da var. Şimdi Rafael Leao'nun oyuncu kartı ekranlarınızda değerli izleyenler. Oyuncudan biraz bahsedelim artık Galatasaray'da demişken. 27 yaşında oyuncu, 1.88 boyunda. Sol kanat mevkiinde görev alıyor. Portekiz uyruklu bir oyuncu. Oynadığı takımlara baktığımızda Sporting, Lille ve Milan formaları giydi. Tüm kariyeri boyunca 345 maç oynadı. Bu maçlarda 103 gol, 71 asist kaydetti. Son sezon performansına baktığımızda Milan'la 31 maçta 10 gol, 3 asist kaydettiğini görüyoruz. Yine milli takım performansında da 43 maçta milli takım formasını giydiğini aktaralım. Milli takım formasıyla birlikte de 5 gol, 7 asist kaydetti. Rafael Leao oldukça genç bir oyuncu, kuşkusuz Galatasaray'ın transferine ve kadrosuna büyük bir değer katacaktır. Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti, hatırlarsınız. Özellikle sol kanat mevkisindeki ihtiyaç dahilinde, ki Galatasaray'ın gündemine geldiği zaman hatırlarsınız, o dönem acaba sol kanat ihtiyacı bu kadar elzem mi? Neden ilk hedef Rafael Leao diye de sorgulanıyordu futbol kamuoyunda. Ama Rafael Leao gibi bir yıldızı da birçok teknik direktör kuşkusuz takımında görmek ister diye düşünüyoruz. Şimdi dün kura çekimi gerçekleşti, biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde ve zor da bir kurası var belki diyebiliriz diğer takımlarla karşılaştırdığımızda.

0: Galatasaray'ı. Tabii bundan da hareketle Başkan Dursun Özbek ve yardımcıları da biraz daha transfere hız kazandıracak gibi duruyor. Ki ilk hamle olarak da Rafael Leao'nun artık Galatasaray'da olduğu haberini de biz de sizlerle paylaşmış olalım değerli izleyenler. Yine Emre Kaplan'ın bilgilerini de şöyle onu dinlerken tazelemeye çalışıyorum. 45 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunulduğunu söylemişti Emre Kaplan. Milan kulübüyle bu konuda oyuncuyla da aynı şekilde anlaşma sağlandığına dair de bilgiyi bizlerle paylaştı. Rafael Leao konusuyla ilgili bir telefon bağlantımız varmış. Levent Tüzemen Alspor telefon attığında. Hoş geldiniz Levent Tüzemen.
1: Merhaba Demet, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Rafael Leao Galatasaray'da dedik. Uzun süredir aslında beklediğimiz haberlerden biriydi. Öncelikle tabii bu transferle ilgili siz bugünler içerisinde böyle bir hareketlilik bekliyor muydunuz ve nasıl değerlendirirsiniz bu transferi?
1: Vallahi Galatasaray uzun süredir Leao'nun peşindeydi. Yani bu transfer konusunda ciddi çok çaba sarf ettiler. Yani sonuçta Galatasaray için öncelikle hayırlı olsun diyelim. Ama yani benim tercih ettiğim bir oyuncu değildi, açık konuşuyorum. Yani ben o açıdan baktığım zaman son yıllarda çok istikrarı ortada yok. Bir takımda da istikrarı yoktu. Ama Galatasaray yönetimi Leao'ya kafayı taktı ve transfer etti. Yani bu maliyeti inşallah Galatasaray için çok maliyetli olmaz. Ama oyuncunun yüksek bir maliyet alacağını duydum. 12 milyon artı bonuslar. Yani sonuçta ben kalitesine bir şey demiyorum oyuncunun. Asla, ama son dönemlerde yükselen bir grafiği yok. Dilerim Galatasaray'da eski günlerine geri döner. Galatasaray ciddi bir katkı sağlar diye düşünüyorum ben. Bir rekabet ortamı da yaratır. Pahalı bir rekabet ortamı yaratır. Çünkü Leao solda oynayan bir oyuncu. Barış, Leroy Sané baktığımız zaman bunlar da ciddi bir rekabet olur. Yani futbolcu yaşı da genç. Yani bir ölçüde sonuçta Galatasaray flaş bir transfer yapmış oldu. İnşallah Galatasaray için hayırlı olsun diyorum ben. Verecekler önemli. Çok uzun süre bu peşinden koştular. Özellikle Galatasaray yönetimi Leao'yla ilgili demek ki Milan'ı ikna etmişler diye düşünüyorum ben. Çünkü rakamlar çok yükseldi. 50-60 milyona çıkmıştı bonservisleri. 45'e 40'a düşürecek diyorlardı. O rakamlarda aldılarsa bence yani bütçeye uygunsa.
0: Emre'nin bahsettiği konu 45 milyon euro artı bonuslardı.
1: İşte dediğim gibi hani 45 milyon euroya daha iyi bir oyuncu alınır mıydı? Alınabilirdi yani. İsmail Esar bence çok daha etkili bir oyuncuydu ama nedense Leao'yu ısrarla istediler. Yani sonra diyor ki ben istemedim hoca, yok ben aldım falan hikayesi olmasın. Yani ben özellikle Okan Buruk'un Leao'yu çok istediğini duymuştum yönetim içerisinden aldığım bilgiye göre. Demek ki hocanın bildiği bir şey var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray. Ama yani sonuçta dediğim gibi ne vereceği çok önemli. Kalitesini tartışmıyorum. Kalite başka bir şey. Yani eğer futbola kafasını verirse bence Galatasaray'da önemli işlere imza atabilir. Ama Milan'daki son yıllardaki performansına bakarsanız yani Leao'nun da bir çıkışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnşallah hem de Galatasaray mutlu olur hem de Leao burada kendi mutlu olup izleyenleri de mutlu eder diye düşünüyorum sevgili Demet.
0: Şimdi ne kadar ihtiyacı var Galatasaray'ın konusunu tabii birçok futbol yorumcusu onu sorgulamıştı aslında. Ve Rafael Leao transferi gündeme geldiğinde şöyle bir konu da konuşulmuştu. Acaba Galatasaray sol kanattaki bir oyuncusuyla yollarını ayırabilir mi? Barış Alper Yılmaz'a gelen bazı teklif iddiaları vardı. Böyle bir durum ilerleyen günlerde Leao'nun imzasının ardından sizce gerçekleşebilir mi? Yoksa rekabet ortamı dahilinde o bölgedeki oyuncular devam mı eder?
1: Bence devam eder. Çünkü Barış Türk biliyorsunuz. Yani tüm iyi takımın değerli bir oyuncusu. Yani çok uzun süredir de bazı çok maç oynadı. Yorgunlukları var ama Barış sahada da oynar.
0: Evet.
1: Leroy Sané de kulübede oturabilir. Yani bir rekabet ortamı olur. Yani dediğim gibi kimse dönüp arkaya baktığı zaman ya benim yedeğim yokmuş performansı içinde olamaz diye düşünüyorum. Leao tabii oynayacağı oyunla inşallah yani Galatasaray'a bir katkı sağlar ki

0: bu rekabeti körükler ve yukarı çeker. İnşallah daha türlü bir şey olmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü daha da geldiğinde Galatasaray'a çok şeyler vaat edilmişti. Ama Saman Alevi gibi maçlar oynadı. Dolayısıyla Leao'nun, yani Galatasaray teknik heyetinin ve transfer komitesinin neden bu kadar çok Leao'ya kafaya takıp transfer ettiklerini ben bir türlü anlayamadım. Yani bugün için başka oyuncular da vardı bu piyasada. Geç kalmışlar. Son dakikada ısrarla Leao'yu aldılar. Dediğim gibi yani ben Leao'nun kalitesi bir de altı çizim sevgili Demet. Yani ben asla kalitesine karşı değilim oyuncuların. Ama gerçek olan bir şeyden bahsedelim. Performans şeyi var, dengesizliği var. Yani üst düzeyde alır taşır, çatır çatır maçlar oynarsa, o kendi kalitesini sahaya yansırsa, hem kendisi bir ölçüde tekrardan ayağa kalkmış olur, hem de Galatasaray'a ciddi bir katkı sağlar. Ama Galatasaray'ın birinci tercihi kanat mıydı yani ya? Galatasaray'ın hala ikinci santrforu yok. Ya bunlar nasıl bir anlayıştır ben anlamıyorum ya. Galatasaray 4 yıl şampiyon olmuş bir kulübün zihniyetinde öncelikle eksik yerleri doldurmak olmamalı mıdır ya? Öncelikle santrfor Icardi'yi göndermişsin, ikinci santrforu yok ya. Onu almamışsın. İkincisi şu, ortaya bir orta sahibi oyuncu almışsın Leslie. Sana ne kadar katkı yapacak tartışılacak soru işareti bu oyuncu. Artık orta sahanın dünya futbolunda güçlü olduğunu kabul edersek ısrarla bir orta sahaya oyuncu almamak, yani artı bir tane sol stoper almamak, bu nasıl bir anlayıştır? Beni çok şaşırdım bu işe. Yani ilk defa Galatasaray yönetiminin bu 4 yıllık icatından sonra 5. yıla girerken bu kadar plansız, programsız bir iş yaptığını görüyorum. Yani bunun nedeni nedir? Ben de çok merak ediyorum. Yani başkanı sorduğu zaman tabii ki şu anda transfer yapacağım diye cevap vermiyor. Ama bir gerçek var ki Galatasaray bir Leao ile transfer defterini kapatamaz ve günü kurtaramaz. Tabii. Hiç kimse bana bunu söylemesin. Net olarak söylüyorum. Bu ikisinde UEFA'ya kupasını, UEFA'ya listeyi verdiklerinde ben net söylüyorum sana. O listede bir sol stoper, bir orta saha, bir santrfor da olması lazım. Bu kadar basit. Madem paramız var diyorsunuz, o zaman bu transferleri yapacaksınız. Yapmadığınız sürece taraftarın baskısından da kurtulamazsınız. Bu kadar net. Galatasaray taraftarı ekstralar istemiyor sizden. Eksik olan yerler için istiyor. Siz var olan yerleri oyuncu transfer ediyorsunuz. Orada kanatta Yunus da oynar.
1: Evet.
0: O bölge içerisinde. Ama siz santrforsuz, orta sahasız ve sol stopersiz asla bu Şampiyonlar Ligi'nde ve başarılı olmanız gibi ligde de çok zorlanırsınız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent Uzaman. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, Alspor yorumcusu Levent Tüzemen'in de Rafael Leao konusuyla ilgili görüşlerini aldık. 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi için listeler teslim edecek. Tabii o süreye kadar daha zaman var. Bakalım Galatasaray hangi bölgelere takviye yapacak. Rafael Leao konusu da henüz ıslak imzanın olmadığının altını çizeyim. İlerleyen günlerde ya da saatlerde daha belki net konuşabiliriz bu konuyla ilgili. Ama Milan ve oyuncu kısmıyla Galatasaray'ın anlaştığı haberini de tekrar etmiş olayım. Şimdi Galatasaray'la hızlı bir giriş yaptık. Beşiktaş'la devam edelim değerli izleyenler. Bugün içerisinde öğlen saatlerinde Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
2: Kupa 2'de lig aşamasının kurası çekildi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union Saint-Gilloise, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim ve Hapoel Berşeva oldu. Siyah beyazlar ev sahibi olarak Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve İsrail takımı Hapoel Berşeva ile karşılaşacak. Ancak Beşiktaş'ın daha önce başka bir İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maç Macaristan'a alınmıştı. Hapoel Berşeva karşılaşması için de UEFA'nın kararı önemli olacak. Beşiktaş, Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı 16-17 Eylül'de yaşanacak.

0: Lig aşamasında ilk 24'e giren takımlar yoluna devam edecek, son 12 ekip ise elenecek. Kupa 2'nin finali 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt şehrinde oynanacak.
1: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Dalı kura çekiminin ardından kurada çekilen takımlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Çok zor veya çok kolay diyemem dedi.
2: Bizim için çok zor ya da kolay diyebileceğiniz rakipler bize göre aynı. Bize göre içerideki maçlarımızı kazandıktan sonra bu gruptan başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. İşte onların uyum sürecini geçiriyoruz bu arada. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. Evet, bir iki eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından futbol direktörü Önder Özen de duygularını A-Spor'a paylaştı ve karşılaşmaları değerlendirdi.
3: Aslında 4 maç içeride, 4 maç dışarıda şeklinde oynadılar ama biz maalesef evde 3 maç oynayabileceğiz bildiğiniz gibi. Çünkü APOEL Berşeva ile iç sahada oynayamıyoruz. Yani o başka bir yerde oynanacak. O yüzden iç saha avantajını kullanamayacağız. Leverkusen ile başlarsak 2 yıl öncenin Bundesliga şampiyonu. Önemli bir ekip. Bizde de işte Ernst Poku yeni katıldı aramıza. Ondan biraz bilgiler alacağız. Tabii ki iyi takip ettiğimiz, iyi bildiğimiz bir ekip. Her zaman belli bir kalite standartını tutturan bir ekip. Orası zor bir deplasman olacaktır. Marsilya'da lige iyi başlayan ekiplerden bir tanesi. Şu anda transfer marketin çok önemli oyuncuları, özellikle Timber gibi, Holberg gibi Türkiye'deki ekiplere de isimleri geçen oyuncuları var. Kuvvetli bir ekip. İsa'yı da iyi kullanan, agresif bir taraftara sahip önemli bir Fransız temsilcisi. Sancula bildiğiniz gibi birkaç yıldır Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden biri haline geldi. Çok dirençli bir ekip. Hızlı oynayan, daha önce Türk takımlarına karşı da başarılar elde etmiş bir ekip. Çok dinamik, seri oynayan, çabuk hücuma gidebilen, çabuk dönebilen bir ekip. Genelde Türk ekiplerine çok da ters gelmediğini söyleyemem. Bir de Celtic deplasmanı var. Onlar son bölümü iyi geçirmediler LASK karşısında ama hem güçlü bir kadroları var hem de iç sahayı çok çok iyi kullanan bir ekip. Dolayısıyla onun da zor bir deplasman olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber Omonia işte işimizi zorlaştıracak ekiplerden bir tanesi. Bir deplasman ama oraya da direkt gidiş yok bildiğiniz gibi. Ya Atina üzerinden gidilecek ya başka bir yol bulunacak bilmiyorum. Yani bu diplomatik meseleler sebebiyle direkt gidiş yok. O da zor bir deplasman. APOEL Berşeva'yı söyledim. Ev sahibiyiz ama evde oynamayacağız. Hoffenheim deplasmanı var. Onlar da çok kaliteli bir kadro. Orada takip ettiğiniz hem teknik direktörlerini epeyden beri sık takip ediyoruz. Ekip olarak Christian İzler bizde çok olumlu etkiler bırakmış. Önümüzdeki yılların en önemli teknik direktör adaylarından bir tanesi olacaktır. Yani belki dünya çapında ilk 8'de 10'da olabilecek değerli bir teknik direktör. Çok yoğun tempoda oynayan bir ekip. Alman liginde de bu şekilde fark yarattı. Hatta ben geçen senenin son dönemine doğru kadrolarında dar olması sebebiyle düşüş bekliyordum ama o düşüşü de yaşamadılar. Ve ilk sıralarda bitirmeyi başardılar. Çok sert, çok dinamik, pres gücü çok çok yüksek bir ekip. Aslında Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı oyuna benzer bir oyun anlayışı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle topu geri kazanma süreleri çok düşük Alman liginde. Çok kısa kontrataklar yapıyorlar. Yani kimi bazı ekipler uzun kontrataklar planlar. Bu ekip Hoffenheim takım çok kısa karşı atak yapabilen bir ekip ki atak boyu kısaldıkça takımın kalitesi, fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz artık da. Neticede zor bir grup burası. Zor bir kura. Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin arasındaki makasın son iki sezonda epey kapandığını düşünecek olursak, Konferans Ligi ile de epey açıldığını düşünecek olursak, yarı bir Şampiyonlar Ligi kurası diyebiliriz. Bununla beraber zorlaştırıcı unsurlar da var. Hem Güney Kıbrıs takımını hem de oraya direkt gidememiş olmak, iç

0: Transferine öncelik veren Beşiktaş, Joe Willock için Newcastle United'ın kararını bekliyor. Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş'a transfer olma konusunda kararını veren Willock, kulübün Newcastle United'a ayrılmak istediğini bildirdi. Newcastle United ise Willock'u bırakmaya sıcak bakmıyor. İngiliz ekibi oyuncu için Beşiktaş'tan 20 milyon euroya yakın bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş'ın ise 12 milyon euroluk teklif yaptığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Willock konusunda kararlı olan Beşiktaş yönetimi alternatif isimleri de belirledi. Marc Casado için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan siyah beyazlar, Celta Vigo forması giyen Moriba ile de ilgileniyor. Geçtiğimiz yaz 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'ten transfer edilen Moriba'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Yine asıllı İspanyol orta sahanın Celta Vigo ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: UEFA Konferans Ligi'nde de bugün kurallar çekildi ve temsilcimiz Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu.
2: Konferans Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

0: Bordo Maviler, Freiburg, Kızıl Yıldız, Hart, Kups Kupio, Jablonek ve CSKA Sofia ile karşılaşacak. Trabzonspor, Freiburg, Hart ve Jablonek ile Trabzon'da, Kızıl Yıldız, Kups Kupio ve CSKA Sofia ile ise deplasmanda mücadele edecek. Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları 15 Ekim'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlar ise organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 2 Haziran'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
1: Trabzonspor'la ilgili dün akşama dönelim değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff karşılaşmasında deplasman maçında dün Trabzonspor Ferencvaros'la karşı karşıya gelmişti. 4-0'lık bir mağlubiyet elde etti Trabzonspor ve maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa ediyorum dedi. Ancak yönetim bu istifayı kabul etmedi.
2: Trabzonspor'un deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 yenildiği maçın ardından Fatih Tekke krizi yaşandı. 2025'in Mart'ından beri Bordo Mavili takımı çalıştıran ve geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Tekke maçın ardından istifa etti. Avrupa Ligi playoff karşılaşmasından sonra Aspor'a konuşan 48 yaşındaki teknik adam sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum dedi.
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim, bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Bu kaosu ki, yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
2: Bu açıklama futbolcu

0: Camiasını şoke ederken Trabzonspor yönetiminden gece yarısı açıklama geldi. Bordo Mavili Kulübün internet sayfasından yayımlanan açıklamada Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir denildi. Açıklamada Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesine de yer verildi.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah Ferencvaros yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Salah paylaşımında kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben de tüm benliğimle bu projenin bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bunu başarabileceğimize, başaracağımıza yürekten inanıyorum. Buraya kazanmaya geldim sözü benim için sadece bir slogandan ibaret değil ifadelerine yer verdi. Evet değerli izleyenler, Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Dün kurallar çekildi biliyorsunuz. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu lig aşamasında. Henüz fikstür belli değil. Sadece deplasmanlı yoksa evde mi oynayacak takımlar, bunu öğrendik. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşurken bir Fenerbahçe'nin rakiplerine, teknik direktörlerine, geçen sezonki takımların performansına ve yaş ortalamalarına şöyle biraz detaylıca bakalım istiyoruz. Temsilcimizle başlayacağız. Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe. Takımın yıldızı için Mason Greenwood'u seçtik. Takımın yaş ortalaması da 28.3, geçtiğimiz yılı da ikinci tamamlamıştı Galatasaray'ın hemen ardından. Kadro değeri ise 302 milyon euro Fenerbahçe'nin. Gelelim rakiplere. Liverpool'la başlayalım. 963 milyon euroluk bir kadro değeri var Liverpool'un. Iraola teknik direktörleri, takımın yıldız ismi Szoboszlai. Yaş ortalaması Fenerbahçe'den düşük, 25.7, ve geçtiğimiz yılı da 5. tamamlamışlardı. Atletico Madrid'e geldiğimizde de Atletico Madrid deplasman karşılaşması olacak. Takımın kadro değeri 661 milyon euro. Takımın başında Diego Simeone var. Takımın yıldız ismi de Julian Alvarez. Yaş ortalaması 27.0. Yine Fenerbahçe'den düşük. Geçen sezonki performansına baktığımızda da 4. tamamlamıştı ligi. Tabi orada Julian Alvarez'e belki bir parantez açabiliriz. Çünkü durumu henüz belli değil. Son yapılan bazı antrenmanlara katılmadığı bilgisi var. Bakalım önümüzdeki yıl hala Atletico Madrid forması giyebilecek mi? Ama bu yıldız olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. Devam ettik. Roma diyeceğiz. Roma'nın kadro değeri 574 milyon euro. Takımın başında Gasperini var. Donyal Malen takımın yıldız ismi. Yaş ortalaması 25.2, Fenerbahçe'den düşük ve geçtiğimiz yılı 3. tamamlamıştı. Aston Villa'ya geldik. Aston Villa deplasmanı, Ocak ayına gidelim hemen. Avrupa Ligi'nde orada Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya gelmişti. Aston Villa maçı 1-0 kazanmıştı. Takımın şu andaki kadro değeri 535 milyon euro. Başında da Unai Emery var. John McGinn takımın yıldızı, 26.8 takımın yaş ortalaması ve geçtiğimiz yılı da 4. tamamlamışlardı. Villarreal'e geldiğimizde kadro değerinin 331 milyon euro olduğunu görüyoruz. Inigo Perez var takımın başında. Mikel Tadze takımın yıldız ismi, yaş ortalaması 26.1 ve onlar da geçtiğimiz yılı 3. sırada tamamlamıştı. Shakhtar Donetsk, Arda Turan tabii ki. Deplasmanda oynayacağız bu mücadeleyi ama Londra'da oynanıyor biliyorsunuz. İngiltere'de oynanacak. 189 milyon euroluk kadro değeriyle Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan. Takımın yıldızı Alisson, yaş ortalaması oldukça düşük. Hatta şöyle baktığımda en düşük yaş ortalamasının Shakhtar Donetsk olduğunu söylemeliyim. Ve geçtiğimiz yılı da şampiyon olarak tamamlamıştı. Slavia Prag kadro değeri 113 milyon euro. Trpišovski takımın başında. Thomas Rory takımın yıldızı, 24.5'lik bir yaş ortalaması var. Onlar da geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlamışlardı. Son olarak LASK Linz deplasmanı Fenerbahçe için. Tabii bu sıralama karşılaşmaların oynanacağı gün sıralaması değil değerli izleyenler. Çünkü fikstür henüz belli değil. LASK Linz'le ilk maçta da karşılaşabilir Fenerbahçe. Henüz bunu bilmiyoruz ama şu anda şöyle fikstür olarak takımlara baktığımızda en zayıf halka olarak LASK Linz'i söyleyebiliriz. Çünkü 43 milyon euroluk bir kadro değeri var. Dietmar Kubauer takımın teknik direktörü. Samuel Adeniran takımın yıldız ismi, 25.2'lik bir yaş ortalaması var. Ve son olarak geçtiğimiz yılı da şampiyon tamamlamıştı LASK Linz. Fenerbahçe'de son olarak LASK'la bir hazırlık karşılaşması oynamıştı. Oradan da hatırlayabiliriz. Şimdi Fenerbahçe'nin rakiplerine de böyle detaylıca baktıktan sonra Fenerbahçe için biraz transferlerden bahsedelim. Nice'den transfer ettiği Ganalı stoper Kohopeprav Opong İstanbul'a geldi. Görüntülere bakalım.
0: Fenerbahçe yeni stoperine kavuştu. Sarı lacivertlerin Fransız ekibi Nice'den kadrosuna kattığı Kohopeprav Opong İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Opong geçtiğimiz sezon 43 maçın 40'ına ilk 11'de çıktı. Genç oyuncuya eşlik eden Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif ve futbol direktörü Oğuz Çetin açıklamalarda bulundu.
2: Oğuz hocam hayırlı olsun. Hocam önce tur için tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkür ederim.
2: İnşallah güzel olacak Fenerbahçe için. Her şey bir transferde geldi gibi.
3: Evet, çalışmalar devam ediyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok değerli. Adım adım hedeflerimize ilerliyoruz.
2: Çok sağ olun. Teşekkür. Çok sağ olun. Çok önemli bir Lyon galibiyeti. Neler söylersin?
4: Vallahi çok güzel bir Lyon galibiyetinden sonra güzel bir kura çektik. Şimdi ülkemize geldik. Ekibimiz çalışıyor işte. Daha transferimiz bitmedi. Daha
2: devam,
4: ne diyeyim yani?
2: Devam. Hafta sonu Samsun Spor maçı, evet. Var. Önemli bir maç.
4: Çok önemli maç. Her maç önemli. O maçta diğer maçlardan fark yok. Onu da gideceğiz, göreceğiz, kazanacağız, geleceğiz diye düşünüyorum inşallah.
1: Roma kulübü Jadon Osterwolde'nin transferi için Fenerbahçe kulübünden yeni bir talepte bulundu. İtalyan ekibi sakatlığı bulunan Hollandalı oyuncunun transferinde frene basmıştı. Osterwolde'nin sahalara dönüş süresiyle ilgili tereddüt yaşayan Roma, anlaşma şartlarını değiştirmek istedi. Başkent kulübü 25 yaşındaki futbolcunun 3 aylık maaşının karşılanmasını talep etti. Fenerbahçe bu isteğe olumlu yanıt verirse Osterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşecek. Kısa süre içerisinde Hollandalı oyuncunun da durumunun netleşmesi bekleniyor. Ana habere şimdi borsayla devam edeceğiz değerli izleyenler. 4 büyük takımın borsada günü nasıl kapattığına birlikte bakalım. Borsa İstanbul Spor Endeksi ile başlayacağız. %5,48'lik bir düşüşle noktalandı bugün. Takımlara gelecek olursak Beşiktaş'ta %9,93'lük bir düşüş söz konusuydu gün sonunda. Fenerbahçe'de de yine düşüş var, %2,99'du bu da. Galatasaray'da %2,63'lük düşüş vardı ve son olarak Trabzonspor'da yine günü düşüşle kapatan takımlardan oldu, %9,60'lık rakamıyla. Borsanın ardından tekrar transferlere, Süper Lig'e dönüyorum. Tümosan Konyaspor diyelim. Tümosan Konyaspor Hamburg'dan Fransız sol kanat Dompey'i kadrosuna kattı. Yeşil Beyazlı ekip 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dompe geçen sezon 21 maçta 3 gol attı. Fransa U20 milli takım formasıyla 6 maçı bulunan tecrübeli oyuncu Konyaspor'da 91 numaralı formayı giyecek. Evet değerli izleyenler, şimdi de Süper Lig'le devam edelim. Çünkü Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi bugün açılıyor. Haftanın programına birlikte bakalım. Bugün açıyoruz haftayı. Saat 21.30'da Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Yarın oynanacak olan 3 mücadele var. Saat 19.00'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor'u ağırlayacak. 21.30 seansında 2 mücadele var. Galatasaray Ramspark'ta Göztepe ile karşı karşıya gelirken Gaziantep Futbol Kulübü de Çaykur Rizespor'la mücadele edecek. Pazar gününe geldik. Saat 19.00'da Eyüpspor Korendon Alanyaspor'la karşılaşıyor. 21.30 16'da Başakşehir Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Aynı saatte Fenerbahçe'de Samsunspor deplasmanına gidecek pazar akşamında. Pazartesi günü 3. haftanın kapanış günü olacak. Oynanacak olan 2 mücadele var. İkisi de aynı saatte başlıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Arça Çorum Futbol Kulübü. Günün maçıyla devam edelim o halde. Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın sonuna baktığımızda 2 haftayı da galibiyetle kapatan tek takım var. O da Gençler Birliği. Ligin zirvesinde yer alan Gençler Birliği bu akşam 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor.
0: Gençler Birliği Trendyol Süper Lig'de 3-3 peşinde. Başkent ekibi Süper Lig'in 3. haftasının ilk maçında sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile kozlarını 21.30'da paylaşacak. Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yenen Kırmızı Siyahlılar, 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk 2 maçını kazanan Başkent ekibi 2012-2013 sezonunun 1. haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin'in öğrencileri henüz puan tanışmayan ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında da 3 puanı hedefliyor.
1: Şimdi de geçelim Trendyol 1. Lig'e değerli izleyenler. Orada da 4. haftayı bugün oynanacak maçlarla birlikte açacağız ki 2 karşılaşma yaklaşık 20 dakika içerisinde başlayacak. Saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Eminevim Ümraniye Spor'la karşı karşıya geliyor. Orfa Yapı Pendik Spor aynı saatte 19'da Bandırma Spor'la karşı karşıya gelecek. Bugün 21.30'da ise Antalya Spor SMS Grup Sarıyer karşılaşması var. Ve Muğla Spor'la da Bolu Spor karşı karşıya gelecek yine 21.30'da. Cumartesi gününe geldik. Saat 19'da İstanbul Spor Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk ederken Metro Holding Kayseri Spor'da Bursa Spor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da Batman Petrolspor, Ekenler Beton, Sivas Spor'u konuk ediyor. Aynı saatte Mardin 1969 Van Spor karşılaşması da oynanacak. Pazar gününe gelelim. 4. haftayı hafta sonu pazar günü bitireceğiz. 19'da Turka Esenler Erok Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da da Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü karşılaşması ile birlikte Trendyol Süper Lig'de de 4. haftayı bitirmiş olacağız. Şimdi geçelim Avrupa'ya. Avrupa'dan biraz transferlerden bahsedeceğiz. Tottenham diyelim. Tottenham transferlerine devam ediyor. Londra ekibi Manchester City'den Mısırlı Omar Marmuş'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
0: Tottenham, Savinho transferinden sonra Manchester City'den bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Londra ekibi Omar Marmuş'un zorunlu satın alma maddesiyle sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Marmuş'un satın alma bedeli yaklaşık 70 milyon euro.
5: Our Tottenham story started here in Cairo. Your story started here too. On the pitches of Cairo.
0: Bundesliga'da Stuttgart, Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt forması giyen Mısırlı forvet 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu 1,5 sezonluk Manchester macerasında 62 maçta 16 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Mısır milli takımıyla Dünya Kupası'nda da boy gösteren Marmuş, milli formayla çıktığı 55 maçta 11 gol attı, 3 asist yaptı. Tottenham bu transfer döneminde Savinho, Matheus Fernandes, Sandro Tonali ve Jean-Paul Van Hekke için yaklaşık 355 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
1: Azerbaycan takımı sabah Şampiyonlar Ligi'ne tarihinde ilk kez katılacak. Dün de kurallar çekildi biliyorsunuz ve sabahın kurası ciddi anlamda zor. Haberde detaylara bakalım.
0: Azerbaycan şampiyonu sabah Devler Ligi'nde birbirinden güçlü takımlarla karşılaşacak. İsrail ekibi Hapoel Berşava'yı eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Pembe Siyahlılar zor bir kura çekti. Sabah Futbol Kulübü 8 maçlık maratonda evinde Barcelona, Dortmund, Napoli ve Slavia Prag'la mücadele edecek. Azerbaycan ekibi deplasmandaysa Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Viking ile karşı karşıya gelecek. Viking dışındaki 7 takımın Avrupa Kupası'nın bulunması fikstürün ne kadar sert olduğunu gözler önüne seriyor. Sabahlı oyuncular da kura çekimi sırasında büyük heyecan yaşadı. Futbolcuların çıkan rakipler karşısında sevinç ve şaşkınlığı dikkat çekti.
6: Arsenal efsanesi olduğu komandanın...
0: ...2017'de kurulan Sabah, geçtiğimiz sezon hem ligi hem de Azerbaycan Kupası'nı kazanmıştı. Zerbe
1: La Liga'da son iki sezonun şampiyonu Barcelona yeni sezona da 2-2 ile başladı.
7: Ve ilk düdük geldi. Barcelona Athletic Bilbao maçı başlıyor. Gerard Martin'den pas. Gordon bir bacak arası. Anthony Gordon pası da verdi. Şimdi Rafinha sağ tarafı gördü. Orada Lamine Yamal. Joaneco karşısında Yamal aldı soluna. Lamine Yamal, kaleci Unai Simon. Yamal istediği açıyı buldu. İyi de vurdu ama Unai Simon'u geçemedi. Pedri. Espart Rafinha'ya doğru. Rafinha'nın kafası direkten döndü. İkinci pozisyon Yamal sekti ve dışarıda. Korner.
8: Bu paslar tek stoper arasında.
7: Barsi'yi. Top Gordon'a doğru geldi. Şimdi Anthony Gordon. Gordon yerden vuramadı Yamal. Ardından Pedri ve gol. Gol ama bayrak kalktı. Barcelona'lı oyuncuların itirazları var. Bayrak offside bayrağı kalkıyor. İlk pozisyon için, Lamine Yamal'ın pozisyonu için. Pedri Rafinha'yı nefis top yolladı. Rafinha kaleciyi geçti. Rafinha! Atletik karşısında da açılışı yapan o oluyor.
8: Az önce kanallara atılan paslardan bahsetmiştim. Bu kez iki stoperin arasına mükemmel bir koşu ve çok iyi bir pas. Sonrasında da hakikaten çok iyi ekart edip kaleciyi Rafinha'dan muazzam bir gol bence. Skor 2-0 olur anlarım.
7: Bernal kazandı bu arada Canales'ten. Savunma dengesiz. Bernal pası verdi. Lamine Yamal takıldı Unai Simon'a. Çok büyük fırsatı değerlendiremiyor. Lamine Yamal. Fermin. Açıldı ayağından. Yamal geri kazanıyor. Lamine Yamal direkten döndü. Nefis vurdu ama direğe takılıyor Lamine Yamal.
8: Yamal biraz şanssız ya sezon başı itibariyle.
7: Yamal iyi sıyrıldı. Geliyor Barcelona. Lamine Yamal. Bir çalım daha. Lamine Yamal şimdi pası yolladı sol tarafa. Espart. Gordon yanında. Espart kendi vuruyor. Xabi Espart. Kaleci Unai Simon. Topun başında Rafinha var. Barajda tek oyuncu Berenguer. Rafinha arka tarafa yolları. Gelişine şut. Kaleci ikinci pozisyon ve Kubarsi'den dışarı gidiyor. Fermin görüntüde. Adama bir uzun top, hareketlenen Berenguer, onunla birlikte Eric Garcia Berenguer kazandı, faul yok. Berenguer pasını verdi, şimdi Sunset direkten döndü. Şimdi Espart, Rodri'den pası aldı, sol tarafa Adeyemi'ye oynadı. Adeyemi yerden çevirdi, Laporte bir anlık hata. Son dakikalar yaklaşırken Barcelona o baskıdan, o presten çıktı ve gole gitti Laporte'un da yardımıyla. Lamine Yamal arka direğe nefis top yolladı. Adeyemi. Unai Simon'a takılıyor. Rodri. Maç bitiyor. Barcelona rahat kazanıyor. 2-0'lık skor.
1: severlerin merakla beklediği Bundesliga'da sezon açılıyor. Sezonun ilk mücadelesinde de Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya gelecek.
9: Bundesliga'da 64. sezon perdelerini açıyor. Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasında yer alan Bundesliga, Bayern Münih Stuttgart maçıyla yeni sezona merhaba diyecek. Son şampiyon Bayern Münih son 15 yılda 14. şampiyonluğunu kazanma hedefiyle sezona giriyor. Bu sezona da iddialı transferlerle hazırlanan Baviera temsilcisi orta sahaya yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Son yıllardaki şampiyonluklarına bir yenisini eklemek isteyen Bayern, ligde yeni zirvenin en büyük adayı olarak gösteriliyor.

Ligin iddialı ekiplerinden Borussia Dortmund ise bir kez daha Bayern Münih hegemonyasını kırmak için mücadele edecek. 14 sezondur şampiyonluktan uzak kalan sarı siyahlılar bu hasrete de son vermek istiyor. Bu sezon lige dönüş yapan ekiplerden Schalke, Edin Dzeko ve Kenan Karaman önderliğinde rekabetçi bir performans göstermeye çalışacak. Eintracht Frankfurt'ta ise bir başka milli yıldızımız Can Uzun, bu sezonda takımının en önemli kozlarından birisi olacak.

0: Almanya'nın zirve liginde takımlar toplam 659 milyon euro transfer harcaması yaptı. Futbolcu satışlarından gelen tutarsa toplam 732 milyon euro. En pahalı transferlerin de Bayern Münih'ten gelmesi tabii ki sürpriz olmadı. Kulüp Saibari ve Brown için 50'şer milyon euro ödedi. En yüksek satışsa 125 milyon euroya Leipzig'ten Real Madrid'e giden Yann Diomande oldu. Oyuncu ve teknik adam yetiştirmede Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olan Alman futbolu, tribün performansında da Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Ancak Bundesliga'nın parlak imajının en çok eleştirildiği nokta ligdeki rekabet düzeyi. Bayern Münih'in son 15 sezonda 14 şampiyonluğa ulaştığı ligde Dortmund başta olmak üzere rakiplerin bu hegemonyaya son verip veremeyeceği merak konusu.
1: Ana haber bülteni için şimdi kısa bir ara vakti, saat başında tekrar burada olacağız.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
7: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo. Bir reklam.
8: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın.

0: Yakılaplılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1946 yılının sonları, ulusların artık yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı.
3: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: hoş geldiniz. Alspor ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. İkinci saat dilimimize başlıyoruz değerli izleyenler. İlk saate şöyle sıcak bir gelişmeyle girmiştik, hatırlarsınız, Rafael Leao konusu. Yine bu saate de bu konuyla daha fazla detaylandırarak giriş yapalım. Galatasaray Portekizli yıldız Rafael Leao ile anlaşma sağladı. Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği Rafael Leao'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu Ugo Çukwu ve Batrakov'la güçlendiren Sarı Kırmızılar 3. takviyesini sol kanada yaptı. Galatasaray, Milan ve Portekiz milli takımının yıldız oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etti. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da 29 maça çıkan Leao 9 gol atıp 3 asist yaptı. Dünya Kupası'nda da boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu 5 mücadelede 1 gol 1 asistle oynadı. Rafael Leao konusuyla ilgili bir telefon bağlantımız var. Nevzat Dindar bizlerle birlikte. Kendisiyle birlikte Galatasaray'ın hem transfer gündemini hem de Rafael Leao özelinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Nevzat Dindar, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hemen konuya girelim. Rafael Leao artık Galatasaray'da diyoruz. Hatta yarın gelmesini bekliyoruz oyuncunun İstanbul'a. Galatasaray'ın bu transferle ilgili nasıl bir süreci geçti? Çünkü sürecin oldukça uzadığını biliyoruz. Ve tabii ki Leao Galatasaray'a nasıl bir katkı sağlar?
1: Transfer döneminin bitmesine artık sayılı günler kaldı. Galatasaray flash bir transferi imza attı. Tüm bir yaz aslında Galatasaray'da transfer

0: fazlasıyla tartışıldı. Bence Galatasaray üzerindeki ulu toprağını atacak bir hamlede artık son raddede bulundu. Son günler tabii biraz sıkıntılı geçti. Galatasaray Milan'la anlaşmıştı ancak Aston Villa devreye girmiş. Özellikle Unai Emery, İngiliz ekibin hocası, futbolcuyu ikna etmek için defalarca aramıştı. Burada acaba Leao kararını değiştirir mi şeklinde bir açıkçası çekince söz konusuydu ancak oyuncu burada duruşunu sergiledi diyebilirim. Yani Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'a söz vermişti. Zaten Galatasaray Leao'nun verdiği söz çerçevesinde Milan'la süreci aslında bu noktaya kadar getirdi diyebiliriz. Galatasaray dışındaki Aston Villa'yı söyledik ama Newcastle, United, Roma, Al-Hilal gibi kulüplerinde Leao'yu istediğini, hatta bir dönem Fenerbahçe'nin de gidip resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatalım. Ama netice itibariyle Galatasaray Okan Hoca'nın çok istediği bu transferi gerçekleştiriyor. Abdullah Kılıççı Sportif AŞ Başkan Vekili Milano'ya gidecek. Bu gece ya da yarın, bu geceye yetişmesi zor ama yarın İstanbul'da olacak dünyaca ünlü Portekizli futbolcu. Galatasaray'da tabii bu transferde Victor Osimhen'in payını da vermek lazım. Hakkını da teslim etmek lazım. Özellikle Leao'nun ikna sürecinde Victor Osimhen'in de etkili olduğunu belirteyim. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Leao ile görüşerek Galatasaray'ı seçmesi gerektiğini, Galatasaray'ın nasıl bir kulüp olduğunu anlattı. Burada da Osimhen'in özellikle Galatasaray'ın transferlerinde bu sezon etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü Leslie'nin de yine ikna olmasını, hatta bir basketbolcu transferinde de Victor Osimhen'in etkisini olduğunu hatırlatalım. Galatasaray'a maliyeti 43+2, 43 milyon bonservis, 2 milyon da bonuslar, yani totalde 45 milyon euro bonservis verecek Milan'a. Oyuncu 10+2 alacak. Son gün rakamların biraz daha yüksek olduğu, oyuncunun taleplerinin biraz daha yüksek olduğunda İtalyan basında, Portekiz basında bilgiler yer aldı ancak değişmedi. Yani ilk gün Galatasaray oyuncuyla hangi rakam üzerinden anlaştıysa o noktada, o rakamda yine anlaşma sağlandı. Bir de Gardi'nin altını çizelim. Galatasaray adına özellikle Milan'la görüşmeleri Gardi gerçekleştirmişti. Menajer Gardi bu transferde de Gardi parmağını olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Rafael Leao'yu kariyerinde tabii çoğunlukla sol kanat mevkisinde izliyoruz. Peki Galatasaray'da Leao geldikten sonra kanat mevkisi için sol kanat üzerinde de tabii söyleyebilirsiniz ama nasıl bir planlama olacak? Çünkü elde hali hazırda o bölge için önemli isimler var.
0: Evet, orada ben Okan Hoca'nın bir kere transferi çok istediğini belirtelim. Yani Galatasaray'da çünkü bu sezon acaba işte başkan mı, acaba yönetim mi transferi istiyor şeklinde bazı iddialar varken, yine Okan Hoca'nın çok istediği bir transferi gerçekleştirdiğini sarı kırmızıdan altını çizelim. Yani Okan Hoca mutlu olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü Leao ile beraber hocanın eli de güçlendi. Çünkü Galatasaray'da ofansif anlamda ön tarafta ayrılıklar oldu sezon sonu itibariyle. Yeni gelen isimlerle beraber burada bir rotasyon olacak. Şu an Barış Alper Yılmaz, Yunus Sane, diğer taraftan Salahin'in esas pozisyonunda kanat olduğunu hatırlarsak, yan tarafa Batrak transferi de 10 numara pozisyona gerçekleştirdi. Okan Hoca rotasyona sokacaktır ama benim Leao transferinde umutlandıran nokta Leao'nun aynı zamanda forvette oynayabilmesi. Yani ön alanda Osimhen'le beraber de oynayabilecek özelliklere sahip olması. Yani işler sıkıntıya girdiğinde en uçta santrfor pozisyonunda da oynayabilir. Tabii bu Galatasaray'ın ikinci bir santrfor transferi gerçekleştirmeyeceği, yapmayacağı anlamına gelmez ama Leao'nun bu özelliğinin olduğunu da belirtelim. Ama hani şimdiden Leao, Barış, Sane, Yunus hangisini oynayacağını tabii ki ilerleyen günlerde hoca karar verecek ama rotasyona sokacaktır. Zaten elinizde çok kaliteli ön alan oyuncuları var. Sezona İyi başlayan bir Yunus var. Barış'ın potansiyelini biliyoruz. Kötü başlasa da Barış kendini bulacaktır. Dünya Kupası'nın yorgunluğu, sezonun yorgunluğu vardı. Barış da form bulacaktır haftalar ilerledikçe. Diğer taraftan Leroy Sané var ki Sané de Erzurum maçında

0: sonradan girip çok güzel işler de yaptı. Sane aynı dili, aynı frekansı tutturabildiği oyuncularla çok daha farklı seviyede. Şimdi Galatasaray'ın ön alanına baktığımızda Sane gibi, Victor Osimhen gibi, Leao gibi dünya çapında oyuncular olacak. Yani ben Galatasaray'ın bu hamleyle biraz geciken bir hamle, biraz değil çok geciken bir hamle. Ancak taraftarı da başta tabii Okan Hoca'yı da mutlu ettiğini düşünüyorum. Şimdi kalan diğer parçaları tamamlamak biraz tabii geç kalınmış gibi gözüküyor ama sonuç önemli. Galatasaray bu transferi çok istedi. Belki Leao transferini bir ay önce de bitirebilirdi Galatasaray ama bir ay önce Milan'ın istediği rakam daha farklıydı. Dolayısıyla niye son güne bırakıldı? Neden Galatasaray bu kadar bekledi diye soracak olsak 5 milyon, 7 milyon, 10 milyon. Yani ortada yine de Galatasaray adına hanesini artı yazabileceğiz bir bakiye var. Milan'ın 50 milyon eurodan aşağı inmediğini biliyorduk. Bugün itibariyle 43.2 artı 2 milyon euroya transferin bitirildiğini de belirtelim. Dolayısıyla yani sorduğunuz sorunun cevabını şimdiden vermek zor. Hı. Ön alanda çok alternatifli bir kadro olacak, dünya yıldızları olacak. Burada tercihi Okan Hoca yapacak ama Leao tabii kendini sahaya verdiğinde farklı seviyede bir oyuncu size ekstra puanlar, ekstra maçlar kazandıracaktır. O devamlılık problemi, istikrar problemi ki Levent abi de söyledi, doğru söyledi. Bazı soru işaretleri olabilir ama Galatasaray'daki iklim onu kendine getirecektir. Evet, dışarıdan bakıldığında biraz gamsız, biraz problemli, sorun yaratabilecek bir profil gibi gözükebilir. Ama Galatasaray'da kendini bulacağına ben de inanıyorum. Okan Hoca'nın da özellikle yıldız yönetimi konusundaki başarısının altını çizelim. Galatasaray'da Leao'yu da kazandıracaktır, kazanacaktır. Yani ben Galatasaray'ın bu transferle zar attığını düşünmüyorum. Zaten potansiyeli bilinen çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte Milan, Portekiz milli takımı kariyeri ortada. Galatasaray'da da açıkçası çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Hem sol kanatta hem yeri geldiğinde Osimhen'in yanında forveti santrfor ikileme noktasında hocanın önündeki seçenekleri de arttıracaktır. Okan Hoca çok istedi. En azından burada biraz daha Okan Hoca'nın onu gördükten sonra ve sahadaki pozisyonunu gördükten sonra değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır. Tabii Galatasaray'ın bu hamleyle beraber transfer çalışmaları da sona ermedi. Biraz sona doğru kaldı işler ama netice itibariyle çok ciddi bir hareketlilik var. Leon'un da bu gece yetişme ihtimali biraz zayıf. Abdullah Kavukçu Milano'ya gidiyor. Yarın muhtemelen İstanbul'a gelecek. En azından Galatasaray taraftarı onu tabii coşkulu bir şekilde karşılayacaktır diye tahmin ediyorum. Hı hı. Bundan sonraki de bir transfer hamlelerini de açıkçası bekliyoruz. Orada özellikle Deniz Gül ve Yusuf Akçek isimleri üzerinde karar kılındığını belirteyim. Porto'yla Deniz Gül için belli bir noktaya kadar geldi Galatasaray. Porto'nun istediği rakam 15 milyon euroydu. Onu Galatasaray 10 milyon euro seviyesine çekmek istiyor. Diğer taraftan Yusuf Akçiçek için de Al-Hilal'le oyuncunun kiralanması konusunda Galatasaray'ın önemli mesafe kat ettiğini belirtelim. İki yerli ve milli oyuncu Galatasaray'da en azından alternatifli bir kadro için değerli hamleler diye düşünüyorum. Burada tabii herkesin merak ettiği nokta flaş bir orta saha transferi olacak mı? Açıkçası bu konuyla ilgili net bir bilgi sahibi değilim. Bu biraz fırsat olursa bence söz konusu olur. Çünkü Leao transferiyle beraber Galatasaray'ın 23 yaş üstü kontenjanında yer kalmıyor. Eğer Galatasaray bir orta saha transferi yapacaksa 23 yaş altı pozisyonla yapabilir. Ya da 23 yaş üstü yapacaksa da orada da bir ayrılık olursa bu mümkün olur. Bu da tabii son dakika sürpriz transferi de olur.
1: Evet. Nevzat Dindar, çok teşekkür ediyorum. Birçok detaya değindiniz Galatasaray'la ilgili. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Değerli izleyenler, telefon bağlantımızın ardından tekrar Rafael Leao gündemiyle devam edelim. Biraz oyuncuyu detaylandıralım demiştik. Rakamlarla birlikte oyuncuyu anlatmak istiyorum. Çünkü kuşkusuz Avrupa futbolunun hücum anlamında en dikkat çeken isimlerinden biri. Kariyerinde de özellikle bazı dönemlerde bunları bize gösterdi değerli izleyenler. Rafael Leao son 5 sezon performansında rakamsal olarak nasıl istatistiklerle karşımıza çıktı bir bakalım. 2021-22 sezonunda 42 maçta 14 gol 12 asisti var. Özellikle belki bu yıla biraz parantez açabiliriz. Çünkü Serie A'da Milan şampiyon olduğunda o zaman sezonun MVP'si seçilmişti. Serie A'daki en değerli oyuncuydu performansıyla. Avrupa'daki birçok kulübünde dikkatini çektiği sezondu. 2022-23 48 maçta 16 gol 15 asist. 2023-24 47 maçta 15 gol 14 asist. 2024-25 50 maçta 12 gol 13 asist. 2025-26'da da 31 maçta 10 gol 3 asist katkısı sağladı. 2022 Dünya Kupası'nda 5 karşılaşmada görev aldı. Sadece 2 golü var. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 4 kez milli takım formasını giyiyor. Orada da herhangi bir gol ve asist katkısı yok. 2026 Dünya Kupası'nda da 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti. 2019 yılında Milan'a transfer olmuştu. O dönem 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemişti Milan. Şimdi de Galatasaray'a transfer olacak Milan'ın ardından. Ve az önce Nevzat Dindar da bahsetti bonservis ücretinden. Tabii ki net olarak henüz ıslak imzayı ve belgeleri görmedik. Ama konuşulan rakam 43 artı 2. Yani 45 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Galatasaray formasını giyeceği yönünde. Ve yine Nevzat Dindar'ın söylediği üzere yarın oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Rafael Leao ile ilgili de konuyu burada noktalayalım ama yine Galatasaray'la devam edelim değerli izleyenler. İlk saat dilimimizde Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri şöyle detaylandırmıştık. Galatasaray'la devam edelim bu bölümde aynı konuyla. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oldukça zorlu bir fikstüre sahip. Şöyle bir bakalım. Temsilcimizle başlayalım. 344 milyon euroluk bir kadro değeri var Galatasaray'ın. Okan Buruk önderliğinde yaş ortalaması 25.9. Geçtiğimiz yılı zaten şampiyon tamamlamıştı. Takımın yıldız ismi de kuşkusuz Victor Osimhen. Bir diğer rakip Barcelona. Kadro değeri takımın 1.29 milyar euro. Takımın başında Hansi Flick var. Takımın yıldızı Lamine Yamal. Yaş ortalaması 24.2 ve onlar da son yılı şampiyon tamamlamıştı. Belki de birinci torbadan gelebilecek en zorlu iki rakip geldi. Biri Barcelona, diğeri de Paris Saint-Germain. PSG deplasmanına gidecek Galatasaray. Takımın değeri 1.48 milyar euro. Luis Enrique var takımın başında ve yıldız isim olarak da Osman Dembele'yi yazdık barko ekranımıza. Dünya Kupası'nda özellikle çok fazla dikkat çekmişti. Sadece Dünya Kupası'nda da değil, son yıllarda en dikkat çeken oyunculardan biri. Takımın yaş ortalaması 24.6 ve onlar da son yılı şampiyon bitirmişti. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten son 2 yıldır zirvede yer alıyorlar. Aston Villa'ya geçtik. Aston Villa'nın kadro değeri 535 milyon euro. Galatasaray Aston Villa ile daha önce karşı karşıya gelmedi. Unai Emery var takımın başında ki Fenerbahçe'nin de rakibi zaten Aston Villa biliyorsunuz. Onlar yakın bir zamanda, çok da yakın değil ama Ocak ayında karşı karşıya gelmişlerdi. Takımdaki yıldız isim John McGinn, takımın yaş ortalaması 26.8 ve geçtiğimiz yıl onlar da 4. sırada tamamlamıştı. Sporting deplasmanı kurada çıkan bir başka takım. Takım değeri 416 milyon euro. Rui Borge takımın teknik direktörü, Luis Suarez var takımın yıldızı olarak. Yaş ortalaması oldukça küçük ki en küçük yaş ortalamasına sahip takım olduğunu söyleyelim Sporting'in. Ve geçtiğimiz yılda 2. sırada tamamlamışlardı. Feyenoord'a geldik. Feyenoord 231 milyon euroluk bir kadro değerine sahip. Takımın başında Van Bronckhorst var. Takımın yıldızı Ueda. Yaş ortalaması 24.9. Geçtiğimiz yılda ikinci olarak liglerini bitirmişlerdi. Lille deplasmanı yine dikkat çeken maçlardan biri olacak kuşkusuz. 267 milyon euroluk bir kadro değeri var takımın. David Ancelotti takımın teknik direktörü, Olivier Giroud ise takımın yıldızı olarak dikkat çekiyor. Yaş ortalaması 25.5. Geçen sezon performansı da üçüncülük olarak özümüze çarpıyor. Geldik Stuttgart'a. Stuttgart'ın kadro değeri 423 milyon

0: Euro, Sebastian Hoeneß takımın teknik direktörü. Takımın yıldızı olarak Deniz Undav'ı görüyorsunuz Barco ekranımızda. Ama orta saha oyuncusu Stiller'e de bir parantez açmak gerek. Tabi bu sezon içerisinde onunla ilgili transfer iddiaları gündeme gelmişti. Ama kuşkusuz Stuttgart'ın önemli isimlerinden biri Deniz'le birlikte. Stuttgart'ın yaş ortalaması 24.8. Stuttgart'ta geçtiğimiz yılı 4. sırada tamamlamıştı. Son takıma geldik. AEK deplasmanı Galatasaray için. Tabii son sırada ama tekrar hatırlatayım, fikstür henüz belli değil. Hangi takımla hangi ayda ne zaman karşı karşıya geleceğimizi henüz bilmiyoruz. Fikstür açıklandıktan sonra bakacağız. AEK takımının kadro değeri 84 milyon euro. Marko Nikolic takımın başında. Luka Jovic takımın yıldızı. 27.7'lik bir yaş ortalaması var AEK takımında ve son sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı. Şöyle baktığımızda yani kadro değerleri olarak kıyasladığımız şu anda listedeki en zayıf halka diyebiliriz. Galatasaray'ın rakiplerine de baktıktan sonra şimdi Avrupa'yı konuştuk, transferleri konuştuk, Süper Lig'i konuşmayalım mı? Üçüncü haftaya bugün başlıyoruz demiştik. Bu hafta içerisinde Galatasaray'da yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 21.30'da başlayacak.
1: Galatasaray Rams Park'ta ilk galibiyetini almak istiyor. Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan Sarı Kırmızılılar evinde Göztepe'yi mağlup ederek seyircisi önünde 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

0: Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Alexey Batrakov, Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonraki 36 lig mücadelesinde 28 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe ise zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Savunmada sıkıntı yaşayan İzmir ekibinde stoperler Godoy, Sandberg ve Furkan Bayır Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ligin ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor'la 3-3 berabere kalan, ikinci haftada ise sahasında Gençler Birliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi 1 puan toplayabildi. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Fenerbahçe'nin Nice'den transfer ettiği Ganalı stoper Peprah Opong İstanbul'a geldi.
2: Fenerbahçe yeni stoperine kavuştu. Sarı lacivertlerin Fransız ekibi Nice'den kadrosuna kattığı koca Peprah Opong İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Opong geçtiğimiz sezon 43 maçın 40'ına ilk 11'de çıktı. Genç oyuncuya eşlik eden Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif ve futbol direktörü Oğuz Çetin açıklamalarda bulundu.
3: Oğuz hocam hayırlı olsun. Hocam önce tur için tebrik ediyoruz.
4: Çok teşekkür ederim.
3: İnşallah güzel olacak Fenerbahçe için her şey. Bir transferde geldi gibi.
4: Evet, çalışmalar devam ediyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok değerli. Adım adım hedeflerimize ilerliyoruz.
3: Çok sağ olun. Teşekkür. Çok sağ olun. Çok önemli bir Lyon galibiyeti. Neler söylersin?
5: Vallahi çok güzel bir Lyon galibiyetinden sonra güzel bir kura çektik. Şimdi ülkemize geldik. Ekibimiz çalışıyor işte. Daha transferimiz bitmedi. Daha
3: devam,
5: ne diyeyim yani?
3: Devam. Hafta sonu Samsunspor maçı,
5: evet.
3: Var. Önemli bir maç.
5: Çok önemli maç. Her maç önemli. O maçta diğer maçlardan fark yok. Onu da gideceğiz, göreceğiz, kazanacağız, geleceğiz diye düşünüyorum inşallah.
1: Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Cengiz Ünder Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oluyor. Sarı lacivertliler 29 yaşındaki oyuncu için Çorum Futbol Kulübü ile maaş paylaşımı şartı karşılığında anlaşma sağladı. Cengiz Ünder sağlık kontrollerinin ardından yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Cengiz tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 5 gol ve 4 asist kaydetti.

0: what I want to do.
1: And finally, what would you like to say to the Beşiktaş fans who are looking forward to see you in the Beşiktaş jersey?
0: I cannot wait to see you guys and play in front of you guys. And hopefully we can make this a successful season.
2: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri de bugün belli oldu.
3: Kupa 2'de lig aşamasının kurası çekildi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union Saint-Gilloise, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim ve Hapoel Berşeva oldu. Siyah beyazlar ev sahibi olarak Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve İsrail takımı Hapoel Berşeva ile karşılaşacak. Ancak Beşiktaş'ın daha önce başka bir İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maç Macaristan'a alınmıştı. Hapoel Berşeva karşılaşması için de UEFA'nın kararı önemli olacak. Beşiktaş, Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı 16-17 Eylül'de yaşanacak.

0: Lig aşamasında ilk 24'e giren takımlar yoluna devam edecek, son 12 ekip ise elenecek. Kupa 2'nin finali 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt şehrinde oynanacak.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından futbol direktörü Önder Özen kurayı A-Spor'a değerlendirdi.
2: Aslında 4 maç içeride, 4 maç dışarıda şeklinde oynanır ama biz maalesef evde 3 maç oynayabileceğiz bildiğiniz gibi. Çünkü APOEL Berşava ile iç sahada oynayamıyoruz. Yani o başka bir yerde oynanacak. O yüzden iç saha avantajını kullanamayacağız. Leverkusen'le başlarsak 2 yıl öncenin Bundesliga şampiyonu önemli bir ekip. Bizde de işte Ernst Poku yeni katıldı aramıza. Ondan biraz bilgiler alacağız. Tabii ki iyi takip ettiğimiz, iyi bildiğimiz bir ekip. Her zaman belli bir kalite standartını tutturan bir ekip. Orası zor bir deplasman olacaktır. Marsilya'da lige iyi başlayan ekiplerden bir tanesi. Şu anda transfer marketinin çok önemli oyuncuları, özellikle Timber gibi, Holberg gibi Türkiye'deki ekiplere de isimleri geçen oyuncuları var. Kuvvetli bir ekip. İsa'yı da iyi kullanan, agresif bir taraftara sahip önemli bir Fransız temsilcisi. Sancula bildiğiniz gibi birkaç yıldır Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden biri haline geldi. Çok dirençli bir ekip, hızlı oynayan, daha önce Türk takımlarına karşı da başarılar elde etmiş bir ekip. Çok dinamik, seri oynayan, çabuk hücuma gidebilen, çabuk dönebilen bir ekip. Genelde Türk ekiplerine çok da ters gelmediğini söyleyemem. Bir de Celtic deplasmanı var. Onlar son bölümü iyi geçirmediler LASK karşısında ama hem güçlü bir kadroları var hem de iç sahayı çok çok iyi kullanan bir ekip. Dolayısıyla onun da zor bir deplasman olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber Omonia işte işimizi zorlaştıracak ekiplerden bir tanesi. Bir deplasman ama oraya da direkt gidiş yok bildiğiniz gibi. Ya Atina üzerinden gidilecek ya başka bir yol mu olacak bilmiyorum. Yani bu diplomatik meseleler sebebiyle direkt gidiş yok. O da zor bir deplasman. APOEL Berşava'yı söyledim. Ev sahibiyiz ama evde oynamayacağız. Hoffenheim deplasmanı var. Onlar da çok kaliteli bir kadro. Orada takip ettiğiniz hem teknik direktörlerini epeyden beri sıkı takip ediyoruz. Ekip olarak Christian İzler bizde çok olumlu etkiler bırakmış. Önümüzdeki yılların en önemli teknik direktör adaylarından bir tanesi olacaktır. Yani belki dünya çapında ilk 8'de 10'da olabilecek değerli bir teknik direktör. Çok yoğun tempoda oynayan bir ekip. Alman liginde de bu şekilde fark yarattı. Hatta ben geçen senenin son dönemine doğru kadrolarında dar olması sebebiyle düşüş bekliyordum ama o düşüşü de yaşamadılar. Ve ilk sıralarda bitirmeyi başardılar. Çok sert, çok dinamik, pres gücü çok çok yüksek bir ekip. Aslında Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı oyuna benzer bir oyun anlayışı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle topu geri kazanma süreleri çok düşük. Alman liginde

0: Çok kısa kontrataklar yapıyorlar. Yani kimi bazı ekipler uzun kontrataklar planlar. Bu ekip Hoffenheim takım çok kısa karşı atak yapabilen bir ekip. Ki atak boyu kısaldıkça takımın kalitesi, fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz artık. Neticede zor bir grup burası. Zor bir kura. Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin arasındaki makasın son iki sezonda epey kapandığını düşünecek olursak, konferans ligilere epey açıldığını düşünecek olursak, yarı bir Şampiyonlar Ligi kurası diyebiliriz. Bununla beraber zorlaştırıcı unsurlar da var. Hem Güney Kıbrıs takımını hem de oraya direkt gidememiş olmak, hem de Apoel Berşeva ile iç sahayı kullanamayacak olmak bizim için artı dezavantajlar olarak görünüyor. Ama ilk hedef buradan 10 puan alıp yola devam etmek. Umarım antrenör ekibimiz, oyuncularımız bu gücü ortaya koyarlar. En az 10 puan yapıp devam etmemizi sağlarlar.
1: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hak mahrumiyeti cezası aldı. Alanya Spor maçının ardından Beşiktaş cephesinden gelen açıklamaların faturası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Siyah Beyazlı Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 3,5 milyon TL ile cezalandırdı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 15 gün, ikinci Başkan Hakan Daltaban ise 20 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon TL ceza aldı. Trabzonspor dünkü mağlubiyetinin ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek biliyorsunuz ve UEFA Konferans Ligi'nde de eşleşmeler bugün belli oldu.
2: Konferans Ligi'nde lig aşamasının kurası Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

0: Bordo Maviller, Freiburg, Kızıl Yıldız, Hearts, Kups Kupio, Jablonec ve CSKA Sofia ile karşılaşacak. Trabzonspor, Freiburg, Hearts ve Jablonec ile Trabzon'da, Kızıl Yıldız, Kups Kupio ve CSKA Sofia ile ise deplasmanda mücadele edecek. Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları 15 Ekim'de oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamak arasında yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16'ya kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışındaki takımlar ise organizasyona veda edecek. Turnuvanın finali 2 Haziran'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
1: Farklı mağlubiyetle sona eren Ferencvaros karşılaşması sonrası dün akşam maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa ediyorum demişti. Ancak yönetim bu istifayı kabul etmedi.
2: Trabzonspor'un deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 yenildiği maçın ardından Fatih Tekke krizi yaşandı. 2025'in Mart'ından beri Bordo Mavili takımı çalıştıran ve geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Tekke, maçın ardından istifa etti. Avrupa Ligi playoff karşılaşmasından sonra Alspor'a konuşan 48 yaşındaki teknik adam, "Sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum." dedi.
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim, bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an için

0: itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Bu kaosu ki, yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkes hakkım helal olsun. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
1: Bu açıklama futbol camiasını şoke ederken Trabzonspor yönetiminden gece yarısı açıklama geldi. Bordo Mavili Kulübün internet sayfasından yayımlanan açıklamada Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir denildi. Açıklamada Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesine de yer verildi.
2: Trabzonspor Kulübü'nün Mısırlı yıldızı Muhammed Salah Ferencvaros mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yazısı paylaştı. Salah paylaşımında kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben de tüm benliğimle bu projenin bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bunu başarabileceğimize, başaracağımıza yürekten inanıyorum. Buraya kazanmaya geldim sözü benim için sadece bir slogandan ibaret değil ifadelerine yer verdi. Kocaelispor İsviçre ekibi Servet'ten Fransız santrafor Ayye'yi renklerine bağladı. Yeşil siyahlı ekip 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayye geçtiğimiz sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 28 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı. TFF 1. Lig'de 3'te 3 yapan Metro Holding Kayserispor teknik direktörü Atilla Gerin Bursaspor maçı öncesi takımın moralinin oldukça iyi olduğunu söyledi.
3: Biz moral motivasyon olarak iyi durumdayız. Oyuncularım her geçen gün dediğim gibi moral motivasyon olarak da iyi durumda. Çalışma olarak da üstüne koya koya geliyoruz. Yani en azından 3-4 idman daha fazla yapmış olacağız o maça kadar. Şimdi zaten Bursaspor analizlerinden çıktık. Sürekli onları analiz ediyoruz. Çok güçlü başladıkları bir sezonda bir mağlubiyet aldılar. Fakat çok güçlü oynadılar maçta da, son maçlarında. Onlar güçlü oyunla yaralı olarak geliyorlar. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir konu. Ama biz rehavete kapılacak durumda değiliz. Söylüyorum, yeni kurulduk. Oyuncularımız yeni yeni geliyor. Daha birbirine yeni alışıyor. Bizim şu anda çok da iyi hazırlanıyoruz. Dediğim gibi Allah inşallah yani bize bir sakatlık falan vermesin ki çünkü sayısal olarak eksiyiz yani. Tamamlayacak durumda değiliz şu anda takviyeler gelene kadar. Onun için çocuklarım iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz. Çok en iyi halimizde sahada olmak istiyoruz.
2: Basketbolla devam edelim şimdi de değerli izleyenler. 12 dev adam FIFA Dünya Kupası elemeleri ikinci tur ilk maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Şimdi kameralarımızı canlı yayın noktamıza çevirelim. Muhabir arkadaşımız Engin Can Çelik bu karşılaşmayı yakından takip edecek. Ve sözü hemen ona bırakalım, bu akşam neler bekliyoruz?
4: Demet, çok teşekkürler. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeyiz. İkinci pencereden bahsetmiştin sen ama öncelikle birinci pencereye değinecek olursak ki 6'da 6 yapmış bir A milli erkek basketbol takımımız var ki turnuvanın en iddialı takımlarından Sırbistan'ı da elemiştik, yenmiştik. İki maçı da yenmiştik. Hem deplasmanda hem de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde mağlup etmiştik. A grubunu 6'da 6 ile namağlup bir şekilde tamamlamıştı. A milli erkek basketbol takımımız lider bir şekilde tamamlamıştı. Sırbistan'ın maçının ardından Bosna Hersek'i mağlup etmiştik ki Bosna Hersek mücadelesi de zorlu mücadelelerden bir tanesiydi. Deplasmanda oynanmıştı ki son saniyelere kadar eşitlik de sağlayan bir mücadeleydi ve son saniyelerde amili erkek basketbol takımımız Bosna Hersek'i de deplasmanda yendiğini ifade edelim. Sırbistan'ı az önce bahsetmiştik ama Sırbistan'da tabii

0: 2'de tanıdık bir isim vardı. Dušan Olimpijević yönetiminde. Onlar geçtiğimiz birinci tur penceresinde NBA'de oynayan önemli oyunculardan her ne kadar yoksun çıksa da ilk tur penceresinde, birinci tur penceresinde amili erkek basketbol takımımız Alperen Şengül'ün de iyi bir mücadele ettiği mücadeleden sonra o maçı da kazanmasını bilmiştik ki ikinci tur penceresinde de önemli takımlarla oynayacağız ki bugün o takımlardan bir tanesi basketbol ekollerinden Litvanya. Her ne kadar NBA oyuncularından yoksun gelse de ki kulüp içinde, daha doğrusu ülke içinde basketbolla alakalı bir sıkıntılar yaşasalar da tabii ki de ekol basketbol oynayan takımlardan bir tanesi ki geçtiğimiz günlerde de Koç Ergin Ataman buna da inmişti. 6-6 ile çıktık A grubundan ama iki zor mücadele oynayacağız ki Litvanya mücadelesi bu mücadelelerden bir tanesi olacak. Açılış mücadelesi olacak. Daha sonrasında da uzun bir deplasmana gideceğiz. İzlanda deplasmanına gideceğiz. Bir hayli uzun süreceğini de ifade etmişti deplasman yolculuğun ki bugün geçtiğimiz günlerde tabii ki de Litvanya mücadelesi kazandıktan sonraki İzlanda mücadelesi de bizim için aslında iyi bir değer olacağını ifadelerini kullanmıştı. Aslında J grubunda şu anda da lideriz. İlk 3 takım adını Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'na yazdıracak ki milli takımımız garantiledi desek yanlış ifade etmiş olmayız ki Ergün Hoca geçtiğimiz günlerde en az 2 maçı kazandığımız takdirde biraz daha rahatlayacağız ifadelerini kullanmıştı. Bugün Litvanya mücadelesi olacak. 31 Ağustos'ta da ise İzlanda deplasmanına gidecek milli takımımız. Daha sonrasında da Aralık penceresinde de İtalya mücadelesi olacak ki o mücadelede en sıkıntılı mücadelenin, en zorlu mücadelelerden biri olacağını ifade edelim. Tabii ki de mücadelenin başlamasına 1 saat 15 dakikadan az bir süre kaldı ama yavaş yavaş taraftarların da Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ne geldiğini ve amili erkek basketbol takımımızı desteklediğini ifade edelim.
1: Engin Can Çelik, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin diyelim ve millilerimize de başarılar diliyoruz değerli izleyenler. Bu canlı bağlantının ardından ana haber bültenimizi noktalayacağız. Bugün ana haberde en çok telaffuz ettiğim isim Rafael Leao'ydu. Leao'nun golleriyle de ana haberi noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Leao çekti sağ...

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anahtar
4: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
3: mutluluk. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
6: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Hayat sana maksimum. Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: gelecekti.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ersun Talişka bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talişka gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi.

0: Attı kaleye 2'ye Dimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor Saçek. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik. Denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio Kante. Yeniden Asensio Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca haydi Talisca. Talisca! Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić. Yatta ya yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Skriniar. Hayl. Yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Skriniar. Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Mustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına saktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. İnanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.

0: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yaptı, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson, Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson, Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Jaylen Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson, Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
1: Evet. Sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yeniden yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Calo'dan derin top yan. Yoğun nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine. Köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý. Soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Kaleye ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
2: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi. Güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan. Olaytan. Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Nübel. Nübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih Olafsson. Atak sürüyor Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
3: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midtjylland. Christensen. İlhan baskıyı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama

0: Olaf sona geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Franculino. Franculino sağ kanatta çoğu. Franculino attı çözümü. Franculino. Franculino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Franculino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Daniel Castillo. Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan. Çalım denemesi. Rıdvan'dan pas şimdi. Oh. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Franculino pasını aktardı Biskov'a. Biskov. Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
1: Billing'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
0: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan, Olaytan kazandı o topu Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý, Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
1: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý. Černý pasını aktardı. Yengü oh. Oh baktı kaleye. Oh uzaklardan Olafsson sektirdi iki hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erlic'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısı
0: İkinci
1: var zaten.
0: Sarı. İkinci sarı kart. Metin.
1: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh, koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez. Ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına.

0: Salih. Salih Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonçik dışarıya gönderiyor. Slonçik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada Radet Kralove. İlhan Bakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in. Orkun. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. As farkla dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slonçik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralove yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Çerni buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Çerni Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun'a. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Çerni ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak damada. Vaclav Çerni için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Çerni'yi çevirdi ona doğru Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadraşil uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı, oh döndü, oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor, bir temas olduğunu işaret etti orada. Yönkü'o. Slonçik'e doğru. Çerni'de kaldı. Çerni içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadraşil topun sahibi.
1: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
0: Darida'dan Slonçik'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.

0: hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Muhtara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Görüyor. Yani
0: Didi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Ndidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih,
1: i̇şte
0: ve gol!
1: İşte bu.

0: uzlaştı burada. Dübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Granone 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş'a. Thiago Çalo. Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi. Arka direğe doğru vuruş. Son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. Daha ilk dakika maçta.
1: Aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için Horak çeviriyor. Calo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Danida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Lutfi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta. Černý kazandı topu. Václav Černý. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Černý'yi buldu. Černý çekti. Černý vuruyor. Savunmadan döndü. Václav Černý. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti. Orkun Kökçü ile. Gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. İşte baskı. Černý kazandı. Hemen yanındaki Orkun Kökçü'ye. Böyle verdi pası. Orkun düzeltti. Vurdu. Üst direği geçmiyordu.
1: Ters ayakta olağanüstü bir vuruş.

0: ikinci yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
1: Camo'dan Murillo'nun koşu yoluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Ohun vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černý hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Černý. Önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý. Vuruş ve gol! Černý koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Vaslav Černý'den.
2: Çok ihtiyacı vardı.
1: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Şek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Vaslav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
3: Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan Fakı'nı doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadrajili zorlamıyor bu top.
1: İlhan Fakı'lı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan, hata kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oh'un koşu yoluna. Öncüyü Oh çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
0: İyi ne Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
1: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Černý'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Černý karşı karşıya. Černý kurtaramadı bu kez topu. Vaslav Černý. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Černý. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Miran'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Černý'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Černý'ye. Vaslav Černý çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
0: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
1: Evet, Vaslav Černý. Golün sahibi Černý çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yankı o. Yine Çihak'la mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard. Şehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'ta. Umar. Orinşat tekrar. Umar. Darida. Orinşat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Orinşat dışarıya gönderiyor.

0: biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
1: David Ljubicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig'e çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: Mükemmel bir atmosferde, çok keyifli bir yaz akşamında Karakartal'ın, Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız, artık UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Ojalgiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dusan Vlahovic. Stiler ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh, eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. An yok. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok değil orta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jalgiris'e büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. 2-0.
3: Görüyor musun Ali? Yani Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
2: Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını, çok etkili orta. Oh vurdu, karambol sürüyor, kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası.
3: Devam.
2: Cano vuracak. Kayarak müdahale Debelu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti, 3. gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasında İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kavuskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. O da İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dusan Vlahovic de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde çevirdi.

0: Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
1: Yani 3 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Temiz bir penaltı. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Aptal sahne alıyor Beşiktaş, uçu buluyor bakalım. Vlahovic gidecek mi? Hacametovic hazır. Evet, geldi Vlahovic. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dušan Vlahovic. İstanbul'u, Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
1: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: Gel ya da git.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında gündemdeki tüm transfer gelişmelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu gece konuklarımız Şenol Usta Ömer ve İbrahim Yavuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? İyi misiniz?
2: Şükürler olsun.
0: İyi gördüm.
2: Fena değil, idare ediyoruz.
0: Güzel bir hafta oldu ama biraz bunun da etkileri vardır.
2: Avrupa ya çok kupalarında. Güzel bir hafta oldu ya. İlk defa yani uzun zaman sonra 4 tane takımla beraber Avrupa liglerine devam ediyoruz.
0: Evet, bu arada sanırım lig etabında yani yeni adıyla lig etabı eski adıyla grup etabı ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı sezonda Avrupa kupalarında mücadele edeceklermiş. Bu da güzel bir tesadüf Türk futbolu
2: adına. Bu ligimize de yansıyacak diye düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Şimdi Avrupa'da 4 takımımızın olması inanılmaz derecede sevindirici. Bir de yani 4 büyük diye tabir ettiğimiz kulüpler. Aynı şey şimdi ligde de bu yarışın içinde. Biz 4 senedir 2 takımı görüyoruz. İnşallah bu sene 4 takımın da mücadelesini kafa kafaya, dişe diş mücadele göreceğiz. O açıdan dedim.
0: Transferde yavaş yavaş son günlere, son saatlere hatta ilerliyoruz. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saatiyle 01'de Avrupa'ya listelerini bildirecek takımlarımız. Türkiye'de ise Süper Lig'de ise transfer dönemi 4 Eylül akşamı tamamlanacak. Yani yaklaşık 5-6 günlük bir süre var. Özellikle Avrupa'da boy gösteren takımlarımız için süre tabii biraz daha kısıtlı ama bugün birbirinden önemli transfer gelişmelerinin yaşandığı bir günü aslında yaşıyoruz. Tabii ki doğal olarak Galatasaraylıların bütün gözü kulağı Rafael Leao transferindeydi ve akşam saatlerinde muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'ın da bizlerle paylaşmış olduğu bilgi doğrultusunda artık Galatasaray'ın Rafael Leao transferini tamamlamaya çok yakın olduğunu paylaşmıştık. Hafta sonu oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ardından tabii ki sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atacak. Birazdan daha detaylı olarak Galatasaray'ın Leao transferini ve Leao Galatasaray'a ne gibi katkılar sağlar? İki konuğumla da tabii ki bunu konuşacağız ama şu anda ekranlara da yansıyan bir son dakika transfer gelişmesiyle bugün transfer raporunu açalım. Fenerbahçe'de bir süredir özellikle takımdaki geleceği merak edilen ve çok yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen bir isimdi. Cengiz Ünder'le karşılıklı anlaşarak sarı lacivertler sözleşmesini feshetti oyuncunun ve Cengiz de ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Fenerbahçe için, Cengiz için, Çorum Futbol Kulübü için hayırlı olsun tüm paydaşlar için. Cengiz geçen yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Artık kariyerine Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'nde devam edecek. Fenerbahçe'de bir Anderson Talisca konusu da var. Hocam onu da birazdan daha detaylı konuşuruz. Hatta bugün Oppong yeni stoperi Fenerbahçe'nin yine öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Ama önce Cengiz Ünder konusu ve bu yol ayrılığı ile ilgili sizin yorumunuzu merak ediyorum.
2: Vallahi Cengiz Ünder Avrupa'dan Türkiye'ye döndükten sonra, Fenerbahçe'ye döndükten sonra 3-4 sezondur beklenen verimi asla ve asla gösteremedi. Çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir futbolcuydu. Ki Avrupa'ya gittiği dönemde de çok başarılı işler yaptı yani Başakşehir'den sonra. Ama döndükten sonra Cengiz'de inanılmaz bir düşüş oldu. Yani bu düşüşün arkası kesilmedi, bitmedi yani bir türlü bitmedi. Beşiktaş'ta işte Sergen Yalçın aldı. Ben oynatırım falan dedi. O da başarılı olamadı orada. Ya inşallah Çorum Futbol Kulübü'ne hayırlı olur. Orada başarılı olur. Çünkü gerçekten yetenekli bir oyuncu. Milli takımımızın da bu tür oyunculara çok ihtiyacı var. Cengiz Ünder gibi ki Fenerbahçe'de gerçekten hiçbir şey veremedi Furkan.
0: Evet.
2: Oynadığı maçlarda da birçok eleştiriye mal oldu. Yani bunu biz de eleştirdik. Neden eleştirdik? İyi bir oyuncusun, vereceklerini veremiyorsun diye eleştirdik. Yoksa yani verecekleri sınırlı
0: potansiyeli
2: bir oyuncu olsa
0: çok tabii, daha yüksekti tabii.
2: Veremeyeceği bir şeyi ondan kimse istemezdi zaten.
0: Kesinlikle.
2: Yetenekli bir oyuncunun başarısız olması biz tabii yani Türk futbolu açısından üzülüyorsun. Bunun Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon olması şart değil. Önemli olan oyuncunun bireysel başarısı gösteremedi. İnşallah Çorum'da başarılı olur. Yeniden futbola döner. Çok da yaşlı bir oyuncu değil yani. Önünde daha yıllar var. Hayırlı uğurlu olsun hem Çorum Spor hem de Fenerbahçe hem de Cengiz Ünder'e.
0: Bu arada biz Fenerbahçe'den bahsederken ki az önce öğle saatlerinde Fenerbahçe'nin yeni transferi Pepra Oponk'un İstanbul'a geldiğinden bahsetmiştim. Bir resmi açıklama geldi Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Hemen o açıklamayı da paylaşmak istiyorum. Kulübümüz Ganalı defans oyuncusu Ojo Pepra Oponk'la anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ojo Pepra Oponk'un imza töreni 29 Ağustos Cumartesi günü, yani yarın Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde düzenlenecektir. Futbol direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımıyla yapılacak olan imza töreni saat 11'de tüm basına açık olacaktır dedi Fenerbahçe Spor Kulübü. Bu transferi de resmi olarak açıkladı. Bir kez daha hayırlı olsun. Peki Erdem Akbaş da telefon attığımızdaymış. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş da hem Oponk transferini, tabii ki Talişka konusunda da yeni bir gelişme var Fenerbahçe'de. Bunu da Erdem'le konuşacağız. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Fenerbahçe'de dilersen öncelikle senin de gün içerisinde bizimle paylaşmış olduğun Anderson Talişka konusundaki sıcak gelişmeyle başlayalım. Sonrasında sana başka sorularımız da olacak.
1: Elbette Furkan. Şimdi Talisca konusu çok merak ediliyor. Fenerbahçe'de gelen oyuncular var ama durumu ya da gidecek oyuncularla alakalı nasıl bir aksiyon alınacak, bunu merak ediyoruz. Bu isimlerin başında da Talisca geliyor. Talisca için Fenerbahçe bir süre önce El Cezire ile bir anlaşma yaptı. Bonservis bedeli içermeyen bir anlaşma bu. El Cezire Talisca'nın Fenerbahçe'den aldığı maaşı, en az o kadarını ödemeyi kabul ettiği için oyuncuyu almak istediğini söyledi. Fenerbahçe tabii bunu kabul etti ve bonservis bedeli olmadan Talisca'nın El Cezire'ye gitme yoluyla ilgili bir problem yok. Bu bir süre önce yapılmış bir anlaşmaydı. Güncel bir konu değil. Güncel olan konu ise şu: Talisca gitmek istemiyor. Talisca Fenerbahçe'de kalmak, Türkiye'de kariyerine devam etmek ve Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyor. Oyuncunun bakış açısı bu. Ama Fenerbahçe mevcut yabancı kuralı sebebiyle Talisca'ya bir teklif sunacak ve yakın süreç

0: içerisinde de bu görüşmenin yapılmasını bekliyorum. Avrupa listesine ve Ziraat Türkiye Kupası listesine Talisca'yı yazmak istiyor Fenerbahçe. Oyuncuya da bu teklifini yüz yüze görüşmede iletecek. Talisca zaten durumun aşağı yukarı farkında. Oyuncu buna ne der bunu bilmiyorum. Kabul eder mi etmez mi, ama Fenerbahçe 10 yabancı içerisinde Anderson Talisca'yı an itibariyle düşünmüyor. Çünkü orada çok daha başka öncelikleri var Fenerbahçe'nin. Bu sebeple de Talisca'ya bu tarz bir teklif sunulacak. Eğer El Cezire'ye transfer olmuyorsan Talisca, biz seni Avrupa listesine ve Ziraat Türkiye Kupası listesine yazalım. Bizim için Avrupa'daki büyük hedeflerimiz ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sonu kupa olacak hedefimiz için mücadele et teklifini götürecek. Talisca bunu memnuniyetle karşılır, kabul ederse Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek. Kabul etmezse nasıl bir durum yaşanır onu hep beraber izleyip göreceğiz. Onun için şimdiden bir şey söyleyemem, ama oyuncu Türkiye'den gerçekten gitmek istemiyor. Bunu net olarak vurgulamam gerekir Furkan.
1: Erdem, yarın Fenerbahçe yeni transferi Oponk için bir imza töreni gerçekleştirecek saat 11'de sabah saatlerinde. Oponk hamlesi dışında bundan sonraki süreçte kalan kısıtlı zamanda Fenerbahçe taraftarı yeni bir transfer beklemeli mi?
0: Merkez orta sahaya bir transfer beklemeli. Bunu çok net olarak söylememiz gerekiyor. Merkez orta sahaya bir transfer isteği var Fenerbahçe'nin. Bunu ve Talisca'dan da bir paylaşım geldi bu arada. Yani onu bir hemen atıyorum ben de okuyacağım. Önemli bir paylaşım aslında, tam Talisca'nın üzerine geldi Furkan.
1: Evet.
0: Bunu bir hemen check ediyorum ben de çok kısa.
1: İstersen ben paylaşabilirim.
0: Evet, evet, sen paylaşırsan çok mutlu olurum.
1: Anderson Talisca sosyal medya hesabından az önce yapmış olduğu paylaşımda, tabi Portekizce bir metin ama çevirisi şu şekilde: İnsanlar kullanılmak ve sonra bir kenara atılmak için değersiz değildir gibi anlama gelen, yani buna yakın bir anlam içeren Portekizce bir paylaşım oldu Anderson Talisca'nın.
0: Yani Furkan, şimdi bu paylaşım bugünkü bizim de aslında yaptığımız bir habercilik, haber akışı. Bugün gündüzden itibaren bu konuyu konuşuyoruz. Bu tesadüf de değil aslında. Bizim işimiz haber yapmak, bu süreçleri takip etmek. Talisca'nın işi futbol oynamak. Ama aynı zamanda geleceğiyle alakalı da artık oyuncular kendi sosyal mecralarında söz hakkına sahip ve bunu kullanıyorlar. Tesadüfi bir paylaşım değil. Bizim söylediğimiz haber ortada. Talisca'nın tepkisi ortada. Ayrılmak istemediğini söylemiştim zaten. Bunu da aslında güçlendiren bir paylaşım oldu Anderson Talisca'dan. Talisca konusu bu şekilde nasıl çözülecek ben de merak ediyorum. Yani süreci çok yakından takip ettim. Lyon maçında kadroda olmayacağını Aspor ekranlarından paylaştık. O gün dedim ki Fenerbahçe Anderson Talisca ile yollarını ayırmayı planlıyor. Ve bu sebeple kadroda yok demiştik, hatırlarsın. Evet. Devamında bunun bir transfer gelişmesine dönüşeceğini vurguladık. Lyon maçından sonra yeniden bu defterin açılacağını zaten biliyorduk ki açıldı. Fenerbahçe'nin kararı bu şekilde. Fenerbahçe'de bir karar verici var. Sayın Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktörü İsmail Kartal kadro için çok titizlikle çalışıyorlar. İşin içinden, denklemden çıkılamadığı yerde Talisca gibi skorer bir oyuncuyu da 10 oyuncu içine yazmama inisiyatifini kullanabilir. Bunda da eleştirilecek bir durum yok ama oyuncu bundan hoşlanmamış gibi gözüküyor Furkan.
1: Erdem, paylaşım öncesinde yapılabilecek olan diğer takviyelerden sen bahsediyordun. Evet. Bir de bir sorum daha olacak sana, son sorum olsun bu da. Bugün paylaşmış olduğum bir özel bilgi, özel haber daha vardı Jadon Osterwolde konusunda. Onu da kaçıranlar için senden bir kez daha özetlemeni rica edeyim o haberi de.
0: Elbette, elbette. Furkan, merkez orta saha Fenerbahçe bir transfer yapmak istiyor. Ve benim aldığım bilgi Güney Amerikalı bir oyuncu olacağı yönünde. 8 numara, yani oyunun iki yönünü de oynayabilen net bir 8 numara arayışı var. Racing Santander'den Puerta ismini konuştuk. Ben o ismi duydum ama çok daha farklı bir geniş bir listesi var elbette Fenerbahçe'nin. Ben de oyuncu arayışımı sürdürüyorum ama Fenerbahçe'de bugünkü stoper hamlesinden sonra transferini bekleyeceğimiz ilk bölge merkez orta saha. Orta sahaya yoğunlaşabilir Fenerbahçe taraftarları. Ben şahsen öyle yapıyorum. Bir de sol kanata hamle bekliyorum. Fenerbahçe yerli bir oyuncu bakıyor. O ismi de konuştuk, tekrar edip. Can Uzun için bir girişimi var Fenerbahçe'nin. Resmi teklif yapıldığı an Frankfurt'ta biz de bilgiye ulaşırsak elbette bunu haberleştireceğiz. Fener

0: Fenerbahçe Can Uzun'u istiyor. Can Uzun'la girişimlerine başladı. Kolay bir transfer değil. Oyuncunun bugün ben sabah saatlerinde şunu söylemiştim. An itibariyle Türkiye'ye gelmekle alakalı tırnak içerisinde yanıp tutuşmuyor Can Uzun. Ama Fenerbahçe'nin yapacağı teklifi de görmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin Can Uzun'a bir ilgisi var. %100, bu %100 bir bilgidir. Bir ilgisi var. Hem sol kanatta 10 numarada oynayabiliyor Can Uzun. Farklı bölgeleri idare edebilecek kalitede ve genç bir oyuncu. Yatırım yaptığınız zaman karşılığını alabileceğiniz milli bir oyuncu. Kontenjan problemi de yok. Bu sebeple Can Uzun ismini çok fazla duyacağız. Bunu söyleyebilirim Furkan. Merkez orta saha ve Can Uzun diyeceğim mevki olarak. Stopere bir hamle bekliyor muyum? Çağlar Söyüncü ayrılmazsa ben stopere bir hamle beklemiyorum. Çağlar Söyüncü ayrılırsa yerli bir stoper hamlesi de bekliyorum Fenerbahçe için. Bekle, Furkan bekle. Şimdilik bu kadar.
1: Peki Erdem, teşekkür ederiz. Gayet detaylı bir şekilde Erdem Akbaş bizlerle paylaşmış oldu Fenerbahçe'deki tüm merak edilen konu başlıklarını. Anderson Talisca'nın paylaşımını bir kez daha ben tekrar edeyim. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Brezilyalı oyuncusu Fenerbahçe'nin insanlar kullanılıp daha sonra bir kenara atılacak kadar değersiz değildir diyor Anderson Talisca. Belli ki oyuncu takımda kalmak istiyor, burada kalmak istiyor ama Fenerbahçe de tabii ki bir kadro planlaması var. Nasıl bir orta yol bulunabilir ya da acaba bu konu bir krize döner mi?
2: Yok, hiç krize dönmez yani. Krize dönecek bir şey yok. Tabii oyuncular ister istemez duygusal taraftan yaşıyor.
1: Erdem dedi ki Avrupa ve Türkiye Kupası listesine yazılmasını teklif edecek dedi Fenerbahçe oyuncu. Ama oyuncu bunu kabul etmezse peki nasıl bir çözüm bulunabilir? Orası tabii şu an soru işareti.
2: Ya şimdi tam işin o ekonomik tarafıyla ilgili planlamayla ilgili veresin parasını. Altyapıda mı antrenman yaptırırsın ya da nasıl bilmiyorum ama o takımın
3: olmuyor,
2: içerisinde
3: öyle
2: tutma...
3: olmuyor da.
2: Ya işte bilmiyorum hocam ama tam
1: yani
2: hadisenin nasıl olduğu.
1: FIFA talimatları gereği hocam.
2: Ya bunun bir şeyi neyse.
1: Takımdan onu... ayrı çalışma yaptıramıyorsunuz artık
2: neyse,
1: oyunculara.
2: Neyse onu yapacaksın ya da bu oyunculara bir önceki sene kim imza attırdıysa arayacaksın, bir teşekkür edeceksin onlara yani. Hiç gerek yoktu. Ne koştur koştur gittin Talisca ile imza attın. Kim var istiyordu Talisca'yı geçen senede alelacele imza attın. Ha işte imza attırdıklarının bugün ayağına dolanıyor. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezonları bence çok iyi analiz etmiş. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük sorunuydu kadro planlaması. Bir türlü oturtamıyordu Fenerbahçe. Yani sezona başlarken çok güçlü bir takımdan bahsediyordun. Hep bir yerde eksiklik vardı. Ya santrafor anlamında sayısal eksiklik, ya stoper, ya orta saha. Hep bir eksiklikten bahsediliyordu. Bu sene bu anlamda planlama gayet sağlıklı gidiyor. Geçmişte çok iyi şeyler yapmış olabilirsiniz ama bugün planlamanın bir parçası olamıyorsunuz maalesef. Şimdi Talisca'ya öyle diyor ama Talisca'ya biri de desek ki arkadaş sen geldiğin günden beri bize bir tane sert organizasyonda bir katkından bahset. Galatasaray maçları yoksun, Benfica yoksun, Celtic yoksun, Lyon maçları yoksun. Ne yapacağım ben seni Beyoğlu Yeni Çarşı maçında gol atman için sana bu kadar para mı ödeyeceğim?
1: Hocam şimdi ben de Talisca olayım o zaman. Eyvallah. Soru cevap şeklinde gidelim.
2: Tabii.
1: Seni, yani seni derken Fenerbahçe camiasını kastediyorum, yanlış anlaşılmasın. Eyvallah. Sizi pardon, ben bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına taşımadım.
2: Ben
1: mı?
2: Hemen ne derim sana biliyor musun?
1: Buyurun.
2: Sen olmasaydın o maçlarda biz 3 tane daha atardık. Sen bizim 3 tane atmamıza engel oldun.
1: Okey anladım.
2: Ya sen bitiricini hallettin ama sen olmasaydın o gün biz Şerif'le o planlamayı yaptık.
1: Ya ben aslında zannettiğim kadar da büyük ve önemli bir iş
2: konunun
1: başarmadım.
2: Çok seninle bir alakası yok. Sen bitiriciliğinle orada bir katkı sağladın eyvallah ama oyunun bütününde sen yoktun. Orada da yoktun zaten. O rakip sana uygundu. Benzer yorumu Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarında da ya da Erzurum maçlarında da yaptın sen aynı şeyi. Yapmadın mı şeyde Ziraat Türkiye Kupası'nda? Yani senin attığın goller hatta ben bir adım daha ileri giderim. Madem öyle bir soru sordun bana. Dedim ki bak
1: keşke
2: arkadaş.
1: Keşke sormasamaydım hocam.
3: Yok bak, iyi oldu sordum.
2: Bak arkadaş derim. Bak,
3: İnsanlar
2: sen,
3: biraz ayrılmamasında
2: sen,
3: fayda
2: bir buçuk
3: var.
2: Senedir buradasın. Bak bir tane şey yok ortada. Yani bizim istediğimiz başarıyla. Bak Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik geçen sene. Ligde şampiyon olamadık. Seni oynatacağız ya da seni senin varlığın bu attığın goller kenara koysan bir dert, oynatsan bir dert durumunda aslında sen bize problem oldun. Olası şampiyonluğumuzun da önüne geçmiş olabilirsin. Ben sana söyleyeyim. Sen aldığın parayı burada hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde de alamazsın. Kimse Avrupa'da sana bu parayı vermez. Bence senin işin bu tarafından bak. Bu ülkeye geldin Beşiktaş'ta şahane işler yaptın. Ekonomik anlamda hiçbir ülkede alamayacağın parayı aldın. Geldin Fenerbahçe'ye yine aynı şekilde. İşin bu tarafından bak. Hayat böyle bu. Sadece muhtemelen senin de bu anlamda böyle kullanıp sonra değersiz hale getirdiğin bir sürü takımda olmuştur. Hiç o taraftan bakmıyorsun yani. Bir de futbolculuğuna git bakalım. Sen mesela şöyle bir şey yapıyor musun futbolculuğunda? çıktın şahane oynuyorsun ama 2 lira kazanıyorsun. Diğer tarafta 10 lira kazanıyor. Diyor musun? Hayır abi, burada bir aidiyet var. Ben burada kalacağım. 10 lirayı elimin tersin

0: demiyorsun.
1: Tabii.
0: Profesyonelsen o da var, bu da var. Dedim mi 7,5? Sana Fenerbahçe o sözleşmeyi yenilerken şey dedim mi geçen sene? Ya bir durun ya, beni zaten kimse falan istemiyor. Niye bu kadar
1: aslında
0: acele ediyorsunuz?
1: Bu konudaki herhalde en büyük hata oydu. Yani o dönemde bu yeni sözleşme için bu kadar acele etmesini gerektirecek Sayın Başkan, işte o dönemki Başkan Saadettin Saran yönetimi için çok ortada öyle bir durum yoktu aslında. Sezon sonu beklenebilirdi. Belki seçim ve işte yeni yönetime bu karar bırakılabilirdi, değil mi hocam?
2: Doğrusu oydu. Yani doğrusu oydu. Zaten bu açıklamadan sonra, Taliska'nın bu açıklamasından sonra artık yani ne olacağı meçhul değil. Kesinleşti. Bu saatten sonra Taliska. Zaten planlamada yoktu ki. Yani olma olasılığı yoktu. Ben sezon başından beri bu konuda ben Taliska'nın bu 10+4 kuralına göre takımda kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyordum, biliyordum yani. Yani bu yeni bir şey değil. E şimdi sindire sindire bunu anlatmaya çalışsın. Evet, çıktı Avrupa maçlarında goller attı. Katılıyorum. İbrahim'in dediği gibi ben bunu daha önce kaç defa söyledim ya. Taliska'nın yerinde acaba Vedat Muriç olsaydı ne olurdu? Yani sakat olmasaydı belki daha farklı şeyler olacaktı. Şimdi Vedat Muriç'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu son şey maçında, Lyon maçında gördük. Bir santroforla oynamanın Fenerbahçe'ye ne kadar güzel şeyler kattığını gördük. Şahane bağlantılara geliyor, bütün topları indiriyor, orta sahayı oyuna sokuyor. Topu tutuyor, saklıyor ve orta saha oyuncularının ileriye çıkmasını, savunmacıların ileriye çıkmasını sağlıyor. Takım boyu uzamıyor. E şimdi aynı yerde Taliska olduğu zaman kaç tane top tutuyor, kaç tane geri iade ediyor. Öyle de bir bakarsan zarar mı verdi, fayda mı verdi acaba? Bir de onu düşün.
1: Tabii.
2: Ne güzel dedi İbrahim. Ya belki bir tane atıyordu her maçta. Vedat Muriç o maçlarda olsa belki 3 tane atacaktı. Hatta Lukaku bile denklemde yok. Onsuz diyorum. Bir de onun olduğunu düşün. Asensio. E şimdi nerede oynayacaksın? Asensio bu takımın olmazsa olmazı. Çok da başarılı, evet, bir hizmet verdin. Futbolculuk böyle bir şey zaten ya. Birileri bir hizmet veriyor, sonunda sana teşekkür ediyor. Sana da diyor ki teklif de var, git başka yerden de para kazanabilirsin. Yani bizim planlamamızın içerisinde yoksun. Yani bunların gayet normal, bunlar her futbolcunun başından geçti yıllarca. Bizim başımızdan da bunlar geçti yani, bunlar olağan şeyler. Yani futbol oynayan insanların olağan akışında yaşadığı birçok şeylerin içerisinde bunlar da var.
1: Tabii olgunlukla karşılanması gerekiyor futbolda. Yani,
2: yani böyle kararlarında duygusal bir şey vermek de gerek yok. Yani bunu hissetmiş olması lazımdı zaten. 10+4'ü bakıyorum, 10+4'ün içerisinde yok, olmuyor, sığmıyor, evet, oraya girmiyor. Yani girdiği zaman başka şeyler. Hatta şimdi Fenerbahçe 23 yaş altı bir stoper aldı bugün.
1: Evet, Opong. Yarın da imza töreni var.
2: E şimdi oraya eğer Osterwold'e Roma ile anlaşma ihtimali tekrar doldu. 3 aylık maaş falan.
1: Doğru, evet hocam.
2: Olursa
1: 3 aylık maaşının karşılanmasını talep etmiş.
2: Şimdi
1: Roma,
2: eğer orayla anlaşırsa ki Fenerbahçe kulübü anlaşmasından yana. Oraya bir tane daha öyle Çağlar falan, Erdem'in dedi. Çağlar'la bu iş Fenerbahçe'de yürümez. Çağlar gider. Yani Erdem kardeşim aramadı beni çok zamandır. Onun için şey yapıyor. Çağlar'la bu iş yürümez. Çağlar oraya koyduğu zaman
1: mesajı
2: hemen
1: iletmiş olalım.
2: Yok işte
1: hocama bir hemen kısa zaman içerisinde bir telefon.
2: Yok yani Çağlar'ı ben ona kaç defa dedim, Çağlar'la bu iş yürümediğini Fenerbahçe'de herkes gördü.
1: Katılıyor. Yerli herkes bir, farkında. Yerli Çağlar da tane, farkında bence hocam.
2: Ya tabii ki farkında. Şimdi bak, buraya bir tane yerli stoper alma olasılığı çok yükseldi eğer Osterwold'e giderse. Ki o konuda da yani iyi bir stoper alacaklardır diye düşünüyorum. Hemen şey yapayım da alacakları tahmin ediyorum. İyi bir stoper. Ha onun dışında orta saha, doğru söylüyor. Orta saha arayışları var. Yani bir merkez değil de 8 numara. Hem 8 hem de ona yakın 8 numara. Yani yarın bugün Asensio'ya bir sakatlık anında bir şey olursa
1: tabii
2: orada da kullanabilecekleri
1: rotasyon bir oyuncu. Rotasyon olabilecek bir isim.
2: Yani öbür tarafta 3 tane senin zaten merkez orta sahan var.
1: Doğru.
2: Ya Gündüz, Kante, İsmail.
1: Hatta hani
2: sıkıştın Bartu var orada.
1: Lig için, kupa için Bartu da var. O denklemde
2: tabii yani
1: özellikle.
2: Bu denklem içinde onlar var. O 8 10'a yakın bir 8. Hani şimdi moda oldu ya, biz eskiden kırık 10 numara derdik. Onu çekerdin geriye 10 numaraya. Kırık santrofor derdik ona. Biz 10 numarayı da kırık santrofor. O deyim bir ara.

0: Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini arkadaşlarımdan rica edeyim, yönetmenim o günden. Biraz rakipler üzerinden de transfer konusundaki planlamayı ve gidişatı değerlendirebiliriz. Atletico Madrid deplasmanı, iç sahada Liverpool, Aston Villa deplasmanı, Roma, Shakhtar deplasmanı ama o maç İngiltere'de, Londra'da Chelsea'nin stadı olan Stamford Bridge'de oynanacak. Malum Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle Shakhtar Avrupa'daki maçlarını farklı bir ülke oynuyordu. Villarreal ile Fenerbahçe İstanbul'da karşı karşıya gelecek. LASK, Linz deplasmanı ve Slavia Prag ama şu hatırlatmayı yapayım. Fikstürü henüz belli değil Fenerbahçe'nin. Yarın belli olacak. Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa Kupalarında da maç haftaları belli olacak. Yani buradaki sıralama aslında torba torba sıralanmış haliyle kafalar karışmasın. Fenerbahçe'nin oynayacağı 8 mücadele bu şekilde İbrahim Hocam. Transferde şu ana kadar yapılan hamleleri de düşündüğümüzde ve kalan kısıtlı vakit, gündemdeki isimler, işte gelenler, gidenler, sizce Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne hazır mı ve eksikleri varsa mesela sizin pencerenizden hangi mevkilere ihtiyaç var?
1: Şöyle söyleyeyim, bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Bence Galatasaray için de benzer yorum yapalım. Birinci torba, ikinci torba. Kaldır o dört maçı. Üçüncü ve senin de bulunduğun dördüncü torba. Orada dört tane maçın var. Senin adına belirleyici o dört maç olacak. Tabii ki diğerlerini de yenme adına elinden gelen her şeyi yaparsın. Ama bu işin gerçeği var. Ben bu hafta Atletico Madrid'i izledim. Ya, inanılmaz bir tempo yakalamışlar ve 10 küsür sene olmuş. Aynı teknik direktörle çok ciddi anlamda sağlıklı rotasyon yapan takımdan bahsediyorsun. Yani Liverpool, Aston Villa benzer bir durum. Roma için aynı şeyleri söyleyebilirim. Yani bunlar yenilmeyecek takım demiyorum ama ya, net bir şekilde kadro kalitesi, oyuncu tekrarı anlamında bizim önümüzdeler. Bizim için belirleyici olacak hadise o üçüncü ve bizim de bulunduğumuz dördüncü torba. Oradaki karşılaşmalarda, yani dördünü kazandığında 12 puan yapıyorsun. Oradan ne getirirsen kârdır diye düşünüyorum. O çünkü Galatasaray geçen sene 11 puanla mı çıktı? 11 ya da 12, evet. O civarlarda bir puan.
0: 11
1: yani,
0: hatırlıyorum.
1: O puan ortalamanı orayla yaka. Yani 3 ve 4. torbada kimseye kaybetme. Çünkü senin gerçek anlamda rakibinin onlar olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hocam bu arada bir sıcak gelişme daha var. Biraz karışık gidebiliriz. Yani gündem oldukça hareketli. Fenerbahçe ile başladık. Bir virgül koyalım, tekrar döneceğim. Ama Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'den de dün akşamki maç sonrası yapmış olduğu açıklamanın ardından ilk kez açıklama geldi. Tüm Trabzonspor camiası elbette hocanın neler söyleyeceğini merak ediyordu. Kulüp zaten istifanın kabul edilmediğini ifade etmişti dün gece yaptığı paylaşımda ama bakalım Fatih Tekke neler söylemiş, hemen aktaralım. Dün akşam aldığımız mağlubiyetin ardından maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Önümüzde hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz. Saygılarımla Fatih Tekke açıklaması. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'den. Tekrar döneriz Fenerbahçe'ye, biraz karışık gideceğimizi bir kez daha ifade edeyim. Bu açıklama ve dün maçın ardından yaşanılanlar konusunda Şenol Usta Ömer neler söyler?
2: Bir kere yönetim kurulu Sayın Ertuğrul Doğan'ı ben tebrik ediyorum. Yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Dün akşam Fatih Tekke'nin böyle bir karar almasını ben hiç doğru bulmadım. Sonuçta Trabzonspor'un teknik direktörüsün ve sana olan güven inanılmaz derecede fazla. Yönetim tarafından, taraftar tarafından. Yani dün akşam sonuçta bir maç kaybettin. Ligde kötü gitmiyorsun, kötü bir sonucun yok. Sonuçta olabilir, eksik kalmışsın, adamın atılmış ve yenilmişsin. Onun bir mazereti sayılmaz. Yani şimdi ne oldu? Konferans ligine gideceksin. Konferans liginde belki de daha başarılı olacaksın. Yani Fatih Tekke dün bir

0: duygusal karar aldı. Biraz düşünmedi. Düşünseydi bu kararı almazdı. Yani biraz daha sabırlı olup hemen o istifa konusunu bir saat daha geciktirse, iki saat daha geciktirse, ekibiyle bir konuşsa belki arkadaşlar onu
1: belki şeye döndükten sonra hani
0: tabii, o böyle kararlar hemen yapılsa alınmaz çünkü. Fatih Tekke de inşallah bundan bir tecrübe çıkarır. Bu tecrübedir. Bence yönetim çok doğru bir karar aldı. Fatih Tekke bu takımı kurmakla birlikte geçen sene bayağı güzel işler yaptı. Ben bundan sonra da çok daha güzel işler yapacağına inanıyorum. Çok iyi bir kadro kurdu yönetim onlara. Yani Fatih Tekke ve ekibine. Ben Fatih Tekke'nin aynı inanç ve sorumlulukla birlikte bu işi daha iyi yapabileceğini biliyorum. Şimdi İstifa edip Trabzonspor'u da kaosa sokmak da doğru bir şey değildi.
1: Hocam peki böyle bir olayın yaşanmış olması, evet taraflar hani tekrar bir belli
0: güven
1: bir
0: tazeleme
1: güven konusu, tazeleme
0: ama ihtiyaç yoktu
1: söz konusu
0: ki.
1: Ama bu acaba bir çatırdama durumu yaratır mı?
0: Hayır.
1: Takım aslında, içerisinde. Ya,
0: bunu daha önce ben şimdi bazı hocalar için söyleyeyim. Yani söylemem, isim vermeyeceğim.
1: Yani Trabzonspor camiası dün akşam yaşanılanları sizce hemen arkasında gerisinde bırakabilir mi?
0: Kesinlikle bırakır. Şöyle bu tür olaylar Trabzonspor'da bildiğim için söyledim. Fenerbahçe'de daha önceki birçok teknik adam sessiz şekilde istifa etti soyunma odalarında. Oradaki yöneticiler hemen müdahil oldu. O istifaları konuşturtmadan 2-3 defa bir sene de istifa eden hoca biliyorum ben ya. Fenerbahçe'de de, Trabzonspor'da da. Ama ikna edip geri çevirdiler. Açıklamayı yaptırmadılar. Fatih Tekke bu açıklamayı yapacağını herhalde bizim Zeyhat Kafkas zaten bilseydi.
1: Evet, as
0: eminim başkanı. Tabii as başkan. Bilseydi engellerdi zaten. Ben net söylüyorum. Çünkü Fatih Tekke aniden biliyorsun. Fatih Tekke biraz şeydir.
1: Kimse bilmiyor dedi açıklama yaparken.
0: İşte onu de diyorum sana. Hemen kendi içinden kurmuş sonu etmiş. Zeyat'ın Kafkas'ın bile haberi olsa diyorum sana engellerdi, hatta kendi ekibinden o arkadaşları ki bizim Salih de abisi de orada.
1: Evet.
0: Engellerdi yani, ben biliyorum oradaki çocukları da tanıyorum. Yani Fatih biraz acele etti bu işi almakta. Ben doğru bir kararın yönetim aldığını düşünüyorum. Fatih Tekke de bundan sonra güven oyu almasına gerek yoktu. Çünkü güvensizlik oyu Fatih Tekke için daha hiç ortada öyle bir şey yok. Ben bildiğim için Trabzon'da herkes, bir sürü arkadaşım, dostum, bütün sülalem, ailem orada. Herkes söylüyor yani bir memnuniyetsizlik yok Fatih Tekke'den yana.
1: Ki bu arada hocam, şimdi siz tabii çok daha iyi yorumlayacaksınızdır ama dünkü mağlubiyet hiç teknik direktöre yazılabilecek bir mağlubiyet değil.
0: Onu
1: yani
0: dedim.
1: Dün çok ekstra durumların yaşandığı, işte erken bir kırmızı kart, sonrasında yenilen gol, kopmalar arka arkaya. Yani henüz tabii sezon başı, daha Ağustos ayını bile tamamlamadık aslında. Yani hani belki bu gerçeği unutuyoruz ama hocanın bu kadar aslında sorumluluğu üstlenmesini anlıyorum teknik adam olarak. Fakat aslında bu kadar da sorumluluğu üstlenmesini gerektirecek bir mücadele, bir maç değildi dünkü karşılaşma.
0: Durum yok. İki tane lig maçı oynamışsın. İkinci Avrupa maçını oynamışsın.
1: Bir beraberlik, bir galibiyeti var ligde,
0: evet,
1: bu arada.
0: Bu dört tane maç. Evet, ilk maçta ta yapmadı mı? Yaptı. Bence yaptı. Ya kendine göre olmayabilir. Ben buradan eleştiriyorum. Umut Nayir onu açıyla çift santrafor çıkmasaydı belki ilk maçta işi koparabilirdi. Ama diyecek ki biz çok kaçırdık. İkinci yarı evet iyi oynadı. Umut Nayir çıktık. Tek forvete döndükten sonra Trabzonspor inanılmaz iyi oynadı. Orada gol bulabiliyordu. Haklı.
1: Kesinlikle.
0: Ama dünkü maçta Fatih Tekke'nin yapabileceği bir şey yok. 12. dakika kırmızı kart, arkadan bir kırmızı kartta bazen teknik adam olarak elinde olmayan şeyler olabiliyor. 11-11 oynadığı zaman ben Trabzonspor'un dünkü maçta turu atlayabileceğini bütün arkadaşlarımla söyledim. Beraber izledik arkadaşlarla. Ben de aynı şeyi söyledim. Burada Fatih Tekke'nin veya bizim öngörümüzün 10 kişi kalacağını bilemeyiz ki. Ona oynansaydı ki atılana kadar 12'de mi 15'te mi ne atıldı?
1: 17
0: Trabzonspor
1: galiba.
0: Hep önde oynuyordu. Yani bilmiyorum, tabii. İzledin mi sen de İbrahim?
2: İzledim hocam.
0: Yani iyi oynuyordu Trabzonspor. Sorun rakip o kadar oynuyor. İyi değildi.
2: Ya şöyle bir durum var aslında hocam. Yani
1: 13'te atılmış hocam, evet.
0: Evet, Malinovski. Şey.
2: Duygusallık oyunun bir parçası tabii ki. Yani ama profesyonellikte duygusallık bu kadar ön plana çıkmaması lazım. Yani kabul ediyorum duygularıyla hareket ediyor ama bu iyi bir şey değildir. Kendi teknik direktörlük kariyeri açısından. Hatta ben onu şöyle yorumladım. Trabzonspor'a istifa etmiyor. Eğer bu istifa olayı

0: gerçekse dinlememiştim. Teknik direktörlükten istifa ediyor. Bu böyle bir şeydir yani. Eğer burayı idare edemediğin an gittin. Çünkü senin teknik direktörlük kariyerinde de o seviyelerde teknik direktör olabilmen için burası çok önemli. Şahane 1,5 sene geçirmişsin. Yeni bir planlamayla, daha güçlü oyuncularla başka bir oyun inşa edeceksin. Bu da senin kariyerin açısından çok önemli. Fatih Terim'in Galatasaray'da 96 senesinde TSD Kupası'nda Beşiktaş-Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladı. Geldi lige Fenerbahçe'den kendi sahasında 4 taneydi Galatasaray.
1: Aynen öyle.
0: İstifa olur mu? Orada gelişim, ona direnç gösterdiğinde. Ama öyle ben duygularıma yenildim. Kimseye söylemeden hadisi daha da problemli bir hadise. Yani biz şeyi biraz karıştırıyoruz hocam. Yani özü sözü bir hadisesi. Ya çok düzgün değil. Eyvallah, o başka bir şeydir. Çok düzgünsündür. Karakterin, onun her şeyi süperdir. Ama profesyoneliz artık. Bak, küçücük bir hatam bütün her yere temas eder. Paramparça edersin orayı yani. Bence Fatih Hoca için de teknik direktörlük kariyeri açısından bence iyi analiz edebilirse çok önemli bir durum. Çünkü bu iş öyle duygularına yenildiğinde pes edebileceğin bir iş değil. Yer yok kimseye. Bak, sürekli değişime uğruyor. Her gün birileri değişiyor. O yüzden umarım Fatih Hoca buradan, bu süreçten iyi düşünmüştür. Çünkü iyi bir antrenör olmak istiyorsunuz ki bence ülke futbolunun her camianın kendi Fatih Terim'ini yaratması gerekiyor ki gayet de güzel de oluyor. Yani işte Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'de yaşadığı o dönemki başarı, işte Şenol Hoca'yla Trabzonspor'un o dönemki yaşadığı. Sen de eğer gelecek adına böyle bir teknik direktör olacaksan bunlara direnç göstermek zorundasın ve dediğiniz gibi yani maçta öyle 9 kişi kalmışsın, eksik kalmışsın ve kolay da değildir. Kağıt üzerinde kolay gibi gözüküyor insanlara. En iyileri bir araya getir, hadi çık başa. O bir zamanla alakalı bir durumdur ki Trabzon'da tamam bir eleştiri var, kabul ediyorum, ama büyük bir kalabalık da senin arkanda. Yani o sürenin, atıyorum, Abdullah Avcı olsa daha kısa sürede halledilmesini bekliyor olabilir, ama sen o kulübün efsanesisin. Senin için de sağlıklı anlatıldığında insanlar o süreyi biraz daha esnetebilirler. Çünkü herkes görüyor ki evet Salah geldi, bir şey kattı, ama bir önceki seneden de teknik direktör davranışıyla halletmiş, şahane bir oyun vardı. Kolay değil de şimdi Fatih Tekke ne yapsın? Bir oyun inşa etmiş ve oyuncu gelişmiş, oyun gelişmiş. Şimdi başka bir şey. Ama burada da işte o direnci göstermek zorundasınız. Yani Fatih Terim örneğini o yüzden verdim. Ondan sonra aldı kariyer. O da istifa edebilirdi 4-0'dan sonra. Ben yapamıyorum bu işi derdi. Kimse tanımazdı Fatih Terim'i bu seviyelerde. Umarım bunu iyi analiz etmiştir.
1: Bugün bir açıklama da Muhammed Salah'tan geldi. Trabzonspor'da akşam saatlerinde Muhammed Salah da kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Onu da hocanın açıklamasından sonra bir tekrar hatırlatmak istiyorum. Kariyerimde hiçbir şey kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben onları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bir parçasıyım. Bedenim ve ruhumla. Dünkü gece bunu değiştirmeyecek beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten inanıyorum ki başarabiliriz ve başaracağız. Buraya kazanmaya geldim. Benim için sadece bir slogan değil demişti. Salah da yapmış olduğu açıklamada hocam.
2: Ya bak, bir şey söyleyeyim Furkan. Allah uzun ömürler versin. Benden çok yaşayacaksın. Sana Salah'ın açıklamasını bulur musun diyecektim. Ben demeden sen buldun, çıkardın. Bir de dün akşam TRM'yi seyrettiniz mi? Şampiyonlar Ligi kura
1: çekiminde.
2: Ne dedi orada biliyor musun?
1: Ne dedi hocam?
2: Ben dedi zor günlerden dedi güçlenerek çıktım dedi. Şimdi teknik adamlıkta aslında futbolculuğundan bahsetti Thierry'ne. Ben en kötü günlerimden güçlenerek çıktım dedi. Kötüye düştüğüm zaman daha çok çalışıp daha çok azmederdim, oradan güçlenerek çıkardım. Şimdi aynı şey Fatih Tekke. Şimdi daha Fatih Tekke zor duruma düşmedi ya. Fatih Tekke'yi kimse istemiyorum demedi. Fatih Tekke çok duygusal davrandı. Çok dürüst bir çocuk. Yani sevdiğim bir kardeşim. Çok dürüst, dobra. Ama güzel kardeşim, yapma böyle şeyler. Sen Trabzonspor'da uzun yıllar hizmet edebilecek potansiyelin var. Zorluklardan sen de güçlenerek çık. Ki zora düşmedin. Senin bir dahlin olmadan oyuncuların gördüğü kartlar nedeniyle 4-0 yenilmiş bir maç. Ya ben 11-11 olsaydı ben daha farklı şeyler belki bu akşam konuşuyor olabilirdik. Ligde de iyi gidiyorsun, iyi transferler yapıldın. Salah gibi bir oyuncuyla çalışacaksın, bunun keyfini çıkar.
1: Şimdi şu anda herhalde yani bütün teknik direktörler Yani büyük çoğunluğu en azından ülkemizde Fatih Tekke'nin yerinde olmak ister.
0: Hatta şöyle bir yorum vardı. Şimdi bak sen onu söyleyince Ziraat Türk

0: Türkiye Kupası finalinde Okan Hoca ile beraberlerdi. Teknik direktörlük üzerine bir şey anlatıyordu. Ya zayıfladım ben dedi Trabzonspor'un tekniği. O da dedi ben kilo aldım dedi. Öyle oyuncular olursa alırsın kilo dedi. Aslında benzer bir durum yaşıyorsun.
1: Doğru, maç öncesi basın toplantısında.
2: Şu anda mı?
0: Evet, yani kilo alman
2: hocaya
0: lazım.
2: Yakın oyuncular aldın. Sen
0: çok ondan bahsediyorum. Aslında tam kilo
1: gerçekten
0: alman gereken bir dönem değil mi bu ya? Yani? Hani biraz işin o tarafından bakmakta fayda var yani.
1: Doğru. Bir de Trabzonspor'un rakiplerini de bir görelim. Konferans liginde zor bir kura çekti Trabzonspor. Yani neredeyse Avrupa Ligi tadında bir konferans ligi kurası. Freiburg son Avrupa Ligi finalisti. İstanbul'da Aston Villa'ya mağlup olmuşlardı. Kızıl Yıldız deplasmanı İskoç ekibi Hearts'la Trabzon'da oynayacak Bordo Maviller. Finlandiya'ya gidecek Kuopio deplasmanını. Çekya takımı Jablonec ve Bulgar ekibi CSKA Sofya deplasmanı Trabzonspor'un oynayacağı 6 maç bunlar hocam.
2: Bunlara zor mu diyorsun?
1: Ya bence konferans ligi için zor.
2: Ben sana şimdi söyleyeyim. Hearts biliyorsun 6 tane yedi şeyden işte Şampiyonlar Ligi'nde Fener'in rakibiydi.
1: Şutum Graz'dan.
2: Evet.
1: Graz. Onları eleyip evet. Fenerbahçe'nin rakibi evet. olmuştu.
2: Evet. 6 tane yedi. Şimdi Kızıl Yıldız eski Kızıl Yıldız değil ki.
1: Ama hani hocam konferans liginde hani biraz daha sanki yani Sırbistan deplasmanına gitmektense ne bileyim yani böyle daha...
2: Hayır ben küçük... öyle ben öyle düşünüyorum. Burada... Çok değerli, kıymetli rakip Freiburg.
1: Evet, doğru.
2: En zor. Gerçekten en zor o. Şimdi orada ben Trabzonspor'un burada şu 2, 4, 6, 7 takım mı olacak o zaman?
1: Yok, yani 6 tane rakibi var.
2: 6 tane rakibi. Toplam evet. grup 7 olacak. Freiburg'la beraber liderlik için yarışması lazım burada Trabzonspor. Bu kadar net söylüyorum.
0: Lig olarak hocam, lig
2: evet,
0: olarak
2: lig
0: devam
2: olarak
0: edecek
2: zaten
0: onlar.
2: Oynayacak.
0: Yani... komple
2: tabii lig olarak tabii, ben Freiburg
1: gibi değil lig gibi düşünmek lig lazım. Gibi burada yani
0: o grubun
1: yani,
0: diğer değil hocam.
2: Diğer şeyler gruplar da var. Yani evet, şu grupta
1: Avrupa Ligi'nde konferans liginde daha az
2: daha,
1: sayı,
2: daha az takım var. Bunu galiba 6 grup mu ne var konferans liginde?
1: Hocam hemen
2: galiba.
1: Ben bir kontrol edeyim yo, tekrar.
0: Tam bu hocam şey zor olabilir ama ya. Ben Kızıl Yıldız deplasmanı biraz yani Furkan'la biraz o konuda aynı fikirdeyim ama
2: mesela
0: yani iki şey maçın dışında
2: İbrahim bir şey söyleyeyim sen. Kızıl Yıldız'dan tanıdığım bir tane oyuncu var.
0: Oyuncu tanımama gerek yok. Ben orada maç izledim hocam. Çok şöyle yani aslında
2: yok yani şu oyuncu bizi şey yapabilir.
0: O bölgeyi iyi bilirim.
2: Tahmin ediyorum.
0: Ailem oradan geldi. Çok da yakınlarım vardır. Giderim. Yani onların aslında beni ürküten
1: orada durumu... 36 takım varmış.
2: 36 çünkü
1: de.
2: Niye evet. biliyor musun? Gruplara
1: ama burada 6 maç haftası var.
0: Hocam
1: Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi 8.
0: Planlamaları beni şey yapar. Yani korkutur. Onlar öyle şey yapmaz. Çok fazla dalgalanma olmaz onlarda hocam.
2: Ben bir standart oyunları var.
0: Standartları olur. Onların. Özellikle kendi sahalarında hocam biraz böyle problem çıkarmaya uygun takımlardır. Şampiyonlar Ligi'nde de yer aldılar. Böyle iç saha avantajını o seyirci olayı da acayiptir Kızıl Yıldız'ın. Yani orada biraz sanki bizi zorlayabilir. Freiburg konusunda aynı fikirdeyim sizinle.
2: Bence oynamazsan sen bütün takımları
0: hepsi
2: seni zorlar.
0: Öyle tabii.
2: Yani olaya bir de öyle bakmak lazım. Ben realist olarak diyorum ki şu an bu seneki Trabzonspor'un yapılanması, kadrosu baktığın zaman burada Freiburg'la yarışabilecek. Yani diğer gruplarla da olacak ama puanlamada. Bu grubun içerisinde yani şurada kazanamayacağı bir tek maç varsa Almanya'da oynayacağı Freiburg maçıdır diyorum. Diğerlerini içeride kazandın. Dışarıda hadi yenme, berabere kalsam bile çok rahatlıkla yani 14-15 puan yaparsın burada yani 5.
0: Burada içeri Freiburg, Hearts, Jablonec yani onlardan zaten yani
1: bir kere, evet.
0: Freiburg
2: kaç maç oynayacaksın? 6
1: toplam
2: maç 6
1: maç, 3 iç saha, 3 deplasman. Freiburg Trabzon'a gelecek, Hearts 9. Trabzon'a gelecek, Jablonec 11, Trabzon'a 12 gelecek.
2: 11-12 puanla buradan diğer gruplara.
1: Yani iç sahada işte... Yani Freiburg dışında, maçı soru işareti. Onun dışında 6 yapsa Hearts'ta Jablonec'ten.
2: Yani bir de Freiburg'da içeride o diyorsun. Bak, o da bir avantaj.
1: Ya. Yani evet minimum zaten 9-10 puanı burada Trabzonspor'un çok rahat toplaması gerekiyor. Tabii bir de şöyle bir durum da var. Yani işin diğer boyutu da ya bu rakipler de Trabzonspor'la oynamak istemez. Bu Trabzonspor'la
2: bravo.
1: Oynamak istemez. Konferans ligini düşündüğümüzde.
0: Evet, kadro
1: olarak
0: zaman,
1: Salah, Fabinho, işte
0: orada,
1: Onana kalede, Onuachu'su var. Hani Trabzonspor mevcut konferans ligini düşündüğümüzde zaten en güçlü kadrolardan birisi. Belki de ya ben hani işe şimdi o açıdan tabii tekrar dün geceye dönmek istemiyorum ama belki de Avrupa Ligi'ndense konferans liginde olmak Trabzonspor için daha hayırlı olmuş olabilir. Yani dünkü maçı düşündüğümüzde de biraz dün evet çok ekstra durumlar vardı fakat sanki ligle Avrupa Ligi zaten bir arada çok kolay yürümeyecekti Trabzonspor'da, bunu da görmüş olduk.
2: Yani
1: belki de hayırlısı oldu Konferans Ligi.
2: Katılıyorum Furkan, yani tabii UEFA şey liginde acaba hangi takımlarla karşılaşacak onu da bilmiyoruz ki. Ama bu kura bence Trabzonspor için çok zor bir kura değildi. İyi bir kura çektiler. Bence buradan en iyi neticeyle çıkacaklardır. Bence burada yani içerideki maçlara bakıyorum şimdi. İçerideki maçlarda Freiburg'u yenemedin hadi düşün. Çünkü çok güçlüler gerçekten. İyi bir takımlar. Berabere kal bile yeter. Her zaman Avrupa maçlarında milli takım için olsun, kulüplerimiz için olsun
0: hep hocam, ne diyoruz? Tarih belli olmadığı için bilmiyoruz Freiburg'da evet. Ne zaman oynayacak.
1: Kimle yani, başlayacak bilmiyoruz şu an.
0: Evet, çünkü tabii Freiburg halleder puan
1: daha
0: işini.
1: Daha fikstürü belli değil.
0: Ligde
2: ama
0: başka
2: en azından
0: bir durum
2: içeride
0: vardı.
2: Oynayacak ya.
0: Hayır şeyden bahsediyorum. Son hafta oynarsın içeride. Belki avantaj. O zamana kadar o durumu halleder. Başka bir yere de gidebilir o durum yani.
1: Doğru. Kiminle başlayacağı, işte iç saha mı deplasman mı olacağı da önemli tabii. Yani burada ivme kazanma noktasında, hatta yani bunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için de söyleyebiliriz. Yani kiminle, nerede oynayarak tabii, başlayacağı çok... da önemli. Mesela geçen yıl Galatasaray Frankfurt deplasmanında çok ağır bir mağlubiyet alarak başlamış ama sonrasında İstanbul'da Liverpool'u yenerek biraz işi toparlamıştı.
2: Frankfurt maçını hiç hatırlatma, o bir kabus maçtı ya. Öyle 4 tane kontratak, 5 tane kontratak, 5'i de gol oldu ya. Evet. Galatasaray'ın iyi oynadığı bir maçta 5 tane gol yemesi şaşırtıcı bir şey.
1: Galatasaraylılar tabii Leao'yu merak ediyorlar. Birazdan konuşacağız. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini de ekranlara getireceğiz. Fenerbahçe'ye kaç dakikamız var diye arkadaşlarıma bir sormak istiyorum. Kalan bölümde peki o zaman ufak ufak Galatasaray'a bir giriş yapalım. Hatta Galatasaray'ın bir rakiplerini görebilir miyiz? Yönetmenim yine o günden de rica edeyim. Biraz karışık gideceğimizi söylemiştim. Galatasaray kısmına bir giriş yapalım. Program saat 23'e kadar zaten devam edecek. Galatasaraylılar tabii ki Rafael Leao'yu bekliyor. Oyuncu hafta sonu İstanbul'da olacak gibi. Ardından da resmi sözleşme, 4 yıllık bir anlaşma olmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain deplasman, Aston Villa ile içeride oynayacak Galatasaray, Sporting deplasmanına gidecek Lisbon'a, içeride Feyenoord ve Lille deplasmanı, Stuttgart'la yine İstanbul'da oynayacak Galatasaray ve AEK Atina ile de Yunanistan'da karşı karşıya gelecek temsilcimiz. Burada da tabii ki fikstür yarın belli olacak, hangi takımla hangi maçla başlayacak. 8, 9, 10 Eylül tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'nde birinci hafta maçları oynanacak ama özellikle birinci torbadan herhalde çekilebilecek en zor takımlardan yani. İkisini çekti Galatasaray. İçeride Barcelona ve deplasmanda Paris Saint Germain. Barcelona da Rodri'yi kadrosuna kattı.
0: Katmasaydı
1: hani yani biraz. Acaba hani ilk sahada işte belki ya geçen şöyle, yılki Liverpool gibi bir durum olur mu?
0: Şöyle bir sıkıntısı var. Hani o Barcelona'nın, Paris Saint Germain'in gücünden bağımsız Galatasaray böyle atletik organize takımlara karşı aslında zorlanıyor. Bir de üzerine hem atletik hem organize, bir de en pahalısı, en iyilerin bir arada olduğu iki takım denk geldi. Yani olabilecek o anlamda Galatasaray adına en kötü senaryo. Aynı şeyi ben Aston Villa Sporting için de söyleyebilirim. Yani Galatasaray için o 4 maç ciddi anlamda zor. Ki onların bence geleceğini de Feyenoord, Lille ve AEK maçları belirleyecek. AEK de öyle deplasmanda kağıt üzerinde hemen 3 yazacağım takım deme. Zubkov orada, Jovic orada. Fena da başlamadılar.
1: Marko Nikolić teknik direktör. Yani, iyi bir teknik direktör takımı.
0: Zor yani evet. AEK. Deplasmanı çok zordu.
1: Hocam bir virgül koyalım. Tekrar tabii. Konuşacağız. Daha detaylı konuşacağız. Şenol Hocam'dan da Galatasaray'ın rakiplerine dair değerlendirme alacağım. Fenerbahçe'nin rakiplerini bir kez daha değerlendireceğiz. Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gündemi Rafael Leao demiştik. Artık bu transferi resmiyete dökmeye çok yakın sarı kırmızılar. Reklam vaktimiz gelmiş. Reklama giderken de Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'nun gollerini bir kez daha hatırlayarak gidelim.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Şenol Usta, Ömer ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Galatasaray'ı konuşarak reklama gitmiştik. Leao'nun gollerini ekranlara getirdik. Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Portekizli yıldızı, kadrosuna katıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını bir kez daha hatırlamıştık. Rakiplerini hatırlamıştık Galatasaray'ın ve bunun üzerinden Leao özellikle ne gibi bir katkı sağlar Galatasaray'a, bunu değerlendireceğiz. Bir kez daha hatta rakiplerini Galatasaray'ın ekrana getirme fırsatımız varsa ekip arkadaşlarımdan rica edeyim. Devamında da İbrahim Hocam sizle devam edebiliriz. Sizinle çünkü değerlendiriyorduk. Bu 8 rakip ve Galatasaray'ın bu transfer döneminde işte Lezli, Batrakov ve şu anda Leao'ya en yakın isim 3. takviye olarak. Fenerbahçe için yaptığımız değerlendirmeyi aslında Galatasaray için de yapabiliriz sanki.
1: Yani şöyle, biraz önce söylediğim, yani ki Galatasaray bu anlamda Fenerbahçe'ye göre biraz daha sert rakipleri seçti. Özellikle 1. ve 2. torbada olabilecek en sert takımlarla eşleşti. Onlar adına belirleyici olan hadisenin biraz önce söylediğim gibi, yani Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK maçları çok belirleyici olacak. Galatasaray'ın gruptan çıkmayla ilgili durumu, yani oyuncu transferine gelecek olursak Galatasaray Leslie ile başladı ama Leslie'den pek gelecek adına olumlu bir şey olabileceğini açısı ben çok düşünmüyorum. Yani canlı da stadyumda izleme fırsatı buldum. Yani Galatasaray oyunlarına çok Leslie oyunu katkı sağlayabilir diye ben düşünmüyorum. Diğer hadise Batrakov'la ilgili, onu da bilmiyoruz. İlk defa uluslararası deneyimi yaşayacak Rusya'nın dışında bir oyuncu, nasıl buna cevap verecek ya da Galatasaray oyunu ona ne kadar müsait, onu da göreceğiz. Yani tıpkı Leslie'deki gibi, yani oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz ama buradaki bizim durumumuz ya da oyuncuların halleri belirleyici oluyor. Leslie'de pek o anlamda hayırlı bir durum yok. Adım adım aslında Galatasaray transferde önce Leslie, sonra Batrakov, artık en bu işi daha çok zirvede deneyimlemiş. Yani Sporting'de şahane bir çıkış, Lille ve Milan'a gelmiş. Sürekli kariyerinde çıkış yakalamış. Çok üst düzey bir oyuncuyla bu işi halletme derdinde. Ya burada Galatasaray'ın oyunculara ne vereceğini çok merak ediyorum. Yani evet, Galatasaray oyunculardan bir şey bekleyerek gitti. Bugüne kadar hep o tekrarla bu işi halletti. Ama biraz da Galatasaray oyunun oyunculara bir şey katması gerekiyor. Onlar ilk defa kariyerinde böyle bir şey deneyimliyor. Belki de Leslie onun problemini yaşıyor. Bu kadar düzeni olmayan bu oyuna ilk defa dahil olmuştur. Hiç bilmediği bir şeyi deneyimliyordur. Belki onun zorluğunu yaşıyordur diye düşünüyorum. Bana göre Galatasaray'ın, evet, Leao çok önemli bir oyuncu. İhtiyaç mı? İhtiyaç, kabul ediyorum. Hem kanat oynama açısından hem de forvet rotasyonunda tamamlayıcı oyuncu olabilme

0: adına. Ama Galatasaray'ın stoper konusunda acil bir oraya takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Ya Abdülkerim'in her geçen sene biraz daha hem fiziksel hem yani pozisyon bilgisi anlamında oyunun gerisinde kaldığını düşünüyorum. Bu Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Galatasaray'ın başına iş açabilir. Çünkü Galatasaray bir önceki sene bunu çok önemli yerde bırakmış. Bu sene en azından yine oraları deneyimleme onları adına önemli. Ama stoper konusundaki rotasyon Galatasaray'ı ciddi anlamda problemin içine itebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum orayla ilgili bir planlamaları var
1: mı? Ufak Çiçek ismi konuşuluyor.
0: Ya Yusuf Akçiçek.
1: Hilal'den yani bir kiralık transfer olabileceğine dair
0: bir parçası olabilir haberler diye düşünüyorum var. Ama yani ya Galatasaray'la ilgili aslında hep şu. Hep en zirvede oyuncularla halletmiş. Okan Hoca göreve geldiğinden beri Galatasaray hep en iyi liglerde en iyi maçları oynamış. En fazla tekrar olan oyuncularla halletmiş yani. Şimdi geçtiğimiz sezon Osimhen, Icardi, Morata opsiyon şeyle nedir o rotasyonuyla oynuyordu Galatasaray. Zenginliğe bakar mısın yani? İşte Mertens'le oynadı, Mata vardı bir ara. Yani Mertens oynuyordu, Mata o organizasyonun ya sıkıştığımızda bu maçları da o rotasyonda oyna oyuncusuydu. Hep en iyilerle oynadı. İki defa aslında Leicester ile başka bir şey denedi Galatasaray. Hiç öyle adını duymadığımız yani çok fazla Avrupa'nın önemli kulüplerinde tekrar olan bir oyuncuyla denemedi ama olmadı Galatasaray'da. Ki doğrusu da odur. Bugüne kadar tekrarın buysa bu yoldan devam et. En iyi oynamış, en üst seviyede deneyimlemiş oyuncularla oynat. Okan Hoca'nın en azından bu oyuncularla oynama alışkanlığı var. Bir şekilde hallediyor. Aslında tehlikelidir bir teknik direktör için. Birine fazla özgürlük vermek, diğerini sınırlamak. Ama Okan Hoca bunu Icardi'de de yaptı, Osimhen'de de yaptı değil mi? Sürekli birine özgürlük verirken diğerini bir şekilde o işin içinde tutabiliyordu. Leao'ya gelince tek endişem, yani kas sakatlığı ile ilgili hadisesi var oyuncunun. Yani o
1: Milan'da evet.
0: Yani o gelecek adına sıkıntılı bir durumdur. Çünkü mesela Galatasaray Singo'da onu deneyimledi. Baktığın zaman bence şahane bir oyuncu. Yani bir stoper için çabuk, sert bir oyuncu. Ama bir türlü kullanamadı Galatasaray'ın. En çok ihtiyacı olduğu maçlarda sakat oyuncu. Şimdi benzer durumu umarım Leao'da yaşamaz. Yaşamaz ise ön tarafta o bahsettiğimiz zaten bence mevcut ofansif oyuncu kalitesine baktığında Sané, Yunus, Barış, Osimhen baktığı zaman çok bir teknik direktör için şahane oyuncu rotasyonu. Bir de buraya Leao'yu koyduğunda santrafor konusunda da kenar konusunda da oyunu önde gezerek oynama konusunda da ciddi anlamda Galatasaray oyunlarına katkı sağlar.
1: Son yaşadığı sakatlık hocam Leao'nun.
0: Şu anda sakat diyebiliyorum yani en son
1: Uyluk sakatlığı evet. Yaşamış. 24 Ağustos'ta tekrar sahalara dönmüş. 12 gün gibi bir süre. Yaklaşık 2 hafta uzak kalmış sahalardan. Yani bu yaz hazırlık döneminde yaşadığı bir sakatlık. Son sakatlığı bu ama çok yakın dönemde çok öyle uzun soluklu bir sakatlığı yok. 2017-2018'de bir kas sakatlığı ya yaşıyor şöyle, ve 3 ay sahalardan uzak kalıyor.
0: Ya benim kas sakatlıkları şeydir yani ben çok mesela yaşamıştım futbolculuğumda böyle sürekli ya küçük küçük de olsa atıyorum 2 haftalık kas sakatlıkları bile o lig ritminde rahatsız eder seni yani. Şimdi atıyorum Asensio'nun şu an baktığın zaman şu grade 1'dir herhalde Adelesi'ndeki sorun ama çok kritik bir maçta dışarıda tuttu seni gibi o sorunu yaşamazsa yani profil olarak zaten çok önemli bir oyuncu. Galatasaray'da ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum.
1: Rakamlarını paylaşıp sonrasında Şenol Hocam'dan da bir Leao yorumu alacağım. 27 yaşında 1999 doğumlu Rafael Leao. Tabii ki sol kanat forvet olarak daha çok ağırlıklı forma giyen ama gerektiğinde santraforda da değerlendirilebilecek bir isim. Kariyerinde Sporting, Lille ve Milan formaları giydi. Toplam 345 maçı var kariyerinde. 103 gol, 71 asist Rafael Leao'nun tüm kariyer performansı. Milan'daki son sezon performansıyla 31 maçta 10 gol, 3 asist kaydetmeyi başarmıştı. Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 43 maçı var toplamda. 5 gol, 7 asist Portekiz milli takım performansı Rafael Leao'nun kendi mevkisinde gerçekten dünyanın önemli isimlerinden, yıldız isimlerinden birisi Leao ama Galatasaray'ın Leao'ya ne kadar ihtiyacı vardı? Sanki biraz bu transferi bu açıdan değerlendirmek daha doğru olur hocam.
2: Çok doğru, ben değerlendiremiyorum, zor görüyorum Furkan. Yani çok büyük bir isim.
1: Ya da birinci öncelik miydi, en acil
2: şöyle
1: ihtiyaç mıydı?
2: Sen şimdi eğer Leao'yu alıyorsan oynatacaksın. Şimdi 45-50 milyon euro verdiğin bir oyuncuyu kulübede tutamazsın.

0: Şimdi öbür taraftan bakıyorsun. Barış Alper var bunun mevkisinde oynayan.
1: Evet.
0: Loray Saney var.
1: Yunus var hatta.
0: Yunus var 10 numara.
1: Batra kovalandı merkeze.
0: Yani Santrofor'da tamam alternatif var. Ama şimdi Leo'dan gel kulübede otur. Mümkün değil, olmaz. Sorun çıkar. 45-50 milyon verip kulübeye koyamazsın. Ama şu, acaba diyorum Barış Alp, hani Sane geçen sene performansı biraz inişli çıkışlı olduğu için Sane'den mi vazgeçiliyor gibi bir durum algılamaya başladım ben. Çünkü tek...
2: Öyle de gözüküyor aslında. Yani çok tek da kötü gider, başladı.
0: Yol o. Bence...
1: Evet, ligde de bu arada son maçta Erzurum deplasmanında zaten kulübede başlamıştı maça.
0: Yunus başladı, 10 numara top oynadı Yunus. Harika bir maç oynadı. Harika bir oyun oynadı çünkü şimdi Yunus var 10 numarada, Bartakov aldın, o da bir 10 numara gibi oynuyor. Ha şu Galatasaray taraftarının istediği bir oyuncu mu? Kesinlikle. Bunu şimdi hangi takımın teknik adamı olsan istemezsin. Bu oyuncu istemeyecek bir teknik adamdan biraz sıkıntı var demek.
1: Şüphe etmek gerekiyor.
0: Yani böyle bir oyuncuyu ben tarif etmeme gerek yok. Bunu bütün dünya tanıyor. Portekiz milli takımında 27 yaşında ki son turnuvada o kadar süre almadı o. Biliyorsun.
1: Evet. Portekiz. Dünya kupasında.
0: Evet. Bir de şimdi bak bu yaşta kaç defa milli olmuş? Dünya kadar milli maçı var. 43 maç milli takım performansı. Az değil ki. Gerçi onlar her yaz turnuva yapıyorlar da bir şey oluyor mu hakikaten? Gole bakıyorsun bir kanat oyuncusu. 103 gol 71 asist. Bu iyi bir rakam yani.
1: Yarı yarıya neredeyse tüm kariyerinde. Yani neredeyse her iki maçta bir katkı vermiş, gol katkısı vermiş.
0: Şu muhakkak ki bir alternatif üretecekse hücum hattına Galatasaray, Leo transferinde olmuşsa hayırlı olsun deriz. Yani anlaşmaya varmışlar. Bir hava getirir mi? Muhteşem bir hava getirir. Seyirciyi coşturabilecek bir oyuncu. Yani böyle topla süratlendiği zaman böyle atların şaha kalkması gibi bir şey var ya, yarışırken böyle uçar gider bir tanesi mesela yarışlarda. Bu da onun gibi bir şey. Bunu yani süratlendiği zaman tutma şansın yok ki. Bir de o fiziğinden beraber çok süratli Furkan.
1: Doğru. Evet hocam.
0: Topla attığı zaman gidiyor. Topla da çok süratli. Dribbling halinde öyle çok süratli oyuncu bulamazsın.
1: Çok rahat adam eksiltebilen bir oyuncu.
0: Onu diyorum ya. Attı mı gidiyor yani. Pistten koşar gider top alır yine orta yapar yani. Eskiden vardı o tür oyuncular.
2: Anelka yani, vardı hocam, şimdi size anlatacağım. Anelka vardı mesela.
0: Ya o santrafor bu çizgide olduğu için yani bakarsın şeyden çıkar piste, çıkar pistten koşar rakibin arkasına geçer yine.
1: Galatasaray'a gelen bir Keita vardı.
2: Abdülkadir
1: Keita. O da öyleydi mesela, topla bir giderdi.
0: Fizik olarak Anelka'ya benziyor İbrahim, doğru söylüyor.
2: Anelka'yla öyle bir deneyimim olmuştu çizgide de hocam.
0: Allah yardım etsin yani. Kolay bir şey değil.
1: Hocam unutamamış ya. O yüzden yaşanmıştı.
2: Kolay bir şey söyleyince çizgiden atar gider.
0: Bunda olur yani. Bunda çok olur mesela. Bu çok driplingi de çok süratli bir oyuncu yani topla birlikte. Hani topsuz gider çoğu oyuncu. Koşu yapar savunma arkası ama bu topla da süratli bir oyuncu.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'nde özellikle tabii ki Galatasaray'a katkı sağlayacağı
0: çok fazla yani. Sağlar.
1: Evet.
0: Yani her kulvarda sağlar.
1: Kilit açabilecek bir oyuncu.
0: Kesinlikle.
2: Ama şey konusunda ben de aynı fikirdeyim hocam. Yani Galatasaray'ın önceliği konusunda, yani şimdi orada sayısal anlamda da oyuncu kalitesi anlamında da ya öldük bittik orayı hemen halledelim durumu yok. Ama stoper konusunda benzer sorun var. Orta saha konusunda bence özellikle Galatasaray'ın böyle bir sorunu var. Çünkü hala Lemina ile ilgili ne
0: şimdi
2: olacağı
0: belli. Şimdi santrofor konusunda da Osimhen olmadığı dönemde de büyük sorunu var. Acaba Leo'yu hem de santrofor gibi mi kullanmak
2: diye düşünüyorum hocam.
0: Okan Hoca yani istediği için bu transfer yapılıyor. Çünkü hala santrofor konusunda bir alternatif üretilmedi.
2: İkisini
0: değil mi Osimhen'e?
2: Kullanabilir hocam. Leo'yla Osimhen'i de önlü arkalı kullanabilir.
0: Yok yok, bir santrofor var yan mı? Yana mı? Planlamada.
2: Önlü arkalı ya. 10 numara dediğim pozisyon var ya, onu kaldırır. Tamamen ikinci forvet gibi olur. Zaten Galatasaray
0: hocam çift buralarda forvet oynadığı her dönemde Galatasaray hiç başarılı olamaz.
2: Zaha geldiğinde Icardi'yle oynuyor hocam. Icardi'yle zaten başarılı olma şansı
1: oluyor. Hoca yani. Kerem'le mi denemişti onu? Kerem'i biraz daha hani forvet arkası gibi Icardi'nin arkasında kullanmıştı mesela. Zaha transfer olduğu dönemde bunu yaşamıştı Galatasaray. Kerem aslında bir sol kenarken Zaha taşıyarak
0: on numarada kullandı.
1: Kerem'i on numarada kullanmıştı hocam.
0: Oradan sonra performansı düştü zaten, evet. Galatasaray'da.
2: Ben ama bu ikili düşünüyorum yani.
0: Bu on numara gibi bunların içinde oynayacak bir karakterdi ikisi de. Osimhen de Leo'du.
2: On numara zaten hocam, on numara diye bir pozisyon kalmadı futbolda.
0: Dünyada kalmadı, biz yok hala yani, uğraşıyoruz.
2: On numara ne olduğunu ben anlamadım ya. On numara Alex'ti. On numara Hacı'ydı. Maradona. Onlar da on numara. Futbol yok etti artık on numarayı yani. Yok, İkinci öyle. Forvet konusunda değerlendiriyorum. Orada değişen gezen. Şimdi sen Osimhen dediğin oyuncuyu statik tutabiliyor musun? Ne oynuyor Osimhen? Her şey oynuyor. Takım topun arkasına geçiyor. Beke gidiyor. Kanada gidiyor. Durmuyor ki adam zaten.
0: Baskı orada yapıyor.
2: Ya bir de içeride oynadığım maçlarda stadyuma gittiğinde zaten Galatasaray ne oynuyor ki? İki tane stoperi orta sahada duruyor. Geri olduğu gibi rakip yarı sahada oynuyor. Yani
1: lig için zaten çok fazla hani bu anlamda düşünmemek lazım. Belki yani biraz daha yani Şampiyonlar Ligi'nde hani düşünmekte fayda var. Yani nasıl bir oyun planı kurgular Okan Hoca? Kim bekleyecek kenarda? İşte santrafor konusundan bahsetti hocam. Yani 1,5 ay oldu Mauro Icardi resmi olarak Galatasaray o açıklamayı yapalı. Sanırım 15 Temmuz'du. Hala yani yedek santrafor olacak mı? Ya biri gelecek mi gelmeyecek mi onu da bilmiyoruz.
2: Bence bu transfer tamamen onu ortadan kaldırdı. Bu aynı zamanda senin Osimhen'in olmadığı organizasyonlar net santrafor da oynatabileceğin bir oyuncu.
1: Mesela Deniz Gül ihtimali konuşuluyor. Porto'dan.
2: Ben bir şey diyemem. Şimdi Galatasaray'ın bu tarz genç, tamam mil takım seviyesinde, ama ben daha bir tane Ahmet Kutucu gelirken Galatasaray neler söylüyor. Yani ilk yarı ligin en iyi santraforuydu. Geldi Galatasaray'a. Kupa maçına tahammül edemediler. Gitsin dediler. Yok Galatasaray'ın böyle bu tarz gelip gelişim göstermiş, orada o oyuna katkı sağlamış bir oyuncusu yok. Yani daha önce deneyimlediği ve sağlıklı geri bildirim aldığı bütün davranışları denerim ben Galatasaray'da. Şimdi Yelert diye bir oyuncuya talip oldum. Olmadı. Kazım Can'a geldi. Olmadı. Leslie olmadı. Bir sürü sayarım. İşte ne o Yunus muydu? Yusuf muydu? Barcelona'dan Yusuf Demir geldi. Olmadı. Çok fazla var bu tarz oyuncular. Olmuyor. O yüzden daha net. Yani Okan Hoca'nın kariyeri teknik direktörlük olarak bu tarz oyuncularla başka bir seviyeye gidiyor. Her teknik direktörün farklı becerileri vardır. Kimisi alır genç oyuncuları başka bir seviyeye çıkartır. İşte bak Fatih Hoca mesela bu kadar önemli oyunculara çok kısa sürede idare etme konusunda ya acaba zor mu olacak düşüncesine kapıldı. Ama Okan Hoca 4 senedir bu işi en üst seviyede deneyimlemiş. Ego diyorsan en üst seviyede bu işi deneyimlemiş. Egosu en yüksek oyuncularla halledebiliyor bir şekilde. Elimde böyle bir sağlıklı geri bildirim varken diğer tarafa çok yönelmem. Yapamamışım zaten yani.
1: Leslie ve Batrakov'dan sonra bu transfer dönemindeki üçüncü transferi olacak Galatasaray'ın. Rafael'le az önce ifade ettiğim gibi artık hafta sonu İstanbul'da olması, sağlık kontrollerinin ardından da resmi sözleşme imza atması bekleniyor. Transfere dair tabii ki mali detayları Galatasaray Kulübü ilerleyen günlerde paylaşacaktır. Ama yaklaşık herhalde bir 45-50 milyon euro bandında bonservis rakamları konuşuluyor. Özellikle dış basında oyuncuya da son olarak Galatasaray'ın 12 milyon euro teklif ettiğine dair haberler vardı. Ama nihai rakamları zaten kulüp paylaşacaktır. Hayırlı olsun diyelim. Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği bir isimdi. Aston Villa'yı mı Galatasaray'ı mı tercih edecek derken Leao'nun tercihi Galatasaray'dan yana oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde de Aston Villa'ya karşı Galatasaray formasıyla mücadele etmiş olacak Rafael Leao. Bu arada Dünya Kupası'nda da hocam 5 maçta süre almış. 1 gol 1 asistle turnuvayı tamamlamış. Rafael Leao Portekiz için zaten çok iyi bir turnuva olmamıştı. Leao da
0: oyuna sonradan girmişti.
1: Evet, sonradan da girdiği karşılaşmalar var. Ama çok parlak bir Dünya Kupası performansı yoktu gerçekten Leao'nun da. Yeni sezon itibariyle Süper Lig'de izleyeceğimiz bir diğer yıldız oyuncu Leao olacak. Şöyle yapalım. Programa Fenerbahçe ile girmiştik ama sonrasında Fatih Tekke'nin açıklaması sıcak gelişme sebebiyle bir virgül koymuştuk Fenerbahçe'ye. Süreyi de daha verimli kullanmak adına, çünkü daha Beşiktaş'ı da konuşacağız. Avrupa Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu Beşiktaş'ın. Yeniden bir Fenerbahçe'ye kısa dönelim, çünkü Şampiyonlar Ligi rakiplerini Fenerbahçe'nin bir kez daha bir değerlendirelim. Şenol Usta Ömer'in yorumlarını merak ediyorum bu noktada. Oponk Fenerbahçe yarın resmi olarak bir imza töreni yapacak kanalı stoper için. Erdem'in bizlerle paylaştığı bilgileri bir kez daha tekrar edeyim. Anderson Talisca konusunda Fenerbahçe bir çözüm arıyor. Oyuncuya Türkiye Kupası ve Avrupa listesine yazmayı teklif edecek Fenerbahçe, ama oyuncu sosyal medyadan da yapmış olduğu paylaşıma bakacak olursak çok fazla sanki bu öneriye sıcak bakmayacakmış gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir çözüm bulunacak. Bir merkez orta saha Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyormuş. Bir de sol kanat bölgesi için çalışmalar var. Hatta Can Uzun içinde Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu Erdem net bir şekilde bu bilgiye ulaştığını ifade etmiş oldu. Çağlar giderse de bir yerli stoper daha Fenerbahçe transfer edebilir dedi Erdem Akbaş. Buyurun hocam.
0: Yani,
1: rakipleri bir görebiliriz Fenerbahçe'nin sevgili o gün.
0: Şimdi şöyle tabii ki transfer bitmedi diye sevgili Selim Kusif, Oğuz Çetin ikisi birlikte söyledi zaten.
1: Evet, rakipler de geldi hocam ekrana. Atletico Madrid deplasmanı, Liverpool İstanbul'da bu kez Fenerbahçe'ye konuk olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Aston Villa deplasmanına gidecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak rakibi Aston Villa. Roma İstanbul'a geliyor. Arda Turanlı Shakhtar'la Londra'da Stamford Bridge'te karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Villarreal'le iç sahada Lask Linz deplasmanı ve Slavia Prag'la iç sahada yine Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu arada bir parantezde Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda 3 Türk teknik adam yer alıyor. Bu da bizim adımıza tabii ki sevindirici noktalardan birisi. Arda Hoca'yı da kutlayalım ve başarılar dileyelim Shakhtar'a da şimdiden.
0: Şimdi burada Fenerbahçe'nin avantajı diğer Galatasaray'a oranına daha fazla, daha iyi kura çekiminde de. Şimdi burada 4 tane kendisi aslında oynayacağı maçlardan. Şimdi Liverpool geçen sene sevgili başkan İbrahim bizim Hacı Osmanoğlu söylemişti. İyi değil demişti. Doğru çıktı. Geçen sene
1: haklı çıktı.
0: Evet, haklı çıktı.
1: Ya, bu arada Galatasaray'da 3 kere karşı karşıya gelip ikisini kazanıp sonunda elendi. O da futbolun tabii
0: yani başka öyle bir şey. Bu sene de şimdi baktığımız zaman Liverpool yine bir hoca değişimine gitti. Yani içerideki maçta Liverpool'u bizim Türk takımlarının İngiliz takımlara karşı iç sahada büyük şansı var. Ben Fenerbahçe'nin de bu maçta şanslı olduğunu görüyorum. Burada içeride bizi zorlayacak. Bu sene Roma'yı transferler yaptı. İyi bir takım oluştu. İlk maçında
1: evet,
0: da
1: hocaları da iyi bu arada. Gasperini evet. Tam bir teknik direktör takımı oldular.
0: Aynen öyle. 4 tane attı Fiorentina'ya hatta. Onlar da iyi bir takım. Villarreal, Slavia Prag. Yani ben burada Lasting'i de deplasmanda Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Yani burada 12-13 puan Fenerbahçe en minimum diyorum. Minimum 12. 13-14 puan yapma olasılığı çok yüksek. Ama Fenerbahçe'de ritmini bulması lazım bir an önce. Yavaş yavaş bu en son maçla birlikte bir ritim yakaladı. Bunu şimdi ligde bir hafta sonra bir hafta ara verecekler. Ondan sonra başlayacak Şampiyonlar Ligi maçı.
1: Evet. Çünkü 8-9-10 Eylül'de.
0: Bravo. Evet.
1: Birinci hafta maçta.
0: O zamana kadar ben daha da hazır bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. 18 yıl sonra buraya katılıp bu gruptan çıkacağı konusunda hiçbir endişem yok. Yani bu ilk 24'ün içerisinde muhakkak olacak. Ha, ilerleyen haftalarda nerelerde olabileceğini daha iyi görmemiz açısından biraz daha beklememiz gerekir. Ama bu kura iyi bir kura, iyi bir kuraya iyi bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe inşallah uzun bir süreden sonra 18 yıldan sonra burada da bir başarı elde edecektir. Ona göre çünkü transfer çalışmaları bir anda ivme kazandı Furkan. Yani bir anda Oğuz Çetin, işte Selim Kusif bugün başkan. En az lazım gelir 2-3 tane der ki bu görülüyordu zaten. Buralarda gidemezsin yoksa. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığına göre bak stoper hemen geldi. Yani eğer Osterwald'de olmasa bir stoper daha muhakkak gelir. Büyük bir ihtimalle de
1: yerine Fenerbahçe'ye dönmezse bir tane daha stoper bekliyor musun?
0: Gelir tabii, kesin bekliyorum. Yani mümkün değil, olmazsa olmazı. Yani ha onu yönetim alır mı almaz mı onu bilemem ama ihtiyaç var.
1: Sizce gerekiyor.
0: Osterwald'de yoksa bir tane ihtiyaç var. Ki Osterwald'de de şeye uymuyor. 10+4'te
1: uymuyor tabii. Dışarıda kalıyor. Kontenjan dışı bir oyuncu.
0: Kontenjan dışı gitmesini de büyük bir ihtimalle kulüp istiyordur. Bir yerli stopere ihtiyaç var. Yani burada 3-4 tane adayı var. Onlardan bir tanesini muhakkak alacaklardır. Orta sahaya da bakıyorlar. 8-10 numara, 8.5, 6.5 ne dersen de işte öyle bir merkez falan değil de iyi. Yani İsmail Kante Gendüzü'nün dışında bir orta saha. İki tarafında iyi oynayabilir.
1: Daha ofansif.
0: Daha ofansif yönü. İşte şeye Asensio'nun olmadığı zamanlar, sakat olduğu zamanlar kullanabileceği bir oyuncu. Onun dışında da başka bir oyuncuya ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Çünkü daha önce mesela Ederson konuşuyor. Ederson artık Fenerbahçe'de artık kaçınılmaz bir...
1: Formayı aldı değil mi hocam?
0: Aldı, formayı aldı. Bir de güvenli beraber bir şekilde aldı. Artık savunma oyuncuları Ederson kalede var diye güvenli bir şekilde durabiliyor.
1: Orada gerçekten yani hani ben özellikle Ederson konusu özelinde

0: Tutmayacak mı? Yani topu tutacak mı, tutmayacak mı dene ne dersen, şimdi top geldiği zaman rahat edebiliyorsun. Yani duruşu, yani şöyle bir baktığın zaman kaleciye bir güven verir. O güven verdiği zaman savunma oyuncuları da çok rahat oynar. Ederson çok güven veriyor. Yani geçen seneki Ederson'la bugün bu seneki Ederson başka bir şey olmuş. Yani değiştirmişler psikolojisi, her şeyi düzelmiş. Büyük bir ihtimalle senin dediğin gibi geçen sene Aziz Bey biliyorsun başkanlık seçimlerinde buraya geldi.
1: Evet.
0: Bize burada da açıklama yaptı. Dedi ki biz Ederson'la konuşacağız, sorunlarını çözeceğiz. Burada kalıp devam etmek istiyorsa ona yardımcı olacağız. Onu da kazanmaya çalışacağız. Yani onu da kazandı. Fenerbahçe'nin gidişatı iyi. Eğer bu eksik bölgeleri tamamlarsa, ki tamamlamak zorunda, hem Şampiyonlar Ligi hem lig alternatifsiz gitmez. İşte biraz önce ilk yayında da söyledim yani Şikinyar ve Ake'ye bir şey olsaydı, Yiğit Efe ile Mert var stoper, yani sen en önemli playoff maçında bu riski almadığı için hemen bu stoperi getirdilerinizde. Bir ikinci stoper de Osterwald'e giderse alınır, bir ortası alınır. Şimdi kimi kazandı? Yavaş yavaş oyuncular da kazanılmaya başladı. Ederson, Oğuz Aydın muhteşem oynadı.
1: Müthiş maç çıkardı.
0: Müthiş maç çıkardı ve bu kapasite, bu potansiyel, bu oyuncu da var.
1: Hocam hep söylüyordunuz yayınlarda.
0: Ben hep söylüyorum. Geçen
1: Oğuz'dan
0: sene...
1: Oğuz'dan kolay vazgeçmemek gerekiyor
0: ben
1: diyordunuz.
0: Ben sürekli, ama yani bizde yani dışarıdan gelen hocalar mesela bu oyunculara, yerli oyunculara bakmıyordum. Mourinho bakmadı.
1: Tedesco bakmadı.
0: Tedesco bakmadı. Yani bu Oğuz Aydın'ı Mourinho mesela milli takım maçı arasında Rus takımı bir Zenit'le bir hazırlık maçı yapıldı. Orada Oğuz Aydın'ın iyi oynadığını gördü. Ondan sonra birkaç maç oynattı gene.
1: Hatta Levent de hocam o maçtan sonra rotasyona girdi.
0: Aynen
1: biraz.
0: Şimdi. Şimdi bak yavaş yavaş burada. İsmail de burada şimdi kazanılmaya çalışıyor. Yani yerli oyunculardan faydalanmak lazım. Levent mesela Türkiye Ligi'ndeki maçlarda kullanabileceğim bir sol bek. Yani neden onu lig maçlarında kullanırsın? Potansiyel olarak şu. İçeride şimdi biraz önce İbrahim'e örnek verdi ya Galatasaray. İki stoperi orta çizgide oynuyor ki doğrusu o. Kendi sahanda oynadığın zaman rakibe baskı yapacaksın, çıkarmayacaksın. Büyük bir ihtimalle İsmail Kartal'ın oyunu da bu sene böyle olacak. Onun için zaten Talisca'dan vazgeçiliyor. Orada basabilecek oyuncu adetini biraz daha fazlalaştırmak istiyor Fenerbahçe. Orada bastığın zaman Levent de kenardan topları iyi kullanabilen, iyi orta yapabilen, teknik kapasitesi iyi olan bir oyuncu. Bu oyuncudan orada faydalanabilirsin. Yani o sol taraf transferinde daha aceleci olmayabilir Fenerbahçe. Orada ancak bir yerli sol bek bulursa alır diye düşünüyorum. 23 yaş altında bulursa veya alır, ama önce stoperi halletmeden, orta sahayı halletmeden sol bek halledeceğini düşünmüyorum.
1: İbrahim hocam, siz nasıl değerlendirirsiniz Fenerbahçe'nin transfer hedefleri ve rakipler üzerinden bakacak olursak Şampiyonlar Ligi'ne hazır görüyor musunuz Fenerbahçe'yi?
2: Ya bu oyunun ritmiyle tabii ki çok zor. Yani sonuçta daha sert organizasyonlarla oynayacak. Tabii hepimizin hafızasında son oynadığı karşılaşma, aslında ilk yarıya baktığında gayet oyunun bütününde şahane bir takım vardı, ama ikinci yarıyı da unutmamak lazım. İkinci yarıda bir anda momentumu, oyunun gücünü rakibe kaptıran bir Fener. Anlaşılabilir de bir durum aslında, kolay değil. İster istemez tek maç oynuyorsun ve Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme adına ister istemez o oyunu koruma düşüncesi biraz Fenerbahçe'yi son oyunun sonlarına doğru sıkıntıya itti. Ya burada tabii şey çok belirleyici olacak. Şimdi Oğuz diye bir oyuncu vardı. Bundan bir hafta önce yok sayılan bir oyuncuydu. Bu dünkü maçın, geçen günkü maçın en önemli oyuncusu oldu. Şimdi Fenerbahçe Oğuz'u kazandı mı? Yani bu sürdürülebilir bir oyun mu olacak, yoksa bu maça özel bir durum mu olacak? Çünkü Oğuz'un genel sorunu bence bu. Yani Oğuz'a kimse oynama ritmiyle alakalı o şansı vermedi. Oğuz ilk geldiği dönemlerde de ben hatırlıyorum, Jose Mourinho Ali Koç'a ya top bir oyuncu değil mi? Yani evet, müthiş bir oyuncu aldın
1: böyle
2: dedi.
1: Böyle bir ifadesi olduğunu
2: Ali Bey onu açıkladı. Ya bu dedi, nasıl bir oyuncu, bunu getirdiniz buraya dedi. Top ama aynı oyuncuyu bir türlü, bir maç var bir maç yok. Şimdi Oğuz'u ya oynat ya oynatma. Yani oyun ritmini yakalaması lazım. Onun çünkü çok fazla dalgalanıyor. Şimdi evet, şahane bir Oğuz performansı izledik ama bakalım bunu sürdürülebilir hale getirecek mi? Getirirse şahane bir kazanım Fenerbahçe için. Özellikle ucum kanat rotasyonları için. Ama öteki türlü
0: artık
2: Fenerbahçe...
0: Bravo İbrahim, çok güzel söyledin. Bir tek bir mevkide oynuyor, birkaç mevkide oynayabilen.
2: Tabii.
0: Bütün rotasyonlarda
2: çok önemli yani. Onu kullanabilecek bir oyuncu. Çünkü öteki türlü kullanamazsan Fenerbahçe'nin Greenwood ve Kerem'i

0: dışında orada başka bir opsiyonu da yok. Yani şimdi İrfan Can'la çok zor bu işi Fenerbahçe'nin
1: işte
0: götürebilmesi. Nene'yle de bence hocam çok bravo. Zor. Yani Nene o işi yapabilecek bravo. Durumda değil. Yani bir de bayağı da bir zaman geçti. Artık birinin de olması lazım yani. Bir de ben canlı izledim. Bak vallahi yani biraz şey de yaptım arkadaşıma. Ya top ayağına büyük geliyor çocuğun yani topu sürdüğünde. Hakikaten fiziksel olarak çok küçük geldi bana hocam. Yani hani oralarda artık öyle bir oyuncu olacak ki böyle tereddüt etmeyeceksin. 18 milyon euro hocam. Yani bu altyapıdan falan bir oyuncu değil. Hadi bekleyelim, idare edelim. 18 milyon euro geçtiğimiz sezon yatırım yapıldı. Artık bu oyuncuyla ilgili hepimizin net bir öngörüsü olması lazım. Hala acaba diyoruz ki düşün İsmail Kartal bu oyuncuyla antrenman yapıyor. Oğuz normalde daha geride olmasına rağmen düşüncede Oğuz'a güvendi, Oğuz'u sahaya gönderdi. Neden halini düşün yani orada, çünkü antrenman oyuncularla hoca yapıyor. En çok onlara temas eden o. Şimdi baktığın zaman o rotasyona biraz problemli şey kanat anlamında. O yüzden Oğuz'un bu performansı çok önemliydi. Şey de çok belirleyici olacak. Onun da gelişimini çok merak ediyorum. Lukaku'nun yani bu bir an önce fiziksel olarak, çünkü Muriç'e de bu sefer çok fazla yük biner. Yani o da çok sakatlıktan çıktı. Bir de Muriç'te şöyle bir durum da var. O şeyde biraz Talişka mecbur bıraktı onu. Çok fazla geriye geldi. Orada tabii ben bilmiyorum, onu taktik olarak anlattılar. Ben onu çok taktik olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu orada problemi gördü ve içgüdüsel olarak o problemi ortadan kaldırma adına oraya geldi. Çünkü Talisca hiç yardım etmiyordu. Eksik
1: o konuşulmuştur İbrahim büyük bir ihtimalle. Bak ben yayından önce buradaydım. Yani. Şimdi Talisca açıklandığı zaman büyük bir ihtimalle İsmail Hoca demiştir ki pres yaparken Talisca fazla yapmaz büyük bir ihtimalle. Sen o boşluğu doldur. Öyle bir ikili yaptılar ki Talisca sadece yönlendirmeyi yaptı. Presi yapamadı, rakibi yönlendirdi orta sahaya doğru.
0: Yani ben onu şöyle yorumladım yani hocam. Dedim ki ya oyuncu gördü orada bir çaresizliği. Ben bunlara yardım edeyim. Hani bazı oyunculara duygulanan.
2: İnisiyatif aldı aslında.
0: İnisiyatif aldı hani, ama o kolay da değildir. Ekstra yük dönüyor. Tabii tabii. Yani. Topu saklayacaksın, oraya destek vereceksin.
2: Ki bir de hazır da değil. Çok
0: hazır değil yani. Hani şimdi çok fazla
1: hazır
0: maç oynayacaksın.
1: Bu ise hazır olduğu zaman demek Muriç'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu evet.
0: Şey bir de hocam, hani maç ritmi açısından hazırlık. Hani oynama ritmini yakaladığında eyvallah. Şimdi baktığın zaman aslında zengin gibi gözüken ama içinde eksikleri de barındıran bir Fenerbahçe kadrosu var. Yani çok ince bir çizgi. Oğuz'dan yakaladın yüksek performans, şahane bir opsiyon. Al her yerde kullan. Acayip senin elini güçlendirir. Ligde, kupada, Avrupa'da. Ama kullanamadığından geçtiğimiz sezonlara benzerse bir var bir yok Oğuz'u, bu sefer seni çaresi. Çünkü Kerem'den tam anlamıyla o işi de halledemedi Fenerbahçe. Takım savunmasında şahane geliyor, hallediyor o problemi. Bence biraz fazla hallettiği için de fiziksel olarak artık topla buluştuğunda tükeniyor. Yani Kerem'in baktığın zaman takım savunması ile ilgili hiçbir sorunu yok. Yani.
2: Hocam şu ana kadar toplam 8 resmi maç oynadı Fenerbahçe. 2'si lig, 6'sı Avrupa olmak üzere. Kerem de, Nene de, Oğuz da, hani sol kenar için söylüyorum bunu, hepsi şans buldular. Belki Kerem diğerlerinden daha fazla süre aldı ama geriye dönüp baktığımızda bu 8 maçtaki oyuncuların performansları üzerinden değerlendirecek olursak en hazır ve sanki en pozitif sinyalleri veren, kısıtlı bir süre almış olsa da Oğuz Aydın
0: Oğuz
2: gibi oldu.
0: Bir de Brown'un uyumu da şahaneydi. Mesela o Brown'u ben statta canlı izledim. Orada da o çok şey, o da çok fazla duygularına yeniliyor. Baktığın zaman şahane bir fiziği var. Atletik açıdan müthiş bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Ama bek oyuncularına hep şey derler. Yani sana topu attığımda sen tam anlamıyla topa sahip olmadan ya da benim koşacağım alanla buluşmayla alakalı bir opsiyon oluşmadan terk etme bölgeni derler. Çünkü kaybettiğinde ikiniz birden oyundan düşersiniz. Şimdi bu çok fazla onu yapıyor. Veriyor oyuncu daha topa sahip olmadan. Hatta
1: onu Kerem'le biraz birlikte oynadığı zaman yapıyordu.
0: Çok yaptı orada hocam.
1: Son maçta dikkat
0: tam tersi şahane oldu.
1: Maçta mıydın? Son maçta şöyle oldu, pardon. Sen orada olamazdın, zaten dışarıdaydım. Şöyle diyeyim İbrahim, orayı
0: düzelteyim. Maçtaydık aslında, izlerken ekranın içinde.
1: İzlediğin zaman neyi gördük biliyor musun orada biz şimdi? Kerem'in olmayışı, Oğuz'un oluşundan dolayı Archie Brown'un performansı yükseldi. Neden? Şimdi hocalar hep ne der? Bek'in eğer tek kalıyorsa ona geleceksin. Açıktaki gelecek, ikili sıkıştırma rakibe yapacaksın. Bir de orta sahadan geldi mi üçlü, o top oradan çıkmaz. Oğuz Aydın Archie Brown'a çok yardım
0: etti. Çok kolaylaştırdı işini de.
1: Kerem bu yardımı yapmıyordu. Bir de Oğuz Aydın'a top attığın zaman kalıyordu. Kerem çok top kaybıyordu, oynuyordu. Kayıp çok olunca senin dediğin zaten bir maçta burada bir Avrupa maçı.
0: Tabii verdi ya sahip abi, olmadan verdi, bir pasta karşı karşıya.
1: Ben de burada maçta veriyorsun kardeşim, kudun yola gidiyorsun dedim. Nereye gidiyorsun? Senin önündeki adam bir topu kondu. Ya ben de o mevkide oynadığım için. Evet. Ben önümde şimdi. Aykut Kocaman'a topu verdi mi gitmezdim. Çünkü kaybetme şansı yüksektir, gol atardı. Ama ben

0: Trabzonspor'da İskender'le oynardım. Verirdim, hiç arkama baklanan girerdim. Ondan topu kimse alamazdı ki. Yani bu evet, işi evet, de evet. Ben yaptığım için mi diyorum?
1: Çok önemli. Aynen.
0: Orada kızdım mesela ben abi. Veriyorsun Kerem ama Kerem daha kontrol etmemiş. Esse bile biraz bekle. Rahat olsun ki öyle git. Önündeki adama güvenip hücuma çıkacaksın. Mesela diğer tarafta Semedo son haftalarda niye oynuyor? İyi oynuyor. Orada şey...
2: Greenwood.
0: Greenwood topu alıyor. Topu kaybetme şansı yok. Semedo rahat çıkıyor. Yani bekleyen öndeki oyuncunun ilişkisi iyi olursa oralar çok faydalı olur, verimli olur.
1: Çok sağlıklı yani oynuyor. Şimdi doğru. Eğer o Brown Oğuz uyumunu Fenerbahçe sürdürülebilir hale getirirse şahane bir durum olur. Tabii benim ilk başta söylediğim Fenerbahçe için de geçerli ki Fenerbahçe rakip Galatasaray'a göre biraz daha avantajlı. Üçüncü ve dördüncü torbadaki rakiplerin yani kazanma ihtimali bir aile yüksek o takımlara karşı.
2: Beşiktaş'ı konuşacağız ama geçmeden önce Shakhtar teknik direktörü Arda Turan da kura çekimini değerlendirmişti. Fenerbahçe eşleşmesine dair şöyle bir yorumu var Arda Hoca'nın da. Fenerbahçe ülkemizin en büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre ve güçlü bir kadroya sahip. Futbolculuk kariyerim boyunca Fenerbahçe ile birçok kez karşılaştım. Birbirimize karşı kupalar kazanıp kaybettik. Bu rekabeti büyük bir saygıyla hatırlıyorum diye de Arda Hoca bu eşleşmeden bahsetmiş. Shakhtar'la Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecekler. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu bugün ve bir görelim hatta grafiğimizi de. Siyah beyazların da kuradaki şansını eşleşmeler üzerinden nasıl bir Avrupa Ligi'nde sezon geçirebilir Beşiktaş, bunu da değerlendireceğiz ki Önder Özen Beşiktaş Futbol Direktörü bugün A-Spor'a yapmış olduğu telefon bağlantısında zor bir kura olduğundan kendisi de bahsetti. Hedef olarak da 10 puan ve üzeri olarak yine bir eklemesi vardı Önder Özen'in. Beşiktaş'ın rakipleri hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Yönetmenimiz o günden evet, siyah beyazların Avrupa Ligi'ndeki oynayacağı 8 karşılaşma. Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek Beşiktaş. İç sahada Marsilya, deplasmanda Celtic, İstanbul'da Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Geçen yıl Galatasaray'a rakip olmuştu İstanbul'da Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde. Güney Kıbrıs Rum kesimi Omonia deplasmanı, İstanbul'da son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace'ı konuk edecek Beşiktaş, Almanya deplasmanı Hoffenheim ve bir İsrail takımı Apoel Berşava. Tabii bu maçın özellikle nerede oynanacağı konusunda henüz bir soru işareti söz konusu. Beşiktaş tabii ki bu karşılaşmayı haklı olarak İstanbul'da sahasında oynamak istiyor ama daha önce yakın geçmişte Maccabi Tel Aviv ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde eşleşmiş ve o mücadeleyi UEFA tarafsız bir sahaya Macaristan'a almıştı. Beşiktaş o karşılaşmayı da ne yazık ki 3-1 kaybetmişti. Giovanni van Bronckhorst dönemi. Bu karşılaşmanın akıbeti bakalım ne yönde olacak? Beşiktaş'ın İstanbul'da oynanması için bazı başvurular yapmasını bekliyoruz. Bu yönde bazı haberler de var ama hep birlikte bekleyip göreceğiz. İbrahim Hocam, rakipler bu şekilde zor.
1: Bu zor. Yani
2: biraz şanssız da, şöyle şanssız. Şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimi deplasmanına gidiyorsunuz. Yani zaten hani kağıt üstünde Beşiktaş Omonya'dan daha iyi bir takım ama işte mevcut şartlar, siyasi biraz sebepler nedeniyle biraz zor deplasman olabilir Omonya bu anlamda. Ve bir İsrail takımıyla eşleşmek iç saha avantajını da ortadan elinizden alıyor.
1: Ne ve içeride oynayacağın Crystal Palace, Marsilya. Hani baktığın zaman zor. Hani atıyorum Omonya ile ya da işte daha orada işte Hoffenheim'le içeride ya da
2: belki Celtic'le mesela.
1: Celtic'le içeride oynamak daha Beşiktaş adına avantaj olabilirdi. Baktığın zaman gerçekten Beşiktaş adına
0: İsrail
1: zor,
0: takımıyla
1: zor
0: oynayacağı maçı nerede oynayacak?
2: İşte hocam yani
0: İsrail'de oynamaz.
2: Tarafsız yani. Sahada oynayacaklar. Yani daha önceki turda Apoel Berşaman'ın bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda mesela eleme turlarında Macaristan'da oynadığı maçlar var. Yani çok yüksek olasılıkla bir tarafsız saha yine söz konusu olacak maalesef.
1: Zor.
2: Berşaman maçı.
1: Zor bir kura. Ben şöyle bakmalarını tavsiye ederim. Tabii ki bulunduğun her organizasyonda gidebildiğin yere kadar gitmek değerlidir. Burada Beşiktaş yeni bir takım, yeni bir teknik direktörle bir planlama yapıyor. Ki bence onlar adına belirleyici olan hadise o planlamaya sadık kalmak olacak. Yani Beşiktaş çünkü geçtiğimiz sezonlar hep aynı şeyleri yaptı, farklı sonuç bekledi. Bir teknik direktörü getirdi, oyuncuları getirdi. İşler biraz

0: kötü gittiğinde hepsinden vazgeçti, yeniden inşa etmeye çalıştı. Şimdi burada sadece bu sezon değil, tabii ki bu sezon yarışmanın en büyük adayı olacak Beşiktaş, ama bir sonraki sezonun da planlaması yapılacak. Bir sonraki sezonun planlamasının da aslında bu maçlar çok önemli bir parçası olacak yani. Zorluk seviyesi ne kadar zor olursa takım gelişimi açısından, oyunu tamamıyla doğru yorumlama açısından onlar adına da hayır olabilir diye düşünüyorum o pencereden bakarsa. Ama ya biz burada en iyi yerlerde bitirmek zorundayız düşüncesiyle giderse o biraz probleme itebilir Beşiktaş'ı.
1: Burada tabii yani puan hesabı yapmak biraz zor. Çok ön görebilmek oyun mümkün yani, değil maçları.
0: Yani maç maç ve oyun oyun. Evet. Çünkü oyun çok belirli. Beşiktaş
1: ama tabii
0: oyun
1: iç saha önemlidir ya hocam, hani Avrupa Kupalarında. İç sahada özellikle olabildiğince fazla puan toplamak kıymetli. Beşiktaş iç sahada da gerçekten daha farklı oynayabilen bir takım. Yani mesela işte bir Atletik Bilbao maçı var Beşiktaş'ta, taraftarların da hiç unutmadığı. Yine bir Avrupa Ligi maçı. Burada 4-1 mağlup etmişti Bilbao'yu. Taraftarla birlikte farklı bir takım ve enerji olabiliyor Beşiktaş'ta. Transfere peki nasıl devam eder sizce kalan bölümde Beşiktaş? Bir stoper ve orta saha takviyesi yapmak istiyormuş Beşiktaş kalan bölümde.
2: Şimdi bugün geldi ya bir tane orta saha.
1: Miretti geldi, evet, Miretti son geldi. Olarak. Bir tane daha.
2: Bir tane dün de gelmişti galiba bir oyuncu.
1: Koku geldi, evet. Kenara.
0: Kenar oyuncusu Koku geldi.
1: İşte kalan bölümde de bir tane hocam sol stoper, bir de merkez orta saha istiyormuş İtalyanı.
2: Şimdi hoca zaten onları açıklamıştı yani geri kalan transferler yapılacak diye. Aynı Fenerbahçe için söylediğimi, Trabzon için söylediğimi, Galatasaray için. Bu sene bizim takımlarımız transfer politikasında çok akıllı işler yapıyorlar. Hepsi. Buna Beşiktaş da en son dahil. Beşiktaş da gerektiği yerlere oyuncular aldı. İyi de bir hoca aldı. Beşiktaş en iyi transferini kendi geçen sene oynatmadığı oyunculardan bu hoca sayesinde yaptı. Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın şu anda oynayan iki tane stoperi Emirhan'la Calo, bir de
1: Agbadu var.
2: Bunların üçünden de Beşiktaşlar mutsuzdu. Çok iyi biliyorum. Ben de geçen sene ısrarla söylüyordum. Bunlar iyi futbolcu olur. Bunlar iyi takım olursan bunlar da iyi stoper olur. Şimdi üçünü de oynatıyor İtalyan'a. Değişik değişik. Üçü de gayet iyi oynuyor. Ha, dedikleri iki oyuncu da alternatifleri çoğaltmak istiyor hoca. Şu andaki mevcut kadrosu iyi. Hele de Santofor Vlahović bir form yakalarsa, daha hazır değil. Onun da bir form yakaladığını düşün. Trossard bile daha hazır değil. Bak söylüyorum, o da kesinlikle bir hazır olursa o zaman Beşiktaş'ı başka bir seviyede görebiliriz. Onu diğer takımlar için söylediğimi söylüyorum. Fenerbahçe için de yani son oynadığı maçı 4-5 maça yayarsa bunu Türkiye Ligi ile birlikte, aynı şey Beşiktaş için de. Şimdi Beşiktaş'ın dünkü mağlubiyetini saymıyorum. 3-0'ın vermiş olduğu bir rahatlık, o gitti. Ama Alanya maçındaki bir mağlubiyet, buradan bir çıkacak, bir ritim yakalayacak. Maç ritmini de Beşiktaş yakalarsa ondan sonra Avrupa Ligi'nde de aynı ritimden gider. Bazı maçlar zor görünür ama Beşiktaş'ın buradaki stadında en zor gördüğümüz maçlarda Beşiktaş'ın hepsini çok rahat yendiğini gördük. Oranın atmosferine ben de dışarıdan baktığım zaman çok hoşuma gidiyor. Taraftar çok coşkulu ve oyuncuları da coşkulu bir şekilde sahada itiyor. Onun için bu içeride oynayacağı maçlar hangi takım olursa olsun bence Beşiktaş'ın karşısında hepsini kazanabilecek bir kabiliyeti var Beşiktaş'ın.
1: Amilli erkek basketbol takımımız da tabii ki bir yandan Dünya Kupası maçlarına çıkıyor. O da şimdi ekranın alt kısmından geçen son dakika bilgisini de şimdi paylaşacağım. Amilli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur ilk maçında İstanbul'da Litvanya'yı 94-63 mağlup etmeyi başardı. Tebrik edelim 12 dev adamı da. Zaten kayıpsız ilk tur grup maçlarını tamamlamıştık. İkinci tur maçlarına da galibiyetle başladık. 94-66 düzelteyim maçın sonucu, tebrik edelim. Şunu sormak istiyorum İbrahim Hocam. Şimdi İtalyano döneminde artan performanslardan bahsettik. İşte Calo'yu takıma kazandırdı. İşte Emirhan'ın yine artan bir performansı var. Rıdvan çok iyi bir sezon başlangıcı geçiriyor. Orkun da bu sezon daha hazır ve daha konsantrasyonu yüksek gibi bir görüntüsü var tabii ki. Fakat bazı isimler de sanki hocanın verdiği şansı iyi değerlendiremedi. Yani özellikle sağ kanat rotasyonunda Beşiktaş Çerni'den de Raşitsa'dan da çok fazla umduğunu hala bu sezonda bulabilmiş değil gibi görünüyor. Raşitsa'nın zaten

0: zaten çok denklemin dışında artık kalacağını tahmin ediyoruz Poku transferinden sonra, ama Çerni'de sizce hoca ısrar etmeli mi, yoksa Beşiktaş mümkünse bir çıkış yolu arayıp oraya acaba bir başka takviye daha yapabilir mi kalan bölümde? Ya sağ kenar için söylüyorum.
1: Sezon başı hoca geldiğinde hocamın söylediği gibi mümkün olduğunca içeriden oyuncu sayısını arttırma düşüncesinde olacağını söylemiştim. Çünkü onlar hep teknik direktörlük kariyerinde çok fazla tekrarla bu işi hallettiler. Yani yeniden bir şey yıkalım, yeniden inşa edelim, onların çok alışık oldukları teknik direktör davranışı değil. Ve aslında böyle yaptı. Mümkün olduğunca hocamın dediği gibi sayıyı bir hayli arttırdı ve onlardan maksimum geri bildirim aldı. Çerni aslında tam anlamıyla güvenip yola çıkabileceğin fiziksel durumda değil, o bir gerçek, ama özellikle 3. bölgede topa sahip olduğunda oyun becerisiyle sana katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bence rotasyonun önemli bir oyuncusu olabilir ama tek başına ona güvenip o işi halledebilir misin? Zor. Raşit'e zaten ondan tamamen ümidin kesildiğini düşünüyorum. Yani İtalyano'daki düşünce Furkan, mümkün olduğunca oynama tekrar olan oyuncular olsun. Onlara gelsin Vlahovic, başka bir seviyeye çıkarsın. İşte diğer oyuncularla, Orkun'la başka bir seviyeye çıkarın, becerisi yüksek oyuncularla. Ama burada Beşiktaş adına tekrar belirleyici olacak. Yani umarım Beşiktaşlılar skora aldanmazlar. Skor çünkü bizde en belirleyici hadisedir. Bence doğru değil. Oyun güçlüyse 3 maçın kötü gitse de problem değil. Ondan sonraki süreçte alır götürürsün, ama skor üzerinden değerlendirirsen çok ciddi anlamda yanılırsın diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta bugüne kadar çok sağlıklı bir teknik direktör davranışı var. Hiç sahanın dışıyla ilgilenmiyor. Kimseyle herhangi kavga halinde değil. Hatta en son maçta kıyamet koptu. Yani merak ettim, Flash'taki röportajında hiç hakemden bahsetmedi. Basın toplantısına geldi. İlk açıklamasında hakem yoktu.
0: Sadece
1: soruya cevap verdi.
0: Soruya yanıt olarak.
1: Evet, hakemin kararının
0: olmalıydı.
1: Yanlış olduğunu, kırmızı olmadı. Ama onu bir kenara bırakıp kendi gelişimimiz açısından kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım dedi. Bence bu çok önemlidir. Yani seni bu geliştirecek. Sakın gidip Mourinho'ya verdiğin o özgürlüğü, o fırsatı verme. Kimseye verme de, çünkü onlar alır onu, yabancı oyuncu da alır. O işini yapar. Ama sıkıştığında senin karşına getir. Konunun benimle bir ilgisi yok, seni burada şampiyon yapmak istemiyorlar der. Bunun da sana bir faydası olmaz diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş'ta şöyle bir durum da tabii ister istemez taraftarda söz konusu. Yani bu doğrudur yanlıştır, bunu tartışmak için söylemiyorum, ama işte arka arkaya iki mağlubiyette ister istemez bazı travmalar tekrar akla geliyor. Yani yine mi bu sezon olmayacak? İşte Alanya'da mesela lig mağlubiyeti yaşandı. Dün belki evet farklı bir maçtı. Yani biraz da hazırlık maçı tadında geçen bir maç oldu, ama işte arka arkaya iki mağlubiyet gelince de ya acaba yine mi olmayacak, işte yine çok mu eksiklerimiz var gibi bir travma da ister istemez tetiklenmiş oluyor Beşiktaş taraftarında.
2: Ya öyle bir travma orada onlar hissetmiş olabilir, ama ben öyle görmüyorum. Beşiktaş'ın oyunu daha önceki travma yaratacak oyunlar gibi değil. Onlar görünüyordu. Orada mesela eksikler çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyordu Furkan. Ama dünkü oyunu ben saymıyorum. Dünkü oyun zaten 3-0'ın vermiş olduğu bir rahatlıkla kaybetmişti. Eğer Beşiktaş dün maçı kazanmaya ihtiyacı olsaydı o maçı kazanırdı. Orada bir rahatlık var. Oyuncular performansını yükseltmediler. Çünkü hemen hemen ilk 11'e baktım. Bayağı ilk 11 gibi oynadı
0: evet,
2: Beşiktaş.
0: Sadece 2 tane sanki.
2: Aynen öyle. Şimdi ligde de Alanya maçında kaybetti ama Beşiktaş, yani öyle eski Beşiktaş gibi kaybetmedi. Sonuçta Beşiktaş'ın da birçok pozisyonu var. Bayağı bir top oynadı Beşiktaş.
0: Tabii.
2: Öyle kaybetti. Şimdi burada kırılgan bir Beşiktaş artık yok. Yani daha önceki travma yaşaması Beşiktaş taraftarının bence olaya öyle bakmaması lazım. Pozitif peki yönden baktığın zaman ben Beşiktaş'ın kırılgan oyununun artık geride kaldığını düşünüyorum. Dirençli ve coşkulu
0: daha farklı.
2: Kesinlikle farklı.
1: Ama o belirleyici olur. Çok doğru söylüyorsun.
2: Yani Cemil İbrahim yani dedi ya, skora bakar herkes. Şimdi skora bakma, oyuna bak. Beşiktaş'ın oyunu güçlü.
1: Ve davranış, teknik direktör davranışları da bugüne kadar Beşiktaş'ta hep 3-4 transfer dönemi. Bunlarla olmaz deniliyordu. Evet. Bak asla ona da
0: öyle
1: onun
0: olmadığını, gerekmediğini görmüş
1: önemli
0: olduk. Süremizin sonuna gelmişiz. Bu arada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi Lille ve Paris Saint Germain şu dakikalarda karşı karşıya geliyorlar. Lille'in karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Noktalıyoruz. Çok teşekkürler Şenol Usta, Ömer, İbrahim Yavuz. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Aspo ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Hepinize iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Son Sayfa programına hoş geldiniz. Her akşam olduğu gibi 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm gelişmeleri konuşacağız. Kimlerle birlikte? Güvenç Kurtar ve Kaya Temel bugün stüdyo konuklarımız olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
3: Çok iyiyiz. Hocamı gördüm, daha da iyi oldum.
1: Nasılsınız?
2: İlk yayınımız beraber değil mi? Burada ilk yayınımız.
1: Burada ilk sabah bir kere gelmiştiniz. Tabii. Hatırlıyorum.
2: Evet. Sabah ezanı mıydı?
1: Çok memnun olmamıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Sabah biraz erkendi.
2: Ya geç yatıyorum. Dizi film seyrediyorum. Kaya biliyor. Fazla yorumları izlemiyorum. Yani benim hoşuma gitmeyen yorumlar izlemiyorum. Kapatıyorum dizi izliyorum, tamam mı? Yani benim fikrimde olmayanları dinlemiyorum. Onun için de geç yatıyorum ya. Uyku da tutmuyor. Geç kalkıyorum. Sabah da erken kalkamıyorum falan. Yani geç şeyler, yayınlar benim için daha iyi oluyor.
1: Bakın ben de alışmaya çalışıyorum. Ben sabah insanıydım.
2: Sabah nasıl?
1: Ama sanırım artık o geçecek.
2: Namaz kılıyor muydun sabah namazı?
1: Çok erken uyanıyordum hocam. 5'te uyanıyordum. Yapmayın. Öyle söyleyeyim.
2: Peki hiç dizi şu bu falan, maç şu falan?
1: Çok... Maçları izliyordum.
2: Uykusuz.
1: Genelde böyle bir öğlen uykusu yapıyordum kendime. Keyifli oluyordu. Peki şimdi her konuyu konuşmaya çalışacağız değerli izleyenler. Sizin de tabii eşliğinizle birlikte bana yazabilirsiniz. Son Sayfa etiketiyle X hesabımıza yazabilirsiniz. Benim kendi Instagram hesabım üzerinden de bana sorularınız varsa sorabilirsiniz. Konuklara yönelteceğim. Gündem oldukça yoğun. Hem Trendyol Süper Lig'de yeni bir hafta bugün itibariyle başladı. Diğer yandan bu hafta içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimleri gerçekleştirildi. Temsilcilerimizin rakiplerini de yine detaylıca analiz edeceğiz burada. Galatasaray'la başlamak istiyorum. Aslında Rafael Leao konusu gündemdeki konu ama haftalardır, aylardır belki de konuştuğumuz isimlerden biri. Biraz fazla detay almak istiyorum Kaya'dan aslında bu konuyla ilgili. Çok uzun zamandır konuşuyoruz, evet. Kaya. Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın özellikle çok istediği bir oyuncuydu. Artık resmileşti. Evet. Kağıt üzerinde görmesek de
3: Islak
1: yarın gelecek deniyor.
3: Diyebiliriz. Evet, ıslak imza kaldı diyebiliriz. Zaten Galatasaraylı yönetici Sayın Abdullah Kavukçu Milano'yu hareket etti. Hı-hı. Yani uçak gitti ve Leao'yu alıp İstanbul'a dönecek. En geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Bu gece de İstanbul'da olabilir tabii ki. Oradaki tamamen planlamaya dahil hareket edilecek. Yani Galatasaraylıların merakla beklediği transferlerden bir tanesiydi. Transfer döneminin başından bu zamana kadar açıkçası rakamı düşürmek için Galatasaray biraz daha bekledi. Hatta hedeflerini farklı oyunculara da zaman zaman çevirdi. Milan kulübü 60 milyon eurodan kapıyı açmıştı Galatasaray'a. Evet. Galatasaray son olarak teklifini de 40 milyon euro artı bonuslar. Yani total paket 45 milyon euro civarında. Ama açıklanacak olan rakam kapta bonussuz 40 ya da 43 milyon euro olmasını bekliyoruz. Yani Galatasaray kulübü net rakamı tabii ki açıklayacaktır ama bize gelen bilgiler bu yönde şu an için. Oyuncunun da maaşının 12 milyon euro seviyelerinde olacağının bilgisi var burada. Fakat işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yine bu sezon iddialı olması ve kadroyu bir şekilde yeni baştan değil de üzerine koyarak şekillendirmesi gerekiyordu. Bu transferde de gerçekten hani çok fazla son günlere kaldı. Taraftar neden daha önce de bitebilirdi? 9 milyon euroluk süreçler konuşuldu maaşında.
1: Birkaç yıldır

0: Aslında böyle bir planlama yok mu? Hep üzerine evet. ekleme.
1: Evet ama hep böyle son günlere kalma sebebi burada bol servisi Hı-hı. düşürmekti daha çok. Yani evet. burada evet Galatasaray başarılı oldu. 60 milyon eurolardan bonuslarla beraber 45 milyon euroya kadar bu transferi sonuçlandırdı. Sadece Slak imza kaldı bu transferde. Hı-hı. Artık Leao Galatasaray'da net bir şekilde diyebiliriz. Tabii son günler transferde ve Galatasaray'ın evet. diğer mevkilerinde de eksikler var. İlerleyen dakikalarda o mevkileri de değiniriz ama Galatasaray'dan özellikle Leao yaklaşık bir ay önce takım içerisinden birden fazla oyuncuyla görüşmüştü. Ve son olarak Osimhen'le bir görüşme gerçekleştirdi. Osimhen'in de tabii ki bu transferde yine katkısı var. Yine burada menajer Gardi devreye girdi. Gardi'nin bitirdiği transferlerden bir tanesiydi. Yani evet çok fazla tartışma konusu olabiliyor. Aldığı komisyon, işte Galatasaray Kulübü bu kadar ödedi ya da hiç oyuncu satışında Gardi yok gibi. Fakat böyle yıldızlarda da yani mecburen çalışıyorsunuz böyle isimlerle. Çünkü gittiğiniz diğer isimlerde de çok fazla evet. katkı alamıyorsunuz.
0: Bir virgül o yüzden, koyalım.
1: Tabii.
0: Litvanya karşılaşması oynadı biliyorsunuz. Milli takımımız, değerli izleyenler, basketbol milli takımımızı şu anda Hüday Türkoğlu açıklamalarda bulunuyor. O noktaya bir gidelim. Açıklamalara bakalım.
2: Bugün de önemli bir takıma karşı, basketbol ekolü ülkesine karşı güzel bir galibiyet aldılar. Hedefimiz ilk günden beri geçen seneki elde ettiğimiz başarının devam etmesi için, daha anlamlı olması için hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hocamızı, bütün sporcu arkadaşlarımızı huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de maçtan önce ve şimdi de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, her maçta olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah pazartesi de tekrar İzlanda'ya karşı iyi bir performansla, inşallah galibiyetle de ayrılırsak ülkemizi de basketbol anlamında mutlu etmiş oluruz. Yükselen grafiğimizi de devam ettirmiş oluruz. Sizlere de geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Buyurun Sayın Bakan.
3: Teşekkürler. Evet, güzel bir galibiyet. Milli takımımızı, 12 dev adamı tebrik ediyoruz. Basketbol ekolü olan bir basketbol ülkesine karşı bu başarıyı elde etmek önemli. Milli takımımız ilk etapta 6'da 6 yaptı. Şimdi buraya da galibiyetle başladı. İzlanda deplasmanı var. Ondan sonra oynanacak maçlar İtalya başta olmak üzere. İnancımız şu ki milli takımımız Dünya Kupası'na katılacak. Orada da iyi işler yapacak. Zaten bunun işaretlerini 2025 yılında Avrupa ikincisi olarak vermişti. Gerçekten şu anda Avrupa'nın sıralamasında birinci sırada basketbol takımımız. Bunu da gösterdiler sahada. Onları tebrik ediyoruz eksiklerimize rağmen ama gene de gençlerin, takımdaki arkadaşların ortaya koyduğu performans bizi mutlu etti. Tabii tribünlere gelen 10 binlerce yakın taraftarın bizi desteklemesi, çocukların heyecanı, ekranları başında izleyenler bizim için çok çok kıymetli. Türkiye'nin spordaki bu hamleleri çok çok kıymetli. Güzel bir ambiyans. Teknik heyeti tebrik ediyoruz. Federasyonumuzu tebrik ediyoruz. Federasyon gerçekten basketbol altyapısına da büyük yatırımlar yaptı. Biz de işte tesisleri tamamladık ama Dünya Şampiyonası U17 organizasyonu U16'sıydı. Diğer barajlarda da görüyoruz. Türk basketbolunun geleceğinin iyi olduğunu görüyoruz. 12 dev adamı tebrik ediyoruz. Teknik heyeti, federasyon başkanımızı, ekibini tebrik ediyoruz. Maç öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Şimdi de tekrar tebriklerini iletti. Gerçekten yakından da takip etmesi bizleri de mutlu ediyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç izledik. Seyircilerimize aktarıyorsunuz. Bilgileri aktarıyorsunuz. Sizin de ayağınıza sağlık. Hep beraber güzel günlere doğru yürüyoruz. 12 defa ayağa kalktı ve hızla yükselişe geçti. Gerçekten de emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin başarılı olmasını istiyoruz. Basketbolcularımızın başarıları, attığı sayılar, heyecanları, coşkuları, tribündeki seyircisiyle beraber güzel bir atmosfer, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Takip edeceğiz. İnşallah İzlanda maçında da başarılarının devamını bekliyoruz. Hep beraber salonları doldurup coşkuyla hem Türk basketbolunu hem Türk sporunu desteklemiş olacağız. Ben de yalnız bırakmıyorum. Başkanla beraber bütün maçlara geliyoruz. Yani hem basketbolu seviyoruz hem diğer branşlara da destek oluyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Tebrikler. Teşekkür ediyoruz başkan.
4: Sağ olun.
5: Sağ olun.
4: Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Bakanımız Osman Aşkınbak Litvanya mücadelesi sonrası bu şekilde canlı açıklamalarda bulundular. Onları da ekranlarınıza getirmiş olduk. Tekrar millilerimizi tebrik ediyoruz.

0: Leao'da kalmıştık, sözünü kesmiştim. Evet. Oradan istersen devam etmek ister misin?
1: Ben de tebrik edeyim bu arada. Bizim için önemli voleybol, basketbol, buralarda tabii gelişmemiz lazım. İyi noktalara da geliyoruz. Devamı gelecektir diye düşünüyorum. Tekrardan başarılar dileyip tebrik ederim. İfade ettiğim gibi bu süreç aslında uzun sürdü. Son günlere kadar beklenilen transferlerden bir tanesiydi. Çarşamba günü Sayın Başkan Dursun Özbek net olarak Leao transferin bitirilmesi için talimat vermişti. Evet. Rakamsal boyutta da hani uygun şartlarda bu transferi artık bitirelim dedi. Çünkü Galatasaray'ın evet her ne kadar bu transfer sezonunda biz söylediğimizde bu tepki de oluşabiliyor şu cümleyi kurduğumuz akşam pazarı diye ama o görülüyor şu an. Son günler artık Galatasaray hep böyle transferde harekete geçiyor. Ama başkan bu transferde de artık o bölgede de alternatif oyuncu kalmayınca bu transferi bitirelim dedi. Yoksa günün sonunda Galatasaray Noah Lang'a gidecekti. Bu da ciddi anlamda bir tepki alacaktı taraftardan. Çünkü bir planlama var mı yok mu diye biz transfer dönemi boyunca sürekli bunları tartıştık. Ama ben yine kendi şahsım adıma ya da gördüğümü burada söylemek zorundayım tabii ki. Yani bir planlama olduğunu Galatasaray'da çok fazla düşünmüyorum. Artık özellikle bu günlerde zaten her an her şey olabilir Galatasaray'da. Yani bir yıldız daha inebilir bu arada. Galatasaray onun üzerinde de çalışıyor. Aldığım bilgilerden bir tanesi bu. İsim vermeyeyim ama
0: hangi bölge?
1: Orta saha içinde Galatasaray'ın beklediği bazı isimler var burada.
0: İsim veremez misin bize?
1: Bir isim var. Onu paylaşırız orta saha ile ilgili. Ama yıldız isimle alakalı vermiyorum çünkü bu sefer taraftarı umutlandırdığınızda da hani gelecekti olayına dönüyor biraz da. Hani oralara girmeyi çok istemiyorum. Fakat şu var, bu transferin bence çok önemli olan nokta şu, hocam da katılır mı bilmiyorum tabii de, Barış Alper Yılmaz'ın özellikle bu sezona form olarak düşüşte başlaması, yedek kulübesinde Barış Alper Yılmaz'ın önünde veya arkasında bekleyecek olan ismin herhangi bir rekabete girmemesi adı altında Barış'ı biraz daha böyle saha içerisinde rahatlığa kavuşturmuştu. Şimdi aynı bölgede hem Leao var hem de Barış var hocam.
0: Hocam size de dönelim Leao konusuyla. Hoca dönelim nasıl oynatacak? De, önce onu bir
2: önce,
0: konuşalım
2: önce
0: bence.
2: Önce ben bir kere Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'nu Sayın Bakanımıza tebrik ediyorum. Futbolcu antrenörümüz hep futboldan bahsettiğimiz için ama burada Ergin Ataman'ı unutmayalım. Tabii. Hiç onun geçmiyor. Adı geçmiyor. Ben de bir teknik adam olduğum için ona da buradan tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Şimdi Leao ile ilgili şimdi şöyle söylüyordum ben. Galatasaray'ın işi çok zor. Galatasaray'ın yani transfer zamanı geldi. İşte Haziran ayı. Galatasaray'da bir Icardi gittikten sonra bir santfor olayı var. Yani Osimhen oynamadığı zaman Allah saklasın sakattı, cezalıydı, hastaydı, gripti, nezleydi.
0: Yerine oynayacak biri yok şu an.
2: Ya işte yoktu. Kimi alacaklardı? Şimdi Osimhen oynamayacak. Tamam mı? Osimhen'in yerine koyacağımız adam Osimhen'in yerini dolduracak değil mi? Şimdi Kaya'yı koysak orada ıska geçecek 3 tane 5 tane. Tamam atamayacak veya X bir adam.
1: Hocam yine formunda.
0: Niye Kaya hocam?
2: Ya mesela.
1: Hocam benim boyum var bu arada Galatasaray teknik.
2: Ya beni bırak Allah ne diyeyim.
1: Ya öyle hafif alıyorsun ama 13-3 yenildik ama 13-3 bir golüm var yani.
2: Öyle mi? Bravo.
1: Tabii. Neyse.
2: Şimdi hem Osimhen'in yerini dolduracak bir adam lazım. Şimdi bunu aldık. Tamam mı? Adam Osimhen'i dolduracak adamın da işte 40-50 milyon euro vermen lazım. Kenarda burada oturur mu adam? Oturmaz. Şimdi Galatasaray'ın akıllı işi yaptı. Leao'yu santrafor'da oynattılar geçen sene biliyorsunuz. Onun için Leao'yu hem burada oynatacaklar hem santrafor. İki, bir taşla iki kuş vurmuş oldular. Kenara şimdi Barış Alper ama burada Sané var. Mesela.
0: Evet.
2: Bir de kim oynayacak? O hocanın sıkıntıları olacak şimdi. Sané bana göre.
1: Erzurum'da yedek kaldı.
2: Ya, tamam da ya şimdi bak bazı şeylere söyleyeceğim de değil mi? Ya, biraz da şey olur diye korkuyorum yani. Korkuyorum değil de çekiniyorum. Şimdi Yunus diye bir futbolcumuz var bizim. Müthiş oynuyor bana göre. Müthiş bir futbolcu. Şimdi Alman milli takımında Yunus mu oynar, Sané mi oynar? Sané oynar. Burada Yunus'u oynatıyorsun. Şimdi orada Sané var ya. Ya şimdi ben futbolun içinden geldim. Hem futbolculuğum var hem teknik adamlığım var. Şimdi kenardaki adamı tutamazsın. Ben onu anlıyorum. Mesela bizim medyadaki arkadaşlar bunu pek anlamıyorlar. Antrenör olmadıkları için. Diyorlar
0: medyadaki
2: ki,
0: arkadaşlar.
2: Mesela baş harfi Kaya. Şimdi söyleyeceğim. Tamam mı? Yani.
1: Sağ ol hocam.
2: Şimdi, ya şimdi bu, onu oraya oturtmak öyle kolay değil. Diyor ki bak şimdi Oliveira gitti. Kaç sefer söylüyorum. Zaha gitti. Tete gitti. Say bakayım 3-5 kişi daha gitti bunlar hep. Yani bunlar niye öyle? Gitti. Gitsin diyorlar. Gitti de kaç para verdin bunlara ya? Yazık günah değil mi ya? Ya gitsin, oh ne kadar iyi ya, al git ver. Şimdi vır vır vır vır konuştular. Galatasaraylılar işte ne taraftar veya şunu, kusura bakmasınlar yani. Alınmıyordu, alınmıyordu. Al sana bak 15 milyon euro kar etti kardeşim. Ya bir sabredin.
0: Ama rakipler hocam bu kadar hızlı hareket edince.
2: En iyisini yaptın, aldın. Ya 15 milyon euro az para mı ya? Bekle, sabret.
0: En iyisi midir Rafael Leao peki? Ya bu, bak, bazen mesela düşüşleri oluyor.
2: Olabilir. Bak şimdi hem santrafor oyuncu.
1: Zaten düşüşte şu an yani, performans anlamında eskisi gibi değil.
2: Ya hem santrafor oynayacak, tamam evet, mı? Hem son açık oynayacak. Olacak. Bundan daha iyi bir adam bulamazsın. Yedek de oturtturmayacaksın. Şimdi bu santrafor oynadığı için yani normal çizgi adamı, tamam mı? Hı-hı. Şimdi santrafor oynadığı zaman tabii ki aynı şeyi gösteremeyecek. Yani hareketleri falan filan. Bizim taraftarlar, medya ne olacak? Tamam mı? Şimdi
1: bir santrafor da alacaklar hocam bu arada.
2: Ya alsa oynamaz. Otur işte kenarda.
1: Zaten Osimhen var yani.
2: Ya Osimhen olmadığı zaman yani.
1: O zaman tabii katılıyorum.
2: O Leao'yu oynayacak orada.
0: Mesela şu, bir izleyicimiz yazmış. Leao solda oynayacak. Barış Alper sağda. Sané merkezde mi oynayacak? Bu konuyu konuşabilir misiniz?
1: Batrakov neden alınmış o zaman?
0: Yani. Batrakov.
1: O unutuldu mesela. O ya numara unutuldu Batrakov.
2: Olur mu? Ya o şimdi bak. Ya Şampiyonlar Ligi'nde iki yönlü oynamayan bak. Niye futbolcu oynayamaz, başarılı olamaz o takım. Yani şimdi İspanya'yı herkes örnek alacak. Artık 10 numara falan yok ya. 10 numaralar öldü. 10 numara yok. Herkes koşacak arkadaş. Herkes mücadele edecek. Hı-hı. Sen 10 numara oynamaya kalkarsan işte bak şey mesela söyleyeceğim birazdan Trabzon'a gelince. Ya Ernest Muçi oynuyor. Orta sahada bir kişi eksiksin. Bir de atıldı mahvoldu.
1: Hocam 4-4-2 oynar.
2: 4-4-2 oynamak
1: Şampiyonlar
2: için.
1: Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Nasıl oynayacak 4-4-2? Ha? O 4 tane adam var ya arı gibi koşacak. Atletico Madrid i̇şte oynuyor yani. Ama o 2 kişi de ileride.
1: Koşacak da.
2: 6 kişi.
1: Leao oynayacaksan
2: da oynayacaksın. Orta saha ve şey. Olmaz. 3-5-2 oynayabilirsin sen. Yani şu orta sahaya bak. 3-5-2 oynayan takım. Arkada 3'lü. 3 tane sağlam stoper. Hı hı. Önünde 3 tane koşan adam. Önce orada 10 numara da olmaz. Yani o olur. Bir sefer yaptılar Tottenham maçında falan ama her zaman tutmaz. İki tane santrafor. Şimdi sen şimdi onlara karşı mesela sağ tarafta, sol tarafta iki tane şey boşluk olur ama ortadan denemezsin o takımı. Yani 3-5-2 oynadığın zaman çift santrafor oynamak
1: ama
2: daha
1: kolay. Ama senin kanatların değerli işte şu an. Senin kanatları değerli şu an.
2: Ama tamam da o kanatlarda da koşacak adamlar lazım yani. İki yönlü
1: biri var
2: işte,
1: diğeri Yunus olacak. Sadece tabii
2: Yunus
1: ben katılıyorum.
2: Olmaz. Yunus iki yönlü
1: ama şu
2: oynayamaz.
1: An, ya, hocam ya, Yunus'un performansı çok iyi.
2: Ya tamam
1: da işte, kötü başladı ya. Sezona biraz
2: ya ne kötü başladı, adam Alman milli takımında oynadı ya. Yapma, sana soruyorum bak şimdi.
1: Ama ben oynayabilir bundan. Hocam Alman milli takımında ya,
2: Yunus
1: ama
2: oynar yani.
0: Tekrar toparlanır belki.
2: Allah ya, Alman milli takımında kim oynar? Bak hadi sorun. Yunus oynar.
0: Şöyle bir Mert Bey yazmış.
2: İnşallah.
0: Leao Osimhen'den sonra yapılan en büyük transferdir demiş, Galatasaray için söylüyor. Katılıyor musunuz?
2: Ha, bu sene için konuşuyor.
0: Bence genel söylüyor.
2: Genel
1: ya, değil ya, ya tabii. Ya, ben o, bence o değil, şöyle katılmam. Sané'yi koyarım o listeye zaten. Osimhen'den sonra Sané derim.
2: Ya
1: yani
2: şimdi kimler var
1: hoca,
2: ya?
1: Hocam dediğin gibi Almanya milli takımının oyuncusu olarak hani o gözle bakıp performansını ya. Evet istediğimiz seviyelerde bir türlü çıkmadı da biraz daha sistem oyununun oyuncusu. Yani Manchester ya. City'de de hani Bayern Münih'te de bu oyuncu
0: yazmamış
1: Alman milli takımında da.
0: Mı diye ama
2: Yok
0: sistem genel
2: değil
0: ya.
2: Sistem ya, oyuncusu. Neler yadı Galatasaray hacısı, şeyisi bir
1: Tabii kesinlikle.
2: Santiforlar bilmem neler ya.
1: Ama şu var. Yani. Bu dönemde de alınabilecek kanatlardan, iyi kanatlardan bir tanesiydi Galatasaray yine.
2: İki tarafta da oynadığı için
1: hem santrafor hem kanat diğer
2: yani,
1: kanatta da değerlendirilir.
2: Osimhen oynamadığı zaman bunu sen hocam. Diyemezsin ki ya santiforumuz yok. Aldın genç adam, o Osimhen'in yerini tutamaz. Icardi öyle veya böyle tek ayaklı oynuyordu. Neyse.
1: Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir isim yani bir de.
2: Ya oynuyor işte.
1: Sonuçta.
2: Onun için yani Leo iyi oldu. Hı hı. Ha şimdi ama burada kim yedek oturacak o belli değil.
0: Hocam kuşkusuz iyi oldu bu transfer.
2: Tabii.
0: Ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan daha elzem noktaları var.
2: Elzem buydu.
0: Elzem sol kanat mıydı?
2: Ya sol santrafordu.
0: Tamam.
2: Demet Kayalaşma.
1: Bak bence değil. Santrafor değil.
0: Ya yani orta saha.
1: Kanat da değil.
0: Stoper mevkisi.
2: Ya ne orta sahası? Orta saha ya.
1: Hocam şu anda
0: Galatasaray'a.
1: Ya. Bir 8 lazım.
2: Ne 8'i ya?
1: Biri bir 8 lazım.
2: Allah Allah.
1: Ya gerekirse Galatasaray'ın Torreira'dan çıkması lazım. Ya da Lemina'dan
2: bunlar
1: çıkması lazım.
2: Ya, bunlar çok zengin biliyor musun?
1: Ya zenginlikle
2: arkadaşlar
1: çok alakası
2: paranın
1: yok
2: hesabını
1: yani.
2: Bilmiyor.
1: O, plan o planlamanın iyi yapılması lazım. Mesela ben soruyorum. Ugo Cukuyu Galatasaray niye aldı o zaman?
2: Ben de soruyorum sana, niye aldı işte?
1: Maç sayısı var. Eğer oynar.

0: olursa o opsiyon tamam, devreye girecek.
1: Şimdi bak savunmayla ilgili, bunlardan bir tane sakatlandı falan, onu oraya Nesli.
0: Ama niye de var? Elinin altında genç, 6,5 milyon euroya aldın.
1: Hı hı. Arkadaş ya onu oraya koyabilirsin yani, orada bak savunmayla ilgili bak. Söylüyorum ya, medyadaki arkadaşlarımız bazı şeyi unutuyor. En az gol yiyen takım şampiyon oldu. Bir gol yedi değil mi İspanya? Savunmayı tutacaksın, bitti. Ha stoper alınabilir bir tane daha, sana hak veriyorum. Ama birinci şart, birincisi santrafor Osimhen'in yerine alacağın adamdı. Var mı öyle bir adam? Hem Osimhen'in yerini dolduracak hem de kenarda oturacak. Öyle bir adam yok.
2: Yoktu.
1: Yok.
2: Ama hocam şimdi Mertens gittiğinden beri de mesela orta sahada onun yeri dolmadı diyoruz.
1: Yalan. Yanlış.
2: Yalan.
1: Yalan. Kim uyduruyor? Bak şimdi size.
2: Kaya.
1: Kaya. Bak bu Kaya var ya sopa yiyecek. Bak şimdi. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum bak Demet. Şey çıkarttım. Ben bunlar spor yazar ama bu şey ünlü konuşuyorlar. Tamam. Hak veriyorum bazı şeylere tabii ki.
3: Tabii.
1: Bazen de takılıyoruz falan ama. Şimdi bir şey uyduruyor menajerler, diyor ki ne şey gittiği zaman neydi, Mertens gittikten beri 10 numaranın yeri dolmadı. Mertens varken Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalamadı, biliyor musun Demet? Elendi, Young Boys'a falan elendi. Mertens yokken 16'ya kaldı, bir de şanssızlıklar yaşadı. 7 kişi oynamadı, hakem hatası var ilk maçta falan. O golü verse başka bir şey olacak. Adam atılması lazım. Gelen adam golü attı falan filan. Bunlara rağmen Galatasaray iyi bir performans gösterdi. Mertens neredeydi? Yoktu. Mertens varken neredeydi? Elendin. Şimdi bunun bir şey uyduruyor. Tamam mı? Bunu menajerlerin uydurması. Kaya da dolmuşa geliyor. Tamam mı? Veya arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Mertens'den sonra 10 numara olmam. Allah Allah, Mertens varken sen Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin. Ha şöyle bir şey diyebilirler. Ya Türkiye'de. Ya kardeşim sen 75 milyonu Türkiye için mi verdin Osimhen'e? Avrupa için verdin. Onun için o bir şeyi ya kim uydurduysa onu güzel uydurmuş. Hocam, o menajerlerden bir tanesi.
4: Mertens'in katkısı çok oldu ya.
1: Aldı, oldu da nereye kadar oldu? Paslar. Allah Allah. Bunun öbürlerin olmadı
4: çok
1: mı?
4: Çok maç kazandı. Manchester United maçı mesela örnek tamam. Bunlardan bir tanesi. Ya
1: ilk 16'ya girdi mi?
4: Ya tamam ya, sadece dakika. Bunu 10 numara üzerinden okuyamazsın ki.
1: Ya Mertens'in yeri doldurulmadı diyorsun. Mertens yokken ilk 16'ya girdin. Çok başarılı oldun.
4: Ben demedim ki doldurulmadı.
2: Birkaç yorum var izleyicilerimizden.
1: Demet söyledi o zaman.
2: Onları ben de söylemedim.
1: Demin ağzından kaçtı. Yağlıydın herhalde. Demet.
2: Mehmet Bey demiş ki iyi yayınlar. Benim anlamadığım çok temel bir şey var. Elinde kapı gibi bir Barış Alper Yılmaz var mı? Var. Sağ kanatta da fırtına gibi esiyor. Sol kanada koyuyorsun. Yine iş yapıyor. Sıkışınca forvet bile oynuyor. Onun yerine niye aynı şekilde bir isim transfer edildi diye sormuş.
1: Şimdi bak Demet, sana buradan ben bir tavsiye. Bir kere santrafor desinler. Forvet başka, santrafor başka. Şimdi sağda Barış da forvet. Sané de forvet. Tamam mı? Salah'ı da ileride oynarsa o da forvet. Yani Yunus da forvet. Santrafor başka, forvet başka. Şey yazıyor bizim ne o yayıncı kuruluş. Santif arkası yazmıyor. Forvet arkası diyor. Ya vallahi bile ya buradan bir açayım da Ümitekin Hanım'a söyleyeyim diyorum ya. Veya bizi seyrediyorlar biliyor musun? Yani biz, arkadaş santif var arkası desinler. Şimdi Barış santrafor oynadı, bir maç gol attı. Ondan sonra bir maç Icardi oynatmadı. Sağda yok. Yani Barış tamam oynayabilir. Ama yani burada yani
4: olmaz hocam. Son vuruş zaten.
1: İşte ya neyse. Yani neticede olmaz ama sağda oynuyor, solda oynuyor. Tamam. Olabilir. Ama santrafor olarak tamam bir maç oynar da Şampiyonlar Ligi'nde biraz zor. Oynamaz değil. Ama sen şimdi bunu devaya alarak bunu yaptın. Ama senin orta sahan, bak Galatasaray'ın en iyi orta sahası Liverpool, burada yendi orta sahaydı. Lemina, Terera, İlkay. Üçü.
2: İlkay nerede hocam şu an mesela?
1: İlkay'ı biz medya yedi. Hoca da onların dolmuşuna geldi. Bak söylüyor
2: musun? Medyanın suçu ne İlkay konusu?
1: Ya İlkay'ı ya bir maç kötü oynasın. Bak İlkay var ya, bak çift taneli şeyleri var. İstatistikleri var City'de. 20'ye yakın asisti golü var. 10 numara oynadı. Sen adam burada 6 oynatıyorsun. Ya o da al günüm var 20 yapıyor. Belki de küsüyor. Şey yapıyordur yani. Tamam mı? Kızıyordur.
2: Var 10 numara koy al. Sence?
4: Ha? Bilmiyorum kızgınlık, hocam. Kızgınlık,
1: küskünlük. Yani. Olmaz olur mu ya? Ya olmaz olur mu ya? Kerem ne yapıyordur?
2: Ama hocam sakatlığına kadar bence iyi bir performans gösterdi.
1: Tamam İlkay. Ondan sonra da ama ya hemen forma giremez ki. Takım
4: hocam çok bulacak. İyi bir örnek verdin ama şöyle bakmak lazım. Şimdi Sané'yi biz eleştiriyoruz ya performans anlamında.
2: Evet.
4: Şimdi İlkay'ı da eleştiriyoruz. Evet İlkay sakatlıktan sonra performansa geriye gitmiş olabilir. Ama bu oyuncuların ikisi de Manchester City'de oynadığı dönemlerde sistem takımında oynuyorlardı. Yani İlkay

0: Öğrenmesek mi?
1: Ya istisnalar kaideyi bozmaz.
0: İstisna arada. Mı?
1: Olabilir. Şeyin sonuna doğru bakacağım durumuna.
0: Peki.
1: Söyleyeceğim sana. Yani neticede Kukure'yi beğenmediler. Vay anasını nasıl milli takımı aldılar. Sabek şey neydi o golü atan çocuk Tottenham'da oynuyor. Küme düşen takımdan adam mı alınır? Orada da medya. Anlamıyorlar. Ya Kaya seni tenzih ediyorum hadi burada tamam mı?
0: Peki şimdi biraz farklı transferler var mı gündemde ya da Leao konusunun ardından bir hareketlilik başlar mı sence? Çünkü 1 Eylül Şampiyonlar Ligi için listelerin verileceği tarih.
2: Evet.
0: Çok da az bir süre kaldı aslında.
2: Evet, ikisine kadar galiba üçüne bağlayan gecede bitecek. Yani ikisine kadar bir süreç var orada. Dördünde Süper Lig'de bitiyor. Var illaki ama buradaki planlamada ne kadar tatmin edecek bu isimler? Orası çok tartışma konusu oluştu. Çünkü Deniz var, Porto forması giyen.
0: İkinci santrafor olarak.
2: Evet, ikinci santrafor olarak Galatasaray'ın düşündüğü ama maaş anlamında yüksek bir beklenti var orada. Yerli stoperde sezon, Yusuf konuşuluyor ama
0: milli
2: 23.
0: takımdan önce de Deniz konuşuluyordu ama sonra milli takımın ardından Deniz konusu kapandı gibi oldu Galatasaray'da. Tekrar gündeme geldi o zaman.
2: Ya aslında tam kapanmadı. İstenilen rakamlar çok yüksekti. Oyuncunun maaş beklentisi de yüksek burada. Kulübünün beklentisi de bol servis anlamında yüksek olabiliyor. Galatasaray daha çok işte o bölgeyi kiralık olarak çözmeyi düşünüyor. Kiralık satın alma opsiyonu bir oyuncu olsun diyor.
0: Evet.
2: Tabii artık son günler yani bugün biz bir şey söylediğimizde herhangi bir ismi zikrettiğimizde aniden bu isim farklı bir duruma da dönebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Galatasaray çok fazla oyuncuya teklif götürdü. Ama şu an Galatasaray mantık olarak Leao transferinden sonra kontenjan oyuncusu transferi gerçekleştirmesi lazım. Bir yıldız daha transferi bekliyorum dememin sebebi şu, Galatasaray'dan bir isimin de ayrılması lazım. Yani o orta sahaya istenilen isim transferi gerçekleşirse. Onun dışında da şu an Galatasaray'ın zaten gittiği isimler de o 23'e uymayan oyuncular. Yani ben mutlaka bir ayrılık bekliyorum Galatasaray'dan.
0: Ayrılık dedin, geçen yayında da burada konuşmuştuk. Torreira ve Lemina ikilisiyle ilgili ayrılabilir iddiaları vardı ki.
2: Ya hala bence sürüyor. Lemina o haftadaki ruh halinde değil. Biraz daha şu an kalırım gibi davranıyor.
0: Torreira'nın
2: ayrılma ihtimalinin ben hala olabileceğini düşünüyorum. Ama bu listenin içerisinde farklı isimler de var. İşte Şalai gibi, Sara gibi. Özellikle Galatasaray Sara'dan çıkarsa bence burada çok rahat nefes alacak. Çünkü Şalai satarsa Galatasaray bu kez sağ beki yedekleyecek bir oyuncusu kalmayacak. Singo'yla idare ediyordu. Şöyle söyleyeyim, 2024 yılında Galatasaray Rios ismini gündemine almıştı 2024'te. O dönem ilgilenmişti ve Palmeiras forması giyiyordu o dönemde. Yaklaşık Galatasaray'a bu transferin bitirilme rakamları 25 milyon euro civarındaydı. Ama Benfica bu oyuncuyu 27 milyon euroya transfer etti. Şu an tekrar Galatasaray'ın gündemine geldi bu oyuncu. Galatasaray'ın listesinde Benfica kulübünün beklentisi minimum 35 milyon euro. Yani Rios'ta 8 numaradır. Orta sahada dikine oynayabilen, çalım özelliği olan, zaten boy avantajı da var. Uzun boylu bir oyuncu.
0: Evet.
2: Yani eğer o orta sahadan ya da hedeflenen isimlerden satış gerçekleşirse bu tür bir oyuncu transferi de gerçekleşebilir Galatasaray. Şu soruluyor. Sar ismi, Tottenham forması giyen. Papsar'da neden hani Galatasaray bunu tercih etmedi de Rios'a döndü diye. Oradaki hedeflenen de hem Galatasaray'ın teklif götürdüğünde daha makul rakamlara bitirebileceği oyuncu profil, hem de takımın oyunu için hangisinin daha uyumlu olabileceği gibi tabi düşünceler var burada. Ama bu isim de Galatasaray'ın listesinde şu an net olarak Galatasaray'ın Leao transferinden sonra iki transfer daha yapmasını ben bekliyorum. Bunlardan bir tanesi yedek santrafor, diğeri stoper. Hatta o yıldız isimler de ayrılık olursa o yüzden ikiliyorum.
1: Orta saha ne oldu? Deminden beri orta saha konuşuyordun.
2: İşte gönderirse 3 olacak.
0: Gönderirse
1: olacak. Ne diye? Bak.
2: Şu an 2 hocam. Net 2.
1: Net. Stoper kim var biliyor musun alacakları? Size söyleyeyim mi?
0: Kim?
1: Yusuf. Var ya Fenerbahçe'den.
2: Akşişek söyledik evet.
0: Var o gündemde hocam.
1: Bana göre onu alsın. Bana göre alacak.
2: Fenerbahçe'nin ilgisi
0: olabilir.
2: Var.
1: Ya ilgi başka, şu anda Galatasaray. Yerinde olsam hemen onu alırım. Alırım yani.
0: Bugün daha ciddi şimdi, ya olarak gündeme geldi.
2: Birinci adam oldu. Maaş beklentisi çok yüksek onun da. 6 milyon euro seviyelerinde, 5-6 milyon euro seviyelerinde maaş beklentisi oluşuyor. Bu sefer işte Torreira çıkıp diyor, örnek veriyorum ben 4.7 alıyorum.
1: Ya bu Torreira olayı hep kaşınıyor. Bak ona kaşıyorlar. Torreira'yı yani. Kaşıyorlar. Bak demin bizim Türkiye'de Torreira'yı kaşıyorlar. Lemine'yi kaşıyorlar. Gitti. Hep de ya bu adam gidiyor falan filan. Terör'e sevgilisinden ayrılıyor, gideceğim diyor menajeri. Barışıyor veya neyse, şimdi barışmadı herhalde, bilmiyorum. Kalacağım diyor falan. Ya kaşıyorlar, adam gitsin sonra taraftan.

0: En ufak bir şeyde ne diyecek biliyor musun? Ya gitsin artık bu, tamam doldu şey miadı falan
1: filan. Hocam geçtiğimiz yani. Sezon da aynısı oldu.
0: Ya aynı
1: sezon değil, evet. Ki.
0: Ya bak.
1: Yani hep bir rakamsal boyutta bir beklenti içerisine giriyor.
0: Tamam da bak bir şey söyleyeceğim bak.
2: Şimdi bu uçurum olunca hocam ister istemez bence.
0: Ya zaten öyle, ben Sanchez'in yerinde olsam ben 8-10 milyon lira isterdim. Bu sene şimdi kötü başladı ama neyse. Şimdi bak iki tane orta saha şurada koşan, tamam mı, var.
2: Evet.
0: Şimdi bunlardan bir tanesi Torreira, bir tanesi Lemina. Bu Lemina geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin en iyi şeyi adamların 3-4 adamından bir tanesiydi. Yani Osimhen, kaleci, şey işte Sanchez, bu neyse yani. Şimdi kaçıyorlar bunlar gitsin Lemina diye. Torreira gitsin diye. Ya bu ikisi gitmez, tamam mı? Yani bu ikisini göndermeyeceksin. Bunlar gitsin gidecek bilmem ne. Sanchez'le ilgili sezon başından beri gidiyor geliyor falan filan. Acaba mı diyor. Kaşıyorlar. Evet. Medyadan kaşıyorlar. Bunlar menajerler, arkadaşlarım da var benim onlardan. Kızıyorlardı bana şimdi biliyor musun? Adamlar da büyük para kazanıyor. Haklılar bana kızmakta ya. Ya ekmeğimizle oynuyorsun.
2: En az 2-3 milyon, şey
0: milyon euro kazanıyorlar. Sanchez gitse en az 2-3 milyon euro kazanacaklar, tamam mı? Veya Torreira gitse öyle bir para
1: gelecek. Hocam bir şey soracağım. Fenerbahçe'nin orta sahası mı Galatasaray'ın orta sahası mı şu an?
0: Kimleri say?
1: Kağıt üzerinde.
0: Yok, kağıt üzerinde hangisi?
1: Gendouzi, İsmail ya da Asensio diyelim.
0: Asensio olmaz. Bana göre olmaz.
1: Ya tamam, hani hangisini tercih ediyorsun?
2: Tam İsmail olsun hocam.
0: İsmail olursa Fenerbahçe.
1: Galatasaray'da
0: Torreira. Galatasaray'da da bir dakika. Torreira, Lemina, İlkay olursa ya, o zaman hocam, kafa kafaya olur.
1: Bak, bir, Süper Lig'de şampiyon şimdi, olamazsın o orta sahaya.
0: Ne olamaz ya? Yani. Sara çok medet ediyor. Ne oldu bunlar bak. Galatasaray şeyleri, muhabirleri ne diyor biliyor musun? Napoli istiyor, Tanganyika istiyor, şu istiyor, Real Madrid istiyor. Ne oldu bu şey? He? Gabriel Sara tukak oldu. Adamı alacaksın. Şimdi bir tane adam aldınız değil mi? Evet, Gabriel Sara ne oldu? Yunus vardı orada. Gabriel Sara vardı değil
1: o
0: mi?
1: O yüzden diyorum biri gidecek bir hocam.
0: Ya gidecek ne? Niye arkadaş, Allah Allah, ne kaşık.
1: Ama şu var şimdi
0: ya.
1: Teklif var Sara'ya. Örnek veriyorum 18 milyon euro geliyor. Galatasaray'ın beklentisi 25 milyon eurodan aşağı satmam
0: teklif
1: diyor.
0: Teklif var, ısrar yok derler.
1: Barışar Yılmaz'a da geldi teklif Everton'dan. Yani. 40 ne milyon euro.
2: Yeterli görünmedi.
1: 40 milyon euro. Başkan dedi 50 milyon euronun altına satmıyorum. Şu an Galatasaray bu transfer döneminde hangi U23 oyuncuya gitse 35 milyon euro rakam çektiler. Sen elindeki oyuncuyu niye o zaman bedavaya verirsin ki?
0: Ben de
1: Saray'ı isterim. 25-30 milyon euro yani.
0: Ya arkadaş tamam da oynatmıyorsun, onun yerine adam alıyorsun. Ben sana onu anlatmak istiyorum. Adam
2: peki Süper Lig'e geçelim. Süper Lig'e geçelim mi? Çünkü 3. hafta başladı. Bugün de tek bir mücadele oynandı değerli izleyenler. Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gençler Birliği bu arada puan kaybetti 2 haftanın sonunda. Yine Galatasaray üzerinden gidelim çünkü yarın 21.30'da Göztepe karşılaşması var. Göztepe henüz galibiyet elde edemedi. Ama Galatasaray acaba yarınki karşılaşmaya nasıl hazırlanıyor, nasıl çıkacak, hepsini konuşacağız. Bir Süper Lig'de genel bir başlayalım hocam. Şu an şöyle 2 haftanın bitimiyle birlikte sizce böyle şampiyonla en yakın, en iyi oyun gördüğünüz takım hangisi?
0: Şimdi başta Beşiktaş'tı. O da yavaş yavaş Beşiktaşlar da bu son maçtan sonra bir de Alanya maçından sonra biraz böyle fikirleri, evet, değişmeye
2: ama
0: başladı.
2: Bazen öyle takımlara başladı. Öyle mağlubiyetler ya da puan kayıpları gerekiyor hocam. Hemen ya, hızlıca bir transfere mesela girişti takım.
0: Ya girişti ama bak Beşiktaş, Galatasaray'dan başlayalım, Beşiktaş'a geçelim şimdi. Galatasaray takımı
2: tamam,
0: bak.
2: Tamam ona geliriz.
0: İlk maçta çıktı, tamam mı? Çorum'la oynadı. Şimdi Torreira'nın formsuzluğunu anlatayım ben. Şimdi Torreira, Gabriel Sara, Yunus. Şimdi bu üçlüye bak ne kadar bir şey, ne diyeyim, dirensiz bir üçlü. Yani orta saha olarak değil, hı-hı, mi? Kaya buna hayır falan
1: hocam,
0: değil
1: mi? Hocam az önce beğeniyordun Torreira'yı, ne diyeyim şu an?
0: Torreira demiyorum, bu üçlü bak. Gabriel Sara, Torreira, Yunus üçlüsü.
2: Tamam.
0: Çok dirensiz bir üçlü. Şimdi bu tek başına burada formsuz göründür o. Bitti. Hı hı. Yani şu ikisiyle tamam, bu iki yönlü oynuyor ama zaten Yunus gelse de bir şey yap, o kadar savunma anlayışı yok. İki yönlü oynuyor ama yine bir savunma şeyi yok, prensibi yok şeyin, Gabriel Sara'nın. Ne oldu? Şimdi hatta şöyle bir şey söyledim. Bizim bir esprimiz var. Şimdi dedim ki Uğur değil mi şeyin, Çorum'un antrenörü. Aldı dedim şeyi, bir baktı bir orta saha, dedim var ya bir paket şey salyalarını sildi ya sevinçten. Ağzı sulandı yani, bir orta saha ile Galatasaray çıkarsa biz bunları yeneriz dedi, tamam mı? Şimdi ne yaptı, bir tane Lemina'yı koydu, hı hı, değil mi buraya? Erzurum'da galip geldi. Şimdi dirençli bir orta saha, Tamam mı? Şimdi ben çıkacak mesela diyorlar ki şimdi birazdan herhalde şeylere de geçeceğiz. İşte kaç puan alır falan filan.
2: Evet hocam.
0: Ya çıkacak takımlar çok önemli. Alacağın adamlar. Sen şimdi Galatasaray'da yarın oynayacak mı? Demirel Terör'ü oynamasın burada. Hiç yani ne diyeyim sana bir %50 şans olur ama öbür türlü 60-70 olabilir. Tamam.
2: Peki
0: mı?
2: Bir muhtemel 11'imiz var. Bakalım, bakalım. Kaya'ya da sorarız zaten. Kimler oynayabilir? Özellikle orta sahada. Kaya birazdan sorum gelecek ama bizim muhtemel 11'imizi izleyenlerimize aktarmak isterim eğer hazırsa. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Yarın oynanacak olan Göztepe mücadelesinde. Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü. Orta sahada Torreira, Sara, Yunus,
0: eyvah,
2: Sane, Barış. İleride de Osimhen'in oynamasını bekliyoruz. Kaya, sana döneyim bu noktada. Acaba Göztepe karşılaşmasında bu şekilde mi çıkar Okan Hoca?
1: Bu şekilde çıkmaz. Orta alanda bir değişiklik bekliyorum. Kanatta da bir değişiklik olabilir sağ tarafta.
2: Sağ tarafta?
1: Evet. Orta sahada da bir değişiklik olabilir. Solda ben şunu söyledim Erzurum deplasmanında.
2: Bir değişiklik olabilir mi diye söyleyeceksin yoksa isim vereceksin.
1: İsim vermiyorum.
0: Olmaz hocam isim.
1: Şimdi şöyle Erzurum maçından sonra şunu söyledim ben. Sane yedek kulübesinde başladı. Bu sezona hani hazırlık maçlarında da iyi değildi. Çorum FK maçında da iyi değildi. Ve Okan Hoca Sane'yi Erzurum'da yedek kulübesinde başlattı. O bölgede Yunus oynattı. Ve Osimhen'le beraber sahanın en iyilerinden, en iyi olan oyunculardan iki tanesi dediğim saha içerisinde katkı sunan, ön alan baskısı yapan. Yunus sahada oynamasına rağmen Erzurum maçında sola da geldi, ortaya da geldi.
2: Evet.
1: Osimhen'e de destekte bulundu. Sane formsuzluğu kesildi. Barış Alper Yılmaz da bu sezonu kötü başladı. Hı hı. Aynı etki bence hani daha doğrusu Sane'nin çok asistlerini yedi Barış Alper Yılmaz. Bu hafta da bana göre Barış Alper Yılmaz'ın yedek kalması gerekiyor. Tabii ki Okan Hoca bilecek bunu, daha iyi bilen teknik adam sonuçta, takımın teknik direktörü.
2: Yeni bir transfer dahil olur mu?
1: Batrakov.
2: Batrakov.
1: 10 numarada olabilir.
2: Olabilir
1: yani bugün
2: evet.
1: Hadi biraz şey vereyim, ipucu vereyim.
2: Sara Torreira Batrakov.
1: Denendi Batrakov. Taktik antrenmanda denendi. Hı hı. Ama Demine son karar
0: ne oldu?
1: Okan Hoca'da.
0: Öldü mü?
2: Hocam.
1: Hocam
0: Demine ne oldu?
1: Yok şöyle olacak.
0: Ya Demine asıl takım çıkmaz.
1: Ya zaten.
0: Ya bu Çorum maçının orta sahası işte bu.
1: Tam orta sahada değişiklik bekliyorum dedim ya hocam az önce.
2: Yani bu böyle Batrakov olabilir dedi hocam.
0: Gene olmaz. Yani
1: 10 numara Batrakov olursa Torreira Lemina.
0: Ha? Torreira
1: Lemina. Önünde Batrakov, sağda olabilir. Yunus.
0: Olabilir.
1: Saydırdım ama kadroyu da. Yani benim beklentim o ama tabii Okan Hoca karar verecek daha çok.
0: Tamam da ben de öyle çıkması lazım de benim fikrim bu de benim fikrim de aynı senin
1: benim
0: gibi.
1: Benim fikrim bu hocam.
0: Ha, sana, bak.
1: Ama şu var Okan Hoca yeni transferlerin hiçbirini direktmen ilk 11'de oynatmıyor. Öyle bir durum da var yani.
2: Evet.
1: Sonradan ikinci yarı oyun alıyor ama şu var şimdi Batrakov hazır geldi. Rusya Ligi'nde 4-5 maç oynadı. Bu oyuncunun maç eksikliği yok. Antrenman eksikliği yok. Galatasaray'a geldiği gün hemen ertesi gün takım deplasmanda olmasına rağmen Kemerburgaz'da çalıştı. Bu maça Batrakov'un net olarak ilk 11 başlaması
2: ama
1: lazım.
2: Ama sonuçta aynı lig değil yani. Sonuçta bir uyum süreci var oyuncularla. Ya
1: sonuçta
2: hemen geldiği
1: oyuncu
2: gibi ben başlayacağım.
1: Yani bu,
2: ben
1: hani, bana göre... İş sahada oynuyorsun.
2: Sizce hocam?
0: Bana göre şimdi Trabzon Erzurum maçında nasıl çıktıysa öyle çıkar diye düşünüyorum.
1: Kazanan kadroyu bozmaz diyorsun.
0: Bozmaz.
1: Tam Yunus sağda.
0: Sağda öyle oynar. Yalnız Sane de oyuna girdikten sonra gördün değil mi hareketlerini? Attığı pas öyle beni diyen adam atamaz onu aradan.
1: Tam yine Barış asisti niyedi işte hocam. İşte. Onu anlatmaya çalıştım.
0: Tamam da yani pas atana
1: yani,
0: bak.
1: Yani sen şimdi orada bir adaletten bahsediyorsak ben bu arada Barış üzerinden sadece bu örneği formsuz yani. Olduğu için bu örneği veriyorum. Nasıl Sane Erzurum'da yedek kulübesine geçiyorsa Barış da bu maç yedek kulübesine geçecek o zaman. Yani. Tabii, Okan Hoca ona göre bir formül bulacak.
0: İşte Sane var ya müthiş pas attı. Ya, yalnız öyle değil ki. Çok iyi hareketleri vardı ya Sane'nin oyuna girdi. Ya Almanya milli takımından geldi adam. Tabii ki belki dinlenmedi etmedi. Bak şeyde Beşiktaş'ın da Trossard gelmedi mesela. Ta ne zaman geldi? Bu hemen geldi. Takımla geldi başladı oynama falan. Yani biraz düşüş olabilir. Ama ben Sane müthiş bir adam ya. Adam aldın kaybettir olmaz. Yani daha burada şimdi kim var? Bak göreceksiniz yani ileride İlkay yani bir formu alırsa oynar ama 10 numara alırsa oynar. Gidip de onu İlkay'ı yeni Sara'nın oraya koyarsan 8 numara olmaz. Sara'yı da orada oynatırsan yani Sara da Yunus'un yerinde oynar. Şimdi burada Torreira, Lemina, Sara oynar.
2: Evet.
0: İleride de Yunus, Barış, Osimhen veya Sane, Barış, Osimhen veya Sane, Yunus, Osimhen. Barış'ı kıyasarsan yani tamam mı? Şimdi böyle çıkar. Bana göre öyle çıkar. Ben böyle tahmin ediyorum. Bu orta sahayla çıkmaz ya. Geçenlerde bir arkadaş yazmış ya, ne maçına böyle çıktı da 5-2 mi falan yendi. 10 kişi kalmış ama rakip takım 3-2 iken. Hı hı. Maç 4-2 5-2 bitmiş. Bu orta sahayla çıkmış. Ya olmaz, böyle bir dirensiz bir orta saha. Hele Şampiyonlar Ligi'nde veya iyi bir takıma karşı oynayamazsın. Böyle orta saha olmaz. Trabzon maçına gelince anlatacağım. Beşiktaş maçına gelince anlatacağım yani, Beşiktaş'tan bahsederken. Veya Fenerbahçe'den bahsederken anlatacağım. Orta saha, orta saha, orta saha. Bir takımın şeyi yani, tabii ki hepsi yani kaleci, santrofor falan çok önemli ama orta saha şeye de, savunmaya da çok yardımcı olur. Koşan bir orta saha, dirençli bir orta saha arkayı da rahatlatır. Beklerin kademesine girer, stoperlerin kademesine, hı hı, girer. Onun için orta saha, ben Lemin adam vazgeçeceğini tahmin etmiyorum yani.
2: Olabilir hocam, farklı bir şey de deneyebilir.
0: Ya, hoca bu ya, ya yok, tahmin etmiyorum. Bak geçenlerde yine olmuştu, ben olmaz bu takım çıkmaz demiştim yani. Yine benim dediğim takım çıktı.
1: Şu an Levent abi de mesaj atmış. Batrakov bence de oynamalı diyor Levent abi de. Yani benim de düşüncem o. Katılıyorum Levent abi. Çünkü bu oyuncuya yatırım yaptınız. Rusya Ligi'nde hazır geldi. Antrenman eksikliği yok. Maç eksikliği yok.
0: Levent takım kardeşim şeyi yazsana. Süreci, niye bana yazmıyorsun? Torreira'nın yanında kim oynayacak onu da yaz bakayım. Ona göre yarın ben sana soracağım.
1: Lemine der bence.
0: Lemine demezse zaten bitti benim için.
2: Peki ama hani dedin ya yani, bir orta saha takviyesi daha gelebilir diye. Evet. Mesela Batrakov'un performansı çok tatmin ederse Okan Hoca'yı. Yine de bir orta saha mesela bekliyor musun?
1: Batrakov 10 numara olarak düşünmek Ugo gerekiyor. Çünkü oraya yapıldı. 8 numara transferi yapmak istiyor, hı-hı, Galatasaray buraya. Oraya yıldız isim olarak işte Galatasaray'ın daha çok yapabileceği transferlerden örnek veriyorum. İşte
2: örneği birazdan alayım mı? Bir virgül koyalım değerli izleyenler. Bir sıcak gelişmemiz var Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş, Pape Matarsar'ı gündemine aldı. Hemen telefon attığımızda muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş var. Bu transfer gelişmesiyle ilgili son bilgileri kendisinden alalım. Hoş geldin Efecan.
3: Hoş bulduk Demet Gedik. Sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş orta saha transferi için listesine Pape Matarsar'ı ekledi. Senegalli oyuncu için bugün öğle saatlerinde siyah beyaz ekip yoklama yaptı. Siyah beyaz yönetim de orta saha transferine önemli bir bütçe ayırdı. Onu da belirtelim. Tottenham'da İngiliz ekibi de oyuncu için yaklaşık 25 milyon euro istiyor. Şu an için Sar'ın önceliği. Şu aşamada Monaco. Tabii burada Beşiktaş'ın yarıştığı bir başka takım daha var. İngiltere'den Nottingham Forest'ta oyuncuyu ikna edebilecek güce sahip olduğunu düşünüyor. Beşiktaş bu iki kulüpte şu an için Sar için yarış halinde diyebiliriz. Sar da ayrılmak istediğini Tottenham'a bildirmiş. Görüşmeler sürüyor. Tottenham forması giyiyor oyuncu. Geçtiğimiz sezon 37 maça çıkmıştı. 22 kez ilk 11'de yer aldı. 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş orta saha transferine blokta istediği sonucu alamadığı için şu an için rotayı Pape Matarsar'a çevirmiş durumda demek ki.
2: Öderiz aktardığın bilgiler için. Aslında bu ismi dakikalar önce senden de duymuştuk. Yani Galatasaray'ın da gündemine gelen bir isimdi tabii. Ama Efecan'ın haberiyle ilgili
1: orta saha transferi
2: Beşiktaş'ın gündeminde.
1: Önder Özen yanılmıyorsam 2003 doğumlu kontenjanında olan oyuncuların böyle 4-5 ayla kaçırdığını, hı-hı, söylediği bir basın toplantısında isim vardı. O isim Sar'dı. Yani Beşiktaş'ın zaten ilgilendiği isimlerden bir tanesiydi Sar. Ama Galatasaray'ın da burada geçtiğimiz sezonda bu oyuncu üzerinde durmuştu. Ve bu sezonda tabii ki kadrosunda görmek istediği isimlerden bir tanesi Okan Hoca'nın. Ama Galatasaray'da öncelik bu geniş kadrodan kimin ayrılacağı. Yani ona göre burada adımlar atacak. Diğer yandan da tabii ki o 8 numaradaki diğer isimlere de yöneliyor. Rakamsal boyutta da. Mesela hani Rios Sar ikilisini böyle bir performansını ölçtüğümüzde, evet, Sar evet daha çok gözde olan bir oyuncu. Tottenham'da forma giydiği maçlarda taraftarların daha çok bildiği oyunculardan bir tanesi. Ama Rios da şöyle söyleyeyim, Kolombiya milli takım forması giyen ve Brezilya liginde de parlayan bir performansı vardı. O performansa Benfica'ya gitti. Hani evet Sar daha çok blokları kapatır, orta alanda rakibin geçişini engelleyebilir, hücum oyununda vardır, zekasıyla paslar atar. Rios'ta da bireysel olarak dikine topla gidebilen, çalım yeteneği daha üst seviye olan bir profil. Evet. Yani burada hem rakamsal boyutta hem de farklı profiller üzerinde de Galatasaray yönetimi ilerliyor. Hı hı. Yani bilemiyorum tabii Beşiktaş'a gündeminde ya da transfer tamamlanır mı?
2: Joe Willock vardı aslında gündemde, evet. Ama daha çok Sara döndüğünü söylüyor.
1: Ama o rakamdan dolayı bendeki bilgi Willock'la ilgili net bilgi şu, 20 milyon euro istiyor kulübü. Yani Beşiktaş oralara çıkmadı. Hı hı. Biraz daha beklentiyi düşürselerdi o transfer bitebilirdi. Hı hı. Çünkü uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden.
2: Tottenham'da oyuncu için 25 milyon euro istiyor dedi efendim.
1: Evet. Yani orada bir beklenti tabii ki oluşabiliyor ama yani Sar'dan mesela bu rakamlara çıkabilirsiniz. Yani alınacak risk olarak görmüyorum ben bunu. Evet. Oyuncu %100 katkı sunar. Çok iyi bir orta saha oyuncusu bu arada. Yani hem Beşiktaş'a da günün sonunda transfer olsa, Galatasaray'a da olsa beğendiğim benim profilde oyunculardan bir tanesi. Bu arada Levent abi de Lemin oynar demiş.
0: Herhalde ya. Kardeşim benim kardeşim ya, başka şey söylemez.
2: Peki.
0: Sağ ol canım.
2: Şimdi biraz kaç dakikam kaldı? Az bir sürem kaldı ama biraz Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapalım mı? Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da biraz konuşalım. Rakipler dün belli oldu biliyorsunuz. Kura'yı nasıl buldunuz öncelikle Galatasaray için? Zorlu gözüküyor.
1: Çok zor.
2: Özellikle
1: bence
2: birinci torbadan çekilebilecek en zor iki takım geldi.
1: Ya gerçekten beklenti zaten Galatasaray, şimdi şunu söylüyoruz ya, büyük takımlara karşı böyle daha sahada ayağa yere basan takım görüyorsun. Konsantrasyon, hı-hı, düzeyi daha yüksek olabiliyor. İşte geçtiğimiz sezondan Liverpool, Juventus.
2: Evet.
1: Bu maçlarda Galatasaray ortaya bir karakter koydu. Fakat şu da var. Deplasmandaki bizzat tribündeydim Juventus'ta. Yani bütün Türkiye, hatta dünya bu maçı takip ederken Galatasaraylı taraftarlar ne oluyor dedi bir oyun anlamında da. Çünkü Galatasaray az kalsın Juventus'ta geçemiyordu, yani kalamıyordu turu.
2: Evet.
1: Hani evet, Galatasaray o gün saha içerisinde ciddi bir mağlubiyet alsa bile eninde sonunda o engeli geçebildi. Ama nasıl geçti? Şimdi bu sezonda şu an Galatasaray'ın kalan bu artık bir haftalık bir süreç kaldı yanılmıyorsam, hı hı, totalde. Bu transferleri hangi isimlerle kadrosunu gerçekleştirecek, daha doğrusu bu transferleri bitirecek? Burası önemli. Şimdi Leao gibi bir oyuncu aldınız. Ha, ben açık konuşayım, hani çok fazla Galatasaray'ın o bölgede seçeneği olsaydı ben Leao'nun tercih edilmesini istemezdim. Performans anlamında. Çünkü onun önünde olan İsmail Esar bence Leao'nun önünde. Mevcuttaki performanstan bahsediyorum.
0: Santfor oynuyor.
1: Kariyerde bahsediyorum.
2: Işte.
1: O da oynuyor.
2: Leao'nun daha inişli da çıkışlı oluşundan,
1: evet,
2: dolayı.
1: Evet, grafikten dolayı söylüyorum bunu. Yani farklı alternatiflerin, örnek veriyorum Rashford seçeneği ama, hı, maaş olarak beklenti çok çok yükseklerde oldu. 17-18 milyon eurolar konuşuldu. Şu an Galatasaray'a da uygun bir şekilde rakamlarda bitirebildiği transfer bu.
2: Evet.
1: Performans anlamında Galatasaray'a performans vermez demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama onun önünde olabilecek isimlere gidebilirdi Galatasaray yine. Son gün beklendi. Burada da Leao transferi gerçekleşti. Bu kuraya bakınca da işte Galatasaray'ın şu an, hani konuştuk ya az önce, Deniz Gül, Yusuf Akçiçek. Hı hı. Bu isimlerle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma ihtimali bence yok. Yok. Yani bu kadroyla olamaz. Nasıl başarılı olursun? Galatasaray taraftarına hayal kurduran bir yönetim vardı geçtiğimiz sezon.
2: Evet.
1: İşte 10 numaraya Bruno Fernandes konuşuldu. 8 numaraya Camavinga konuşuldu. Evet, Leao bu kadroda olsun. Sol kanatta. Senin santraforun yine Osimhen olsun. Sağda yine Sanen olsun. Stoperine yine güçlendir. O zaman diyeyim ki Galatasaray evet bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali bırak, yarı finale de ilerler. Çünkü geçtiğimiz sezonun kadrosuyla Galatasaray zaten çeyrek finalin, peki, kapısına kadar zorladı.
2: Dönüşte konuşalım hocam, size de söz vereceğim. Dönüşte kısa bir ara veriyoruz son sayfaya. Sonra saat başında burada olacağız.
4: Ve ilk düdük geldi.
5: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

kötü yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu eli.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu. Spor Radyo.
1: Son sayfaya tekrar hoş geldiniz. Kaldığı yerden programımız devam ediyor değerli izleyenler.

0: saatin sonlarına doğru şöyle rakiplere geçmiştik. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde eşleşeceği karşılaşmalara bakacağız. Sana söz vermiştim Kaya, Galatasaray'la ilgili hemen rica edeyim yönetmenimiz Seval'den eşleşme kura çekimi sonucunu. Güvenç hocamla bir şöyle başlayalım. Birçok soru gelmiş hocam. Şöyle Güvenç hocam acaba puan sıralaması yapabilir mi diye. Var mı öyle bir tahminimiz? İzleyenlerimiz de yazsın bana. Evet. Onları da okurum.
1: İzleyenlerden de alalım. Şimdi geçen aynı böyle geldi. Tahmin yaptım. Hı-hı. Kaç puan verdim biliyor musun? Galatasaray kaç puan aldı?
0: Geçen yıl için mi?
1: Geçen yıl için.
0: Kaç aldı?
1: 18 verdim. Ama. Dediler ki kafayı mı yedim falan. Şimdi bakıyorum sonradan ilk maçta şeyin Barış'ın golünü verse o 7 tane şey 7 kişi sakattı falan. Onları verse benim söylediğim rakam yani 18 olmaz 16 17 olacak ya yani.
0: Beklenmedik maçlarda puan kaybedip evet, beklenmediklerden yani. Puan almıştık
1: ama
0: aslında.
1: Ama onları zaten gene alır. Bak burada şimdi Galatasaray şu Barcelona şimdi gerçekçi olmak lazım. 2 tane maçtan hariç bu 2 4 6 takım da yenebilir.
0: 2 maç Barcelona ve PSG hariç mi diyorsunuz?
1: Onu da yenebilir ama olabilir, bu 6 tabii. Taneyi yani diyelim ki %50-60 yenme şeyi var, potansiyeli var. Hı hı. Şimdi Aston Villa da çok iyi bir takım, tamam mı? Ama öbürleri...
0: İlk kez karşılaşacak diye biliyorum değil mi? Aston Villa'ya evet. Daha önce karşılaşmadı.
1: Ya, şimdi o da çok başarılı kupalarda falan ama hı hı. Şimdi ya belki de Aston Villa'yı yenilir de PSG'den bir puan alır veya Barcelona'dan bir puan alır içeride falan veya yenebilir. O, ya yendiği de oldu, Juventus'u yendiği oldu en iyi zamanlarında Galatasaray'ın burada. Beşiktaş hiç puan alamadı. Şeyi yendi ya. Kimi yendi burada? Birisini yendi. Sergen Mergen gol atmıştı biliyor musun? Neyse. United mi yenmiş? Neticede şurada bak 6 tane takımı yenebilir Galatasaray.
0: Evet.
1: Potansiyeli var ama şimdi ne var bak? Şimdi yapacağı transferler önemli. Demin Kaya bunları söyledi. Şöyle olursa böyle olur. O biraz şey biraz gömdü Galatasaray'ı yani. Bunda bir başarılı olamaz diye ama şimdi pek ümitsiz konuştu ama şimdi Galatasaray bana göre stoper yani bir sakatlık şu bu falan olursa ya Demine de oynuyor orada tamam mı? Ve müthiş de bir performansı var. Bana göre Galatasaray'ın sıkıntısı ne biliyor musun?
0: Nedir?
1: Salah Şampiyonlar Ligi'nde çok hata yaptı geçen sene. Biz burada konuştuk ama arkadaşlar yok ya falan dediler. Ben yediği golleri yani ben medya şeyi değilim yani spor yazarı diyeyim daha doğrusu. Çıkarıp tek tek onları gösterebilirim. Salah'ın yüzünden yediği golleri penaltı yaptırdı falan filan neyse. Yani onun yüzünden penaltı oldu, kademeye girmedi, gol yedirdi falan filan. Şimdi orada o, ya Şampiyonlar Ligi'nde orada bana göre Singo oynarsa çok daha başarılı olur şey Galatasaray. Ama ben mesela Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynarım biliyor musun? Demine Terere Singo veya İkay. Hı hı. İyi bir formda İkay olabilir yani o zamana kadar oynayabilir. Şimdi orada yani bir 10 numara mı 10 numara falan filan ne olmaz bu takımlarda. Barcelona'ya karşı falan öyle oynayamazsın.
0: Bu yani. Arada Fransa Lig 1'de Lille Paris Saint Germain mücadelesi vardı. 2-2 eşitlikle sonuçlandı Galatasaray'ın da rakipleri aynı ya. Zamanda.
1: Evet.
2: Lille de zor takım.
1: Ya kolay
0: Lille de zor evet.
2: Yani tamam kol, bence oradan... yani çok kolay hafife alınacak takımlar gibi.
1: Hayır tamam.
2: Neyi de rahat olur ayakta rahat olur Galatasaray. Hı hı. Yani tamam. Bu kura içerisinde.
1: Ya şimdi bak ne olur biliyor musun?
2: Da zor takım yani hocam. Tamam,
1: şimdi ya
0: bir... kolay dediklerimiz de bazen tabii, kolay tabii. Geçmiyor.
1: Ya şimdi bak neler olur biliyor musun? Rotasyona gider adam seni küçük görür tamam şak diye yer 2-3 tane gider. Burada hangi takım bir tane rotasyona girdi yenildi 3-4 tane yedi gitti.
2: Lille deplasmanda oynayacaksın işte o var.
1: İşte ya tamam neyse fark etmiyor yani. Ya buraya gelen Barcelona veya neyse atıyorum sana. PSG rotasyon yaptı. Çok rotasyon yani 6-7-8 kişi değiştirdi. Gerçi onların hepsinin de şeyler de iyidir tahmin ediyorum ama. Galatasaray yeni ay geçer yani. Bu belli olmaz.
0: İzleyen...
1: O günkü çıkan kadrolar çok önemli.
0: Ya evet doğru zamanda yakalamak önemli
1: bravo,
0: takımları
1: bravo.
0: Kesinlikle.
1: Bak ne güzel konuştun bravo.
0: Hasan Bey yazmış. Bak, Galatasaray Aston Villa'dan 1 puan alır. Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Atina'yı bence yener diye bir yorumda bulunmuş. Sami Bey Galatasaray iç sahada 10 puan deplasmanda 5 puan alır. Toplam 15 puanla ilk 16'ya kalacaktır diyor.
1: Olabilir.
0: Hasan Bey Galatasaray 13 puan Fenerbahçe'de bence 12 puan alabilir. Kaya sana da sorayım. Nasıl görüyorsun kurayı?
2: Ben 13'lere kadar bir puan beklemiyorum bu arada. Hı hı. Ama Galatasaray kalır. Kalır bir şekilde. Yani bu puan ortalamasına da bakmak lazım. Geçtiğimiz sezon.
0: Tabii.
2: Ondan önceki sezon mesela yanılmıyorsam 11 puanla kalamayanlar olmuştu.

0: Şu andan hesap yapmak bence çok hatalı
1: tabii
0: çıkarabilir.
1: Çok doğru
0: ya, şöyle yorumlasam daha iyi olur bence. Barcelona, Paris Saint Germain'den ben puan beklemiyorum Galatasaray adına.
2: Kaç puan alırsa kalır sence? Yani
0: hocam puandan ziyade
2: tahmini ya.
0: Yani
2: puan, 12 bırakır
0: ya, 12'yi toplar bence.
1: 12-13
2: kalır mı işte? Geçen yani, sene kaç puanla kaldı? 9 mu?
1: 9 mu?
0: Şu an tam hatırlamıyorum geçen sene kaç puanla kaydın ama yani şu an şey var. Totalde bizim geçen seneki yaptığımız hesaplarda da ortalama 13-14 puan yazdık Galatasaray'a. Ama o rakamlara sana çıkma anlamında Galatasaray sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sezonda
2: ya, ama bak bir tekrar söylüyorum sana, ilk maçı var. Düşün ya, golü verse değişiklik olacak. Burada golü atan
0: hocam,
2: adam
0: öyle
2: atılsa
0: olsa zaten Osimhen sakatlanmasa Liverpool'dan çeyrek finale çıkacaktı Galatasaray yani. Öyle de bakmamız lazım.
1: Geçen tamam, yıl işte Liverpool Bodo ve Ajax maçlarını kazanmıştı. Atletico Madrid'le de berabere kalmıştı.
0: İçeride evet. Evet. Berabere kaldığı maç vardı. Juventus'ta o deplasmandaki maç, ilk bölümde de bahsettim. Gidiyordu az kalsın Galatasaray. Yani Galatasaray kaldı ama o gece hiç kimse sevinemedi mesela.
2: Ya evet.
0: Garantilediği maçta şok oldu herkes.
2: 7 yani. Kişi eksik oynadım. Bir daha adam golü atan adam atılması lazımdı. Hatırlıyor musunuz? İlk maçı diyorum, Barış'ın attığı golü verse 2-0 olsa biz oraya 3-4 tane atardık.
0: Hocam tam performans anlamında çok istenileni veremedi Galatasaray. İsa'da çok farklı.
2: Tamam da sakatlandı.
0: Ama deplasmanda oyun anlamında beklendi çok fazla düştü. Şunun da etkisi var. Şimdi, hani sen söyledin ya hocam şöyle diye. Transfer odaklı ben konuştum, biraz daha ümitsiz konuştum diye. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde ayakta tutan 3 tane oyuncu vardı. Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
2: Lemina'yı unuttun. Olur ya, mu?
0: Tam orta alan hadi Lemina.
2: Olur mu yani?
0: Ya, geri Lemina, kalan, ilk bak, dördü, geri kalan işte. Ön plana çıkan mesela bu oyuncularla bir başarı yakalamaya çalıştın. Şu an senin Barış'ın geçen seneki Barış performansı değil. Evet, daha
2: bir maçta hemen silip atıyorsun.
0: Ama Leao geldi, Leao'yu görmen lazım.
2: Ya bir maçta, iki maçta kötü olmayabilir arkadaş. Hemen
0: şu var, orta sahan ciddi anlamda düşüşte. Ama hocam bak, bu sezona göre söylemiyorum ben. Bu sezonun sadece hazırlık maçları ve Galatasaray'ın şu an Süper Lig'de oynadığı iki mücadeleye göre Galatasaray'ın orta sahasını ya da Torreira'yı, Saray'ı ben yadırgamıyorum. Ben geçen sezon Ocak ayından sonra Galatasaray'ın ciddi anlamında, yani ikinci sezonun ikinci yarısında Trabzon deplasmanından sonra ciddi anlamda düşüş yaşadı bu oyuncular. Bir türlü kendisini toparlayamadı. Ben sana az önce o yüzden sordum. Fenerbahçe'nin orta sahası mı şu an mevcut da Galatasaray'ın orta sahası mı?
2: Nasıl çıkamadığıma bağlı. Yani, ben sana 3 tane adam söyleyeyim. Bak.
0: Ama İlkay diyorsun. İlkay'la bence Galatasaray'ın başarılı olma ihtimali çok düşük hocam.
2: Nasıl?
0: Liverpool koşması
2: maçı
0: lazım
1: peki,
0: orta sahada.
1: Koşar. Galatasaray'ı noktalayacağım yavaştan. Birkaç tahmin daha okuyup sonra Fenerbahçe'ye geçeceğim. Özgür Bey yazmış, Galatasaray Sporting Feyenoord Stuttgart'ı bence yener. Aston Villa ve Ajax'la berabere kalır. 11 puanlı da 24'de kalabiliriz demiş. Mehmet Bey de direkt puan ve takım olarak yazmış. Barcelona'dan puan alamaz, PSG'den de alamaz. Aston Villa, Sporting, Stuttgart ve Ajax'ten 3'er puan alabilir demiş. Feyenoord'a da 1 puan yazmış. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'yi de biraz konuşalım. Fenerbahçe için de dün kural çekim gerçekleştirildi. Rakipleri hemen rica edeyim yönetmenimizden. Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, LASK, Linz ve Slavia Prag karşılaşmaları var. Henüz fikstür belli değil. Tekrar edeyim, bu sıralamaya göre gitmeyecek. Fikstür açıklanınca kiminle ne zaman karşılaşacağımızı göreceğiz ama genel nasıl görüyorsunuz rakipleri? Şimdi Galatasaray'a kıyaslayınca
0: ya, tabii daha
1: biraz daha
0: avantajlı.
1: İyi gibi. Evet.
0: Ya, rakiplere baktığında Galatasaray'ın zaten Barcelona, Paris Saint Germain'den bahsediyoruz yani. Paris Saint Germain'i anlatmaya gerek yok.
1: Evet.
0: Barcelona'da evet, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda Fatih Hoca'nın olduğu dönemde de iç sahada oynanan maç vardı. Deplasmanda oynanan maç vardı. Hı hı. Ama işte o atmosferi ve saha içerisindeki performansı iyi yakalamanız lazım. Galatasaray kısmında öyle baktık ama şu an Galatasaray'a göre tabii ki Fenerbahçe'nin kurası daha şanslı bir kura. Ama performans anlamında da Fenerbahçe'nin özellikle savunması ciddi anlamda sıkıntı ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Yani hücum hattında evet problem yok, orta alanda problem yok ama savunma anlamında hala birbirine alışamayan iki tane oyuncu var. Şikrinyar ve Hake'nin performansı. Beklerden de bazen kaçaklar olabiliyor. Stoper ve beklerin arasına atılan toplarda da Fenerbahçe hataya zorlanabiliyor.
1: Ve herhangi bir sıkıntı olsa Şikrinyar
0: yani,
1: ya da Hake'de...
0: Şu an bir oyuncu, yeni bir transfer yapıldı stopere bu arada. Fenerbahçe bir
1: evet,
0: transfer gerçekleştirdi ama oyuncuyu izlemedim, bilmiyorum nasıl performans sergileyeceğini. Zaten aktör olarak önde oynayan futbolcular... Net olarak burada takımın kaptanı Şikrinyar, Ake'nin performansı. Onlara bir şey olduğunda oyuncunun performansı bence daha çok önemli olacaktır. Ama Fenerbahçe'nin kurası tabii ki Galatasaray'a göre daha şanslı. Hani o 12-13 puan dedik ya, Fenerbahçe'nin toplama olasılığı tereddüt etmeden daha fazla olabilir burada.
1: Şimdi stoper demişken Osterwolde ile ilgili durumu da hatırlatayım. Roma'ya transfer oluyordu ama Roma yeni bir talepte bulundu oyuncuyla ilgili. 3 aylık maaşının karşılanmasını talep ediyor Fenerbahçe'den. Bilmiyorum Fenerbahçe bu konuya nasıl bir yanıt verir ama eğer olumlu yanıt verirse zaten Roma'ya gidecek, gitmezse geri dönecek.
0: Ya orada da sağlık raporu ilk önce sağlık testinden geçti, geçemedi seviyeni. Evet. Şimdi tekrardan bir maaş konusu.
1: Sağlık raporunun ardından bu talep
0: evet, ortaya bugün galiba ama. Menajeri de yanılmıyorsam hani anlaşamadıkları yönünde bilgiler de vardı son anlarda. Belki bir ortak nokta bulunabilir bu transferle alakalı. Fenerbahçe'nin zaten bu sayıyı da azaltması gerekiyor.
1: Evet. Hocam siz ne dersiniz? Burayla ilgili.
2: Yani şeyden bu kuraldan ötürü herhalde Osterwolde'yi veriyorlar. Ben olsam vermem. Onun yerine adam alacak.
1: Ama birilerinin artık çıkması kural. Lazım. Talişka bile çıkabilir artık diyoruz yani. Ya,
2: Talişka zaten santrofor. İki tane adam aldın. Talişka'yı gönder. Talişka'ya da yazık. Fenerbahçe'ye de yazık. Talişka 10 numara oynadığı zaman Fenerbahçe, soruyorum size, hem hücumda hem savunmada ne gösterdi şimdi bu maçta? Ne yaptı? Hiç faydalı ne hücumda? Ofansa ne defansa hiç faydası olmadı. Zaten golü yerdin, çıkartmasaydın daha evvel çıkartması lazım. Yazık günah adama. Ver gitsin. Santrafor oynar. Ha, madem arkada oturacak Galatasaray alsaydı onu. Arkada Osimhen'in yerini garanti doldurdu. Golcü ya adam 5'te 5 yaptı. 5'te 15 yapmadı diye adamı bir daha oynatmadılar. Gençler Birliği maçında orta saha oynadı. Fenerbahçe yenildi. Olmaz orada, olmaz. Bu maçta da orada çıktı. Hiçbir faydası yok. Yani ne ofansa ne defansa bir varlığı yoktu. Zaten 2-0 iken ben olsam haftayım da hemen alırdım onu zaten. İsmail'i koyardım. Onun için de Osimhen'i göndersin. Senin stoperin yok. İki tane stoperin var. Ben Çağlar Söyüncü'yü tutuyorum. Herkes şu bu falan diyor ama arkadaş ya adam.
1: Hocam, hoca çok tutmuyor yani, çünkü hiç kadroya almadı şu ana kadar. Hiçbir maçta yoktu yani.
2: Bilemiyorum artık.
1: Transferlere, oyunculara geleceğim. Ha. Bir yorum şimdi alayım sizden. Burada, sonra
2: şimdi
1: oraya
2: burada mesela Paris Saint Germain'le geçen ne dedik? Barcelona. Hı hı. Ya bunlar artık dominant takımlar. Ama burada bu Fenerbahçe'nin yenemeyeceği hiç kimse yok. Yani Atletico Madrid'e iner. Ya kolay değil de öbürlerine orada.
0: Madrid'e. Ben de şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid ve Liverpool'u geçebileceğini düşünmüyorum.
2: Ya fark etmiyor.
0: Galatasaray'dan nasıl? Evet, Galatasaray'dan
2: tamam
0: nasıl?
2: Tamam da anlatamıyorum. Ama orada bunlar burada da var. Galatasaray'da da var. Ya şu anda ya bunları geçebilir. Yani geçmez değil. Bir şansı var. Ama o öbür tarafta Paris Saint-Germain'in Barcelona var. Burada Atletico Madrid'de Liverpool var. Kimi tercih edersin? Bunları tercih ederim
0: tabii
2: ben.
0: Tabii ki
2: yani.
0: O mantıklı. Tamam. Ona bir şey
2: demiyorum. Aston Villa da çok iyi. Aston Villa'yı yenebilir mi? Kolay ya değil
0: o,
2: ki.
0: En büyük tartışma konusu o olacak zaten. Hem Galatasaray yani, oynayacak hem Fenerbahçe
2: evet,
0: oynayacak.
2: Yani.
0: Yani oradan çok fazla bir kıyaslama çıkacak.
1: Fenerbahçe Aston Villa ile Ocak ayında karşılaşmıştı geçtiğimiz yıl. Orada Aston Villa karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Şimdi, İlk acaba kimle oynayacak? Ben onu merak ediyorum aslında.
2: Şimdi bak bu 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 taneyi garanti yenebilir. Yenebilir yani %5.
1: 5 tane garanti yenebilir. 50,
2: ya garanti derken %51 diyeyim yenebilir.
1: Olabilir.
2: Öbürlerini de işte yani %30, %40, %50.
1: Hasan Bey demiş ki bence Fenerbahçe 15 puan alır.
2: Alabilir.
1: Alabilir.
2: Ama bak yine söylüyorum.
0: Maksimum 12-13.
2: Ya Fenerbahçe'de bak.
0: Benim düşüncem ya maksimum 12-13.
2: Şöyle söyleyeyim bak, Samedo çok iyi bir sağ bek. Çok çok iyi. Sol bek
0: de
2: oynuyor.
0: Galatasaray'da da gerçi aynı hesabı yaptık hemen. Oyuncu alamaz yani, dedik ama sonuçta onun üzerine çıkardık.
2: Yani. Ama Fenerbahçe biraz daha şanslı. Bana göre
0: tabii
2: şanslı.
0: Tabii kura
2: yani.
0: Şansı var hocam.
2: Bence yani ben olsam hem şeye yazık, Talişka'ya yazık, hem de oynatamazsın. Adamı artık iki tane santraforum var. Santrafor oynatmayacaksan Fenerbahçe'ye zarar verir bu orta sahada. Şimdi geçen sene söylüyorum bak. Demek aldım çıkarttım ben tabii bunlar orta saha oynayınca puan kaybediyorlar. Bir bakayım dedim ya kaç puan baktım.
1: Evet.
2: Şimdi Asensio'nun veya Talisca 20 tane maç oynamış 10 numara olarak. Ya beraber biri santfor oynamış, biri orta saha oynamış, 10 numara oynamış. Tam 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Ya bunların 10 numara oynadığı maçlarda. Ha kazandığı maçlar bir sürü var. Tamam mı? Bak bu maçta da kazandılar mesela ama ya ilerisi için hele Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Orada Asensio. Şimdi söylüyorum ben forvet oynasın diyorum. Ya olur mu? Oynuyor.
0: Hocam şu an Vedat Muriç'te elinde Lukaku. İki tane santrafor tamam var. Yani Talişka'dan zaman mecbur çıkman lazım. Santrafor
2: bravo, aynı
0: şey. Numarada Asensio var.
2: Evet. Yani, Asensio'da 10 numarada oynamaz. Forvet oynayacak. Yani bana göre forvet oynasın Asensio'da. 10 numara oynarsa eksik

0: Evet. Kalıyorsun.
1: Muriç'te şey ne olacak hocam? Lukaku ne olacak?
2: Abi sen
1: 10 numara oynadığında.
2: İsmail hocam sen düşüneceksin. Yani, parayı alan sensin.
3: Kalışka yani, da bu arada şey gitmek yani. İstemiyor. Öyle ya de bir
1: tabii,
3: durum var.
1: O da var
3: bir
1: yani.
3: Bir paylaşım ama yapmıştı. Parası... Eğer varsa onu ekrana getirebiliriz. Paylaşımda ya şöyle yazıyor. İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir.
2: Ama şu anda öyle.
1: Ama sezona çok iyi başladı. Yani. Haklı bir
2: ya adam. Zaten santfor oynayınca çok iyi başladı. 5'te 5 yaptı ya adam. Adamı hemen orta sahaya koydum. Benim abim var aslında Fenerbahçeli. O da amatör kümede falan oynadı. Kazma bir abim var stoper. Şimdi dedi ki ben olsam dedi. Kıvanç abi selam göndereyim buradan. Dedi ki ben olsam dedi oynamam dedi orta saha 10 numara. Oynamam vallahi oynamam. Santfor'um ben kardeşim oynatırsan oynat oynatmazsan oynatma. Otururum kenarda. İki tane santfor sakatlanırsa oynat. Gol de atar. Bak hani diyoruz ya şimdi Galatasaray'da Osimhen'in yerine kim oynar? Direkt koyarım şeyi. Yani onun yerini ha belki o kadar olmaz ama golcü adam yani. Ama şimdi Fenerbahçe'de iki tane santforu var. Sen bunu 10 numara koyduğun zaman Lemine Terör'e eyvah. Öbürü üçüncüsü eyvah. Bak Asensio doğru olursa eyvah. Orada şey de oynarsa Talisca doğru da oynarsa eyvah.
3: Talisca'nın oradan paylaşımı ekranda bu arada. Sağ alttaydı az önce bahsettiğim yazı zaten ufak gözüküyor.
2: Doğru söylüyor adam.
3: Doğru söylüyor da
2: doğru söylüyor yani.
3: Talisca kalırsa o zaman kim gidecek? Böyle bir denklemde kalıyor bu kez.
1: Kante'ye gönderemiyorsun çok ciddi bir maaş alıyor. Aslında Kante hedef.
3: Olur mu? Mesela Talisca'ya desen ki kal yeni düzenleme gereği Ziraat Türkiye Kupası'nda o zaman seni oynatırız.
2: O zaman zaten.
1: Niye kalsın hocam sadece?
3: Niye kalsın
1: yani?
3: Evet.
1: Bir organizasyon için kalmaz ki bu.
3: Tabii.
1: Ha Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini bilsen yine oyuncu belki kabul etmez.
2: Hayır
1: ya. Oynamayacaksın çünkü yani.
2: Tamam da para alıyorum ben 11 milyon mu 12 milyon maaşı var. Kim verir ona şimdi 12 milyon maaşı? Bir onu daha şeye gitmez. Ama şöyle olur ama. Yarısını Fenerbahçe verir. Şeyden çıkar. Osterwold'u alır geriye. Yani ben olsam alırım Osterwold. Ya şöyle söyleyeyim. Osterwold değil. Ne zaman oynayacak bilmiyorum ama Osterwold havaya girdi biraz. Şımardı. Yoksa Osterwold iyi oynuyordu. Tabanca gibi yani. Biraz daha pozisyon almayı öğrense var ya.
3: Ne konuda şımardı bıçak dediniz hocam?
2: Ya şu. Hah bak.
3: Hareketleri.
2: Şimdi hareketlerinden şöyle söyleyeyim.
3: Biraz hırslı bir oyuncu.
2: Ya hırslı ama bak. Şimdi ben de bir tane Alisson diye bir futbolcu vardı Deniz Spor'da. Rize Spor'dan ben onu oraya aldım. Oynatmıyorlardı yedek medek. Bu çok iyi oynamaya başladı falan ama kuvvetli. Bir gün Trabzonspor'la oynuyoruz. Frikik attı bu tamam mı? Bir vurdu topa direkten mi ne döndü? Brezilya'da işte yazmışlar bunu tamam mı? İşte kaç kilometre hızla vurdu falan. Bu şeyi verdi, beyanat verdi. Demet ne verdi biliyor musun? Roberto Carlos'la aramızda bir tek banka hesaplarında fark var diye. Tamam vallahi bak Brezilya gazeteleri yazdı. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bir foul oluyor bu gidiyor orada hakemle didişiyor, rakiple didişiyor. Başladı oyundan düşmeye. Bir maç, iki maç, üç maç en sonunda Giray hocama da buradan selamlar. Manisa Spor'a sattık onu 275-300 bin dolara. Tamam verdik yani. Çünkü niye biliyor musun? Şımardı, havaya girdi. Şey de öyle dikkat et bak gol mol attı. Osterwold de öyle. Bu tip futbolcular ne zaman hakemle rakiple uğraşmaya başlarlarsa eyvah yani.
1: Hocam
2: eyvah.
1: Ciddi hata yaptı geçtiğimiz sezon i̇şte, savunmada.
3: Tamam hocam ya, şöyle bir soru var size. Güvenç Hoca'ya sorar mısınız? Talisca yerine İsmail oynamalı yoksa Fenerbahçe eleyemez diyordu. Şimdi ne düşünüyor?
2: Zaten çıktı ikincileri bravo bir takip etmiş beni. Devam
3: Ahmet
2: etseydi
3: Bey
2: ne olacaktı? Golü yedi zaten daha evvel çıkartması lazımdı. Ona tekrar söylüyorum o arkadaşa güzel aferin takip etmiş beni. Talisca'nın bana bir olumlu savunmada veya hücumda bir tane olumlu hareketini söylesin. Yok. Ne savunmada ne şeyde.
3: Skor yapıyor.
2: Ofansta.
3: He? Skor yapıyor.
2: Hayır bu maç için konuşuyorum. Ya zaten santifor oynar adam. Ama bu maçta hiçbir faydası yoktu. İsmail'i geç aldı.
3: Katılmıyor galiba hocam size.
2: Katılmasın olur mu ya? Katılacak mecburen.
3: Mecburen.
1: Mecburum katılmakta.
2: Ya yani o güzel iyi takip etmiş ama benim dediğim gibi çıkartmasaydı bakayım da görseydim geç kaldı.
3: Şöyle bir yorum var Hakan Bey. Bence Lukaku'yu boşuna aldı Fenerbahçe. Talisca vardı. Talisca kalacaktı. Dünya kadar gol attı, atabilir.
2: Evet, doğru söylüyor olur ama bak Lukaku da mesela top saklayacak. Ben dedim ki
3: bütün
2: şimdi
3: sezon Talisca ile geçer miydi hocam?
2: Ya şey var. Ne o? Muriç var. Ya sıkıştın hani hocam, Barış diyorsun ya.
1: Fenerbahçe şampiyon olamamasının nedenlerinden bir tanesi santraforun olmaması.
2: Eyvah yanlış.
1: Savunması kötüydü
2: yanlış,
1: tamam.
2: Otur sıfır.
1: Savunmadan. Ya. Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu an savunmayla alakalı Fenerbahçe geçtiğimiz sezon ciddi boşluklar verdi. Zaten

0: zaten hani atmakta ya, sıkıntısı bak, yoktu ama.
1: Mehmet bak şimdi nasıl yanlış maçlarda, konuşuyor bak biliyor musun? Maçlarda sıfırı da geri alacağım, eksi sıfır yapacağım. Eksi beş.
0: Büyük maçlarda
1: ya forvet ya bir dakika.
0: Derbilerde yoktu yani.
1: Geçen sene biliyor musun?
0: Katılmıyorum yani.
1: Galatasaray kaç gol attı Demet biliyor musun geçen sene? Bilmiyorsun değil mi? 77 gol.
2: 77.
0: Hocam Fenerbahçe, yoktu
1: bir dakika.
0: Ama.
1: Fenerbahçe kaç gol attı? Biliyor musun?
0: 77 attı.
1: O da 77. O zaman savunmada zaten
0: hocam Osimhen kaç maçta oynadı Süper Lig'de?
1: Ya fark etmiyor. Şampiyon fark oldum sen. 77 golle
0: adam
1: şampiyon
0: oldu. Adam bu sezon 2 maçta 4 gol bir asist oynadı
1: ya
0: şu an.
1: Hala. Yani ya Osimhen. 77 gol atan takım şampiyon oldu mu? Sen de 77 gol attın. Ne santraforu ya?
0: Dünya hayır, kadar Osimhen gol atmışsın. Osimhen olsaydı bu yaptığımız kıyas var ya 77-70 onu yapamayacaktık.
1: Ya fark etmiyor ya, ya Allah Allah neticede 77 tane gol attın şampiyon oldun. Hı. Sen de 77 tane gol attın şampiyon olamadın niye? Savunma eksi atanların var. Onun için santraforla alakası yok bunun. Herkes diyor ki santrafor. O arkadaş doğru söylemiş ben olsam. Ama şöyle Likoku'yu almam demiş ama. Şimdi son dakikalarda Muriç de geldi geriye yoruldu. O Likoku çok iyi top saklıyor. Hani son 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika biraz daha şey olsun evet, topla da götürüyor yani.
2: Var hocam.
0: Abi, hocam sen arkadaş yardımcı şey antrenör olarak al. Bir takımda başlayın o takım küme düşer. Yani,
1: sen deli misin ya? Benim yaptıklarımı unutuyorsun herhalde. Ha?
0: Geçmiştekileri unutma ya. Hocam.
2: Lütfen sen hocam keşke, hatırlatmasın hiç, şimdi sana.
1: Hiç hatırlatmayayım sana yine şimdi.
2: Peki Fenerbahçe şimdi Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek pazar günü bu mücadele. Zor bir rakip aslında. Son oynanan playoff karşılaşmasının ardından da İsmail Hoca tabii oyun planıyla çok övüldü son mücadelede. Bilmiyorum lige nasıl bir yansıması olur. Şimdi, keyifler yerinde yani.
1: Keyifler yerinde. Çıkaracağı takım gene rotasyon matasyon yaparsa Fenerbahçe gene mağlup olur. Bak tekrar söylüyorum. Hı. Şimdi burada sıkıntı bak. Şeyde Beşiktaş'ta Rafa Silva vardı.
2: Evet.
1: Ben diyordum ki ya bu Rafa Silva olayı Beşiktaş'ta bir şey yara. Ben Onur Özkan kulağı çınlasın. Ya bu Beşiktaş'ın problemi Rafa Silva mı dedi. Evet Rafa Silva dedi. Neticede Rafa Silva gitti. Hoca da gitti.
2: Evet.
1: Şimdi burada da Asensio var aynı şekilde. Bu 10 numara
2: problem olarak mı?
1: Problem değil. Süper adam ikisi de. Tamam. Ama bunlar mesela Rafa Silva 3 tane maçta forvet oynadı. Yani 3 orta sahanın önünde oynadı. 2 tane Fenerbahçe bir Galatasaray galibiyeti var Beşiktaş'ın. Hı hı. Onu unutuyor hemen insanlar. Şimdi burada da Asensio da ileride forvet oynadığı zaman sağda solda fark etmiyor. Bir Trabzon maçını ona örnek vereyim ben yani. İleri 3'ü de gol attı zaten. Şimdi orada oynadığı zaman Fenerbahçe galip gelebilir. Ama orta sahasını bozarsa şimdi İsmail Gendüz'ü Kante. Bu üçünden sonra orada koşacak bir adam Oğuz var. Orada oynayabilir. Nottingham Forest maçında Oğuz oynamış. Ama ileri üçlü gene aynı. Baktığım zaman galip geldi 2-1. Yani Asensio, Kerem, Talisca üçlüsü. Hı hı. Şimdi bu üçlü, koşan üçlü bir orta saha ama İsmail Hoca'nın da bakacak eski başlara falan. Şimdi gene sen orta sahaya şimdi Talisca'yı koyarsan 10 numara eksik olur. Geçen bir Samsun Spor maçına kadrosuna bak kim oynuyor biliyor musun? Talisca, Asensio bir de o şey vardı. Meksikalı. Üçü çıkmış.
0: Güzel oyuncu mu diyorsun hocam? Giden. Fred.
1: Yok yok.
0: Kim?
2: Alvarez.
1: Alvarez. Şimdi bu üçlüyle belki 10 tane gol kaçırdı. 10 olmasa da 6-7 tane gol kaçırdı Samsun. Kaleci orada Tarık müthiş bir maç çıkarttı. Perişan ettiler Fenerbahçe'yi. Bak Alvarez, Asensio, Talisca. Cinayet ya bu orta saha. Vallahi cinayet. Şimdi ben bazen diyorum ki ya ben başkan olsam var ya evet şu bize esame listesi deniyor isim listesi geliyor ya baktım görevden alırım bak hocayı ya da yine aşağı derim antrenör vallahi değiştiririm. Bu orta sahayla çıkıyorsa tamam mı? Orta evet. Sahayla çıkıyorsa Fenerbahçe eyvah. Ama şimdi Samsun Spor'a gelelim. İlk maç 2 tane penaltı verdi hakem. Hı-hı. Yani ben çok ağır karardı. Yani futbolun şeyine aykırıydı. Tamam mı? Ama ondan sonra gitti Rize'yi yendi. Bak bunlar da çok önemli. Samsun Spor iyi bir takım, iyi bir kadro. İyi futbolcuları var yani öyle bu eften püften futbolcuları yok. Bayağı paralı Kalyeri'de oynayan şurada burada falan oynayan futbolcular var. Ama Fenerbahçe takımı tekrar söyleyeyim bir rotasyon matasyon olmayacak arkadaş. Gene arkası aynı tamam mı olacak? Yani Samet'e falan filan.
2: Orta hani, sahada
1: yine Gendüz'ü, Kante, İsmail.
2: Evet.
1: İleride de kim oynarsa oynasın. Sen ben beraber tamam mı? Yani o zaman Fenerbahçe...
2: Talisca'ya dönemez mi tekrar ligde?
1: Ya santfor olarak döner dönmez. Çünkü şeyi oynayacak yani orada.
0: Muriç oynar.
1: Muriç'i oynatacak.

0: Üretiyor değil.
1: Ben kimime geçelim mi?
2: Eyvah.
1: Ben kimime geçiyoruz?
3: Al, hadi bakalım, hadi görelim.
2: Mehmet konuşsun.
3: Hadi
2: adam.
3: Görelim şimdi hocam.
1: Okuyorum şimdi, hazır mısınız? Orayı göremiyorum, buradan okuyacağım. Ülkem dışında top koşturduğum tek ülke olan Türkiye'de 7 sene forma giydim. Güvenç Kurtar antrenmanlarda canımızı okuyordu. Penaltılardaki soğukkanlılığımla beni iyi hatırlarsınız. Yusuf Şimşek birlikte forma giydiğim en yetenekli futbolculardan biridir. Kariyerim boyunca bonservisime hiç ücret ödenmedi.
2: Allah
1: İkinci
2: Allah.
1: Maddeye ne diyorsunuz hocam? Canlarını hocam. Okuyormuşsunuz.
2: Değil mi? Sana bir arada bir şeyler yaptım biliyorsun değil mi? Anlattım.
1: Evet.
2: Şu anda Türkiye Süper Ligi'nde benim o hareketlerimi yapacak futbolcu çok, bir tane iki tane çıkmaz. Yani benim o seninki Kocaeli Spor'daki futbolcuların yaptığı performanslarını anlatayım.
3: Tam Kocaeli'den şu bir anda, oyuncu bu hocam.
2: Şu anda ama bir dakika.
1: Hocam şimdi siz bana arada gösterdiniz.
2: Gösterdim hareketi yapamaz. Yapamazlar yani. Şimdi. Fenerbahçe'den bize ümit gelmişti rahmetli. Beşiktaş'tan da Turan'la Zeki hatırlıyorsun değil mi? Kulakları çınlasın. Buradan selam onlara.
3: İsim olarak hatırlarım hocam.
2: Şimdi o bizim o söylediğim hareketleri yaparken o manaları yıkıyorlardı. Oğlum hani dedim bu Gordon Mill yazıyordu gazeteler, komanda idmanları yaptırıyordu size falan. Bizim öbür futbolcular da gülüyordu, tamam mı? Saffet olmasın.
1: Yok değil
2: Saffet
1: hocam.
2: Saffet Sancaklı değil mi? Bonservisine.
1: Türk değil desem.
2: Kuzman mı? Mirkoviç.
1: Değil. Bonservisine hiç ücret ödenmemiş.
2: Yusuf Şimşek.
1: Yusuf'la birlikte. Yusuf Şimşek'le birlikte. Forma giymiş. O oynadığı en yetenekli oyunculardan biriymiş.
3: Bursa'da sen bilirsin ya artık.
2: Ben
3: ya.
2: Nereden bileyim?
3: Hocam nasıl nereden bileyim?
2: Penaltıyı kim attı?
3: Antrenmanlar
1: hocam maddede sizin adınız
3: hocam.
1: Var. Siz bilmeyeceksiniz de kim bilecek
2: okudu.
1: Bunu?
2: Ya bak bir şey tekrar bir şey daha söyleyeyim. Ahmet Dursun ben neydi? Onu ben gönderdim şey Beşiktaş'a. Bak Ahmet Dursun Beşiktaş'a gitti. Oradan Çin'e gitti. Oradan İstanbul Spor'a geldik. Aradan 3-5 sene geçti. Bir maça gittim. İstanbul Spor'la oynuyor şey. Denizli Spor'la oynuyor. Ahmet de İstanbul'da. Kaç senedir beni aramıyor. Maç bitti. Bir baktım benim Adalet soyunma odasına koşarak gitmiş. Bir baktım Ahmet Dursun arıyor. Silmemişim şeyini. Ne oldu dedim. Hangi dağda kurtuldu oğlum dedim. Kaç sene sonra beni arıyorsun. Neyse hocam dedi bir konuşabilir miyiz? Buyur. Ya dedi o idmanlarını bana yaptırsana tekrar hocam dedi. Hocam. Bak inan bana. Bak Ahmet'in kulağı çınlasın. Ben de tekrar o programı verdim ona. O tekrar milli takıma Beşiktaş'a falan gitti. Yani şunu söyleyeceğim. İdmanda bu Ahmet Hasan olabilir mi?
1: Değil. İzleyenlerimizin de yabancı yazdığı hocam. İsimler
2: yabancı
1: var.
2: Işte.
1: Necati Beyal,
2: yabancı mı bu?
1: Değil. Yabancı.
2: Evet. Allah Allah.
3: Kocaeli'de yabancı kim vardı ya?
1: Carlos Alberto diyen bir izleyicimiz var.
3: Bu arada Kocaeli mi
1: değil.
3: Takım?
1: Yunus Emre?
3: Hocam başka yerde. Nerede başka?
2: Yusuf Şimşek ha?
1: Kocaeli değil mi takım?
3: Kocaeli'dir. Değil mi?
1: Değilmiş.
3: Hocam nerede başka?
1: Denizli'ymiş hocam.
2: Denizli'de.
1: Denizli artık yani. Buradan Allah sonra Allah. Bence bilirsiniz.
2: Allah Allah. Denizli Yusuf'tu. Penaltı kim atıyordu bizde ya?
3: Yabancı.
2: Cesar olabilir mi Sezar? Yok.
1: Söyleyeyim mi acaba? Yoksa başka ipucu var mı?
2: Ya.
1: Hocam son bir kez daha bakın. Türkiye'de 7 sene forma giymiş.
2: 7 sene
1: penaltılardaki ya. Soğukkanlılığı. Bu size bir şey hatırlatıyor mu?
2: Yani. Thomas olabilir mi?
1: Defans.
2: Aa, Krotoş filmi.
1: Evet.
3: Ben golcü alıyorum ama.
1: Tebrik ederiz hocam.
2: Krotoş film, evet. Ya çok da iyi stoperdi. Bir gün ben bunu kestim biliyor musun? Şimdi ne oluyor biliyor musun?
1: Çok iyi seni niye kestiniz
2: bak,
1: hocam?
2: Şimdi çıkmıyor tamam mı? Bağırıyorum çıkmıyor. Şeye gidiyor, deplasmana gidiyoruz. Gençler Birliği Antep. İkisi de çok iyi zaman tamam mı? Şimdi biz de ilk beşteyiz falan yani. Bunu oynatmadım. Bak ikisini de yendik geldik. Bizim Denizli'deki gazeteler yazıyor. Krotoşvil niye oynamadı? Ya iki tane galip ya. Burak diye bir Burak vardı. Buradan kulağı çınlasın. Çok iyi. Genç bir çocuk ama onu oynattım stoper. Herkes var ya. Yendik galibiyet falan yok ha. Ya çok enteresan ya. Krotoşvil niye oynamadı? Dedim abi dinlemiyor lafımı. Yani o savunma çıkacak oyuna. Ama bunlar profesyoneldi. Thomas da ikisi. Mesela antrenmanlarına ben yarım saat gelirlerdi. Tamam mı? Kendileri böyle işte jimnastik yaparlardı falan filan. Tam profesyoneldi. Bu ülkelerden yani futbolcu almakta fayda var. Kültürleri bambaşka.
1: İzleyenlerimizden bu arada çok fazla bilen vardı ama o an okuyamadım.
2: Allah Allah.
1: Yani, teşekkür ederiz onlara da.
2: Canımızı okudu.
1: Nurullah Bey.
3: Hocam tebrikler.
1: Lider diye bir isim.

0: Yani zor oldu ama.
1: Mehmet Bey. Evet hocam, ya bayağı bir düşündünüz ama. Ama. Neyse. Devam edelim mi? Beşiktaş'a geçeceğim.
2: Yok ya, ne devam, bırak tamam. Anımızı da anlattık bu arada işte.
1: Evet
2: yani,
1: evet, hatırlamış olduk. Güzel. Vallahi,
2: kulağı çınlasın neredeyse.
1: Beşiktaş'a devam edelim. Sonra Fenerbahçe ile ilgili sizin de sorularınız olursa detaylı bir sonraki saat dilimimizde tekrar değiniriz Fenerbahçe'ye de. Beşiktaş'ı da yine rakipler üzerinden değerlendirelim. Sonrasında tabii hem transfer hem de ihtimallere bakarız. Tabii Trendyol Süper Lig'de bu haftaki karşılaşmasına da bakarız. Rakipler hazırsa eğer ekrana verebilirsiniz. Kura çekiminde Beşiktaş tabii biraz zorlu bir kura çekti diyebiliriz bence. Celtic, Leverkusen, Omonio, Hoffenheim gibi zorlu rakipler var hocam. Beşiktaş'ın kurasını nasıl buldunuz? Marsilya belki iyi durumda değil.
2: Burada zaten var ya, en önemli şey Crystal Palace bana göre ya. Öbürleri hiç boş takım da yok. Alman takımları
1: o da çok zor.
2: Leverkusen ama eski gücünde değil.
1: Hapoel yani. Berşeva bu arada normalde var. Burada oynanması gereken bir maç ama yani, o da burada olmayacak.
3: Takıldığı şeylerden
2: kim olacak?
1: Hapoel Berşeva normalde Beşiktaş'ın evinde oynanması gereken bir mücadele ama tabii tarafsız bir sahada oynanacak muhtemelen.
3: Geçen sezon olduğu
1: gibi. Geçen sezon yani. Olduğu gibi ama bu yani da Beşiktaş için
3: sağlıklı
1: oldu.
3: Bir şey değil o zaten de yani.
1: Maalesef.
2: Ya şimdi Beşiktaş ya hoca enteresan bir hoca yani, başarılı mı başarısız mı olacak ne olacak bilmiyorum. Son maçta bu fazla rotasyona Türkiye'de girmemesi lazım.
1: Ligdeki maçı mı söylüyorsunuz?
2: Evet. Ligde veya fark etmiyor yabancı şeylerde. O şimdi işte hoca böyle çok rotasyona giriyor, alışkın falan diyor ama şimdi şöyle bir şey olabilir. İtalya'daki işte diyelim ki 20 tane 24 tane futbolcusu var. Hepsi aynı evet. Ayarda olabilir. Rotasyon yapabilirsin ama burada öyle bir şey yok Türkiye'de. Veya Beşiktaş takımında. Arada farklar var. Yani şimdi
1: tabii. İşte bu Alanya Spor yani o maçta yapılmamalıydı
2: ama
1: sanki.
2: Şimdi hadi hakem hatası falan var ama mesela o maçta sağ beklesen olay tanım oynatmadın eyvah yani. Ben daha maça kadroya bakarken tamam hakem hatası hakikaten var tamam mı? Yani hı-hı. Beşiktaş'ın belki puanı çalındı ama.
1: Ama hocam Rıdvan belki, da iyi oynadı.
2: Rıdvan iyi oynuyor zaten ya. Rıdvan iyi. Ben Rıdvan'a bir şey demiyorum. Sağ bek, sol bek. Ya stoperlerde
1: siz Olaytan için mi dediniz?
2: Olaytan için mesela bak. Olaytan'la sağ beki oynatmadı yani. Şimdi hı hı. O sağ beki ekstra bir adam. Şimdi bu Eşref Hakimi şey oldu, herkese örnek oldu. Adam santfor sola çık, sağ çık, her taraf oynuyor. Sen Şair Eşref'i tanır mısın?
3: Yok hocam.
2: He?
3: Tanımam.
2: Tanıyorsun.
3: Oradan Eşref Hakimi'yi tanıyorum.
2: Eşref Hakimi, Şair Eşref'in çok, çok bir sözü var biliyor musun? Hep kullanıyorum ben. Demet biliyor musun? Burada çok kullandım. Şair Eşref ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor hocam? Ben denk gelmedim.
2: Şefaatinizden vazgeçtim diyor. Mezar taşımı çalmayın diyor. Onu çok güzel kullanıyorum söylemiş. Ben. Tamam mı? Şair Eşref gelince de Şair Eşref geliyor aklıma.
1: Yani Eşref Hakimi deyince mi?
2: Evet. Ama müthiş bir ya. Adam nasıl bir bek ya? Belki de benim hayatımda gördüğüm, belki de görebileceğim en iyi sağ bek. Hani var kafu şu bu falan filan ama ya bu nasıl bir adam ya?
1: Hocam Hakimi şu an kimle kıyaslıyoruz?
2: Kimde?
1: Taylan mı?
2: Mourinho. Mourinho da iyi ya. Aferin
1: i̇yi
2: yani.
1: İyi oyuncu.
2: İyi ya. Şey
1: geçen sezonun
2: yapıyor.
1: En iyi
2: ya,
1: bitirişlerini yapan
2: gidiyor,
1: oyunculardan
2: gidiyor,
1: biriydi.
2: Santfor gibi gidiyor aynı ya. Hı hı. Adam yani geçenlerde Hakimi ileri gitti top atmadılar kızdı biliyor musun Hakim o final maçında. Ya adam gidiyor herkes atsana adamı topu. Neyse yani neticede şimdi sağ bek ben Rıdvan'ı beğeniyorum. Stoperlerde bir sıkıntı var. Şimdi Orkun. Orkun takımı yani bir 8 numara gibi, 10 numara gibi oynuyor. 8 numara. Olaytan'la ikisi gole de gidiyorlar.
1: Evet.
2: Şimdi burada Olaytan'ı yiyecekler. Salih var ya bana göre çok beğeniyorum adamı. Tabanca gibi bir adam. Tam bir 6 numara. Kimi hı-hı. Kesecekler burada anlamadım ki. Yani yeni gelen çocuk tamam iyi de. Yani burada ya Allah da şimdi şeyin hocanın yardımcısı olsun yani. Allah kolaylık versin. Kolay değil yani. Kimi oynatmayacaksın? Şimdi şu Olaytan'ı ki adam müthiş oynuyor. Attı şeyleri, asistlere bir bakın.
1: Evet.
2: Zaten Orkun öyle. Salih 6 numara. Bu gelen adam 6 numara değil. Şimdi herhalde 8 falan oynuyor.
3: 8
2: oynuyor. 2 golü 4 asisti var.
1: Mi diyorsunuz?
2: Yeni gelen Beşiktaş'a gelen.
3: Juventus'tan evet. Evet, Miretti diyorsun.
2: Bilmiyor,
1: bir tane Poku daha geldi. O sak sana kanat için.
2: He?
1: Bir de Poku geldi. O da sak.
3: Orta saha diyorsun hocam sen.
2: Orta saha ya.
3: Juventus'ta.
2: Neyse yani.
1: O biraz Orkun'un

0: yedeği olarak alındı hocam Miretçi.
1: Yani
2: oraya bir orta saha alacaklar ama.
0: Evet,
2: yani
0: onun
2: için önce Sarri ismi işte. Bir yani. İyi bir isim alacaklar orta sahaya.
1: Ama işte kimi kesecekler aslında. Yani oradan. Şimdi forvette yani bilmiyorum ki. Şimdi
0: hocam Endidi ile yolları ayrılabilir. Şu an evet. Bir teklif olmadığını biliyoruz ama.
1: Ama işte Salih'ten başka orada 6 numara oynayacak Endidi var. Onun yerine bir 6 numara almaları lazım yani. Çünkü Orkun'la şey iyi oynuyorlar. Yani onların yerine aldıkları adamlar ya bunları ya Orkun'u kesmezler ama Olaytan'a yazık olur. Ama Salih'in yerine Endidi var yani oynamadığı zaman.
2: Olaytan'ın üzerinde futbolcu alabilirler hocam. Mesela Sar Olaytan'ın çok üzerinde olan bir futbolcu. Direkt oynayacaktır.
0: Olaytan acaba bu şekilde devam edecek mi sezon boyunca mesela?
1: Ama stoperlere stoper var ya alıyor mu stoper? Ben stoperler öyle veya böyle gördün hataları görüyorsun.
2: Jalo'nun
1: yani.
2: Yaptığı hata evet.
1: Ya Jalo öbürü hepsi yapıyor ya. Ya ben geçenlerde iki tane stoperin arkasından şey gitti yani o. Kartal Kayra gitti ya sağ olsun çocuk. Yetişemedi tabii. Evet. Olmuyor. Stoperler nerede? Geçenlerde yine şey Marules bir şeye girdi. Kademeye girdi. Olaytan adamı kaçırdı. İki stoper gene yok. Ya ama stoperlerden birisi girmiş şeye. Tabii öbürsü yok. Yani oralarda bir sıkıntı var. Kaleci iyi.
0: Bir soru var. İyi akşamlar. Güven şuraya sorabilir misiniz? Poku Çerni'yi yedek bırakır mı? Yeni transfer Ernest Poku.
1: Poku.
0: Şimdi orada Çerni var, Raşitsa var. Raşitsa biraz denklemden çıkıyor sanki Poku'nun gelişiyle birlikte.
2: İyi oyuncu baya.
1: Ya şimdi
2: Alkmaar'da oynamıştı sanırım. Geçtiğimiz sezonlarda.
1: Direkt oynayacak
2: diye. Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar da vardı bu arada.
1: Ben hatırlamıyorum gerçi nasıl oynadığını falan ama Poku'yu direkt oynayacak diye aldılar. Yoksa yedek olarak zaten.
0: Hocam Leverkusen'de çoğunlukla sonradan oyuna giriyormuş ve 11 oynamadığı için mutsuzmuş oyuncu. O yüzden takımdan ayrılmak istemiş. Aslında 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için Beşiktaş tercihi oluyor.
1: Acaba yani
0: muhtemelen yani. İtalyan'ı onu ilk 11'de oynatacak.
1: Oynatacak ama Çerni'yi tutuyor yani hoca. Öyle veya böyle yani. Çerni'yi hep oynatıyor.
0: Ama orada başka seçeneği yoktu ki hocam. Raşitsa var bir de Çerni var.
1: Ya Raşitsa da bir ara iyi oynuyordu. Oynadığı zaman fena oynamıyor ki Raşitsa. Geçenlerde bir gol attı yani. Ama
0: Raşitsa'yı çok anlayamıyorum. Sanki çok iyi oyuncular etrafında olduğunda iyi bir performans
2: öyleydi
0: gösteriyor.
2: Öyleydi zaten. Galatasaray'da da öyleydi mesela.
1: Ama ya bir bak.
2: Arkasındaki bek.
1: Şimdi ben önemliydi. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nu seyrediyorum. Bizim Real Madrid'de şey Arda'yı seyrediyorum. Müthiş oynuyorlar orada. Milli takımda hiç öyle olmuyor, performansları yok. Hayret ediyorum ya. Oradaki adamlarla buradaki adam yani olacak şey değil. Arada dağlar kadar fark var. İşte sen söyledin bak güzel bir şey söyledin yani. Yanındaki adamlarla ya iyi ki bir şey söyledin yani. Neyse doğruyu da hakkını vereceğiz canım. Söylediklerini şimdi arkadaşlarıyla birlikte paralel formu mesela onlar da onu yukarı doğru çekiyorlar yani performansını ama şimdi burada ne olur ne olmaz bilemem ama iyi bir santifor aldılar yedek santiforu da çok iyi o da acaba arıza çıkarır mı onu da bilmiyoruz yani o inşallah oturur kenara.
2: Bunlar iş varken çıkaracağını
0: ben
2: çok zannetmiyorum.
0: Ben de çok zannetmiyorum.
2: Yani. Kabullenir onu hocam yani. Olabilir. Çünkü onun
1: zaten
2: üzerinde
1: Trasar var orada.
0: Bir de rekabet iyidir hocam. Yani ya rekabet de, olması.
1: Demet,
0: ama şimdi Vlahovic'in gelişiyle mesela bence Semih biraz kaybolacak. Zaten orada Trossard var. Semih sağ Poku geldi.
1: Semih pek tutmuyor ya.
0: Ama herhalde. Hocam Semih de artık bir şey mi yapsa?
1: Ama tamam da yani yine ya şans verirsen olur. Ya bu, genç çocuklar bunlar şans almazlarsa forma giremezler yani. O da şu anda da alacak şeyleri yok.
2: Ya benim düşüncem şu zaten bu iki santraforun önüne geçemez. Herhangi bir sakatlık ya da cezalı olduğu durumlarda.
1: Kenarda da oynuyor ama.
2: Ya da işte hocam olmaz. Şöyle olur.
1: Ama onu da oynadım işte.
2: Orada da var. Aldılar. İyi oyuncum var. Trossard'ım var. Yine İlhan var.
1: İlhan,
2: yeni,
1: İlhan da iyi oynuyor.
2: Çok iyi oyuncu bence de. Beğeniyorum yani yedek kulübesini güçlendiren oyunculardan biri. Sağ tarafta Poku, Çerni Raşitsa.
0: Evet.
2: Zaten hani oyuncunun burada oynayacağı maç sayısı ne olur? Sakatlık, cezalı, kupa. Lig temposu. Şu var tabii yedek kulübesinde güçlü bir oyuncu var öyle ya da böyle. Evet. Oyuna sonradan attığınızda size katkı sunabilecek oyuncu. Hı hı. Evet. Bir hafta sakatlık olur bir şey olur. Evet elinizde derseniz 3. santraforum
1: şimdi
2: var.
1: Şimdi ben niye diyorum şey fazla maç oynansın biliyor musun? 20 takıma çıksın. Şey İngiltere'de öyle, İspanya öyle, İtalya öyle, Fransa öyle 20 takım. Bir Almanya 18 takım veya 16 neyse. Şimdi o kadar maç fazla olursa rotasyon da yapabilirsin. Şimdi en son final maçına baktım. Arsenal şey maçı, Paris Saint-Germain maçı.
0: Evet.
1: Şimdi şey

0: de gösteriyor. Yedekleri gösteriyor. Arkada da sakatları en altta yazıyor.
1: Evet.
0: Ya bir baktım var ya. Bir tane Arsenal'dan, bir tane de Paris Saint-Germain'den sakat futbolcu var. Düşünebiliyor musunuz? Birer tane ya. O kadar maç oynamışlar. Finale çıkmışlar. Finaller şunlar bunlar. Şampiyonlar Ligi derken, kupa mupa derken birer tane sakatı var ya. Ne kadar
1: tempoya
0: enteresan.
1: Tempoya mı alışıklar acaba?
0: Ya tempo, bunlar da alışık. Niye alışık? Başka uzayda mı oynuyor öbürleri? Dünyada oynuyoruz. Yani başka gezegende oynamıyorlar ki, alışık diye bir şey yok.
2: Bizim şuna alışmamız zaten, lazım hocam. 3 günde bir maç zaten, oynamaya artık alışmak lazım.
0: Ya yani. Ne demek? Zaten hocam, aldığımız adamları 15 kişi yabancı.
1: Erteleme istekleri başlayacak mesela.
0: Başta oldu zaten.
2: Ya Süper Lig'in Fenerbahçe istediği kalkmadı ama.
0: Bak, sakatlık olabilir. Ona saygı duyuyorum. Ama onun haricinde değil mi? Futbol oynadım, antrenörlük yaptım. Futbolcu maç oynamak ister. Futbolcu antrenmanı istemez. Şimdi orada canı çıktı diyor ya. Benim çarşamba günü bir antrenmanlarım var ya. Adam bayılır ya. İstemez ki, aman maç olsa diye yalvarır Allah'a yani. Tamam mı?
2: Keşke komando maç... eğitimi.
0: Ya komando eğitimi der ki hayır. Ama hepsi öyle. Ya Piontek'in bir tane antrenmanı vardı. Toprağı bol olsun ölmüş. Ya dayanamazsın ya. Mümkün değil ya. Yani öyle bir antrenman ki adam illallah der, Allah aşkına de iki tane maç oynayayım der, o gün ben antrenman yapmayayım der. Bizde ne zannediyor herkes biliyor musun? Çarşamba günleri maç olmazsa futbolcu yatacak zannediyor. Oh ne güzel ya, keyif. Öyle zannediyorlar. Arkadaşlar orada adamı bayıltıyorsun ya, bayıltıyorsun derken çift antrenman yaptı. Duruma göre bakıyorsun. Ha şu var, sakatlık için tabii ki yani geçerli bir mazeret. Ama öbür türlü var ya, ya işte...
2: Hocam işte antrenman temposu söylediğin gibi o çok önemli. Gelen yabancı oyuncular genelde büyük takımlardaki Türkiye'deki antrenman sistemini gördükten sonra hani bazıları diyor biz sen Türkiye'de antrenman kalitesinin o kadar çok yüksek olmadığını farkına varabiliyor
1: bizden
2: yani.
1: Bizden gidenler de evet, hemen sakatlık yaşıyorlar. Evet, onlar da oluyor.
0: Şimdi bravo, çok güzel bir şey parmak bastın. Bak şimdi şeyin Arda'nın resimleri var değil mi? Bir Türkiye'deki bir de Fenerbahçe'deki evet, bir de oradaki.
1: Evet.
0: Ya şimdi bak.
2: İlk 6 ay oynayamadı fiziki gelişimi.
0: Bak. Şimdi dünyada artık performans antrenörleri var bireysel. Herkesin de antrenörü var. Böyle bireysel performans antrenörleri. Ben bunu 50 defa söyledim. Belki diyecekler ki ya hocam gene aynı şeyi mi söylüyorsun? Şimdi Klinsmann Almanya'dan teknik direktör oldu. Amerika'da yaşıyordu biliyorsunuz. Amerika'dan getirdi şeyleri. Performans antrenörlerini. Almanya ayağa kalktı ya, işte bizde yok mu yetmi falan filan diye. Şimdi mesela Real Madrid'in bir tane şeyi varmış. Bu performans antrenörü, ama ismi vardı lakabı, bir ara onu öğrenirim falan, benim oğlan söyledi onu, neyse yani adam yani müthiş bir şey çalıştırıyor. Zaten diyordum ki ben hocanın, ya diyordum dikkat ediyordum hep şeylerde Real Madrid'de nerede oynadıysa şey hep son dakikalarda maçı alıyorlar yani, korkunç bir kondisyon veriyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen de getir, Amerika'dan getir arkadaş. Şimdi İsmail Kartal şimdi bizi dinliyorsa birisi gitsin söylesin. Tamam. Ama arkadaş tamam, biz de saygı duyuyoruz Türkiye'dekiler, ama biz getir sen de Amerika'dan ver arkadaş $50,000. Ben Az Yıldırım şeyinde olsam.
1: Ya oralara yani, çok yatırım yapmayı sevmiyor hocam bizim kulüplerimiz.
0: Ya olur mu öyle şey? Sen fizik olarak işte resimlerini gördün. Ya şaka mı acaba yapıyorlar, yoksa bir şeye mi geliyorlar? Sen daha iyi bilirsin yani.
2: Hocam 6 ay oynatmadılar işte. Fizik gelsin diye oyuncuyu. Mesela oynatmadılar
0: resimleri var.
2: Hazırladılar
0: Fenerbahçe'nin
2: yani.
0: Şeyiyle.
1: Ama Arda zaten böyle çok fizik bir oyuncu
2: evet,
1: değil.
2: Ama çok şimdi, gelişti şu an.
0: Şimdi iki
2: yani bir planlamaları vardı onların.
0: Demet, iki resmi koymuşlar yan
1: evet,
0: yana.
1: Evet biliyorum hocam, onu gördüm. Yani. 2 dakikam var. Son bir Vlahovic ile ilgili bir izleyenimizin sorusu var. Vlahovic Kamlo Jagris maçında çok iyi bir görüntü vermedi demiş. Nasıl buldunuz demiş. Birer dakika bir cümle alayım.
2: Sonra şöyle bitireyim. Kanatların daha çok orta açması gerekiyor. Beşiktaş'ta açıyor. Rıdvan işte bindirme yapabiliyor. Trossard'ın mesela bireysel yeteneğiyle adam eksiltmesi daha çok işte çaprazdan içeriye girme özelliği olan bir oyuncu. Ama daha fazla Vlahovic topla buluşturmanız gerekiyor tabii. Yine Černý. Şimdi skor anlamında Beşiktaş'ı...
1: Belki Trossard gelince
2: evet,
1: daha farklı
2: ya biraz
1: olabilir.
2: Daha olabilir. Skor anlamında Beşiktaş'ı taşıyan oyunculardan bir tanesi hem ligde hem de Avrupa'da Černý'di mesela.
1: Evet,
2: bir anda
1: evet.
2: Performansı yükselmişti. Şimdi Vlahovic'le beraber oynadığınızda bu oyuncuların santrafor düşünmesi gerekiyor. Orta alanda oturduktan sonra bağlantı oyununda daha fazla ön plana çıkacak ismi. Yani hemen böyle Vlahovic geldi bir maçta 2-3 tane gol atacak anlam
1: şey
2: ifade etmiyor. Osimhen olsa bu ediyor. Neden? Çünkü profiller çok farklı.
1: Evet.
2: Evet. Osimhen kendi pozisyonunu kendisi hazırlıyor. Savunmaların üzerine koşması bile hani rakip takımı bazen tedirgin edebiliyor. Bir de oturmuş takımda oynuyor yani Osimhen diyor. Tabii. Böyle bir durum var.
0: Hemen kısaca ben söyleyeyim. Yalnız sağ sol falan.

0: Değil, orta sahada çok önemli. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, tam bir kadroyla çıkarsa çok daha başarılı olur. Yani şimdi bu kadroda başarılı olması, ben zaten baktığım zaman öyle fazla mümkün değil
1: bir
0: yani.
1: Bir de Kamlo-Jalgiris maçı, ikinci maç biraz böyle hazırlık maçı gibiydi hocam. Evet. Çok ciddiye de alınmamış gibi. Evet, skorun ağırlığı vardı.
0: Bir de tam bir
1: onunla ilgili olabilir
0: yani.
1: Peki değerli izleyenler, ilk ikinci saat dilimimiz için de kısa bir ara rica edeyim sizlerden. Sonrasında son saat dilimimizde yine yarışmalarımız var. Trabzonspor'a detaylıca değineceğiz. Buradayız, bir yere ayrılmayın.
2: Genduzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Baktı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Birbirlik. Denge var şimdi skorda. Gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail kaleci. Mustafa yerde.
3: Artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
4: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood girdi araya. Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca, Talisca, haydi Talisca, Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mertz. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak.

0: Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Seidel orada. Seidel baktı içeriye. Seidel çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Kalinska. Kerem. Sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Kalinska'ya doğru enfes pas. Kalinska aydı. Kalinska. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. İnanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı reisteki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi korner. Greenwood'dan düzeltiyorum. Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye. Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. İndirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Jaylen Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum.

0: ısırıyor. Maric'ten kapağı, tehlike. Top dışarıdan. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson, Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı bu. 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Durum biraz 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.

Sayfa programına tekrar hoş geldiniz ve programımızın son saat dilimine giriş yapıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle giriş yapalım istedik. Rafael Leao Milan'dan ayrıldığını açıkladı değerli izleyenler. Serie A'da ikinci haftada açılış mücadelesinde Milan Venezia ile karşı karşıya geldi. Milan maçı kazandı ve maç sonunda da Leao'nun açıklamaları var, ekranda da görüyorsunuz. Yarın yeni bir sayfa açılıyor ancak Milan'a olan sevgim asla bitmeyecek. Bu akşam sahada veda etmek isterdim. Milan'ı her zaman takip etmeye devam edeceğim dedi Rafael Leao. Zaten bugün içerisinde bütün sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Artık yarın oyuncunun gelmesini bekliyoruz. Açıklamalarının devamı

0: da var, hemen aktarıyorum. Benim için zor bir an. 7 yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmemin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular. Ancak artık ayrılma zamanı geldi, diyor Rafael Leao.
1: Evet, en geç öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor bugün. Artık bugün diyebiliriz.
0: Bugün diyebiliriz, evet. Artık. Evet. Yani öğle ben pek saatlerinde... alışkın değilim ona. Arada beni düzeltin.
1: Evet, yani şöyle sabah saatlerinde uçağın hareket etmesi bekleniyor. Tabii oradaki planlamalarda bazen aksaklık olabiliyor ama en geç öğle saatlerinde bugün Leao İstanbul'da olacak. Ve Göztepe maçında türbünden takip edecek. Zaten gün içerisinde hem sağlık kontrolleri, hem ıslak imza, hem tanıtım çekimleri, bunların hepsi hızlı bir şekilde organize edildi Galatasaray'da.
0: Evet.
1: Oyuncu bekleniyor tabii ki. Bu transferlerin devamı da gelecektir. Orta sahada da ilk bölümde bahsettiğim gibi yıldız isimler var Galatasaray'ın listesinde. Bu transfer dönemi bitmeden bir yıldız isim daha kazandırmak için Galatasaray yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki çok eleştiri aldı yönetim. Transferdeki planlamalar, son güne kalması, yine eksik mevkilerin tamamlaması gerektiğini hep söylüyoruz. Yedek bir golcü, kontenjan oyuncusu olan ya da yerli bir oyuncu, burada Deniz ismi ön plana çıkıyor. Yine stoperde U23 yabancıya da yine yerli bir isim, evet, Yusuf Akçiçek'i konuşuyoruz ama Fenerbahçe'nin de oyuncu ilgisi var.
0: Evet.
1: Ama buradaki planlama dahilinde olup yine hiç olmayan, şu an hani fırsat adı altında çıkabilecek transferlerin üzerinde de çalışmalar sürüyor. Mutlaka takımdan bir oyuncunun da ayrılmasını bekliyorum Galatasaray'dan. O planlama gerçekleşirse.
0: Peki, Leao'nun maç sonu açıklamalarını da sizlerle paylaşmış olduk. Yarın evet, ayrılacağını söyledi. Yani ama bugün itibariyle Milan'dan ayrılıyor ve Türkiye'ye gelecek belli ki. Kaya da söyledi. Saat olarak bilgi şu an netliği yok ama yarın gündüz İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Hocam, ekleyecek misiniz bir şey?
2: Arkadaşlarıyla ilgili çok güzel açıklamalar yapmış ya.
0: Evet, güzel.
2: Ne anlamda?
0: Böyle güzel ayrılmak gerekiyor, evet, zaten takımlarda.
2: Çok güzel şeyler yazmış, söylemiş. Bravo. Bravo.
0: Peki. Şimdi Galatasaray'la bir giriş yaptık sıcak gelişmemizle ama Trabzonspor'la devam edelim müsait dilimize. Trabzonspor'da da biraz Fatih Tekke'yi, takımın durumunu ve tekrar lige dönüşü konuşacağız değerli izleyenler. Fatih Tekke'yle hocam bir giriş yapmak isteriz bence bu
2: yapalım
0: konuya.
2: Fatih.
0: Çünkü dün Ferencvaros maçı sonrası istifa ettiğini söyledi ama yönetim tarafından bu istifası kabul edilmedi. Keşke söylemeseydi ama biraz da böyle güven mi almak istedi acaba? Olur mu böyle
2: çok
0: şeyler?
2: Şimdi daha futbolda çok eleştiriler oluyordu mutlaka. Gerçi Trabzon'da ben antrenörlük yaptım. Çok yani bilinçli insanlar var Trabzon'da. Taraftarı olsun, medyası olsun, yöneticileri olsun ama bazen çatlak sesler de çıkmıyor değil.
0: Tabii.
2: Şimdi bana göre bu eleştiriler yapanlar haksız. Niye haksız? Yani şimdi daha yeni işte geldi. Birileri eksikler var, sakatlar vardı, düzeldi, şu bu falan filan. Yalnız şimdi bu iki tane orta sahayla oynuyor Fatih Hoca. Bütün işler yapıyor bir kere. Bak, şimdi Fatih Hoca'ya da bir şeyleri buradan inşallah ona gidip aktarırlar veya ben de kendim de söyleyebilirim Fatih Hoca'ya. İki tane orta sahayla oynuyor. Şimdi çok tecrübeli 33 yaşında adam atıldı ya. Olacak şey değil ya. Yani bu kadar olamaz yani. Gidip de tekmen atamazsın. Şimdi ne geliyor aklıma? Bak, iki tane Süper Lig'e çıkma maçı var, hatırlıyorum. Bir tanesi Bolu Spor, Diyarbakır'dı galiba. Yok, pardon. Eskişehir'di. Bolu Spor'dan bir futbolcu topa burada atıldı. Şey çıktı. Eskişehir Spor Lig'e çıktı. Gene Sakarya Spor çıkacaktı. Gene atıldı Sakarya Spor'dan bir futbolcu. Bodrum Spor çıktı. Çok önemli. Yani böyle başlarda ya futbolcu atılmayacak. Ya hele tecrübeli bir adam. Nasıl atılır ya? Zaten iki kişi oynuyorsun. Öbürü de atıldı. Ya artık ben televizyonu kapacaktım neredeyse, tamam mı? Bütün moralim bozuldu.
0: Ben bir yere Onana da kendini artık o kadar yani, sinirlendi ki
2: hepsi ama zaten. Yani yeni sarı kart gördün, bir kişi daha atıldı ya. Bu şimdi
0: ilk maçta da Vivo kırmızı
2: yani
0: kartı.
2: Olacak şey değil ya. Vivo'nu yaptı falan. Ya şimdi burada Fatih Hoca onlara kızmıştır, bak inan bana. Yani şuna buna yenilgiye değil. Tamam, yenilgiye de şey yapmıştır ama
0: mağlubiyetler bana aittir, galibiyetler takımıma diye bir cümle kullandı mesela.
2: Ya onun şey ama sinirlenmiştir. Vivo atıldı, bunlar atıldı, 3 kişi atıldı falan. Artık Onana da sarı kart gördü falan. Ona sinirlenmiştir, kızmıştır.
0: Olabilir, tabii.
2: Ve bana göre onlar ceza da alır yani o futbolcular. Öyle şey yok ya, burası Dingo'nun ağrı değil ya. Yani bunlara kızmıştır Fatih Hoca, %100 haklı. Bir, iki. Fatih Hocam, bak iki tane orta sahili oynuyor. Deminden beri sana bir şeyler gösteriyorum mesela.
0: Evet.
2: Bir Fenerbahçe'nin başarılı olduğu maçlarda orta sahasının üçlü

0: Galatasaray'ın orta sahası çoğu zaman, Galatasaray'da mesela başarılı olduğu maç da var. Dirençsiz bir orta sahayla çıktı ama genelde dirençli bir orta saha olacak, tamam mı? Şimdi iki tane orta sahayla oynuyor yani. Diğeri
1: Malinovski
0: oynuyor. Yani Malinovski ile
1: Meli vardı.
0: Şimdi oraya bir üçüncü bir adamı daha koysa koşan, tamam mı? Hı hı. Atıyorum sana Fileti alsaydı veya başka
2: diğer vardı. Transfer var hocam işte, o oturacak oraya.
0: Neyse yani üçlü oynatsa bana göre çok daha başarılı olur. Fatih Hoca o iki tane orta sahayla çok başarılı oldu. Geçen sene son beş maçta şampiyonluk gitti ya. Belki inanamadılar yani şampiyon olacaklarını veya Galatasaray'ın o kadar puan kaybedeceklerine inanamadılar. Bir de Onaçın'ın kaçırdığı penaltı var. Şimdi belki o üçlü orta saha olsa, tamam mı? Mesela çoğalamıyor Trabzonspor. Şimdi Fatih Hoca bunları çözer ama atılanlara çok kızmıştır. İnan bana sırf peki, onun için belki istifa ediyorum demiştir. Ve onlara karşı da yani kusura bakmasın o futbolcular ama çok yanlış yaptılar yani. Ben olsam başkanın yerinde her türlü şeyi verir, ceza veririm onlara.
1: 13. dakikada kırmızı kart gördü mesela.
0: Ya o kadar tecrübeli.
1: Sonrasında demiştim. Hoca bir şeyleri değiştirebilir miydi sizce?
0: Değiştiremez. Nereyi değiştirecek ya? Kim koyacak? Var mı ki orada adamı? Var
2: bir deplasmanlısın yani bir de.
0: Yok var ya hani bir değiştirsen ne olur yani.
2: Mağlubiyetin ya üzerine gelmesiyle zor.
0: Ya bir de galip gelmek mecburiyetindesin. Hani berabere kalsa bir tane daha adamı koy. İki tane çıkart adamı koy. Bak şimdi bir yerde tecrübe. Fatih Hoca çok iyi şeyler yapıyor. Bunu da bir dikkate alsın benim söylediklerimi. Hı hı. Şimdi ben Rize Spor'a geldim. Bir şey örnek vereceğim. İki tane adam aldım, tamam mı, orta sahaya. Altan vardı Galatasaray'dan. Bizim 10 numaramız yani ama koşan iki şeydi. Bir tane de Hasan diye bir çocuk vardı. Neyse iki tane adam aldım. Buraya geldi Fenerbahçe maçında 1-0 galibiz. Şey atıldı. 10 kişi kaldık. Ne yaptım biliyor musun? Hı. Takımın en iyisi kim? Altan'ı çıkarttım dışarı. Çıkarttım. Burada Fenerbahçe oynuyor. Dağım var, mağım var. Süper bir takım var. 1-1 berabere bitti. İkinci maç mı, üçüncü maçtı falan galiba, tamam mı? Yani altını çıkarttım. Kim bak koşan bir takım lazım. Orta sahaya güçlendirmem lazım. Evet. Tamam mı? Şimdi döndük içeride oynuyoruz. Gene bir adam atıldı bizden. Gene altını çıkarttım. Şimdi Altan da kulağı çınlasın buradan. Ya başka biri olsa var ya isyan eder. Yani takımın bir numarası o. Diyelim ki Salah'ı çıkarttın gibi düşün.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Salah bile şaşırdı o sırada.
0: Yani yani çıkarttım ya. Yapacak bir şey yok. Ama tabii o zaman mesela mağlup değildik, tamam mı? Yani mağlubiyette başka şey oyuncu değişikliği yaparsın.
2: Hücumdan mı çıkarmak daha mantıklı? Öyle yok bir durumda. Bence hücum oyuncusu almak daha avantajlı değil mi peki? Savunma
0: i̇şte
2: yaptığında yemez
0: misin? Sen o zaman düşürürsün işte kimliği. Bravo.
1: Senin takım düştü şu an.
0: Koşarak
2: ama
0: gidiyor
2: bu. Bir şey söyleyeceğim
0: bu
2: hocam.
0: Bu var ya paraşütsüz indi
2: ama
0: aşağı.
2: Ama şu var ya sen takıma şimdi savunmaya takviye tam alıyorsun.
0: Ya zaten eksik da oynuyorsun kardeşim.
2: Zaten gelecekler yani. İlla gelsin, bir tane atarlar. O yüzden hücum oyuncusu oynamak ya, belki sen atarsın yani.
0: Tabii yersin.
2: Risk almak daha iyidir diye düşünüyorum.
0: Ne riski ya? Ya sen bekarsın değil mi? Yok yok niye?
2: Hocam ne alaka be?
0: Abi ya bekara karı boşamak kolay derler ya Demet, biliyor musun? Bu şimdi buradan antrenör değil ya, konuşuyor dışarıdan.
1: Sizin ben fikrinizi alıyor diyelim hocam.
2: Sordum işte
0: ne
2: hocam.
0: Ne almasın ya
2: yani?
0: Sen delirdin
2: nasıl
0: ya.
2: Nasıl olur dedim.
0: Nasıl yani böyle bir şey düşünebilirsin, inanamıyorum
2: ben
0: sana.
2: Ben olsam hücum devam. Teknik direktör olsam.
0: Bak. Yani şimdi
2: öbür türlü yiyeceksiniz
1: kaçınılmaz. Para o da bir yani tercih hocam yapabilir
0: yani. Ya Kaleparovic'i biliyor musun sen, Kaleparovic? Duydun mu?
2: Hiç. Yok duymadım.
0: Şimdi Kaleparovic'i sen biliyor musun? Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yaptı bizim Bursa Spor'da. Hı hı. Bizi hocamız, ben de gittim orada. Metin Oktay da rahmetli şeydi, teknik direktör şeydi orada, sportif direktör neyse. Şimdi bu böyle konular olduğu zaman ne derdi biliyor musun?
1: Ne derdi?
0: Çocuk ben hiç düşünüyor, hiç düşünüyor derdi. Yani düşünemiyorum. Hiç düşünüyor ben derdi. Hiç. Bu da ben de hiç düşünüyor. Ya nasıl ya böyle
2: tamam
0: bir şey
2: hocam, eskiden şimdi abi, futbol da bence artık çok şey gelişti.
0: Ne gelişti işte
2: yani
0: doğru deşti ya.
2: Kalsan bile ya ne sen bileyim hücumdan eksilmeyi düşünmem mi yine. Bir şekilde
0: ne?
2: Ya
0: eyvah, eyvah,
2: orta
0: ya
2: sahadan eksilirim ya da
0: ya eksilirsin
2: yani
0: işte. Sen eksilir.
2: İlerden bir
0: 5. lige kadar gidersin var 5'lik ya. Sen delirdin ya.
1: Peki size bir soru sorayım mı? Sizce şu anda oyuncuların formsuzluğu mu Trabzonspor'daki problem, yoksa yeni gelen transferlerin gidenlerin yerini doldurmaması gibi olay mesela?
0: Tamam, tamam bak. Tamam ama o değil.
1: Formsuzluk da var hocam.
0: Yok, yok. Onu açmasın. Bak. şeylerin futbolcuların biraz şımarması diyeyim. Ya
1: şımarması.
0: Lakayt hareketler olması. Ya sarı kırmızı kart gördün mü? Ya o Vivi'nin yaptı.

0: Şöyle bir omuz
1: attı. Ya oğlum güm diye vurdu, atıldın kardeşim. En iyi adam sensin. Bu şımarıklık. Bak Fatih Hoca bunlara kızmıştır. Arkasından çok tecrübeli adam atılıyorsun. Arkasından öbürü atılıyor. Böyle bir şey var mı ya? Sen bu Trabzonspor kulübü ya. Langaspor diyeceğim. Langacılar da bize kızacak. Bizde eskiden Langaspor vardı. Sümbül Efendi takımı falan vardı. Böyle bir şey yapardık. Şaka maka yapardık. Hı hı. Tamam. Ya bu Langaspor da almış olduk. Burada duruyorsa bizim zamanımızda amatör kümede vardı. Tamam mı? Yani işte. Neyse buradan selam onlara, duruyorlarsa. Neyse. Ya neticede arkadaş. Canım koskoca Trabzonspor camiası. Ben yerin dibine girdim. Fatih Hoca ne yapsın yani? Olmaz. Bu kadar lakaytlık veya sorumsuzluk diyeyim ya. Yani
0: mağlubiyet üzerine aldı ama.
2: 9 kişi de zaten ya, yapacak bir şey yok hocam.
1: Ya 9 kişi. Ya bırak 9 kişi, 10 kişi de. Ya 11 kişi de bir de mağlupsun yani 1-0.
0: Ya hocam şimdi bir de ligin daha çok başı. Avrupa'dan da tamamen elenmediniz. Tamam, konferansı gide bir.
1: Ama işte kızdığı atılanla sorumsuzluklara.
2: Sanki daha iyisi olduğu gibi bakıyorum.
0: Olabilir mi?
1: Hayır, hayır.
2: Favorisi
1: o dediği sorumsuzluklara evet. Kızmıştır ya. Mutlaka o atıldı, bu atıldı. Evet. Olacak şey değil. 33 yaşında adam Milonovski atılır mı ya? Sen ne vuruyorsun arkadaş tekmeyi ya? Bak iki tane önemli şey verdim size. Süper Lig'e çıkma şeyi verdim. Örnek verdim. Ya bunları ben sahaya çıkmadan... Ben
2: de düşürme örnekleri verdim hocam.
1: Sen zaten Allah selamet versin. Şimdi o zihniyetle bak. Altan'a örnek verdim ya. Takımın diyorum ki takım kaptanı en iyi adamı çıkartır mısın? Çıkarttım arkadaş. Yüzün kara olacak ya. Bazı şeyleri yani taraftar istiyor, şu istiyor, bu istiyor falan filan diye. Hı hı. Daha benim örneklerim var böyle yani. Sen bakma. Bir tane daha anlatayım da biraz gülün. Şimdi deprem senesi düşüyoruz, tamam mı? Küme düşüyoruz. 9 puanla girdi ikinci yarıya. Sat sat yapılıyor. Hep dışarıda oynuyoruz falan filan. İyi de başlamıştık. Artık İstanbulspor'la çekişiyoruz içeride. 2-0 galibiz. 2-1 oldu içeride yani. Yenmemiz lazım. O da düşecek, bize düşecek. Bizim takımda aslında kim biliyor musun? Serdar var ya, Topraktepe.
0: Evet.
1: Taraftarın sevgilisi. Bir de Can Aspolatlı vardı. Sonradan Galatasaray'a gelen.
2: Evet.
1: Ben de onu oynatıyorum diye taraftarlar kızıyor. Cihan'ı alana, Güvenç Kurtar bedava falan diyorlar. Böyle esprili yapıyor. Bağırıyorlar tezahüre. Şimdi baktım Cihan da ben orta saha oynatıyorum, tamam mı? Yani santifor esasında da orta çok koşuyor diye. Dedim ki bizim Erhan'a yardım. Git şu Cihan'ı ısınıyor. Git al gel şunu dedim. Daha Cihan'ı geldi. Kulağını başladılar yuh çekme kale arkasından, tamam mı? Çocuğun morali bozulmasın diye yani böyle şeyini aldı, böyle kulağını tıkadı falan getiriyor. Şimdi tabela bir kalktı. Kim çıkıyor biliyor musunuz? Serdar Toprak'ta. Giren de taraftar var ya, sahaya atlamadı iyi ki.
0: Ay.
1: Maç bitti, galip geldik. Bak şimdi. Sefa Sinmen türbinden indi. Hayatta ne bana karışır, ne takımı sorar, ne soyunma odasına gelir. Kulübeye geldi. Kulübeye geldi. Ya dedi. İlk önce dedi var ya, seni bir tebrik ediyorum dedi. Sen dedi helal olsun. Ne yapar? Ben dedim yapamazdım. Ya dedim yenilsek dedi ne sen kalırdın ne ben kalırdım dedi. Tamam mı? Ne cesaret dedi ya. Nasıl yaptın bunu? Helal olsun ama dedi. Tamam mı? Bak şeyin içine düşüne daha hemen inmiş oradan. Şimdi gelince yani söyleyeyim arkadaş tribün bunu söyleyecek. Taraftar bunu söylüyor. Hakikaten ya sahaya inmediler iyi ki. Ya Serdar çıkıyor. Cihan Aspolatlı giriyor ya. Cihan'a da buradan selam, Serdar'a da. Yani şunları söyleyeceğim arkadaş. O onu dedi. Bu bunu dedi falan, böyle bir şey olmaz. Bildiğini yapacaksın. Onu çıkaracaksın. Bunu ne gerekiyorsa. Hayır, yanlış olabilir. Yani pardon. Sen gereğini yaparsın da netice şey olabilir ama Fatih Hoca'nın yapacağı hiçbir şey yoktu.
0: Evet.
1: Kesinlikle bunlara kızmıştır Fatih Hoca. Hocam sakin ol ama onların da şeyi ver, yani cezasını ver. Veya onları şey, ayıp ya. Koskoca Trabzon camiası. Peki. Onun için de yalnız şunu da bir tavsiye ediyorum hocam. Üçlü orta saha oynat. Gözünü seveyim ya. Birisini kes, oturttur. Burada zaten herkes
0: hocam,
1: bizim...
0: Folcarelli gelecek ama.
1: Ya Folcarelli var ya, yarı takım ya orta sahada. Orta saha olarak söylüyorum. Onlar Fatih Hocam sen burada bizim şeyi falan seyret, kaybetti medyadakileri hepsini oturtturuyorlar. Kim varsa kenara oturuyor. Sahneyi oturtturuyorlar, onu oturtturuyorlar, bunu oturtturuyorlar. Onun için sen de oturttur, birilerini oturttur. Kim istiyorsa ama üçlü bir orta saha çık. Selamlar, hadi başarılar.
0: Şimdi Muhammed Salah'a da biraz konuşalım. Dünkü karşılaşma sonrası o da bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Onun da bir kısmını okuyayım size. Kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben de tüm

0: Benliğimle bu projenin bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu hiçbir zaman değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bunu başarabileceğimize de yürekten inanıyorum. Buraya kazanmaya geldim sözü benim için sadece bir slogandan ibaret değil. Kazanacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Maç sonu biraz üzgün görüntüsü çok dikkat çekti.
1: Sorumluluk tabii ki üstleniyor. Üzgün de olabilir bu konuda. Ama biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. Yani sözlerim yanlış anlaşılmasın ama tabii ki Trabzonspor'a Salah çok şey katacak, katıyor da. Evet. Özellikle Süper Lig'de beklentilerinizi Salah, mesela şampiyonluk yolunda bir Salah'la mı şampiyon olabileceğinizi düşünüyorsunuz diyorsunuz ya, olursunuz. Süper Lig'de olursunuz. Öyle bir ihtimaliniz var. Çünkü Trabzonspor'un kadrosu da artık güçlenmeye başladı. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar. Gerideki asker oyuncu sayısı da artmaya başladı. Ama benim gördüğüm, anladığım konu şu. Tabii ki Avrupa maçından bağımsız, Trabzonspor'un bütün planının Salah üzerine yapmaması lazım. Ben bunu geçtiğimiz yayınlarda da söyledim. Çünkü Trabzonspor kendi oyununu oynarsa, Salah zaten bireysel sağ içerisindeki tecrübesiyle illaki takımı daha da çok ön tarafa atacaktır. Süper Lig'de her türlü bunun katkısını oluşturacaktır. Ama Avrupa maçlarında işte takımın hepsinin ne derler, daha dinamik şekilde oynaması gerekiyor. Daha ciddiyetli olması lazım. Yani o harekete ben de katılmıyorum. Güvenç hocamın dediği gibi net olarak hani kırmızı kart gördükten sonra, onun örneği şu var derbide, Orkun Süper Lig'de de Fenerbahçe derbisinde mesela. O da mesela orada bir acemilik yaptı ilk başlarda ama sezonun ikinci yarısında inanılmaz bir performans arttı Orkun'un. Beşiktaş'ta oynadığı oyunla beraber. Şimdi bu tür oyunculardan tabii ki verim alabilirsiniz yine orta sahada. Yine iyi bir transfer yaptı orta sahaya Trabzonspor. İlerleyen günlerde o oyuncu da form kazandığında Salah'la beraber orta alanda ve kenarda Salah bağlantı oyununda daha da güçlü olacaktır. Ama Trabzonspor'un ve Fatih Hoca'nın da ben de hani şaşırdım. Fatih Hoca'nın o açıklaması sonrası, Fatih Tekken'e istifa ediyorum. Herkes şok oldu bir anda, neden böyle bir durumla karşıya kaldı diye. Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı. Tam Başakşehir galibiyeti. Avrupa'ya da istediği gibi başlayamadı. Hani bilmiyorum, belki çok duygusal olarak baktığını öngörüyorum yani.
0: Zor da bir kadro şimdi hocam, siz tabii daha iyi anlarsınız. Yani genç oyuncu potansiyeli isimleri bulup takıma dahil edip bir inşa sürecindeydi aslında Trabzonspor. Ama şu anda bu kadroyla sonuç alması gerekiyor. Ya, taraftarın beklediği şu anda bu. Geçen sene bu değildi, evet.
2: Şimdi Salah,
0: bu baskı yaratabilir.
2: Tamam, Salah'a güveniyor. Salah geçen maçı da Salah aldı yalnız. Ya, artık şey, yalnız şeyde çok iyi bir takım. 2-1 yendiler ama
1: Başakşehir
2: takımını, iyi bir takım ama Salah orada ekstra işler yaptı.
1: Tabii.
2: Yani hani ben 3 orta sahayla oyna diyorum ama Ernest Müçü de orada pası falan güzel verdi. Ama öyle veya böyle yani orada mesela Folcarelli geldiği zaman ya, o çok mesela ekstra bir adam o. Şeyde de Maestro diye birisi var. Alanya Spor'da mesela. Onlar falan çok ekstra adamlar. Orada bir tane daha adam var. 8 numara mı 6 numara. O da çok iyi Alanya Spor'da. Çok koşan mesela. Bu tür adamlarla oynadığın zaman zaten Salah iş görür. Sen kalende şeyi yemezsin yani, tehlike görmezsin. Onun için de ne bileyim, ben olsam yani birini o tutturacak. Ya burada şimdi ben kimle çıksam medyada, otursun kardeşim diyorlar. Fatih Hoca onları dinlesin. Başta Kaya olmak üzere otursun.
1: Hocam ben bir şey demedim.
2: Tamam, herkes diyor.
1: Ben sadece
2: Demet, var ya, sadece ya otursun kardeşim. Ya kolay değil öyle oturtmak. Şimdi teknik direktör olursun var ya, adama oturtur bakayım oraya, evet. Da. Anladın mı? Surat bir karış olur, tamam mı? Takımın şeyini de bozar.
1: Kim hocam, Talisca Yarmaç ilk 11'de oynatıyorsun. Ne olacak Vedat Muriç ile Lukaku? Bak ne güzel söyledin.
2: Hayır Talisca, bak ya bunlar yalan yanlış. Dinlemiyorsun da sen. Ya. Allah'ım yarabbim. Talisca o 5 maçta 5 gol atmış adam. Santifor oynar. Gidip de orada alıp da adamı o illa oynayacak diye koyarsan 10 numaraya olmaz. Şimdi bak bundan sonra da bakacağız. Asensio'da da biraz evvel şeyi gösterdi. Sana da gösterdim.
1: Trabzon maçında sağ kanat oynamış, evet.
2: Ya sağ kanat diye bir şey yok işte. Bunu anlayamıyorsun.
1: Tamam, her yerde oynamış ileride.
0: Sinirlendirme hocayı.
2: Düğünlerde bile oynayacak.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye madem geçtin. Yani. Fenerbahçe'den ben tekrar devam edeceğim. Bazı sorular vardı çünkü onları okuyamamıştım. Atıf Bey demiş ki, Oğuz Aydın bu performansıyla Kerem'i yedek bırakır mı? Kaya Bey ve Güvenç hocama soruyor.
2: Kaya konuşsun önce.
0: Neden hocam?
2: Tamam ben konuşayım. Ya Oğuz zaten iyi, bak Oğuz.
0: Sen yanlış bir şey söyleyecektin, evet, sana yüklenecekti.
2: Hayır, yok. Şimdi tabii.
1: Bence şöyle, Oğuz yönüne geçer hocam. Ha? Oğuz geçer.
2: Bak tamam da şimdi bak.
1: Belki bu sefer ortak noktada
2: bulacağız. Kerem yeni evlendi. Herkes yeni evli yani. performansı dışarı. Eş, dost,

0: akraba gelir, tanık akraba olmayanlar bile akraba çıkar. İşte hoş geldin, beş gittim, bilmem ne adam var ya, bebeği oldu, gece uyumaz falan filan. Yani bir form düşüklüğü olabilir. Oğuz zaten iyi bir futbolcu. Ben olsam Oğuz'u, sağ bekte oynadı, milli takımda da oynadı. Nottingham Forest maçında orta saha oynamış. Gündüz'ü, Kante, Oğuz. Bunlara bakmak lazım. Hı hı. Yani koşan bir, her tarafta oynuyor adam. Sağ bekte oynar. Yani Oğuz solda da oynadı, iyi şeyler yaptı. Yani neticede Oğuz iyi bir adam. Bana göre yani, ama Kerem ya işte o birileri oturacak işte orada. Orada size katılıyorum mecburen yani.
1: Bize katıldı hocayım.
2: Sorunda.
0: Ya tamam da,
2: hocam teşekkür ederim.
0: Fatih Hoca yapamadı. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Bizim Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Onur Oğuzer var, savcı mesela. Hı-hı. Bunlar Fenerbahçeli. Buradan mesela o benim, bana hak vermiş, isterse vermesin. yok. Buradan selamlar.
1: Başka bir ihtimal söz konusu yok, yok. Değil.
0: Ya savcımız ya, bunun başsavcımız hem de. Ya yani neticede bana şey verenler var. Kimler var? Bak bir saniye ama. Benim kuaförüm var yukarıdan. Bizi
1: ne
0: izliyor. Ben gittiğim zaman bu saçımı, şimdi biz eskiden bir abimiz vardı. Efendi Toronago gibi yaparım seni derdi. Şimdi moda oldu bu saçlar böyle falan filan. Bak yukarıdan ne şey. Süleyman Demir bizim meşhur şeyimiz. Bizim Barış Varıcı şeyde. Ondan sonra Orhan Topaç bizden, Mehmet Ali Demirci Ankara'dan, hı hı, bize bunların selamları var. Onlar da bana selamlar katılıyor. Bana katılanlar tabii bunlar.
2: Hocam öbürlerine rehber, maşallah
0: bana
2: ya.
0: Bana yok, aksi olanları söylemiyorum. Tamam mı?
2: Baksana biz bir sürü
0: bakayım,
2: aksi olanları
0: söylemiyorum. Yok bakayım bana negatif olanlar.
1: Negatif olanları okumuyor.
0: Bak Kanada'dan Hakan var, uzun demin canlı da aradı. Oğlu şey, bir ailece seyrediyorlar. Çok selamları var onların da. Ya her yerden seyrediyorlar bizi.
2: Teşekkür ediyoruz hepsine hocam.
1: Teşekkür
0: şimdi bazen
1: ediyoruz.
0: Bazen de ne diyorlar biliyor musun? Demet ya nasıl şimdi kızdırıyor bunlar diyor ya hocam, nasıl sabrediyorsun diyenler de var, onları saymıyor.
2: Hocam hep sen mi kızdıracaksın bizi? Biraz da bir seni kızdıralım.
0: Yok yok. Ya ne ya, peki. Neticede ya Fatih Hoca bir şey söyleyeyim, tekrar oraya gelelim.
1: Tamam,
0: bir
1: tekrar
0: sakin
1: gelelim.
0: Olsun.
1: 2-3
0: tamam
1: dakika.
0: Fatih Hocam ama bunlar bir başkan olarak bunları bir kulağını çeksin, şeyleri çeksin. Trabzonspor
1: oyuncuları.
0: Oyuncuları yani.
1: Arkadaşlar, hocanın acaba bu istifa açıklamasının ardından
0: bu var ya,
1: neler değişir takımda?
0: Değişir bunları. Herkes şey yapacak, ayağını denk alacak. Vallahi ayağını denk aldı diyeceksin ya. Abi kızarım ben yani böyle şeylere ya. Nasıl atılırsın arkadaş, adamı gidip de güm diye vurup da o VVF şuna buna falan ya. Aynen. Ya gerekirse gönderirim ya. Vallahi keserim biletini. Gitsin kardeşim, bana eksik bırakacak sağlam adam lazım bana. O kavga, bu dövüş,
1: hocam,
0: bilmem ne. Hocam
1: hemen sizdeki kestirip attınız ama.
0: Ay keserim ya. Ya e, on kişi, ya o, ben 10 tane koşan adam koyarım. Bazen bizim Kerem diyor ya 10 tane şu olsa ne yapar? 10 tane koşan adam koyarım. Orada 4 tane yemem. 0-0 bitiririm, elenirim. Ya ben utandım ya, utandım derken. Benim abim de Trabzonspor'da oynadı, Güvenir abim. Bizi, hı hı, izliyordur da. Trabzonspor formasını güy hala o Necmilerle falan oynadı. Ta milattan evvel.
1: Milattan evvel.
0: Tabii Koz Cemil falan filan. Onlar da hep şeyde. Ataylar, şunlar, Faruklar falan, Faruk abiler falan.
1: Evet.
0: Tamam mı? Yani o gider şey yapar. Yani hala şey yapar. Trabzon forması giyip, anladın mı? Maçı öyle seyrediyor şimdi. Öyle abim. Hasta ya insanlar. Yani ne bileyim ya. Utanmışlardır ya bütün Trabzonlular ya. Bizi şimdi Trabzon'da şeyler var, dernek var bizim, şeyin oluşturmalar falan, biz hep oraya gideriz, hı hı, bütün Ali Kemaller geliyor, şunlar, Coşkun Başkan var, bizi seyrediyorlardır şimdi onlar. Hasta, herkes hasta ya, Trabzon hastası. Çok üzüldük, evet, ya çok üzüldük ama.
1: Maalesef hocam, ama
0: nasıl,
1: konferans
0: Fatih Hoca
1: artık yoluna devam edecek.
0: Nasıl isyan etmesin, ben de hayret ediyorum, eder tabii. Futbolculara hayret ediyorum ya, nasıl böyle bir sorumsuzluk ya. Vallahi söyleyecek laf bulamıyorum.
1: Ya bazen olabiliyor hocam.
0: Değiştirebiliyor muyuz konuyu?
1: Değiştiriyorum hemen hızlıca. Ben kimimin ikinci kısmıyla devam edelim.
2: Buyur
1: biraz.
2: Hocam, sahne senin.
1: Soru cevap gideceğiz şimdi. Demek, sahne senin mi?
0: Son maçtan
1: Kaya'ya
0: sonra istifa eden,
1: soruyoruz,
0: çok sinirlenen, sorumsuz futbolculara,
1: evet,
0: isyan eden teknik direktörü sor, hemen bilelim Fatih hocam.
1: Hazırsak geldi. Ülkem dışında sadece Süper Lig'de forma giydim ve kariyerimi Türkiye'de bitirdim. Samuel Eto'o ile birlikte oynadığım en iyi oyuncu olabilir. Süper Lig'e iz bırakan futbolculardan biri olduğumu düşünüyorum. 17 Aralık 2005'te hayatımın en zor maçlarından birini oynamıştım. Güvenç hocam formayı hep bana verirdi. Kim olabilir bu isim?
2: Hocam o yüzden dedim buyur diye, yani sahne senin.
0: Ha.
2: İki soru.

0: Aa, pardon, o şeye gitti, Anderlecht'e gitti sana
1: O
0: bizden.
1: olamaz.
0: İşte. Bu yabancı herhalde, değil mi?
1: Evet, yabancı. İzleyenlerimiz de yazabilir. X'e de bakacağım şimdi. Sizler de acaba doğru biliyor musunuz?
0: Bir dakika ya.
2: Eto'yla nerede oynadı ya?
0: Bilmiyorum ki.
2: Antalya değildir hocam yani
0: Ha?
2: sadece.
0: Ama ülkem dışında yalnız diyor. Ülke Eto'yla nerede oynayacak? İspanyol mu? Şey mi? Nerede ki? İtalya'da.
1: Ya onu söylersem şimdi ortaya çıkacak. Şu 17 Aralık 2005 size bir şey çağrı yapıyor mu?
0: 17 Aralık
1: Onun için
0: 2005.
1: zor karşılaşmalardan biri çünkü maçtan önce kötü bir haber alıyor.
0: Aa, şey mi?
1: Oynuyor.
0: Kaleci mi
1: Sonrasında
0: bizim?
1: maç sonu
0: Kaleci mi?
1: söylüyor.
0: Kaleci mi? Ha?
1: Adı ne olabilir hocam?
2: Kaleci evet
0: Aa,
2: herhalde.
0: bizim kaleci Süleyman o.
1: Evet.
0: Ha, ya oğlu
1: Süleyman.
0: çocuğu ölmüştü ya.
1: Evet hocam maalesef.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Aa.
1: Maç sonunda öyle bir açıklaması vardı ve maça çıkmadan önce öğreniyor. Süleyman Hamidi.
0: Ya bunu formayı verip de kime vermeyip de kime verecektik ya? Şimdi ya bununla da bir anımı anlatayım. Şimdi ben
1: Hocam
0: geldim.
1: ne kadar çok anınız
0: Ya bak Denizlispor'a geldim. Tamam mı? Evet, geldim. İlk maçımız Beşiktaş'ta oynayacağız buraya.
1: Evet.
0: 5 tane yemişler Konya'dan. Geliyorum. Kaleci bu Süleyman'ın milli takıma gitti. Tamam mı? Şimdi Beşiktaş'a geliyorum. Allah Allah, yani kaleci yok. Kalecimiz vardı. Şimdi rahmetli oldu bir çocuk. Ya çok da iyi bir insandı ya. Şimdi onun şeyi yetersiz, tamam mı? Dedim ki bu gelsin, maç günü gelsin oynatacağım. Maçtan bir gün evvel gelse oynatacağım. Tamam mı? Ondan sonra. Bunu oynatmadım tabii. 2-0 yenildik Beşiktaş'a. Sonra Süleyman'ı Kayserispor'la anlaşmış bizim Ali İpek Radar Aramitesi kadro dışı bıraktı bunu. Ben öbür kaleciyle kaldık. Fenerbahçe maçına geliyoruz buraya.
1: Evet.
0: Eyvah, kaleci yok yani. Kalede Kaya var. Sen varsın, ben varım yani. Fark etmiyor.
1: Evet.
0: Biraz abarttık ama neyse, rahmetli de olduğu için biraz abartabilirim. Şimdi Ümit Kayahan'a telefon açtım ben. Ümit Kayahan da şeyde yayıncı kuruluşta. Ümit dedim var ya, kalecisiz geliyoruz dedim. Ben şimdi dedim bir tane pembe ceket aldım. Onu da geçenler bir giydim 200 sene ben. Herkes onu merak etmiştir kiralık mı diye. Bir ara giyeyim onu. Vallahi giydim onu buraya, pembe bir ceket.
1: Nasıl bir
0: O,
1: pembe?
0: bildiğim pembe, göstereceğim sana, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir gün gelip giyeceğim. Dedim ki ceketle meketle dedim ilgilen, bir şeyler konuş dedim. Yani beni bırak dedim, ceketi anlat. Maçı falan bırak dedim. Ya maç başladı. Bak Demet, kale bir ıska geçti. Kale bomboş. Onları santrafor vardı, unuttum şimdi. Bir vurdu, boş kaleye atamadı. Ya bırakıp çıkacaktım şeyi, tamam mı? Yani maçı bırakıp çıkacaktım, öyle kızdım. Neyse yenildik biz 4-1 Fenerbahçe. Ümit Kayahan da hep işte ceket meket falan, hani o şeyi dağıtayım diye. Bir tane şey vardı sabah karşısında, Kanat Hakkı'ya da bir köşe yazarı vardı. Yazmış pembe delikanlıyı bozar mı diye başlık atmıştı, tamam mı? Süleyman'ı oynamadı o maçta. Kayserispor transferi, başkan da onu. Öyle bir anım var Süleyman'ıyla.
1: Güzel hocam,
0: ya,
1: keyifliymiş.
0: ya, kulağı çındasın ya.
1: Peki. Diğer yarışmamıza geçelim. Tanı beni. Burada sırayla 3 ismimiz var. İlki geldi. Kim olabilir bu?
2: Tadiç mi?
1: Değil.
2: Kim bu Fenerbahçe olması?
0: Eski mi?
2: Yok ya, eski değil hocam.
0: Ben hiç bilemem ya.
1: Eski.
2: Eski mi?
0: Cemil Turan
1: ya,
0: mı?
1: Çok değil ama yani son sezonlarda değil.
0: Bu, baksana santfor gibi ya, bu gol atacak gibi. Muriç mi?
1: Kim dediniz hocam?
0: Muriç.
1: Yok değil.
0: Cemil.
2: Tadiç.
1: Yok değil.
0: Cemil değil. Şey.
1: Kim?
0: Cemil Turan mı?
1: Değil.
0: Şey ya, santfor vardı ya, gene. Yine Tadiç'le beraber oynayan neydi ya? Ceko.
1: Yok değil. Ceko değil.
0: Allah Allah. Bütün
1: Nasıl bir ipucu
0: Fenerbahçe'si.
1: versem de
0: Zafer.
1: hafif bir ipucu olsa.
0: Ver ver.
1: Yunus Emre.
2: Van Persie falan mı?
1: Efendim?
2: Van Persie mi?
1: Yok değil.
0: Yerli mi, yabancı mı? Hiç olmazsa onu söyleyeyim.
1: Yabancı. Mesela şu anki yaşı.

0: 39.
1: O genç
0: Ve İtalyan.
2: İtalyan Fenerbahçe.
1: Yuh yani sen bileceksin bunu da ben mi bileceğim? İtalyan.
2: Hocam
1: 39 yaşında.
0: Bence Kaya bilir ya bunu.
1: Ha? Evet, Kaya'nın bilmesi lazım.
2: Bir dakika. Orta saha.
0: Fenerbahçe formasıyla kariyerini de sonlandırıyor. Orta saha değil bu arada.
1: Forvet herhalde, baksana topa stiliyi. Şu anda
2: saat de çok geç olmuş zaten.
1: Yani bırak sen de saati bana bahane bulma. Hep aynı şeyi yapıyorsun bak.
2: Hep aynı şeyi yapıyorsun.
0: Yok mu tahmin
2: yok
0: ne alayım?
2: Yok ya, gerçek İtalyan şu an aklıma gelmedi Fenerbahçe'de. İtalyan kim var ya?
0: İzleyenlerimiz bildi vallahi.
1: Vallahi mi?
0: Altuğ Bey yazmış bildi.
2: Yok gelmiyor aklıma.
1: Ne yani. Nerede oynuyor? Yani İtalyan ha?
2: Hocam gelmiyor aklıma İtalyan Fenerbahçe'de.
0: Stoper.
2: Stoper.
0: Evet.
2: İtalyan.
0: İtalyan.
2: Kayer. İtalyan mıydı?
0: Juventus'ta oynadı, Milan'da oynadı.
1: Aa.
0: Union Berlin'de oynadı. Fenerbahçe'de oynadı.
1: Ya bu Fenerbahçe'nin stoperlerini hiç beğenmedim.
0: Juventus'la özdeşleşmiş bir isim.
2: Aa şey. Ama İtalyan diyorsun, o değildir ya.
0: Kim?
2: Kostić.
0: Değil.
2: Değil, evet.
1: Ya.
2: Kim
0: adı
2: ya?
0: Leonardo. Leonardo.
1: Leonardo da Vinci. Başka şey.
0: Bonucci.
2: Söyle artık.
0: Bonucci'ydi.
2: Gelmedi.
1: Geldi aklıma. Oynama. İnan oynamadı hiç aklıma. Bu ya. Geldi değil mi? Vallahi aklıma
2: hiç
1: da geldi.
2: Aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi.
0: Oynuyor hocam işte.
1: İsmini bak yemin ediyorum. Yani ismi aklıma gelmedi. Hiç oynamadan gitti
2: hocam,
1: bu ya.
2: Hocam hiç gelmedi. Bende de yok.
1: Geldi ya. 2-3 maç durdu. Hiç oynamadı.
2: 2-3 maç durdu.
0: Oynamadan... Daha kolay yok isimlere yani. Geçelim mi?
1: Hiç oynamadı bu ya. Ben vallahi ismini bak söyleyecektim ama İtalyan hiç oynamadı. Aklıma gelmedi. Oynamadı çünkü bu. Hatırlıyorum ya. Zaten 50 tane stoper aldı Fenerbahçe. 26 tane hiçbirisi oynamadı.
0: Peki. Diğerine geçelim. Hazırsa. Bence bu belli ediyor kendini biraz.
1: Bu mu?
2: Real Madrid forması.
1: Bu mağlubiyetten sonra üzgün falan gidiyor bu kimse. Mağlup bir takımın şeyi bu. Futbolcusu.
0: Kim hocam?
1: Kim? Ne bileyim. Hangi takım? Hiç ben bilmem.
2: Yok,
1: ki formaları.
2: Yok, Ronaldo mu?
0: Böyle yürüyüşü cool.
1: Allah Allah.
2: Formayı çözemedim ki. Ben oradan gidiyorum şu an. Cool.
1: Forma da belli değil, yamalı yamalı. Garip bir takımın futbolcusu galiba.
0: Forma bir İngiltere ekibi.
2: Manchester United.
0: Doğru.
2: Rashford mu?
0: Değil.
1: Ronaldo değil. Böyle giden kim var öyle ya?
0: Ama böyle son Fernandez. Zamanlarda da çok Fernandez. Gördük yani. Yok hocam Ronaldo değil.
1: Fernandez değil değil mi? Bunu kim geldi ya United'da?
2: Şey mi?
0: Son zamanlarda
2: Bruno Fernandes mi?
0: Değil. Şey, benzemiyor Bruno Fernandes.
2: Zaten benziyor yani. Şu ekrana bakıyorum farklı görüyorum. Buraya bakıyorum. O yüzden
0: bu sıralar adından çok sık bahsediyoruz.
2: Manchester United'da.
1: Rashford değil mi?
0: Manchester United'da değil. Oradaki resimde Manchester United forması var. Şu an orada değil.
2: Martinelli, Leao, hepsini sayacağım şu an konuştuklarımızın. Başka?
0: Ligimizde bir takımda forma giyiyor şu anda. Evet. Aa. Greenwood'du. Doğru bildi.
2: Gündemdeki hepsini saydık hocam. Ne yapalım yani?
0: Bir yere gidiyordu. Evet, Greenwood'du. Ama fotoğraf bence benziyordu bayağı.
2: Ya.
0: Ben... Sanki hep böyleymiş gibi.
2: Evet.
0: Peki üçüncüye geçelim.
2: Ziyech.
0: Ama yani işte bu kadar hızlı beklemiyordum. Doğru, Ziyech. Nasıl bu kadar hızlı emin oldun?
1: Hakim mi? Hakim Ziyech değil mi? He?
0: Hakim Ziyech hocam evet.
2: Selam olsun.
0: Ajax formasıyla. Selam olsun.
2: Salim bana baktıma geldi şu an.
0: Söylerdi bunu bu arada.
2: Evet.
0: Peki bitirdik. Tebrik ederim. Hocam sizden daha iyi performans bekliyordum ama.
1: Benden yok ya. Ben burada sınırbaşı hiç bir şey bilmem yani.
2: Hocam bir de beni fırçalıyor. Nasıl bilemezsin diye.
0: Evet.

0: Fark ettim.
1: Spor yazarı olmak başka, bizim yani.
2: Ama zor.
0: Şimdi sıradaki bölümümüz Yunus Emre diyor ki hocamın profesyonel olduğu bir bölüm.
1: Yok, hiç öyle bir
0: takip. Ustalık.
1: Şeyler, yok ya, öyle bir şeyler.
0: Golü koklayanlar. Ki,
1: ha tamam da, ama işte bazen hiç bilemiyoruz. Bazen
0: hazır
1: işte
0: mı?
1: Üç, bazen
0: kaç tane var bu arada? Üç tane var. Ben de yarışayım çünkü görmedim, bilmiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Hazırsa başlayalım. Hadi bakalım.
1: Allah Allah.
0: Bakıyorum. Ya.
2: Gol.
0: Bence değil. Sizce?
2: Burada
1: ayağına çarptı.
2: Ha işte, ona herkes yanılacak, bence gol.
1: Evet. Kalecinin solundan ta çatala gidebilir.
0: Hocam
1: ya,
0: hadi.
1: Dolmuşa gelip de seni mi tutsa?
3: Ben gol diyorum hocam.
0: Sen değil mi dedin?
3: Ben gol dedim.
0: Gol dedin. Ben değil dedim.
1: Hadi sen galip gel, ben de değil diyeyim.
0: Değil mi diyorsunuz?
1: Bak.
0: Hocam kendi fikrinizi çarpalım. Söyleyin.
1: Tamam, bence de değil, hadi. Şuraya ayağına çarpacak ya da bu taraftan golü olabilir. O kalı kalı tutamaz
0: cevap.
1: Yani bunu.
0: İki değil, bir gol.
2: Gol.
0: Kaya sen mi çalışıp mı geldin? Tebrik ederim, gol oldu. Ben orada kaleci tutar diye düşünmüştüm.
1: Ben ayağına çarptım.
3: Ben çözdüm artık. Ya, az çok pozisyon.
1: Ayağına çarptı, görüyor musun?
3: Yani o ayak uzatıyorsa kesin.
0: Aman
3: ayağına
0: Kaya şu an 1-0'ız hocam.
3: Şimdi ikinciyi bilemezsek hocam yandık ya.
0: Siz bence benim dediğim değil, Kaya'nın dediğim.
1: Ama dedim ya, dolmuşa geleceğim diye.
0: Tamam, yani. İkinci gelsin.
1: Ayağına çarptı, gol oldu. Yoksa olmaz.
2: Oo, çok güzel gitmiş ya.
1: Ya bırak içinden.
2: Ama koyayım. Değil. Değil.
0: Değil mi diyorsun?
2: Değil. Bence değil.
0: Bana da değil gibi geldi. Ama
2: direkten dönecek gibi
0: mi? Öyle de bir güzel dönüyor.
1: Ama yok, kaleci bunu tutabilir.
0: Hocam ustalık
1: ya.
0: Dedik bu kadar.
1: Ustalık
0: sizden
1: yok.
0: Biraz hadi daha ben, hızlıca
1: yok. Hadi bu sefer ben gol diyeyim. Değildir ben ama değil, gol dedim. Diyeceğim.
0: Ama çok inanarak söylemediniz şu an.
1: Evet, olsun hadi, gol diyeceğim ben de. Kaleci çünkü
0: gol diyorsunuz.
2: Değil.
0: Değil dedin. Üçte ben de değil yapayım. Diyorum.
1: Hadi.
0: Kayadan gördüğüm için değil ama. Gol değil. Bakalım.
1: Dışarı gidiyor ama ne, gol diyeyim ben. Hadi şey olsun. Dışarı gidiyor.
0: Değil.
1: Yok, ne yapalım, öyle bir gol dedik. Dışarı gidiyor. Belli ama 3-0'da yapacağım. Üçünü de bileneceğim.
0: Peki. Kaya 2 oldu.
1: Kaya bravo ya, vallahi billahi.
0: Ben değil dedim.
1: Evet.
3: Aynen, değiliz.
0: Devam edelim.
1: En azından sen berabere kal.
2: Hadi hocam. Hadi Emi, bak bu. Bu %100 gol.
0: İzledin mi yoksa?
2: Yok. Futbolcudan yola çıktım.
0: Hop.
2: Bence gol.
1: Ya bu %100 gol değil diyorum. Sen de değil de belki berabere.
0: Hocam öyle bir şey yok ama ya.
1: Ya
0: herkes kendi fikrini söyle.
3: Psikolojik
0: söyledi.
3: Baskı.
1: Hadi değil diyorum ben, 3'te 3 yapayım bari.
2: Gol gibi ya.
1: Çatala
0: bana gidiyor. Da değil gibi geldi bu arada.
1: Ya değil de ki berabere bitirin. En azından. Tek başına galip gelmesin adam.
0: Bunu ilerleyemeyiz ama.
1: Ha?
0: Ya bu, gol diyor Kaya.
2: Evet.
0: Gol değil diyorum.
1: Ben de değil diyorum, hadi.
0: Hocam da değil dedi.
1: Üçünü de
0: bakalım.
2: Hocam nasıl beraber bitecek? 2-0 değil mi?
1: Sen şey... Aa, değil o, beraber oldu.
0: Değilmiş.
2: Döndü, evet.
0: Kaya nasıl...
1: Beraber oldunuz.
2: Ama futbolcudan dolayı dedim ya.
1: Ne oldu? Demet'le berabere bilemedim. Kaldın.
0: 2-2, siz 1 hocam.
1: Evet.
2: Hocam küme düştüm.
1: Tamam.
0: Sizden
1: da
0: umutluydum şey, hocam. Niye bugün böyle oldu?
1: Ya seni dolmuşuna gelince ama yok. İlk başta. İlk golde.
0: Ben
1: ilk
0: şey
1: golde
0: demedim.
1: Var ya.
3: Soruları da Güvenç hocam bildi ama yani.
1: Ya ne sorusu bilmesi ya.
2: İki tane
1: şey ilk işte. Golde ben ya normalinde hepsini bilebilirdim yani normal şeyde.
0: Yani şu an ilk, ne anormal?
1: İlkinde mesela iyi ki de gol. Öbürü gol değil normalinde.
0: Yunus Emre o kadar övdü ki sizi. Güvenç hoca hepsini bilecek dedi. Ustalık dedi.
1: Usta diye bugün çırak olduk.
0: Peki, golü koklayanlarda da geçen hafta da pek iyi değildim. Geçen hafta Caner mi iyiydi? O bilmişti galiba.
1: Yine berabere kaldınız ya. Daha ne? İki tanesini bildin.
0: Ya ben hocam kendime çok güvenmedim zaten de. Size çok güvenmiştim.
1: Yok.
0: Ben sizin söylediğinizi söyleyecektim. Siz

0: söylediğim söyledi.
1: Keşke söylemeseydin. Neyse, önemli değil. Kaya'da bir şey bilsin canım.
0: Peki son bir iki dakikam kaldı. Galatasaray'ın yarın mücadelesi var. Bir skor tahmini alayım sizlerden bu akşam. Özür dilerim.
2: Güvenç hocam sen söyle.
1: Şeydeki kadro çıkarsa eyvah, bizimkilerin
0: yaptığı. Muhtemeldeki kadro mu?
1: Muhtemeldeki çıkarsa eyvah, zor olur. Ama ben tahmin ediyorum ki Lemina Torreira oynarsa tabii ki kağıt üzerinde Galatasaray daha
0: skor
1: avantajlı. Skoru nereden bileyim ya?
0: Tahmin hocam zaten.
1: Hakeme bağlı, hakem şansına.
0: Kaya sen ne dersin?
2: 4-1 Galatasaray.
0: Çok net oldu.
1: Öyle çok, çok uçtum.
0: Goller kimler?
2: Onu bilemem ya. İki tane, yine iki tane Osimhen atar bence de. Yani diğerini kim atar bilemiyorum, diğer iki tane.
0: Bu kadar gollü olmasını siz bekler misiniz bence hocam Göztepe'ye karşı?
1: Ya bir şey söyleyeyim, Göztepe'nin, ben Samsun maçını seyrettim. Gayet iki tane penaltı hakem yani uydurdu diyeyim yani, veya futbol dışı diyeyim. Futbolun şeyine, yapısına uygun olmayan penaltı vermişti. Geçen de 1-0 yenildi. Ama Göztepe iyi bir takım. Eğer koşmayan bir orta saha,
0: dirençli Gençler Birliği'ne yenildi geçen hafta.
1: Ama dirençli bir orta saha çıkartmazsa zorlar şeyi, Galatasaray'ı.
0: Galatasaray. Peki.
1: Yani böyle bir orta sahayla çıkarsa iyi var.
0: Bakalım, beklemedeyiz hocam. Teşekkür ederim ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, size de çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyorum. Son sayfayı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao, içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye doğru.

Jimenez istedi ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao ve gol.

Rafael Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında gündemdeki tüm transfer gelişmelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu gece konuklarımız Şenol Usta Ömer ve İbrahim Yavuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? İyi misiniz?
2: Şükürler olsun.
0: İyi gördüm.
2: Fena değil, idare ediyoruz.
0: Güzel bir hafta oldu ama biraz bunun da etkileri vardır.
2: Avrupa ya çok kupalarında. Güzel bir hafta oldu ya. İlk defa yani uzun zaman sonra 4 tane takımla beraber Avrupa liglerine devam ediyoruz.
0: Evet, bu arada sanırım lig etabında yani yeni adıyla lig etabı eski adıyla grup etabı ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı sezonda Avrupa kupalarında mücadele edeceklermiş. Bu da güzel bir tesadüf Türk futbolu
2: adına. Bu ligimize de yansıyacak diye İnşallah. Düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Şimdi Avrupa'da 4 takımımızın olması inanılmaz derecede sevindirici. Bir de yani 4 büyük diye tabir ettiğimiz kulüpler. Aynı şey şimdi ligde de bu yarışın içinde. Biz 4 senedir 2 takımı görüyoruz. İnşallah bu sene 4 takımın da mücadelesini kafa kafaya, dişe diş mücadele göreceğiz. O açıdan dedim.
0: Transferde yavaş yavaş son günlere, son saatlere hatta ilerliyoruz. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saatiyle 01'de Avrupa'ya listelerini bildirecek takımlarımız. Türkiye'de ise Süper Lig'de ise transfer dönemi 4 Eylül akşamı tamamlanacak. Yani yaklaşık 5-6 günlük bir süre var. Özellikle Avrupa'da boy gösteren takımlarımız için süre tabii biraz daha kısıtlı ama bugün birbirinden önemli transfer gelişmelerinin yaşandığı bir günü aslında yaşıyoruz. Tabii ki doğal olarak Galatasaraylıların bütün gözü kulağı Rafael Leao transferindeydi ve akşam saatlerinde muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'ın da bizlerle paylaşmış olduğu bilgi doğrultusunda artık Galatasaray'ın Rafael Leao transferini tamamlamaya çok yakın olduğunu paylaşmıştık. Hafta sonu oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ardından tabii ki sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atacak. Birazdan daha detaylı olarak Galatasaray'ın Leao transferini ve Leao Galatasaray'a ne gibi katkılar sağlar? İki konuğumla da tabii ki bunu konuşacağız ama şu anda ekranlara da yansıyan bir son dakika transfer gelişmesiyle bugün transfer raporunu açalım. Fenerbahçe'de bir süredir özellikle takımdaki geleceği merak edilen ve çok yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen bir isimdi. Cengiz Ünder'le karşılıklı anlaşarak sarı lacivertler sözleşmesini feshetti oyuncunun ve Cengiz de ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Fenerbahçe için, Cengiz için, Çorum Futbol Kulübü için hayırlı olsun tüm paydaşlar için. Cengiz geçen yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Artık kariyerine Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'nde devam edecek. Fenerbahçe'de bir Anderson Talisca konusu da var. Hocam onu da birazdan daha detaylı konuşuruz. Hatta bugün Oppong yeni stoperi Fenerbahçe'nin yine öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Ama önce Cengiz Ünder konusu ve bu yol ayrılığı ile ilgili sizin yorumunuzu merak ediyorum.
2: Vallahi Cengiz Ünder Avrupa'dan Türkiye'ye döndükten sonra, Fenerbahçe'ye döndükten sonra 3-4 sezondur beklenen verimi asla ve asla gösteremedi. Çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir futbolcuydu. Ki Avrupa'ya gittiği dönemde de çok başarılı işler yaptı yani Başakşehir'den sonra. Ama döndükten sonra Cengiz'de inanılmaz bir düşüş oldu. Yani bu düşüşün arkası kesilmedi, bitmedi yani bir türlü bitmedi. Beşiktaş'ta işte Sergen Yalçın aldı. Ben oynatırım falan dedi. O da başarılı olamadı orada. Ya inşallah Çorum Futbol Kulübü'ne hayırlı olur. Orada başarılı olur. Çünkü gerçekten yetenekli bir oyuncu. Milli takımımızın da bu tür oyunculara çok ihtiyacı var. Cengiz Ünder gibi ki Fenerbahçe'de gerçekten hiçbir şey veremedi Furkan.
0: Evet.
2: Oynadığı maçlarda da birçok eleştiriye mal oldu. Yani bunu biz de eleştirdik. Neden eleştirdik? İyi bir oyuncusun, vereceklerini veremiyorsun diye eleştirdik. Yoksa yani verecekleri sınırlı
0: potansiyeli
2: bir oyuncu olsa
0: çok tabii, daha yüksekti tabii. Tabii
2: veremeyeceği bir şeyi ondan kimse istemezdi zaten.
0: Kesinlikle.
2: Yetenekli bir oyuncunun başarısız olması biz tabii yani Türk futbolu açısından üzülüyorsun. Bunun Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon olması şart değil. Önemli olan oyuncunun bireysel başarısı gösteremedi. İnşallah Çorum'da başarılı olur. Yeniden futbola döner. Çok da yaşlı bir oyuncu değil yani. Önünde daha yıllar var. Hayırlı uğurlu olsun hem Çorum Spor hem de Fenerbahçe hem de Cengiz Ünlüler.
0: Bu arada biz Fenerbahçe'den bahsederken ki az önce öğle saatlerinde Fenerbahçe'nin yeni transferi Pepra Oponk'un İstanbul'a geldiğinden bahsetmiştim. Bir resmi açıklama geldi Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Hemen o açıklamayı da paylaşmak istiyorum. Kulübümüz Ganalı defans oyuncusu Ojo Pepra Oponk'la anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ojo Pepra Oponk'un imza töreni 29 Ağustos Cumartesi günü, yani yarın, Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu.

0: Bolu Spor Kompleksi 1907 tribününde düzenlenecektir. Futbol direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımıyla yapılacak olan imza töreni saat 11'de tüm basına açık olacaktır dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü bu transferi de resmi olarak açıkladı. Bir kez daha hayırlı olsun. Peki Erdem Akbaş da telefon attığımızdaymış. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş da hem Opong transferini tabii ki Talişka konusunda da yeni bir gelişme var Fenerbahçe'de. Bunu da Erdem'le konuşacağız. Erdem hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Fenerbahçe'de dilersen öncelikle senin de gün içerisinde bizimle paylaşmış olduğun Anderson Talişka konusundaki sıcak gelişmeyle başladım. Sonrasında sana başka sorularımız da olacak.
1: Elbette Furkan. Şimdi Talisca konusu çok merak ediliyor. Fenerbahçe'de gelen oyuncular var ama durumu ya da gidecek oyuncularla alakalı nasıl bir aksiyon alınacak bunu merak ediyoruz. Bu isimlerin başında da Talisca geliyor. Talisca için Fenerbahçe bir süre önce El Cizre ile bir anlaşma yaptı. Bonservis bedeli içermeyen bir anlaşma bu. El Cizre Talisca'nın Fenerbahçe'den aldığı maaşı en az o kadarını ödemeyi kabul ettiği için oyuncuyu almak istediğini söyledi. Fenerbahçe tabii bunu kabul etti ve bonservis bedeli olmadan Talisca'nın El Cizre'ye gitme yoluyla ilgili bir problem yok. Bu bir süre önce yapılmış bir anlaşmaydı. Güncel bir konu değil. Güncel olan konu ise şu. Talisca gitmek istemiyor. Talisca Fenerbahçe'de kalmak, Türkiye'de kariyerine devam etmek ve Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyor. Oyuncunun bakış açısı bu. Ama Fenerbahçe mevcut yabancı kuralı sebebiyle Talisca'ya bir teklif sunacak ve yakın süre içerisinde de bu görüşmenin yapılmasını bekliyorum. Avrupa listesine ve Ziraat Türkiye Kupası listesine Talisca'yı yazmak istiyor Fenerbahçe. Oyuncuya da bu teklifini yüz yüze görüşmede iletecek. Talisca zaten durumun aşağı yukarı farkında. Oyuncu buna ne der bunu bilmiyorum. Kabul eder mi etmez mi ama Fenerbahçe 10 yabancı içerisinde Anderson Talisca'yı an itibariyle düşünmüyor. Çünkü orada çok daha başka öncelikleri var Fenerbahçe'nin. Bu sebeple de Talisca'ya bu tarz bir teklif sunulacak. Eğer El Cezire'ye transfer olmuyorsan Talisca, biz seni Avrupa listesine ve Ziraat Türkiye Kupası listesine yazalım. Bizim için Avrupa'daki büyük hedeflerimiz ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sonu kupa olacak hedefimiz için mücadele et teklifini götürecek. Talisca bunu memnuniyetle karşılır, kabul ederse Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek. Kabul etmezse nasıl bir durum yaşanır onu hep beraber izleyip göreceğiz. Onun için şimdiden bir şey söyleyemem ama oyuncu Türkiye'den gerçekten gitmek istemiyor. Bunu net olarak vurgulamam gerekir Furkan.
0: Erdem yarın Fenerbahçe yeni transferi Opong için bir imza töreni gerçekleştirecek saat 11'de sabah saatlerinde. Opong hamlesi dışında bundan sonraki süreçte kalan kısıtlı zamanda Fenerbahçe taraftarı yeni bir transfer beklemeli mi?
1: Merkez orta sahaya bir transfer beklemeli. Bunu çok net olarak söylememiz gerekiyor. Merkez orta sahaya bir transfer isteği var Fenerbahçe'nin. Bunu ve Talisca'dan da bir paylaşım geldi bu arada. Yani onu bir hemen atıyorum ben de okuyacağım. Önemli bir paylaşım aslında tam Talisca'nın üzerine geldi Furkan.
0: Evet.
1: Bunu bir hemen check ediyorum ben de çok kısa.
0: İstersen ben paylaşabilirim.
1: Evet, sen paylaşırsan çok mutlu olurum.
0: Anderson Talisca sosyal medya hesabından az önce yapmış olduğu paylaşımda tabii Portekizce bir metin ama çevirisi şu şekilde: İnsanlar kullanılmak ve sonra bir kenara atılmak için değersiz değildir gibi anlama gelen, yani buna yakın bir anlam içeren Portekizce bir paylaşım oldu Anderson Talisca'nın.
1: Yani Furkan, şimdi bu paylaşım bugünkü bizim de aslında yaptığımız bir habercilik haber akışı. Bugün gündüzden itibaren bu konuyu konuşuyoruz. Bu tesadüf de değil aslında. Bizim işimiz haber yapmak, bu süreçleri takip etmek. Talisca'nın işi futbol oynamak. Ama aynı zamanda geleceğiyle alakalı da artık oyuncular kendi sosyal mecralarında söz hakkına sahip ve bunu kullanıyorlar. Tesadüfi bir paylaşım değil. Bizim söylediğimiz haber ortada, Talisca'nın tepkisi ortada. Ayrılmak istemediğini söylemiştim zaten. Bunu da aslında güçlendiren bir paylaşım oldu Anderson Talisca'dan. Talisca konusu bu şekilde nasıl çözülecek ben de merak ediyorum. Yani süreci çok yakından takip ettim. Lyon maçında kadroda olmayacağını Aspor ekranlarından paylaştık. O gün dedim ki Fenerbahçe Anderson Talisca ile

0: yollarını ayırmayı planlıyor. Ve bu sebeple kadroda yok demiştik, hatırlarsın. Evet. Devamında bunun bir transfer gelişmesine dönüşeceğini vurguladık. Lyon maçından sonra yeniden bu defterin açılacağını zaten biliyordum ki açıldı. Fenerbahçe'nin kararı bu şekilde. Fenerbahçe'de bir karar verici var. Sayın Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktörü İsmail Kartal kadro için çok titizlikle çalışıyorlar. İşin içinden, denklemden çıkılamadığı yerde Talisca gibi skorer bir oyuncuyu da 10 oyuncu içine yazmama inisiyatifini kullanabilir. Bunda da eleştirilecek bir durum yok ama oyuncu bundan hoşlanmamış gibi gözüküyor Furkan.
1: Erdem, paylaşım öncesinde yapılabilecek olan diğer takviyelerden sen bahsediyordun. Evet. Bir de bir sorum daha olacak sana, son sorum olsun bu da. Bugün paylaşmış olduğum bir özel bilgi, özel haber daha vardı Jadon Osterwolde konusunda. Onu da kaçıranlar için senden bir kez daha özetlemeni rica edeyim, o haberi de.
0: Elbette, elbette. Furkan, merkez orta saha Fenerbahçe bir transfer yapmak istiyor. Ve benim aldığım bilgi Güney Amerikalı bir oyuncu olacağı yönünde. 8 numara, yani oyunun iki yönünü de oynayabilen net bir 8 numara arayışı var. Racing Santander'den Puerta ismini konuştuk. Ben o ismi duydum ama çok daha farklı bir geniş bir listesi var elbette Fenerbahçe'nin. Ben de oyuncu arayışımı sürdürüyorum ama Fenerbahçe'de bugünkü stoper hamlesinden sonra transferini bekleyeceğimiz ilk bölge merkez orta saha. Orta sahaya yoğunlaşabilir Fenerbahçe taraftarları. Ben şahsen öyle yapıyorum. Bir de sol kanata hamle bekliyorum. Fenerbahçe yerli bir oyuncu bakıyor. O ismi de konuştuk, tekrar edip. Can Uzun için bir girişimi var Fenerbahçe'nin. Resmi teklif yapıldığı an Frankfurt'ta biz de bilgiye ulaşırsak elbette bunu haberleştireceğiz. Fenerbahçe Can Uzun'u istiyor. Can Uzun'la girişimlerine başladı. Kolay bir transfer değil. Oyuncunun bugün ben sabah saatlerinde şunu söylemiştim. An itibariyle Türkiye'ye gelmekle alakalı tırnak içerisinde yanıp tutuşmuyor Can Uzun. Ama Fenerbahçe'nin yapacağı teklifi de görmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin Can Uzun'a bir ilgisi var. %100, bu %100 bir bilgidir. Bir ilgisi var. Hem sol kanatta 10 numarada oynayabiliyor Can Uzun. Farklı bölgeleri idare edebilecek kalitede ve genç bir oyuncu. Yatırım yaptığınız zaman karşılığını alabileceğiniz milli bir oyuncu. Kontenjan problemi de yok. Bu sebeple Can Uzun ismini çok fazla duyacağız. Bunu söyleyebilirim Furkan. Merkez orta saha ve Can Uzun diyeceğim mevki olarak. Stopere bir hamle bekliyor muyum? Çağlar Söyüncü ayrılmazsa ben stopere bir hamle beklemiyorum. Çağlar Söyüncü ayrılırsa yerli bir stoper hamlesi de bekliyorum Fenerbahçe için. Bekle, Furkan bekle. Şimdilik bu kadar.
1: Peki Erdem, teşekkür ederiz. Gayet detaylı bir şekilde Erdem Akbaş bizlerle paylaşmış oldu Fenerbahçe'deki tüm merak edilen konu başlıklarını. Anderson Talisca'nın paylaşımını bir kez daha ben tekrar edeyim. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Brezilyalı oyuncusu Fenerbahçe'nin insanlar kullanılıp daha sonra bir kenara atılacak kadar değersiz değildir diyor Anderson Talisca. Belli ki oyuncu takımda kalmak istiyor, burada kalmak istiyor ama Fenerbahçe'nin de tabii ki bir kadro planlaması var. Nasıl bir orta yol bulunabilir ya da acaba bu konu bir krize döner mi?
2: Yok, hiç krize dönmez yani. Krize dönecek bir şey yok. Tabii oyuncular ister istemez duygusal taraftan yaşıyor.
1: Erdem dedi ki Avrupa ve Türkiye Kupası listesine yazılmasını teklif edecek dedi Fenerbahçe oyuncu. Ama oyuncu bunu kabul etmezse peki nasıl bir çözüm bulunabilir? Orası tabii şu an soru işareti.
2: Ya şimdi tam işin o ekonomik tarafıyla ilgili planlamayı ilgili verirsin parasını. Altyapıda mı antrenman yaptırırsın ya da nasıl bilmiyorum ama o takımın olmuyor, içerisinde
3: öyle
2: tutma...
3: Öyle olmuyor da.
2: Ya işte bilmiyorum hocam tam yani abi senin nasıl oldu.
1: FIFA talimatları gereği hocam.
2: Ya bunun bir şeyi neyse.
1: Takımdan onu, ayrı çalışma yaptıramıyorsunuz artık
2: oyunculara, yabancılara. Neyse onu yapacaksın ya da bu oyunculara bir önceki sene kim imza attırdıysa arayacaksın, bir teşekkür edeceksin onlara yani. Hiç gerek yoktu. Ne koştur koştur gittin Talisca ile imza attın. Kim var istiyordu Talisca'yı geçen senede alelacele imza attın. Ha işte imza attırdıkların bugün ayağına dolanıyor. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezonları bence çok iyi analiz etmiş. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük sorunuydu kadro planlaması. Bir türlü oturtamıyordu Fenerbahçe. Yani sezona başlarken çok güçlü bir takımdan bahsediyordu. Hep bir yerde eksiklik vardı. Ya santrafor anlamında sayısal eksiklik, ya stoper, ya orta saha. Hep bir eksiklikten bahsediliyordu. Bu sene bu anlamda planlama gayet sağlıklı gidiyor. Geçmişte çok iyi şeyler yapmış olabilirsiniz ama bugün planlamanın bir parçası olamıyorsunuz maalesef. Şimdi Talisca öyle diyor ama Talisca'ya biri de dese ki arkadaş sen geldiğin günden beri bize bir tane sert organizasyonda bir katkından bahset. Galatasaray maçları yoksun, Benfica yoksun, Celtic yoksun, Lyon maçları yoksun. Ne yapacağım ben seni Beyoğlu yeni çarşı maçında gol atman için sana bu kadar para mı ödeyeceğim?
1: Hocam şimdi ben de Talisca olayım o zaman. Eyvallah. Soru cevap şeklinde.

0: gidelim.
1: Tabii ki.
0: Seni, yani seni derken Fenerbahçe camiasını kastediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Eyvallah. Sizi pardon. Ben bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına taşımadım.
1: Ben hemen ne derim sana biliyor musun? Buyurun. Sen olmasaydın o maçlarda biz 3 tane daha atardık. Sen bizim 3 tane atmamıza engel oldun.
0: Anladım.
1: Ya sen bitiricini hallettin ama sen olmasaydın o gün biz Şerif'le o planlamayı yaptık.
0: Ya ben aslında zannettiğim kadar da büyük ve önemli bir iş başarmadım.
1: Konunun çok seninle bir alakası yok. Sen bitiriciliğinle orada bir katkı sağladın eyvallah ama oyunun bütününde sen yoktun. Orada da yoktun zaten. O rakip sana uygundu. Benzer yorumu Beyoğlu Yeniçarşı maçlarında da ya da Erzurum maçlarında da yaptın sen aynı şeyi. Yapmadın mı Ziraat Türkiye Kupası'nda? Yani senin attığın goller, hatta ben bir adım daha ileri giderim. Madem öyle bir soru sordun bana. Dedim ki bak
2: keşke
1: arkadaş,
2: sormasa mıydım hocam?
3: Yok bak, iyi oldu sordum.
1: Bak arkadaş derim. Bak,
3: İnsanlar
1: sen,
3: biraz ayırlanmasında
1: sen bir
3: buçuk
1: senedir buradasın. Bak bir tane şey yok ortada. Yani bizim istediğimiz başarıyla. Bak Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik geçen sene. Ligde şampiyon olamadık. Seni oynatacağız ya da seni senin varlığın bu attığın goller kenara koysan bir dert, oynatsan bir dert durumunda aslında sen bize problem oldun. Olası şampiyonluğumuzun da önüne geçmiş olabilirsin. Ben sana söyleyeyim. Sen aldığın parayı burada hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde de alamazsın. Kimse Avrupa'da sana bu parayı vermez. Bence senin işin bu tarafından bak. Bu ülkeye geldin, Beşiktaş'ta şahane işler yaptın. Ekonomik anlamda hiçbir ülkede alamayacağın parayı aldın. Geldin Fenerbahçe'ye yine aynı şekilde. İşin bu tarafından bak. Hayat böyle bu. Sadece muhtemelen senin de bu anlamda böyle kullanıp sonra değersiz hale getirdiğin bir sürü takımda olmuştur. Hiç o taraftan bakmıyorsun yani. Bir de futbol futbolculuğuna git bakalım. Sen mesela şöyle bir şey yapıyor musun futbolculuğunda? Çıktın şahane oynuyorsun ama 2 lira kazanıyorsun. Diğer tarafta 10 lira kazanıyor. Diyor musun? Hayır abi, burada bir aidiyet var. Ben burada kalacağım. 10 lirayı elimin tersin demiyorsun.
0: Tabii.
1: Profesyonelsen o da var. Bu da var. Dedim
0: ben
1: mi
0: 7.5?
1: Sana Fenerbahçe o sözleşmeyi yenilerken şey dedim mi geçen sene? Ya bir durun ya, beni zaten kimse falan istemiyor. Niye bu kadar
0: aslında
1: acele ediyorsunuz?
0: Bu konudaki herhalde en büyük hata oydu. Yani o dönemde bu yeni sözleşme için bu kadar acele etmesini gerektirecek Sayın Başkan, işte o dönemki Başkan Saadettin Saran yönetimi için çok ortada öyle bir durum yoktu aslında. Sezon sonu beklenebilirdi. Belki seçim ve işte yeni yönetime bu karar bırakılabilirdi, değil mi hocam?
3: Doğrusu oydu. Yani doğrusu oydu. Zaten bu açıklamadan sonra, Taliska'nın bu açıklamasından sonra artık yani ne olacağı meçhul değil. Kesinleşti. Bu saatten sonra Taliska zaten planlamada yoktu ki, yani olma olasılığı yoktu. Ben sezon başından beri bu konuda ben Taliska'nın bu 10+4 kuralına göre takımda kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyordum, biliyordum yani. Yani bu yeni bir şey değil. Şimdi sindire sindire bunu anlatmaya çalışsın. Evet, çıktı Avrupa maçlarında goller attı, katılıyorum. İbrahim'in dediği gibi ben bunu daha önce kaç defa söyledim ya. Taliska'nın yerinde acaba Vedat Muriç olsaydı ne olurdu? Yani sakat olmasaydı belki daha farklı şeyler olacaktı. Şimdi Vedat Muriç'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu son şey maçında, Lyon maçında gördük. Bir santroforla oynamanın Fenerbahçe'ye ne kadar güzel şeyler kattığını gördük. Şahane bağlantılara geliyor, bütün topları indiriyor, orta sahayı oyuna sokuyor. Topu tutuyor, saklıyor ve orta saha oyuncularının ileriye çıkmasını, savunmacıların ileriye çıkmasını sağlıyor. Takım boyu uzamıyor. Şimdi aynı yerde Taliska olduğu zaman kaç tane top tutuyor, kaç tane geri iade ediyor. Öyle de bir bakarsan zarar mı verdi, fayda mı verdi acaba? Bir de onu düşün.
0: Tabii.
3: Ne güzel dedi İbrahim. Ya belki bir tane atıyordu her maçta. Vedat Muriç o maçlarda olsa belki 3 tane atacaktı. Hatta Lukaku bile denklemde yok. Onsuz diyorum. Bir de onun olduğunu düşün. Asensio. Şimdi nerede oynayacaksın? Asensio bu takımın olmazsa olmazı. Çok da başarılı. Evet, bir hizmet verdin. Futbolculuk böyle bir şey zaten ya. Birileri bir hizmet veriyor, sonunda sana teşekkür ediyor. Sana da diyor ki teklif de var, git başka yerden de para kazanabilirsin. Yani bizim planlamamızın içerisinde yoksun. Yani bunların gayet normal. Bunlar her futbolcunun başından geçti yıllarca. Bizim başımızdan da bunlar geçti. Yani bunlar olağan şeyler. Yani futbol oynayan insanların olağan akışında yaşadığı birçok şeylerin içerisinde bunlar da var.
0: Tabii olgunlukla karşılanması gerekiyor futbolda. Yani,
3: yani böyle duygusal ya bir şey vermek de gerek yok. Yani bunu hissetmiş olması lazımdı zaten. 10+4'ü bakıyorum, 10+4'ün içerisinde yok, olmuyor, sığmıyor, evet, oraya girmiyor. Yani girdiği zaman başka şeyler. Hatta şimdi Fenerbahçe 23 yaş altı bir stoper aldı bugün.
0: Evet, Opong. Yarın da imza töreni var.
3: Şimdi oraya eğer

0: Osterwold'e Roma ile anlaşma ihtimali tekrar oldu. 3 aylık maaş falan istiyor.
1: Doğru, evet hocam.
0: Olursa
1: 3 aylık maaşının karşılanmasını talep etmiş.
0: Şimdi
1: Roma,
0: eğer orayla anlaşırsa ki Fenerbahçe kulübü anlaşmasından yana. Oraya bir tane de öyle Çağlar falan Erdem'in dedi. Çağlar'la bu iş Fenerbahçe'de yürümez. Çağlar gider. Yani Erdem kardeşim aramadı beni çok zamandır. Onun için şey yapıyor. Çağlar'la bu iş yürümez. Çağlar oraya koyduğu zaman
1: mesajı
0: hemen
1: mesajı iletmiş olalım.
0: Yok işte.
1: Hocama bir hemen kısa zaman içerisinde bir telefon.
0: Yok yani Çağlar'ı ben ona kaç defa dedim. Çağlar'la bu iş yürümediğini Fenerbahçe'de herkes gördü.
1: Katılıyorum. Yerli herkes farkında. Çağlar da farkında bence hocam.
0: Ya tabii ki farkında. Şimdi bak buraya bir tane yerli stoper alma olasılığı çok yükseldi eğer Osterwold'e giderse. Ki o konuda da yani iyi bir stoper alacaklardır diye düşünüyorum. Hemen şey yapayım da alacakları tahmin ediyorum iyi bir stoper. Ha onun dışında orta saha doğru söylüyor. Orta saha arayışları var. Yani bir merkez değil de 8 numara. Hem 8 hem de ona yakın 8 numara. Yani yarın bugün Asensio'ya bir sakatlık anında bir şey olursa
1: tabii
0: orada da kullanabilecekleri
1: bir oyuncu. Rotasyon olabilecek bir isim.
0: Yani öbür tarafta 3 tane senin zaten merkez orta sahan var.
1: Doğru.
0: Ya Gendüzü, Kante, İsmail.
1: Hatta hani
0: sıkıştın Bartu var orada.
1: Lig için, kupa için Bartu da var. O denklemde
0: tabii yani
1: özellikle.
0: Bu denklem içinde onlar var. O 8 ona yakın bir 8. Hani şimdi moda oldu ya biz eskiden kırık 10 numara derdik. Onu çekerdin geriye 10 numaraya kırık santrofor derdik ona. Biz 10 numarayı da kırık santrofor. O bir deyim bir ara çok popüler olmuştu.
1: Şimdi bizde. 8-10.
0: Şimdi 9.5.
1: 9.5 tabii doğru.
0: Ya da 8.5 hangisi ise artık. Ama yani Fenerbahçe bu seneki planlaması doğru gidiyor. Bu stoper bir tane şarttı 23 yaş altında. Son maça çıktığında Fenerbahçe'nin kulübesinde sadece YDF var stoper olarak gördüğümüz zaman. Mert Müldür de var ama. Yani sen en önemli maçına çıkıyorsun. Playoff maçına çıkıyorsun. Allah korusun Skriniar veya Aki'den bir tanesi sakatlansa o oyuncular acaba aynı görevi yapabilir mi? Bir de öyle düşün. Tabii. Onun endişesinden çabuk. Çünkü stoper bakılıyordu 23 yaş altı. Buna karar verildi. Hayırlı olsun diyelim.
1: Hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini arkadaşlarımdan rica edeyim yönetmenim o günden. Biraz rakipler üzerinden de transfer konusundaki planlamayı ve gidişatı değerlendirebiliriz. Atletico Madrid deplasmanı, iç sahada Liverpool, Aston Villa deplasmanı, Roma, Shakhtar deplasmanı ama o maç İngiltere'de, Londra'da Chelsea'nin stadı olan Stamford Bridge'de oynanacak. Malum Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle Shakhtar Avrupa daki maçlarını farklı bir ülkede oynuyordu. Villarreal ile Fenerbahçe İstanbul'da karşı karşıya gelecek. LASK, Linz deplasmanı ve Slavia Prag ama şu hatırlatmayı yapayım. Fikstürü henüz belli değil Fenerbahçe'nin. Yarın belli olacak. Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarında da maç haftaları belli olacak. Yani buradaki sıralama aslında torba sıralanmış haliyle kafalar karışmasın. Fenerbahçe'nin oynayacağı 8 mücadele bu şekilde İbrahim Hocam. Transferde şu ana kadar yapılan hamleleri de düşündüğümüzde ve kalan kısıtlı vakit, gündemdeki isimler, işte gelenler, gidenler. Sizce Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne hazır mı? Ve eksikleri varsa mesela sizin pencerenizden hangi mevkilere ihtiyaç var?
2: Şöyle söyleyeyim, bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Bence Galatasaray için de benzer yorum yapalım. Birinci torba, ikinci torba. Kaldır o dört maçı. Üçüncü ve senin de bulunduğun dördüncü torba. Orada dört tane maçın var. Senin adına belirleyici o dört maç olacak.
1: Maçlar.
2: Tabii ki diğerlerinde yenme adına elinden gelen her şeyi yaparsın ama bu işin gerçeği var. Ben bu hafta Atletico Madrid'i izledim. Ya, inanılmaz bir tempo yakalamışlar ve 10 küsür sene olmuş. Aynı teknik direktörle çok ciddi anlamda sağlıklı rotasyon yapan takımdan bahsediyorsun. Liverpool, Aston Villa benzer bir durum. Roma için aynı şeyleri söyleyebilirim. Yani bunlar yenilmeyecek takım demiyorum ama ya, net bir şekilde kadro kalitesi, oyuncu tekrarı anlamında bizim önümüzdeler. Bizim için belirleyici olacak hadise o üçüncü ve bizim de bulunduğumuz dördüncü torba. Oradaki karşılaşmalarda yani dördünü kazandığında 12 puan yapıyorsun. Oradan ne getirirsen kârdır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray geçen sene 11 puanla mı çıktı? 11 ya da 12, evet. O civarlarda bir puan.
1: 11
2: yani,
1: diye hatırlıyorum.
2: O puan ortalamanı orayla yaka. Yani 3 ve 4. torbada kimseye kaybetme. Çünkü senin gerçek anlamda rakibinin onlar olduğunu düşünüyorum ben.
1: Hocam bu arada bir sıcak gelişme daha var. Biraz karışık gidebiliriz. Yani

0: Gündem oldukça hareketli. Fenerbahçe ile başladık, bir virgül koyalım, tekrar döneceğim. Ama Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'den de dün akşamki maç sonrası yapmış olduğu açıklamanın ardından ilk kez açıklama geldi. Tüm Trabzonspor camiası elbette hocanın neler söyleyeceğini merak ediyordu. Kulüp zaten istifanın kabul edilmediğini ifade etmişti dün gece yaptığı paylaşımda, ama bakalım Fatih Tekke neler söylemiş, hemen aktaralım. Dün akşam aldığımız mağlubiyetin ardından maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Önümüzde hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz. Saygılarımla Fatih Tekke açıklaması. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'den. Tekrar döneriz Fenerbahçe'ye, biraz karışık gideceğimizi bir kez daha ifade edeyim. Bu açıklama ve dün maçın ardından yaşanılanlar konusunda Şenol Ustaömer neler söyler?
1: Bir kere yönetim kurulu Sayın Ertuğrul Doğan'ı ben tebrik ediyorum. Yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Dün akşam Fatih Tekke'nin böyle bir karar almasını ben hiç doğru bulmadım. Sonuçta Trabzonspor'un teknik direktörüsün ve sana olan güven inanılmaz derecede fazla. Yönetim tarafından, taraftar tarafından. Yani dün akşam sonuçta bir maç kaybettin. Ligde kötü gitmiyorsun, kötü bir sonucun yok. Sonuçta olabilir, eksik kalmışsın, adamın atılmış ve yenilmişsin. Onun bir mazereti sayılmaz. Yani şimdi ne oldu? Konferans ligine gideceksin. Konferans liginde belki de daha başarılı olacaksın. Yani Fatih Tekke dün bir duygusal karar aldı. Biraz düşünmedi. Düşünseydi bu kararı almazdı. Yani biraz daha sabırlı olup hemen o istifa konusunu bir saat daha geciktirse, iki saat daha geciktirse, ekibiyle bir konuşsa belki arkadaşlar onu
0: belki ikna şeye döndükten sonra hani
1: tabii, o böyle kararlar hemen alınmaz çünkü. Fatih Tekke de inşallah bundan bir tecrübe çıkarır. Bu tecrübedir. Bence yönetim çok doğru bir karar aldı. Fatih Tekke bu takımı kurmakla birlikte geçen sene bayağı güzel işler yaptı. Ben bundan sonra da çok daha güzel işler yapacağına inanıyorum. Çok iyi bir kadro kurdu yönetim onlara. Yani Fatih Tekke ve ekibine. Ben Fatih Tekke'nin aynı inanç ve sorumlulukla birlikte bu işi daha iyi yapabileceğini biliyorum. Şimdi istifa edip Trabzonspor'u da kaosa sokmak da doğru bir şey
0: hocam,
1: değildi.
0: Peki böyle bir olayın yaşanmış olması, evet taraflar hani tekrar bir belli
1: güven
0: bir
1: tazeleme
0: güven tazeleme
1: ama ihtiyaç yoktu ki.
0: Ama bu acaba bir çatırdama durumu yaratır mı?
1: Hayır.
0: Takım aslında, içerisinde. Ya,
1: bunu daha önce ben şimdi bazı hocalar için söyleyeyim. Yani söylemem, isim vermeyeceğim.
0: Yani Trabzonspor camiası dün akşam yaşanılanları sizce hemen arkasında gerisinde bırakabilir mi?
1: Kesinlikle bırakır. Şöyle, bu tür olaylar Trabzonspor'da bildiğim için söyledim. Fenerbahçe'de daha önceki birçok teknik adam sessiz şekilde istifa etti soyunma odalarında. Oradaki yöneticiler hemen müdahil oldu. O istifaları konuşturtmadan 2-3 defa bir senede istifa eden hoca biliyorum ben ya. Fenerbahçe'de de, Trabzonspor'da da. Ama ikna edip geri çevirdiler. Açıklamayı yaptırmadılar. Fatih Tekke bu açıklamayı yapacağını herhalde bizim Zeyhat Kafkas zaten bilseydi.
0: Evet, as
1: eminim başkanı. Tabii as başkan. Bilseydi engellerdi zaten. Ben net söylüyorum. Çünkü Fatih Tekke aniden, biliyorsun Fatih Tekke biraz şeydir.
0: Kimse bilmiyor dedi açıklama yaparken.
1: İşte onu diyorum sana, kendi içinden kurmuş sonu. Etmiş. Zeyat'ın, Kafkas'ın bile haberi olsa diyorum sana engellerdi. Hatta kendi ekibinden o arkadaşları, ki bizim Salih de abisi de orada.
0: Evet.
1: Engellerdi yani, ben biliyorum, oradaki çocukları da tanıyorum. Yani Fatih biraz acele etti. bu işi almakta. Ben

0: Doğru bir kararın yönetim aldığını düşünüyorum. Fatih Tekke de bundan sonra güven oyu almasına gerek yoktu. Çünkü güvensizlik oyu Fatih Tekke için daha hiç ortada öyle bir şey yok. Ben bildiğim için Trabzon'da herkes, bir sürü arkadaşım, dostum, bütün sülalem, ailem orada. Herkes söylüyor yani bir memnuniyetsizlik yok Fatih Tekke'den yana.
1: Ki bu arada hocam, şimdi siz tabii çok daha iyi yorumlayacaksınızdır ama dünkü mağlubiyet hiç teknik direktöre yazılabilecek bir mağlubiyet değil.
0: Onu yani dedim.
1: Dün çok ekstra durumların yaşandığı, işte erken bir kırmızı kart, sonrasında yenilen gol, kopmalar arka arkaya. Yani henüz tabii sezon başı, daha Ağustos ayını bile tamamlamadık aslında. Yani hani belki bu gerçeği unutuyoruz ama hocanın bu kadar aslında sorumluluğu üstlenmesini anlıyorum teknik adam olarak. Fakat aslında bu kadar da sorumluluğu üstlenmesini gerektirecek bir mücadele, bir maç değildi dünkü karşılaşma.
0: Durum yok. İki tane lig maçı oynamışsın. İkinci Avrupa maçını oynamışsın.
1: Bir beraberlik, bir galibiyeti var ligde,
0: evet,
1: bu arada.
0: Evet. Bu dört tane maç. Evet, ilk maçta ta yapmadı mı? Yaptı. Bence yaptı. Ya yani kendine göre olmayabilir. Ben buradan eleştiriyorum. Umut Nayır onu açıyla çift santrafor çıkmasaydı belki ilk maçta işi koparabilirdi. Ama diyecek ki biz çok kaçırdık. İkinci yarı evet iyi oynadı. Umut Nayır çıktı. Tek forvete döndükten sonra Trabzonspor İnanılmaz iyi oynadı. Orada gol bulabiliyordu. Haklı.
1: Kesinlikle.
0: Ama dünkü maçta Fatih Tekke'nin yapabileceği bir şey yok. 12. dakika kırmızı kart, arkadan bir kırmızı kart da bazen teknik adam olarak elinde olmayan şeyler olabiliyor. 11-11 oynadığı zaman ben Trabzonspor'un dünkü maçta turu atlayabileceğini bütün arkadaşlarıma da söyledim. Beraber izledik arkadaşlarla. Ben de aynı şeyi söyledim. Burada Fatih Tekke'nin veya bizim öngörümüzün 10 kişi kalacağını bilemeyiz ki. Ona oynansa ki atılana kadar 12'de mi 15'te mi ne atıldı?
1: 17 galiba.
0: Trabzonspor hep önde oynuyordu. Yani. Bilmiyorum, tabii. İzledin mi sen de İbrahim?
2: İzledim hocam.
0: Yani iyi oynuyordu Trabzonspor. Rakip o kadar iyi değildi.
2: Ya şöyle bir durum var aslında hocam. Yani
1: 13'te atılmış hocam, evet.
0: Evet, Malinovski. Şey.
2: Duygusallık oyunun bir parçası tabii ki yani ama profesyonellikte duygusallık bu kadar ön plana çıkmaması lazım. Yani kabul ediyorum, duygularıyla hareket ediyor ama bu iyi bir şey değildir. Kendi teknik direktörlük kariyeri açısından, hatta ben onu şöyle yorumladım. Trabzonspor'a istifa etmiyor. Eğer bu istifa olayı gerçekse dinlememiştim. Teknik direktörlükten istifa ediyor. Bu böyle bir şeydir yani. Eğer burayı idare edemediğin an gittin. Çünkü senin teknik direktörlük kariyerinde de o seviyelere teknik direktör olabilmen için burası çok önemli. Şahane 1,5 sene geçirmişsin. Yeni bir planlamayla, daha güçlü oyuncularla başka bir oyun inşa edeceksin. Bu da senin kariyerin açısından çok önemli. Fatih Terim'in Galatasaray'da 96 senesinde TSD kupasında Beşiktaş-Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladı. Geldi lige Fenerbahçe'den kendi sahasında 4 taneydi Galatasaray.
0: Aynen öyle.
2: İstifa olur mu? Orada gelişim, ona direnç gösterdiğinde ama... Öyle ben duygularıma yenildim. Kimseye söylemeden hadisi daha da problemli bir hadise. Hani biz şeyi biraz karıştırıyoruz hocam. Yani özü sözü bir hadisesi. Ya çok düzgün değil. Eyvallah, o başka bir şeydir. Çok düzgünsündür. Karakterin, onun her şeyi süperdir ama profesyoneliz artık. Bak, küçücük bir hatam bütün her yere temas eder, paramparça edersin orayı yani. Bence Fatih Hoca için de teknik direktörlük kariyeri açısından bence iyi analiz edebilirse çok önemli bir durum. Çünkü bu iş öyle duygularına yenildiğinde pes edebileceğin bir iş değil. Yer yok kimseye. Bak, sürekli değişime uğruyor. Her gün birileri değişiyor. O yüzden umarım Fatih Hoca buradan, bu süreçten iyi düşünmüştür. Çünkü iyi bir antrenör olmak istiyorsunuz ki bence ülke futbolunun her camianın kendi Fatih Terim'ini yaratması gerekiyor ki gayet de güzel de oluyor. Yani işte Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'de yaşadığı o dönemki başarı, işte Şenol Hoca'yla Trabzonspor'un o dönemki yaşadığı. Sen de eğer gelecek adına böyle bir teknik direktör olacaksan bunlara direnç göstermek zorundasın ve dediğiniz gibi yani maçta öyle 9 kişi kalmışsın, eksik kalmışsın ve kolay da değildir. Kağıt üzerinde kolay gibi gözüküyor insanlara. En iyileri bir araya getir, hadi çık başa. O bir zamanla alakalı bir durumdur ki Trabzon'da tamam bir eleştiri var, kabul ediyorum ama büyük bir kalabalık da senin arkanda. Yani o sürenin, atıyorum, Abdullah Avcı olsa daha kısa sürede halledilmesini bekliyor olabilir ama sen o kulübün efsanesisin. Senin için de sağlıklı anlatıldığında insanlar o süreyi biraz daha esnetebilirler. Çünkü herkes görüyor ki evet, Salah geldi, bir şey kattı ama bir önceki seneden de teknik direktör davranışıyla halletmiş, şahane bir oyun vardı. Kolay değil de şimdi Fatih Tekke ne yapsın? Bir oyun inşa etmiş ve oyuncu gelişmiş, oyun gelişmiş.

0: Bunu değiştirmeyecek beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten inanıyorum ki başarabiliriz ve başaracağız. Buraya kazanmaya geldim. Benim için sadece bir slogan değil demişti. Salah da yapmış olduğu açıklamada hocam.
1: Ya bak bir şey söyleyeyim Furkan. Allah uzun ömürler versin, benden çok yaşayacaksın. Sana Salah'ın açıklamasını bulur musun diyecektim. Ben demeden sen buldun çıkardın. Bir de dün akşam TRM'yi seyrettiniz mi? Şampiyonlar Ligi kura
0: çekiminde.
1: Ne dedi orada biliyor musun?
0: Ne dedi hocam?
1: Ben dedi zor günlerden dedi güçlenerek çıktım dedi. Şimdi teknik adamlıkta aslında futbolculuğundan bahsetti TRM'i. Ben en kötü günlerimden güçlenerek çıktım dedi. Kötüye düştüğüm zaman daha çok çalışıp daha çok azmederdim. Oradan güçlenerek çıkardım. Şimdi aynı şey Fatih Tekke. Şimdi daha Fatih Tekke zor duruma düşmedi ya. Fatih Tekke'yi kimse istemiyorum demedi. Fatih Tekke çok duygusal davrandı. Çok dürüst bir çocuk. Yani sevdiğim bir kardeşim. Çok dürüst, dobra. Ama güzel kardeşim yapma böyle şeyler. Sen Trabzonspor'da uzun yıllar hizmet edebilecek potansiyelin var. Zorluklardan sen de güçlenerek çık. Ki zora düşmedin. Senin bir dahlin olmadan oyuncuların gördüğü kartlar nedeniyle 4-0 yenilmiş bir maç. Ya ben 11-11 olsaydı ben daha farklı şeyler belki bu akşam konuşuyor olabilirdik. Ligde de iyi gidiyorsun, iyi transferler yapıldın. Salah gibi bir oyuncuyla çalışacaksın, bunun keyfini çıkar.
0: Şimdi şu anda herhalde yani bütün teknik direktörler yani büyük çoğunluğu en azından ülkemizde Fatih Tekke'nin yerinde olmak ister.
2: Hatta şöyle bir yorumum vardı şimdi bak sen onu söyleyince. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Okan Hoca ile beraberlerdi. Teknik direktörlük üzerine bir şey anlatıyordu. Ya zayıfladım ben dedi. Trabzonspor'u teknik. O dedi ki ben kilo aldım dedi. Öyle oyuncular olursa alırsın kilo dedi. Aslında benzer bir durum yaşıyorsun.
0: Doğru. Maç öncesi basın toplantısında.
1: Şu anda mı?
2: Evet. Yani
1: Okan Hoca'ya yakın oyuncular aldın. Sen
2: ondan
1: de kilo
2: bahsediyorum.
1: Alırsın.
2: Çok iyi hatırlattınız gerçekten. Aslında tam kilo alman gereken bir dönem değil mi bu yani? Tabii. Hani biraz işin o tarafından bakmakta fayda var yani.
0: Doğru. Bir de Trabzonspor'un rakiplerini de bir görelim. Konferans Ligi'nde zor bir kura çekti Trabzonspor. Yani neredeyse Avrupa Ligi tadında bir Konferans Ligi kurası. Freiburg son Avrupa Ligi finalisti. İstanbul'da Aston Villa'ya mağlup olmuşlardı. Kızıl Yıldız deplasmanı İskoç ekibi Hearts'la Trabzon'da oynayacak Bordo Maviller. Finlandiya'ya gidecek Kuopio deplasmanını. Çekya takımı Jablonec ve Bulgar ekibi CSKA Sofya deplasmanı Trabzonspor'un oynayacağı 6 maç bunlar hocam.
1: Bunlara zor mu diyorsun?
0: Ya bence Konferans Ligi için zor.
1: Ben sana şimdi söyleyeyim. Hearts biliyorsun 6 tane yedi şeyden işte Şampiyonlar Ligi'nde Fener'in rakibiydi.
0: Şutum Graz'dan.
1: Evet.
0: Graz. Onları eleyip evet. Fenerbahçe'nin rakibi
1: evet.
0: olmuştu.
1: Evet. 6 tane yedi. Şimdi Kızılyıldız eski Kızılyıldız değil ki.
0: Ama hani hocam Konferans Ligi'nde hani biraz daha sanki yani Sırbistan deplasmanına gitmektense ne bileyim yani böyle daha...
1: Hayır ben küçük... ben öyle düşün. Burada... Çok değerli, kıymetli rakip Freiburg.
0: Evet, doğru. En zor.
1: Gerçekten en zor o. Şimdi orada ben Trabzonspor'un burada şu 2, 4, 6, 7 takım mı olacak o zaman?
0: Yok, yani 6 tane rakibi var.
1: 6 tane rakibi. Toplam evet. Grup 7 olacak. Freiburg'la beraber liderlik için yarışması lazım burada Trabzonspor. Bu kadar net söylüyorum.
2: Lig olarak hocam, lig
1: evet,
2: olarak
1: lig olarak zaten oynayacak.
2: Yani... komple
1: tabii lig olarak tabii, ben Freiburg
0: gibi değil lig gibi düşünmek lig lazım. Gibi burada
2: yani o grubun tabii diğer grubun değil hocam.
1: Diğer gruplar da var. Yani evet, şu grupta
0: Avrupa Ligi'nde Konferans Ligi'nde daha az
1: daha az takım var. Bunu galiba 6 grup mu ne var Konferans Ligi'nde?
0: Hocam
1: galiba.
0: Hemen ben bir kontrol edeyim yo, tekrar.
2: Tam bu da hocam şey zor olabilir ama ya. Ben Kızılyıldız deplasmanı biraz yani Furkan'la biraz o konuda aynı fikirdeyim ama
1: mesela
2: yani iki şey maçın dışında
1: İbrahim bir şey söyleyeyim sana. Kızılyıldız'dan tanıdığım bir tane oyuncu var.
2: Oyuncu tanımama gerek yok. Ben orada maç izledim hocam. Çok şöyle yani aslında
1: yok yani şu oyuncu bizi şey yapabilir.
2: O bölgeyi iyi bilirim.
1: Tahmin ediyorum.
2: Ailem oradan geldi. Çok da yakınlarım vardır. Giderim. Yani onların aslında beni ürküten
0: bu arada durumu... 36 takım varmış.
1: 36 çünkü
0: de.
1: Niye evet. Biliyor musun? Gruplara
0: ama burada 6 maç haftası var. Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi 8.
2: Planlamaları beni şey yapar. Yani korkutur. Onlar öyle şey yapmaz. Çok fazla dalgalanma olmaz onlarda hocam.
1: Ben bir standart oyunları var.
2: Standartları olur. Onları. Özellikle kendi sahalarında hocam biraz böyle problem çıkarmaya uygun takımlardı. Şampiyonlar Ligi'nde de yer aldılar. Böyle iç saha avantajını o seyirci olayı da acayiptir Kızıl Yıldız'ın. Yani orada biraz sanki bizi zorlayabilir. Freiburg konusunda aynı fikirdeyim sizin.
1: Bence oynamazsan sen

0: bütün takımlar hepsi seni zorlar. Öyle tabii. Yani olaya bir de öyle bakmak lazım. Ben realist olarak diyorum ki şu an bu seneki Trabzonspor'un yapılanması, kadrosu baktığın zaman burada Freiburg'la yarışabilecek. Yani diğer gruplarla da olacak ama puanlamada. Bu grubun içerisinde yani şurada kazanamayacağı bir tek maç varsa Almanya'da oynayacağı Freiburg maçıdır diyorum. Diğerlerini içeride kazandın. Dışarıda hadi yenme. Berabere kalsan bile çok rahatlıkla yani 14-15 puan yaparsın burada. Yani 5.
1: Burada içeri Freiburg, yok. Hartz, Jablonek yani onlardan zaten yani
2: bir kere, evet.
0: Kaç tek maç seni oynayacaksın? 6
2: toplam
0: maç oynayacaksın.
2: 6 maç, 3 iç saha, 3 deplasman. Freiburg Trabzon'a gelecek. Hartz 9. Trabzon'a gelecek. Jablonek 11, Trabzon'a 12 gelecek.
0: 12 puandan buradan diğer gruplara.
2: Yani iç sahada işte yani Freiburg maçı soru işareti. Onun dışında 6 yapsa Hartz'la Jablonek'ten.
0: Yani bir de Freiburg'da içeride o diyorsun. Bak, o da bir avantaj.
2: Ya, yani evet minimum zaten 9-10 puanı burada Trabzonspor'un çok rahat toplaması gerekiyor. Tabii bir de şöyle bir durum da var. Yani işin diğer boyutu da ya bu rakipler de Trabzonspor'la oynamak istemez. Bu Trabzonspor'la oynamak istemez. Konferans ligini düşündüğümüzde.
1: Evet, kadro olarak baktığın zaman.
2: Salah, Fabinho, işte Onana kalede, Onuachu'su var.
1: Savic orada.
2: Hani Trabzonspor mevcut konferans ligini düşündüğümüzde zaten en güçlü kadrolardan birisi
0: sayılır.
2: Belki de ya ben hani işe şimdi o açıdan tabii tekrar dün geceye dönmek istemiyorum ama belki de Avrupa Ligi'ndense konferans liginde olmak Trabzonspor için daha hayırlı olmuş olabilir. Yani dünkü maçı düşündüğümüzde de biraz dün evet çok ekstra durumlar vardı fakat sanki ligle Avrupa Ligi zaten bir arada çok kolay yürümeyecekti Trabzonspor'da bunu da görmüş olduk.
0: Yani,
2: belki de hayırlısı oldu konferans ligi.
0: Katılıyorum Furkan yani tabii UEFA şey liginde acaba hangi takımlarla karşılaşacak onu da bilmiyoruz ki. Ama bu kura bence Trabzonspor için çok zor bir kura değildi. İyi bir kura çektiler. Bence buradan en iyi neticeyle çıkacaklardır. Bence burada yani içerideki maçlara bakıyorum şimdi. İçerideki maçlarda Freiburg'u yenemedin hadi düşün. Çünkü çok güçlüler gerçekten. İyi bir takımlar. Berabere kal bile yeter. Her zaman Avrupa maçlarında milli takım için olsun. Kulüplerimiz için olsun hep
1: hocam,
0: ne diyoruz?
1: Tarih belli olmadığı için bilmiyoruz Freiburg'la ne zaman oynayacak.
2: Kimle yani, başlayacak bilmiyoruz şu an.
1: Evet çünkü tabii Freiburg halleder puan
2: daha
1: işini.
2: Daha fikstürü belli değil.
1: Ligde
0: ama
1: başka
0: en azından
1: bir durum
0: içeride
1: vardı.
0: Oynayacak ya.
1: Hayır şeyden bahsediyorum. Son hafta oynarsın içeride. Belki avantaj. O zamana kadar o durumu halleder. Başka bir yere de gidebilir o durum yani.
2: Doğru. Kiminle başlayacağı işte iç saha mı deplasman mı olacağı da önemli tabii. Yani burada ivme kazanma noktasında hatta yani bunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için de söyleyebiliriz. Yani kiminle nerede oynayarak tabii, başlayacağı çok... da önemli. Mesela geçen yıl Galatasaray Frankfurt deplasmanında çok ağır bir mağlubiyet alarak başlamış ama sonrasında İstanbul'da Liverpool'u yenerek biraz işi toparlamıştı.
0: Frankfurt maçını hiç hatırlatma, o bir kabus maçtı ya. Öyleydi 4 tane gerçekten. Kontratak, 5 tane kontratak, 5'i de gol oldu ya. Evet. Galatasaray'ın iyi oynadığı bir maçta 5 tane gol yemesi şaşırtıcı bir şey.
2: Galatasaraylılar tabii Leao'yu merak ediyorlar. Birazdan konuşacağız. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini de ekranlara getireceğiz. Fenerbahçe'ye kaç dakikamız var diye arkadaşlarıma bir sormak istiyorum. Kalan bölümde peki o zaman ufak ufak Galatasaray'a bir giriş yapalım. Hatta Galatasaray'ın bir rakiplerini görebilir miyiz? Yönetmenim yine o günden de rica edeyim. Biraz karışık gideceğimizi söylemiştim. Galatasaray kısmına bir giriş yapalım. Program saat 23'e kadar zaten devam edecek. Galatasaraylılar tabii ki Rafael Leao'yu bekliyor. Oyuncu hafta sonu İstanbul'da olacak gibi. Ardından da resmi sözleşme 4 yıllık bir anlaşma olmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain deplasman, Aston Villa ile içeride oynayacak. Galatasaray Sporting deplasmanına gidecek. Lisbon'a içeride Feyenoord ve Lille deplasmanı. Stuttgart'la yine İstanbul'da oynayacak Galatasaray ve AEK Atina ile de Yunanistan'da karşı karşıya gelecek temsilcimiz. Burada da tabii ki fikstür yarın belli olacak. Hangi takımla, hangi maçla başlayacak? 8, 9, 10 Eylül tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'nde birinci hafta maçları oynanacak ama özellikle birinci torbadan herhalde çekilebilecek en zor takımlardan yani. İkisini çekti Galatasaray. İçeride Barcelona ve deplasmanda Paris Saint-Germain. Barcelona da Rodri'yi kadrosuna kattı.
1: Katmasaydı
2: hani yani biraz. Acaba hani iç sahada işte belki ya geçen şöyle, yılki Liverpool gibi bir durum olur mu?
1: Şöyle bir sıkıntısı var. Hani o

0: Barcelona'nın Paris Saint-Germain'in gücünden bağımsız Galatasaray böyle atletik organize takımlara karşı aslında zorlanıyor. Bir de üzerine hem atletik hem organize, bir de en pahalısı, en iyilerin bir arada olduğu iki takım denk geldi. Yani olabilecek o anlamda Galatasaray adına en kötü senaryo. Aynı şeyi ben Aston Villa Sporting için de söyleyebilirim. Yani Galatasaray için o 4 maç ciddi anlamda zor. Ki onların bence geleceğini de Feyenoord, Lille ve AEK maçları belirleyecek. AEK de öyle deplasmanda kağıt üzerinde hemen 3 yazacağım takım deme. Zubkov orada, Jovic orada.
1: Bu 8 rakip ve Galatasaray'ın bu transfer döneminde işte Lezli, Batrakov ve şu anda Leao'ya en yakın isim 3. takviye olarak. Fenerbahçe için yaptığımız değerlendirmeyi aslında Galatasaray için de yapabiliriz sanki.
0: Yani şöyle biraz önce söylediğim, yani ki Galatasaray bu anlamda Fenerbahçe'ye göre biraz daha sert rakipleri seçti. Özellikle birinci ve ikinci torbada olabilecek en sert takımlarla eşleşti. Onlar adına belirleyici olan hadisenin biraz önce söylediğim gibi, yani Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK maçları çok belirleyici olacak. Galatasaray'ın gruptan çıkmayla ilgili durumu, yani oyuncu transferine gelecek olursak Galatasaray Leslie ile başladı ama Leslie'den pek gelecek adına olumlu bir şey olabileceğini açısı ben çok düşünmüyorum. Yani canlı da stadyumda izleme fırsatı buldum. Yani Galatasaray oyunlarına çok Leslie oyunu katkı sağlayabilir diye ben düşünmüyorum. Diğer hadise Batrakov'la ilgili, onu da bilmiyoruz. İlk defa uluslararası deneyimi yaşayacak Rusya'nın dışında bir oyuncu. Nasıl buna cevap verecek ya da Galatasaray oyunu ona ne kadar müsait, onu da göreceğiz. Yani tıpkı Leslie'deki gibi, yani oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz ama buradaki bizim durumumuz ya da oyuncuların halleri belirleyici oluyor. Leslie'de pek o anlamda hayırlı bir durum yok. Adım adım aslında Galatasaray transferde önce Leslie, sonra Batrakov, artık en bu işi daha çok zirvede deneyimlemiş. Yani Sporting'de şahane bir çıkış, Lille ve Milan'a gelmiş. Sürekli kariyerinde çıkış yakalamış. Çok üst düzey bir oyuncuyla bu işi halletme derdinde. Ya burada Galatasaray'ın oyunculara ne vereceğini çok merak ediyorum. Yani evet, Galatasaray oyunculardan bir şey bekleyerek gitti. Bugüne kadar hep o tekrarla bu işi halletti. Ama biraz da Galatasaray oyunun oyunculara bir şey katması gerekiyor. Onlar ilk defa kariyerinde böyle bir şey deneyimliyor. Belki de Leslie onun problemini yaşıyor. Bu kadar düzeni olmayan bu oyuna ilk defa dahil olmuştur. Hiç bilmediği bir şeyi deneyimliyordur. Belki onun zorluğunu yaşıyordur diye düşünüyorum. Bana göre Galatasaray'ın, evet, Leao çok önemli bir oyuncu. İhtiyaç mı? İhtiyaç, kabul ediyorum. Hem kanat oynama açısından hem de forvet rotasyonunda tamamlayıcı oyuncu olabilme adına. Ama Galatasaray'ın stoper konusunda acil bir oraya takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Ya Abdülkerim'in her geçen sene biraz daha hem fiziksel hem yani pozisyon bilgisi anlamında oyunun gerisinde kaldığını düşünüyorum. Bu Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Galatasaray'ın başına iş açabilir. Çünkü Galatasaray bir önceki sene bunu çok önemli yerde bırakmış. Bu sene en azından yine oraları deneyimleme onları adına önemli. Ama stoper konusundaki rotasyon Galatasaray'ı ciddi anlamda problemin içine itebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, orayla ilgili bir planlamaları var
1: Yusuf
0: mı?
1: Yusuf Akçiçek ismi konuşuluyor.
0: Ya Yusuf Akçiçek.
1: Hilal'den yani bir kiralık transfer olabileceği
0: rotasyonun
1: dair
0: bir parçası olabilir haberler diye düşünüyorum var. Ama yani ya Galatasaray'la ilgili aslında hep şu. Hep en zirvede oyuncularla halletmiş. Okan Hoca göreve geldiğinden beri Galatasaray hep en iyi liglerde en iyi maçları oynamış, en fazla tekrar olan oyuncularla halletmiş yani. Şimdi geçtiğimiz sezon Osimhen, Icardi, Morata opsiyon şeyle, nedir o, rotasyonuyla oynuyordu Galatasaray. Zenginliğe bakar mısın yani? İşte Mertens'le oynadı, Mata vardı bir ara. Yani Mertens oynuyordu, Mata o organizasyonun ya sıkıştığımızda bu maçları da o rotasyonda oyna oyuncusuydu. Hep en iyilerle oynadı. İki defa aslında Leslie ile başka bir şey denedi Galatasaray. Hiç öyle adını duymadığımız, yani çok fazla Avrupa'nın önemli kulüplerinde tekrar olan bir oyuncu ile denemedi. Ama olmadı Galatasaray'da. Ki doğrusu da odur. Bugüne kadar tekrarın buysa bu yoldan devam et. En iyi oynamış, en üst seviyede deneyimlemiş oyuncularla oynat. Okan Hoca'nın en azından bu oyuncularla oynama alışkanlığı var. Bir şekilde hallediyor. Aslında tehlikelidir bir teknik direktör için. Birine fazla özgürlük vermek, diğerini sınırlamak. Ama Okan Hoca bunu mesela Icardi'de de yaptı, Osimhen'de de yaptı değil mi? Sürekli birine özgürlük verirken diğerini bir şekilde o işin içinde tutabiliyordu. Leao'ya gelince tek endişem, yani kas sakatlığı ile ilgili hadisesi var oyuncunun. Yani o
1: Milan'da, evet.
0: Yani o gelecek adına sıkıntılı bir durumdur. Çünkü mesela Galatasaray Singo'da onu deneyimledi. Baktığın zaman bence şahane bir oyuncu. Yani bir stoper için çabuk, sert bir oyuncu. ama bir türlü kullanamadı Galatasaray oyunu. En çok ihtiyacı olduğu maçlarda sakat oyuncu. Şimdi benzer durumu umarım Leao'da yaşamaz. Yaşamaz ise ön tarafta o bahsettiğimiz, zaten bence mevcut ofansif oyuncu kalitesine baktığında Sané, Yunus, Barış, Osimhen baktığı zaman çok bir teknik direktör için şahane oyuncu rotasyonu. Bir de buraya Leao'yu koyduğunda santrafor konusunda da, kenar konusunda da, oyunu önde gezerek oynama konusunda da ciddi anlamda Galatasaray oyunlarına katkı sağlar.
1: Son yaşadığı sakatlık hocam Leao'nun.
0: Şu anda sakat diyebiliyorum. Yani en son
1: bir uyluk sakatlığı, evet, yaşamış. 24 Ağustos'ta tekrar sahalara dönmüş. 12 gün gibi bir süre, yaklaşık 2 hafta uzak kalmış sahalardan. Yani bu yaz hazırlık döneminde yaşadığı bir sakatlık, son sakatlığı bu. Ama çok yakın dönemde çok öyle uzun soluklu bir sakatlığı yok. 2017-2018'de bir kas sakatlığı yaşıyor ve 3 ay sahalardan uzak kalıyor.
0: Ya benim kas sakatlıkları şeydir. Yani ben çok mesela yaşamıştım futbolculuğumda. Böyle sürekli ya küçük küçük de olsa, atıyorum 2 haftalık kas sakatlıkları bile o lig ritminde rahatsız eder seni yani. Şimdi atıyorum Asensio'nun şu an baktığın zaman işte grade 1'dir herhalde Adelesi'ndeki sorun, ama çok kritik bir maçta dışarıda tuttu seni gibi. O sorunu yaşamazsa yani profil olarak zaten çok önemli bir oyuncu, Galatasaray'da ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum.
1: Rakamlarını paylaşıp sonrasında Şenol Hocam'dan da bir Leao yorumu alacağım. 27 yaşında, 1999 doğumlu Rafael Leao. Tabii ki sol kanat forvet olarak daha çok ağırlıklı forma giyen ama gerektiğinde santraforda da değerlendirilebilecek bir isim. Kariyerinde Sporting, Lille ve Milan formaları giydi. Toplam 345 maçı var kariyerinde. 103 gol, 71 asist Rafael Leao'nun tüm kariyer performansı. Milan'daki son sezon performansıyla 31 maçta 10 gol, 3 asist kaydetmeyi başarmıştı. Portekiz milli takım ile Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 43 maçı var toplamda. 5 gol, 7 asist Portekiz milli takım performansı Rafael Leao'nun kendi mevkisinde gerçekten dünyanın önemli isimlerinden, yıldız isimlerinden birisi Leao. Ama Galatasaray'ın Leao'ya ne kadar ihtiyacı vardı, sanki biraz bu transferi bu açıdan değerlendirmek daha doğru olur hocam.
2: Çok doğru, ben değerlendiremiyorum, zor görüyorum Furkan. Yani çok büyük bir isim.
1: Ya da birinci öncelik miydi, en acil
2: şöyle
1: ihtiyaç mıydı?
2: Sen şimdi eğer Leao'yu alıyorsan oynatacaksın. Şimdi 45-50 milyon euro verdiğin bir oyuncuyu kulübede tutamazsın. Şimdi öbür taraftan bakıyorsun, Barış Alper var bunun mevkisinde oynayan.
1: Evet.
2: Lorey Saney var.
1: Yunus var hatta.
2: Yunus var, 10 numara.
1: Batrakov alındı merkeze.
2: Yani santrafor'da tamam alternatif var ama şimdi Leao'dan gel kulübede otur, mümkün değil, olmaz. Sorun çıkar. 45-50 milyon verip kulübeye koyamazsın. Ama şu, acaba diyorum Barış Alper, hani Sané geçen sene performansı biraz inişli çıkışlı olduğu için Sané'den mi vazgeçiliyor gibi bir durum algılamaya başladım ben. Çünkü tek...
0: Öyle de gözüküyor aslında.
2: Yani
0: çok
2: tek
0: da kötü
2: gider,
0: başladı.
2: Yol o. Bence...
1: Evet, ligde de bu arada son maçta Erzurum deplasmanında zaten kulübede başlamıştı maça.
2: Yunus başladı, 10 numara top oynadı Yunus. Harika bir maç oynadı. Harika bir oyun oynadı çünkü şimdi... Yunus var 10 numarada, Bartakov aldın, o da bir 10 numara gibi oynuyor. Ha şu Galatasaray taraftarının istediği bir oyuncu mu? Kesinlikle. Bunu şimdi hangi takımın teknik adamı olsan istemezsin. Bu oyuncu istemeyecek bir teknik adamdan biraz sıkıntı var demek.
1: Şüphe etmek gerekiyor.
2: Yani böyle bir oyuncuyu ben tarif etmeme gerek yok. Bunu bütün dünya tanıyor, Portekiz milli takımında 27 yaşında, ki son turnuvada o kadar süre almadı o. Biliyorsun.
1: Evet, Portekiz. Dünya Kupası'nda.
2: Evet. Bir de şimdi bak, bu yaşta kaç defa milli olmuş? Dünya kadar milli maçı var. 43 maç milli takım performansı. Az değil ki. Gerçi onlar her yaz turnuva yapıyorlar da bir şey oluyor muhakkak. Gole bakıyorsun, bir kanat oyuncusu. 103 gol, 71 asist. Bu iyi bir rakam yani.
1: Yarı yarıya neredeyse tüm kariyerinde. Yani neredeyse her iki maçta bir katkı vermiş, gol katkısı vermiş.
2: Şu muhakkak ki bir alternatif üretecekse hücum hattına Galatasaray, Leao transferini de almışsa hayırlı olsun deriz. Yani anlaşmaya varmışlar. Ha, bir hava getirir mi? Muhteşem bir hava getirir. Seyirciyi coşturabilecek bir oyuncu. Yani böyle topla süratlendirdiği zaman böyle şey, atların şaha kalkması gibi bir şey var ya, yarışırken böyle uçar gider bir tanesi mesela yarışlarda. Bu da onun gibi bir şey. Bunu yani süratlendiği zaman tutma şansın yok ki. Bir de o fiziğinle beraber çok süratli Furkan.
1: Doğru. Evet hocam.
2: Topla attığı zaman gidiyor. Topla da çok süratli. Dribbling halinde öyle çok süratli oyuncu bulamazsın.
1: Çok rahat adam eksiltebilen bir oyuncu.
2: Onu diyorum ya. Attı mı gidiyor yani. Pistten koşar gider top alır yine orta yapar yani. Eskiden vardı o tür oyuncular.
0: Anelka yani, vardı hocam, şimdi size anlatacağım. He? Anelka vardı mesela.
2: Ya o santrafor bu çizgide olduğu için yani bakarsın şeyden çıkar piste çıkar pisten koşar rakibin arkasına geçer yine.
1: Galatasaray'a gelen bir Keita vardı.
0: Ha, Abdülkadir
1: Keita. O da öyleydi mesela, topla bir giderdi.
2: Fizik olarak Anelka'ya benziyor İbrahim, doğru söylüyor.
0: Anelka'yla yani öyle bir deneyimim olmuştu çizgide de hocam.
2: Allah yardım etsin yani. Kolay bir şey değil.
1: Hocam unutamamış ya. O yüzden yaşanmışlık.
0: Kolay bir şey söyleyince çizgiden atar gider.
2: Bunda olur yani. Bunda çok olur mesela. Bu çok driplingi de çok süratli bir oyuncu yani topla birlikte. Hani topsuz gider çoğu oyuncu. Koşu yapar savunma arkası ama bu topla da süratli bir oyuncu.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'nde özellikle tabii ki Galatasaray'a katkı sağlayacağı
2: çok aşikar. Fazla sağlar.
1: Evet.
2: Yani her kulvarda
1: kilit
2: sağlar.
1: Açabilecek bir oyuncu.
2: Kesinlikle.
0: Ama şey konusunda ben de aynı fikirdeyim hocam. Yani Galatasaray'ın önceliği konusunda, yani şimdi orada sayısal anlamda da oyuncu kalitesi anlamında da ya öldük bittik orayı hemen halledelim durumu yok. Ama stoper konusunda benzer sorun var. Orta saha konusunda bence özellikle Galatasaray'ın böyle bir sorunu var. Çünkü hala Lemina ile ilgili ne olacağı
2: belli değil. Şimdi santrofor konusunda da Osimhen olmadığı dönemde de büyük sorunu var. Acaba Lavi hem de santrofor gibi mi kullanmak
0: diye düşünüyorum hocam.
2: Okan Hoca yani istediği için bu transfer yapılıyor. Çünkü hala santrofor konusunda bir alternatif üretilmedi. İçli değil mi Osimhen'e?
0: Kullanabilir hocam. Lavi'yle Osimhen'i de önlü arkalı kullanabilir.
2: Yok yok, bir santrofor var yan mı planlamada?
0: Önlü arkalı ya. On numara dediğim pozisyon var ya, onu kaldırır tamamen ikinci forvet gibi olur. Zaten Galatasaray
2: hocam buralarda çift forvet oynadığı her dönemde Galatasaray hiç başarılı olamaz.
0: Zaha geldiğinde Icardi de oynuyor hocam. Icardi'yle zaten başarılı olma şansı
1: oluyor. Hoca yani. Kerem'le mi denemişti onu? Kerem'i biraz daha hani forvet arkası gibi Icardi'nin arkasında kullanmıştı mesela. Zaha transfer olduğu dönemde bunu yaşamıştı Galatasaray. Kerem aslında bir sol kenarken Zaha taşıyor katılımı için Kerem'i 10 numarada kullanmıştı hocam.
2: Oradan sonra performansı düştü zaten, evet. Galatasaray'da.
0: Ben deneyebilir diye düşünüyorum yani.
2: Bu 10 numara gibi bunların içinde oynayacak bir karakter değil ikisi de. Osimhen de Leao'du.
0: 10 numara zaten hocam, 10 numara diye bir pozisyon kalmadı futbolda.
2: Dünyada yani kalmadı, biz yok hala yani uğraşıyoruz.
0: 10 numara ne olduğunu ben anlamadım ya. 10 numara Alex'ti. 10 numara Hacı'ydı, Maradona. Onlar da 10 numara, futbol yok etti artık 10 numarayı yani. Yok, İkinci öyle forvet konusunda değerlendiriyorum. Orada değişen gezen. Şimdi sen Osimhen dediğin oyuncuyu statik tutabiliyor musun? Ne oynuyor Osimhen? Her şey oynuyor. Takım topun arkasına geçiyor. Beke gidiyor, kanada gidiyor. Durmuyor ki adam zaten.
2: Baskı orada yapıyor.
0: Ya bir de içeride oynadığım maçlarda stadyuma gittiğinde zaten Galatasaray ne oynuyor ki? İki tane stoper orta sahada duruyor. Geri olduğu gibi rakip yarı sahada oynuyor.
1: Yani lig için zaten çok fazla hani bu anlamda düşünmemek lazım. Belki yani biraz daha yani Şampiyonlar Ligi'nde hani düşünmekte fayda var. Yani nasıl bir oyun planı kurgular Okan Hoca? Kim bekleyecek kenarda? İşte santrafor konusundan bahsetti hocam. Ya yani 1,5 ay oldu Mauro Icardi resmi olarak Galatasaray o açıklamayı yapalı. Sanırım 15 Temmuz'du. Hala yani yedek santrafor olacak mı? Ya biri gelecek mi gelmeyecek mi onu da bilmiyoruz.
0: Bence bu transfer tamamen onu ortadan kaldırdı. Bu aynı zamanda senin Osimhen'in olmadığı organizasyonlar net santrafor da oynatabileceğin bir oyuncu.
1: Mesela Deniz Gül ihtimali konuşuluyor Porto'dan.
0: Ben bir şey diyemem. Şimdi Galatasaray'ın bu tarz genç, tamam mil takım seviyesinde, ama ben daha bir tane Ahmet Kutucu gelirken Galatasaray neler söylüyor. Yani ilk yarı ligin en iyi santraforuydu. Geldi Galatasaray'a, kupa maçına tahammül edemediler, gitsin dediler. Yok Galatasaray'ın böyle bu tarz gelip gelişim göstermiş, orada o oyuna katkı sağlamış bir oyuncusu yok. Yani daha önce deneyimlediği ve sağlıklı geri bildirim aldığı bütün davranışları denerim ben Galatasaray'da. Şimdi Yelert diye bir oyuncuya talip oldum, olmadı. Kazım Can'a geldi, olmadı. Leslie olmadı. Bir sürü sayarım. İşte ne o Yunus muydu, Yusuf muydu? Barcelona'dan Yusuf Demir geldi, olmadı. Çok fazla var bu tarz oyuncular. Olmuyor. O yüzden daha net yani Okan Hoca'nın kariyeri teknik direktörlük olarak bu tarz oyuncularla başka bir seviyeye gidiyor. Her teknik direktörün farklı becerileri vardır. Kimisi alır genç oyuncuları başka bir seviyeye çıkartır. İşte bak Fatih Hoca mesela bu kadar önemli oyunculara çok kısa sürede idare etme konusunda ya acaba zor mu olacak?

0: düşüncesine kapıldı. Ama Okan Hoca 4 senedir bu işi en üst seviyede deneyimlemiş. Ego diyorsan en üst seviyede bu işi deneyimlemiş. Egosu en yüksek oyuncularla halledebiliyor bir şekilde. Elimde böyle bir sağlıklı geri bildirim varken diğer tarafa çok yönelmem. Yapamamışım zaten yani.
1: Leslie ve Batrakov'dan sonra bu transfer dönemindeki 3. transferi olacak Galatasaray'ın. Rafael'le az önce ifade ettiğim gibi artık hafta sonu İstanbul'da olması, sağlık kontrollerinin ardından da resmi sözleşme imza atması bekleniyor. Transfere dair tabii ki mali detayları Galatasaray Kulübü ilerleyen günlerde paylaşacaktır. Ama yaklaşık herhalde bir 45-50 milyon euro bandında bonservis rakamları konuşuluyor. Özellikle dış basında oyuncuya da son olarak Galatasaray'ın 12 milyon euro teklif ettiğine dair haberler vardı. Ama nihai rakamları zaten kulüp paylaşacaktır. Hayırlı olsun diyelim. Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği bir isimdi. Aston Villa'yı mı Galatasaray'ı mı tercih edecek derken Leao'nun tercihi Galatasaray'dan yana oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde de Aston Villa'ya karşı Galatasaray formasıyla mücadele etmiş olacak Rafael Leao. Bu arada Dünya Kupası'nda da hocam 5 maçta süre almış. 1 gol 1 asistle turnuvayı tamamlamış. Rafael Leao Portekiz için zaten çok iyi bir turnuva olmamıştı. Leao da
2: oyuna sonradan girmişti.
1: Evet, sonradan da girdiği karşılaşmalar var. Ama çok parlak bir Dünya Kupası performansı yoktu gerçekten Leao'nun da. Yeni sezon itibariyle Süper Lig'de izleyeceğimiz bir diğer yıldız oyuncu Leao olacak. Şöyle yapalım. Programa Fenerbahçe ile girmiştik ama sonrasında Fatih Tekke'nin açıklaması sıcak gelişme sebebiyle bir virgül koymuştuk Fenerbahçe'ye. Süreyi de daha verimli kullanmak adına, çünkü daha Beşiktaş'ı da konuşacağız. Avrupa Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu Beşiktaş'ın. Yeniden bir Fenerbahçe'ye kısa dönelim, çünkü Şampiyonlar Ligi rakiplerini Fenerbahçe'nin bir kez daha bir değerlendirelim. Şenol Usta Ömer'in yorumlarını merak ediyorum bu noktada. Oppong Fenerbahçe yarın resmi olarak bir imza töreni yapacak kanalı stoper için. Erdem'in bizlerle paylaştığı bilgileri bir kez daha tekrar edeyim. Anderson Talisca konusunda Fenerbahçe bir çözüm arıyor. Oyuncuya Türkiye Kupası ve Avrupa listesine yazmayı teklif edecek Fenerbahçe, ama oyuncu sosyal medyadan da yapmış olduğu paylaşıma bakacak olursak çok fazla sanki bu öneriye sıcak bakmayacakmış gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir çözüm bulunacak. Bir merkez orta saha Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyormuş. Bir de sol kanat bölgesi için çalışmalar var. Hatta Can Uzun içinde Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu Erdem net bir şekilde bu bilgiye ulaştığını ifade etmiş oldu. Çağlar giderse de bir yerli stoper daha Fenerbahçe transfer edebilir dedi Erdem Akbaş. Buyurun hocam. Yani rakipleri bir görebiliriz Fenerbahçe'nin sevgili oyuncu.
2: Şimdi şöyle, tabii ki transfer bitmedi diye sevgili Selim Kusif, Oğuz Çetin ikisi birlikte söyledi zaten.
1: Evet, rakipler de geldi hocam ekrana. Atletico Madrid deplasmanı, Liverpool İstanbul'da bu kez Fenerbahçe'ye konuk olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Aston Villa deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak rakibi Aston Villa. Roma İstanbul'a geliyor. Arda Turanlı Shakhtar'la Londra'da Stamford Bridge'te karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Villarreal'le iç sahada Lask Linz deplasmanı ve Slavia Prag'la iç sahada yine Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu arada bir parantezde, Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda 3 Türk teknik adam yer alıyor. Bu da bizim adımıza tabii ki sevindirici noktalardan birisi. Arda Hoca'yı da kutlayalım ve başarılar dileyelim Shakhtar'a da şimdiden.
2: Şimdi burada Fenerbahçe'nin avantajı diğer Galatasaray'a oranına daha fazla, daha iyi kura çekiminde de. Şimdi burada 4 tane kendi sahasında oynayacağı maçlardan, şimdi Liverpool geçen sene sevgili başkan İbrahim bizim Hacı Osmanoğlu söylemişti, iyi değil demişti. Doğru çıktı. Geçen sene
1: haklı çıktı.
2: Evet, haklı çıktı.
1: Bu arada Galatasaray'da 3 kere karşı karşıya gelip ikisini kazanıp sonunda elendi. O da futbolun tabii
2: yani başka öyle bir şey. Bu sene de şimdi baktığımız zaman Liverpool yine bir hoca değişimine gitti. Yani içerideki maçta Liverpool'u, bizim Türk takımlarının İngiliz takımlara karşı iç sahada büyük şansı var. Ben Fenerbahçe'nin de bu maçta şanslı olduğunu görüyorum. Burada içeride bizi zorlayacak. Bu sene Roma'yı transferler yaptı. İyi bir takım oluştu. İlk maçında
1: evet, da hocaları da iyi bu arada. Gasperini evet. Tam bir teknik direktör takımı oldular.
2: Aynen öyle. 4 tane attı Fiorentina'ya. Hatta onlar da iyi bir takım. Villarreal, Slavia Prag. Yani ben burada

0: Lastiğinki de deplasmanda Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Yani burada 12-13 puan Fenerbahçe en minimum diyorum. Minimum 12. 13-14 puan yapma olasılığı çok yüksek. Ama Fenerbahçe'de ritmini bulması lazım bir an önce. Yavaş yavaş bu en son maçla birlikte bir ritim yakaladı. Bunu şimdi ligde bir hafta sonra bir hafta ara verecekler. Ondan sonra başlayacak Şampiyonlar Ligi maçı.
1: Evet. Çünkü 8-9-10 Eylül'de.
0: Bravo. Evet.
1: Birinci hafta maçta.
0: O zamana kadar ben daha da hazır bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. 18 yıl sonra buraya katılıp bu gruptan çıkacağı konusunda hiçbir endişem yok. Yani bu ilk 24'ün içerisinde muhakkak olacak. Ha, ilerleyen haftalarda nerelerde olabileceğini daha iyi görmemiz açısından biraz daha beklememiz gerekir. Ama bu kura, iyi bir kuraya iyi bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe inşallah uzun bir süreden sonra, 18 yıldan sonra burada da bir başarı elde edecektir. Ona göre çünkü transfer çalışmaları bir anda ivme kazandı Furkan. Yani bir anda Oğuz Çetin, işte Selim Kusuf bugün başkan, en az lazım gelir 2-3 tane der ki bu görülüyordu zaten. Buralarda gidemezsin yoksa. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığına göre bak stoper hemen geldi. Yani eğer Osterwald'de olmasa bir stoper daha muhakkak gelir. Büyük bir ihtimalle de
1: yerine... Fenerbahçe'ye dönmezse bir tane daha stoper bekliyor musun?
0: Gelir, tabii kesin bekliyorum. Yani mümkün değil. Olmazsa olmazı. Yani ha onu yönetim alır mı almaz mı onu bilemem ama ihtiyaç var.
1: Sizce gerekiyor.
0: Osterwald'de yoksa bir tane ihtiyaç var. Ki Osterwald'de de şeye uymuyor. 10+4'te
1: dışarıda kalıyor. Kontenjan kalıyor. Dışı bir oyuncu.
0: Kontenjan dışı gitmesini de büyük bir ihtimalle kulüp istiyordur. Bir yerli stopere ihtiyaç var. Yani burada 3-4 tane aday var. Onlardan bir tanesini muhakkak alacaklardır. Orta sahaya da bakıyorlar. 8-10 numara, 8.5, 6.5 ne dersen de işte öyle bir merkez falan değil de iyi. Yani İsmail Kante Gendüzü'nün dışında bir orta saha. İki tarafında iyi oynayabilir.
1: Daha ofansif.
0: Daha ofansif yönü. İşte şeye Asensio'nun olmadığı zamanlar, sakat olduğu zamanlar kullanabileceği bir oyuncu. Onun dışında da başka bir oyuncuya ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Çünkü daha önce mesela Ederson konuşuyor. Ederson artık Fenerbahçe'de artık kaçınılmaz bir...
1: Formayı aldı değil mi hocam?
0: Aldı formayı aldı. Lyon bir de güvenli beraber. Bir şekilde aldı. Artık savunma oyuncuları Ederson kalede var diye güvenli bir şekilde durabiliyor.
1: Orada gerçekten yani hani ben özellikle Ederson konusu özelinde Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı kutlamak istiyorum. Neden? Hani bunu itiraf etmem gerekiyor. Geçen yıl Galatasaray derbisinden sonra hatta o gün de yayındaydım, Scoreboard programındaydık. Ben tekrar Ederson'un Fenerbahçe forması giyme ihtimalini neredeyse imkansıza yakın görüyordum. Yani o anki psikoloji, o davranışları, kırmızı kartı görme şekli vesaire. Ama gelinen noktada gerçekten Sayın Başkan bu süreci seçim döneminden bu yana inanılmaz iyi yönetti ve oyuncuyu bir anlamda sanki hayata döndürmeyi başardı ve bugün de çok konsantre ve işin içinde olan bir Ederson görüyoruz Fenerbahçe'de.
0: Yani değil mi? Şöyle bir baktığın zaman geçen seneki Ederson'a bakıyorsun. Ya şu topa, yan topa çıkacak, alacak mı, alamayacak mı? Yani topu tutacak mı, tutmayacak mı denen Ederson. Şimdi top geldiği zaman rahat edebiliyorsun. Yani duruşu, yani şöyle bir baktığın zaman kaleciye bir güven verir. O güven verdiği zaman savunma oyuncuları da çok rahat oynar. Ederson çok güven veriyor. Yani geçen seneki Ederson'la bugün bu seneki Ederson başka bir şey olmuş. Yani değiştirmişler psikolojisi, her şeyi düzelmiş. Büyük bir ihtimalle senin dediğin gibi geçen sene Aziz Bey biliyorsun başkanlık seçimlerinde buraya geldi.
1: Evet.
0: Bize burada da açıklama yaptı. Dedi ki biz Ederson'la konuşacağız, sorunlarını çözeceğiz. Burada kalıp devam etmek istiyorsan ona yardımcı olacağız. Onu da kazanmaya çalışacağız. Yani onu da kazandı. Fenerbahçe'nin gidişatı iyi. Eğer bu eksik bölgeleri tamamlarsa, ki tamamlamak zorunda, hem Şampiyonlar Ligi hem lig alternatifsiz gitmez. İşte biraz önce ilk yayında da söyledim ya, yani Skriniar ve Ake'ye bir şey olsaydı, YDF ile Mert var stoper, yani sen en önemli playoff maçında. Bu riski almadığı için hemen bu stoperi getirdiler liste. Bir ikinci stoper de Osterwald'a giderse alınır. Bir ortası alınır. Şimdi kimi kazandı? Yavaş yavaş oyuncular da kazanılmaya başladı. Ederson, Oğuz Aydın muhteşem oynadı.
1: Müthiş maç çıkardı.
0: Müthiş maç çıkardı ve bu kapasite, bu potansiyel, bu oyuncu da var.
1: Hocam